0: Daha önce böyle bir iş bizim milli takımımızın, futbol milli takımımızı daha önce görmedik. Yani böyle işler hepimizin keyfini daha da arttırıyor ve bizlere de açıkçası yani sohbet ederken, radyoda program yaparken veyahut da farklı mecralarda program yaparken de sohbetimizin boyutunu atlattırabiliyorsunuz. O yüzden de bir kez daha çok teşekkür ederiz. Dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum biraz. Sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama Can selam demiş Mehmet Bey. Yayınlar sence çok sönük bir başlangıç değil mi? Hiç o eski tat yok. Teknoloji girdiği her yeri batırıyor demiş. Vallahi ben biraz bunun karşısındayım. Yani bu biraz tepki çekecek tabii ki açıklamalarım ama yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki ya bir kere mola benim çok canımı sıkıyor. Onu söyleyeyim. Yani ama bunun teknolojiyle alakası yok. Bunun tabii ki aradaki ekstra bir reklam göstermeyle alakası var. O yüzden oradaki mola işi, yani 3 dakikalık mola işinin bana hiç kimse yani mantıklı açıklamasını yani finansal harici yapamaz diye düşünüyorum. Oyuncular dinleniyor mu? Yok abicim öyle bir şey. Yani 30 saniye su molası yaparsın, devam edersin abi. Yani 3 dakikada gerçekten oyun da düşüyor. Yani evet ilk 22 dakika tam moda girerken 23'te bir anda oyun duruyor. Yani 30-35'e kadar maç daha kendine gelemiyor. Bu çok kötü. Ama mesela sarı karta müdahale işini gördük. İlk defa Paraguay Amerika maçında gördük bu arada. Hani yanlış bir şekilde bir sarı kart görmüştü mesela. Tim Ream sarı kart görmüştü. Tim Ream'in sarı kartı iptal edildi mesela. Orada aldatmaya yönelik hareket olarak Almiron'un sarı kart çıktı gibi aslında çok iyi de uygulamalar var. Ama bazı şeylerin de uygulanmadığını görüyorum. Mesela bu korner 5 saniye, taç 5 saniye hikayelerinde de çok fazla böyle bir radikal bir uygulama yok. 7-8 saniyeleri saydım. Birçok maçta denedim yani bunu. O yüzden de yani aslında kurallar böyle çok keskin bir şekilde oluşturulmamış. Ama kurallara uyma konusunda çok enteresan bir örnek var. Bunu tabii ki biraz sonra anlatacağım. Kore-Çekya maçıyla alakalı bir kısım var. Yani herkes kurallara aşırı uymaya çalıştığı için çok garip görüntüler ortaya çıktı. Onu da söyleyeceğim. Bu arada hakem performanslarına da değinmek istiyorum. Korkunç hakem performansları var. Hakemleri hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. En son maç biraz Hollandalı hakem fena değildi. Dün geceki maçtan bahsediyorum ama ilk 3 maçta da çok kötü bir hakem performansları. Özellikle açılıştaki Sampaio, yani Meksika maçının hakemi, büyük skandaldı bana sorarsanız. Nedenlerini de tabii ki anlatırım. Birçok şeyde konuşuruz. Hani her zaman Süper Lig'de hakemlerimizi eleştiriyoruz ama biraz da yani gördüğümüz aslında Dünya Kupası sahnesindeki hakemleri de eleştirmek isterim ki yani burada Türk hakemlerini övüyor gibi olacağım ama yani bizim hakemler de en az bu kadar yönetirdi diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ya teknolojinin girdiği, ya şu benim hoşuma gitmiyor Mehmet Bey. En azından size katıldığım bir taraf olsun. Bunu hani öylesine söylemek için söylemiyorum ama hoşuma gitmeyen bir şey. Abi hakeme bakıyorsun abi, Robocop gibi adam. Adamın üzerinde 2 kilo, 3 kilo gerçekten elektronik tetisat var ve yani tuhaf duruyor abi yani. Oradan bir kamera, buradan şey. Ha şeyi güzel ama en azından. Hakem kamerasından bazen başka açıdan görüntüyü görebilmemiz güzel ama yani şunun biraz daha hafifini yapsalar adamlar hakikaten helak oluyorlar. Belki de o kadar fazla üstlerinde teknolojik alet var ki adam rahat bir şekilde maçı yönetemiyor. O yüzden de belki çok kötü, onu da bilemeyiz. Yani oradaki psikolojiyi okuyamayız ama yani dediğim gibi o görüntü bence de çirkin. Ha, bir de mesela biz kendi ülkemizde hakemlerin İngilizce bilmeme işini eleştiriyoruz ki ben çok eleştiren bir kısımdayım bu konuyla alakalı ama Brezilya'nın en iyi hakemi denen Sampaio'nun da VAR açıklamasında İngilizce konuşamadığını da gördük. Bu da bence çok büyük bir skandal. Yani Dünya Kupası'nda Somalili hakemi tamamen siz siyasi sebepler dolayısıyla ülkesinden geri yolluyorsanız Afrika'nın en başarılı hakemi olmasına rağmen girip Sampaio'yu koyuyorsanız ki Sampaio hak etmiştir muhtemelen, bir anda yani Sampaio'nun İngilizce konuşamadığını gördük. Yani açıklayamadığını gördük. Portekizce açıklamaya başladı bazı şeyleri ve yani çok garip bir andı. Onu da söylemiş olayım, eklemiş olayım. Şöyle bakıyorum, Hakan Bey yazmış. Can kardeşim selamlar. 8 takım 4 maç oynandı. Hepsini izledim. Ben de izledim. Amerika ve Güney Kore hariç seyir zevki yoktu. Harfiyen katılırım. Ama 1-2 tane itirazım var buna. Onu söyleyeceğim. Bunu diğer takımları konuşurken mutlaka ekleyeceğim. Çünkü bir iki tane takımın hakkını yememiz gerekiyor. Ama ben de en çok Güney Kore ile Amerika'yı beğendim. Özellikle ya Güney Kore tarafında çok büyük bir handikap var. Ama o handikap olmasaydı çok daha büyük büyük cümleler kurardım. Amerika'yı kurduğum gibi. Onu da anlatacağım tabii ki. Türkiye-Avustralya maçı ile alakalı sohbetimizi de araya gittikten sonra. Telefon almayacağım. Onu söyleyeyim. Telefon alamıyorum. Kusura bakmayın İlhami Bey, size de sevgilerimi ileteyim bir kez daha. Her zaman bizleri de takip ettiğiniz, mesaj gönderdiğiniz için de bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten eksik olmayın demek istiyorum. Yani çok iyi yorum, evde inanılmaz bir yorum geldi bu arada. Yani hakikaten bir şey anlatacaktım, dediğimi unutturdunuz. Can hakemler sniper gibi ortalıkta dolaşıyor, ne gerek var buna demiş. Ya evet abi, yani öyle bir kıyafet ki, yani bir şeyler çok güzel açıklamış. Sayın Ahmet Çakar'la Fırat Aydınus çok güzel açıklamış. Sayın Fırat Aydınus, yani onları da çok güzel bir açıklaması var. O yüzden yani sniper çok iyi tabirmiş ama. Ya, abi olmaz yani, o kadar da değil yani. Yani o zaman robot yönetsin. Yani, işte. Ya diyeceğimi unuttum, hakikaten diyeceğimi unuttum yani. Neyse, biraz şöyle bir genel toparlayıcı bir cümleyle devam etmeye çalışayım. Avustralya Türkiye maçı hakkında konuşuyorduk. Yani adamlar 4-3 çıkıyorlar, derin blokta oynayacaklar, biraz Paraguay'ı andıracaklar bence ister istemez. Biz bayağı iyi oynayabiliriz. İlk yarıdan 2 yapmamız lazım. İlk yarıdan 2 yapmak neden lazım? Çünkü liderlik için lazım. Yani dakikalar geçtikçe özgüven depolayacaklar. Yani zaten hani ben bu maç kurgusunda Orkun ve Hakan'ın ortada oynaması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama dediğim gibi Vontella hocanın verdiği her karara aşırı saygı duyuyorum ve en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ben bazı şeyleri tabii ki göremeyebilirim. Tabii ki Montella benden daha iyi bilecek. Hocaya sonsuz güveniyorum. Sonsuz arkasındayım. Yani çok bariz bir hata yapmadığı sürece de çok da fazla eleştirmeyi düşünmüyorum turnuva boyunca. Onu da söyleyeyim. Yani birazcık Türkiye'yi yorumlarken daha fazla olumlama tarafından veyahut da görülmeyeni görme tarafından yorumlayacağım turnuva boyunca. Onu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani bir tane arkaya tembel pas attı diye bütün hurra adama yüklenmeyeceğim demeye çalışıyorum. Çünkü ister istemez öyle oluyor. Ben biraz daha farklı duracağım burada. Çünkü o, yani Merih'in bize anlatmak istediği podcastlerdeki şey çok önemliydi. Anlatmak istediği şey, abi olabilir hata ama biz oynamaya devam edeceğiz. Biz şu anda herhangi bir oyuncu linç olursa da onu iplemiyoruz. Biz kendi aramızda zaten mutluyuz. Mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Mottosuydu ve yani bizlerin de o takımın bu nasıl diyeyim, havasına, aurasına katılmamız gerektiğini bence bizlere anlatan bir seri vardı. Alt metni oydu yani oradaki podcast'ın. O yüzden de ben gerçekten çok iyi bir liderlik olduğunu da düşünüyorum Merih'in yaptığı bu işin. Yani Hakan Çağlanoğlu ne kadar iyi bir kaptansa, Merih'in de çok iyi de bir lider olduğunu, belki tamamlayıcı kaptan rolünde çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Evet, saha içinde Merih'i eleştireceğim bir iki tane taraf olabilir ama saha dışında liderlik vesaire, o takımın kurgusunun gayet iyi gidebilmesi rolünde gerçekten Merih'e ağzına sağlık. Bir kez daha teşekkür ederim. Onu da söylemiş olayım. Bunu okumayayım Hakan Bey, bunu okumayayım, bu olmaz. Ya, uyku saatlerimiz mahvoldu ama onu söyleyeyim. Yani hakikaten derme çatma uyuyorum. Şöyle bir 3 saat uyuyorum, kalkıyorum, bir 2 saat daha uyuyorum falan, böyle enteresan bir durum var. Ama uykum yok ilginç bir şekilde, böyle bayağı da motiveyim yani. 4'te 4 gidiyoruz biz de. O halde hani Türkiye'yi de konuştuk. Ben kazanacağımızı düşünüyorum, hani tahmin de vermiş olalım. Ya ben maç öncesinde 2-0 diyordum ama 3-0'la tahminimi yinelemek istiyorum. Yani şu ana kadar gece yarısı saat 4'e kadar Türkiye'nin 2-0 kazanacağını düşünüyordum. Ama artık 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Yani bu maçtan biraz etkilenilecektir. Biraz daha şevk dolu bir Türkiye bekliyorum diyeyim. Kısa bir ara.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, nerede kalmıştık? Tabii ki konuşmuştuk, bizim grubumuzu konuşmuştuk, bizim çocukları en son konuşarak aslında D grubunu noktalamıştım. Yani Amerika Paraguay Endeksinde başladık, sonrasında Avustralya'yı birazcık analiz etmeye çalıştım. Tabii ki bizim Avustralya'ya karşı ne yapacağımız, daha doğrusu birazcık analiz etmeye çalıştım. Yoksa Avustralya'nın

İşte şu kadrosunda şu var şu var gibi gitmedik. Birazcık çünkü o tip gitmek için turnuvada maç izlemek istiyorum. Önden tahmin yaparaktan ziyade elle tutulur ürünleri birazcık sizlerle sergilemek istiyorum. Yani sonuçta elle tutulur bir performans gördük Amerika'da da. İşte Paraguay kötü oynasa da sonuçta önümüzde bir performans var, onu konuşabiliriz. Ve D grubunu noktaladık. Esasında kısaca bir B grubuna da değineceğim. B grubunda Kanada-Bosna maçı vardı ki Kanada-Bosna maçı esasında çok kötü bir maç değildi. Yani Meksika Güney Afrika maçı kadar kötü bir maç izlemedik, onu söyleyeyim. Ama burada ben birazcık Bosna'yı eleştireceğim. Evet, hak da veriyorum. Sonuçta ev sahibi ülkeye karşı erken bir gol bulduğunuz zaman oyunu birazcık daha kaparsınız. Yani belki de ya zaten maçın favorisi olarak Kanada gösterildiği bu ortamda. Yani saygı duyuyorum ama maçı tamamen Bosna antrenörünün zihniyetinin verdiğini düşünüyorum. Yani evet, Kanada çok daha iyi oynayan taraftı maçın bütün bölümünde bana sorarsanız. Yani 22. dakikadan itibaren Kanada daha iyi futbol oynayan taraftı Bosna'ya göre. Ama yani ilk 21 dakikadaki anlayışı belli bir maçın belli alanlarında da gösterseydi Sergei Barbaraz Hoca, o zaman Bosna'dan belki galibiyet bile görebilirdik. Ki Kanada'nın çok daha iyi oynadığı bu ortamdan bahsediyorum. Yani şunu söyleyeyim, bir kere zaten Balkan takımlarının ve yani Orta Avrupa takımlarının duran toplarda etkili olacağını tahmin ediyordum turnuva öncesinde. Ki nitekim zaten Bosna'nın golü de duran toptan geldi. Yani maçın kapağı normal şartlarda bir tarafta Alphonso Davies, bir tarafta Edin Dzeko olması gereken ortamda da ikisinin de süre bulmaması beni de bayağı şaşırttı ilk etapta. Ama sonra öğrendim ki yani sakatlıklar varmış, riske edilmek istenmemiş. Bir de şeyi gördük maçta, yani belli bir alandan sonra maçın hani berabere biteceğini hissedersiniz ya, Larin'in attığı golden sonra çok net bir şekilde hissettirildi bu. Yani izleyici bunu çok net aldı. Kanada bence şanssızdı, çok denedi. Özellikle sol tarafta Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Liam Miller çok denedi. Bence çok daha iyi olmasını beklediğim Buchanan, sağ ön oyuncusu, bir yerelli oyuncu ki sağ bek, normalde sağ kanat beki gibi bir oyuncu, çok kötü gördüm. Yani Kanada milli takımında çok iyi şeyler yapmasını beklediğim oyuncuyu hiç beğenmedim maçta. Liam Miller kanadı bence başarılıydı. Jonathan David derine inip gerçekten bağlantıları kurdu ki zaten Kanada'nın bu kadar fazla alan yakalaması ya da bu kadar fazla üretebilmesinin de sebeplerinden bir tanesi Jonathan David'in derine gelip oynamasıydı. Estakio'yu çok beğendim orta sahada. Kone Estakio ikilisi hiç fena değildi ki bence Bosna'ya karşı da oyun üstünlüğü almaya başardılar. Nitekim belki tarafsız sahada tam kadrolar oynansa daha farklı maç izleyebilirdik. Anlayışlar daha farklı olabilirdi ama sonuçta Kanada taraftarı full doldurmuştu stadı. Yani Meksika gibi değildi. Meksika'da bilet fiyatlarında çok ciddi bir boykot var. Onu tabii ki A grubuna gelince konuşacağız ama Kanada tarafında gerçekten belli başlı şeyleri beğendim. Bu arada Kanada da şanssızdı yani. Bosna Hersek'in yani Kanada bir tane pozisyon yakaladı. Seyat Kolesinat topu uzaklaştırmaya çalışırken az daha kendi kalesine atıyordu. Üst direk yardımcısı oldu. Yani bir anda Kanada yani maçı da kazanabilirdi. Kazanacak fırsatları da yakaladı. Hatta son bölümde çok net bir fırsat daha vardı Kanada adına ama yani şöyle söyleyeyim. Nitekim Bosna Hersek'in zihniyeti başka türlü olsaydı maçta, yani maç bu hale de gelmezdi demeye çalışıyorum. O yüzden de bana sorarsanız buradaki kabahatli Bosna hocasıdır derim bana göre. Ki evet, Hakan Bey de benzer bir şey yazmış. Can, Bosna Hersek bence korkarak çekinerek oynamasa maç 3-0 bitecekti demiş. Evet, %100 yani. Çok çekindiler abi, yani inanılmaz çekindiler. Ben hiç beklemiyordum. Yani hele hele Bosna gibi bu kadar dolu dolu gelen yürekli bir şekilde, zaten müthiş bir tanıtım var. Edin Dzeko'nun hikayesi bambaşka bir hikaye zaten. Yani hakikaten bütün futbol romantiklerinin seveceği bir hikaye Bosna dersek ama yani o hikayeye yakışır bir takım tam görmedim ben açıkçası, bilmiyorum. Ve evet, şu yoruma %100 katılıyorum Hakan Bey. Ben, çok iyi bir gözlemcisiniz hakikaten. Bu da notlarımın arasında vardı ama siz söylemişsiniz gibi yapalım aslında. Çünkü siz daha önce söylemiş oldunuz ama Larin bir dahaki maça kesin 11 başlayacak bence bu arada. %100. Oyuna girdikten sonra zaten yani bayağı bir aurasını hissettirdi saha içinde. Ama nasıl olacak bakalım. Yani muhtemelen bence Buchanan oynamayacak. Çünkü ya da Olivaseye oynamayacak. Yani çünkü Miller'ı bir ara sağda da gördük. Hani normalde sol kenar başladı oyuna da yani herhalde Larin
Yani daha çok

0: merkezde kurgulanacaktır muhtemelen. Tabii ki Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki sol kenar rolü olmayacak ama yani herhalde Olivase'yi yerine Larin'le görebiliriz. Ki şey de çok enteresan, yani aslında kulübede Promise David de var ki çok çok iyi bir maç oynadı mı tartışılır ama çok çok iyi bir oyuncu olduğunu ve yani bugünden sonra daha da iyi bir oyuncu olacağını düşündüğüm bir isim. Orada bakacağız ama Larin gerçekten aurasıyla maçın içinde ben de varım dedirtti. Buna %100 katılırım. Ha, bu maç hakkında da daha fazla bir şey konuşmayalım. Yani süremiz biraz kısıtlı çünkü. Hatta yavaştan da geçelim A grubuna istiyorum. A grubunu parça parça konuşmak istiyorum. Çünkü Meksika maçı aslında şu anda yani turnuvanın başlangıç maçıydı ve daha sıcak günden bir maç değil ama onunla başlayalım diyorum. Ki ya bir kere şunu söyleyeceğim. Meksika ya bu kadar duygularına yenik düşen bir takım olamaz. Ya 9 kişi turnuvanın belki de en zayıf takımına karşı kırmızı kart göremezsiniz abi. Ve takım kaptanınızın kırmızı kart görmesi kadar kabul edilemez bir durum olamaz. Yani bence şu anda Meksika taraftarı Cesar Montes'e çok kızgındır. Ki turnuvada Cesar Montes belki de Meksika'nın yerine koyamayacağı tek oyuncu. Ve grupta iki tane tam kafa takıma karşı oynayacaklar. Yani Çekya ve Güney Kore'ye karşı oynanırken ne kadar Cesar Montes'e ihtiyaç olduğunu bence Çekya'nın duran topları çok net bir şekilde gösterdi. Yani takımda 1.85 üzerinde savunmacı yok. Tek savunmacı 1.95'le Cesar Montes ki gerçekten de aslında iyi de bir oyuncudur Cesar Montes. Benim beğendiğim de bir oyuncudur. Ama ya, bu kadar büyük bir amatörlük yapılmasını kabul edemiyorum. Yani bir Meksikalı olsam burada çok çok daha... sert cümleler kurardım herhalde ama ya çünkü çok bu şey bir şey, yani nasıl anlatayım, 90. dakikada sizin gidip doğrudan bir kırmızı kart görmeniz, 2-0 önde olduğunuz bir ortamda birazcık da sabote etmek, yani hata yaparsınız kabul, saha içinde belki maç 2-1 biterdi ona da kabul ama sizin iki tane kafa maçınızda en önemli oyuncunuzu, kaptanınızın olmaması kadar bu kadar yani sorumsuzluğu ben kabul edemiyorum. Bilmiyorum yani, futbol adına bence kötü bir şey oldu. Çünkü yani Meksika'yı en üst seviyede izleyemeyeceğiz. Ama tabii ki ev sahibi avantajı var. Hani ev sahibi avantajını da ne kadar kullanıyorlar çok tartışılır. Yani bütün tribünlere bakıyorsunuz. Bilet fiyatları korkunç bir fiyatta olduğu için tamamen orada yani Meksika dalgası bile maçın ilk yarısına gelmedi ya. İkinci yarıya kadar Meksika dalgası görmedik ki, 4 tane maçta da her maçta Meksika dalgasını ilk yarıdan görüyorduk. Yani inanılmaz bir durum bu. Yani hiçbir şekilde Meksika tribünleri maça girememiş. Zaten Meksika başkanı da ya bilet fiyatları konusundaki insanları itirazına, halkın itirazına çok net bir şekilde destek vererek maçlara gitmeyeceğini açıkladı. Ki onun yerine hani bir kız çocuğunu o VIP koltukta gönderdiğini açıkladı. Onu da söyleyelim. Hatta halkla beraber meydanlarda, tribünlerde değil, meydanlarda izleyeceğini açıkladı başkan. Yani Meksika tarafıyla alakalı negatif şeyleri söyledim ama pozitif şeyler de var. Bir kere Quiñones'in performansı inanılmaz iyiydi maçta. Yani çok denedi. Gerçekten belki çok kötü bir takıma karşı oynadılar ama yani en azından saha içerisinde sol kanattan Gallardo'nun bindirmelerini pozitif buldum. Sürekli ceza sahası içindeydi. Onun haricinde Quiñones bence çok iyiydi. Gutierrez'i ilk yarısı ilk ikinci yarı bir şeyler üretirken gördüm. Jimenez de fena değildi. Ama ya yani şunu söylemem lazım. Yine de yani bu kadar kötü bir takım karşısında 2-0 kazanmak bence başarısızlık. Yani gruptaki diğer takımlar herhalde 3 yapacaklar en az. Öyle söyleyebilirim. Yani Güney Afrika'nın birazcık ilk görüntüsünün averaj takımı olduğunu söyleyebilirim. Ki yani şöyle söyleyelim bir kez daha. Foster takımın gol ayağı, Burnley'de oynuyor ve yani Premier Lig'in aslında gedikli oyuncularından bir tanesidir. Ya yani bir tane şut çekmedi ya. Bir tane isabetli şut vuramadı maçta yani. O yüzden ya diyecek hiçbir şey yok. Ya adamlar uzaktan isabetli şut vurmak için 35 metreden kaleye Ranhel'e hakikaten antrenmanda sanki açma germe hareketi yaptırır gibi şutlar yolladılar. Çok sert oynadılar bu arada. Yani aslında Sampaio'nun ilk başta sabırlı bir şekilde kartlarını çıkardığını da söyleyeyim. Yani çok eleştirdim Sampaio'yu hakem olarak ama ya çok kötü bir maçtı. Yani bizim için belki de eleştirmek açısından en rahat maçtı. Diğer 3 maçta tabii ki bu seviyenin üzerine çıktı. Biraz Güney Afrika kaynaklıydı. Kaleci övenler var. Ben hiç katılmıyorum. Yani 2 tane akrobatik kurtarış yaptı ama bence korkunç kötü bir kaleci. Onu söyleyebilirim. Yani Ron Van Williams'ın tamamen göz boyama performansı sergilediğini düşünüyorum. 2 tane akrobatik çıkardığı toptan dolayı. Yani kaleyi dolduramadığını, yani nasıl diyeyim, tam böyle bir maçta şöyle çok büyük yargılarda bulunuruz ya oyunculara. İşte tam yanıltıcı performans olduğunu düşünüyorum ki ikinci ve üçüncü maçlarda göreceğiz kaleciyi de. Bunu söyleyeyim. Çünkü nerede sosyal medyada işte hatta birçok kişinin de kaleciyi övdüğünü gördüm. İnanamadım abi. Yani inanamadım ya, bu kaleciyi bilmiyorum. Yani övülebilecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum. 2 tane akrobatik kurtarışa kaleci övmeyeceğiz burada. Kimse kusura bakmasın. Şöyle bakıyorum. Can Meksika böyle zaten demiş bir dinleyicimiz. Kore ve Çekya karşısında ancak en iyi 3. olarak belki en üst sıra çıkarlar. Yani evet ama ya dediğim gibi güç dengeleri çok yakın. Yani maçtaki motivasyon veyahut da ikinci maçta hani Javier Aguirre başka bir şey gösterirse o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Ama Javier Aguirre'nin de özelliğinden bahsetmek isterim Meksika konusunda kapamadan önce. Bir kere hoca çok beğendiğim bir hocadır benim. Yani aslında başaltı bir takımda imkansızı başarma konusunda belki de dünyanın en iyi hocalarından bir tanesidir ama Meksika yani orta düzey bir takım. Yani başaltı orada yanlış kelime oldu. Yani çok vasat altı bir takımla vasatın üstüne çıkabilme potansiyeli olan bir hoca Aguirre ki Atletico Madrid'in ilk dönemi sonrasında yıllar boyunca La Liga'da çok düşük bütçeli takımları alıp her zaman bir doğrultuya koydu Aguirre. Ama yani Meksika'da işte bu kadar kötü bir takım karşısında 4-5'i attırtmayan yani üretme konusunda gerçekten çok da aslında iyi bir hoca olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesela Çekya karşısında ya da Güney Kore karşısında sabırlı bir oyunla farklı şeyler de gösterebilirler. O yüzden bu yorumu o şekilde kurmayacağım. Ama evet bu maçtaki oyun gibi. Ya şöyle söyleyelim, Güney Afrika'ya karşı bir turnuva olsa yani 3 takım oynasalar Meksika sonuncu olurdu diyeyim. Ama dediğim gibi işte Çekya veya Kore karşısında da farklı bir oyunla çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü Meksika'nın kendinden düşük takıma karşı hiçbir zaman iyi futbol oynayabileceğini artık zaten Güney Afrika karşısında oynadığı oyunda görmüş olduk diyeyim. Montes'in olmaması büyük eksi, hatta bence Çekya karşısında çok büyük bir eksi diyebilirim. Çekya-Kore maçını da konuşacağız ama bir reklama gitmem gerekiyormuş. O zaman Çekya-Kore maçını konuşmadan önce de Cesar Montes'le bağlarız. Kısa bir soluklanalım, ardından oradan devam edelim. Evet, ne konuşuyorduk? Kore-Çekya maçına geçiyorduk. Cesar Montes'den bağlayacağım diye bir cümle kurmuştum. Cesar Montes Meksika stoperi, kırmızı kart gören takım kaptanından bağlayacaktım. Şimdi sonuç olarak önce Çekya tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü yani buraya tamamen duran toplar üzerinden tehlike yaratmaya gelmiş bir takım olarak gözlemledim Çekya'yı. Yani zaten bütün tehlikeleri de Kore kalesinde bu şekilde yarattılar ki biraz da aslında burada Kore'nin savunma hattının ve orta sahasının yumuşak olmasından kaynaklı olduğunu da birazcık düşünüyorum. Ve oyuncu tarzlarında yani Kim Min-jae'nin yanındaki oyuncuların en azından gerçekten hani savunmada duran top karşılamasında çok ciddi problemleri olan bir takım olduğunu konuşacağız zaten. Ama Çekya tarafının da inanılmaz duran top setleri var. Çok çalışmışlar buna ve yani belki yetenek tavanı olarak en iyi seviyelerinde gelmediler. Yani bir Pavel Nedved'leri falan görmüyoruz ama gerçekten organize bir takım gördüğümüzü söyleyeyim. İyi oynamadılar. İyi futbola dair saha içinde akan oyunda çok da bir şey görmedik ama mesela Meksika karşısında Montes'in olmadığı bu ortamda Çekya'nın bir duran top gol atacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ya kornerden ya touch'tan ki touch'ları da 5 saniye kuralına rağmen ki kimse iplemiyor bu kuralı bu arada. Yani hiçbir hakemin iplediğini görmedim. 5 saniyede hiçbir kural değişmedi şu ana kadar. Ama yani çok da fazla böyle yani 20 saniye beklediğimiz bir denklem de olmadı, onu da söyleyelim. Ama yani 7-8 saniyede kullanıyor taç atışını oyuncular. Ve yani oradan organizasyonlar çıkabiliyor ki taçtan da gol bulabiliyorlar. Ki hatta duran topları da çok iyi kullanıyorlar. Yani Meksika'yı o yüzden çok eleştirdim. Yani ev sahibisiniz, cıvıl cıvıl aslında Meksika Azteca stadını bekliyorduk. Yani evet taraftar gelmiş ama taraftar gelmiş, seyirci gelmiş yani. O yüzden ilk kere Meksika dalgası olmayan bir Azteca stadını ben çok da fazla ciddiye alamayacağım açıkçası. Yani umarım bu hatadan dönerler. Yani gerçekten bir uygulama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle olmaz. Hakikaten böyle olmaz. Kore-Çekya maçına değinelim birazcık. Yani Meksika tarafından çıkalım. Yani Çekya tarafının tamamen duran toplar üzerinden kurguladığı bir oyun görüyoruz ki yani bu grupta Güney Afrika karşısında böyle bir moral bulacak zaten her takım, ama yani Meksika önünde de çok ters gelebilirler. Bir anda bir bakarsınız hani çok enteresan bir şekilde Çekya'nın iki galibiyetle çıktığını da görebiliriz gruptan, onu da söyleyeyim. Kore tarafında biraz konuşmak istiyorum. Bir kere öncelikle futbol adına Kore teknik adamı kimmiş bilmiyorum ismini, ona bakacağım. Çok teşekkür etmek isterim. Yani gerçekten çok beğendim Kore'yi. Çok büyük eksileri var. Ama bu yani hocaların yapabileceği bir durum, yani belki birazcık daha hafifletebileceği bir durum olarak yorumluyorum. Çünkü yani duran top karşılama zafiyeti kesinlikle var Güney Kore'nin, ama ya, böyle tıkır tıkır oynayan bir takım. Ve hocasının ismine bakıyorum. Hong Hoca. Huyung Bo Hong Hoca. Hong Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten gece yarısı 5'te uyandım. Yani o gece 2'de uyumuştum. 5'te kalktım işte, arada bir 3 saat uyudum. Yani 5'te zımba gibi bir takım izledik. Yani ilk 20 dakikası maçın bu arada korkunçtu. Yani iki takımın da kurallara aşırı uymaya çalıştığı için kaleden kaleye böyle uzun uzun yolladılar topları. Yani çok acayipti. Yani çok garip şeyler gördük maçın ilk 20 dakikasında. Hatta bir arkadaşımla izliyordum. Hatta Berkay Çakır'la izliyordum. Buradan selam olsun kendisine. Galatasaray yorumcumuz, beraber izliyorduk. Gece yarısı 5'te karşılaşmayı ve şey, yani ilk 20 dakika abi bu ne dedik yani birbirimize dönüp. Ne oluyor dedik falan. Bayağı şaşırmıştık. Hatta karşılaşmayı anlatan spiker de hani çok efendi bir insanmış hakikaten. Yani çok güzel bir dille, çok profesyonel bir şekilde hani baba ne yapıyorsunuz demeye çalıştı. Onu söyleyeyim, gerçekten komik bir andı. Ki gece yarısı saat 5'te yani böyle bir yorumun gelmesi bizleri birazcık daha keyiflendirdi, açtı yani karşılaşmaların spikerleri, o yüzden çok mühim, onu söyleyeyim. Onun dışında yani şöyle durum var Kore'de. Ya öncelikle ya zaten maçın oyuncusu seçildi ama In Beomhwang Feyenoord forması giyen oyuncu golü de kaydetti zaten, ama ya golün haricinde de o kadar iyi futbol oynadı ki yani böyle birkaç tane telefon aldım. Sabah konuşuyorduk işte, sabah kaçta kalktım o gün, işte 11-12 gibi falan herhalde uyandım tekrardan, sabah diyorum öyle de varmışız ama neyse, gece maçı izlemiştik. Abi işte bu adam kim falan filan diyenler oldu arayıp yakın çevremde. Dedim hani Feyenoord'da oynuyor, ben bu adamı biliyordum ama bu kadar da iyi olabileceğini düşünmemiştim. Hakikaten hem o hem de Lee Kang-in'i çok beğendim. Yani Paris Saint-Germain'de belki çok fazla süre bulamadı Lee Kang-in, ama yani burada futbol oynamaya gelmiş adam. Yani belli yani, hakikaten çok farklıydı. Zaten Heung-min Son çok acayipti. Bir de yani şey çok güzeldi Güney Kore adına. Yani Çekya kadar aslında organize bir takıma karşı 1-0'dan maç çeviriyorsunuz ve inanılmaz boş koşu atıyorlar. Son derine geliyor. Sürekli iç koridorları hedefleyen bir Güney Kore var. Yani hücum anlamında Amerika'ya yakın bir standartta oynadıklarını da söyleyebilirim. Yani gerçekten takdir ettim Güney Kore'yi, ama çok büyük bir defekt var. Yani artık duran toplardan gol, yani gollerin %40'ına yakın organizasyonlar duran toplardan geliyor ve buna bir çare bulamazlarsa hak ettiklerinin çok altında kalacakları bir turnuva olacaktır Güney Kore adına diyebilirim. Ki göreceğiz yani hakikaten Güney Kore'yi mesela Güney Afrika karşısında böyle bir 4 gollü bir galibiyetini falan bekliyorum. Çok rahat hücum ediyorlar ki ya yani şunu da söyleyelim. Yani Beşiktaş adına Beşiktaşlı taraftarlar çok mutlu olmuştur. Yang Yoh golü buldu oyuna sonradan girip. Ki ya yani şunu da söylemek istiyorum. Çok güzel sosyal medya içerikleri var. Mesela hep eleştiriyoruz bazı şeyleri ama bir tane içerik gördüm. Bayıldım yani. Gece yarısı 5 bir Beşiktaş taraftarı tam televizyonun önünde şöyle yatay bir şekilde yatmış. Yerde bir şekilde uyuyor rolünde. Şöyle göz ucuyla işte bakmaya çalışıyor maça, sonra uyuyakalıyor. Bir anda Yang Yoh diye bağırılıyor spiker tarafından. Bir uyanıyor, Beşiktaş forması seviniyor falan. Yani çok komik ve çok güzel bir şeymiş, içerikmiş onu söyleyeyim. Bayağı güldüm izlediğim zaman. Ki yani zaten şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Yani Yang Yoh ilk 11 oynar mı ilerideki maçlarda? Bence mutlaka 1-2 maçta oynayacaktır. Çünkü sonu da yani nasıl diyeyim, belki sağ ön gibi de görebiliriz. Çünkü sol önde düzeltiyorum. Lee Kang-in sol önde, pardon, sağ önde Lee Kang-in, sol önde Son, ileride Yang Yuo şeklinde de dizileceği maçlar olacaktır. Ama ben yine de Hong Hoca'nın bu kadar iyi bir düzeni bozacağını düşünmüyorum. Yani Çekya karşısında 1-0'dan 2-1 maçı alan takım karşısında düzeni çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Bu arada faul sayısı çok azdı maçta. Faul sayısı diyorum, hani oyunun durma sayısı çok azdı. Oyun çok net aktı ilk 20 dakika haricinde. 20 dakikada da top oyundaydı ama orada kural adaptasyonuna yenik düştü takımlar. İki takım da uzun vuruyordu. İnanılmaz komikti yani. Bir kez daha bunu tekrar edeceğim ama yani eğer böyle bir izleme şansınız varsa sonradan, hani maçı bu adam övüyor, neyi övüyor diye derseniz, ilk 20 dakikada böyle bir saçmalık da var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. 0-212-273-10-10'da hatırlatalım. Yani bütün grupları aslında oynanan maçlar üzerinden konuşmaya çalıştım. Öncelikle D grubuyla başladım. Sonra B grubundaki Kanada'nın açılış maçını konuştum. Sonra da A grubunu konuştum ki A grubundaki güç dengelerinin esasında nasıl anlatabilirim? Güney Afrika 0 puan toplayacak şemasında duruyor. Diğer takımlarda herkes herkese karşı bir şeyler gösterebilir ama Meksika kendi bacağına sıktı diyorum yorum olarak. Çünkü yani Montez'in olmaması mutlaka bence Çekya karşısında kesinlikle fark yaratabilecek olan Meksika'ya çok büyük eksi yazdığını vurgulamak istiyorum. Onun dışında tabii ki göreceğiz. Önümüzdeki günlerde maç sayıları arttıkça bizler de daha fazla maç izleyip daha fazla takım hakkında fikir sahibi olacağız. Daha net yorumlar yapabileceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anlık bu yorumları yapıyorum. Biraz sonra tabii ki milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısının bir kısmını vermeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda yani milli takımdan daha önemli bir içeriğimiz yok. Ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısında vermedik. Onu da söylemiş olayım. Montella'nın basın toplantısı var. Onu vereceğiz ama aradan sonra.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, Can Genç'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir Vincenzo Montella'ya gideceğiz. Vincenzo Montella basın toplantısının ardından tabii ki sizler adına çok değişik bir içerik hazırladım. Yani son 15-20 dakikada program kapanışında orayı konuşacağız. Biraz da linç yemeye açık bir içerik. Buradan Mehmet Bey'e de bir kez daha selam olsun. Dünyada bonservisine göre en kötü aslında kadroyu kurdum ve Türkiye'de de kurdum. Vakit olursa Türkiye'yi de konuşuruz ama dünya kupası endeksinde aslında birazcık daha uluslararası oyuncular üzerinden de sohbet ettiğimiz bir program oluyor. O yüzden de vakit kalırsa Türkiye diyelim ama Vincenzo Montella önce, sonrasında dünyanın en sıkıntılı 11'i bonservislerine göre diyorum.
3: Vigilia per noi di un'attesa durata 24 anni. Come paese siamo emozionati, siamo fiduciosi. Sappiamo le insidie che ci possono essere nel mondiale. Ci vogliamo anche godere, vogliamo essere anche orgogliosi
4: dei nostri nazionali.
3: Orlando over to my colleague.
4: No, ma io rispetto Yani rakip takımın hızının bir zorluk olmasını bekliyorlar. Ben de zorlu bir maç bekliyorum. Tıpkı Kosova'da olduğu gibi her türlü koşula hazırlıklıyız. Daha önce de zorlu maçlarda karşı karşıya kaldık ve hakikaten de çok kısasa kısas olacak ve kim yetenekliyse o farkı yaratacak.
3: Abbiamo fatto due buone partite, abbiamo coinvolto un po' tutti i calciatori che pensavo venissero qui. Sicuramente dobbiamo alzare il livello di quelle due prestazioni per competere in questa competizione da domani stesso. Quindi siamo fiduciosi, ma sappiamo siamo consapevoli anche delle insidie, bisogna avere una tenuta mentale e essere pronti a qualsiasi cosa durante la partita. Ogni partita abbiamo un piano diverso. Ci sono cose da fare rispetto al nostro modo di giocare, ci sono cose da fare rispetto alle caratteristiche dell'avversario, sia in fase di non possesso che in possesso. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo lavorato su questo come sempre. Rispetto diciamo alle altre partite del girone ci abbiamo avuto un po' più di tempo,
4: questo è importante.
3: Ovviamente anche gli avversari ce l'hanno avuto, dobbiamo fare le cose giuste in campo. Mi auguro che i ragazzi che stanno rientrando da infortuni come Hakan Arda, che negli ultimi mesi hanno giocato poco, lo stesso Kenan possono garantire un minutaggio di 18 minuti su questo, qualche dubbio insomma, però vediamo la partita.
5: Hey coach,
6: şu an şöyle arada Hakan ve Kenan'la alakalı hoca şunu söyledi, düzeltme yapmam gerekiyor. Yani umarım 100 dakikalık bir maçta hani en çok, yani ne kadar çok dakika alabilirlerse hani umarım yaparlar, ama 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum şu anda. Birkaç tane soru işaretim var kafamda bununla alakalı.
3: Oggettivamente io penso che sia un girone molto equilibrato.
4: Son derece dengeli
3: gerçekten. Campo delle risposte. Quindi dove tutte e quattro possano ammire al superamento del turno. Non c'è una squadra diciamo di quarta fascia, in questo caso siamo noi, il nostro girone che è nettamente più debole degli avversari, quindi credo che sia un girone molto equilibrato, dove noi crediamo e ci adopereremo per fare bene e fare il massimo. La prima partita è sempre quella più importante,
4: anche se non è definitivo.
3: Ma io ho detto potrebbe essere il talento a determinare questa partita. Quindi il risultato viene determinato anche dal comportamento della squadra messa insieme. Dove io vedo l'Australia, è una squadra resistente mentalmente e sa cosa fare in campo quando ha la palla. E penso che è una squadra che non ha vergogna, non so usare un altro termine. femmine, ma forza non è adeguato. Passare pure per lunghi tratti della partita, negli ultimi 30 metri, con tutti gli effettivi. Ci sono squadre che magari l'accettano poco questo. Questa è una virtù, perché poi hanno caratteristiche in velocità e potere contrattaccare. Insomma, non vorrei che la mia squadra cadesse nel tranello.
6: Düzeltme yapacağım. Şimdi dayanıklı bir takım var karşımızda. Her takım onlar gibi oynayamaz. Sabırlı bir şekilde böyle kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Yani bazen defansı direkt ceza sahasının üstünde de görebiliyorsunuz uzun süreler boyunca. O yüzden bizim takımımızın da bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Çünkü adamların beslendiği kontrataklar var ve biz bunları engellememiz gerekiyor. Yani takım oyununu çok iyi oynamamız lazım.
3: Questa squadra appassiona, almeno a me, ma ho visto anche al paese, anche a tutte le componenti che sono intorno al calcio. Appassiona perché gioca a meta, appassiona perché gioca con entusiasmo, gioca con coraggio, gioca con fierezza. E quindi siamo orgogliosi di questo. Questa è sicuramente una prima vittoria. Poi c'è la vittoria del campo che viene determinata da tanti altri fattori, anche dagli episodi. E uno dei fattori sicuramente è l'emotività, perché c'è tanto entusiasmo, tanto l'attesa per poter rendere orgogliosi i nostri concittadini, i calciatori. Questo lo sentono. A me piacerebbe invece che andassero un po' in campo
4: ve ben futbolcularımızın giocando sahaya bu şekilde virtù, çıkmalarını istiyorum.
3: La pesantezza
4: bu erdemlerini kendi yeteneklerini öne çıkararak çıkmalarını istiyorum. Yani işin duygusunun altında ezilmemelerini istiyorum. Tabii ki duyguyu da devreye sokacaklar ama özgür olmalılar. Çok fazla endişe duymamalılar. Bu şekilde en iyisini verebilirler sahaya.
6: Ufak bir düzeltme yapıyorum. Yani hocamız bizim futbolcularımızın ezilme konusunu öyle anlatmadı. Şu şekilde anlattı. Yani biz tutkulu bir takımımız var. Tabii ki de sorumlulukları hissediyoruz ve milyonların bizi desteklediğini de biliyoruz ve büyük beklentiler olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken zaten her seferinde kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, kendi yeteneklerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini ve rahat olmaları gerektiğini. Çünkü bu tabii ki de buraya geldiysek, bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
3: No, siamo sentiti subito a casa, abbiamo trovato un sacco di concittadini, ci siamo sentiti un po' a casa e li ringrazio anche per questo, perché sono sempre ad aspettarci in hotel fuori, non riusciamo ad oggi un po' ad avere tanto tempo per loro.
4: Onlarla konuşacak çok fazla vakit olmasa dahi çok güzel bir şehir Vancouver, çok güzel bir karşılama yaşadık bu sahada Vancouver'da.
3: Il campo, il terreno di gioco.
4: Sono
3: solo camminato, ma non ben capito, ma credo che visivamente mi sembra ottimo. Lo stadio è bello.
4: Stadium, ci sono tutte le condizioni per iniziare nel miglior dei modi una partita del mondiale, insomma, di questo livello.
3: Dobbiamo essere equilibrati e sicuramente non
4: frenetici.
6: Yani şimdi aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız.
3: Ho letto qualcosa. Ma oggettivamente
4: è
3: stato detto qualcosa di vero, no? 24 anni che non partecipiamo, loro partecipano da sei competizioni. Hanno più esperienza, non credo che tutti i calciatori abbiano fatto sei competizioni. La nostra pressione non deve essere gestita
4: da un calciatore
3: che sono abituati a giocare sotto pressione, anche non sono delle grandi squadre europee, ma anche in Turchia, quindi certo giocare per il proprio paese è qualcosa di più che va un po' gestito, ma io mi piace dire ai ragazzi
4: che paese è successo,
3: che non è una loro responsabilità se per 24 anni la Turchia non era mondiale. È un loro vanto essere riusciti a portarci dopo 24 anni e adesso devono giocare e godersi con questo mondiale
4: e non pensare a tante altre cose sinceramente. Futbolu sergilemek gerekiyor. Bütün benliklerini vermeleri gerekiyor.
6: Sadece son kısmı düzelteceğim. Yani futbolcularımıza mesajımızda şunu söyledik her seferinde konuşurken. 24 yıldır katılamamak hani bizim sorumluluğumuzun dışındaydı. Yani biz yapmadık bunu. O yüzden siz 24 yıl sonra buraya katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor ve bugüne kadar gösterdiğiniz performansları devam ettirip tabii ki de kendi futbolunuzu oynamanız gerekiyor. Her seferinde bunu söyledik ve tabii ki de bu anların tadını çıkarabilmek.
5: Şimdi tabii Almanya'da her şey çok daha kolaydı. Yerimiz çok iyiydi çünkü ulaşım açısından. Otelimiz, her şey bize aitti.
3: Dentro la struttura e poi le partite.
5: Seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı. Fakat burada tabii durum çok farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor. Maçtan sonra

0: Burada Meksika, Kanada çok büyük ülkeler arasında Amerika gidip geliyoruz. Dolayısıyla buna adapte olmamız gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil. Tercihimi de yapamayacağız. Onun için buna adapte olacağız. İki tane hazırlık maçı oynadık. İyi oynadığımız, iyi yaptığımız şeyler vardı. Tabii ki iyileştirmemiz gereken şeyler de vardı. İyileştirmemiz gereken şeyler üzerinde zaten son 10 gündür çalışıyoruz.
1: Abbiamo bisogno di offrire una prestazione
0: göstermek istiyoruz elbette.
1: Difensivamente migliore.
0: Ki böylece yarın en iyisini yapalım.
2: Şöyle, ofansif anlamda ve defansif anlamda hazırlık maçlarına nazaran çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Bu kesin. Hani çünkü iyi notlarımız varsa da geliştirmemiz gereken notlarımız da var o iki maçta.
0: Avustralya takımı
1: c'hanno velocità davanti.
0: Bir bütün olarak çok hızlı bir takım.
1: Bravi anche nelle situazioni codificate.
0: Çok iyi oyuncuları var özellikle.
1: Dobbiamo concedere mai un qualche tipo di possibilità per poter esprimere la loro velocità.
0: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım.
2: Şöyle, Avustralya takımı ön tarafta çok hızlı futbolculara sahip, kurguları var, oyun kurguları var, kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar onları. O yüzden biz kesin yani çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu ön plana koyarak oynamamız gereken bir maç olduğuna inanıyorum.
0: Evet, bazı maçları seyrettim. En çok tabi Amerika Paraguay maçında ilgileniyorum ama şu anda burada olduğum için seyredemiyorum. Bu su araları ilave bir ara gibi oluyor. Dolayısıyla konuşmak için iyi bir fırsat. Yani takımla konuşabilirim. Biraz daha doğrudan bir iletişim kurmak mümkün olabilir. Bu şekilde oyun içerisinde daha zor oluyor. Onun için bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir. Evet. Şimdi tabii beklenti Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var.
1: Ai valori, ma non tecnici,
0: bu
1: ma,
0: takımın
1: morale di questi ragazzi
0: değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı.
1: Sarebbe la ciliegina, insomma.
0: Tabii elbette bu önemli.
1: Ovviamente i numeri numericamente risulta credo siano meno perché
0: burada taraftar sayısı daha az olacak çünkü Almanya'da tabi çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı, dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek, milli takım olan sevgilerini gösterecek.
2: Yani şu notu eklemem lazım. Yani biz Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk. Çünkü çok fazla biliyorsunuz insanımızdan, orada yaşayan insanımız var. Burada nasıl bir rakam var bununla alakalı açıkçası bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler. Çünkü geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar.
0: Tabii fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya. Bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
2: Hoca şöyle dedi, yani fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz, hani bunu değiştiremeyiz. Yani ben inanıyorum ki yarın maçta tabii ki de fiziksel bir oyun da göstermemiz gerekecek ama aynı şekilde de tekniksel anlamda.

0: anlamda da bir oyun göstermemiz gerekiyor. O yüzden bütün özelliklerimizi barındıran bir oyun göstermemiz gerekiyor onlara karşı.
1: Io penso solo all'Australia, siamo qui per questo. Sai, la domanda è su questo, su
2: stare nel gruppo. C'è un 3-0 degli Stati Uniti,
1: però. No, insomma, dobbiamo fare la nostra partita domani e pensare solo a quella, non c'è tempo per altro.
0: Ya şöyle, biz sadece kendi maçımıza odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Rakipler ne yaptı ne etti değil de biz kendi maçlarımıza odaklanarak adım adım ilerlememiz lazım.
3: Hocam, her şeyden önce ağzımıza sağlık demek istiyorum. Hakikaten güveniyoruz Montella, güveniyoruz size, ekibinize. Gerçekten bizleri gururlandırmaya devam ediyorsunuz. Ben kendi adıma bir yayıncı olarak, Can Genç olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından konsept bir kısmımızla devam edeceğiz.
4: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
5: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, Montella'nın açıklamalarının ardından da konsept bölümümüze giriş yapalım istiyorum ki sizler açısından, sizlerden gelen öneriyle dünyanın en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11'ini oluşturdum. Sistem olarak 3-5-2 tercih ettim ama kanat oyuncularını, yani kanat beki olması gereken oyuncularını kanat oyuncusu olarak kurguladım. Tabii ki bu bir konsept kadro, o yüzden de herhalde çok eleştiri almayacaktır diye düşünüyorum, en azından taktik şemamız. Bunun üzerinden de tabii ki ilk başta kaleciyle de başlamak istiyorum ki Rizabalaga'yı tercih ettim. 80 milyon euroya esasında Athletic Bilbao'dan Chelsea'ye bir hamle vardı. Ki Kepa Athletic Bilbao'da özellikle gerçekten iyi performans sergiliyordu ki ayağı iyi kaleci trendinin esasında birazcık da ürünü olarak bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti. Bir tık panik transferi olarak yorumluyorum. Yani o dönem tabii ki Thibaut Courtois gibi bir ismin Chelsea'den ayrılmasının ardından doğrudan işte biraz panik transferi olarak Kepa Arrizabalaga alındı ki Bask bölgesinin oyuncusu olduğu için Kepa'yı da hiçbir şekilde Bilbao bırakmak istemiyordu. O yüzden de böyle bir radikal bir bedel ortaya çıktı ve 80 milyon euroya bir transfer oldu. Ya ayağı çok iyi bir kaleciydi. Aslında belki 30 milyon 35 milyona transfer edilseydi o kadar da kötü bir kaleci olarak yorumlamayabilirdik. Ki nitekim ben çok kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ama birazcık bu listemiz en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11 olduğu için de kendisine yer vermeyi doğru buldum. Üçlü savunmamız var tabii ki bu anlayışta ve akıllara belki de ilk gelecek isim Harry Maguire. Yani 87 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu ki stoperlerin, savunma oyuncularının ilk defa böyle yüksek bedellere çıkıldığı transfer olmuştu. Sonrasında Van Dijk gelmişti vesaire. Van Dijk iyi tabii ki ama Harry Maguire'ı konuşuyoruz. Leicester'dan Manchester United'da 87 milyon euro karşına transfer oldu. Yani aslında bana sorarsanız 40-45 milyona transfer olsaydı bu kadar eleştiri almazdı. Fiyat etiketi üzerindeki baskı onu birazcık etkilediğini düşünen taraftayım ki savunma lideri olarak aslında United'da asla kötü maçlarda oynadığını söyleyemem. Belli başlı maçlar için söylüyorum ama yani tabii ki 87 milyon euroluk bir transfer olmaması çok açık. Yani hava toplarında evet etkili ama onun haricindeki savunma parametrelerinde bir kere çok ağır olmasıyla da beraber güncel futbolda bence bir tık handikapları olan bir oyuncu olarak bu listeye girme hak kazandı demiş olayım Harry Maguire'ın ki partneri olarak iki tane partneri var. Bir tanesi bence taraflı tarafsız herkesin çok net bir şekilde katılacağı Wesley Fofana var. Fofana demek istiyorum. Makara yaptık tabii ki. Çok da severiz. O sosyal medyada çok döndüğü için bir Fofana demiş oldum. Şaka bir yana Leicester'dan yine ayrılan bir oyuncu Chelsea'ye gitti. 80 milyon euroya. Ki bu transfer de gerçekten sükse yaratan transferlerden bir tanesiydi. O dönem için çok genç bir oyuncuydu. Biraz ham bir stoper olarak zaten transfer olmuştu. Yani

Leicester'da evet iyi performans sergilemişti ama birazcık yaşına ve potansiyeline yatırılmış bir paraydı. Onun geleceğin en elit stoperi olacağı konuşuluyordu ki birçok kişi de bunu konuşuyordu o dönem için, ama 80 milyon euro onun hakkını verememesinde bir sebebi de tabii ki geçirmiş oldu. Ağır sakatlıklardı. Onu da söylemiş olayım ve bu oynadığı sürelerde de bir sürekliliği sağlayamadı. Hatta yani bu sezon nezdinde de mesela Çalobah bile çok daha iyi gözüktü Chelsea'de Fofana yerine. Ve sol stopere de Elakü'yü Mangala'yı aldım. Yani aslında birazcık Mangala bu listemizin düşük bedelli transferlerinden bir tanesi ama yani 45 milyon euroya o zamanın parasıyla Porto'dan City'ye transfer olan oyuncu. Yani dönemin en pahalı savunmacılarından bir tanesiydi ve hiç iyi oynayamadı. Yani tamamen aksak, konsantrasyon sıkıntıları var, pozisyon bilgisinde çok ciddi sıkıntı vardı ve yani City'nin tam o gelişme evresinin transferleri arasında aslında yatırımları arasında başarısız bir yatırım olarak Elakü'yü Mangala'yı da sayabiliriz. Yani ülkemizin bayağı bir takımına yazıldı Elakü'yü Mangala, ama buradaki listemiz tabii ki birazcık şu tarihin en kötü 11'inden ziyade bonservisine göre hayal kırıklığı yaratan 11. Burada şu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu listeyi yaparken hani bu transferlerden sonra gittiği yerde başarılı olan oyuncuları katmadım. Yani birçok kişi işte Wirtz'i, Isak'ı, Griezmann'ı, belki Hazard'ı bile söylememizi bekliyor ama bu isimleri saymayacağım. Onu söyleyeyim baştan. Birçok çünkü bu tarz oyuncu var, öteki türlü işin içinden çıkamıyorduk. Yani bu oyuncular öyle bedellere gittiler ve öyle hayal kırıklığı yarattılar ki futbol hayatları bile artık o üst düzeyde çoğunun devam edemediği bir liste sizlere hazırladım. Ki şimdi orta saha hattına geçeceğiz ama kanat oyuncularıyla başlamak istiyorum. Mihailo Mudrik tabii ki bir kenar oyuncusu olarak yazdığım isim. Shakhtar Donetsk'in Chelsea'ye 100 milyona varan bir paketle sattığı, aslında 70+30 ama bonusların bazıları oldu bazıları olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, yani Mudrik meslek değiştirdi. Artık düzenli bir sprint koşucusu. O yüzden yani 100 milyon euroluk bir oyuncunun kariyerinin son adımının bu transfer olması da tabii ki bu listeye doğrudan giriş yapmasını kolaylaştırdı bizim adımıza. Evet, çok süratli bir oyuncuydu. Hızı çok etkileyiciydi ama karar verme mekanizmasında çok ciddi problem vardı. Bitiricilik konusunda çok ciddi problem vardı. Ve yani zaten o bonservis etiketi ve birazcık da Chelsea'nin başkanlık durumundaki o siyasetle alakalı da birçok yorum vardı. Oyuncu da beklenenin çok çok altında kaldı diyerek Mudrik'i de saymış olalım ve diğer kenara da Jack Grealish'i koymak istedim. Yani Jack Grealish Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer oldu. Evet, yani City'de belli maçlarda Grealish'in iyi oynadığı maçları gördük ama yani Aston Villa'da tamamen müthiş bir oyuncu olarak yani hepimizin gözünün pasını siliyordu. Çok ikonik bir karakter geldi diyorduk ama yani Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer olunca bence çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı yani oynadığı performansla. Evet, kupalar kazandı ama bonservisine kıyasla hep konuşuruz ya o tabela işini. Gol asist üretimi çok çok düşüktü ve oyuna adapte olamadı. Yani birazcık daha one man show dediğimiz tek adamlı gösteride biraz daha gece Grealish biraz daha başaltı takımlarda başarılı olabilecek bir profilken ki Everton'da biraz bir şeyler gösterdi ama zaten Everton'a gösterdiği performans da 117,5 milyon euroluk bir performans değildi. Yani 30-40 milyon euroluk bir performans. O yüzden bu listeye bir kenar oyuncusu olarak girdi. Orta saha hattını biraz ofansif kurdum kadroya göre ki ilkinde Philippe Coutinho'yu yazmak istiyorum. Çünkü yani 135 milyon euroya Barcelona'ya gitti ve Barcelona'dan sonra bir türlü aslında o çıkışı sergileyemedi. Yani evet, bazıları diyecek ki Dembele'yi niye yazmadın ama burada dediğim gibi programın başına söylediğim gibi belli oyuncular sonrasında çok fazla verim verdiği zaman o oyuncuları en azından dışarıda bıraktım. Bu oyuncular saf hayal kırıklıkları olarak benim karşıma çıktığı için
Bu oyunculardan tercih ettim. Philippe Coutinho da 135 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu. Barcelona oyununa çok uymadı. O dönem biraz daha tiki taka oyunu, biraz daha kolektif oyun hakimdi ki Neymar'ın boşluğunu doldurmak için alınmıştı ama yani değil Neymar gerçekten takımda bile yani şöyle izlediğiniz zaman sırıtan oyuncu olarak gerçekten sıkıntılı bir performansı imza attı ve Frenkie de Jong'a gireceğim.

0: O meşhur Ajax takımı, o Ajax'ın altın jenerasyonlarından bir tanesinde oynuyordu ve çok da iyi oynuyordu Ajax'tayken Frankie de Jong ve Barcelona yaptı 86 milyon euroya. Ama Barcelona'nın da sıkıntılı bir dönemine denk geldi ve kesinlikle bonservisinin ağırlığını taşıyamadı derken João Félix'e de geçeceğim. João Félix Benfica'dan Atletico Madrid'e 127.2 milyon euro karşılığında geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu, onu söyleyelim o dönem için. Sonrasında tabii ki Simeone'nin oyununun birazcık daha gereksinimlerini sağlayamaması, sonradan hamle oyuncusuna dönüştükten sonra bir türlü istikrarını koruyamaması derken João Félix de büyük ayak kırıklıklarından bir tanesi olarak listemize girdi ve forvet ikilisine de geçmek istiyorum. Bir tanesi esasında kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye çok fazla yazılan bir isimdi. Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro karşılığında gelen Darwin Núñez'i yazmak istedim. Evet, yani bence maya tutmadı. Darwin Núñez 40-50 milyon euroluk oyuncu bence. Yani Liverpool'daki seviyesi için söylüyorum. Arabistan'daki performansını çok izlememekle beraber. Yani Benfica'da zaten estirmişti Şampiyonlar Ligi'nde ama yani Liverpool'da da 40 milyon euroluk bir performans bence sergilemişti. Biraz aslında bonservis etiketinin altında birazcık baskıyı yaşayan oyunculardan bir tanesi olarak sıkıntı yaşadı. Yani bitiricilik konusunda biraz problem vardı ama oyunun içinde tabii ki bağlantı oyununda, onun dışında gerçekten hücum preste de etkili işleri vardı ama yani bitiricilik konusundaki sıkıntısı birazcık eleştiri oklarının kendisine dönmesini sağlamış oldu ve yanına da yani aslında çok ikonik bir pozisyon vardır. Hazır Dünya Kupası'nda konuştuğumuz bu evrede son final maçında Fransa adına 90. dakikada topu direkten dönen Randal Kolo Muani'yi yazmak istiyorum. Yani Frankfurt'tan Paris Saint Germain'e transfer oldu ki benim çok ümitli olduğum oyunculardan bir tanesiydi. Yani Paris Saint Germain oyununda da etkili olmasını ben bekliyordum, yalan yok. Yani 70 milyon 80 milyon o dönem için bence mantıklı meblağlardı ama 95 milyon o dönem için de biraz fazlaydı. Yani nitekim zaten oyuncu hiçbir şekilde oynayamadı. Hatta yani rotasyondan bile oyuna dahil olması çok çok verimli olmadı. Gonçalo Ramos bile daha net bir isimdi ki zaten Tottenham'da da bence olmadı. Tottenham'da da özellikle bence çok daha farklı isimler daha ön plana çıktılar. Her ne kadar Tottenham çok daha kötü olsa da. Yani bitiricilik konusunda biraz özgüven problemleri vardı, bunu söyleyebiliriz. Ön alan presinde etkili bir oyuncuydu ki Frankfurt'un tansiyonlu oyununda, yüksek tempolu oyununda çok iş yaptı Randal Kolo Muani ki Fransa milli takımında da zaten oradaki performansıyla seçilmişti ama ya dediğim gibi burada 95 milyon euroluk bir transfer olduğu için de bu ismi yazmak istedim. Teknik direktör yapmadım. Onu da teknik direktörler 11'i kurarız. Bir kere bir konsept yaratırız demiş olalım. Bugün programımızda tabii ki birçok şeye değindik. Programın ilk bölümünde Amerika-Paraguay karşılaşmasını değerlendirdik. D grubunu aslında genel olarak değerlendirdik diyelim. Sonrasında tabii ki Avustralya-Türkiye maçının birazcık sohbetini ettik. Birazcık pozitif dileklerimizi milli takımımıza iletmiş olduk. Sizlerin de tabii ki katılımıyla beraber. Sonrasında çok kısa bir B grubunun açılış maçı, Kanada-Bosna maçını konuştuk. Sonra A grubuna gittik. A grubunda ilk hafta maçları noktalandı. A grubunun karşılaşmalarının bütün detaylarına indik. Sonrasında hocamız Vincenzo Montella Montella'nın açıklamalarına gittik. Kısa bir açıklama kısmına gittik. Yani daha uzun bir basın toplantısı kısmı da var ama biz 18-17 dakikalık bir arada bir Vincenzo Montella'ya gittik. Montella'nın ardından da dinleyicilerimizden gelen dünyadaki en hayal kırıklığı yaratmış ilk 11'i sizlere aslında kurguladım. Tabii ki tepkiler de çekebilir. Tabii ki katıldığınız noktalarda olabilir. Belli kadrolar yapıldığı zaman bu işler lince çok açık demiş olayım. Ki şu duyuruyu da yapmak isterim. Sabah saat 7'de ben varım. Onu söyleyeyim. Çok heyecanlıyım öncelikle. Yani milli takımımızın 24 yıl sonrasındaki Dünya Kupası'nda size maçı sunan kişi olmak benim için de çok büyük bir gurur. Onu da bir kez daha iletmiş olayım. Son derece motiveyim. Bol bol konuklu müthiş bir yayın bekliyor sizleri. Tabii ki evlerinde televizyondan izleyecektir çoğunluk. Ama yanda radyodan da eğer sohbet dinlemek isterseniz, sohbete katılmak isterseniz onu da bekleriz. Yolda aslında bizleri milli takımında kaçırmak istemeyen dinleyicilerimize de yorumlarımla, konuklarımla olabildiğince sizlere güzel bir şekilde milli takımın maçını aktarmaya çalışacağım. Tüm detaylarla beraber burada sabah 7'de en yüksek seslere çıkacağız. Bağıracağız, çağıracağız. Umarım çok kez bağırırız. Gol diye bağırırız. Milli takımımız çok farklı bir galibiyete gider. Çünkü buna ihtiyacımız var. Vincenzo Montella'ya güveniyoruz. Haydi bizim çocuklar diyerek de görüşürüz demek istiyorum.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet, Dünya Kupası'nda hata yer yoktur. Kötü bir gece geçirirseniz her şeyi berbat edersiniz. Bir maç kaybettiğinizde biletinizi hemen o anda keserler. Bunu 94 Dünya Kupası'nı kazanan Carlos Alberto Parreira söylüyor zaten. Ben zaten şimdi Dünya Kupası'nı kazananların yorumlarına göre kendimize bir rota belirleyeceğim. Mukayese edeceğim ve öyle gaza geleceğim maçlar başlamadan. Ben takımımıza güveniyorum arkadaş. Yani bak, 1966'yı kazanan İngiltere'nin kalecisi Gordon Banks diyor ki o kadar iyi takım olmamızın yegane sebebi oyuncular arasındaki samimi ilişkiydi diyor. Kıskançlık ve egoya asla izin vermedik. Birbirimize iyi geçindik ve aynı ruhu sahaya yansıttık. Ya şimdi al bu cümleyi buraya koy. Bizimkiler artık olayı aşmışlar. YouTube'da kendi kendileriyle dalga geçip muhabbet ediyorlar. Kendilerine kanal kurdular yani. Siz bu oyunculara bakarken şunu tartışmayın işte. En iyi milli takım bu mu? Değil belki, evet. Ama Montella da İtalyan ve bunların ağa babası Marcello Lippi, 2006 Fatih'i, diyor ki en iyi oyuncuları seçerek bir kadro oluşturduğum söylenemez ama bir takım gibi hareket edebilecek oyuncuları seçtiğimden şüphe duymuyorum diyor. En iyi oyuncular bir takım oluşturmaz. Bir mozaik gibi doğru parçaları bir araya getirmelisiniz diyor. Montella'nın da en baştan beri olayı bu değil mi ya? Yani kulüp ortamı yaratmak. Bunu Scolari de söylüyor işte. Adam 2002 Dünya Kupası'nı kazanan hoca. Boru değil yani. Diyor ki bir hazırlık maçından önce soyunma odasında diyor yalnız başına otururken şöyle dediğimi hatırlıyorum. Sadece kendimi değiştirmeyeceğim. Milli takımda kulüp havası yaratacağım. Bir kulüp takımının dayanışmasını ve birliğini milli takıma yansıtacağım. Ve başardı. Şimdi elini vicdanına koy. Bizdeki tablo da öyle değil mi? Ha, sizden bazılarınız öyle değil. O ayrı mesele. Yani Yunus'la Kerem'i yan yana görmeye tahammül edemiyorsunuz. Ama sizin birlik olmadığınız yerde herkes birleşsin istiyorsunuz. O var. Bu zaten bizim milletin kronik sorunudur. Kendi olmadığı, olamadığı her şeyi başkalarından muhakkak bekler. Adil olsunlar kardeşim. Ama işte emniyet şeridi boş mu? Dur oradan geçeyim, kaptırayım bari falan. Golü Fenerli attı. Pası cimbomlu verdi. Beşiktaşlı adamı niye almıyorsunuz kadroya? Sonra en ufak bir başarısızlıkta bunlar bizim çocuklar değil. Yani bizim ülkede bizi ikna edip bu kadar görevde kalması, hele Montella, yabancı İtalyan adam. Zaten başarmış, kabul ediyorum ben onu. Öyle de başardı ki kadro seçimi mevzu olmadı aslında o kadar. Normalde yaygara kopardı. Bir iki çatlak ses, çatlak ses de demeyeyim de yani farklı fikirler, ki olur zaten, olmalıdır da yani. Bu işin doğasında bu var. Ama yine Scolari'ye sınacağım burada. Bence şunu da unutmamak lazım. Önce kafamda bir sistem, sonra da bu sistemde oynayacak isimleri belirledim diyor Scolari. Bence Montella da bunu yaptı. Hatta bunu burada son kez anlatayım, çok konuştuk çünkü, bir daha da demem. Jonathan Wilson, futbol taktikleri tarihi kitabı var değil mi? Ve diyor ki 4-6-0 sistemine dair bir anekdotlar bütünü var falan. Aslında bugünlerde Montella üzerinden tartıştığımız ve birbirimizi ikna edemediğimiz o santrforsuz oyunu açıklıyor. Tartışmaya başlamadan aslında Montella'ya sorabilseydik keşke. Hocam, Roma'da hocanız Spalletti sizin sakatlanmanızdan dolayı, yani biraz da mecburiyetten doğan bir sistem üretti. Buna göre Francesco Totti en uca yerleşecekti, ancak hiçbir zaman orada kalmayacaktı ve tüm dünya buna 4-6-0 formasyonu diyecekti. Siz de bu sistemde zaman zaman Totti'nin arkasında kaldınız. Buna rağmen bu kariyer sizin antrenörlüğünüze ilham vermiş olabilir mi? Yani bunu sorsaydık alacağımız cevap belki meseleyi değerlendirme biçimimizi etkileyebilirdi. Neyse. Roma'nın 4-6-0 oyununda temel amaç rakip stoperleri boşluğa çekerek sayısal üstünlük kurmaktı. En uçtaki oyuncu orta sahaya yaklaştıkça rakip stoperlerin takibi arkada büyük boşluklara sebebiyet verebilirdi. Yerlerini terk etmeseler uçtaki oyuncu rahatlıkla oyun kurulumuna katılabilecekti. Ve bu bir paradokstu ve çok beğenildiği için de Alex Ferguson Roma'ya 7-1 yenilince akıllı herkesten öğrenendir dedi ve o hareketli merkezi biraz farklı stili yorumlayarak dinamik bir hücum hattıyla birlikte dönüştürmesini bildi. Ve hem ligde hem Avrupa'da kupa kazandı. Cristiano Ronaldo, Rooney ve Tevez miydi? Aynı anda sahadalar ve sürekli yer değiştirerek oynadılar. Bu sistemi o kadar üretti ki Ronaldo o sezon Ballon d'Or kazandı. Ve Alex Ferguson o dönem ve sistem için şöyle diyecekti. Spalletti'nin forvetsiz oyun anlayışı modern futbolun nereye evrileceğine dair bana büyük bir ders verdi. Pekala, peki bu bir turnuva sistemi midir? Yani şimdi buna hayır dememizin önünde en büyük engel 2012 İspanya'sıdır. Niye? Fabregas'ın en uçta değerlendirilmesi, topa daha çok sahip olmayı beraberinde getirdi. İspanya oyunu kontrol edebildi ve neticede turnuvanın şampiyonu oldu. Dolayısıyla santroforsuz oyun başarısızdır demeden önce bir daha düşünmeli. O halde mesele santroforsuz oyun diye bakmak, en azından kestirip atmamak lazım yani. Bakmak yanlış, tamam. Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler bu hücum hattında biri önde. Orta saha oyuncularımızdan ikisi savunmaya dönük orta saha pozisyonunda oynarken şimdi görüntüde en uçta bir yok görüntüsü verebilir ama öndeki oyuncular fiilen forvet rolünü üstlenirler ve bu sistemle orta sahayı rakibe vermemenin avantajını kullanırsın. Daha istikrarlı oyun oynarsın, daha istikrarlı skor alırsın. Montella işte uzunca bir süredir bunu deniyor. Ez cümle. Milli takımımız forvetsiz oynamıyor. Boş alanı forvet yapmaya planlı bir oyun kurgusuyla sahaya çıkıyor. Montella'nın da bu sistem üzerine bir kulüp antrenörü gibi verdiği emek kıymetli. Tamam. Niye? Çünkü oyuncuların birbirini tamamlaması için zamana ihtiyaç vardı. Bu nedenle istikrarlı ve az değişen oyuncu grubuyla yola devam ediyor olman lazımdı. Onu yaptı. He, hocaya şunu eleştiri olarak söyler miyim yine de? Söyleyeceğim. Yine de oyun sisteminde biraz daha esnek ve hücumda daha hareketli bir takım izlemek için bazen kendi zihninde de esnemeli bence hoca. Burada da yine daha önce Dünya Kupası kazanmış bir hocayı da referans alırım baba. Neydi bu Fransa'yı ilk defa dünya şampiyonu yapan hoca? Senden de çıkmaz Taçan da neyse. Neyse o diyor ki Dünya Kupası kazanmanın kilit noktalarından biri her zaman değiştirebileceğiniz bir sistemin olmasıdır. Yani geçen Bülent Korkmaz Şenol Güneş'in birden üçlü denemesi yapmasına sallıyor ama bazen doğrusu bu. Esneklik işte. 1998'deki turnuvada Zidane, Blank ya da Dözey olmadan nasıl bir kadro oluşturacağımı, hangi yedek oyuncuya kimin yerine görev vereceğimi falan kafamda önceden tasarlamıştım diyor hoca. Sonra anladım ki doğru yapmışım çünkü bir sürü şanssızlık yaşadım. Öyledir bu turnuva. Bir bakmışsın işler anında değişir. O nedenle mesela iyi başlamak çok önemlidir. Yani Fransa Senegal'e bir yenildi 2002'de. Dünya Kupası değişti. He, son şampiyon Arjantin'de ilk maçında yenildi. Araplar hezimet bence. Ayrı hikaye ama şimdi Messi'nin yoksa sen yine de iyi başla yani. Carlos Bilardo'nun dediği gibi ilk maçı kaybederseniz ikinci maçta üstünüzdeki baskı berbat olacak. Ve bunu diyor 1990'da yakından şahit olduk diyor. Tabii artık grup üçüncülüğü de sizi üst tura taşıyabiliyor. Format değişti falan ama olsun biz bu genel kurallardan çok çıkmayalım. İyi başlayalım abi. Avustralya değişik bir takım. Bence bir savunma takımı. Bizi geride bekleyeceklerdir. Haliyle top daha çok bizde olur. Onların sahasında oynarız oyunu. Ve biraz sıkarlar bizi. O nedenle son hazırlık maçında olduğu gibi uzaktan muzaktan duran top falan en kötü. Öyle işi bitirmemiz lazım. Ben rahatım. İlk maçtan da hemen olsun yani. Hani zaten yetenek konusunda şanslıyız. Hani bu tip turnuvalarda bireysel yetenek şart abi. Yani futbol gittikçe daha homojen hale geliyor ya. Bireysel yetenekler doğru kullanıldığında her kapıyı açmak mümkün. Diyor Scolari onun sözüydü ona göre. Hani ne diyor 94'ü kazanan Pereira? Takıma ilham kaynağı olacak, farklı yetenekler sergileyecek üst düzey bir oyuncunuz kesin olmalı diyor. Bütün şampiyonalarda böyle oyuncular vardı diyor. İşte Müller, Pele, Garincha, Romario, Ronaldo, Maradona, Messi. Bizde de işte Arda Güler, Kenan Yıldız değil mi? Globalleri saydım Taçan. Bizim takımdan niye saymadın falan derler. O yüzden. Ama sorarsan futbol severler. Tabii ki en ideali güzel insanlar, taktikle yeteneğin harmanlanması, bunu konuşmaya gerek var mı? Ama yaratılacak ortam en değerlisi. Bakın Zagallo'nun sözleri bu anlamda çok kritik. Niye Zagallo biliyorsunuz 58'de 62'de oyuncu olarak, 70'de hoca olarak, 94'te yardımcı hoca olarak Dünya Kupası kazanmış adam. Diyor ki Dünya Kupası'nı size kazandıracak bir sistem yoktur. Başarmayı arzulamanız, inanmanız gerekir. Artık takımlar birbirine çok benzeyen şablonlar kullanıyorlar zaten. Aralarındaki farkı yaratan yegane unsursa sahada oynarken bir farklılık yaratma konusunda gösterdikleri cesaret. Burada da şimdi bu sözü referans alırsak Allah için bizde sorun yok. İçeride şöyle sorun yok. Montella'yı oyuncular çok seviyor. Ona inanıyorlar. Bu önemli. Dışarıdaysa biz ilk kez bu kadar rahat bıraktık onları. Yani millet gerçekten inanıyor, güveniyor, seviyor bu milli takımı yani. Az önce bakmayın siz böyle çatlak seslere laf sokuyorum ediyorum ama onları bayağı rahat gönderdik turnuvaya. Neler konuşuyorduk eskiden ben hatırlıyorum ya. Bir de tutturmasaydık hani ben de şarkı yapacağım. Neyse o kadar kusur kadı kızında da olur. Ya bak milli takımı şarkı ihtiyacı var mı Allah sen ya? Maçlara gitmiyorlar herhalde, milli maçlara gitmiyorlar. Baba benim 7 yaşında yeğenim Kanan maçtan önce şarkıları bir dinledi. En son kurt gibi uluyordu neredeyse ya. Bir çıkıyor şey Kurtlar Vadisi, Cendere. Bir çıkıyor ve çırpınırdı Karadeniz işte efendim. Ne o? Ne o? Neydi o? Tuna Nehri'nde. Yani bir böyle editlik müzikler. Ya ben Avrupa Şampiyonası'na gittim tribünde her maç ağladım ya. Bir koydu DJ. Her köşesi cennettir falan. Çalıyor işte şey. Yüksek yüksek tepe. Ya kına gecesi gelinle döndüm nasıl ağlıyorum. Yani var var. Konsantrasyon arttıracak müziğimiz var. Rahat olun. Bu kadar endişelenmeyin babacığım. Yani nasıl 90 Dünya Kupası'nda diyor ya o Gentaler. Finale giderken babacığım barada bir şeyler içip halı sahaya gidiyormuşuz gibiydi diyor. Beckenbauer demiş ki ya buraya kadar geldiniz artık kaybetseniz de önemli değil. Başarımızın diyor kilit noktalarından biri de bu rahat ortamdı, baskısız atmosferdi diyor. Rahat olun o yüzden. Rahat bırakalım, rahatta kalsınlar. Bu çocuklar bizim çocuklar. Biz ne istiyorsak aynısını istiyorlar. Hani 82 İtalya'nın kazanan hocası Barzotto diyor. Ama Barzotto diyor. Bir oyuncu için milli takıma seçilmek yeteneklerinin kabul görmesi anlamına gelir. Bunun yanında diyor oyuncuyu sadece kendi yetenekleri için değil ama diyor ülkesi için de mücadele ettiğini ona hatırlatmanız gerekir diyor. Bizde ona bile ihtiyaç yok. Herkes her şeyin farkında babacığım. O olsaydı, bu oynasaydı bunları bırakalım. Milli takım yalnızca en iyi futbolcuların seçildiği bir yer değildir. Anlatınca anlattık. Ya Lippi söylüyor bunu ya. Hatta ne diyor Taçam biliyor musun? Turnuvaya diyor. Kazandığı turnuvaya. En iyi oyuncuları götürdüğümden emin değilim diyor. Ama adam kazandı o Dünya Kupası'nı. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden bu kadar referanslı konuştum ki. İnancım öyle hani hamasi sebeplere dayanmıyor. Vallahi kazanabiliriz ya. Aile ortamımız var. Hocamız iyi. Yetenekliyiz. Böyle sıcak hava, iklim değişik falan belki değişik maçlar olur, sürprizler olur falan diye de hissettiriyor bana. Niye olmasın abi? Takım ruhumuz çok yüksek, hücum gücümüz zengin. Stoperlerimiz de biraz iyi bir turnuva geçirirse inşallah. Biz iyi bir geçiş takımıyız. Yani bakma bu turnuvalarda iyi işler buralar. Geçiş oyununu iyi oynuyoruz özellikle. Bakın hücumdan savunmaya geçişte daha iyiyiz biz. Duran toplarımız iyi. Bu gruba baktığında Paraguay biraz zorlar bizi. Namussuzlar. İyi kapanıyorlar şimdi bak sıktıkça sıkarlar vallahi. Aslında Amerika'da zor. Ya zor grup biliyor musunuz? Yani başında söyleyeyim grubun başı zor. Çok dikkatli olmamız lazım. Pochettino çalışıyor ayrı zor. Adamlar turnuvanın ev sahibi. Ayrı zor. Yani bir yandan atletik takım falan Amerika. Tempo yapabilen bir takım kafa çıkarırlar bize yani. Ama neyse ne. Yani artık bu saatten sonra geri dönmem. Söyledim. Dedim ki biz bu turnuvada şanslıyız arkadaş. Böyle gideceğiz. En azından ben bu inancı ortaya koyuyorum. Tamam mı? Yani ben bir şekilde o gaza geldim. Bir anda böyle saçımı falan saraya boyatmış bir Barış Alper imajıyla karşınıza çıkabilirim. Bu Dünya Kupası'nın böyle bir havası vardır. Başka hiçbir şeye benzemez. Hani ilk kez yaşayacak genç kardeşlerimiz için diyorum. 2002'de de yaptık çünkü. Şimdi bu arada... Saçlar falan hani bir şeyler düşünüyorlarmış. Bir sürpriz gelebilir ilk maçta onu söyleyeyim. Tabii biz Mehmet Hasan abiyle milli takım kuaförüne Şenol'a gitmiştik. Selam olsun o güzel insana da o anlatmıştı. Dur onu ben bulayım ya arşivden bulayım vereyim öyle bitirelim. Yani tamam öyle bitirelim. Dünya Kupası başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim çocukların da şansı bol olsun.
2: Bizi 2026 Dünya Kupası'nda tıpkı 2022 gibi değişik saç modelleri bekleyecek mi?
3: Evet abi, onun hazırlığını biz 3-4 ay önceden yaptık.
4: Vallahi mi?
3: Konuştuk.
4: Konuştuk.
3: Çoğunun imajı belli.
4: Öyle mi?
3: Ama sürpriz. Büyük bombalar geliyor.
4: Değişiklikler geliyor yani.
3: Böyle var abi, komple değişecek olan da var.
4: Hadi ya.
3: Tabii. İsim vermiyorum.
4: Tamam, isim vermiyorum.
5: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
6: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: başlıyor.
1: Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol'den mikrofonun başında yine sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşayan ben Çağatay Çıtlak. Takvimlerin 12 Haziran 2026 Cuma'yı gösterdiği bir günden ve Çağatay Çıtlak'la 4 büyük gündemden hepinize merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arabasında, iş yerinde, evinde, yolda, tatilde, memlekette ya da gurbette, hatta şu anda belki de camiden çıkıp dua eden, bizleri dinleyen tüm dostlara da hoş geldiniz diyorum. Madem bugün mübarek bir gün, bugün için de güzel bir mesaj verelim. Unutmayın, bazen bir insanın en büyük zenginliği kalbinin huzurlu olmasıdır. Bu da çok çok önemlidir. Rabbim evlerinize bereket, sofralarınıza bolluk, gönüllerinize huzur, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Evet, her gün futbol konuşuyoruz ama Allah tuttuğunuz takımı değil sadece, gönlünüzü de sevindirsin inşallah. Hayırlı cumalar Radyo Gol ailesi diyorum. 0212 273 10 10 ya da 0540 273 10 10 Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde bana ulaşabilirsiniz. Milli takımın maçları yaklaşıyor biliyorsunuz. Bununla ilgili mesajlarınızı da yollayabilirsiniz. Favori takımınızı da yollayabilirsiniz. Dün akşam Dünya Kupası'nın açılış maçı vardı ki hakikaten keşke açılmasaydı diyesi geldi insanın. Ama öyle Dünya Kupaları oluyordu ki, öyle maç anlatanlar oluyordu ki bizi de o maçların içinde tutuyorlardı. İşte o isimlerden bir tanesi sevgili Mehmet Sevinç, şu anda telefonun diğer ucunda. Mehmet Sevinç, yıllarca bu maçları anlattın. Hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Hoş bulduk.
1: Nasılsın? Her şey yolunda mı?
2: Her şey yolunda. Bir yaramazlık yok. Dünya Kupası da başladı. Daha da iyi olur diye düşünüyoruz.
1: Peki, ilk maçta 3 tane kırmızı kart. En son 2022 Dünya Kupası'nda toplamda 4 tane kırmızı kart gösterilmişti. Bence 1,5 saat hakikaten bir zaman kaybıydı. Bilmiyorum, sen de katılır mısın? Meksika, Güney Afrika maçı için görüşlerini almak isterim.
2: Ya gerçekten öncelikle yani bir Dünya Kupası'nın açılış maçının adı bence Meksika ve Güney Afrika olmamalı. Yani teamül neydi Dünya Kupalarında? Son şampiyon ilk maçı oynardı. Evet. Değil mi? Yani evet. Normal şartlarda Arjantin'in oynaması gerekirdi ki Arjantin oynasaydı eğer gerçekten Dünya Kupası açıldı derdik. Biz son şampiyonu bir görürdük. Herkes de merak ederdi diye düşünüyorum. Ama bu sefer öyle olmadı. Bu sefer dediler ki son şampiyon oynamasın. Neden böyle bir şey dediler onu da bilemiyorum. Ama son şampiyonla başlasaydık bence Dünya Kupası başladı derdik. Ama dünkü mücadeleyle birlikte, Meksika Güney Afrika maçıyla birlikte Dünya Kupası başladı. Peki ben diyemiyorum çünkü hala o havaya ben giremedim. Şahsen dinleyicilerimiz de bence girememiştir.
1: Evet, Zafer Bey de diyor ki mesela Çağatay Hocam iyi yayınlar, ikinci yarıda uyumuşum diyor. Bu da bir dinleyicimizin tepkisi.
2: Ya şöyle, maç gerçekten kötü bir maç oldu. Kalite olarak son derece düşük bir mücadele oldu. Hatta işte maçın süreleri de tempo çok düştü diye kendini ara ara kurtarmaya çalıştı. Çünkü o da belli ki sıkılmıştı mücadeleden. Ben de çok maça dahil olamadım açıkçası. Bir ara işte ben de sesi kıstım. Bir iki yapmam gereken ütü vardı. Ara ara bakarım, ara ara ütümü yaparım dedim. Öyle bir maç oldu. Yani hiç maç bize çekmedi.
1: En azından yararlı şey yapmışsın Mehmet Sevinç.
2: Yani evet, birikmiş çamaşırlarımı en azından temizlemiş oldum. Ortadan kaldırdım, ütüledim, topladım. Böylece birkaç hafta hem ben rahat edeceğim. Ama Dünya Kupası olarak baktığımızda da hayal kırıklığı dolu bir maçtı. Yani senin o tabirine de katılıyorum. 90 dakika diyorsun ama 2 saat sürdü devre arasıyla beraber.
1: Evet, televizyon dakikalıkta... molaları vardı. Değişik evet, kurallar, mola. Yeni kurallar. Robocop, aynen öyle. Robocop gibi bir hakem vardı. Yani sadece hani gözüne de bir termal kamera falan taksalar artık sırıtmayacaktı. Çok enteresan geldi bana, bilmiyorum ama açılış böyle oldu. İnşallah ilerleyen günlerde daha güzel maçlar izleriz. Amerika Paraguay maçı var. 0-4 de çok önemli bir maç. Rakipleri hani ABD'nin de ev sahibi olması tabii hakemler tarafından da belki ittirilecektir, edecektir ama bir Latin Amerikası Latin Amerika ülkesi Paraguay çok ters de gelebilir. Nasıl değerlendirirsin bu maçı?
2: Şimdi tabii her takım Dünya Kupası'na özel olarak hazırlandı. Bütün futbolcuların hayalidir Dünya Kupası'nda oynamak ve en üst performansı sergilemeye çalışacaklar. Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi olduğu için ekstra bir motivasyon olacak. Senin dediğin gibi belki ufak tefek hakem şansı da yanlarında olabilir diye düşünüyorum. Paraguay ya hemen hemen her Dünya Kupası'nda aslında katıldıkları hemen hemen her Dünya Kupası'nda iyi futbol oynamaya çalışan, teknik kapasitesi yüksek oyunculardan kurulu, işte Güney Amerika ekolünden gelmenin verdiği de belki bir avantajla bir ekip. Bu mücadeleye baktığımızda işte Güney Amerika temsilcisiyle Kuzey Amerika temsilcisi karşı karşıya gelecek. Biraz daha farklı motivasyonları olacak ve biraz daha farklı futbol yaklaşımları olacak bence. Tabii çok tecrübeli bir teknik direktör Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Çok iyi hazırladığını ben düşünüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bu mücadelede de şahsen ben Amerika'nın biraz daha şanslı olabileceğini düşünüyorum. Ama saati bize çok ters. Yani 04'te kimsenin de kalkıp o maçı Türkiye'den izleyeceğini düşünmüyorum. Uykusu kaçanlar belki. Hı hı. Uyandı gece 4'te uyuyamadı. Ya bir açayım bakayım ne oluyor bu maç, bizim grubumuzdaki takımlar oynuyor diye bakabilir ama ya da işi olanlar, hani ertesi gün yazı yazacak olanlar, belki program yapacak olanlar izleyebilirler ama bunun dışında pek de albenisi olan bir mücadele olmayacak gibi hissediyorum en azından saat itibariyle.
1: Evet. Gelen dinleyicilerimizden Mehmet Bey diyor ki Çağatay Hocam, ben hakemi sahada gördüğümde sniper sandım diyor. Bir dinleyicimiz Nevzat Bey, ikinci yarının başlarında Meksika taraftarları yuhladılar demiş futbolu. Adem Bey sevgilerini yolluyor. Sanırım bu Dünya Kupası Hitler'in dönemindeki Dünya Kupası'na benzeyecek diyor. Böyle yorumlar da var. Tabii bu arada çok da güzel bir konuya da değinmiş. Yarın LGS sınavları var. Bugün de okullar tatildi. Evet. Tüm çocuklara da, sınava girecek öğrencilere de sağlık, sıhhat ve üstün başarılar nasip eylesin. Allah diyoruz. Onlara da buradan başarılarımızı yollayalım. Çok uyuyan taraftarımız varmış. Onların mesajları da var. 0212 273 10 ona bir yandan geliyor. Mehmet Sevinç'e selamlar, sevgiler. Tekrar hoş geldi. Uzun zaman oldu sesini duymayalı diyor Murat Bey. Nasıl bir 11 bekliyor? Mehmet Sevinç'e göre nasıl bir 11 ile çıkmalıyız diyorlar. Böyle bir soru var Mehmet.
2: Ya önce hakeme bir değineyim ben. Hakemin evet o taktığı kamera zaman zaman, her maçta olmuyor ama bazen işte Serie A maçlarında da görüyoruz. Bazen haftada işte önemli seçtikleri bir maçta hakeme bu tarz kameralar takılıyor. Almanya'da da oluyor. Bu İngiltere'de de oluyor. Dolayısıyla çok benim garibime gitmedi. Yani daha önceki maçlarda da gördüğüm için belki de çok enteresan gelmedi bana hakemin o kıyafeti. Sadece o kırmızı kart pozisyonu vardı, hatırlayacaksın. Üçüncü kırmızı kartta VAR'ın müdahalesiyle gösterdiği kırmızı kartta rakibinin yüzüne olan müdahalede. Orada biraz İngilizce problemi yaşadığını gördüm ben hakemin. Yani o biraz problem olabilir tabii ki üst düzey mücadelelerde bu hakem için. Ama zannediyorum grup aşamasında bu hakemin ülkesine gitmesi gerekebilir. Çok da iyi bir performans sergilediğini de düşünmüyorum. Futbolcularla iletişimi de pek iyi değildi. Hı hı. Kırmızı kart kararını da doğru düzgün açıklayamadı. Zaten Güney Afrikalı futbolcuların yüz ifadelerine bakacak olursan, konuşurken stadyuma kimse bir şey anlamadı. Herkesin anladığı tek şey red kart bölümüydü. O yüzden bu hakem biraz problemli gibi geldi bana şahsen. Milli takıma dönecek olursak Uğurcan'ın tabii yeri garanti. Çok formda bir kaleci. Hatta Guardian'daki yazıyı da ben okudum, milli takım analizini. Orada diyor ki işte Uğurcan dikkat çeken bir Şampiyonlar Ligi performansı sergiledi. Türk milli takımının da dikkat çekici oyuncularından biri olmaya aday diyorlardı. Uğurcan'ın tartışmasız bir numaralı kalecimiz olduğunu herkes herhalde düşünüyordur. Sabek konusunda işte orada ben Zeki'nin de olabileceğini, Mert'in de olabileceğini düşünüyorum. Solbek Ferdi, Melih Demiral ve
1: Abdülkerim mi?
2: Abdülkerim olur. Orta sahada derin oyun kurucu muhtemelen Hakan Çalhanoğlu olacaktır. Orkun'un kullanılıp kullanılmayacağı konusunda çok emin değilim. Çünkü Arda nasıl kullanılacak, Orkun nasıl kullanılacak? O konuda pek bir kafamda net oturmadı. 10 numaraya Arda'yı koyabilir, sağ kanada Barış'ı koyabilir, sol kanada Kenan'ı koyabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu daha benim bana cazip geliyor. Forvet pozisyonuna da açıkçası Kerem Aktürkoğlu olacaktır. Yani Orkun'u Hakan'ın yanında da kullanabilir
1: yani diye düşünüyorum. Yani eski dönüyoruz. Gene 4-6-0 evet. Gibi bir şey mi olacak?
2: Evet öyle olacak. Yani bence öyle olacak. Çünkü yani Orkun da hücuma dönük bir orta saha oyuncusu. Hakan da en iyi derin oyun kuruculardan biri dünyada.
1: Evet.
2: Hatta bugün The Athletic'te de bir makale vardı. En iyi 50 oyuncu, Dünya Kupası'nın en iyi 50 oyuncusu arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da göstermişler Arda Güler'le beraber. Hı hı. O zaman dörtlü savunmayı şöyle yaparız bence. Sağda Zeki oynar, solda Ferdi oynar. Abdülkerim ve Melih oynar. Önlerinde Orkun ve Hakan Çalhanoğlu olur. Onun önünde 10 numarada Arda, sağda belki Barış olabilir, solda Kenan zaten iyileşti olur, önde de Kerem Aktürkoğlu olur diye düşünüyorum. Yani fizikli bir takımla çıkarız, evet, diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu arada dinleyicilerimiz bile takip ediyor seni. Sevgili Hüseyin Bey de demiş ki Mehmet Sevinç'in 3'te programı var demiş, onu da takip ediyoruz demiş, sana da sevgilerini iletmiş. Sevgili sağ Mehmet Sevinç, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyorum, beni de kırmadığın için. En kısa zamanda görüşmek üzere.
2: Hoşça kal, kendine iyi bak, herkese selamlar.
1: Sağ olasın, hoşça kal. Evet, sizlerden gelen istekler doğrultusunda bana hafta içi yazmıştınız, geçen hafta da yazmıştınız. Sevgili Abdullah Ercan'ı da bağlar mısınız demiştiniz. Abdullah'ı da aramak istiyorum. Onunla da konuştuk çünkü sevgili Abdullah Ercan şu anda telefonundan arıyorum ve onu da yayına almak isterim.
0: Efendim?
1: Evet, Abdullah müsait misin?
0: Müsaitim Çağatay.
1: Nasılsın?
0: İyi, sen nasılsın?
1: İyi valla, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin efsanelerinden, milli takımın yıldızlarından, aynı zamanda teknik direktör, aynı zamanda evet, A-Spor yorumcusu, yok Türk futbolunun da en efendi insanlarından, futbolcularından, karakteriyle, kişiliğiyle benim de idolümdür Abdullah Ercan.
0: Estağfurullah.
1: Hoş geldin yayınımıza.
0: Hoş bulduk Çağatay. Çok güzel temennilerin için çok teşekkür ederim.
1: Rica ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Sevgili Abdullah, dün akşam bir maç başladı. Sen de yayındaydın. Ben de bir yandan hem seni takip ettim, hem milli maçı takip ettim ama keşke başlamasaydım acaba dedik. Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maç oldu. Allah'tan sen yayındaydın da uyumadın. Neler söylemek istersin?
0: Valla ben saat 5'teki maçı daha çok beğendim de senin soruna cevap vereyim. Ya Çağatay, tabii kazanılmış bir galibiyet var. Turnuvaya galibiyetle başlamak çok önemli. Hı hı. Tabii bunu bir kenara koyalım. Ama 80 bin kişi önünde ev sahibisin. 1-0 öne geçmişsin, hala zorlanıyorsun. Gerçi Güney Afrika'nın sana sorun çıkaracak herhangi bir durumu kalmamış. Seyircilerin biraz homurdanmaya başladığı bir maç. Biraz ben açılış maçının stresine veriyorum. Yoksa Meksika takımı çok kaliteli bir takım. Ama tabii özellikle iki tane oyuncusu atılmış bir Güney Afrika'ya karşı oyunun son bölümünde bence farkın daha da açılması lazım. Ama taraftarların hoşnut olmadığı bence en önemli konu oynanan oyunla alakalı. Hı hı. Yani dediğim gibi Meksika takımı çok daha potansiyelli bir takım. Çok daha iyi oynayabilecek bir takım. Eleştiriler hocanın takımı biraz tuttuğu yönünde. Biz futbol severlere, izleyici olarak soruyorsan tabii çok keyif aldığımız bir maç olmadı ama saat ben 5'teki maçı da seyrettim. 5'teki maç da aksine çok keyifli bir maç oldu. Güney Kore Çekya maçı. Hı. Yani Güney Kore Çekya maçı.
1: Ohyeng'in de gol attığı.
0: Evet, sonradan oyuna girdi. Çok ön alana bir koşu yaptı. Ön direğe güzel de bir gol attı. Ama tabii evet. Meksika'da olduğu için gözler senin de dediğine katılıyorum. Çok tatmin edici bir oyun yoktu.
1: Ben sabah kalkamadım. Maçın özetini izledim ama kalkar kalkmaz. Ya evet. Abdullah şeye bakıyorum şimdi, Oh Yenkyu'ya dikkat edeceğim ya. Maçı açtım. Evet. Ya hepsi Oh Yenkyu.
0: Hakikaten hepsi birbirine benziyor ya.
1: Ya tıraşlar da aynı, hani tipler de aynı. Ya Allah'ın gücüne
0: maçı anlatan maçı evet. Maçı anlatana Allah kolaylık versin.
1: Ya zaten ya. Herhalde sonu da Yu ile bitiyordur hepsinin. Ya Yu yani, ya Yu ile bitiyor.
0: Anlatırken ortaya karışık oldu bir iki kere de zaten. Ama şey çok keyifliydi Çağatay. Çok yani şu ana kadar İki maç oynandı ama ikinci maç çok keyifliydi, onu söyleyebilirim.
1: Abdullah şimdi tabii gözler Türkiye'nin maçında ama onun öncesinde bir Amerika-Paraguay maçı var ki bizim grubumuzdaki en önemli maç belki de ve 3 maç oynayacaklar. Hatta 3 puan alanlar bile en iyi 3. 8 tane alıyorlar ya, o 3 puanla da en iyi 3. olabilirler. Ya böyle de bir avantaj olacak.
0: Son 32
1: olacak.
0: İçin evet. 32.
1: Amerika-Paraguay maçı için neler söylemek istersin? Nasıl bir sonuç bize yansır? Yani avantaj anlamında yansır.
0: Ya Çağatay şöyle, bizim grup biraz daha denge grubu. Yani bizim grupta şöyle bir takım yok. Herkesin görece olarak kazanabileceği bir takım yok. Mesela dün oynanan grupta Güney Afrika bunlardan bir tanesi. Aynı zamanda mesela B grubunda Katar bunlardan bir tanesi. Ama bizim grupta bir takımın hiç puan almadan o grubu tamamlama şansı yok. Onun için ben bizim grubun biraz denge grubu olduğunu düşünüyorum. Bizim şansımız var mı? %100 var. Hem de çok var. Ki bence Paraguay ve Amerika'ya nazaran görece olarak daha kazanabileceğimiz bir maçla başlıyoruz şeye, gruba başlıyoruz. Hı hı. Ama tabii Amerika'nın ev sahibi olması, Paraguay'ın sert oyunu, bu maç yani Amerika-Paraguay maçı aslında bizim için biraz daha avantaj. Neden avantaj? Dediğim gibi biz Avustralya'ya göre bir iki konu haricinde daha iyi takımız. Oyun kontrolü bizde olacağını düşünüyorum ama dikkat etmemiz gereken Avustralya'nın da bir iki tane önemli parametresi var. Ne gibi? Mesela fizik güç gibi. Ne gibi? Mesela duran top organizasyonu gibi. Eğer bunlara dikkat edersek ben bizim galibiyete daha yakın taraf olduğumuzu düşünüyorum ama turnuvanın başlangıçları Çağatay hep zordur.
1: Evet.
0: Biz de 2002'de Brezilya'ya kaybederek başladık. Sonuçta gruptan çıkıp dünya üçüncüsü olduk. Onun için çok dikkat etmek lazım. Yani kamuoyunda bazen görüyorum işte Avustralya çantada keklik gibi. Kesinlikle öyle değil. Neden öyle değil? Son 6 Dünya Kupası'nın hepsine katılan bir ülkeden bahsediyoruz. Diyeceksin katıldıkları şey sıralama biraz daha kolay ama onun için tedbiri elden bırakmadan gerçekleri de bilerek şey yapmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Bu muhtemelen Montella zaten bunları oyunculara aktarıyordur diye düşünüyorum.
1: Zaten yani Avustralya 2006 ve 2022'de de benim bildiğim kadarıyla son 16 turuna kalan takımdır.
0: Tabii son 16 Avrupa'da oynayan oyuncuları var. Futbolları daha önceki yıllara göre daha çok gelişti. Fizik anlamında çok iyi durumdalar. Ya bir sürü onlar için olumlu parametre var ama biz daha yetenekliyiz.
1: Sen de daha hatırlarsın Karabükspor'un teknik direktörü Popovic çalıştırıyor Avustralya'yı. O zaman Karabük küme düşürmüştü. Bak şimdi
0: öyle mi? Yani vallahi iyi bir anekdot ama ben tabii o kadar bilgim yok. Şimdi senden öğrendim. Benim için de güzel oldu. Kolay değil tabii. Onlar biraz daha bu kıtaya yakınlar biliyorsun. Hı hı. Yani sonuç itibariyle dediğim gibi biz görece olarak kağıt üzerinde daha kazanmaya yakın takımız ama Çağatay çok dikkat etmeliyiz. Hı hı. Biz 2024'te büyük bir başarı elde ettik. Biz Hollanda'ya da bakma, hakemin yüzünden elendik. Yoksa Hollanda'yı da geçerdik. Hı hı. İnşallah ben yani milli takımın Allah nasip ederse yani son 16 da olabileceğini düşünüyorum. Yani son 16 bizim için ilk başta ilk baştaki hedef tabii ki Avustralya maçı, ama çocukları düşünüyorum, kalitelerini düşünüyorum. İnşallah bir ilk başta bir son 16 görürüz diye düşünüyorum. Evet. Ondan sonra bakacağız.
1: Sevgili Apo, sana çok güzel bir mesaj gelmiş. Onu okumak istiyorum izin verirsen. Almanya'dan tamam. Gelmiş. Abdullah Ercan, evet. Benim çıplak gözle izlediğim gelmiş geçmiş en iyi sol bektir. Ki altına imzamı atarım ben de. Karakterli ve dürüst bir örnek spor adamı. Almanya'dan selamlar demiş Murat Akdoğan. O da bizi dinliyormuş şu anda.
0: Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun.
1: Sevgili Abdullah, son olarak sen de yayına gireceksin biliyorum. Bu yorumunun arasında bize de vakit ayırdın.
0: Ayrıca sana her zaman ayırırım. Çağatay'cığım, ayıp ediyorsun.
1: Eyvallah. Son olarak nasıl bir 11 bekliyorsun? Çünkü söylediğin yorumlar genelde hep çıkıyor. Çok da sözüne güvenilir, sözüne güvenilen bir spor yorumcususun. Buna da televizyonda hep şahit oluyoruz. Nasıl bir 11? Hani Uğurcan'dan başlayıp işte Zeki,
0: tamam, ben hemen kurayım sana.
1: Olur. Evet.
0: O dediğin arka taraf doğru. Uğurcan da doğru. Kenan bir tarafta, Barış Alper bir tarafta, Kerem merkez, santrafor. Hı hı. Hakan'ın yanı Orkun. Hı hı. Yani orada şöyle bir şey var. Yani orada ya İsmail tercih edilecek görüntü olarak. Oyunu son bölümünde de tercih edilebilir. Belki öne geçtiğimiz bir oyunda bir stoper daha tercih edilip beşli bir hatta da dönebiliriz. Çünkü Montella bunu zaman zaman da deniyor. Ama ben klasik olarak Hakan, Orkun, Arda üçlüsünü bekliyorum orta sahada. Evet. Benim düşüncem bu. Bir tarafta Kenan Yıldız, bir tarafta Barış Alper. Merkez santrofor gibi. Yani 4-6-0 gibi. Çok alıştık artık bu terime. 4-6-0 gibi. İleride de Kerem Aktürkoğlu, ama Kenan'ın uzun süren bir sakatlığı var. Yavaş yavaş takımla başladı. O benim biraz maç ritmi konusunda tedirgin ediyor. Hı hı. Yani o önemli. Arda'nın bir sakatlığı vardı. O daha çabuk atlattı. Keza Hakan'ın da biliyorsun tam anlamıyla %100 hazır değil. Bunlar herhalde pazar sabahına kadar düzeltilecek konular diye görüyorum.
1: Evet. Yılmaz Çelik, Abdullah Ercan neden Avrupa'da top oynamadı? Teklif mi gelmedi? Yoksa gitmek mi istemedi? Çağın ilerisinde bir topçuydu. Sol tarafı tek başına kapatabilecek potansiyeli vardı demiş.
0: Vallahi ben korkak bir adamdım. O kadar teklif geldi. yani şu anki aklım olsa Çağatay bir dakika durmamız giderdi.
1: Maltepeli Sezgin, ama daha değil arttırıyorum. Eğer kendi gerçek mevkisinde oynasaydı Türkiye'nin değil Avrupa'nın sayılı 10 numarasıydı, defalarca karşılıklı oynadığımız
0: çok iyi tanıyorum. Ben amatör takımda 10 numara oynuyordum. Doğru bir tespit. Bu soruyu soran kişi beni tanıyor. Evet,
1: evet, Maltepe'den Sezgin'miş.
0: Evet.
1: Adem Bey sana çok selam söylüyor. Hocaya göre bizim maçımızda sol tarafta Ferdi Kenan oynayabilecek mi? Zaten cevapladı Abdullah Hoca'ya. Sana yine çok mesaj geliyor. Emrehan Bey, Abdullah hocama saygılar, onu çok seviyoruz demiş.
0: Çok sağ olsunlar, çok teşekkür ederim.
1: Yine buradan devam ediyorum. Trabzonspor taraftarı Metin, ben Abdullah abiye selamlar demiş. Çağatay hocam, Murat Bey, Serkan Bey, Nihat Bey, Kerim Bey, Hüseyin Bey, Ayberk Bey, Abdullah hocama, sevgili Abdullah Ercan'a lütfen çok selamlarımızı ilet demiş. Üzerimde
0: çok
1: kalmasın
0: selamlar.
1: Yine geliyor.
0: Bu
1: arada Maltepeli Sezgin Bey de demiş ki Yeni Çarşı'dayken karşılıklı çok oynadık demiş.
0: Ha, oradan tanıyor tamam. Beni. Tamam, evet. Çözdük işi. Yoksa benim yani futbol 10 numara başladığımı çok az kişi biliyor.
1: Evet.
0: Sonradan beni sol beke döndürdüler. Rahmetli Özkan Sümer döndürdü.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sevgili Abdullah Ercan, çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da görüşelim inşallah.
0: Görüşürüz Çağatay'cığım. Kendine iyi bak. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yolun açık olsun. İşin gücün rast etsin. Hoşça kal.
0: Sağ ol. Görüşürüz. Sağ ol.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: İstanbul'dan Hasan Bey diyor ki Galatasaray taraftarıyım. John Duran'ı aldı mı demiş hocam. Almadı henüz. Öyle bir resmi açıklama yapılmadı. Abdullah abiye Karagümrük'ten sevgiler demiş Hüseyin Topçuoğlu. Onu da iletirim çünkü zaten muhtemelen yayından sonra biz Abdullah'la tekrar konuşacağız. O zaman da söz veriyorum, iletirim. İstanbul'dan Muhammed, ben biz gruptan çıkacağımızı hiç sanmıyorum demiş. Yani inşallah çıkarız ama dün kimle konuşmuştuk? O kadar çok tabii spor yorumcusu.

0: İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun biz finale çıkacağız, işte biz finalden başka bir şey düşünmüyoruz gibi açıklamalar bence hani çok da gerekli değil. Takım üzerinde de bu tür açıklamaların ben çok yapılması taraftarı değilim. Maç maç bakmak lazım. Yarın atıyorum Avustralya ile oynadığımızda, ondan sonra Paraguay, ondan sonra Amerika'ya bakacağız. Maç maç gideceğiz. Son 32'ye kalacağız. 32'den sonra 16'ya bakacağız. Bu işin en doğru yöntemi budur. Halil Akyol, Çağatay Hocam iki gündür seni dinleyemedim, geçmiş olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bizim istediklerimiz bağlanamadı demiş. Bir de gülme emojisi yollamış. Yılmaz Bey, kim istediğiniz bağlamadık. Yılmaz Bey onu da yazın. Beni de aydınlatmış olursunuz. 0212 273 10 10, 0540 273 10 10. Bu arada bu bilgiyi de hani vermem lazım sizlere, çünkü Dünya Kupası sebebiyle birçok gazeteci arkadaşımız, birçok spor yorumcusu arkadaşımız Amerika'dalar ve Amerika ile aramızdaki saat farkı aşırı derecede fazla olduğu için benim yazdığım mesajları da dün akşama doğru aldılar ki ben de çok üzüldüm. Çünkü onların Amerika'da olduğunu bilmiyordum. Rahatsız da etmiş olmuş gibi olduk. Dolayısıyla çoğu arkadaşımıza bağlanamıyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. 0212 273 10 10'da mesajlarınızı yollamaya devam edebilirsiniz. Instagram'da Çağatay Hoca adresinde bana da ulaşabilirsiniz. Yine mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Şimdilik kısa bir ara, daha sonrasında yine çok önemli konuklarla Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem devam edecek. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Türkiye radyolarının kendi saatinde en çok tercih edilen futbol programı Çağatay Çıtlak'la Dört Büyük Gündem'de çok önemli konuklar ağırlamaya devam ediyoruz. İşte Mehmet Sevinç'i aldık. O yıllarca maçlar anlattı. Tenis maçlarından futbol maçlarına kadar, Melisa Vargas'ların bağırdığı maçlara kadar hala kulaklarımızda. Daha sonrasında Abdullah Ercan'ı aldık. O da çok çok önemli bir konuktu. Şimdi de sevgili Serdal Kalay var. Mikrofonun diğer ucunda Serdal'cığım, hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Hoş bulduk Çağatay Hocam. Sizleri sormalı.
0: Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar olsun. Sen de yayına gireceksin.
1: Evet, birazdan.
0: Dün akşam tabii seninle hep böyle televizyonları da beraber olduğumuzda konuşuyoruz. Bekledik Dünya Kupası'nda uyuduğumuz bir maçla, uyuyakaldığımız bir maçla Dünya Kupası'nı açtık. Bundan sonra da uyur muyuz? Daha zevkli maçlar bekliyor musun? İzlenimlerini almak istiyorum sevgili Serdal Kalaycı.
1: Vallahi o uyuyanlardan olmadım ama o seviyeye gelmedim değil yani, gerçekten de o seviyeye geldik. Yani bu da aslında 48 takımlı Dünya Kupası nasıl olur, beraberinde bize neler getirir, bu da düşünülen şeylerden birisiydi gerçekten. Çünkü yani 32 takım demek, işte 48 takım demek, üzerine 16 takım koyunca aslında hani Dünya Kupası finallerini yani biraz böyle amiyane tabir olacak ama rüyasında görülmeyecek takımları bile buraya taşımış oldu. Dolayısıyla dün akşamki Güney Afrika futbolu bizi o uyuma noktasına getiren futbol oldu. Yani Meksika'nın karşısında Pele'de bir açılış maçında çok daha farklı bir mücadele beklerdik ki açılışlar her zaman o turnuvaların heyecanını gösterir. O turnuvaların yani nasıl geçeceğine biraz bile işaret eder. Eyvallah, hep ev sahibi ülkeler mutlaka oluyor işin içinde ama yine de hani organizasyon anlamında da zaten böyle çok çok farklı bir organizasyonda, açılış organizasyonu görmedik. Hele hele maça gelince yani bir noktadan sonra artık nereye gideceğini maçın o kadar net kestirebiliyorsunuz ki öyle bir maç olunca da ister istemez maçın bütün o heyecanı kaçıyor. Yani sonucu başladıktan kısa bir süre sonra zaten hani kağıt üstünde baktığımızda maç öncesinde yani bu maç nereye evrileri tahmin edebiliyorduk ama bu kadar da kolay rahat olmamalıydı. Erken gol ben Meksika'dan bekliyordum ama ardından ne kadar çok güçlü bir ekip olmasa da Güney Afrika yine daha dirençli, daha motivasyonu yüksek, çok daha farklı bir yapı olabilirdi beklense, tamamen sonuçsuz kaldı. Yani bugün benim maça dair aklımda kalan tek şey 3 tane kırmızı kart oldu, öyle söyleyebilirim. Bu maçı öyle hatırlayacağım, evet. Çünkü Yani ilk açılış maçında 3 kırmızı kart. Hakemin bir takım kararları tartışılabilir, olabilir. Onlara çok girmek istemiyorum ama futbol

0: adına bize böyle çok fazla tatmin etmeyen yani o hani bizim milli takımımızın da işin içinde olmuş olması bu Dünya Kupası'nın heyecan boyutu olarak birkaç level üstü atıyor ya o şekilde yaklaştık. Ben bilmiyorum, belki kendi adıma beklentiyi çok yükseltmiştim. Tabii ki her maç böyle geçmeyecekti illaki, ama yine de dediğim gibi hani kilitlenmiş bir maç olsaydı yine daha keyif verebilirdi. Çünkü yani Güney Afrika'nın zayıf bir ekip olduğunu görünce yani maçı kestirebiliyorsunuz. O tahmin edebilirlik de zaten heyecanı öldürüyor. O şekilde bir maç tamamlandı. Yani ikinci yarısında tabii o ikinci yarısında da aksiyonlar oldu mutlaka, ama yani yine de ilk yarı kadar böyle çok konsantrasyon yüksek takip etmedim de. Yani onu da söyleyebilirim açıkçası. Ve şunu da sorguladım. Hemen şeye baktım. Genel maçın işte kupa boyuncaki takvime baktım. Acaba şimdi tabii ki bize göre müsait günlerde sabah 5'lerde 4'lerde kalkıp izleyeceğimiz maçlar da olacak elbette. Baktım acaba hangi maçlar için kalkmalıyız diye. Yani her maç için de değmez gibi görünüyor. Özellikle grup maçlarında. Yani tabii şimdi grubun ilk açılış, ilk maçlar itibariyle belki böyle bir şey görebiliriz, ama ikinci, üçüncü maçlar biraz da puan hesapları devreye girmeye başlayınca biraz daha farklı olabilir mutlaka, ama yine de böyle prime time'da böyle bir maç izlemiş olmak kötü bir tecrübeydi. Ben olsam fikstürü belirlerken mesela dün işte sabah Güney Kore Çekya maçı çoktan farklı bir maç olurdu. Meksika Güney Kore ile başlatırdım mesela bu maçı ve Dünya Kupası'nın başlangıcı itibariyle böyle heyecanı üst doz yapmış bir maçla başlatmak heyecanı da daha çok böyle ortaya koyar gibi geldi. Ama tabii yani fikstür çekilirken tabii eşit şartlarda fikstür çekiliyor. Hani öyle başlamış olsa en azından bir izlenim, benim alacağım izlenim öyle olurdu diyeyim hocam. Açıkçası o genel kanıya katılıyorum. Heyecansız, kötü bir maçtı, kötü bir açılış maçıydı. Ev sahibi Meksika istediğini aldı. Yani Güney Afrika'nın da puan alabileceğini sanmıyorum. Yani bir beraberlik dahi olacağını sanmıyorum. Çekya da çok rahat yenebilir görüntüsü var bu takımı. Zaten Güney Kore'nin futbolunu görünce ben direkt bir numaraya grup birincisi Güney Kore'yi yazdım. Tabii Meksika dün hani Güney Afrika tamam performans olarak kötü, özellikle topu aldıktan sonra hücumda ne yapacağını bilmeyen bir takımdı. Yani nasıl hücum edelimi bilmeyen bir takım gibi gördüm ben. Yani burada Meksika bu takıma karşı çok çok daha aslında kaçırdığı pozisyonlar görmeliydik diyeyim daha açık ifadeyle. Meksika'yı da çok çok iyi bulmadım. Yani ben yani özellikle o final dediğimiz turlara gidecek bir takım beklerdim. Öyle bir takım göremedim, ama dediğim gibi bundan sonraki maçlarda nasıl olur, belki karşısındaki rakibe göre onun oyunu da bozulmuş olabilir. Göreceğiz, ama ben o grubun bir numarasına Güney Kore'yi yazdım, onu da söyleyeyim. Bu arada Ojan Gün'ün attığı gol de sanki Beşiktaş bir Avrupa Kupası mücadele oynuyormuş da mücadelesi oynuyormuş da gol atmış gibi de sevindik. Tabii buradan artık bizim ligimizde top koşturan tanıdığımız bir isim olunca bu tip futbolcularda da gözümüz oluyor bir anda Dünya Kupası'nda. Yani bizim milli maçlarımızın dışında bizim Süper Ligimizde top koşturan oyuncular da gözümüz oluyor. O da ayrı bir sevinç oldu tabii ki, öyle söyleyebilirim.
1: Başar Bey diyor ki Güney Afrika oyuncuları bazıları 40'ın üstünde gibi duruyor. Katılıyorum valla.
0: Evet, hep bir şey vardır ya, bir de Çağatay Hocam. Yani Afrikalı futbolcuların yaşları geç yazdırılıyor şeklinde. Gerçekten de bu görüntü bize onu gösteriyor. Tabii de
1: Kanga yani vardı, şimdi hatırlıyor musun Kanga'yı?
0: Evet, o bravo hocam, iyi hatırladın. Çok güzelsin. Yani şöyle söyleyeyim, genel itibariyle kendi liginde oynayan insanlar, futbolcular vardı. Yani oradaki o yapılanma zaten zor olacaktı. Yani Güney Afrika adına gerçekten çok büyük bir beklentim yoktu takım olarak da. Yine de bu maç için biraz daha farklı, biraz daha böyle gaza basan bir takım ortaya koyabilirler mi, çıkarabilirler mi dedim, ama yok, maalesef olmadı. Bundan sonraki maçları da bu oyun tarzının dışında zaten gelişemez ki. Yani farklı alternatif üretecek bir oyuncusu da yok. Bir ileride Foster'ları vardı. O da Burnley'de oynuyor. Yani Avrupa'da oynayan. Onun dışında alternatif olsaydı zaten hoca sahaya sürerdi. Onu da görmedik. Bundan sonrası için yani Güney Afrika için Dünya Kupası'na katılmış olmak bir önemli, başarı veya evet, bir gurur. O seviyede kalacağı ilk maçtan belli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, sana da çok mesaj geliyor ve gelen bu mesajların en çok sorulan, merak edileni de Serdal Kalaycı'ya göre nasıl bir 11 çıkar diye. Biraz önce sevgili Abdullah Ercan'la da bağlantı yaptığımızda o da Uğurcan Zeki, Abdülkerim Meri Ferdi, Orkun Hakan, Arda, Barış, Kerem ve Kenan 11'i verdi. Sen neler söylemek istersin?
0: Ben İsmail'i koyarım hocam takıma. Hı-hı. Neden koyarım? Çünkü Avustralya maçı, bizim playoff serisinde oynadığımız iki maçı düşündüğümüzde o tarz sabır, disiplin gerektiren ve böyle çok gol izlemeyeceğimiz bir maç olacak gibi görünüyor bana. Dolayısıyla
1: kim olmaz peki?
0: Orkun başlamaz diye düşünüyorum. Hakan'la İsmail'le başlar. İsmail çünkü orta sahamızın bizim her ne kadar savunmada Merih ve Abdülkerim faktörümüz çok önemli olsa da onların önündeki o İsmail gizli bir kahraman, orta sahada takım savunması anlamında çok önemli ve bu maçta da İsmail'le başlamaya ihtiyaç duyacağını düşünüyorum. Tabii ki oyun ilerleyen bölümünde mesela bir gol bulduğumuzda Orkun faktörü de öne çıkabilir veya çok oyun sıkıştığında ikinci yarıda o gol beklediğimiz 60'a kadar eğer gol bulamazsak Avustralya karşısında Orkun devreye sokulabilir pek tabii ki onun
1: rakibin Avustralya olması. Mesela Amerika olsaydı farklı bir 11 mi denerdi sana göre?
0: Tabii ki daha hücumcu bir kadroyla, daha hücumcu bir, o zaman Orkun'la başlayabilirdi. Çünkü Amerikan kadrosuna baktığımız zaman kadroyu neredeyse hep herkes tanıyor. Çünkü muhtemel 11'inde hep Avrupa'dan bildiğimiz oyuncular var. Ve hücum karakterli bir, daha hücum karakterli bir takım. Yani Avustralya ve Paraguay maçlarıyla Amerika maçımız çok çok farklı geçecek o anlamda. Ben Avustralya ve Paraguay maçlarına Romanya-Kosova maçları gibi bakıyorum. ABD maçına da o maçta bizim galiba liderlik maçımız olacak. Yani kim alırsa puan o lider olacak. O maç, öyle bir maça benziyor daha şimdiden.
1: Tabii Amerika Paraguay maçı da çok önemli Serdal değil mi?
0: Tabii bu gece sabaha doğru 4'te o maçta çok önemli. Çünkü o maçtan bir beraberlik çıkması bizim çok içimize gelecek. Artık puan hesapları daha maçlar başlamadan başladı. Ne Amerika kazansın ne Paraguay kazansın. Yenişemesinler. %50, %50 şans veriyorum zaten.
1: Yani öyle bir affedersin sözünü kestim. Yani
0: rica
1: öyle
0: ederim,
1: bir
0: ederim hocam.
1: Şey var ki puan yani o kadar önemli ki altın puan
0: çok,
1: gibi.
0: Çok.
1: Yani 3 puan aldığın zaman hani en iyi
0: kesinlikle.
1: 3. 8 tane gelecek ya 3 puanla bile evet, bence evet. O 8'in arasına girebilirsin belki de.
0: Kesinlikle yani 12 tane grup olduğunu düşünürsek çok da böyle sürpriz yani bizim grubumuzda bir Güney Afrika yok ama keşke Güney Afrikalı bir gruba düşmüş olsaydık yok ama yani diğer gruplarda da böyle zayıf rakipler var o gruplar işi şanslı kısmında yer alan takımlar dolayısıyla bizim grup baktığımızda öyle yani gerçekten birçok gruba göre zor bir grup yani iki tane savunma disiplini çok önemli takım var bir de hücumda hem ev sahibi avantajıyla psikolojisi motivasyonu yüksek bir Amerika'yı göreceğiz hem de dediğim gibi tanıdık oyuncular var ve tanıdık oyuncular da Avrupa'da bu sene takımlarımızla karşı karşıya geldiği rakiplerinden oyuncular da mevcut. Yani bildik daha Avrupa'nın hücum karakterli oyuncuları var. Yani ilk 3 tane farklı maç oynayacağız. Dolayısıyla Avustralya maçının üzerine gelecek olursam bence İsmail ile başlar. İleride de Kenan'ın büyük bir ihtimalle Kenan'da olmayacak gibi görünüyor. Çünkü o sakatlık süreci takımdan ayrı çalışma. Dün çift kalede yer almış ama çift kalede yer almış olması o bütün bir kamp dönemi boyunca olmaması biraz sanki onunla başlamayacakmış gibi geliyor bana. O zaman da Kerem'imi sola çeker. Ya ileride çok fazla da alternatif yok. Ya Deniz Güllü santrforlu bir sistemle başlayacağını sanmıyorum. Yani Kerem'i orada tutup Oğuz'u dahil edebilir sağ, Barış Alper'i sola alabilir ya da Kerem'i Kenan'ın yerine alıp
1: Oğuz'u da düşünüyorsun yani burada.
0: Ya düşünüyorum çünkü Oğuz'u zaman zaman yani Montelli Hoca o takım bütünlüğünde Oğuz'un oyununu seviyor ona güvendiğini hissediyorum ben. Yani bu Fenerbahçe'de çok uzun süre alamamış olsa da sezon boyunca aslında hani Fenerbahçe'de sürekli milli takıma davet ettiği bir oyuncu oldu Oğuz. Oğuz'a güvendiğini düşünüyorum. Oğuz bir aklıma geliyor ya biraz önce böyle takım ne olabilir şeklinde değerlendirirken bence Oğuz'u da bir alternatif olarak görüyor olabilir. Çünkü yani Kerem'i bütün hatırlayacak olsak yani Kerem'i sürekli kullandı. Santrfor kullandı Kerem'i. Tamam Kerem Fener'de solda oynuyor ama Kerem'i santrfor kullandı. Bu ilk maç çok önemli bir maç. İlk maç nasıl başlarsak öyle gider demeyeceğim de o başlangıcın vereceği moral çok önemli. Dolayısıyla direkt doğrudan santrforlu bir oyun tercih edeceğini sanmıyorum. Oyunun hani Kerem'li oyunla başlayıp daha sonra Deniz Güdü bir 9 numarayla maçın belki son 20 dakikası, o da ihtiyaca göre değişiklik yapabileceğini düşünüyorum. Ama tabii insanın aklına ilk gelen kurgu Kerem'i sola alıp Deniz'i santrfora koymak. Yani en Kenan'ın yokluğunda en basit kurgu bu olur. Tabii Montelli hocamız ne düşünüyor? Rakibe göre de mutlaka onun analizini yapmışlardır. Belki de Kenan başlayacak, ilk 45 dakika değerlendirecek Kenan, ama dediğim gibi sanmıyorum. O da tamamen kamp boyunca genelde bireysel çalışmalar yapıp takımdan uzak kalmış olması sebebi. Dediğim gibi ilk yarı belki de değerlendirebilir. Öyle de olursa hiç şaşırmam, eleştirmem de. Yani neden bu oyuncu bütün kamp döneminde son kampta yoktu? Olmayabilir ama takımı tanıyan bir oyuncu, herkese refleksine hakim bir oyuncu, herkes de onun ne yapacağını bilen bir oyuncu. Bakalım onu artık pazar sabah 7'de göreceğiz, ama şunu belirteyim Çağatay Hocam, yani bizim takımımız sadece 11 kişilik bir takım değil artık bence. Türkiye amirli futbol takımı 20-22 kişilik bir takım. Yani kimi değiştirse oyun tarzı çok değişmeyen bir takım olduk gibi. Bilmiyorum ben mi çok beklentimi yüksek
1: istiyorum ama sana.
0: Ben bence bu en son iki hazırlık maçımızda da ortaya koyduğumuz üretkenlikteki performanslar, yani hazırlık maçı deyip geçmeyelim, çok çok önemliydi. Bence bize çok şeyin işaretini veriyor da biz geçmiş tecrübelerden temkinli konuşmaya alışmışız. O yüzden böyle temkinlik alıyorum galiba diyebilirim.
1: Evet, Ramazan Bey de diyor ki hani Serdal Bey acaba orada Oğuz mu yoksa Yunus'u mu düşünür diye soru sormuş.
0: Pek tabii ki biraz önce aslında aklıma geldi. Laf lafı açıyor konu değişirken. Yunus da olabilir. Alternatif çok önemli. Yunus da olabilir ki Yunus da Galatasaray'da nasıl veriyorsa aynı şekilde milli takımda da çok çok önemli performanslar ortaya koyuyor ki o kulvarı da sağ tarafı da çok iyi değerlendirebilir. Yani değerlendirebiliyor. Bence Yunus'u da oradaki Kenan'ın yokluğunda ki kurguya dahil edebileceği isimlerden birisi. Biraz Avustralya karşısında neye ihtiyacımız olduğunu ne düşündüğünü bilmiyorum Montelli Hoca'nın, aslında kestiremiyorum ondan. Yani çünkü her bir oyuncunun meziyeti çok farklı. Böyle çok hücum karakterli oyuncu, yani özellikle o dar alanda oyunu çevirebilen oyuncuyu tercih edecektir. Pek tabii ki Yunus da olabilir. Ya yani orada kombinasyonlarda Denizgül'ü öne atıp Kerem'i sola atıp işte sağda Barış hücum üstünde. Sadece Barış olabilir veya Yunus orada olabilir. Zaten ya Deniz ya Yunus olur o denklemde, ya da dediğim gibi Oğuz. İşte hadi Oğuz üçüncü ihtimal olsun, ama Oğuz da bence düşünücü oyuncular arasında.
1: Sevgili Serdal Kalaycı, yayına gireceksin. Çok da tutmak istemiyorum seni. Çok çok teşekkür ediyorum sana. Kırmadığın için de beni.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Rast gitsin. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Dinleyicilerine de selamlar, sevgiler.
1: Aleyküm selam. Hoşçakal. Evet, Anadolu Ajansı'ndan da hatırlayacaksınız. HT Spor yorumcusu, aynı zamanda Serdal Kalaycı, onu da dinledik. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Sizlerden gelen mesajlara da bakalım. İsimlerinizi de yazarsanız çok mutlu olurum. Şu an tek düşüncem Avusturya maçını muhakkak kazanmamız lazım diyor. Ben de az da İbrahim Hacı Osmanoğlu gibi Avusturya diyecektim. Yılmaz Bey'e teşekkür ediyoruz. Yine buradan gelen mesajlardan bakalım. Hasan Buse'ye çok teşekkür ediyoruz. Çağatay abi, Türkiye Avusturya'yı 3-1 yener demiş. Çok teşekkürler mesajlarınız için. Bu arada Uğur Meleke'nin bir yazısı vardı. Ondan da birazcık bahsetmek istiyorum. Diyor ki Hürriyet'te 5. maç laneti diye, benim bilinçli olarak izlediğim ilk Dünya Kupası İtalya 90'dı. O sıralarda Dünya Kupası 24 takımla düzenleniyordu ve aynen bu turnuvada olduğu gibi en iyi üçüncüler tuhaflığı söz konusuydu. 6 grupta ilk ikiler direkt terfi bileti aldı. 4 tane en iyi üçüncü onlara katıldılar. Ancak Hollanda ile İrlanda aynı puan averaj ve gol sayısında oldukları için sıralamaları kura ile belirlendi. Evet, çok eski değil. 1990 senesinde Dünya Kupası'nda sıralama belirlemek için kura saçmalığı yaşanmıştı maalesef demiş. Ve Uğur Meleke şöyle devam ediyor. 2026 Dünya Kupası 48 takıma çıkarılınca FIFA'nın ilk önce 3'er takımlı 16 grup stratejisini izleyeceği açıklandı. Neyse ki o korkunç hatadan döndüler. Yoksa sadece 3'er maç oynanacak, gruplarda bir sürü aynı puanlı takım olacak ve büyük haksızlıklar yaşanacaktı. Şu anki 12 gruplu formatta ilk 2 sırayı alanların yanı sıra 8 tane 3. bir üst tura terfi edecek ve muhtemelen bir galibiyet terfi biletine yetecek. Bu durumda daha dengeli olan, fazla beraberlik

0: yaşanan gruplardan en iyi üçüncü bileti çıkmayabilir. Ama bir zayıf takımın olduğu gruplarda diğer üçlünün birlikte terfi şansı daha yüksek olacak gibi demiş Uğur Meleke Hürriyet'teki köşesinde. Evet, yine sizlerden gelen mesajlara da programın sonunda yer vereyim. Muammer Bey diyor ki Çağatay Hocam Amerika'da güzel bir sabah, günaydın diyoruz. Günaydın. Herkese çok selamlar. Kulağımız sende, gözümüz yollarda. İnşallah Türk milli takımımız yere kadar gider. Canı gönülden destekliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Amerika'ya da sevgiler, saygılar. İyi yayınlar abi. Avustralya demek çok mu zor demiş. Onu Sayın Hacı Osmanoğlu'na sorabilirsiniz. Evet, bugün böyleydi Zafer Bey. Çok teşekkür ediyorum. O da programa doyamamış. Yavaş yavaş programın sonuna geldik. Veda vakti geldi. Pazartesi günü yine Türkiye'nin Spor Radyosu Radyo Gol'de sizlerle birlikte olacağız. Kendi saatimizde 14 ile 16 arasında. Dinleyen herkesin gönüllerine, kulaklarına sağlık diyorum. Bugün de Cuma'ydı. Dualarınız kabul, yolunuz açık, kalbiniz huzurla dolsun. Ben Çağatay Çıtlak, hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
1: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Burak.
4: Nasılsın abi?
5: Teşekkür ederim, sen?
4: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
5: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor. Doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman, evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
4: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye yabancılarda.
5: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
4: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti? Maaşı çok seçti. İyi, o ayrı bir konu.
5: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz, geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camia, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adal'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa neden olmasın Burak? Neden olmasın?
4: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
5: Vallahi ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
4: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
5: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanyaspor'a karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu: devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı. Ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise. Ama parametreler şunu gösteriyor: şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyircinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi bu parametrelerin içine giriyor. Bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
4: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın. Tekrar geri döndü. Bir aylık süreç mi, sonrasında devam edecek mi
5: bilmiyoruz. Ben geçen hafta Muzaffer'le bir yayın yapmıştım, hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim: yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim, ne antrenörlük belgesi aldım, ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
4: Bundan sonra da zor abi herhalde yani teknik direktör.
5: Çok kolay değil. Tabii Türkiye'de önemli bir başarı imzası olması lazım ki tekrar büyük takımlara gelebilmesi için. Bu çok zor bir hadise mi Sergen Yalçın için? Bence çok zor bir hadise değil. Zaten gelerek tırnaklarıyla gelmişti Beşiktaş'a ama bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
4: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. İtalyano'dan bekliyor musun? Bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
5: Ya taraftarın burada biraz sabırlı olması lazım. Biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sistemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum. Zaten bizi başarıya getirecek en büyük hadise de sevgili Burak bu. Yani Beşiktaş'ı başarıya getirecek yegane sebep biraz sabır. Biraz sabır edecekler. Evet, şunu söyleyeceksin sen: abi bu takım 20 senedir ikinci olamamış. Ta ki 5 sene önce Sergen Yalçın zamanında bir şampiyonluk yaşamış. Olamamış diyorsun. Evet, camianın sinir kaslayısı çok yüksek ama sükunetli olmak, biraz oyuna saygı göstermek, biraz teknik adama ve oyunculara orada imtiyaz sağlamak Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacağını düşünüyorum bu yıl.
4: İtalyano'nun imza töreninde en çok konuşulan an Kaya Çingiroğlu'nun söylediği tükenmez kalem mevzusu. 5 Aralık tükenmez kalem mi olur? Beşiktaş'ın markasını temsil ediyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu konuya?
5: Ya Kaya abiyi çok severiz. İyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu da çok net biliriz. Ama yani sevgili Kaya abi, yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bu hadiseler yaşanıyor mu ya? Sen bu ülkenin en önemli yorumcularından birisin. Bizim abimizsin. Camiayı seven bir insansın ama yani Beşiktaş'ın defoları bize yarar sağlamaz. Beşiktaş'tan, defolardan nemalanmayalım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim, yapmayalım bunları yani. Bunlar bence doğru şeyler değil. Ya orada 5 liralık, 3 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık kalemle imza atsa ne olur, atmasa ne olur? Tabii bu bir marka değeri olarak anlatmaya çalışıyor ama bu Beşiktaş'ımızı doğru bir hale sokmuyor. Onu da söylemek lazım yani.
4: Özen gösterin diyor bence birazcık.
5: Ya tamam da ya sevgili Burak, özen gösterelim tamam da yani bunu kalemle göstermeyelim.
4: Derdi
5: bunu
4: kalem mi diyorsun?
5: Oynadığımız işte oyunla gösterelim. Yapmış olduğumuz transferlerle gösterelim. O seyirciye büyük bir sinerji vereceğimiz günleri gösterelim. Biz bunlarla çıkalım ortaya. Yani 5 liralık kalem, işte yok panayır yeri gibi, işte bir yerde basın toplantısı mı yapılır? İşte başkan erken gitti, Rıdvan'ın nişanı vardı. Yani bence bunlar Beşiktaş camiasının yorumcularına çok fazla yakışmıyor, onu söyleyeyim.
4: Şimdi Beşiktaş'ta kadro yeniden kurulacak. Ama Önder Özen'in bir voleyde bir programı vardı. Ben ona denk geldim. Kesin kalmalı dedi bir tane oyuncu vardı Beşiktaş'ta. O da Orkun Kökçü. Ne diyorsun buna? Yani zaten sadece Orkun Kökçü kalmalı. Bütün herkes gitmeli. Önder Özen sence nasıl bir planlama yapacak?
5: Önder Özen çok doğru bir planlama yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Italiano ile birlikte. Zaten bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Bu içeriden aldığım çok önemli bir duyum. Hocanın 3 tane net istediği oyuncu var. Bir, ikincisi Başkan Serdar Adalı olaya tamamıyla kendi damgasını vurmak istiyor. Yani diyor ki transferler bana ait. Ben hoca ve Önder Özen, Önder hocanın haricinde hiçbir kimseye transferle ilgili bilgi verilmeyecek. Sadece Murat Kılıç'la bugün bir Önder Özen'in bir toplantısı var. Onlar toplantıyı yaptıktan sonra başkan ve hoca da katılacak bu toplantıya. Hoca görüntülü katılacak ve pazartesi itibariyle Beşiktaş artık transfer startını veriyor. Butona basacak Beşiktaş.
1: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
4: Transfere geçmeden önce Beşiktaş yönetim için sponsorluk gelirlerini önden aldı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Yeni sezonda da illaki bir gelir sıkıntısı çekecek. Taraftar da büyük transferler bekliyor. Nasıl yapacak Beşiktaş bu büyük transferleri? Medyada çıkan isimler büyük isimler, büyük paralar, bonservisler, maaşlar hepsi çok büyük. Beşiktaş nasıl kalkacak bunun
5: başkan
4: altında?
5: Başkan zaten biliyorsun daha önceden bunu açıklamıştı. Bundan 3 ay önce açıklamıştı. Dikili Taş projesinin başlamasıyla itibaren 50-55 milyon euro nakit bir şekilde bizim kasamıza girecek dedi. Yönetim kurulundan da burada fedakarlık istedi başkan. Sezon başı itibariyle çok ciddi bir rakam toparlandı. Artı biliyorsun Rami Koç'un da 4 yıllık mukavele karşılığında parayı peşin ödemesi, 1.8 milyar TL'yi peşin ödemesi, yani yaklaşık Beşiktaş'ın 150-170 milyon euro transferi ayıracak bir bütçesinin şu anda net bir şekilde kasada olduğunu da söylemek lazım.
4: Fenerbahçe ile Galatasaray'da yok o bütçe abi şu an.
5: Ama bunu yapmak zorunda Beşiktaş Başkanı. Çünkü oklar artık tamamıyla hem başkana hem yönetim kuruluna dönecek. Camia sabırsız, camia doğru bir oyun istiyor, doğru transferler istiyor. Transferlere girdiğimiz zaman da onu çok net bir şekilde anlatacağım sana.
4: Girelim abi transferlere.
5: Olur.
4: Forvet. Özellikle Forvet.
5: Forvet'te 3 tane seçenek var. Aslında bir Patrick Schick var. Geçen seneden beri başkanın hayalini kurduğu Bayer Leverkusen'de biliyorsun 103 gol atmış. Çok deneyimli, çok önemli ki hocanın sistemine çok uyabilen. Yani 3. bölgedeki o baskıyı yaptığın zaman kazandığın toplarla ceza alanına girip orada pozisyon yaratabilecek bir oyun tarzı istiyor Vincenzo Italiano. Bunu da en fazla yapabilecek santroforlar arasında baktığımız zaman mutlaka Leverkusen formasını giymiş olan santroforun Patrick Schick'in yapacağını düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ama baktığımız zaman hocanın Vlahovic ısrarı var. İtalya'dan çok iyi tanıyor kendisini. Artı başkanın bir de Benfica ile bir Pavlidis konusu var ama Pavlidis'in bonservisi maalesef Beşiktaş'ın gücünü biraz aşıyor. 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli bekliyor Benfica ondan. O yüzden o transferin bence biraz zor olacağını düşünüyorum ama İbre 3 tane oyuncuya dönecek. Bir de son transfer haberini bunu içeriden net bir aldığım bilgi başkanın ısrarla istediği Mateta var. Yani bu Mateta'yı Beşiktaş getirebilirse Crystal Palace forması giymişti. Hatırlayacak olursak son maçta oynamış olduğu maçta attığı golle kupayı getirmişti Crystal Palace'a. Sadece bir Manchester United olayı var ama Manchester United'tan çarpı 2 yani o vereceği parayı çarpı 2 olarak görüyor Beşiktaş takımı. 45-50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Bu transfer bence taraftarı büyüleyebilir. Çok değerli bir hale getirebilir. Ben de bir Beşiktaşlı olarak santrofora olmazsa olmaz dünya lideri çok özel bir santrofor bekliyorum sevgili Burak.
4: Maaş olarak ne var? Düşünülüyor Mateta'ya.
5: Valla Vlahovic maaş olarak şunu istemiş. Yönetimle görüşülen mevzu bu. 10 imza parası 10 milyon euro da bir yıllık kontrat bedeli istemiş. 3 yıllık olursa 40 milyon euroya mal oluyor. Mateta da ondan kalır yanı yok. 12 milyon euro civarında bir
4: iki katı neredeyse ama
5: 12 milyon euro civarında bir fiyat istiyor Beşiktaş takımından. Son aldığım duyumlar bu şekilde. Pavlidis'le bu konu hiç konuşulmadı ama Patrick Schick de yani en az 10 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani Beşiktaş takımı iyi bir santrafor. Dünya yıldızı başkanın getireceği santraforu istiyorsa mutlaka 10 milyon eurodan kapıyı açacaktır. Onu söyleyeyim.
4: Abi zaten yıldız oyuncu getirmek istiyorsan her
5: bu bedeli ödeyeceksin yani.
4: Aynen her türlü 10 milyon bir maaş vereceksin. Sol kanat ismi Trossard ismi konuşuluyor. Bir de Aral Şimşir. Hangisi gelir Beşiktaş'a?
5: Ya Aral Şimşir'in bonservis bedeli çok yüksek. Midland'da önemli işler yaptı. Çok deneyimli bir oyuncu olma özelliği var ileriki yıllarda. Önemli bir transfer olabilir Beşiktaş adına ama Beşiktaş burada 6-7 milyon euroyu geçmek istemiyor Aral Şimşir transferinde. Onlar da çok ciddi bir bedel istiyorlar. Yani 25-30 milyon bandında bir rakam istiyorlarmış. O transfer transferin biraz zor olduğunu, yani yerli transferi olarak zor bir transfer olduğunu düşünüyorum, ama Trossard'da olursa mesela Trossard'lı bir Beşiktaş bambaşka bir iklime ulaşabilir. Yani düşünebiliyor musun? Ön tarafta Mateta, sol önde Trossard, sağ tarafta hocanın istediği Orsolini, mesela çok değerli bir oyuncu. Bologna'da çok önemli işler yaptı. Son 3 senede mücadele gücünü çok yüksek bir yere getirdi. Hoca bunu çok istiyor. Yani bu transferi de yapabilirse hoca, hatta şunu istiyor. Sol stoperde de Lucumi'yi istiyor Bologna'dan. 27 yaşında. O çok deneyimli. 4 senedir Bologna'da oynuyor. Çok önemli işler yapmış. 132 tane maç oynamış. Direkt oynamış. Sonradan girdiği maçları söylemek çok doğru olmaz ama direkt oynadığı maçlar 132. Sayısı çok yüksek. Yani bu da özellikli bir stoper. Agbadu ile birlikte mesela sağ tarafa da Murillo'yu koyduğun zaman, mesela benim gönlümde de bir tane sol bek var mesela. Utrecht'in sol beki mesela. Faslı. Çok değerli bir oyuncu. 25 yaşında. Kunde diye bir oyuncu. El Kunde. Bu da değerli bir oyuncu. Mesela burayı koyduğun zaman dörtlü yabancıyla, hani burada savunmada çok doğru bir oyun. Orta sahada kazandığı toplarla çok doğru bir çıkış. Üçüncü bölgede de yıldızlarla sonuca gitmek. Yani Beşiktaş'ın en büyük amacı bu. İnşallah bunu başarırlar. Ben canı gönülden, hani bir Beşiktaş camiasının ferdi ve taraftarı olarak, başkan ve hocadan, Önder hocadan mutlaka bu transferlerin çok yakın zamanda gelmesini. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var sevgili Burak. Yani Beşiktaş yeni teknik adam geldi. Beşiktaş'ta şu anda ilk 11'de oynayacak oyuncu sayısı 4. 5'i bulmuyor. Baktığımız zaman yeni gelecek oyuncular, bu oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda olacak. Dünya Kupası'ndan geldikten sonra zaten ilk önleme maçı oynanacak. Hoca bu potansiyel oyununu, bu beklenti oyununu, bu ön tarafta forecheckingli baskılı oyununu bu oyunculara nasıl yansıtabilecek lig başlamadan, o da bende biraz merak konusu. Ama her şekilde bence teknik direktör bunu kafasına koymuş. Dünya Kupası'ndan önce takımı kurmak istiyor. Dünya Kupası başladıktan sonra Dünya Kupası'nın bitimine doğru bayağı sıkıntı olabilir. Transferlerde şöyle sıkıntılar olur. Zaten 8-10 tane oyuncusu Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda, orada futbol oynayacak oyuncular. Onlar geldikten sonra ön eleme maçına hocanın vermiş olduğu sistemi yansıtması çok kolay olmayacaktır. Yani ligin başladığında 2 hafta, 3 hafta, 4. haftayı falan bulacaktır. O yüzden taraftarın biraz daha sükunetli olması lazım. İşte bu da Beşiktaş'ın büyük bir şanssızlığı bence. Yani 5 sene üst üste Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın 5. sene sonunda çok doğru bir teknik adamla, yapılacak doğru transferlerle, başkanın da bu kadar desteğiyle milli takım arasına, Dünya Kupası arasına girmesi bence büyük bir şanssızlık diye nitelendiriyorum ben.
4: Beşiktaş 11'in herhalde en kötü bir 7 tane oyuncu transferi yapacak. Sen 4 tane dedin ama Orkun Kökçü 11'de oynayabilir. Murillo oynayabilir.
5: Murillo, Agbadu,
4: 3, 4. kim
5: Orkun, işte Çerni ya da Olaytan'dan biri.
4: Orsolini zaten dedin oraya, hocanın istediği.
5: Ama şöyle söyleyeyim. Hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca normalde 4-3-3 oynatıyor. Yani hocanın sistemi, asıl sistemi bu. 4 savunma, 3 orta saha, üçlü forvet gibi, ama o forvetler de rakip topu kazandığı zaman geriye çekiliyorlar ve onu 5'li orta saha gibi yapıyorlar. Ama zaman zaman oyun planında şunu yapabiliyor. 4-2-3-1 sistemini oynayabiliyor. Zaman zaman özellikle zayıf rakiplere karşı 4-4-2 sistemini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu sistemleri oynayabilmek, Burak, çok kolay bir hadise değil. Yani en az 5-6 haftaya ihtiyacınız var. İşte bu milli ara biraz Beşiktaş'ın burada moralini bozabilir, ama her şekilde yapılacak doğru transferlerle birlikte ben bu teknik direktöre bu oynatacağı oyunun çok doğru bir oyun olacağına inanıyorum.
1: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
4: Orta saha için bir isim var mı Orkun'un yanına?
5: Valla Orkun'un yanına şu anda sır gibi saklanan bir dünya yıldızı. Yani başkanla görüşmemde bu dünya yıldızı iki tane oyuncu alacağını, hatta birinin santrofor, birinin de 6 numara olacağını söylüyor başkan. Bunu da sır gibi saklıyorlar ama çok kısa zamanda bunun da kokusu çıkacaktır. Ama değerli oyuncular var. Dünyada da değerli oyuncular var. Hocanın lisesinde de oyuncular var. Zaten pazartesi günü yurt dışında görüşmenin en büyük sebebi de bu olacak. Orta sahada o kilit ismi belirlemek olacak.
4: Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini de arttırması gerekiyor. Orada var mı bir isim? Yerli oyuncu kim gelir Beşiktaş'a?
5: Valla yerlilere baktığın zaman
4: çok zor yerli transferi de
5: Türkiye kamuoyuna baktığımız zaman çok yerli oyuncu, işte bu oyuncu bu milli takımda direkt oynayacak potansiyelde Anadolu takımlarında sayabileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Onu söylemek lazım. Biraz Mustafa Eskiellaç ön plana çıkmıştı hatırlayacak olursak. İşte Berkan Kutlu ön plana çıktı. İşte Trabzon'da görüşmeler yaptı. Hani baktığımız zaman hani ligde mesela Oğuz'dan ben Fenerbahçeli Oğuz'dan çok önemli şeyler bekliyordum ama bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. İrfan Canka Kahveci biliyorsun Kasımpaşa'ya kiralık gitti, orada önemli oyun oynadı ama yaş dolayısıyla işte transfer hakimiyetine ulaşabilir misin o yaş transferdeki oyuncularla? Olmaz. Yani baktığımız zaman çok fazla da oyuncu yok. Mesela Taha var Çaykur Rizespor'da sağ bek. Mesela çok beğendiğim Arda Okan var, Göztepe forması giyiyor. Çok değerli işler yaptı. Bence transferin gözdesi olarak görebiliriz sağ tarafta.
4: Fenerbahçe de düşünüyormuş onu.
5: Bek olarak Fenerbahçe düşünüyor, Galatasaray düşünüyor. Özellikle Okan Buruk çok ciddi bir şekilde ilgileniyormuş kendisiyle ama baktığımız zaman orta saha oynayabilecek. kanat varyasyonlarında büyük takımlarda iş yapabilecek, potansiyeli ortaya koyabilecek oyuncu sayısı var mı diye soracak olursan maalesef ben bulamadım sevgili Burak. Sende var mı acaba?
4: Yani yerli oyuncu bulmak yerli bence çok zor ki Fenerbahçe de arıyor, Galatasaray da arıyor. Beşiktaş orada bu iki takımdan fazla para verip
5: i̇şte
4: alması gerekecek.
5: İşte yurt dışından oyunculara bakıyoruz yani yerli oyuncu olarak. Aral'a bakıyoruz işte.
4: İşte Orkun gibi belki ya da 25-30 milyon verip getireceksin abi.
5: Ya işte o da biraz risk olur mu olmaz mı? O da biraz soru işareti. Hani bu ülkeyi görmemiş. Hani yabancı transferi olduğu zaman bunu alıp camiaya kabullendirebiliyorsun ama yerli transferinde bu rakamları verdiğin zaman ciddi sıkıntılar
4: yaratabiliyorsun. Hakan Çalhanoğlu gelmez mi Orkun'un yanına?
5: Hakan Çalhanoğlu yani gelebilir ama şimdi Beşiktaş takımı
4: 15 milyon maaşa geliyormuş abi Türkiye'ye.
5: Hatta şunu söylemişti Serdar Adalı. Hani biz yaşça hani 30'un üzerindeki oyuncuları çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Çünkü en son takımı Beşiktaş olmayacak bu oyuncuların demişti. Bizde oynayıp para kazandırıp o şekilde veda edebilir demişti. Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok sıcak bakacağını düşünmüyorum Beşiktaş camiasının.
4: Kaleci takviyesi olacak Beşiktaş'ta bir de.
5: Vallahi bunu uzun zamandır soruyoruz. Yönetim kurulundaki abilerimize soruyoruz. Özellikle başkana sık bir şekilde soruyorum. Başkan da bir yerli kaleci düşünüyor. Aslında ben başkanın düşüncesinin Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Dünya Kupası esnasında da Altay'la bir görüşme yapılacak. Altay da bunu kabul ederse bence neden olmasın? Beşiktaş formasını doğru bir şekilde ıslatabilir Altay. Bizim değerlerimizden biridir. Türk kalecilerimizin özellikle son 5-6 yıldır çıkışlarını görüyoruz. Altay Bayındır çok forma şansı bulamasa da Beşiktaş camiasının kalesini çok net bir şekilde koruyabilecek bir kalecidir.
4: Peki abi Serdal Adalı'nın Vincenzo Italiano'dan bu sene ligdeki beklentisine şampiyon olmak mı yoksa bizi en azından bir Nisan ayına kadar şampiyonluk yarışında tut mu diyor?
5: Vallahi her yıl Beşiktaş camiası yeni teknik adamıyla şampiyonluk parolarıyla çıkıyor. Ama maalesef baktığımız zaman Kasım-Aralık ayında hüsrana uğramış bir yorumcu grubu, hüsrana uğramış bir taraftar grubu, hüsrana uğramış bir yönetim grubu. Yani bence bunu artık nokta koyması lazım. Serdal Başkan'ın şunu söylemesi lazım. Geçen yıl Serdal Başkan burada hata yapmıştır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Serdal Başkan dedi ki Tami Abrahan'la Orkun Kökçü'yü aldıktan sonra hadi arkadaşlar dedi bayrakları sandıklardan çıkartalım demesi bence Beşiktaş camiasını korkunç derecede havaya sokmuştur. Ama geldiğimiz noktada Kasım Aralık ayında Beşiktaş gene o ikiliden kopmuştur. O yüzden bence Serdar Adalı aklı selim bir şekilde teknik direktörle bir şekilde taraftarın karşısına çıkıp diyecek ki ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyununu yakalamak için her türlü enstrümanı ortaya koyacağım. Ama benim hedefim şampiyonluk olmayacak. Önümüzdeki yıl bu kadro birlikteliğiyle birlikte 8-9 iskeleti 8-9 oyuncu iskeletini yakalayıp orada yapılacak çok doğru transferlerle şampiyonluk en büyük adayı olacağız. Yani bunu camiaya söyleseniz Beşiktaş camiası size bir şey demez ama siz kalkıyorsunuz iki tane transfer yaptıktan sonra bu sene Beşiktaş camiası şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir dediğiniz zaman işte o zaman oklar size doğru dönüyor. Bence yönetim kurulu ve teknik adam bu hatayı yapmamalı. Taraftar, biraz da hocaya da şans verilmeli.
4: Taraftar da zaten bence görüyordur yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, Galatasaray'ın kadro kalitesini görüyor. Hani bu sene şampiyon olamayız. Bunu biliyordur bence. Ha, olabilirsin de futbol bu belli olmaz. Ama taraftar, önce bir yarışmak gerekiyor.
5: Taraftar her yıl umutlanıp da sevgili Burak o hayalleri sükut hayale uğradığı zaman ertesi sene bu sefer hırslı bir şekilde diyor ki Sayın Başkan transfer yapacak mı diyor. Bu takım şampiyonluğa oynayacak mı sorusunu soruyor taraftar. Sosyal medyadan soruyor, oradan soruyor, televizyonlardan soruyor, her yerden soruyor. Başkan da burada akli selim bir karar vermesi lazım. Artık Beşiktaş camiası doğru bir oyun oynaması lazım. Yani Beşiktaş taraftarı stadyumdan çıktığı zaman mutlu bir şekilde evine ayrılması lazım. Evet Beşiktaş takımı mağlup olabilir. Beşiktaş takımı içeride maç kaybedebilir ama Beşiktaş oyuncusu onurlu bir şekilde oynaması lazım. Yani o formayı onurlu bir şekilde ıslatması lazım. İşte bunun da en büyük sebeplerinden biri hoca tercihi. İşte hoca tercihi tabii ki şunu söyleyemeyiz. Yani evet bu hocayla Beşiktaş şampiyon olur. Biz müneccim falan değiliz. Hocanın bir kere şampiyon olması için çok doğru transferler yapması lazım. Çok doğru oyun planını içeride dışarıda sahaya yansıtması lazım ki en azından bir güven oyu kazansın. Ondan sonra da camia kenetlenip Beşiktaş takımının şampiyonluğa gidebilmesi için her türlü ortamı yaratması lazım.
4: Ve sabretmesi gerekiyor
5: hocaya. Kesinlikle
4: hocaya.
5: Sabır her
4: İki
5: şeyin.
4: İki maç kaybedince hemen bu hoca gitsin
5: taraftar da haklı biliyor musun sevgili Burak? Şimdi sabır diyoruz. Her sene sabır diyoruz. Biz televizyonlarda sabır diyoruz. Yönetim orada sabır diyor. Hoca maçlardan sonra çıkıyor sabır diyor. Ya bu camia taraftarı ne yapsın ya? Her sene sabır diyorlar. Sabrın sonu selamet olacağına sabrın sonu Beşiktaş'ta hüsran oluyor sevgili Burak. O yüzden taraftar da artık sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleye üfleye yiyor ama taraftarı doğru bilgilendirmek, doğru bilinçlendirmek lazım. Ben bu kanıdayım.
4: Peki Italiano İki defa Konferans Ligi'nde finale çıktı. Avrupa'da iyi işler yapan bir hoca. Beşiktaş da bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek eğer ön elemelere geçerse. Nasıl bir Avrupa serüveni bekliyorsun İtalyano'dan?
5: Vallahi ben aslında konferansa gitme taraftarıyım. Çünkü konferansta daha zayıf rakiplere karşı daha oyun planını ön tarafa çıkartabilirsen konferansta çok başarılı olabilecek bir potansiyel çıkar. Ortaya çıkabilir. Hani bunu geçen sene Samsunspor'da gördük. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Özellikle Avrupa maçlarında sinerjisi ve enerjisi çok farklı oluyor Burak. Ama tabii ki UEFA kupasında inşallah takımımız elenmez. UEFA'ya gideriz. Tabii basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bence 2026-2027 yılında UEFA kupasında çok önemli yerlere gitmek değil. Doğru bir potansiyel oyunu şampiyonlukla süsleyebilmek. Yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasiteye sahip olması lazım. Bence taraftarın beklentisi bu. Zaten bu oyunu, bu performansı sahaya yansıtırsan önümüzdeki sene zaten Avrupa'da da önemli işler yapabilirsin.
4: Peki abi, ağzına sağlık, teşekkür ederim.
5: Ben teşekkür ediyorum.
4: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
6: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün sizler adına bütün maçları izlemiş birisi olarak birazcık geride kalan maçları konuşacağımız bir programımız olacak. Tabii bizler açısından da uyku düzenini ayarlamak birazcık zor oluyor. Part part uyumak durumunda kalıyoruz. Sıcağı sıcağına tabii ki Amerika-Paraguay maçını da izledim. Şu ana kadar bu programı şu anda çektiğimiz için 4 maç oldu ve biraz da akışımızı buna göre belirledik. Yani sizlere de şöyle açıklayalım programın hemen başında. İlk başta işte D grubunu konuşacağız. Yani D grubunda Amerika-Paraguay endeksli ve aynı zamanda Türkiye-Avustralya maçının da maç önü gibi aslında birazcık konuşmayı planlıyoruz. Sonrasında açıkçası A grubu geride kaldı. A grubundaki 4 takım da aslında görücüye çıktı. Birazcık A grubunu konuşmak ve aynı zamanda B grubunda da Kanada Bosna Hersek maçını da birazcık konuşmak istiyorum. Orada da aldığım bazı detaylar, notlar var. Onların üzerinde değinmek istiyorum ve programın son bölümünde bir dinleyicimizin isteği üzerine konsept bir kadrolar kurduk. Yani bonservisine göre, transferine göre başarısız olmuş hem dünya çapında hem de Türkiye Süper Ligi'nde iki tane kadro kurduk. O kadrolar üzerinde de aslında sohbet edeceğiz. Konseptli program düşündük hafta sonu öğlen için ki zaten sizlere de birçok kez duyurduğumuz üzere Türkiye maçlarına dakika skor da yapacağız. Yani dakika skora kadar yarın sabah saat 7'ye kadar diyelim. Gerçekten hepimizin heyecanı, aklı, her şeyi milli maçta olacak. Ben de çok heyecanlıyım, onu söylemiş olayım. Tabii ki o yüzden onun motivasyonuyla da aslında Amerika-Paraguay maçını izledim. Ki beklediğimin çok aslında aksine bir tablo vardı karşılaşmada. Ya, biraz tarafları değerlendirmek istiyorum. Çünkü ya, çok net bir skor çıktı ortaya. Bir kere Amerika 4-1 ile kazandı ve dolu dolu oynayarak kazandı. Yani bazen bazı 4-1'ler vardır. Gerçekten hani takım bir şey oynamadan da zaman zaman maç oraya getirebilir sizi. Ama Amerika'yı ben çok hazır gördüm. Öncelikle Amerika'yı konuşmak isterim. Çünkü yani zaten çok elit bir antrenörle çalışıyorlar. Maurizio Pochettino Avrupa sahnesinde de birçok yerde kendini kanıtlamış bir hoca. Ki bir kimya uyuşması da söz konusu. Yani hazırlık maçlarında bile Pochettino'nun bu mini molaları çok iyi değerlendirdiğini, laptopuyla taktikleri verdiğini gördük. Ki kupada da zaten 3 dakikalık aralar oluyor her iki devrede de. Bu aralarda da taktikleri gerçekten teknik adamların verdiğini gördüm. Bunu nasıl gördüm? Çünkü normalde yayıncı kuruluşlarda orada reklama gidiliyor. Ama merak ettim ve halka açık bir şekilde maçları yayınlayan bir Brezilya kanalı var. Brezilya kanalında merak ettiğim için o 3 dakikalık arada ne oluyor ya aslında birazcık da baktım. Gerçekten teknik adamlar o bölgeleri sanki bir basketbol koçu gibi mola olarak değerlendirip, yani su molasından ziyade bütün teknik heyet herkes birbirine bir şeyler anlatıyordu. Ki bunun turnuva başında yasak olduğunu söylemişlerdi ama bunu çok net bir şekilde gördük. Onu söyleyelim. Amerika'yı konuşuyorduk. Amerika nasıl böyle bir oyun oynadı ya da Paraguay kaynaklı mı bu oldu diye. Ki ya şunu söylemem lazım. Ben buradaki anahtar payı tabii ki oyunculara değil hocaya veriyorum öncelikle Amerika adına. Çünkü ya bir kere çok iyi hazırlanılmış. Çok iyi bir taktik kurgusu var. Yani kağıt üzerinde belki dörtlü gibi gözüken ama üçlü oynayan bir Amerika izledik. Özellikle Sergio Dest'i kağıt üzerinde 4-2-3-1'in sağ ön oyuncusu olarak görmüştük ama zaman zaman Anthony Robinson da öteki kenarda ve bir kenarda da Sergio Dest. Arkada Freeman, Tim Ream ve orada savunmada kontrol edeceğim adamın ismini şu anda aklıma gelmedi ama Chris Richards, Kane'i stoperleri zaten. Yani bu şekilde bir kurguyla arkada aslında üçlü duran bir takım ve iki bekini de çok ileriye göndererek aslında çok net bir hücum varyasyonları yaratabilen bir takım olduğunu gördük ki ilk 45 dakika üzerinde zaten yani maça çok net bir şekilde Pulisic damgasını vurdu. Yani hoca ikinci yarı ihtiyaç duymadı oyuncu, yani öyle söyleyebilirim sizlere. Yani ilk yarı hakikaten takımın tüm organizasyonlarında Pulisic'i izledik ve Gerçekten yani Tilman'da özellikle ikinci yarı Pulisic çıktıktan sonra aslında iyi futboluyla damga vurdu bence Amerika adına. Tabii ki yani gecenin kahramanı iki gol atan ama aslında bir golü de sayılmayan Balogun'du. Ama oraya gelene kadar bence Amerika takımı bütünüyle gerçekten çok iyi hazırlanmış turnuvaya. Bunu söyleyebiliriz. Ki ya bunu da Paraguay'a karşı başardı. Yani Paraguay takımında evet bence çok dağınık gördük. Evet belki kafaca çok çabuk demoralize olan bir takım olarak gözlemledim ben en azından ilk maç nezdinde ama yani elemeler grubunda 28 puan toplayarak esasında yani liderin 4 puan gerisinde gruptan çıkmaya başarmış. Arjantin Brezilya'yı mağlup etmeye başarmış ve esasında oyunu karşı tarafın oynamasını sağlayıp geçişlerle bir şeyler becermeye çalışan bir takım hüviyeti vardı. Ama plan burada tutmadı erken golle. Çünkü Amerika gerçekten yani seyircisiyle de beraber Paraguay'a çok ciddi bir üstünlük sağladı. Paraguay tarafından da biraz konuşmak istiyorum. Çünkü yani çok fazla hata vardı. Bir kere orta saha kesinlikle yani çok plansız duruyordu ki ikinci yarı zaten hoca da yani direkt 46. dakika Bobadilla'yı oyundan alıp daha farklı bir kurguya, Maurizio'yu alarak daha farklı bir kurguya yönelmek durumunda kaldı Paraguay tarafında. Ve doğrusunu söylemek gerekirse yani gerçekten ilginç bir karşılaşma izledik. Çünkü ilk yarı 3-0 ama mesela XG verilerine baktığınız zaman şimdi istatistik üzerinden okusak yani XG'si düşük kalmış. 3 tane atmışlar ama yani herhalde iyi oynamadılar diye düşünür insan. Bilmiyorum, ben en azından öyle düşünürdüm. Baktım maçı, her yerini izlemeye çalıştım. Çok detaylı izlemeye çalıştım. Not alarak izlemeye çalıştım ama dediğim gibi gerçekten bayağı da şaşırdım. Yani bu kadar düşük XG yakalayıp da bu kadar iyi futbol oynayan, yani özellikle bir milli takım nezdinde de konuşuyorum. Birazcık abartıp sebebim de bu. Çünkü bu takımlar kulüp takımları değil. Beraber oynama alışkanlıkları bu kadar fazla değil. O yüzden de iyi kurgular gördüğüm zaman da birazcık da övmek istiyorum. Amerika şu anda bence bugünün övülmesi gereken takımı. Nitekim tabii ki yani ikinci yarıya dönecek olursak da yani ikinci yarıda da yani Pulisic'e ihtiyaç duymadı. İlk 10-15 dakika oyun böyle bir yani maçın standartının çok altında kaldı. Yani Amerika'da durdu biraz. Paraguay'dan da bir cevap gelmedi. Ama yani nitekim geldi cevap. Bir tane kontratak sonucunda oyuna sonradan giren Maurizio'nun sol kenardan sağ çapraza doğru vurduğu vuruşta skor 3-1'e geldi ama yani Paraguay bir şeyler ürete ürete gelmedi oraya kadar. Paraguay 3-0'dan sonra da çok çaresizdi, çok demoralizeydi. Bir tane hücumdan bir fırsat ve 3-1'i buldular. Ki sonrasında açıkçası Tilman şov yaptı. Yani sağ içinde sol öne doğru birazcık kendini konumladı. Belki merkez gibi gözüküyor kağıt üzerindeki kadroda ama yani Pulis içinde çıkmasıyla beraber sol önde kendini kurgulayarak aslında birazcık bize yani stil olarak söylüyorum, ters ayaklısı olarak hafif bir İrfan Can Kahveci'nin en prime dönemini, en iyi dönemini hatırlatan bir performans sergiledi. Çünkü oyun stili de çok benziyordu zaten İrfan'a özellikle. Çünkü hem 8 hem kenar oynayabilmesiyle beraber esasında birazcık akıllara 17 numaralı formasıyla da İrfan'ı getirdi. Doğrusunu söylemek gerekirse maç sonunda da artık zaten yani 3-1'den sonra dakika 85'ten bahsediyorum. Paraguay'da çok çok demoralize gördüm. Yani o Güney Amerika tutkusu, Güney Amerikalı bir takım tutkusundan çok uzak bir görüntüdelerdi ve gerçekten tamamen bir konsantrasyon hatası. Maçın son bölümünde Giovanni Reina hakikaten akıllara Quaresma'ya getirdi ayağının dışıyla attığı golle ve 4-1'e getirdi skoru. Ya biraz aslında sizlere tabii ki gece yarısı 4 olduğu için maçı birazcık da özetlemeye çalıştım kendimce. Yani özetle izleyebilirsiniz tabii ki ama maç içinde özette göremeyeceğiniz belki bir iki tane satır arasını yakaladıysam belki sizlere de katkıda bulunur diye söylemiş olayım. Yani enteresan bir maçtı. Bu arada gece uyanmaya değdi. Onu söyleyelim. Yani tabii ki A grubunu konuştuğumuz zaman yani Kore maçına da değineceğiz. Kore-Çekya maçı da bence gece 5'te uyanılmaya değen bir maçtı. Yani 22 seanslı maçları bir o kadar kötüyse gerçekten gece yarısı seansına denk gelen maçlarda bir o kadar bence iyiydi. Böyle bir esasında bizim seyircimiz için, Türkiye seyircisi için ve genel Avrupa seyircisi için turnuva adına şanssız başlangıç, futbol adına şanssız başlangıç oldu. Çünkü keşke 22 seansındaki maçlar çok daha iyi olsa ve gece seansındaki maçlar belki de daha kötü olsa daha iyi olur bizler adına, çünkü insanların izleyebilmesi için tabii ki bunu da söylemiş olayım. Biraz sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama yani sohbet ederken aslında biraz da yavaştan Türkiye'ye girmek istiyorum ve Türkiye'nin bu takımlara karşı neler yapabileceğini ve neler yapmalıyı kendi düşünceme göre yorumlayacağım. Tabii ki Türkiye-Avustralya maçını öncelikle konuşacağız yani küçük bir moladan sonra ama Amerika karşısında bir kere zaten son maç bizim için final maçı olacağı artık çok net bir şekilde ortaya çıktı ve grup liderliği şansımız her ne kadar daha maç oynamamış olsak bile bence bir tık zora girdi. Çünkü burada 3 fark yakalamak yani Paraguay gibi bir takıma karşı 3 farkla kazanmak çok çok büyük bir avantaj. Yani evet bizim yolumuzda birinci bitirsek de ikinci bitirsek de tabii ki gidebileceğimiz rotalar var. Ama yani şu skorla birazcık da realist bakarsak herhalde birincilik zora girdi diye düşünüyorum bu skorla beraber. Yani Amerika maçında Amerika'nın bize karşı bu kadar rahat oynayabileceğini düşünmüyorum. Çünkü biz oyunu Amerika'nın oynamasını bu kadar sağlamayacağız. Yani kesinlikle dünyanın hiçbir takımına karşı zaten Türkiye bunu böyle bir mantaliteyle çıkmadı. Ve oynamadı da diyebilirim. Yani evet İspanya maçını söyleyecek olanlar vardır Konya'da oynanan ama o maç bir istisna olarak kabul edelim. Ben haricinde bu kadar teslim olmuş bir Türkiye'yi çok uzun zamandır Lele Montella döneminde hiç izlemedim. O yüzden yani Amerika'nın bu oyunu bize karşı oynamasının imkanının olduğunu düşünmüyorum. Evet iyi oynayabilirler, evet farklı şeyler yapabilirler ama bize karşı bu kadar doyumsuz şekilde arka arkaya atak yapacaklarını düşünmüyorum. Paraguay cephesine gelecek olursam da bir kere futbolun tabii ki bir psikolojik bir oyun olduğunu da öncelikle hatırlatmakla beraber yani böyle bir maça mutlaka tepki verecektir. Yani bir ülke takımı hele hele yani bir Güney Amerika takımının bu kadar çaresiz, bu kadar aslında çabuk demoralize olan bir takımın mutlaka ikinci maçta bir cevap verme isteği olacaktır. Yani aslında Paraguay'la oynamak için kötü bir dilimde oynuyoruz diyebilirim. Yani ikinci maçta oynamak birazcık bizleri sanki etkileyecektir diye de düşünmüyor değilim ama bakalım ya ben de bizim çocuklara biraz fazla güveniyorum. Onu da söyleyeyim yani belki şu ana kadar kurduğum cümlelerle bizim çocuklardan ziyade sen Amerikalı mısın gibi yorumlar yapılıyordur belki arkamdan ama yine de söyleyeyim hakikaten yani Paraguay'a karşı eğer Paraguay bize karşı da şu oyunu oynarsa biz de bu skoru yaparız. Yani Amerika'yı övdük ama Türkiye'yi de bu şekilde överiz. Ki ben biraz daha iyi oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden de bu maça göre daha zor bir maç bizi bekliyor. San Francisco'daki ikinci maç konusunda söyleyebilirim. Tabii ki biraz sonra Türkiye-Avustralya maçını konuşmaya başlayacağım. İlk başta ister istemez grubumuzun iki rakibini de analiz etmek istedim. Programın ilk bölümünde yani hem Amerika'ya hem Paraguay'a değinmek istedim. Paraguay ile ilgili şu detayı da söylemek istiyorum son olarak. Yani şu benim çok fazla anlayabildiğim bir şey değil. 4 hücumcuyla oynayan bir Paraguay'ın tamamen kendi yarı sahasında 50 metrede dizilmesi yani orta saha çizgisinin geride dizilmesi ve bu kadar hücumcuyla aynı anda sahada olması da bana bir tuhaf geldi. Yani vallahi hocayı çok anlayamadım ya. Yani tabii ki bizlerden daha iyi biliyordur. Mutlaka daha iyi biliyordur ama yani saha içinde belli şeylerinde bayağı sıkıntılı olduğunu Gustavo Alfaro hocanın yani herhalde teknik ekibi de ona söylemiştir yani. Bilmiyorum. Yani çünkü değişikliklerde skandal, çıktığı stilde skandal. Yani direkt bir şekilde 4 savunmanın önünde 2 tane orta sahayla çıkıyor, 4 tane hücumcuyla çıkıyor ve 4 tane hücumcuyla önde basmıyor. Direkt bir şekilde arkada karşılıyor. Savunmada inanılmaz boşluklar veriyorlar ve çok çabuk dağılıyorlar. Çok çabuk konsantrasyonları bozuluyor. O yüzden de gerçekten göreceğiz yani hem Amerika'yı göreceğiz hem Paraguay'ı göreceğiz bize karşı ama biraz sonra da Türkiye-Avustralya maçını da konuşmak istiyorum. 0212 273 10'u da bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimiz için. Tabii ki birçok dinleyicimiz belki sabaha karşı 4'te müsabakayı izleyemedi diye başlangıçta bu maça değinmek istedik. Kısa bir mola ardından devam.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet nerede kalmıştık? Avustralya Türkiye maçını konuşacaktık. Tabii ki öncelikle heyecan dorukta. Yani bizim çocuklar aslında tabiri caizse görücüye çıkıyor teknik olarak.

Bayram olsun demek istiyorum ve tabii ki artık birazcık da sohbet edelim tabii. İster istemez biraz da moda girmek istiyordum, o yüzden de böyle güzel bir bestemiz varken ben de açmak istedim. Tabii ki dinleyici yorumlarını da alacağız, dinleyici sorularını da alacağız ama birazcık milli takım öncesinde, yani maçımız öncesinde biraz Avustralya tarafında konuşmak istiyorum. Bir kere rakibimiz zayıf bir kadro olduğunu söyleyeyim. Ben biraz yorumlarken Asya elemelerini, Asya kupasını aslında birazcık baz aldım rakibimizi analiz ederken. Biraz daha hazırlık maçlarından ziyade oralara daha fazla kanalize oldum. Çünkü sonuçta hazırlık maçlarında hocalar bazen farklı şeyler deneyebiliyorlar ve doğru kurguları bazen denemiyorlar. Yani biz de mesela çok rotasyonlu kadrolarla aslında hazırlık döneminde görücüye çıktık. As kadromuzla, as 11'imizle doğrudan çok da fazla oynamadık. O yüzden de yani Avustralya'yı değerlendirirken birazcık daha hedef maçlarda neler yaptığının üzerine gittim. Ki nitekim şöyle bir duruma rastladım. Yani aslında Popovic hocanın genelde dörtlü bir hatla arkada karşıladığını görüyoruz. 4-3-3'ü oynamayı sevdiğini biliyoruz. Ki çok fizikli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle savunma hattında yani gerçekten çok fizikli oyuncular var. Sol bekte Aziz Beyci görme ihtimalimiz var. Hala da onu söyleyelim ama muhtemelen yani burada önümdeki kadroda beşli olarak dizmiş Avustralya'yı akıllı ekran ama ben gözlemlerim doğrultusunda dörtlü çıkacağını düşünüyorum Avustralya'nın. Ki Boss oynaması bekleniyor. Yani Aziz Beyci yerine Boss'un oynaması bekleniyor. Sol bek pozisyonunda Feyenoord'lu oyuncu, ki Feyenoord deyince akıllara da Güney Kore maçında konuşacağız ama yani Inbeom müthiş bir maç oynadı. Orayı Güney Kore tarafında konuşuruz. Ama yani şunu söylemem gerekiyor. Yani bu takım bizim seviyemizde bir kere kesinlikle değil. Üretme konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Evet, birebir mücadelelerde bize karşı bazı alanlarda üstün gelebilirler. Yani omuz omuzalarda, işte bu ikinci topları toplama konusunda biz eğer atikliğimizle fark yaratırsak o zaman işi çok kolay bir şekilde çözeriz. Ama onun dışında bu ikili mücadelelerde vesaire gerçekten bizi zorlayabilecek bir takım. Ama yani topla beraber bir set hücumunda bir şey üretebilecek bir takım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden de bence biz eğer bizim elemelerde, yani playoff turundan bahsediyorum, oradaki konsantrasyonumuzu korursak, ki Romanya ve Kosova maçlarından bahsediyorum, buradaki değerli nokta şu: evet, en iyi futbol oynandı mı? Belki oynanmadı ama maçta biz şunu görebildik. Yani milli takımımızın çok soğukkanlı bir şekilde maçı kapayabildiğini gördük. Ve bizim Dünya Kupası'nda aslında en ihtiyacımız

0: olan şeydi. Yani bizim takımın tavanı zaten çok yüksek. Yani yetenek tavanı vesaire, üretme kabiliyeti, hızlı hücumlarla bir şeyler yapabilme kabiliyeti çok yüksek ama işte maçı kapama noktasında problemler var gibiydi. Bence Romanya ve Kosova maçları bunu çok net bir şekilde giderdi. Şimdi Avustralya'ya karşı da eğer biz ilk yarıdan bir tane gol bulursak, tıpkı Amerika'nın Paraguay'a bulduğu gibi, o zaman konuyu çok erkenden kapatabiliriz. Yani maçı 2'ye sürüklediğimiz zaman ben Avustralya'nın 2-0'ı çevirecek canı olduğunu düşünmüyorum. Ama 0-0 gittiği her senaryoda her dakika daha fazla özgüvenlenecek bir tane takım bekliyorum Avustralya adına. Yani Avustralya tarafı dün şöyle bir açıklamada bulundu. Yani biz buraya kaçıncı defa geliyoruz? Türkiye buraların aslında daimi takımı değil şeklinde, ki bu açıklama bile bence milli oyuncularımızda aşırı bir motivasyona sebep oldu. Ve bence bir kendini kanıtlama ihtiyacı hissetti milli takım, ki İsmail Yüksek'in açıklamaları da çok netti yani bu konuda. Bakalım, göreceğiz yani. Hakikaten bizim takımı ben çok inanıyorum Avustralya karşısında da. Yani adamlar 4-3-3 bir şekilde dizilecekler. Muhtemelen Paraguay gibi, yani Amerika'ya karşı oynayan Paraguay gibi biraz daha derin blokta oynayacaklarını düşünüyorum. Yani kenar oyuncularıyla biraz daha skora gitmeye çalışacaklardır. Ki bir oyuncunun altını çizeceğim. Muhtemelen ilk 11 oynamayacak Avustralya'da ama şöyle bakacağım, adamın isminin telaffuzunu yanlış söylemek istemediğim için bir kez daha bakıyorum. İran Kunda ismini ileride duyabiliriz. Yani Watford forması giyen oyuncuyu, çünkü yani Championship seviyesinde de 42 maçta forma giydi. Zaten Bayern altyapılı bir oyuncu. 20 yaşında, 2006'lı bir oyuncu. Yani muhtemelen oyuna girdikten sonra belki ikinci yarı iyi şeyler gösterebilir ama dediğim gibi ilk yarı beklemiyorum oyuncunun oynamasını. Onun dışında tabii ki milli takımımızın 11'inde normal şartlarda mesela Amerika maçında İsmail oynamasını bekliyorum ama bugün ki yani daha doğrusu işte Avustralya maçındaki 11'imizde bence Orkun Hakan çıkacağız. Biraz daha aslında yani konuyu ilk yarıdan kapatacak en aslında hücumda mahir ayaklarımızla çıkacağımızı düşünüyorum, ki öyle çıkmamız gerektiğine de inanıyorum. Her ne kadar fizik mücadelede belki İsmail'i koyduğumuzdan çok çok daha iyi olabiliriz ama kurguda yani 4 hücumcunun arkasında Orkun Hakan çıkacağımıza inanıyorum. Bu şekilde üretebiliriz. Çünkü onlar bize gol karşılığı olarak birden fazla verebileceklerine inanmıyorum. Konuyu 2-0'a getirirsek ilk yarıdan, o zaman işte biz de grup liderliği adına iyi bir skorla ayrılabiliriz. Yani normal şartlarda daha temkinli yorumlar yapmak, daha güvenli yorumlar yapmak daha doğru oluyor böyle maçlar öncesinde ama yani açıkçası bilmiyorum. Avustralya karşısında da çok da fazla temkinli yorum yapamayacağım. Kimse de kusura bakmasın. Çünkü takımımıza güveniyorum. Hiç burada işte olduğumuzdan bizi daha küçük görerek işte ayaklarımız yere sağlam bassın edebiyatına da girmeyeceğim. Çünkü bu takım gerçekten iyi bir futbol takımı. Ve bir kulüp takımı gibi oynayabilme klişesi var. İnanılmaz doğru bir klişe. %100 katılıyorum ve bizim takımda, bizim çocuklarda Montella bunu çok net bir şekilde başardı. Yani kadro seçimleri olsun vesaire vesaire aşırı eleştirildi, işte herkes bir laf söyledi ama abi hocanın vardır bildiği demek istiyorum. Ben biraz daha hoca tarafındayım burada açıkçası. İşte şu neden alınmadı, bu neden gelmedi hikayesinden çok bunu bence Merih Demiral'ın podcast'ı çok güzel bir şekilde bize açıkladı. Yani 5 bölümü oldu, 4 bölümü falan izledim şu ana kadar. Ya yani inanılmaz bir podcast olmuş hakikaten. Ya Merih, eline sağlık. Yani çok çok güzel bir iş yapmışsın. Vallahi benden daha iyisin diyebilirim abicim. Yani onu söyleyebilirim. Şaka bir yana, gerçekten çok tatlı anlar var orada da ve takımın içinde ne kadar iyi bir hava olduğunu görebiliyoruz. Yani ben dışarıda tabii ki herkesin eleştirme hakkı var, herkesin bir şey söyleme hakkı var ama takım gerçekten kendi içinde kenetlenmiş olduğunu, kendi içinde nasıl aslında eğlenerek vakit geçirdiklerini de bizlere çok güzel bir şekilde sergiliyor Demicast podcastleri. Yani birazcık şey gibi oldu, sponsorluk şeyi gibi oldu ama yani tamamen kalben söylediğim bir şey. Yani milli oyuncumuz bu kadar güzel bir işe imza atıyor ki tarihte daha önce böyle bir iş bizim milli takımımızın, futbol milli takımımızda daha önce görmedik. Yani böyle işler hepimizin keyfini daha da arttırıyor ve bizlere de açıkçası yani sohbet ederken, radyoda program yaparken veyahut da farklı mecralarda program yaparken de sohbetimizin boyutunu atlattırabiliyorsunuz. O yüzden de bir kez daha çok teşekkür ederiz. Dinleyici mesajlarına dönmek istiyorum biraz. Sonra da tabii ki kısa bir araya gideceğim ama Can selam demiş Mehmet Bey. yayınlar sence çok sönük bir başlangıç değil mi? Hiç o eski tat yok, teknoloji girdiği her yeri batırıyor demiş. Valla ben biraz bunun karşısındayım. Yani bu biraz tepki çekecek tabii ki açıklamalarım ama yani şöyle söyleyeyim, tabii ki ya bir kere mola benim çok canımı sıkıyor, onu söyleyeyim yani, ama bunun teknolojiyle alakası yok, bunun tabii ki aradaki ekstra bir reklam göstermeyle alakası var. O yüzden oradaki mola işi, yani 3 dakikalık mola işinin bana hiç kimse yani mantıklı açıklamasını yani finansal harici yapamaz diye düşünüyorum. Oyuncular dinleniyor mu? Yok abicim öyle bir şey. Yani 30 saniye su molası yaparsın, devam edersin abi. Yani 3 dakikada gerçekten oyun da düşüyor. Yani evet, ilk 22 dakika tam moda girerken 23'te bir anda oyun duruyor. Yani 30-35'e kadar maç daha kendine gelemiyor. Bu çok kötü. Ama mesela sarı karta müdahale işini gördük. İlk defa Paraguay Amerika maçında gördük bu arada. Hani yanlış bir şekilde bir sarı kart görmüştü mesela. Team Ream sarı kart görmüştü. Team Ream'in sarı kartı iptal edildi mesela. Orada aldatmaya yönelik hareket olarak Almiron'un sarı kart çıktı gibi. Aslında çok iyi de uygulamalar var. Ama bazı şeylerin de uygulanmadığını görüyorum. Mesela bu korner 5 saniye, taç 5 saniye hikayelerinde de çok fazla böyle bir radikal bir uygulama yok. 7-8 saniyeleri saydım. Birçok maçta denedim yani bunu. O yüzden de yani aslında kurallar böyle çok keskin bir şekilde oluşturulmamış. Ama kurallara uyma konusunda çok enteresan bir örnek var. Bunu tabii ki biraz sonra anlatacağım. Kore-Bosna maçı, Kore-Bosna değildi pardon. Kore-Çekya maçıyla alakalı bir kısım var. Yani herkes kurallara aşırı uymaya çalıştığı için çok garip görüntüler ortaya çıktı. Onu da söyleyeceğim. Bu arada hakem performanslarına da değinmek istiyorum. Korkunç hakem performansları var. Hakemleri hiç beğenmedim. Onu söyleyeyim. En son maç biraz Hollandalı hakem fena değildi. Dün geceki maçtan bahsediyorum ama ilk 3 maçta da çok kötü bir hakem performansları. Özellikle açılıştaki Sampaio, yani Meksika maçının hakemi, büyük skandaldı bana sorarsanız. Nedenlerini de tabii ki anlatırım. Birçok şeyde konuşuruz. Yani her zaman Süper Lig'de hakemlerimizi eleştiriyoruz ama biraz da yani gördüğümüz aslında Dünya Kupası sahnesindeki hakemleri de eleştirmek isterim. Ki yani burada Türk hakemlerini övüyor gibi olacağım ama yani biz de en az, bizim hakemler de en az bu kadar yönetirdi diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ya teknolojinin girdiği, ya şu benim hoşuma gitmiyor Mehmet Bey. En azından size katıldığım bir taraf olsun. Bunu hani öylesine söylemek için söylemiyorum ama hoşuma gitmeyen bir şey. Abi hakeme bakıyorsun abi, Robocop gibi adam. Adamın üzerinde 2 kilo, 3 kilo gerçekten elektronik tetisat var ve yani tuhaf duruyor abi yani. Oradan bir kamera, buradan şey. Ha şeyi güzel ama en azından. Hakem kamerasından bazen başka açıdan görüntüyü görebilmemiz güzel ama yani şunun biraz daha hafifini yapsalar, adamlar hakikaten helak oluyorlar. Belki de o kadar fazla üstlerinde teknolojik alet var ki adam rahat bir şekilde maçı yönetemiyor. O yüzden de belki çok kötü, onu da bilemeyiz. Yani oradaki psikolojiyi okuyamayız ama yani dediğim gibi o görüntü bence de çirkin. Ha, bir de mesela hep mesela biz kendi ülkemizde hakemlerin İngilizce bilmeme işini eleştiriyoruz ki ben çok eleştiren bir kısımdayım bu konuyla alakalı, ama Brezilya'nın en iyi hakemi denen Sampaio'nun da VAR açıklamasında İngilizce konuşamadığını da gördük. Bu da bence çok büyük bir skandal. Yani Dünya Kupası'nda Somalili hakemi tamamen siz siyasi sebepler dolayısıyla ülkesinden geri yolluyorsanız, Afrika'nın en başarılı hakemi olmasına rağmen gidip Sampaio'yu koyuyorsanız, ki Sampaio hak etmiştir muhtemelen, bir anda yani Sampaio'nun İngilizce konuşamadığını gördük. Yani açıklayamadığını gördük. Portekizce açıklamaya başladı bazı şeyleri ve yani çok garip bir andı. Onu da söylemiş olayım, eklemiş olayım. Şöyle bakıyorum, Hakan Bey yazmış. Can kardeşim selamlar. 8 takım 4 maç oynandı. Hepsini izledim. Ben de izledim. Amerika ve Güney Kore hariç seyir zevki yoktu. Harfiyen katılırım. Ama 1-2 tane itirazım var buna. Onu söyleyeceğim. Bunu diğer takımları konuşurken mutlaka ekleyeceğim çünkü bir iki tane takımın hakkını yememiz gerekiyor. Ama ben de en çok Güney Kore ile Amerika'yı beğendim. Özellikle ya Güney Kore tarafında çok büyük bir handikap var ama o handikap olmasaydı çok daha büyük cümleler kurardım Amerika'ya kurduğum gibi. Onu da anlatacağım tabii ki. Türkiye-Avustralya maçı ile alakalı sohbetimizi de araya gittikten sonra. Telefon almayacağım, onu söyleyeyim, telefon alamıyorum. Kusura bakmayın İlhami Bey, size de sevgilerimi ileteyim bir kez daha. Her zaman bizleri de takip ettiğiniz, mesaj gönderdiğiniz için de bir kez daha teşekkür edeyim. Gerçekten eksik olmayın demek istiyorum. Yani
1: Çok iyi yorum. Evet, inanılmaz bir yorum geldi bu.

0: Yani hakikaten bir şey anlatacaktım, dediğimi unutturdunuz. Can hakemler sniper gibi ortalıkta dolaşıyor, ne gerek var buna demiş. Ya evet abi, yani öyle bir kıyafet ki, yani bir şeyler çok güzel açıklamış Sayın Ahmet Çakar'la Fırat abi, Fırat Aydınus çok güzel açıklamış Sayın Fırat Aydınus. Yani onları da çok güzel bir açıklaması var, o yüzden yani sniper çok iyi tabirmiş ama. Yani, abi olmaz yani, o kadar da değil yani. Ya o zaman robot yönetsin. Yani işte. Ya DJ'yi unuttum, hakikaten DJ'yi unuttum yani. Neyse, biraz şöyle bir genel toparlayıcı bir cümleyle devam etmeye çalışayım. Avustralya Türkiye maçı hakkında konuşuyorduk. Yani adamlar 4-3 çıkıyorlar. Derin blokta oynayacaklar. Biraz Paraguay'ı andıracaklar bence ister istemez. Biz bayağı iyi oynayabiliriz. İlk yarıdan 2 yapmamız lazım. İlk yarıdan 2 yapmak neden lazım? Çünkü liderlik için lazım. Yani dakikalar geçtikçe özgüven depolayacaklar. Yani zaten hani ben bu maç kurgusunda Orkun ve Hakan'ın ortada oynaması gerektiğini düşünen taraftayım. Ama dediğim gibi Vontella Hoca'nın verdiği her karara aşırı saygı duyuyorum ve en doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ben bazı şeyleri tabii ki göremeyebilirim. Tabii ki Montella benden daha iyi bilecek. Hocaya sonsuz güveniyorum. Sonsuz arkasındayım. Yani çok bariz bir hata yapmadığı sürece de çok da fazla eleştirmeyi düşünmüyorum turnuva boyunca. Onu da söyleyeyim. Yani birazcık Türkiye'yi yorumlarken daha fazla olumlama tarafından veyahut da görülmeyeni görme tarafından yorumlayacağım turnuva boyunca. Onu da bir kez daha vurgulamak isterim. Yani bir tane arkaya tembel pas attı diye bütün hurra adamı yüklenmeyeceğim demeye çalışıyorum. Çünkü ister istemez öyle oluyor. Ben biraz daha farklı duracağım burada. Çünkü o yani Merih'in bize anlatmak istediği podcastlerdeki şey çok önemliydi. Anlatmak istediği şey, abi olabilir hata ama biz oynamaya devam edeceğiz. Biz şu anda herhangi bir oyuncu linç olursa da onu iplemiyoruz. Biz kendi aramızda zaten mutluyuz. Mutlu bir şekilde oynamaya devam edeceğiz mottosuydu. Ve yani bizlerin de o takımın bu nasıl diyeyim, havasına, aurasına katılmamız gerektiğini bence bizlere anlatan bir seri vardı. Alt metni oydu yani oradaki podcast'ın. O yüzden de ben gerçekten çok iyi bir liderlik olduğunu da düşünüyorum Merih'in yaptığı bu işin. Yani Hakan Çağlanoğlu ne kadar iyi bir kaptansa, Merih'in de çok iyi de bir lider olduğunu, belki tamamlayıcı kaptan rolünde çok iyi işler yaptığını söyleyebilirim. Evet, saha içinde Merih'i eleştireceğim bir iki tane taraf olabilir ama saha dışında liderlik vesaire, o takımın kurgusunun gayet iyi gidebilmesi rolünde gerçekten Merih ağzına sağlık. Bir kez daha teşekkür ederim. Onu da söylemiş olayım. Bunu okumayayım Hakan Bey, bunu okumayayım, bu olmaz. Ya, uyku saatlerimiz mahvoldu ama onu söyleyeyim. Yani hakikaten derme çatma uyuyorum. Şöyle bir 3 saat uyuyorum, kalkıyorum, bir 2 saat daha uyuyorum falan, böyle enteresan bir durum var. Ama uykum yok ilginç bir şekilde, böyle bayağı da motiveyim yani. 4'te 4 gidiyoruz biz de. O halde hani Türkiye'yi de konuştuk. Ben kazanacağımızı düşünüyorum, hani tahmin de vermiş olalım. Ya ben maç öncesinde 2-0 diyordum ama 3-0'la tahminimi yinelemek istiyorum. Yani şu ana kadar gece yarısı saat 4'e kadar Türkiye'nin 2-0 kazanacağını düşünüyordum. Ama artık 3-0 kazanacağını düşünüyorum. Yani bu maçtan biraz etkilenilecektir. Biraz daha şevk dolu bir Türkiye bekliyorum diyeyim. Kısa bir ara.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
0: Evet, nerede kalmıştık? Tabii ki konuşmuştuk, bizim grubumuzu konuşmuştuk, bizim çocukları en son konuşarak aslında D grubunu noktalamıştım. Yani Amerika Paraguay endeksinde başladık, sonrasında Avustralya'yı birazcık analiz etmeye çalıştım. Tabii ki bizim Avustralya'ya karşı ne yapacağımız, daha doğrusu birazcık analiz etmeye çalıştım. Yoksa Avustralya'nın işte şu kadrosunda şu var şu var gibi gitmedik. Birazcık çünkü o tip gitmek için turnuvada maç izlemek istiyorum. Önden tahmin yaparaktan ziyade elle tutulur ürünleri birazcık sizlerle sergilemek istiyorum. Yani sonuçta elle tutulur bir performans gördük Amerika'da da. İşte Paraguay kötü oynasa da sonuçta önümüzde bir performans var, onu konuşabiliriz. Ve D grubunu noktaladık. Esasında kısaca bir B grubuna da değineceğim. B grubunda Kanada-Bosna maçı vardı ki Kanada-Bosna maçı esasında çok kötü bir maç değildi. Yani Meksika Güney Afrika maçı kadar kötü bir maç izlemedik. Onu söyleyeyim. Ama burada ben birazcık Bosna'yı eleştireceğim. Evet, hak da veriyorum. Sonuçta ev sahibi ülkeye karşı erken bir gol bulduğunuz zaman oyunu birazcık daha kaparsınız. Yani belki de ya zaten maçın favorisi olarak Kanada gösterildiği bu ortamda. Yani saygı duyuyorum. Ama bu maçı tamamen Bosna antrenörünün zihniyetinin verdiğini düşünüyorum. Yani evet, Kanada çok daha iyi oynayan taraftı maçın bütün bölümünde bana sorarsanız. Yani 22. dakikadan itibaren Kanada daha iyi futbol oynayan taraftı Bosna'ya göre. Ama yani ilk 21 dakikadaki anlayışı belli bir maçın belli alanlarında da gösterseydi Sergei Barbaraz Hoca, o zaman Bosna'dan belki galibiyet bile görebilirdik. Ki Kanada'nın çok daha iyi oynadığı bu ortamdan bahsediyorum. Yani şunu söyleyeyim, bir kere zaten Balkan takımlarının ve yani Orta Avrupa takımlarının duran toplarda etkili olacağını tahmin ediyordum turnuva öncesinde. Ki nitekim zaten Bosna'nın golü de duran toptan geldi. Yani maçın kapağı normal şartlarda bir tarafta Alphonso Davies, bir tarafta Edin Dzeko olması gereken ortamda da ikisinin de süre bulmaması beni de bayağı şaşırttı ilk etapta. Ama sonra öğrendim ki yani sakatlıklar varmış, riske edilmek istenmemiş. Bir de şeyi gördük maçta, yani belli bir alandan sonra maçın hani berabere biteceğini hissedersiniz ya, Larin'in attığı golden sonra çok net bir şekilde hissettirildi bu. Yani izleyici bunu çok net aldı. Kanada bence şanssızdı, çok denedi. Özellikle sol tarafta Acun Ilıcalı'nın Hull City'sinden Liam Miller çok denedi. Bence çok daha iyi olmasını beklediğim Buchanan, sağ ön oyuncusu, bir yerelli oyuncu ki sağ bek, normalde sağ kanat beki gibi bir oyuncu, çok kötü gördüm. Yani Kanada milli takımında çok iyi şeyler yapmasını beklediğim oyuncuyu hiç beğenmedim maçta. Liam Miller kanadı bence başarılıydı. Jonathan David derine inip gerçekten bağlantıları kurdu ki zaten Kanada'nın bu kadar fazla alan yakalaması ya da bu kadar fazla üretebilmesinin de sebeplerinden bir tanesi Jonathan David'in derine gelip oynamasıydı. Estakio'yu çok beğendim orta sahada. Kone Estakio ikilisi hiç fena değildi ki bence Bosna'ya karşı da oyun üstünlüğü almaya başardılar. Nitekim belki tarafsız sahada tam kadrolar oynansa daha farklı bir maç izleyebilirdik. Anlayışlar daha farklı olabilirdi ama sonuçta Kanada taraftarı full doldurmuştu stadı. Yani Meksika gibi değildi. Meksika'da bilet fiyatlarında çok ciddi bir boykot var. Onu tabii ki A grubuna gelince konuşacağız ama Kanada tarafında gerçekten belli başlı şeyleri beğendim. Bu arada Kanada da şanssızdı yani. Bosna Hersek'in yani Kanada bir tane pozisyon yakaladı. Seyat Kolasinac topu uzaklaştırmaya çalışırken az daha kendi kalesine atıyordu. Üst direk yardımcısı oldu. Yani bir anda Kanada yani maçı da kazanabilirdi. Kazanacak fırsatları da yakaladı. Hatta son bölümde çok net bir fırsat daha vardı Kanada adına ama yani şöyle söyleyeyim. Nitekim Bosna Hersek'in zihniyeti başka türlü olsaydı maçta, yani maç bu hale de gelmezdi demeye çalışıyorum. O yüzden de bana sorarsanız buradaki kabahatli Bosna hocasıdır derim bana göre. Ki evet, Hakan Bey de benzer bir şey yazmış. Can Bosna Hersek bence korkarak çekinerek oynamasa maç 3-0 bitecekti demiş. Evet, %100 yani. Çok çekindiler abi, yani inanılmaz çekindiler. Ben hiç beklemiyordum. Yani hele hele Bosna gibi bu kadar dolu dolu gelen, yürekli bir şekilde zaten müthiş bir tanıtım var. Edin Dzeko'nun hikayesi bambaşka bir hikaye zaten. Yani hakikaten bütün futbol romantiklerinin seveceği bir hikaye Bosna dersek ama yani o hikayeye yakışır bir takım tam görmedim ben açıkçası, bilmiyorum. Ve evet, şu yoruma %100 katılıyorum Hakan Bey. Ben çok iyi bir gözlemcisiniz hakikaten. Bu da notlarımın arasında vardı ama siz söylemişsiniz gibi yapalım aslında. Çünkü siz daha önce söylemiş oldunuz ama Larin bir dahaki maça kesin 11 başlayacak bence bu arada. %100. Oyuna girdikten sonra zaten yani bayağı bir aurasını hissettirdi saha içinde. Ama nasıl olacak bakalım. Yani muhtemelen bence Buchanan oynamayacak. Çünkü ya da Olivaseye oynamayacak. Yani çünkü Miller'ı bir ara sağda da gördük. Hani normalde sol kenar başladı oyuna da yani herhalde Larin yani daha çok merkezde kurgulanacaktır muhtemelen. Tabii ki Beşiktaş'ta oynadığı dönemdeki sol kenar rolü olmayacak ama yani herhalde Olivasi yerine Larin'le görebiliriz. Ki şey de çok enteresan, yani aslında kulübede Promise David de var ki çok çok iyi bir maç oynadığı mı tartışılır ama çok çok iyi bir oyuncu olduğunu ve yani bugünden sonra daha da iyi bir oyuncu olacağını düşündüğüm bir isim. Orada bakacağız ama Larin gerçekten aurasıyla maçın içinde ben de varım dedirtti. Buna %100 katılırım. Yani bu maç hakkında da daha fazla bir şey konuşmayalım. Yani süremiz biraz kısıtlı çünkü. Hatta yavaştan da geçelim A grubuna istiyorum. A grubunu parça parça konuşmak istiyorum. Çünkü Meksika maçı aslında şu anda yani turnuvanın başlangıç maçıydı ve daha sıcak günden bir maç değil ama onunla başlayalım diyorum. Ki ya bir kere şunu söyleyeceğim. Meksika ya bu kadar duygularına yenik düşen bir takım olamaz. Ya 9 kişi turnuvanın belki de en zayıf takımına karşı kırmızı kart göremezsiniz abi. Ve takım kaptanınızın kırmızı kart görmesi kadar kabul edilemez bir durum olamaz. Yani bence şu anda Meksika taraftarı Cesar Montes'e çok kızgındır. Ki turnuvada Cesar Montes belki de Meksika'nın yerine koyamayacağı tek oyuncu. Ve grupta iki tane tam kafa takıma karşı oynayacaklar. Yani Çekya ve Güney Kore'ye karşı oynanırken ne kadar Cesar Montes'e ihtiyaç olduğunu bence Çekya'nın duran topları çok net bir şekilde gösterdi. Yani takımda 1.85 üzerinde savunmacı yok. Tek savunmacı 1.95'le Cesar Montes ki gerçekten de aslında iyi de bir oyuncudur Cesar Montes. Benim beğendiğim de bir oyuncudur. Ama ya, bu kadar büyük bir amatörlük yapılmasını kabul edemiyorum. Yani bir Meksikalı olsam burada çok çok daha cümleler kurardım herhalde ama yani çünkü çok bu şey bir şey, yani nasıl anlatayım, 90. dakikada sizin gidip doğrudan bir kırmızı kart görmeniz, 2-0 önde olduğunuz bir ortamda birazcık da sabote etmek, yani hata yaparsınız kabul, saha içinde belki maç 2-1 biterdi ona da kabul ama sizin iki tane kafa maçınızda en önemli oyuncunuzun kaptanınızın olmaması kadar bu kadar yani sorumsuzluğu ben kabul edemiyorum. Bilmiyorum yani, futbol adına bence kötü bir şey oldu. Çünkü yani Meksika'yı en üst seviyede izleyemeyeceğiz. Ama tabii ki ev sahibi avantajı var. Hani ev sahibi avantajını da ne kadar kullanıyorlar çok tartışılır. Yani bütün tribünlere bakıyorsunuz. Bilet fiyatları korkunç bir fiyatta olduğu için tamamen orada yani Meksika dalgası bile maçın ilk yarısına gelmedi ya. İkinci yarıya kadar Meksika dalgası görmedik ki, 4 tane maçta da her maçta Meksika dalgasını ilk yarıdan görüyorduk. Yani inanılmaz bir durum bu. Yani hiçbir şekilde Meksika tribünleri maça girememiş. Zaten Meksika başkanı da ya bilet fiyatları konusundaki insanlara itirazına, halkın itirazına çok net bir şekilde destek vererek maçlara gitmeyeceğini açıkladı. Ki onun yerine hani bir kız çocuğunu o VIP koltukta gönderdiğini açıkladı. Onu da söyleyelim. Hatta halkla beraber meydanlarda, tribünlerde değil, meydanlarda izleyeceğini açıkladı başkan. Yani Meksika tarafıyla alakalı negatif şeyleri söyledim ama pozitif şeyler de var. Bir kere Quiñones'in performansı inanılmaz iyiydi maçta. Yani çok denedi. Gerçekten belki çok kötü bir takıma karşı oynadılar ama yani en azından saha içerisinde sol kanattan Gallardo'nun bindirmelerini pozitif buldum. Sürekli ceza sahası içindeydi. Onun haricinde Quiñones bence çok iyiydi. Gutierrez'i ilk yarısı ilk ikinci yarı bir şeyler üretirken gördüm. Jimenez de fena değildi. Ama ya yani şunu söylemem lazım. Yine de yani bu kadar kötü bir takım karşısında 2-0 kazanmak bence başarısızlık. Yani gruptaki diğer takımlar herhalde 3 yapacaklar en az. Öyle söyleyebilirim. Yani Güney Afrika'nın birazcık ilk görüntüsünün averaj takımı olduğunu söyleyebilirim. Ki yani şöyle söyleyelim bir kez daha. Foster takımın gol ayağı, Burnley'de oynuyor ve yani Premier Lig'in aslında gedikli oyuncularından bir tanesidir. Ya yani bir tane şut çekmedi ya. Bir tane isabetli şut vuramadı maçta yani. O yüzden ya diyecek hiçbir şey yok. Ya adamlar uzaktan isabetli şut vurmak için 35 metreden kaleye Ranhel'e hakikaten antrenmanda sanki açma germe hareketi yaptırır gibi şutlar yolladılar. Çok sert oynadılar bu arada. Yani aslında Sampaio'nun ilk başta sabırlı bir şekilde kartlarını çıkardığını da söyleyeyim. Yani çok eleştirdim Sampaio'yu hakem olarak ama ya çok kötü bir maçtı. Yani bizim için belki de eleştirmek açısından en rahat maçtı. Diğer 3 maçta tabii ki bu seviyenin üzerine çıktı. Ha, biraz Güney Afrika kaynaklıydı. Kaleci övenler var. Ben hiç katılmıyorum. Yani 2 tane akrobatik kurtarış yaptı ama bence korkunç kötü bir kaleci. Onu söyleyebilirim. Yani Ron Van Williams'ın tamamen göz boyama performansı sergilediğini düşünüyorum. 2 tane akrobatik çıkardığı toptan dolayı. Yani kaleyi dolduramadığını, yani nasıl diyeyim, tam böyle bir maçta şöyle çok büyük yargılarda bulunuruz ya oyunculara. İşte tam yanıltıcı performans olduğunu düşünüyorum ki ikinci ve üçüncü maçlarda göreceğiz kaleciyi de. Bunu söyleyeyim. Çünkü nerede sosyal medyada işte hatta birçok kişinin de kaleci övdüğünü gördüm. İnanamadım abi. Yani inanamadım ya, bu kaleciyi bilmiyorum. Yani övülebilecek bir taraf olduğunu düşünmüyorum. 2 tane akrobatik kurtarışa kaleci övmeyeceğiz burada. Kimse kusura bakmasın. Şöyle bakıyorum. Can Meksika böyle zaten demiş bir dinleyicimiz. Kore ve Çekya karşısında ancak en iyi 3. olarak belki en üst sıra çıkarlar. Yani evet ama ya dediğim gibi güç dengeleri çok yakın. Yani maçtaki motivasyon veyahut da ikinci maçta hani Javier Aguirre başka bir şey gösterirse o zaman başka bir şey konuşabiliriz. Ama Javier Aguirre'nin de özelliğinden bahsetmek isterim Meksika konusunda kapamadan önce. Bir kere hoca çok beğendiğim bir hocadır benim. Yani aslında başaltı bir takımda imkansızı başarma konusunda belki de dünyanın en iyi hocalarından bir tanesidir ama Meksika yani orta düzey bir takım. Yani baş altı orada yanlış kelime oldu. Yani çok vasat altı bir takımla vasatın üstüne çıkabilme potansiyeli olan bir hoca Aguirre. Ki Atletico Madrid'in ilk dönemi sonrasında yıllar boyunca La Liga'da çok düşük bütçeli takımları alıp her zaman bir doğrultuya koydu Aguirre. Ama yani Meksika'da işte bu kadar kötü bir takım karşısında 4-5'i attırtmayan yani üretme konusunda gerçekten çok da aslında iyi bir hoca olmadığını düşünüyorum. Ama dediğim gibi mesela Çekya karşısında ya da Güney Kore karşısında sabırlı bir oyunla farklı şeyler de gösterebilirler. O yüzden bu yorumu o şekilde kurmayacağım. Ama evet bu maçtaki oyun gibi ya şöyle söyleyelim, Güney Afrika'ya karşı bir turnuva olsa yani 3 takım oynasalar Meksika sonuncu olurdu diyeyim. Ama dediğim gibi işte Çekya veya Kore karşısında da farklı bir oyunla çıkacaklarına inanıyorum. Çünkü Meksika'nın kendinden düşük takıma karşı hiçbir zaman iyi futbol oynayabileceğini artık zaten Güney Afrika karşısında oynadığı oyunda görmüş olduk diyeyim. Montes'in olmaması büyük eksi, hatta bence Çekya karşısında çok büyük bir eksi diyebilirim. Çekya Kore maçını da konuşacağız ama bir reklama gitmem gerekiyormuş. O zaman Çekya Kore maçını konuşmadan önce de Cesar Montes'le bağlarız. Kısa bir soluklanalım, ardından oradan devam edelim. Evet, ne konuşuyorduk? Kore Çekya maçına geçiyorduk. Cesar Montes'den bağlayacağım diye bir cümle kurmuştum. Cesar Montes Meksika stoperi, kırmızı kart gören takım kaptanından bağlayacaktım. Şimdi sonuç olarak önce Çekya tarafını konuşmak istiyorum. Çünkü yani buraya tamamen duran toplar üzerinden tehlike yaratmaya gelmiş bir takım olarak gözlemledim Çekya'yı. Yani zaten bütün tehlikeleri de Kore kalesinde bu şekilde yarattılar ki biraz da aslında burada Kore'nin savunma hattının ve orta sahasının yumuşak olmasından kaynaklı olduğunu da birazcık düşünüyorum. Ve oyuncu tarzlarında yani Kim Min-jae'nin yanındaki oyuncuların en azından gerçekten hani savunmada duran top karşılamasında çok ciddi problemleri olan bir takım olduğunu konuşacağız zaten. Ama Çekya tarafının da inanılmaz duran top setleri var. Çok çalışmışlar buna ve yani belki yetenek tavanı olarak en iyi seviyelerinde gelmediler. Yani bir Pavel Nedved'leri falan görmüyoruz ama gerçekten organize bir takım gördüğümüzü söyleyeyim. İyi oynamadılar. İyi futbola dair saha içinde akan oyunda çok da bir şey görmedik ama mesela Meksika karşısında Montes'in olmadığı bu ortamda Çekya'nın bir duran top gol atacağını düşünüyorum ben açıkçası. Ya kornerden ya taçtan, ki taçları da 5 saniye kuralına rağmen, ki kimse iplemiyor bu kuralı bu arada. Yani hiçbir hakemin iplediğini görmedim. 5 saniyede hiçbir kural değişmedi şu ana kadar. Ama yani çok da fazla böyle yani 20 saniye beklediğimiz bir denklem de olmadı, onu da söyleyelim. Ama yani 7-8 saniyede kullanıyor taç atışını oyuncular. Ve yani oradan organizasyonlar çıkabiliyor ki taçtan da gol bulabiliyorlar. Ki hatta duran topları da çok iyi kullanıyorlar. Yani Meksika'yı o yüzden çok eleştirdim. Yani ev sahibisiniz, cıvıl cıvıl aslında Meksika Azteca stadını bekliyorduk. Yani evet taraftar gelmiş ama taraftar gelmiş, seyirci gelmiş yani. O yüzden ilk yarı Meksika dalgası olmayan bir Azteca stadını ben çok da fazla ciddiye alamayacağım açıkçası. Yani umarım bu hatadan dönerler. Yani gerçekten bir uygulama olması gerektiğini düşünüyorum. Yani böyle olmaz. Hakikaten böyle olmaz. Kore-Çekya maçına değinelim birazcık. Yani Meksika tarafından çıkalım. Yani Çekya tarafının tamamen duran toplar üzerinden kurguladığı bir oyun görüyoruz ki yani bu grupta Güney Afrika karşısında böyle bir moral bulacak zaten her takım, ama yani Meksika önünde de çok ters gelebilirler. Bir anda bakarsınız hani çok enteresan bir şekilde Çekya'nın iki galibiyetle çıktığını da görebiliriz gruptan, onu da söyleyeyim. Kore tarafında biraz konuşmak istiyorum. Bir kere öncelikle futbol adına Kore teknik adamı kimmiş bilmiyorum ismini, ona bakacağım. Çok teşekkür etmek isterim. Yani gerçekten çok beğendim Kore'yi. Çok büyük eksileri var. Ama bu yani hocaların yapabileceği bir durum, yani belki birazcık daha hafifletebileceği bir durum olarak yorumluyorum. Çünkü yani duran top karşılama zafiyeti kesinlikle var Güney Kore'nin, ama ya böyle tıkır tıkır oynayan bir takım. Ve hocasının ismine bakıyorum. Hong Hoca. Huyung Bo Hong Hoca. Hong Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Yani gerçekten gece yarısı 5'te uyandım. Yani o gece 2'de uyumuştum. 5'te kalktım. İşte arada bir 3 saat uyudum. Yani 5'te zımba gibi bir takım izledik. Yani ilk 20 dakikası maçın bu arada korkunçtu. Yani iki takımın da kurallara aşırı uymaya çalıştığı için kaleden kaleye böyle uzun uzun yolladılar topları. Yani çok acayipti. Yani çok garip şeyler gördük maçın ilk 20 dakikasında. Hatta bir arkadaşımla izliyordum. Hatta Berkay Çakır'la izliyordum. Buradan selam olsun kendisine. Galatasaray yorumcumuz, beraber izliyorduk. Gece yarısı 5'te karşılaşmayı ve şey, yani ilk 20 dakika abi bu ne dedik yani birbirimize dönüp. Ne oluyor dedik falan. Bayağı şaşırmıştık. Hatta karşılaşmayı anlatan spiker de hani çok efendi bir insanmış hakikaten. Yani çok güzel bir dille, çok profesyonel bir şekilde hani baba ne yapıyorsunuz demeye çalıştı. Onu söyleyeyim, gerçekten komik bir andı. Ki gece yarısı saat 5'te yani böyle bir yorumun gelmesi bizleri birazcık daha keyiflendirdi, açtı yani. Karşılaşmaların spikerleri o yüzden çok mühim, onu söyleyeyim. Onun dışında yani şöyle bir durum var Kore'de. Ya öncelikle ya zaten maçın oyuncusu seçildi ama Inbeom Hwang, Feyenoord forması giyen oyuncu, golü de kaydetti zaten, ama ya golün haricinde de o kadar iyi futbol oynadı ki yani böyle birkaç tane telefon aldım. Sabah konuşuyorduk işte, sabah kaçta kalktım o gün, işte 11-12 gibi falan herhalde uyandım tekrardan. Sabah diyorum, öğlene varmışız ama neyse, gece maçı izlemiştik. Abi işte bu adam kim falan filan diyenler oldu arayıp yakın çevremde. Dedim hani Feyenoord'da oynuyor, ben bu adamı biliyordum ama bu kadar da iyi olabileceğini düşünmemiştim. Hakikaten hem o hem de Lee Kang-in'i çok beğendim. Yani Paris Saint Germain'de belki çok fazla süre bulamadı Lee Kang-in, ama yani burada futbol oynamaya gelmiş adam. Yani belli yani, hakikaten çok farklıydı. Zaten Heung-min Son çok acayipti. Bir de yani şey çok güzeldi Güney Kore adına. Yani Çekya kadar aslında organize bir takıma karşı 1-0'dan maç çeviriyorsunuz ve inanılmaz boş koşu atıyorlar. Son derine geliyor. Sürekli iç koridorları hedefleyen bir Güney Kore var. Yani hücum anlamında Amerika'ya yakın bir standartta oynadıklarını da söyleyebilirim. Yani gerçekten takdir ettim Güney Kore'yi, ama çok büyük bir defekt var. Yani artık duran toplardan gol, yani gollerin %40'ına yakın organizasyonlar duran toplardan geliyor ve buna bir çare bulamazlarsa hak ettiklerinin çok altında kalacakları bir turnuva olacaktır Güney Kore adına diyebilirim. Ki göreceğiz yani hakikaten Güney Kore'yi mesela Güney Afrika karşısında böyle bir 4 gollü bir galibiyetini falan bekliyorum. Çok rahat hücum ediyorlar ki ya şunu da söyleyelim. Yani Beşiktaş adına Beşiktaşlı taraftarlar çok mutlu olmuştur. Yang Yoh golü buldu oyuna sonradan girip. Ki ya şunu da söylemek istiyorum. Çok güzel sosyal medya içerikleri var. Mesela hep eleştiriyoruz bazı şeyleri ama bir tane içerik gördüm. Bayıldım yani. Gece yarısı 5 bir Beşiktaş taraftarı tam televizyonun önünde şöyle yatay bir şekilde yatmış. Yerde bir şekilde uyuyor rolünde. Şöyle göz ucuyla işte bakmaya çalışıyor maça, sonra uyuyakalıyor. Bir anda Yang Yoh diye bağırılıyor spiker tarafından. Bir uyanıyor, Beşiktaş forması seviniyor falan. Ya çok komik ve çok güzel bir şeymiş, içerikmiş onu söyleyeyim. Bayağı güldüm izlediğim zaman. Ki yani zaten şöyle de bir şey söylemek istiyorum. Yani Yang Yoh ilk 11 oynar mı ilerideki maçlarda? Bence mutlaka 1-2 maçta oynayacaktır. Çünkü sonu da yani nasıl diyeyim, belki sağ ön gibi de görebiliriz. Çünkü sol önde
3: düzeltiyorum. Lee Kang-in sol önde, sağ önde Lee Kang-in, sol önde Son, ileride Yang Yo şeklinde de dizileceği maçlar olacaktır. Ama ben yine de Hong Hoca'nın bu kadar iyi bir düzeni bozacağını düşünmüyorum. Yani Çekya karşısında 1-0'dan 2-1 maçı alan takım karşısında düzeni çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Bu arada faul sayısı çok azdı maçta. Faul sayısı diyorum, hani oyunun durma sayısı çok azdı. Oyun çok net aktı ilk 20 dakika haricinde. 20 dakikada da top oyundaydı ama orada kural adaptasyonuna yenik düştü takımlar. İki takım da uzun vuruyordu. İnanılmaz komikti yani. Bir kez daha bunu tekrar edeceğim ama yani eğer böyle bir izleme şansınız varsa sonradan, hani maçı bu adam övüyor, neyi övüyor diye derseniz, ilk 20 dakikada böyle bir saçmalık da var. Onu da söylemeden edemeyeceğim. 0212 273 10'u da hatırlatalım. Yani bütün grupları aslında oynanan maçlar üzerinden konuşmaya çalıştım. Öncelikle D grubuyla başladım. Sonra B grubundaki Kanada'nın açılış maçını konuştum. Sonra da A grubunu konuştum ki A grubundaki güç dengelerinin esasında nasıl anlatabilirim? Güney Afrika 0 puan toplayacak şemasında duruyor. Diğer takımlarda herkes herkese karşı bir şeyler gösterebilir ama Meksika kendi bacağına sıktı diyorum yorum olarak. Çünkü yani Montez'in olmaması mutlaka bence Çekya karşısında kesinlikle fark yaratabilecek olan Meksika'ya çok büyük eksi yazdığını vurgulamak istiyorum. Onun dışında tabii ki göreceğiz. Önümüzdeki günlerde maç sayıları arttıkça bizler de daha fazla maç izleyip daha fazla takım hakkında fikir sahibi olacağız. Daha net yorumlar yapabileceğiz. Ama gördüğümüz kadarıyla şu anlık bu yorumları yapıyorum. Biraz sonra tabii ki milli takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella'nın basın toplantısının bir kısmını vermeyi düşünüyorum. Çünkü şu anda yani milli takımdan daha önemli bir içeriğimiz yok. Ve Vincenzo Montella'nın basın toplantısında vermedik. Onu da söylemiş olayım. Montella'nın basın toplantısı var. Onu vereceğiz ama aradan sonra.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
3: Evet, Can Genç'le hafta sonu kaldığı yerden devam ediyor. Bir Vincenzo Montella'ya gideceğiz. Vincenzo Montella basın toplantısının ardından tabii ki sizler adına çok değişik bir içerik hazırladım. Yani son 15-20 dakikada program kapanışında orayı konuşacağız. Biraz da linç yemeye açık bir içerik. Buradan Mehmet Bey'e de bir kez daha selam olsun. Dünyada bonservisine göre en kötü aslında kadroyu kurdum ve Türkiye'de de kurdum. Vakit olursa Türkiye'yi de konuşuruz ama dünya kupası endeksinde aslında birazcık daha uluslararası oyuncular üzerinden de sohbet ettiğimiz bir program oluyor. O yüzden de vakit kalırsa Türkiye diyelim ama Vincenzo Montella önce, sonrasında dünyanın en sıkıntılı 11'i bonservislerine göre diyorum.
4: Vigilia per noi di un'attesa durata 24 anni. Come paese siamo emozionati, siamo fiduciosi. Sappiamo le insidie che ci possono essere nel mondiale. Vogliamo anche godere, vogliamo essere anche orgogliosi
5: nazionali. Oynamaya çok alışkın olduklarını, dengeli bir takım kurduklarını, çok iyi bir denge oturttuklarını, disiplinli olduklarını gördük.
4: Kesinlikle de
5: 30 metrede 4. takımda oynamaktan hiç kocunmuyorlar. Biz uzun süredir bu forvetlerle oyunun içindeyiz. Biliyorlar ki biz onlar için bir zorluk çıkarabilir. Yani rakip takımın hızının bir zorluk olmasını bekliyorlar. Ben de zorlu bir maç bekliyorum. Tıpkı Kosova'da olduğu gibi her türlü koşula hazırlıklıyız. Daha önce de zorlu maçlarda karşı karşıya kaldık ve hakikaten de çok kısasa kısas olacak ve kim yetenekliyse o farkı yaratacak.
4: Abbiamo fatto due buone partite, abbiamo coinvolto un po' tutti i calciatori che pensavo venissero qui. Sicuramente dobbiamo alzare il livello di quelle due prestazioni per competere in questa competizione domani stesso. Quindi siamo fiduciosi, ma sappiamo siamo consapevoli anche delle insidie. Bisogna avere una tenuta mentale e essere pronti a qualsiasi cosa durante la partita. Quindi ogni partita abbiamo un piano diverso. Ci sono cose da fare rispetto al nostro modo di giocare, ci sono cose da fare rispetto alle caratteristiche dell'avversario, sia in fase di non possesso. Abbiamo lavorato per questo, abbiamo lavorato su questo come sempre. Rispetto diciamo alle altre partite del girone ci abbiamo avuto un po' più di tempo,
5: questo è importante.
4: Ovviamente anche gli avversari ce l'hanno avuto, dobbiamo fare le cose giuste in campo. Mi auguro che i ragazzi che stanno rientrando da infortuni come Hakan Arda, che l'ultimo mese hanno giocato poco, lo stesso Kenan, possono garantire un minutaggio di 18 minuti su questo, qualche dubbio insomma, però vediamo anche l'intensità della partita qua la quale sarà.
6: Hey coach,
7: şu anda şöyle arada Hakan ve Kenan'la alakalı hoca şunu söyledi, düzeltme yapmam gerekiyor. Yani umarım 100 dakikalık bir maçta hani en çok yani ne kadar çok dakika alabilirlerse hani umarım yaparlar ama 100 dakikayı çıkarabileceklerini düşünmüyorum şu anda. Birkaç tane soru işaretim var kafamda bununla alakalı.
4: Oggettivamente io penso che sia un girone molto equilibrato.
5: Sondaggio
4: sarà sempre il campo dare delle risposte, quindi dove tutte e quattro possano ammire al superamento del turno. Non c'è una squadra diciamo di quarta fascia, in questo caso siamo noi, il nostro girone che è nettamente più debole degli avversari, quindi credo che sia un girone molto equilibrato. Noi crediamo e ci adopereremo per fare bene e fare il massimo. Fattore partita, sì, la prima partita è sempre quella più importante, insomma, anche se non è definitiva. Perché anche possono comunque arrivare a 7 punti dopo aver pareggiato la prima, viceversa, quindi, però la sto vivendo come una partita diciamo così determinante
5: che ti possa aiutare il cammino successivo.
4: Come io mi sento responsabile, so che devo fare sempre del mio meglio, mi sento a casa, mi sento adottato totalmente, la mia passione e la mia dedizione è totale per il paese. Guarda, i social non li guardo molto, neanche quando parlano bene, no? Perché poi si viene, come dire, calamitati a guardarli sempre e so che quando i risultati, mi auguro mai, non arriveranno, ci sarebbero delle critiche acuti, ma fa parte del mestiere. Ma io ho detto, potrebbe essere il talento a determinare questa partita. Quindi il risultato viene determinato anche dal comportamento della squadra nel suo insieme. Dove io vedo l'Australia, è una squadra resistente mentalmente. E sa cosa fare in campo quando ha la palla. Detto, e penso che è una squadra che non ha vergogna, non so usare un altro termine.
6: ma forse non è adeguato.
5: Ma sarebbe
6: pure lunghi tratti della partita negli ultimi 30 metri con tutti gli effettivi. Ci sono squadre che magari l'accettano poco questo. Questa è una virtù, perché poi hanno caratteristiche in velocità e potere contrattaccare. Insomma, non vorrei che la mia squadra cadesse nel tranello.
5: Onların tekniklerini kullanmak istiyorum çünkü ilginç teknikleri olduğunu düşünüyorum.
7: Düzeltme yapacağım. Şimdi dayanıklı bir takım var karşımızda. Her takım onlar gibi oynayamaz. Sabırlı bir şekilde böyle kompakt bir oyun sergileyebiliyorlar. Yani bazen defansı direkt ceza sahasının üstünde de görebiliyorsunuz uzun süreler boyunca. O yüzden bizim takımımızın da bu tuzaklara düşmemesi gerekiyor. Çünkü adamların beslendiği kontrataklar var ve biz bunları engellememiz gerekiyor. Yani takım oyununu çok iyi oynamamız lazım.
6: Questa squadra appassiona almeno a me, ma ho visto anche al paese, anche a tutte le componenti che sono intorno al calcio. Appassiona perché gioca al Inter, appassiona perché gioca con entusiasmo, gioca con coraggio, gioca con fierezza. E quindi siamo orgogliosi di questo è sicuramente una prima vittoria, poi c'è la vittoria del campo che viene determinata da tanti altri fattori, anche dagli episodi, e uno dei fattori sicuramente è l'emotività, perché c'è tanto entusiasmo, tanto l'attesa per poter rendere orgogliosi i nostri concittadini, i calciatori questo lo sentono. A me piacerebbe invece che andassero un po' in campo
5: ve ben futbolcularımızın giocando sahaya con le loro virtù,
6: senza avere la pesantezza
5: bu erdemlerini pesa, kendi yeteneklerini öne çıkararak çıkmalarını istiyorum. Yani işin duygusunun altında ezilmemelerini istiyorum. Tabii ki duyguyu da devreye sokacaklar ama özgür olmalılar, çok fazla endişe duymamalılar. Bu şekilde en iyisini verebilirler sahaya.
7: Ufak bir düzeltme yapıyorum. Yani hocamız bizim futbolcularımızın ezilme konusunu öyle anlatmadı. Şu şekilde anlattı. Yani biz tutkulu bir takımımız var. Tabii ki de sorumlulukları hissediyoruz ve milyonların bizi desteklediğini de biliyoruz ve büyük beklentiler olduğunu da biliyoruz. Futbolcularımızla konuşurken zaten her seferinde kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini, kendi yeteneklerini özgürce ifade etmeleri gerektiğini ve rahat olmaları gerektiğini. Çünkü bu tabii ki de buraya geldiysek, bugüne kadar nasıl yaptıysak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
6: No, siamo sentiti subito a casa, abbiamo trovato un sacco di concittadini, ci siamo sentiti un po' a casa e li ringrazio anche per questo, perché sono sempre ad aspettarci in hotel, fuori, non riusciamo ad oggi, scusa un po' di avere tanto tempo per loro.
5: Onlarla konuşacak çok fazla vakit olmasa dahi çok güzel bir şehir Vancouver, çok güzel bir karşılama yaşadık bu sahada Vancouver'da.
6: Il campo, il terreno di gioco.
5: Sono
6: solo camminato, ma non ho non ben capito, ma credo che visivamente mi sembra ottimo. Lo stadio è bello.
5: Stadium, ci sono tutte le condizioni per iniziare nel miglior dei modi una partita del mondiale, insomma, di questo livello.
6: Dobbiamo essere equilibrati e sicuramente non
5: frenetici.
7: Yani şimdi aceleci olmayacağız hiçbir şekilde. Sabırlı bir şekilde kendi oyunumuzu ortaya koyacağız.
6: Ma, ho letto qualcosa. Ma oggettivamente è stato detto qualcosa di vero, no? 24 anni che non partecipiamo, loro partecipano da 6 anni e da 6 competizioni. Hanno più esperienza, non credo che tutti i calciatori abbiano fatto 6 competizioni. La nostra pressione non deve essere gestita
5: dai calciatori
6: che sono abituati a giocare sotto pressione, anche non sono le grandi squadre europee, ma anche in Turchia, quindi certo giocare per il proprio paese è qualcosa di più che va un po' gestito, ma io mi piace dire ai ragazzi
5: che tutti i paesi è successo,
6: che non è una loro responsabilità se per 24 anni la Turchia non era mondiale. È un loro vanto essere riusciti a portarci Türkiye dopo 24 anni. Adesso devono giocare e godersi a questo mondiale
4: e non pensare futbolu sergilemek gerekiyor. Bütün benliklerini vermeleri gerekiyor.
7: Sadece son kısmı düzelteceğim. Yani futbolcularımıza mesajımızda şunu söyledik her seferinde konuşurken. 24 yıldır katılamamak hani bizim sorumluluğumuzun dışındaydı. Yani biz yapmadık bunu. O yüzden siz 24 yıl sonra buraya katılma başarısı gösterdiğiniz için bununla gurur duymanız gerekiyor ve bugüne kadar gösterdiğiniz performansları devam ettirip tabii ki de kendi futbolunuzu oynamanız gerekiyor. Her seferinde bunu söyledik ve tabii ki de bu anların tadını çıkarabilmek.
8: Şimdi tabii Almanya'da her şey çok daha kolaydı. Yerimiz çok iyiydi çünkü ulaşım açısından. Otelimiz, her şey bize aitti.
6: Dentro la struttura e poi le partite
8: seyahat süreleri de en fazla 2 saat kadardı. Fakat burada tabii durum çok farklı. Buna adapte olmamız gerekiyor. Maçtan sonra sabah 5'inde

0: geri döneceğiz tabii ki. Özellikle benim gibi, benim yaşımda insanların bu saatlere alışması o kadar kolay değil ama sonuçta alışacağız, adapte olacağız. Çünkü burada Meksika, Kanada çok büyük ülkeler arasında Amerika gidip geliyoruz. Dolayısıyla buna adapte olmamız gerekiyor. Değiştirebileceğimiz bir durum değil. Tercihimi de yapamayacağız. Onun için buna adapte olacağız. İki tane hazırlık maçı oynadık. İyi oynadığımız, iyi yaptığımız şeyler vardı. Tabii ki iyileştirmemiz gereken şeyler de vardı. İyileştirmemiz gereken şeyler üzerinde zaten son 10 gündür çalışıyoruz. Biz iyi bir performans göstermek istiyoruz elbette. Ki böylece yarın en iyisini yapalım.
1: Ofansif anlamda ve defansif anlamda hazırlık maçlarına nazaran çok daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Bu kesin. Hani çünkü iyi notlarımız varsa da geliştirmemiz gereken notlarımız da var o iki maçta.
0: Avustralya takımı bir bütün olarak çok hızlı. Hızlı bir takım.
2: Bravi anche nelle situazioni codificate.
0: Çok iyi oyuncuları var özellikle.
2: Dobbiamo concedere mai un qualche tipo di possibilità per poter esprimere la loro velocità.
0: Gol yememek konusunda dikkatli olmamız lazım. Onlara çok az alan vermemiz lazım. Alan bırakmamamız lazım.
1: Şöyle, Avustralya takımı ön tarafta çok hızlı futbolculara sahip. Kurguları var, oyun kurguları var, kodlanmış bir şekilde oynayabiliyorlar onları. O yüzden biz kesin yani çok fazla fırsat vermeden kendi oyunumuzu ön plana koyarak oynamamız gereken bir maç olduğuna inanıyorum.
0: Evet, bazı maçları
2: seyrettim.
0: En çok tabii Amerika Paraguay maçında ilgileniyorum ama şu anda burada olduğum için seyredemiyorum. Bu su araları ilave bir ara gibi oluyor. Dolayısıyla konuşmak için iyi bir fırsat. Yani takımla konuşabilirim. Biraz daha doğrudan bir iletişim kurmak mümkün olabilir. Bu şekilde oyun içerisinde daha zor oluyor. Onun için bu araları kullanmak iyi bir fırsat olabilir. Evet. Şimdi tabii beklenti Türk halkının bizimle gurur duymasını istiyoruz. Bizden beklentilerini yerine getirmek istiyoruz. Ve güçlü, cesur bir şekilde ve tutkulu bir şekilde oyunumuzu oynamak istiyoruz. Çok destekçimiz var.
2: Ai valori ma non tecnici
0: bu,
2: ma
0: takımın
2: morale di questi ragazzi rappresenta
0: değerleri, Türk değerlerini çok güzel yansıtıyor. Bundan dolayı da çok önemli bir destek alıyoruz. Başarılı olunca tabii ki çok daha mutlu edeceğiz taraftarlarımızı.
2: Sarebbe la ciliegina insomma.
0: Tabii elbette elbette bu önemli.
2: Ovviamente i numeri
0: burada taraftar sayısı daha az olacak çünkü Almanya'da tabi çok orada yaşayan ve Türkiye'den gitmiş kişi vardı, dolayısıyla orada daha çok taraftar vardı ama burada da pek çok taraftar gördük, taraftar sevgisi gördük. Eminim ki bütün Türk halkı, Vancouver'da olan Türk halkı gelecek ve bize desteğini verecek ve sevgisini gösterecek, milli takım olan sevgilerini gösterecekler.
1: Yani şu notu eklemem lazım. Yani biz Almanya'da oynarken kendi evimizde gibi oynuyorduk. Çünkü çok fazla biliyorsunuz insanımızdan, orada yaşayan insanımız var. Burada nasıl bir rakam var bununla alakalı açıkçası bilmiyorum ama eminim ki destekleyecekler. Çünkü geldiğimizden beri sürekli bizimle beraberler ve çok güzel destek veriyorlar.
0: Tabii fiziksel olarak çok güçlü bir ekip Avustralya. Bu durumda başka özellikleri devreye sokmak, başka özelliklere göre oynamak önemli. Özellikle hücumda. O yüzden bu maçta hem fiziki tarafta hem de taktik tarafta elimizden gelen en iyisini yapmamız gerekiyor.
1: Ya hoca şöyle dedi, yani fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz, hani bunu değiştiremeyiz. Yani ben inanıyorum ki yarın maçta tabii ki de fiziksel bir oyun da göstermemiz gerekecek ama aynı şekilde de tekniksel anlamda da bir oyun göstermemiz gerekiyor. O yüzden bütün özelliklerimizi barındıran bir oyun göstermemiz gerekiyor onlara karşı.
2: Ora penso solo all'Australia, siamo qui per questo. Sai la domanda su questo? Su... No, su...

0: dobbiamo fare la nostra partita domani e pensare solo a quella, non c'è tempo per altro.
1: Ya şöyle, biz sadece kendi maçımıza odaklanmamız gerekiyor açıkçası. Rakipler ne yaptı, ne etti değil de biz kendi maçlarımıza odaklanarak adım adım ilerlememiz lazım.
2: Hocam, her şeyden önce ağzınıza sağlık demek istiyorum. Hakikaten güveniyoruz Montella, güveniyoruz size, ekibinize. Gerçekten bizleri gururlandırmaya devam ediyorsunuz. Ben kendi adıma bir yayıncı olarak, Can Genç olarak teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından konsept bir kısmımızla devam edeceğiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, Montella'nın açıklamalarının ardından da konsept bölümümüze giriş yapalım istiyorum ki sizler açısından, sizlerden gelen öneriyle dünyanın en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11'ini oluşturdum. Sistem olarak 3-5-2 tercih ettim ama kanat oyuncularını, yani kanat beki olması gereken oyuncularını kanat oyuncusu olarak kurguladım. Tabii ki bu bir konsept kadro, o yüzden de herhalde çok eleştiri almayacaktır diye düşünüyorum. En azından taktik şemamız. Bunun üzerinden de tabii ki ilk başta kaleciyle de başlamak istiyorum ki Ariza Balaga'yı tercih ettim. 80 milyon euroya esasında Atletik Bilbao'dan Chelsea'ye bir hamle vardı. Ki Kepa Atletik Bilbao'da özellikle gerçekten iyi performans sergiliyordu ki ayağı iyi kaleci trendinin esasında birazcık da ürünü olarak bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmişti. Bir tık panik transferi olarak yorumluyorum. Yani o dönem tabii ki Thibaut Courtois gibi bir ismin Chelsea'den ayrılmasının ardından doğrudan işte biraz panik transferi olarak Kepa Arrizabalaga alındı ki Bask bölgesinin oyuncusu olduğu için Kepa'yı da hiçbir şekilde Bilbao bırakmak istemiyordu. O yüzden de böyle bir radikal bir bedel ortaya çıktı ve 80 milyon euroya bir transfer oldu. Ya ayağı çok iyi bir kaleciydi aslında, belki 30 milyon 35 milyona transfer edilseydi o kadar da kötü bir kaleci olarak yorumlamayabilirdik ki nitekim ben çok kötü bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ama birazcık bu listemiz en pahalı hayal kırıklıkları ilk 11 olduğu için de kendisine yer vermeyi doğru buldum. Üçlü savunmamız var tabii ki bu anlayışta ve akıllara belki de ilk gelecek isim Harry Maguire. Yani 87 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu ki stoperlerin, savunma oyuncularının ilk defa böyle yüksek bedellere çıkıldığı transfer olmuştu. Sonrasında Van Dijk gelmişti vesaire. Van Dijk iyi tabii ki ama Harry Maguire'ı konuşuyoruz. Leicester'dan Manchester United'da 87 milyon euro karşına transfer oldu. Yani aslında bana sorarsanız 40-45 milyona transfer olsaydı bu kadar eleştiri almazdı. Fiyat etiketi üzerindeki baskı onu birazcık etkilediğini düşünen taraftayım ki savunma lideri olarak aslında United'da asla kötü maçlarda oynadığını söyleyemem. Belli başlı maçlar için söylüyorum ama yani tabii ki 87 milyon euroluk bir transfer olmaması çok açık. Yani hava toplarında evet etkili ama onun haricindeki savunma parametrelerinde bir kere çok ağır olmasıyla da beraber güncel futbolda bence bir tık handikapları olan bir oyuncu olarak bu listeye girme hak kazandı demiş olayım Harry Maguire'ın ki partneri olarak iki tane partneri var. Bir tanesi bence taraflı tarafsız herkesin çok net bir şekilde katılacağı Wesley Fofana var. Fofana demek istiyorum. Makara yaptık tabii ki. Çok da severiz. O sosyal medyada çok döndüğü için bir Fofana demiş oldum. Şaka bir yana Leicester'dan yine ayrılan bir oyuncu Chelsea'ye gitti 80 milyon euroya ki bu transferde gerçekten sükse yaratan transferlerden bir tanesiydi. O dönem için çok genç bir oyuncuydu. Biraz ham bir stoper olarak zaten transfer olmuştu. Yani Leicester'da evet iyi performans sergilemişti ama birazcık yaşına ve potansiyeline yatırılmış bir paraydı. Onun geleceğin en elit stoperi olacağı konuşuluyordu ki birçok kişi de bunu konuşuyordu o dönem için ama 80 milyon euro'nun hakkını verememesinde

Bir sebebi de tabii ki geçirmiş oldu. Ağır sakatlıklardı. Onu da söylemiş olayım ve bu oynadığı sürelerde de bir sürekliliği sağlayamadı. Hatta yani bu sezon nezdinde de mesela Çalobah bile çok daha iyi gözüktü Chelsea'de Fofana yerine. Ve sol stopere de Elakü'yü Mangala'yı aldım. Yani aslında birazcık Mangala bu listemizin düşük bedelli transferlerinden bir tanesi ama yani 45 milyon euroya o zamanın parasıyla Porto'dan City'ye transfer olan oyuncu. Yani dönemin en pahalı savunmacılarından bir tanesiydi ve hiç iyi oynayamadı. Yani tamamen aksak, konsantrasyon sıkıntıları var, pozisyon bilgisinde çok ciddi sıkıntı vardı ve yani City'nin tam o gelişme evresinin transferleri arasında aslında yatırımları arasında başarısız bir yatırım olarak Elakü'yü Mangala'yı da sayabiliriz. Yani ülkemizin bayağı bir takımına yazıldı Elakü'yü Mangala ama buradaki listemiz tabii ki birazcık şu tarihin en kötü 11'inden ziyade bonservisine göre hayal kırıklığı yaratan 11. Burada şu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu listeyi yaparken hani bu transferlerden sonra gittiği yerde başarılı olan oyuncuları katmadım. Yani birçok kişi işte Wirtz'i, Isak'ı, Griezmann'ı, belki Hazard'ı bile söylememizi bekliyor. Ama bu isimleri saymayacağım. Onu söyleyeyim baştan. Birçok çünkü bu tarz oyuncu var, öteki türlü işin içinden çıkamıyorduk. Yani bu oyuncular öyle bedellere gittiler ve öyle hayal kırıklığı yarattılar ki futbol hayatları bile artık o üst düzeyde çoğunun devam edemediği bir liste sizlere hazırladım. Ki şimdi orta saatine geçeceğiz ama kanat oyuncularıyla başlamak istiyorum. Mihailo Mudrik tabii ki bir kenar oyuncusu olarak yazdığım isim. Shakhtar Donetsk'in Chelsea'ye 100 milyona varan bir paketle sattığı, aslında 70+30 ama bonusların bazıları oldu bazıları olmadı. Yani şöyle söyleyeyim, yani Mudrik meslek değiştirdi. Artık düzenli bir sprint koşucusu. O yüzden yani 100 milyon euroluk bir oyuncunun kariyerinin son adımının bu transfer olması da tabii ki bu listeye doğrudan giriş yapmasını kolaylaştırdı bizim adımıza. Evet, çok süratli bir oyuncuydu, hızı çok etkileyiciydi ama karar verme mekanizmasında çok ciddi problem vardı, bitiricilik konusunda çok ciddi problem vardı ve yani zaten o bonservis etiketi ve birazcık da Chelsea'nin başkanlık durumundaki o siyasetle alakalı da birçok yorum vardı, oyuncu da beklenenin çok çok altında kaldı diyerek Mudrik'i de saymış olalım. Ve diğer kenara da Jack Grealish'i koymak istedim. Yani Jack Grealish Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer oldu. Evet, yani City'de belli maçlarda Grealish'in iyi oynadığı maçları gördük ama yani Aston Villa'da tamamen müthiş bir oyuncu olarak yani hepimizin gözünün pasını siliyordu. Çok ikonik bir karakter geldi diyorduk. Ama yani Manchester City'ye 117,5 milyon euroya transfer olunca bence çok büyük bir hayal kırıklığı yarattı yani oynadığı performansla. Evet, kupalar kazandı ama bonservisine kıyasla hep konuşuruz ya o tabela işini. Gol asist üretimi çok çok düşüktü ve oyuna adapte olamadı. Yani birazcık daha one man show dediğimiz tek adamlı gösteride biraz daha Jack Grealish biraz daha baş altı takımlarda başarılı olabilecek bir profilken ki Everton'da biraz bir şeyler gösterdi ama zaten Everton'a gösterdiği performans da 117,5 milyon euroluk bir performans değildi. Yani 30-40 milyon euroluk bir performans. O yüzden bu listeye bir kenar oyuncusu olarak girdi. Orta saha hattını biraz ofansif kurdum kadroya göre ki ilkinde Philip Coutinho'yu yazmak istiyorum. Çünkü yani 135 milyon euroya Barcelona'ya gitti ve Barcelona'dan sonra bir türlü aslında o çıkışı sergileyemedi. Yani evet, bazıları diyecek ki Dembele'yi niye yazmadın ama burada dediğim gibi programın başına söylediğim gibi belli oyuncular sonrasında çok fazla verim verdiği zaman o oyuncuları en azından dışarıda bıraktım. Bu oyuncular saf hayal kırıklıkları olarak benim karşıma çıktığı için bu oyunculardan tercih ettim. Philip Coutinho da 135 milyon euro gibi bir bedele transfer oldu. Barcelona oyununa çok uymadı. O dönem biraz daha tiki taka oyunu, biraz daha kolektif oyun hakimdi ki Neymar'ın boşluğunu doldurmak için alınmıştı ama yani değil Neymar gerçekten takımda bile yani şöyle izlediğin zaman sırıtan oyuncu olarak gerçekten sıkıntılı bir performansı imza attı ve Frenkie de Jong'a gireceğim. O meşhur Ajax takımı, o Ajax'ın altı jenerasyonlarından bir tanesinde oynuyordu ve çok da iyi oynuyordu Ajax'tayken Frenkie de Jong ve Barcelona yaptı 86 milyon euroya ama
Barcelona'nın da sıkıntılı bir dönemine denk geldi. Kesinlikle bonservisinin

0: ağırlığını taşıyamadı derken Joao Felix'e de geçeceğim. Joao Felix Benfica Atletico Madrid'de 127.2 milyon euro karşılığında geldi ve kulüp tarihinin en pahalı transferi oldu. Onu söyleyelim o dönem için. Sonrasında tabii ki Simeone'nin oyununun birazcık daha gereksinimlerini sağlayamaması, sonradan hamle oyuncusuna dönüştükten sonra bir türlü istikrarını koruyamaması derken Joao Felix de büyük ayak kırıklıklarından bir tanesi olarak listemize girdi ve forvet ikilisine de geçmek istiyorum. Bir tanesi esasında kış transfer döneminde Fenerbahçe'ye çok fazla yazılan bir isimdi. Benfica'dan Liverpool'a 85 milyon euro karşılığında gelen Darwin Núñez'i yazmak istedim. Evet, yani bence maya tutmadı. Darwin Núñez 40-50 milyon euroluk oyuncu bence. Yani Liverpool'daki seviyesi için söylüyorum. Arabistan'daki performansını çok izlememekle beraber. Yani Benfica'da zaten estirmişti Şampiyonlar Ligi'nde ama yani Liverpool'da da 40 milyon euroluk bir performans bence sergilemişti. Biraz aslında bonservis etiketinin altında birazcık baskıyı yaşayan oyunculardan bir tanesi olarak sıkıntı yaşadı. Yani bitiricilik konusunda biraz problem vardı ama oyunun içinde tabii ki bağlantı oyununda, onun dışında gerçekten hücum preste de etkili işleri vardı ama.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor başlıyor.
0: Herkese iyi sabahlar efendim. Tabii ki milli maç için geldik. Biz de yerimizi aldık. Normal program açılışımız gibi değil. Biraz daha dinamik açmak istedim. İster istemez tabii ki sabahın erken saatlerinde milli takımımız ilk maçına çıkıyor Dünya Kupası'nda. Tabii ki ilk başta ilk 11'i vererek başlayacağım. Sonra kısa bir reklama gideceğim. Ardından zaten maçla beraber geri döneceğim ama kalemizi Uğurcan koruyor. Savunmada Zeki, Meri, Abdülkerim, Ferdi. Orta alanda İsmail Hakan, Orkun üçlüsünü görüyoruz. Kanatlarda Arda ve Barış. İleride Kerem. Tabii ki bizler biraz daha Kenan'ı bekliyorduk ama son aldığımız haberlere göre Kenan'ın yedek olacağını esasında muhtemel 11'lerde görmüştük. Birçok şeyi konuşacağız. Ben Can Genç bugün yorumlarımla sizlere eşlik edeceğim ama tabii ki çok değerli bir konuğum da var. Oğulcan Bilge'den de kısa kısa yorumlar ara ara alacağız. Kendisi de zaten birçok milli maçta bize yorumcu koltuğunda kısa kısa ara ara yorumlarıyla eşlik ediyor. Sağ olsun, o da beni yalnız bırakmadı bugün. Bir kez daha kendisine teşekkür edeceğim. Çok kısa reklam, bir reklam, geliyorum.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Reklam.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Reklam bitti.
5: Dünya Kupası hikayeleri.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, kısa tek reklamımızı verdik. Milli takımımız evet maçla başladı. Bizler için de son derece heyecan verici bir müsabaka. Onu da bir kez daha söyleyelim. İlk 11'imizi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kalemizi Uğurcan koruyor. Savunmada Zeki, Meri, Abdülkerim, Ferdi. Orta alanda Hakan, İsmail, Orkun. Üçlüsü, ki Orkun'u biraz daha 10 numara gibi izleyeceğiz gibi yorumluyorum. Sağ önde Arda, sağ yarım dairede. Solda Barış, ileride Kerem. Tabii ki yedeklerimizi de okuyalım. Mert, Günok var, Altay var, Çağlar, Eren, Ozan, Mert, Mülk. Kaan Ayhan, Samet, Salih, İrfancan, Oğuz, Can, Deniz, Kenan ve Yunus. İlk dakikayı da geride bırakıyoruz. Birazcık hazırlık paslarıyla başladık.

ile Barış Alper'e oynadık. Top kaptırıyoruz. Avustralya geliyor. Avustralya'da da bugün dikkat etmemiz gereken iki tane çok net isim var. İran Kunda genç oyuncuya çok dikkat etmemiz lazım. 2006 doğumlu oyuncu. Gerçekten o da turnuvanın en değerli genç oyuncuları arasında gösteriliyor. Ve tabii ki orta alana da dikkat etmemiz gerekiyor. Orta alanda o Neil'a da son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Onu da bir kez daha söylemiş olayım. Savunma hatlarında Kirkati, Sutar ve Burgess üçlüsü var. Birazcık daha fizikli bir üçlü olarak dikkat çekiyorlar. Özellikle Burgess'i Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise eşleşmesinden hatırlıyorum. Gerçekten fizikli ve duran toplarda etkili bir stoper oyuncusu olduğunu söyleyebilirim. Birazcık sürpriz bir kadro tercihi var rakibimizde de. Açıkçası kalede Matt Ryan'ı bekliyorduk. Onun haricinde orta sahada Irvine'ı bekliyordum ben. Naçizane çünkü Jackson Irvine birçok karşılaşmada da ilk 11 oynamıştı Avustralya adına. Bu arada Arda ile geliyoruz. Sağ kanatta Zeki boşta. Zeki içeriye çevirirse tehlike olabilir ki Arda ile tekrar oynadı. 3. dakikanın içindeyiz. 0-0 skor. Hakan'la orta alandayız. Oldukça kalabalık bir şekilde rakip ceza sahasına tüm atlarımızla yığıldık. Hakan'la ceza sahası dışından hedefledik ve köşe vuruşu kullanacağız. Maçtaki ilk köşe vuruşumuz. Evet, köşe vuruşunu kullanacağız. Şu anda daha köşe gönderine gitmedik. Topu koyduktan sonra 5 saniye bir süremiz oluyor. 5 saniye tabii ki bu kural ne kadar uygulanıyor çok tartışılır ama turnuvadaki ilk maçlarda bunu çok fazla esasında ben dikkat ettim. Bu arada köşe vuruşunu kullandık. Bir kafa top dışarıda, bakalım son temas kimden? Onu da göreceğiz. İsmail'in itirazı var. Temas benden değil diye. Rakibin, şöyle bakıyorum oyuncularına. Burgess, evet Burgess'in son teması olduğunu görüyorum. Evet, bir köşe vuruşu daha kullanacağız. Hakan'la dakikalar 4'ü gösteriyor. Haydi Hakan. Ceza sahası içine de bir karambol uzaklaştırdılar. Tekrar atak tazeleyeceğiz. Baskılı başladığımızı söyleyebilirim açıkçası. Yani son derece baskılı başladık. İyi gözüküyoruz. Ama dediğim gibi şu ana kadar daha tabii ki 5 dakika oldu. Çok net bir pozisyona daha girmedik ama karşı kaledeyiz. Oyunu karşı kaleye yığdık. Oyun üstünlüğümüzü, daha iyi bir takım olduğumuzu karşı takıma kabul ettirdiğimizi söyleyebilirim. İlk etap için iki tane köşe vuruşu kullandık ki baskımızı da buradan görebiliriz ki kaleciye kadar pres var. Yani Patrick Beach var kalede. Patrick Beach'e Kerem'in sürekli rahatsız ettiğini söyleyebilirim. Şöyle Fas'a helal olsun gelmiş ki gerçekten öyle müthiş oynadılar. Yani maçın ilk 70 dakikasını izledim. Son 20 dakikasını uyudum çünkü arada bir 3 saatlik dinlenmem gerekiyordu. Bu maçta biraz daha canlı bir şekilde olabilmek adına onu da söylemiş olayım. Şöyle bakıyorum. Bir yayıncı kuruluşla alakalı herhalde bir sıkıntısı var. Almanya'daki dinleyicilerimizden böyle bir tepki mesajı gelmiş Sadık Bey. Biz size en azından bir şekilde haberdar etmeye çalışırız. Elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar sizlere belli şeyleri açıklamaya çalışırız. Rahat olun. Onu da söyleyelim. Umarım çözersiniz yayın işinde Sadık Bey demiş olalım. Fas konusuna gireceğiz ama milli takımımızın hata var. Sağ kanattan Zeki ile geliyoruz. Yani şöyle söyleyebilirim, stoperlerimiz orta saha çizgisinin önünde konumlanıyor. Yaklaşık 40-45 metre uzakta en, yani rakip kaleciye 45 metre uzaktayız. Tamamen 10 oyuncumuz da, tabii ki kalecimiz hariç, 10 oyuncumuz da Avustralya kalesinde iyi gözüküyoruz. Diri gözüküyoruz ve istekli gözüküyoruz her şeyden önce. Ki ya şunu her zaman yayınlarda da vurgulamaya çalıştım. Tabii ki eleştiri olacak belli başlı şeylerde, işte kadro tercihlerinde vesaire vesaire ama ya ben hocaya çok inanıyorum. Hocaya çok güveniyorum. O yüzden de yani Vincenzo Montella'nın bir bildiği vardır.
diye cümlemi yinelemek istiyorum. Haydi Arda diyorum. Yarım daireden Arda'nın vuruşu geldi ancak çerçeveyi bulamadı Arda Güler. Bakalım kendisinden de acaba bu turnuvada güzel jenerik goller izleyecek miyiz? Fas hakkında biraz konuşacağım. Yani şunu söyleyeyim. Özellikle ilk su molasına kadar, yani 0-22 arasında Brezilya-Fas maçında ben bu kadar iyi bir takım göreceğimize inanmıyordum. Evet, tabii ki Fas kafa kafaya oynayabilirdi Brezilya ile ama Brezilya'ya karşı tamamen tek kalede oyunu abluk altına alarak başlaması çok ekstra bir başlangıçtı. O yüzden de yani Fas'ın ben de büyük takımım göstergesini bizlere gösterdiğini düşünüyorum özellikle Brezilya karşısında. Haricinde şunu da söylemem lazım. Tabii ki yani Fas karşısında Brezilya'nın da ikinci yarı bir reaksiyon gösterdiği de kaçınılmaz. Yani tabii ki ilk yarı gole cevap da gelmişti ama ikinci yarı bir reaksiyon gösterdiği de kaçınılmaz. Şimdi de Avustralya korneri var, tabii ki oraya da döneceğiz. Onu da söyleyelim. 8. dakikadayız. Ara ara sohbetimiz, tabii ki dinleyicimizin sohbeti, ara ara da pozisyonları sizlere aktaracağız. Ceza sahasının içine doğru bir orta. Uğurcan son derece sakin bir şekilde çıktı, aldı o topu. 9. dakikaya da giriyoruz. İyiyiz, motiveyiz. İlk yarıdan eğer şöyle bir iki farklı üstünlüğü ele alırsak, tabii ki önce biri lazım. Durum 0-0, bir kez daha hatırlatalım ama grup liderliği açısından da ilk yarıda şöyle rakibin gardını kırmak çok önemli olacak bugün. İster istemez iki rakibimiz de Amerika ve Paraguay'ı izledik. Amerika özellikle yani çok net bir skorla kazanmayı başardı. Evet, iyi bir oyunla da kazanmayı başarmıştı ama çok net bir skorla kazandı Paraguay karşısında. Fas'ı konuşuyorduk, Brezilya'yı konuşuyorduk ki Brezilya kadrosunun gerçekten sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz ama Ancelotti'nin de geldiğini hissettirdi bence birazcık maç. Çünkü Ancelotti'nin zaman zaman bazen kötü gösterdiği takımlar olabiliyor ama o takım belki en kötü olduğu akşamda, belki en sıkıntılı olduğu akşamda da kendisi adına o puanı bir şekilde aldı derim. Yani son 20 dakikalık dilimi dediğim gibi bilmiyorum. Yani 70-90'ı izlemedim Fas-Brezilya maçıyla alakalı ama 0-66 diyeyim. O dilimi izledim. O dilimde gözlemlerimi tabii ki ara ara anlatırım. Bu maça da dönmek istiyorum tabii ki. Milli maçımıza dönmek istiyorum. Her şeyden önce şu anda en önemli kısmımız da milli takım. Henüz net pozisyona girmedik. Rakibine net pozisyonu yok. Baskımız iyi. İki tane köşe vuruşu kullandık. İstekliyiz. Daha iyi bir kadroya sahibiz. İlk yarıdan eğer o golü bulursak rakibin gardını kırmak çok çok kritik olacak. Tabii ki 10 dakikalık performansa göre Avustralya hakkında çok net yargılarda bulunmak biraz yanıltıcı olabilir. Ama süreçte tabii ki biraz daha iyi anlayacağız. Şu anda topun arkasında bekleyen gerçekten yani şöyle bakılınca da fizik kalitesi yüksek bir takıma benziyor diyelim. Ama tabii ki bunu 66. dakika, yani 67'den sonra, o ikinci su molasından sonra daha iyi anlayacağız. Bakalım son dilimde kondisyonları nasıl olacak? Biz tipik oyunumuzu oynuyoruz Montella ile. Bazen 4-2-3-1, bazen 4-3-3 gibi olan, ön alanda yer değiştirerek oynayan bir oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağımızda zaten teknik direktörümüz Vincenzo Montella da her fırsatta dile getirmişti. Avustralya karşısında da gerçekten gollü bir oyun istiyor taraftar ve Vincenzo Montella da bunun ne kadar farkında olduğunu, kendini Türkiye'nin bir evladı gibi hissettiğini ve ilgisinden ve taraftarın ona karşı yaklaşımından dolayı bunu dile getirdi ki bu bizim adımıza da bence güzel bir şey. Yani hep burada belki Vincenzo Montella'yı eleştiriler üzerinden ben de taraftarı birazcık daha lütfen hocayı daha çok sahiplenelim diye yani kendi naçizane yorumlarım var ama gerçekten bunu da görüyoruz. Vincenzo Montella'yı taraftar da seviyor. Hoca da bu şekilde bir reaksiyon verdi. Ki İsmail Yüksek'in açıklaması maç öncesinde çok net bir şekilde aslında damga vurmuştu. Bir Avustralyalı oyuncu, bilmiyorum kim olduğunu, yapmış olduğu açıklamada 9 tane oyuncumuz bizim daha önce turnuva gördü. Sizin hiçbir oyuncunuz, yani 26 oyunculuk kadronuzda kimse turnuva görmedi. Tecrübe farkı belli başlı baskıları kaldırmak adına daha önemlidir dedi. Buna cevap da aslında gecikmedi bizden, İsmail Yüksek'ten çok net bir şekilde direkt bir yanıt geldi.
Ve oyuncumuz

Dedi ki yani biz ülkemizde çok büyük baskılarda oynuyoruz. 5 büyük ligde birçok futbolcumuz büyük baskılarda, büyük sahnelerde oynuyor. O yüzden de bundan bahsetti İsmail Yüksel'e de hakikaten bir kez daha teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir açıklamaydı. Çok net bir açıklamaydı. Bu arada Avustralya'nın hücumunu izleyeceğiz derken aslında ters kanada doğru döndü. Avustralya sol kanattan geliyor kalemize. Ceza sahası içine bir orta uzaklaştırırsak iyi olabilir. Uzaklaştırıyoruz. Bakalım. Evet, seken topu da kazandık. Karşılıklı top kayıpları var orta alanda diyorum. Biraz da dinleyici mesajlarına gideceğim. İsviçre'nin labali oyunu sonrası Katar cezayı kesti Hakan Güneş. Vallahi haklısınız. Yani İsviçre'nin labali oyunundan ziyade ben Katar'ı yani hiç fena bulmadım. Çok kötü bir takım değil bence Katar. Yani turnuva öncesinde en kötü 3-4 takımdan bir tanesi olur gibi aslında ön bakışımda yorumluyordum. Ama ya Güney Afrika'dan çok daha iyi bir takım. Yani Güney Afrika Katar maçı olsa herhalde 3 atar herhalde Katar diye düşünüyorum. Dediğim gibi orada da İsviçre takımının çok çok sıkıntılı olduğu bence açık. Duran toplar üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama yok yani hani gerçekten rakibini küçümsemeyeceksin. Doğru söylüyorsunuz. Yani son anda gelir o kenar ortasından bir kafayla bütün halkı birbirini kucaklar abi yani çok haklısınız. %100 haklısınız. Ceza sahasının içine doğru ortalıyoruz. Ancak iyi bir orta gelmedi. Of çok iyiymiş ortam be. Bayağı güzelmiş ortam. Reşat Bey yazmış. Bir fotoğraf göndermiş. Bu arada tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız İbrahim Hacı Osmanoğlu da görüntüye geliyor. Infantino'nun yanında. Onu da söylemiş olalım. Sinan Bey'den bir mesaj gelmiş. Günaydın Can, iyi yayınlar şeklinde. Bütün dinleyicilerimize günaydın. Umarım öncelikle kazanırız. Öncelikle umarım kazanırız onu söylemiş olayım ama Arda Güler'e. Ya Sinan Bey gözünüzü seveyim. Yani bunu bugünün konusu bu değil. Yani tamam evet eleştirme işlerini ya, gerekirse yaparız ama bunu okumayayım. Bunu okumayayım ama bunu... şunu hatırlıyorum. Sinan Bey siz bir gün böyle bir mesaj yazmıştınız. Tam bunu yazdıktan sonra ben bunu okuduktan sonra gol gelmişti. O yüzden de bunu okusam mı bilemiyorum. Murat Bey yazmış. Avustralya basmıyor önde ama tehlike yaratabilirlerdi. Evet yani fizik kaliteleri var. Geçişlerde bir şeyler yaratabilirler ama ya ben Kosova ve Romanya maçlarında milli takımımız adına bir şey daha gördüm. Yani normalde bizim repertuarımızda olmayan artı bir tane daha bir şey. Yani maçı kapayabilmek ve belli kriz anlarında oyunu dengede tutabilmek. Bu çok önemli bir şey. Yani daha böyle nasıl diyelim saman alevi gibi biraz daha tutku var ama çok büyük coşku var ama belli yerde takımın gardı düşebiliyor gibi yorumluyordum. Ama bu iki maçta gördüğüm şeyin üzerine yani oyundaki konsantrasyonunu 90 dakikaya yayabilen bir takım gördüğümü söyleyebilirim. Murat Bey'den de inanılmaz bir fotoğraf gelmiş. Yani tam mod izliyor Murat Bey de karşılaşmayı bizlerden de dinliyor. Veyahut da tabii ki takdiri nasılsa yolda giden bütün dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileyelim bir kez daha. Ben tabii ki buraya gelirken yol çok güzeldi, açıktı. Sıfır trafik geldik. Sabah yayınlarına çok alışık değilim. Bu arada ilk kez sabah yayını yapıyorum hayatımda. Onu da söylemiş olayım. Yani herhalde 500'den fazla hatta 1000'den bile fazla yayın yapmış olabilirim hayatımda ama ilk kez sabah bu saatte bir yayındayım. O yüzden sürçülisan edersem şimdiden affola diyelim. Bakıyorum. Gol olsun da diyor Totem'miş Sinan Bey'den gelen şey. Yapacağız attıracağız o golü bir şekilde. Dakikalar 16'yı gösteriyor. Bizim lehimize gol attıracağız. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Gol attıracağız deriz. Ondan sonra Allah korusun bir Avustralya golü gelir. Valla yani üstesinden gelemeyiz. Hiçbir şey diyemeyiz. Onu da söyleyelim. Dakikalar 17'yi gösteriyor.
Durum 0-0. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Yolda giden dinleyicilerimiz skoru her zaman merak ediyorlar. Dakika 17.

0: Durum 0-0. Avustralya köşe vuruşu kullanıyor. Ceza sahamızın içinde kalabalığız. Oldukça kompakt bir şekilde duruyoruz. Avustralya kornerinde. 17. dakikanın içerisindeyiz. Köşe vuruşu kullanırdı. Uzaklaştırırsak tehlike olabilir. Evet. Evet, en azından out oldu. Bir köşe vuruşumu itiraz görür gibiydim ama doğrudan out'a gidiyor diye. Evet. Uğurcan da çıkmıştı ancak çok çok iyi bir şekilde pozisyonu savuşturduk. Güzel. Evet, milli takımımız da uzun oynadı Uğurcan'la derken, evet, orada bir problem var sanırım. Herhalde topla alakalı bir sıkıntı. Evet, yeni topta geldi Uğurcan. Aynen, top da kenara gönderildi. Topun zaman zaman yani toplar maç içinde değiştirilebiliyor. Top patlayabiliyor vesaire vesaire. Bu tip durumlar olabiliyor. O yüzden de Uğurcan topu ileri doğru atmıştı. Ya öyle bir şekilde uzun vurdu ki dedim bir problem var zaten. Tabii ki ben de ister istemez sessiz bir şekilde karşılaşmayı takip ediyorum. O yüzden de gördüğüm kadarıyla sizlere aktarmaya çalışıyorum pozisyonları. Bir dinleyicimiz demiş ki forvet tercihini eleştirmiş Sinan Bey. Başka bir Sinan Bey. Yani vardır hocanın bir bildiği cümlesi, bence bugün adına, Dünya Kupası adına, turnuvamız adına mottomuz olması lazım. Yani maç sonlarında ara ara tabii ki kendi aramızda arkadaş grupları içerisinde ve vesaire vesaire eleştiririz ama ben buraya eleştirmeye gelmedim. Ben buraya milli takımımıza eşlik etmeye, milli takımımıza destek olmaya, milli takımımıza hakikaten burada yani sizlere daha doğrusu bu motivasyonu birazcık daha aktarmaya geldim. Eleştiri günü bugün değil. Yani eleştiri günüm aslında bugün değil. Tabii ki çok radikal bir durum olur, o zaman eleştiririz ama yani şu anda hocanın kadro tercihiyle alakalı bir eleştiri yapmak istemiyorum. Dakikalar daha kaç? 20'yi gösteriyor. Durum 0-0. O yüzden de bunu yapmayı doğru bulmuyorum yani. Bir kulüp takımı olur vesaire vesaire, başka bir şey olur, o zaman eleştiririz ama yani ilk takımımızda yani şu anda değil. Şu anda daha değil. Yapmayalım o işi. Hakan Bey yazmış. 18 dakikada gayet iyi, sakin, ne yaptığını bilen bir takımımız var. Bence bu şekilde olursa, bu sakinliğimizi korursak ve oyunu bozmazsak kazanırız diye ağzınızdan bal damlıyor öncelikle Hakan Bey. Onu söyleyeyim. Yani hakikaten umarım kazanırız. Yani... Umarım kazanırız. Evet, yani şunu da söylemem lazım. 20 dakika boyunca biz çok net pozisyonlara girdik. İşte dünyaları kaçırdık gibi bir durumumuz yok. Onu söyleyeyim. Ama rakibin de böyle aman aman bir oyunu yok. Hatta biraz istatistik bilgilerini de paylaşalım. Hafif onlar da birikmiştir. Dakikalar 22'yi gösteriyor. Şöyle önümdeki akıllı ekrana da bakıyorum. Rakibin bir şutu, bizim 4 şutumuz var. Maçta henüz isabetli bir şut yok. Onu söyleyelim. Toplu oynama verilerine baktığımız vakitte %69'a 31'lik bir tablo söz konusu. Onu söyleyelim. Topa biraz daha yükmeden tarafız. En azından ilk 21-22 dakika dilimindeki veriler bize bunu işaret ediyor. XG verileri zaten şu anda daha çok düşük. Rakibin 0-12, bizim 0-15. İki takımın da ikişer korner kullandığını söyleyelim ama... yani milli takımımız da rakip de köşe vuruşlarından çok da fazla bir şey üretemedi. Yani bir tehlikeye dönüşen bir aksiyon görmedik. Maçta şu ana kadar 2 faul oldu. 2 faul de Avustralya yaptı ve yalnızca bir kere biz offside'a düştük. Bunu da söyleyelim ilk 22 dakika boyunca. Tabii ki dinleyici mesajlarına da değineceğiz. Murat Bey'in bir mesajı var. İyi yayınlar. Türkiye'miz maça... Fenerbahçeli herhalde. Fenerbahçe biz gibi başladı gibi bir yorum yapmış. Vallahi rakip takım çekiniyor, gelemiyor. Rakibe korkma sen de gel diyerek cesaret veriyoruz diye aslında biraz eleştiri gelmiş. Vallahi bilmiyorum, ben katılmak istemiyorum yorumunuza. Diyeyim Murat Bey, daha ne diyeyim, daha açık konuşacak bir şeyim yok. Ama ya bakalım. En azından sakin görüyorum. Yani bir panik havasında değiliz. Ben mesela çok panik çıkan takımlar da var. Yani sahaya Gerçekten Dünya Kupası arenasında çok panik takımlar da gördük. En azından panik olmadığımızı söyleyeyim. Sakiniz ve aceleci değiliz. Yani kimi zamanda acelecilikten başımız yanıyor. Bugün çok aceleci değiliz. Yani nitekim benim kafamdaki yani bu maç öncesindeki düşünceme göre ben ilk yarıdan tamamen fişi çekeceğimiz görüşündeydim. Maçın başındaki düşüncem buydu. İlk yarıdan 2-0 yaparız. Hatta belki 1-0 yaparız gibi düşünüyordum. Ama yani daha dolu dolu başlarız. Daha fazla hücum ederek başlarız gibi düşünüyordum. Yani bakalım. En azından sakiniz, rakibi de getirtmiyoruz. Yani savunma disiplinini de kaybetmeden, yani şuursuzca önde değiliz. Şuursuzca 10 adamla 30 metrede bir durum yaşamıyoruz. Tabii ki şunu da söyleyelim. Yani molaya gidiyoruz biz de. Çünkü molalar var Dünya Kupası'nda. Şimdi de 22. dakikada su molası. Bir su molasında biz de su molası verelim. Biz de dinlenelim istiyorum birazcık. Sonuçta biz de burada olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz. Efor sarf ediyoruz. Bir iki dakika su molası, ardından devam.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, biz de su molasından döndük. Geldik, oturduk yerimize. Olabildiğince şeffaf bir şekilde tüm gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, 26. dakikadayız. Ön alanda presimiz devam ediyor. Kerem'le baskıyı kuruyoruz önden ve kazandık topu. Orkun şimdi. Haydi Orkun diyoruz. Ön alanda 5 kişi. Sol kanatta Barış. Haydi Barış. Haydi Barış, yapalım Barış. Ferdi ile oynadık. Onlar da savunmada iyi bir şekilde ceza sahası içine konumlandılar. Bir şut. Bir şut geldi. Bir içte kalıyor. Arda'nın şutu. Yavaş yavaş başlıyoruz. Arda'dan bir kafa ile onaylama hareketini gördüm. yavaş yavaş başlıyoruz. Haydi bakalım, haydi.

0: Milli takım dikkat edelim. Dikkat edelim buna. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Yapmayın çocuklar. Gerçekten İran Kunda turnuvada dikkat etmemiz gereken isimlerden bir tanesiydi. Maalesef ki kalemizde görüyoruz golü. İran Kunda'nın golünü. 20 yaşındaki kenar oyuncusu turnuvanın öncesinde en önemli genç oyunculardan bir tanesi olarak gösteriliyordu. Bu golle belki uyanırız. Belki uyanırız, kendimize geliriz. Avustralyalı taraftarlar tabii ki seviniyorlar. Maçlarında 90 dakika olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Yani daha çok vakit var. Bir geçişten yedik. İran Kunda sol kanatta tek topla geldiler. Maalesef ki top dağlarımızda, onu da vurgulamış olalım. Kemal Bey'den bir mesaj var. Günaydın demiş. Biraz tutuk başladık ama ilklerinde günah olmaz şeklinde, bu şekilde yorumluyor kendisi de. Göreceğiz. Bakalım, göreceğiz. Çok düşmememiz lazım. Yani sonuçta mesela hazırlık döneminde Venezuela maçında da 1-0 geri düştük ama takım hiçbir şekilde düşmemişti. Yani en azından hazırlık maçları çok fazla şey gösterir mi? Bazı şeyleri gösterir. Venezuela maçında da 1-0'ın üzerine reaksiyon gösteren bir takım gördük. Ki artık bu dakikadan sonra bakacağız. Vincenzo Montella hocaya ben güveniyorum. Her ne kadar tabii ki şu anda chat ister istemez tabii ki eleştirilerle doldu ama ben hocaya güveniyorum, onu söylemek istiyorum. Yani hocaya destek olmak istiyorum. Hocanın yanında olduğumu bir kez daha vurgulamak istiyorum. 29. dakikadayız. Haydi milli takım. Haydi milli takım, yapalım biz bu işi. Köşe vuruşu olması lazım. Köşe vuruşu olması lazım. Yani gerçekten... Ya bu köşe vuruşu uygulamasında nasıl var karışabiliyor, kuralı uygulanıyor, ben anlamıyorum. Her maç hata oluyor, tamam kabul. Ama birazcık daha yani lütfen dikkat edelim yani, ben o zaman bu kuralı açıklamayalım. Bu arada yine savunma arkasına tehlikeli bir top atmaya çalıştılar. Uğurcan çok iyi sezdiğini söyleyelim, dakikalarda 30'u gösteriyor. Haydi Ferdi diyoruz. Haydi Ferdi diyoruz. Barış şu anda ceza sahası içine doğru ortaladı. Uzaklaştırma çabaları var. Arda ile tekrardan atak tazeleyeceğiz. Dakikalar 31. Zeki. Ondan Orkun'a. Orkun içeriye doğru hedefledi. Bir kez daha uzaklaştırıyorlar. Abdülkerim ceza sahası dışından vurdu. Hoppa vurdu. Çok iyi bir vuruştu. Gerçekten Apo'dan çok çok iyi bir vuruş geldi. Haydi milli takım. Haydi gola gelsin. Haydi iyiyiz. Lütfen. Dakikalar 31. Uzaktan bir kez daha yokladık. Olmadı. Haydi milli takım diyoruz. Hakan'la yokladık. Olcan hocam. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Can, çok tutuk başladık yani. Hiç bu kadarını beklemiyordum ben. Şahsen sen ne düşünüyorsun?
0: Vallahi öyle. Yani katılmamak elde değil. Yani şunu söylemem lazım. İster istemez biraz sakindik ama tutuktuk. Üretmiyorduk. Karşı kalede daha fazlaydık ama yani bir tane o ters toplar, bir tane o uzun top, savunma arkasına hedefledikleri top bizi biraz üzdü. Ama bakalım. Yani maç uzun diyorum Olcan, sen ne diyorsun? Yani var mı o reaksiyon? Reaksiyon gelir mi milli takımımızdan?
1: Yani bence soyunma odasında bir konuşma olacaktır diye düşünüyorum. Bir kendimize gelmemiz lazım. Milli takımımız bu değil.
0: Kesinlikle katılırım. Ki İsmail'le şimdi orta alandayız. Top yapıyoruz, onu da söyleyelim. Golü eleştirmiş. Bu mu futbolun adaleti ya diye Sinan Bey'den bir serzeniş var. Yani hakikaten öyle. Tek top geldiler, attılar. Ama daha çok vaktimiz var. En azından şöyle düşünelim. Biraz daha bardağın dolu tarafından bakmaya çalışalım istiyorum. Yani maçın son bölümünde şöyle bir gol yesek çok daha üzücü olurdu. O yüzden de daha bunu çıkarabileceğimiz dakikalar var. Buna reaksiyon verebilecek bir takımım.

0: takımımız var ve tutkunu da bir takımımız var. O yüzden inanmaktan vazgeçmemeliyiz. Yani ben kendi adıma inanıyorum. Onu da bir kez daha vurgulamış olayım. Alper Üstündağ'da karşılaşmayı izliyor şu anda. Kendisiyle ufak bir mesajlaşma yaşadık. Selam olsun Alper abi. Onu da söyleyelim. Buradan tabii ki kendisinin mesajını aldık. Tabii Barış'ın saç stili biraz Ümit Davala'yı andırıyor. Ümit Davala'nın 2002 Dünya Kupası'ndaki o ikonik Mohawk tipi saç stiliyle andırdığında bilgi olarak geçelim. Dakikalar 33'ü gösteriyor. Maalesef ki 1-0 gerideyiz. İran Kunda'nın golüyle turnuvanın belki de en net, en iyi genç oyuncularından bir tanesi olarak gösterilen Championship'te Watford formasını bu sezon 42 kez terleten oyuncudan geldi gol. Bunu da bir kez daha vurgulamış olalım. Arda Güler'le bir atak tazeleyeceğiz. Sakiniz ama gole ihtiyacımız var. En azından devreye bir golle girelim istiyoruz. Sonrasına bakarız. Bizim milli takım, bizim çocuklar birçok şeyi başarabilecek güçte. Ben inanıyorum. Haydi milli takım, haydi Barış. Artık yani şunu söyleyelim, golden sonra özellikle tamamen 35 metrede topu ileriye dikme politikasıyla konumlanan bir Avustralya. Hatlar arasında boşluk yaratmaya çalışıyoruz. Ki Abdülkerim de çok tehlikeli geldik. Onun haricinde Arda'nın şutu var. Yani şu ana kadar iki tane aslında tehlike yaratabildiğimiz an oldu. Ama onun haricinde iki pozisyon haricinde çok net bir pozisyona girmedik. 1-0 gerideyiz. Dakikalar 35. Umarız döndürürüz ki maç momentum istatistiğinde şu anda yayıncı kuruluş ekrana yansıttı ve bu bir grafik. Grafikte gerçekten maçın tüm momentumunun aslında grafiğe göre bizde olduğu gözüküyor. Futbolun metriklerine göre bizde olduğu görünüyor ama Sinan Bey'in dediği çok doğru. Yani çok adaletsiz bir goldü. Tek topla geldiler, attılar. Hakikaten de öyle, çok doğru bir yorumdu. Onu da söylemiş olayım bir kez daha. Haydi bizim çocuklar diyoruz. Umarız alırız. Bizde o inanç var. Bizde o yürek var. Demek istiyorum bir kez daha. Abdülkerim'le de hazırlık paslarımızı yapıyoruz. İsmail iki stoperin arasına girdi. Şu anda topu aldı. Bu arada yedek kulübemizi de bir kez daha saymak istiyorum. Yedek kulübesinde de oldukça kalabalık bir hamle özgürlüğümüz var diyelim. Mert Günok, Altay Bayındır, Çağlar Soyuncu, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Samet Akaydın, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Can Uzun, Deniz Gül, Kenan Yıldız ve Yunus Akgün şeklinde. Kenan Yıldız'ı bir vurgulu söyledim. Bilmiyorum, galiba Kenan'ı çağırıyor oyun. Olcan Hocam, oyun Kenan'ı çağırıyor mu ikinci yarıda?
1: Oyun bence herkesi çağırıyor. İç sahada değiliz.
0: Oyun herkesi çağırıyor yorumu geldi. Tabii ki bugün ara ara kendisinden de pası atacağız. Oğulcan Bilge'di. Yerinde, dozunda, ölçülü yorumlarıyla her zaman bizlere destek oluyor. Sağ olsun, var olsun. Barış içeriye çevirdi. Vurursak tehlike olabilir. Orkun vurdu, aslında iyi bir vuruş gelmedi. Haydi Orkun, bundan sonra vurduklarımız gol olsun diyoruz. Umarız. Umarız. Tabii ki ister istemez Avustralya taraftarı da bize göre çok daha keyifli gözüküyor tribünde. Açıkçası beklemediğim bir başlangıçtı. Benim de yani naçizane skor olarak beklemediğim başlangıçtı. Oyun olarak da beklemediğim başlangıçtı. Daha coşkulu bir Türkiye bekliyordum. En azından yani çok daha taze örnek Fas'ın Brezilya'ya karşı başladığı domine ettiği o oyuna benzer bir oyunla başlamamızı öngörüyordum. Ama maalesef ki iyi bir başlangıç olmadı. Skor anlamında olmadı. Yoksa adamlar bir kere geldiler. İran Kunda sağ çekti, vurdu, gol oldu. Yani yani bizim kalemizde abluk altına alındık, işte çıkamıyoruz, edemiyoruz gibi bir durum yok. Yani zaten seviye olarak bizim altımızda bir takım ama yani şöyle boylara, postlara bakıyorum sağ içinde. Bayağı bir fizikliler. Ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu oyun sadece boyla, fizikle oynanan bir oyun değil. Bunu da milli takımımız bence rakibine gösterecektir diye ümit etmek istiyorum. Evet, kale vuruşu kullanacağız Uğurcan'la. Bir kez daha aktaralım skoru bu. Tabii 37. dakikada maalesef 1-0 gerideyiz. Şu 11'le sahadayız. Radyolarını yeni açanlar için bunu söylemiş olayım. Uğurcan Zeki, Meri Abdülkerim Ferdi, İsmail Hakan Orkun, Arda Barış, Kerem 11'iyleyiz. Ferdi ile çıkıyoruz sol taraftan. Ki Ferdi'nin de iç koridorları kullanarak attığı koşular son derece kıymetli. Bunu görmüştük ve bir iç koridor koşusu daha gördük aslında Zeki'den, ama Patrick Beach, Avustralya kalecisi, çok daha erken davrandı ve topu kazandırdı. Dakikalar 39. Kerem'le ön alan presini esasında dinamik tutmaya çalışıyoruz. Kalan oyuncu grubumuz biraz daha ön alan presinin katılımında pek yoklar gibi şu anda. Ama evet, bunu der demez de ön alan presinde şiddetimizi arttırıyoruz. Faul olması lazım burada. Bayağı da bir itirazımız var. İran Kun da şimdi sol kanattan geliyor. Atağı terse doğru çevirmeye çalıştı. Ferdi önce hareket etti. Bu arada taç atışını da rakibe verdi. Çok güzel. Çok güzel. Yani hakikaten tüm takdir hakları rakipten yana ya. Ne diyorsun hocam?
1: Öyle de yani, haklısın, ama bizim de bir şeyler ortaya koymamız lazım Can.
0: %100. %100 yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Demin mesela şuradaki taç atışı da çok muallakta yani.
1: Evet.
0: Dikkat edelim, yapmayalım. Evet, kötü bir vuruş geldi rakipten Allah'tan. Jordan Boss'un vuruşu tribünlere kadar, hatta üst tribünlere kadar gittiğini vurgulayalım. Abdülkerim'in vuruşunu şu anda gördük. Kaleciye temas var mı hocam? Gördün mü? Yani doğrudan direkt mi?
1: Tam net değil ama yani 39 dakikada en tehlikeli pozisyonumuz bu Abdülkerim'in vuruşuydu. Direkten dönen.
0: Ya ceza sahası dışından yaklaşık 30 metre civarlarından Abdülkerim'in oldukça sert bir şutu vardı. Gerçekten o gole çok ihtiyacımız olabilirdi. Barış'la sol kanattan geliyoruz. Ters bir top. Haydi orada kazanalım. Kazandık da topu. Tekrardan atak tazeleyeceğiz. Arda'dan zarif hareketler. Dakikalar 40'ı gösteriyor. Arda Güler'in bu sihirli işlerine çok ihtiyacımız var. Gerçekten onun mahir ayağına çok çok ihtiyacımız var. Haydi Barış diyoruz. Sol kanattan geliyoruz. Haydi Barış içeri doğru çevirdi. Uzaklaştırıyorlar. Köşe vuruşundan önce kaleci Patrick Beach topu kazanıyor. Mehmet Bey'den mesaj. Bizim çocuklar uyanamamış. Bence vatan saatine göre şu anda jetlag'ler demiş. Metabolizmaları vatan saatine göre demiş. Vallahi tabii ki adaptasyon kolay bir şey değil. Yani ben de hayatımda ilk defa sabah 7'de yayın yapıyorum. Ben de burada mesela çok da rahat değilim. Yani olabildiğince tabii ki şeffaf bir şekilde aktarmaya çalışıyorum ama yani ister istemez turnuva bizi de alt üst etti. Uyku saatleri konusunda birazcık bizler de zor bir turnuva geçiriyoruz diyelim. Yani Brezilya maçını izleyip üzerine bu maçı da aktarmak, hakikaten arada 3 saat uyudum. Olabildiğince ben de gördüğüm detayları paylaşmaya çalışıyorum. Sol kanattan Ferdi ile geliyoruz. Haydi Barış diyoruz. Haydi Ferdi diyoruz. Haydi milli takım diyoruz. Ceza sahasının içine doğru bir servis. İran Kun da uzaklaştırıyor. Yani şöyle söyleyelim, topu uzaklaştırıyorlar. Sanki dakika 85-90 arasındaki gibi bir aura var. Yani kalecimiz bile 30 metreye kadar çıkabiliyor. Şu anda tüm hatlarıyla artık kapanmış vaziyette ve Avustralya tamamen kapalı bir savunmaya karşı. Bakalım açabilecek miyiz o savunmayı? Bu da belki de bizim için çok önemli bir sınav olacak. Turnuvada en gömülü, en kapalı savunmayı açtığımız bir maç olmasını temenni ediyorum. Dakikalar 42'yi gösteriyor. Milli takımımız maalesef ki 1-0 geride. Arda ile vuruyoruz. Arda ceza sahası dışından denedi ancak çerçeveyi bulamadı. Deniyoruz ama olmuyor şu anda. Şöyle bir mesaj gelmiş Sinan Bey'den, Arda'yı sahada gören var mı şeklinde bir mesaj. Evet, bu mesajın niyetini anlıyorum. Dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Sinan Bey ile aramızda diyoruz bu mesajı hakkında. Arda böyle challenge'ları sever. Arda böyle meydan okumaları sever. Haydi Arda diyelim, haydi. Evet, dakikalar 43'ü gösteriyor. Vincenzo Montella da görüntüye geldi. Bakalım. Tabii ki göreceğiz. Bir aksiyon görürüz umarım takımdan. Bu arada karşılaşmanın hakemi devam kararını uyguladı. Avustralya hücumunu izliyoruz ama çoğalamadılar derken arkada az adamla yakalandılar. 4'e 4 geliyoruz İsmail'le. İsmail sağ tarafa doğru Kerem. Kerem orada adamını ekarte ederse tehlike olabilir. İçeriye doğru çevirdi. İsmail seken topu kazandı, uzaklaştırdılar. Maalesef ki 4'e 4'ü iyi değerlendiremedik. Tam aslında 11 kişi topun arkasında diyorduk. Orada bir 4'e 4 yakaladık. 4'e 4'ü iyi değerlendiremedik. Dakikalar 44'ü gösteriyor. Biraz sonra da uzatma dakikalarını göreceğiz. Onu da söylemiş olalım. Sol kanattan geliyoruz Barış'la. Arda. Topla buluştu. Barış'la oynadı. Haydi Barış. Haydi Barış. Yaparsın. Köşe vuruşumu kazandık. Evet, köşe vuruşunu aldık. Güzel bir konudan mesaj gelmiş ki Rıdvan Bey'e katılırım. İsmail Hakan Orkun, Arda biraz fazla orta sağırlıklı olmamış mı? Biraz daha aslında farklı bir şey olabilir miymiş? Evet, yani ben de kafamdaki kurguda ki yani maç öncesinde çektiğimiz Radyo Gol'deki programda da yani orta saha kurgusunda biraz daha 4 hücumcu 2 kenar oyuncusuyla bekliyordum bizi. Yani Kerem'in forvette olduğu ama 2 kenar oyuncusuyla bekliyordum. Onun da şey olduğunu düşünüyordum ama her zaman dediğim gibi hocanın tabii ki bizden daha iyi biliyor. Tabii ki kafasında bir matematiği var bu işin. O yüzden de hoca ne derse odur. Milli takımda mottomuz budur. Eleştiriler. Maç sırasında değil, maçta düşme niyetimiz yok. Zaten 1-0 gerideyiz. Bir de eleştirerek tamamen düşmek istemiyorum. Tamamen aurayı bizim aleyhimize gibi göstermek. Yani o motivasyonsuzluğu göstermek istemiyorum. Zaten herkes üzgün. En azından ben inancımı kaybetmediğimi sizlere bir kez daha vurgulamaya çalışıyorum. Radyo Gol mikrofonlarında ben Can Genç olabildiğince sizlere şeffaf bir şekilde karşılaşmayı aktarıyorum. İran Kunda'dan bir tehlikeli pozisyonda Allah'tan Uğurcan'dan çok sakin ve sükunetli bir kurtarış geldi. Bir kez daha tehlike yarattı İran Kunda. Yani gerçekten tehlikeli oyuncuymuş. Zeki kanadında tehlike yaratmaya devam ediyor. Zeki Meri arasındaki boşluğu değerlendirme konusunda oyuncu oraya iyi çalışmış diyebilirim. Naçizane görüşüm olarak. Sinan Bey'den de adamlar iyi oynasa, biraz daha oynasa, yani karşı kalede oynamaya çalışsa 2-3'ü bulma ihtimalleri de olabilir diye. Vallahi bilmiyorum ya. Bence ben çok öyle düşünmüyorum ama bakalım göreceğiz. Umarım ben haklı çıkarım size karşı. Size karşı demeyeyim. Biz hep aynı taraftayız da Sinan Bey de zaten bizi sever. Ben de kendisini çok severim. Biz aynı taraftayız ama yani umarım ben haklı çıkarım diyeyim. Haydi Barış diyoruz. İçeriye doğru çevirmesi tehlikeye olabilirdi. Ferdi ile de deniyoruz. Arda o boşluğu yaratmaya çalışıyor ki o küçük üçgenleri kurmaya çalışıyoruz. Ama çok kalabalıklar, yani o kadar kalabalıklar ki ceza sahasının önünde. Yani biraz şema bana Paris Saint Germain Arsenal maçında Arsenal'in yaptığı 6 kişilik o savunma hattını öndeki 3 kişilik o bloğu hatırlatıyor ki çok benzer bir şemadalar. Yani inanılır gibi değil, o kadar kapanmışlar ki. Bakalım açarız bir şekilde açarız. Bunu yapabilecek gücümüz var, bunu yapabilecek kadromuz var, bunu yapabilecek kast var bu takımda. Onu söyleyelim. İsmail. Oradan da Ferdi'ye. Ferdi de solda Barış'a. Orada bir temas var. Devam kararı var. Ve bu arada yani Orkun orada teması almıştı. Yani ligimizden de birazcık ister istemez belli alışkanlıklar var. O teması aldıktan sonra hep bir hakeme

normal çalınmıyor. O yüzden o hakeme bakma işinden ziyade biraz daha hani devam et zaten, gerekirse çalar. Yani sonuçta VAR da müdahale edebiliyor. Atlanan sarı kartlarda vesaire vesaire. O yüzden devam etmek lazım. Hani bilmiyorum. Haydi çocuklar diyelim. Bu arada 4 dakikalık uzatmanın da son 2 dakikasının, hatta 1,5 dakikasının içindeyiz. İsmail'le şu anda hata olgunlaştırmaya çalışıyoruz. Bir kez daha sol kanattan Barış üzerinden gelmeye çalışıyoruz. İster istemez çok iyi kapanıyorlar. Yani Barış içeri açsa bizden daha uzun oldukları için hata savuşturuyorlar. Kısa oynadığımız zaman sıkıntı var. Onu da söyleyelim. İnşallah can mesajı gelmiş dediğim konuya Sinan Bey'den. Orkun ve Arda'nın çok varlık gösteremediğini vurgulamış bir dinleyicimiz. Yani Arda bence biraz çabalıyor ama Orkun pek yok gibi görüyorum. Rıdvan Bey yazmış. Selam olsun kendisine de. Haydi Arda. Oo, çok şık bir hareket. Kerem vurursa tehlikeli olabilir. Kerem son anda müdahale geldi. Taç atışı olacak bizim lehimize. Arda'dan gerçekten around the world dediğimiz topun üstünden dönerek çok şık bir çalım gelmişti. Kerem vuruş açısını yakaladı ama son anda müdahale geldi. Hakan uzaktan denerse tehlikeli olabilirdi ama topu kontrol edemedi. Bir kez daha atak tazeliyoruz. Bu sefer Orkun'la. Haydi Orkun. Haydi Orkun diyoruz. Evet, taç atışta kullanacağız. Artık son dilim ilk yarı için. Son dilim. İlk yarının ardından bir kısa bir molaya gideceğiz. Tabii ki devre arası konuğumuz da olacak. Metin Pala'ya bağlanacağız devre arasında. Onu da söyleyelim şimdiden. Devre arasında da bağlantılarımız olacak. Sizler için Dünya Kupası seçkisi dolgularımızdan tabii ki aralarda dinleteceğiz. Göksel'in çağrısı aracı da bir kez daha teşekkür edelim bu konuda. Evet, ilk 45 dakikada sona erdi. 1-0 gerideyiz. Haydi Montella, haydi bizim çocuklar. Haydi o soyunma odasında o konuşma. Ve ikinci yarı başka bir takım görmek istiyoruz. Haydi bizim çocuklar diyoruz.

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam bitti.
2: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyum.

0: 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, öncelikle maalesef 1-0 gerideyiz, onu söyleyelim. Şu anda keyfimiz çok yerinde de değil ama ister istemez milli takımımıza inanıyoruz demek istiyorum. Öncelikle sözü Metin Pala ve Ali Berkol'a aktarmadan önce. Beyler hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar.
5: Hoş bulduk Can.

0: Valla Metin, seninle başlayayım istiyorum. İlk 45 dakikada neler gözlemledin? Neyi yapamıyoruz? Bu skor nasıl ortaya çıktı?
1: Evet, öncelikle herkese iyi sabahlar. İnşallah ikinci 45 dakikada milli takım sabahımızı daha da güzelleştirecek. Biraz tutuk bir başlangıç gördük biz. Takım gergin, oyuncularımız heyecanlı. Bu da çok normal. Yıllar sonra oynanan bir Dünya Kupası ülkemiz adına. Ama yavaş yavaş takımın açılacağına inanıyorum. Rakibimiz sert, güçlü. Alan parselizasyonlarında çok etkili. Ama bizim de bu alanlarda boşluklar yaratabilecek oyuncularımız var. Biraz özel yetenek, biraz çaba. Umarım ikinci yarıda daha etkili bir oyun izleriz.
0: Peki Ali, sana döneceğim. Yani ilk yarıda yani üretkenlik konusundaki problemimiz vardı. Sence teknik açıdan sen yorumlarsan, yani bu üretkenliğin sıkıntısı neden dolayı? Rakip kaynaklı mı, yoksa oyuncu grubu kaynaklı mı? Yani şemamızdan kaynaklı mı, yoksa kadro tercihi kaynaklı mı? Lütfen senden yorum alalım abi.
1: İyi sabahlar Can. Yani doğru diyorsun. Bu oyunu açıp şey yapmakta, kurmakta zor. Yani kurmakta derken 3. bölgede paslaşmakta, pozisyon üretmekte çok zorlandık ilk kere. Yaklaşık bir 10'a yakın bir orta açmışız herhalde. Birçoğu Barış'ın kanadından. Yani içeride rakip 3 tane 1.95 boy ortalamalı stoperi varken Kerem Aktürkoğlu'na açılan ortalar, yani boşa harcanan hücumlar oldu biraz. Yani ikinci yarı bu konuda mesela şey yapılabilir bence. Ya Yunus Akgün var kenarda. Galatasaray'da da bloklar arasında o ince işçilikleri ya günündeyken çok iyi yapabiliyor. Belki yani oralarda bir şu anda yaratıcılık eksikliği yaşıyoruz. Yani Arda Güler'in, Orkun'un, Hakan'ın etkili olmasını beklediğimiz anlarda bu üç isimle biraz tutuk başladı. Mesela Hakan'ın biraz daha buraları oynamış, kariyerinde Şampiyonlar Ligi finalleri olan bu kadar tecrübeli bir ismin biraz daha buralarda inisiyatif alıp kontrolü ele alması gerekiyor bence. İkinci yarı bence böyle olacaktır. Hakan da biraz inisiyatif alacaktır. Belki bir ya Yunus'u alır mı hoca bilmiyorum ama bir Yunus hamlesi olabilir veya sonra ilerleyen vakitlerde baktık hala pasla açamıyoruz rakibin beşli savunmasını. Belki bir pivot santrafor tarzında Deniz Gül gibi bir oyna. Hani en son çare ama yani bence o. Hani artık hiç pasla açamadığını görürse hoca belki Deniz Gül olabilir son 20 dakika
0: Peki
1: gibi.
0: şunu soracağım, hazır oyuncu değişikliklerine değinirken Ali, yani Kenan Yıldız ismi oynamaması şu anda chatte çok fazla yazılıyor. Yani Kenan nerede? Kenan normalde kurguda var vesaire vesaire. Senden bilgi alabilir miyiz bu konu hakkında?
1: Ya Kenan'ın yani sakatlık durumu var. Yani bir hoca tercihi değil yani Kenan'ın oynamıyor olması. En son benim gördüğüm belki hani ihtiyaç halinde 20 dakika kadar oynayabileceği yazıyordu. Yani Kenan'ın da bu maçta olmaması bayağı bir şanssızlık oldu. Yani özellikle böyle bir savunmaya karşı Kenan'ın birebirlerine çok ihtiyaç. Mesela Barış'ın o sol kanatta birebir kaldığı pozisyonlarda Kenan kalsa daha etkili işler yapabilirdi bence. Onu da arıyor. Yani onun sağlık durumunu ben de tabii tam şey yapmıyorum ama 20 dakika kadar belki oynayabilir diye yazıyordu.
0: Peki. Son olarak da bir Metin'e dönmek istiyorum. Metin, senden şöyle bir milli takımımızı bir gazlayıcı bir konuşma senden rica ediyorum. Çünkü çok ihtiyacımız var ve ikinci yarı hakkında da bir skor tahmini istiyorum abi senden.
1: Evet. İnşallah gönlümüzde tabii ki 3 puanı almak var. Zor da olsa buradan 3 puanı 2-1 ile alırız. Onun için hayalimizdeki skor, tahmin ettiğimiz sonuç 2-1. Biz çocuklara güveniyoruz. Bütün ülke ayakta bu saatte. Herkes heyecanlı. Görmüşsündür belki. Sahilde, AVM'lerde bir sürü ekranlar kuruldu. Heyecan doruklarda. Dünya Kupası güzel başlasın.
0: Valla ikinize de çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu saatte tabii ki alışık olduğumuz saatler değil ama bizler adına da yayın zor. Gerçekten desteğiniz için çok çok teşekkür ediyorum beyler.
1: Biz teşekkür ederiz Can. Sana çok iyi yayınlar. İnşallah galibiyetle çıkacağız.
0: İnşallah.
1: Teşekkürler Can.
0: Evet, tabii ki bir görüş aldık Metin Pala ve Ali Berkol'dan. Herkes tabii ki arkadaş grubuyla birlikte bir şekilde karşılaşmaları takip ediyor. Kimisi evlerinde.

0: Kimisi iş yerlerinde takip ediyor ki bir pazar sabahı, ama herkes ayakta, bütün ülke ayakta. Metin çok güzel söyledi. Yani takımımızdan ilk yarıda daha iyi bir performans bekliyorduk. Göremedik ama ikinci yarıda umarım çok daha iyi bir performans görürüz diyelim. Dinleyici mesajlarını ikinci yarının başında tabii ki okuyacağım. Çok fazla mesajımız var. Bir kez daha yayın hattımızı da hatırlatalım. 0212 273 10'unu hatırlatalım. Ve bütün dinleyicilerimize de çok teşekkür ederiz. Bizden de karşılaşmayı takip ettiğiniz için. Hatta yoldaki dinleyicilerimiz açısından da şöyle söyleyelim. Bizden müsabakayı takip ettiğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Çok kısa bir araya gideceğim. Ara derken tabii ki bir reklam arasına gideceğim. Ardından ikinci yarıyla beraber tabii ki geleceğiz. Bir şekilde bu maçı aldırmaya çalışacağız. Biz de buradan tüm yüreğimizi ortaya koyacağız. Ki zaten bütün dinleyicilerimiz şu anda belli alanlarda, büyük ekranlarda takip eden dinleyicilerimiz var. Bir kulağı radyoda, maçı tabii ki izleyen dinleyicilerimiz de görür gibiyim ki Resul Bey'i görmüştüm. Maç öncesinde şu anda Ayhan Bey'in de kızı olarak yorumluyorum. Ayhan Bey'in mesajını okuyacağım. Kızınızı gördüm. Allah bağışlasın, onu söyleyelim. Çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından geleceğim.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Reklam.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti.
5: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
0: Evet, ikinci yarıda başladı. Geldik. Tabii ki bu arada şu değişikliğimiz de oldu. Kenan Yıldız sakatlığına rağmen fedakarlık gösterdi ve oynayabileceğini söyledi. Ve Vincenzo Montella da Kenan'ı oyuna sürdü. Barış Alper yerine sol kanatta Kenan'ı göreceğiz. İkinci yarıda hatta görüyoruz şu anda da. Onu söyleyelim, dinleyici mesajlarına gideceğim ama ceza sahası dışından Hakan'la bir zorladık. Kaleci Patrick bir işte kaldı. Dakikalarda 47'yi gösteriyor. Haydi milli takım, haydi bizim çocuklar. İkinci yarı farklı olsun. İlk yarıyı gece diyelim, ikinci yarıyı gündüz diyelim. Gece ve gündüz kadar birbirinden farklı devreler diliyorum milli takımımıza. Şöyle de tabii ki bir dinleyici mesajlarına da döneceğim. Çok değerli vaktinizi ayırıyorsunuz, bizleri dinliyorsunuz, bizlere mesaj gönderiyorsunuz. Tabii ki ben de bu mesajları okumakla mükellefim. Okumaya çalışıyorum, olabildiğince okumaya çalışıyorum. İlginizden dolayı çok teşekkür ederim. Ayhan Bey'in kızının fotoğrafı gelmişti ki mesajı da var. Neyi yapamıyorum biliyor musunuz? Yapamıyoruz biliyor musunuz? Abi, ruh şu anda milli takımda bence gerçekten ilk yarı nezdinde yoktu. Bu kadar uykusuz kalan bir milletin çocukları daha iyi bir futbolu görmeyi hak ediyorlar. İnşallah kazanacağız. Kenan, Deniz, Yunus acilen girmesi gerekiyor diye. Kenan girdi zaten, onu söyleyelim bence de. Bu arada Yunus'la Kenan çok şart. Hatta Deniz'i de oyun istiyor bir noktada. Yani bence 65 sonrası Deniz daha iyi olabilir. Yunus da girse iyi olabilirdi. Sağ çizgide de bir Yunus'u görsek. Normalde bu kadar, bu saate kadar işte kızıyla alakalı bir mesaj yazmış. Kızım da milliyetçi oldu demiş. Türk milletini çok sevdiğini vurgulamış. Mesajlarımıza döneceğiz. Ya değişiklik olacak ya da bu kadro ancak uzaktan yoklar demiş ki oldu Hakan Bey. Değişiklik, Kenan oyuna girdi en azından. Nevzat Bey'den, Amerika'dan bir mesaj var. Çok yavaş ve çok tahmin edilebilir bir oyun oynadık ilk yarıda diye bir mesaj. Ya o kadar doğru bir analiz ki, yani bazen şunlara hastayım. Şimdi ben tabii ki 45 dakikada burada birçok cümle kuruyorum. Sizlerle sohbet ediyorum vesaire vesaire, ama yani bir cümleyle ilk yarı bu kadar mı iyi anlatılabilir? Hakikaten bir özet yapacak olsaydık ilk yarıda, kısa bir cümleyle bir cümle yazmak durumunda olsaydım gerçekten belki de gördüğüm en iyi yorum olabilir. Nevzat Bey bayağı iyi yorumlamış. 49. dakika, maalesef rakip köşe vuruşu kullanıyor. Uzaklaştıralım, dikkat edelim. Ceza sahasının dışına kadar geldi top ama en azından gelişi güzel bir vuruş geldi Avustralya cephesinden. Onu da vurgulamış olalım. Yakup İtalyano'nun vuruşu, sağ kanat beki pozisyonunda oynayan oyuncunun vuruşu gelmişti. Şöyle bakıyorum mesajlara, tabii ki maçında böyle anlarında sizlere ister istemez mesajları yarıda kesip pozisyon heyecanını aktarmaya çalışacağım. Belki de ilk defa dinleyenler vardır. Ben Can Genç, bunu da bir kez daha hatırlatalım. Dakikalar 51-0, maalesef ki gerideyiz. Bunu da vurgulamak durumundayım. Mete Bey yazmış. Hoca ikinci yarıya üçlü defansla başlayıp Kerem ile Zeki'yi oyundan alıp Can Uzun, Yunus Akgün değişikliğiyle Barış'ı forvete alsa daha iyi olmaz mı diye. Yani bu kadar radikal bir şey yapmaz bence. Belki daha iyi olabilir ama sonuçta oynama pratiğine, oynama alışkanlığına göre kadroyu bu nebze kuran bir adamın bir anda cebinden farklı bir oyuna kart dizi atarak farklı bir taktikle sahada olmasını ben çok fazla beklemiyorum. Bakalım, yani Kenan'ın ayağına bakacağız bence birazcık. O kanatta Kenan'ın artık yapacağı işlere bakacağız derken ceza sahası içindeyiz. Haydi bir tehlike olsun, haydi yaratalım, haydi gol olsun sonu da. Ceza sahası dışından vurduk, savunmaya çarpıyor İsmail'in vuruşu. Köşe vuruş olması lazım. Evet, Hakan'la da köşe gönderine doğru gidiyoruz. Hakan Çalhanoğlu'yla köşe vuruşunu kullanacağız. Haydi Hakan, aç o güzellerden demek istiyorum. Öyle bir tabir vardır ya. Arkadaşa der, halı sahada der en azından. Aç o güzellerden. Merih diyordur şu anda. Podcastlerinde de diyordu. Hakan benim kafama tam olarak o topu konduruyor diye. Haydi çocuklar, haydi milli takım derken köşe vuruşunda, evet, bir içeride bir problem var. Bir kez daha tekrar edeceğiz. Yani çok güzel olacaktı yani. O orada atsaydık güzel olacaktı. Olsun, belki böyle gol atarız. Hakan içeriye doğru kesti. Bir köşe vuruşu daha kazandık. Üzerine Avustralya savunması uzaklaştırdı. Kısa kullandık. Arda içeriye doğru çevirdi. Kafa vuruşumuz isabetli değil. Ceza sahası dışına kadar sekti top. Bir kez daha uzaklaştırıyorlar. Orkun'dan. Hakan tekrar Orkun içeriye doğru çevirmeye çalıştı. Avustralya savunması uzaklaştırdı. Bir kez daha yükleneceğiz. Artık bugün şu lafı birçok kez edeceğime inanıyorum. Yani Avustralya savuşturacak, Türkiye tekrardan atak tazelemeye başlayacak ki bence 1-1'de de bunu göreceğiz. 2-1'den sonra da hadi bir daha bunu yapın demek istiyorum. Hadi bir daha bunu görmek istiyorum demek istiyorum. Bunu temenni ediyorum. Haydi Kenan derken galiba bir offside var. Evet, bayrakta kalktı. Dinleyici mesajlarına dönmekte lazım. Mete Bey'in bir mesajı daha var. O mesajı silmiş. Peki. Yunus Bey'in mesajına döneyim. Maçı izliyorum. Golü yerken dalmışım abi. Uyuyakalmışım demiş. Ben Dünya Kupası'nı böyle hayal etmedim demiş. Vallahi Yunus Bey, ne yalan söyleyeyim. Ben de Dünya Kupası'nı bizim nezdimizde, bizim adımıza böyle hayal etmedim. Ama bakalım. Belki de maçın sonu bambaşka bir şeye gebe olur. Görürüz yani, bilmiyorum. Umarız da olur diyelim. Kerem'e eleştiri gelmiş Sinan Bey'den. Yunus'un oyuna girmesi gerektiğini söylemiş ki bence Yunus %100 oyuna girmeli. Kerem çabalıyor ama yani topla oyunda gerçekten çok da bir etkinliğini görmedik Kerem'in. Ben de hani bu konuda katılmıyorum diyemeyeceğim. Yani olabildiğince oyuncularımızı korumaya çalışıyorum. Topun ağzını hiçbir şekilde atmamaya çalışıyorum. Sonuç olarak hepsi bizim evladımız. Hepsi

bizim kardeşimiz, hepsi bizim abimiz. O yüzden de olabildiğince doğru yorumlar ve nizami yorumlar yapmaya çalışıyorum. Ama dediğim gibi yani toplu oyunda ben de Kerem'i pek görmedim. Topsuz oyunda çabasını görüyorum ama yani göreceğiz bakalım. Evet, Resul Bey'den bir mesaj gelmiş. Of, gerçekten bu kadar insan bu saatte Başakşehir Millet Bahçesi'nden bir görüntü gelmiş. Bu saatte bu kadar insan kalkıp pazar günü geldi diye. Yani Resul Bey diyorum, özür dilerim. Resul Bey'in de bir görüntüsü vardı. Ayhan Bey'den gelmiş bu görüntü. Başakşehir'den gelen görüntü. Amerika'nın oyunu bunlar gibi bir esprili bir mesaj da gelmiş. Bu arada köşe vuruşu kullanacak Avustralya. Düzeltelim, dilimiz sürçmesin. Dikkat edelim, yapmayalım. Uzaklaştırdık. Aman çocuklar. Aman çocuklar, yapmayalım. Gerçekten kalemizde büyük bir tehlike olmuştu. Daha da savuşturamadık. Ceza sahası içinde oyuncu kendini yere bıraktı. Avustralya hücumu devam edecek. Sağ kanattan Italiano kesti. İran Kunda şimdi sol kanatta topla tekrardan buluştu. İyi bir şekilde durmamız lazım. Çok büyük bir tehlike atlattık kalemizde gibi görüyorum ama tabii ki şu anda Avustralya kalemizin önünde topu çeviriyor. Pas kalitelerinin çok iyi olmadığını bir kez daha vurgulayarak şurada kazandığımız top çok tehlike yaratabilir. Ama Boss'la beraber iyi bir şekilde topu kontrol etmeye başarıyorlar. Dakikalar 55. Maalesef ki 1-0 gerideyiz. Ben de tabii ki çok daha farklısını temenni ederdim kendi adıma. Onu da söylemiş olayım. Amerika'nın oyunu bu. Mesajları geliyor. Bu saatte maç mı olur diye. Yani hakikaten bu turnuvada bu mesaj çok gelecek. Yani biraz da playoff'tan gitmemizin eksisi gibi bu saatte maç oynamamız en azından bizlerin izlemesi konusunda sıkıntı. Yani bizlerin demeyelim, bütün yani herkesin izlemesi, bütün Avrupa'nın izlemesi konusunda çok büyük sıkıntı bu maçı. Ama yani en azından en yüksek sıcaklıkta oynamıyorlar oyuncular, biraz daha ferah bir havada oynuyorlar diye bir yorum da eklemiş olayım. Peki 56. dakikaya girdik. Mete Bey'in de mesajını aktarayım. Hocanın mesajı önceden de bir okumak istiyorum. Hocanın kötü bir huyu var demiş. Bazı şeyleri değiştirmemesini çok fazla anlayamıyorum demiş. Yani 1.95'lik kuleler, yani gerçekten fizikli stoperlerin yan yana olduğu denklemde Kerem'in orada çok cılız kaldığını, boğuşamamasını aslında yorumlamış ki evet, yani Kerem ister istemez topla oyunda çok silik kaldı ama kazandık topu, haydi Kerem diyelim. Serbest duruş olması lazım, evet. Çok tehlikeli bir yerden, yaklaşık 31 metre civarlarından, tam kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest duruş kullanacağız. Topu Arda aldı. Hakan Arda topun arkasında. Haydi bizim çocuklar, ben de gözlüklerimi takıyorum. Umarım bu yaptığımız uğurda tutar diyorum. Gözlüklerimi taktım. Orkun, Hakan Arda topun başında. 3 tane ayak, 3 tane usta ayak. Kalede Patrick Beach. 5 kişilik Avustralya barajı. 31-32 metreler. Haydi milli takım. Haydi bizim çocuklar. Bu gole bu dakikada çok ihtiyacımız var. Evet, herkes çekildi topun başından. Hakan da Arda kaldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Son anda Patrick Beach. Tamamlarsak tehlike olabilir. Kenan orada. Orkun içeri çevirdi. Temas var. Elle oynama itirazı var. Milli takımımızdan elle oynama itirazı var. Penaltı bekliyoruz. Haydi. Haydi. Dakikalar 57. 58'e de hatta geçiyoruz. Arda'dan müthiş bir serbest vuruş vardı. Bir elle oynama itirazımız var. Köşe vuruşu kullanacağız. Bakalım VAR'dan bir müdahale gelecek mi? Evet, karşılaşmanın hakemi, şöyle bakıyorum. Kararı ne olacak? Devam kararı geldi. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Hakan içeriye ortaladı. Arka direğe doğru uzaklaştırdılar. Bir kez daha atak şansımız var. İsmail'le denedik. İyi bir vuruş gelmedi. Yavaş yavaş başlıyoruz. Haydi. Milli takım, haydi o golü bulalım. Haydi bizim çocuklar.

0: Ana kadar tek değişikliğimiz var. Kenan oyuna girdi. Barış Alper yerine ilk yarıda Barış'ın kanadından çok zorladık ama üretememiştik. Yani istediğimiz şekilde üretememiştik. Çok öngörülebilirdik. Gerçekten bu yoruma çok katılırım. Çok öngörülebilirdik. Avustralya savunması çok derinde, çok kalabalık, çok kompakt bir şekilde durdu. Hatta devre arasında buradan anneme de selam olsun. Kendisi de dinliyormuş. Çok kompaktlar oğlum, çok net Avustralya savunmada 11 kişi bekliyor şeklinde bir yorum geldi. Anneciğim ağzına sağlık. Vallahi buradan sana da selam olsun bir kez daha. Evet, 59. dakikanın içerisindeyiz. Maalesef ki 1-0 gerideyiz. İnancımız tam, dönebileceğimiz inancımız tam. Evet, iyi oynadık mı? İyi oynamadık buraya kadar. Ama yavaş yavaş başlıyoruz. Kenan'ın oyuna girmesiyle bir kıpırdanmadık değil. Ama dediğim gibi biz bu takımdan çok daha fazlasını bekliyoruz. Biz Montella'dan özellikle çok daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü bizi yüksek bir çıtaya artık alıştırdı. Yani milli takım artık belli ülkeler arasında gösterilen bir takım. Belli kalitede gösterilen takımlar arasında bir takım. O yüzden Montella bizi bunu alıştırdın. Montella çöz bu maçı demek istiyorum. Haydi milli takım diyoruz ve Yunus Akgün'ü de bekliyorum açıkçası. Her zaman tabii ki dakika skorlarda müdavim dinleyicilerimiz bilirler. Prensimdir. Yunus Akgün'den gol bekliyorum. Yunus Akgün'den oyuna girip katkı bekliyorum. Oyun bu arada kesinlikle Deniz Gül'ü de artık istiyor. 59 hatta 60'a girdik. Maçın 3'te 2 İkilik dilimini geride bıraktık. Onu da söyleyelim. Maalesef dakikalar 27'yi gösterdiğinde İran Kunda'nın golünü engel olamamıştık. 1-0 gerideyiz. Arda'yla geliyoruz şimdi. Ancak Avustralya savunması uyandı. O pasa tekrardan atak tazeleyeceğiz. Bir kez daha bu sefer sol taraftan. Evet, Kenan'la atak tazeleyeceğiz. Haydi Kenan. Yap orada onu. Çok da şık bir çalım Kenan'dan. Vurursa tehlike olabilir. Haydi orada bir şekilde üretelim. Ancak kaleci de kaldı. Onu da vurgulamış olalım. Evet, 3'te 2'lik dilimi geride bıraktığımızı demin de vurgulamıştık. Haydi çocuklar, Kenan'la soldan çok net zorladık. Yani hakikaten adam eksiltmesi Kenan'ın oradaki ince işçiliği, dar alan becerisi özellikle. Burada aslında Barış da çok değerli bir oyuncu bizim adımıza ama dar alan becerisi konusunda Kenan'ın mahirliği hakikaten dikkat çekiyor özellikle oyuna girdiğinden beridir. Oyun Yunus'u da istiyor o dar alan becerisi yüksek olmasının kaynaklı. Yani sağ yarım dairede Yunus, sol yarım dairede Kenan'la olursak, iki taraftan da zorlarsak hataya zorlarız. Hata gelebilir. Yapabiliriz demek istiyorum ama tabii ki her şeyden önce dediğimiz gibi hocamız en iyisini bilir. Hocamız bir şekilde çözer. Haydi milli takım. Annem de selam yollamış, sağ olsun. Evet. 62. dakikanın içerisindeyiz. Avustralya orta saha çizgisinden bir serbest vuruş kullanacak. Uzun oynayacaklar gibi gözüküyor. Biz de kendi yarı sahamızda savunmadayız. Dikkat etmemiz lazım. Çok uzunlar çünkü. Evet, Uğurcan çıktı, aldı. Kısa başladık. Hakan'dan Zeki'ye. Zeki şimdi. Oradan Arda'ya. 3 kişi arasından Arda çıktı. Sol tarafa aktarırsa tehlike ki aktardı da. Şimdi Kenan Yıldız. İtalyano'yu karşısına aldı Kenan. İçeri çevirse tehlike olabilir. Ferdi ile oynadı. Ferdi'den Orkun. Orkun düzeltti. Son anda müdahale. Bir kez daha soldan geleceğiz. Bakalım son temas kimden? Bir taç atışı kullanılacak. Görüntüye bir kez daha Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu geldi. Evet, Orkun da kenara geliyor. Bakalım kim oyuna girdi? Evet, burada hocamızla aslında benzer düşünüyormuşuz. Yunus Akgün, Yunus Akgün dedik. Girdi oyuna. Bakalım bir sağdan bir soldan şimdi bence biraz daha net üreteceğiz. Duyamadık Oğulcan.
1: Hadi bakalım.
0: Evet, tabii ki Yunus da oyunda. Sağda Yunus, solda Kenan, ortada Arda, ileride Kerem şeklinde. Bu kurguyla bakalım, bu dar alan becerisi yüksek kurguyla yapabilecek miyiz? Birazdan da Deniz'de bekliyoruz, onu da söyleyelim. Şimdi İsmail 35-40 metrede oynuyoruz oyunu. Ferdi son çizgiye inerse tehlike olabilir. Ferdi Hakan'a çıkardı. Hakan şöyle ölçtü, biçti, baktı. Arda. Ondan da Kenan'a, Kenan'dan Arda'ya. Arda'dan şık bir derin top. Uzaklaştırıyorlar. Taç atışı bizim. Dakikalar 65'i gösteriyor. Biraz sonra su molası olacak, onu da söyleyelim. Momentumu tam yakalamışken Osmo olası öncesinde şu golü bulalım. Lütfen milli takım, lütfen bizim çocuklar. Şu su molası öncesine golle girelim. Haydi Kenan, haydi Kerem, haydi Kenan, haydi Arda. Haydi bizim çocuklar. Savunma arkasına bir top attık. Bir kez daha. Çok uzun boylu oyuncular olması kaynaklı Burgess'le karşılıyorlar. Ama pes etmiyoruz. Devam ediyoruz. Deniyoruz. Haydi bizim çocuklar. Zeki ile bastık. Bosa doğru. Orada iki kişilik pres var. Presten çıkarlarsa tabii ki tehlike olabilir ki çıktılar ama orada Merih'in Hayati kayarak müdahalesi ve Arda şu anda alanı yarattı kendine. Kerem Hakan'a, Hakan şutu vuramadı. O noktada Kenan'a kadar geldi. Kenan'dan bir topuk pası denemesi. Ceza sahası içinde Avustralya takımı topu kazandı. Bosla çıkmaya çalışıyorlar. Bir kez daha baskıyla kazandık. Haydi Zeki. Zeki'den Arda'ya, Arda servisinde başarılı değil. Bir kez daha kazanıyoruz. Yani tamamen rakip kaledeyiz. Deniyoruz artık. Dakikalar 66. Birazdan su molası olacak. Su molası öncesinde belki bir şansımız daha olabilir. Haydi milli takım. Haydi bizim çocuklar. Haydi çocuklar. Abdülkerim. Ondan Merih. Demin hayati bir müdahaleyle, arkadan kayarak o sevdiği müdahaleyle takımı ateşledi Merih. Yunus Akgün de oyuna girdi, bunu bir kez daha hatırlatalım. Maalesef 1-0 gerideyiz ama çevirebiliriz. Şu su molasına golle girmek çok önemli. 1-1 girmek çok önemli. Haydi Kenan. Haydi Kenan. Çevir içeri oğlum. Arda. Baktı, ölçtü, biçti, alan yaratmaya çalışıyor. 4 kişi var karşısında Arda'nın ve Kenan'ın. Kenan çıkardı ayağından, bir kez daha savunmaya çarpıyor. Bir kez daha denedik, bir kez daha savunmaya çarpıyor. Gerçekten etten duvar ördü Avustralya. Yapabiliriz, deniyoruz. Deniyoruz, denemekten vazgeçmiyoruz. İyi gidiyoruz. Haydi milli takım, haydi bizim çocuklar. Deniyoruz. İnanıyoruz. Kilometrelerce öteden inanıyoruz size. Sol kanattan geliyoruz. Abdülkerim. Şimdi Hakan'la. Hakan'dan sağ kanada. Zeki. Zeki çevir içeri. Tehlike olabilir. Kerem'den iyi bir kontrol gelmedi. Baskımız sürüyor. Zeki onu alman lazım. Zeki.

0: Evet, sol kanada doğru aktardık. Kenan'la. Kenan'dan Hakan'a, Hakan'dan pas. Kerem. Maalesef kaptırıyoruz. Kontra atak şansı olan bir rakibimiz adına bir kez daha kazandık. Ferdi ile. Ferdi'den pas. Sağ kanada doğru. Şu anda Yunus Akgün. Yunus'tan zarif hareketler. Yunus son çizgiye doğru. Maalesef. Bakalım son temas kimden? Galiba bizden diye gördüm ama. Muhtemelen birazdan da su molası olacak. Kaleye otobüsü çekmişler diye bir mesaj gelmiş Ahmet Bey'den. Yunus Bey'den Kerem stoperler arasında kayboluyor mesajı gelmiş. Su molasına gidiyoruz, geleceğiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı. Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baggio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le dakika skor devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Su molasından döndük. Dakikalar 71'i gösteriyor. Şöyle bakıyorum önüme. Şöyle bakıyorum. Herkes şu anda Kerem'i biraz eleştirmiş. Eleştiri okları Kerem'e gelmiş. Aslında dolaylı yoldan hocaya gelmiş. Stoperlerin arasında kaybolduğunu vurgulamış. Hem Yunus Bey vurgulamış hem Sinan Bey vurgulamış. Su molası, bu cooling break dediğimiz su molası. Almanya'dan bir dinleyicimiz yazmış. Oyuncularımız soğuttu diye bir mesaj var. Almanya'dan bir dinleyicimizden. Bakıyorum o şu ana kadar sahadaki en yüksek reytingli oyuncumuz, puanlı oyuncumuz diyelim, daha doğru bir Türkçeyi kullanalım, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Abdülkerim Bardakçı olarak gözüküyor. Ceza sahası içinde bir kez daha deniyoruz. Bu arada abluka altına aldık Avustralya'yı demiş Aykut Bey, selam olsun kendisine de, vurgulamış olalım. Evet, Zeki ile deneyeceğiz. Zeki'den Yunus Akgün'e, Yunus da oyuna hamle oyuncusu olarak girmişti. Şimdi yarım dairede Hakan şöyle ölçtü biçti. Çok da iyi pas. Haydi Zeki! Haydi Zeki! Korner. Köşe vuruşu kullanacağız. Zeki ile gole çok yaklaştık. Dakikalar 73'ü gösteriyor. Milli takımımız o golü bulacak. Sonra da bir gol daha. Biz geri dönüşlerin takımıyız. Buna inanıyoruz. Haydi milli takım. Arda topun başında. Arda içeriye doğru çevirdi. Uzaklaştırıyorlar. Kerem'le şimdi deneyeceğiz. Sol kanatta Kerem'den Hakan'a doğru. Hakan ölçtü biçti. Baktı pası Yunus'a. Yunus'tan da Arda'ya. Arda Yunus. Bir şekilde orada boşluğu yakalamaya çalışıyoruz. Açmaya çalışıyoruz. Rakibi gerçekten çok kompakt duruyorlar. Belki izleyemeyen dinleyicilerimiz var. O yüzden onu da söyleyeyim. Yani o kadar savunmadalar ki, o kadar derinde bekliyorlar ki anlatamam. Gerçekten PSG karşı Arsenal'in yaptığı işini yapıyorlar şu anda. Ama orada da gol olmuştu. Orada da PSG golü bulmuştu. Arda vurdu uzaktan. Çerçeveyi bulamıyoruz. Dakikalar 74'ü gösteriyor. Bu kadar kapanan takımlar gol yemeye mahkumdur demek isterim. Haydi milli takım diyoruz. Geri dönüşlerin takımı izliyoruz. Lütfen milli takım. Lütfen Montella. Lütfen bizim çocuklar. Onu da vurgulamış olalım.

Evet, oyuncu değişiklikleri oldu. Rakip takımda Avustralya'da önüme akıllı ekranıma yansıyınca da sizlere tabii ki aktaracağım ki yansıdı. Yengi ile Velupilay oyuna girdi. Traore ve Irankunda oyundan çıkıyor. Golü atan isim Irankunda oyun alanının kenarına geldi Avustralya'da. Uzaktan deniyorlar ve maalesef top ağlarımızda 2-0 oldu. Gerçekten hiç beklemediğimiz anda gol yiyoruz. Gerçekten hiç beklemediğimiz anda gol yiyoruz. Çok kötü oldu bu. Tam geri dönüşlerin takımıyız. Tam böyle şeyin takımıyız derken tadımız da kaçıyor. Yalan yok. Yani diyecek hiçbir şey de yok. Diyecek hiçbir şey de yok. Son derece üzücü yani. Evet, 76. dakikadayız. 2-0 gerideyiz. Yani diyecek hiçbir şey yok. Rakipte Connor Metcalf. Yaklaşık 26-27 metreden ceza sahası dışından sol ayağıyla hiç tereddüt etmeden golü kaydetti. Yani Avustralya taraftarları da tabii ki haliyle çok mutlu. Bakalım yani. Gerçekten beklemediğim, benim de hani hakikaten çok üzüldüğüm bir gol oldu. Yani maçın başından bu yana kaç defa karşı kaleyi zorladık, kaç defa denedik. Hakikaten olmadı yani şu ana kadar. Yani futbolu daha fazla oynamaya çalışan, karşı kalede oynayan, üretmeye çalışan taraf biziz ama işte iki tane geçişten yedik golleri. Yani tabii biraz da şu beni üzüyor. İster istemez tabii ki eleştiri olacak. Sağlıklı eleştiri yapalım. En azından sağlıklı eleştirelim. Hemen yakıp yıkmayalım demek istiyorum. Bu arada elle oynama olması lazım. Kenan vurdu, elle oynama olması lazım. Karşılaşmanın hakemi, belki VAR müdahalesi gelecektir. Jesus Valenzuela. Bakalım bir VAR müdahalesi gelecek mi? Penaltı kazanabilir miyiz? Kenan. Şimdi İsmail. Ondan Hakan'a. Hakan içeriye doğru çevirdi. Bir vuruş, son anda kaleci Kerem de gole çok yaklaştık. Hakeme bakıyorum, bakalım verecek mi penaltıyı. Maalesef ki 2-0 gerideyiz. Connor Metcalf'ın kaydettiği ikinci gol 75. dakikada moralleri düşürdü. Chat'te çok mesaj var. Gerçekten öyle yani. Birçok şeyi okumayacağım ama Sinan Bey mesajı da okumayacağım. Selam olsun en azından. Şöyle bakıyorum. İsmail Özcan'ın mesajı var. Günaydın milli takım demiş. Yani. Evet. Kerem büyüklerin arasında kayboldu demiş. Ahmet Bey. Can Bey yazmış. Kerem'e bir eleştiri var. Aral niye bu kadroda yok? Tabii ki ister istemez eleştiriler olacak. Eleştiriler gelecek. Yani Avustralya karşısında böyle bir skorda eleştiri gelecek. Uğurcan'a bir eleştiri var bir dinleyicimizden. Yakup Bey yazmış, Uğurcan'ı eleştirmiş. Yani tabii tatlar kaçık. Nurullah Bey'in uzun bir mesajı var. Abi futboldur, olur böyle şeyler diyelim de bizim çocukların canı sağ olsun. Yalnız kafama takılan bir şey var demiş. Abi günlerdir, aylardır radyoda, televizyonlarda grup bizim rakiplerimiz
sizi bence çok küçümsedik şeklinde demiş Nurullah Bey. Yani tabii ki bunu değerlendiririz. Kendi adımıza da eleştirimizi yapacağız. Ben bunu öğrendim abi yıllardır demiş. Biz hangi takıma küçümsersek ona kaybediyoruz. Yani doğrusunuz, ben bayağı küçümsedim. Bayağı da hatalıymışım yani. Ben maç öncesinde çok rahat galip geliriz diye düşünüyordum. Hiç böyle bir takımla karşılaşacağımızı düşünmüyordum. Ama yani dediğim gibi, yani burada herkesin hatası da vardır. Ben kendi adıma ben rakibi küçümsemiştim. Ama rehavetli bir küçümseme değildi. Tabii ki çok ciddiye alıyordum ama çok rahat kazanırız diye bekliyordum. Yani soğuk bir duş oldu. Gerçekten soğuk bir duş oldu. Ha, şunu da söyleyelim. Yani ya ister istemez akıllara Euro 2008'deki Çek Cumhuriyeti maçı da geliyor 2-0'dan 3-2. Ama yani o ışık var mı deseniz, şu anda onu göremiyorum. Ama bu takım bizleri de yanıltmaya açık, yanıltmaya müsait. Tanıtım videolarımızdaki tabii ki eleştirmişsiniz. Buradaki yüksek yüksek yaptığımız yorumlara, hatta benim yaptığım yorumlara da çok haklısınız. Yani haklısınız. Ben kendimle alakalı tüm eleştirileri üzerime alıyorum. Hatalı yorumlamışım. Yani lütfen beni eleştirin. Milli takım eleştirirken ölçülü eleştirin. Beni istediğiniz kadar hadsiz eleştirebilirsiniz. Çünkü yani en azından bütünlüğü koruyalım istiyorum. Yani burada oradaki sabır taşı olmaya razıyım. Diyecek bir şey yok. Dakikalar 81. Oyuncu değişikliklerimiz var. Önümdeki akıllı ekrana yansıyınca da sizlere aktaracağım. Yunus'la gidiyoruz. Yunus'tan bir servis. Son anda müdahale geldi savunmadan. Salih Özcan'da Mert Müldür girdi. İsmail Yüksek ve Zeki çıktı. Orta saha değişikliği ve sağ bekte bir değişiklik. 82. dakikaya da giriyoruz. Maalesef ki 2-0 gerideyiz. Dilerdik ki tabii ki çok daha iyi bir oyun, çok daha iyi bir skor olsun ama ister istemez bizler adına da zor bir oyun oluyor. Hem saat itibariyle hem de skor itibariyle ama yani olabildiğince normal kalarak bir şeyler anlatmaya gayret ediyorum. Sinirlerime ben de hakim olmaya çalışıyorum. Sonuç olarak ben de bir tarafım. Ben de bir şey tutuyorum. Taraf tutarak bir müsabaka anlatıyorum. O yüzden de sizlere aktarıyorum. Anlatmıyorum. Tehlikeli pozisyonlardan bahsediyorum. Ve sizlerle sohbet etmeye gayret ediyorum. Arda bir kez daha yokladı uzaktan ama çerçeveyi bulamadı diyelim. Mete Bey yazmış. Nasıl ki buraya kadar bizi getirdiği gibi bu başarı hocaya çok net yazardı demiş. Ama bu maçta tamamıyla hocaya yazar demiş. Analizi iyi yapan bir hoca Avustralya'yı çok net seyredip böyle bir 11'le sahaya çıkmaz demiş. Yani Mete Bey katılırım. Katılırım yani. Ya bu şuradan maç 3-2'ye dönse de bu analiz doğru bir analiz. Sonuç olarak 82 dakika boyunca açamadık. Açamadık ve hocanın A planı tutmadı. Kendi oyun planımız tutmadı. Yani bunu çok net söyleyebiliriz. Yani burada bence düzgün ve doğru bir eleştiri. Yani burada bu tip bir eleştiriyi kabul edebilirim. Eyüp Bey'den de mesaj gelmiş hakeza. Çok benzer bir mesaj. Montella'ya yazar bu maç diye. Yani birçok takımda birçok maç oluyor, birçok şey oluyor, birçok durum oluyor ve zaman zaman hocaların da hata yaptığı maçlar olabiliyor diyelim. Yani gerçekten diyecek bir şey yok. 84. dakikaya giriyoruz. Bir oyuncu değişikliği var gibi hissediyorum. Oyun bir durdu çünkü. Evet, Aziz Bey ile Irvine giriyor oyuna. Ülkemizden de tanıdığımız birçok ülkemizde de takımda forma giyen Aziz Bey hiç Avustralya asıllı, daha doğrusu Türk asıllı bir Avustralyalı Aziz Bey içi göreceğiz. Ülkemizde de Bursa Spor formasıyla hatırlıyoruz. Uzun yıllar 2012 yılından 2019 yılına kadar arada bir yıl kiralık olarak Melbourne forması giymişti ama çok uzun yıllar Bursa Spor forması giydi. 2019-20 sezonunda Başakşehir forması giydi. 2020-21 Kayseri Spor, 2021-22 Giresun Spor forması giyen oyuncudan da
Bakalım nasıl bir performans gelecek son dilimde. Evet, Avustralya'da değişiklikler var. Biz de 4 oyuncu değişikliğimizi yaptık. Bir değişiklik hakkımız daha bulunuyor. Kenan, Yunus, Salih ve Mert girdi. Hocamız bir pivot santrafor tercih etmedi. Uzun santraforların arasında bir pivot oyuncuyu tercih etmedi. Tabii maç sonunda birçok yorumcumuz olacak. Yani onlar mutlaka birçok şeyi sizlere aktaracaklar. İyi günde kötü günde biz burada sizlerle futbol konuşmak için varız. Onu söyleyelim. Bir serbest vuruş kazandık. Kerem yerde kalmıştı. 28 metrelerden sol yarım daireden sağ ayaklı bir oyuncunun baraj üstü sol ayaklı bir oyuncunun belki köşeden bir kavisle vurabileceği bir açı. Evet, topun başına da Hakan Çalhanoğlu geçiyor ki Hakan'ın buradan vuruşları etkili oluyor genelde. Evet, Kerem'le de Deniz Gül değişti son olarak. Son dilimde bir pivot santraforla oynuyoruz. Deniz Gül de oyunda. Arda da geldi topun başına. Bakalım Hakan mı vuracak, Arda mı vuracak? Doğrudan kaleye vurmasını bekliyorum kim vurursa. Hakan baktı. Hakan gerildi. Hakan vurdu. Çok iyi bir kurtarış geldi. Patrick Beach'ten bir kurtarış daha. Bugün duran toplarda oldukça iyi kullandık. Rakip kaleci çok çok iyi çıkardı. Birçok duran topu. Bu arada karşılaşmanın ilk sarı kartını da görüyoruz. Yunus Akgün. İsmail Özcan yazmış. Emeğine sağlık demiş bana. Sizce Türkiye hangi takımı yener diye. Vallahi bugün ben böyle bir skordayken söyleyeyim, Paraguay'ı yeneceğimize inanıyorum. Amerika'yı da yenebileceğimize inanıyorum. Bilmiyorum, ben böyle düşünüyorum ama zaten yani Avustralya'yı yeneceğimizi düşünüyordum. Öyle söyleyeyim. Ben hala da aynı yeneceğimizi düşünüyorum. Belli dersler çıkarılır, belli konuşmalar yapılır. Ya ben şeye inanmıyorum yani, ya yandık bittik kül olduk hikayesine girmeyelim. Yani tamam, evet çok kötü bir maç geçiriyoruz ama ya bu bir turnuva. Ve yani turnuvada en iyi üçüncüler bile çıkıyor. Evet tabii ki lider çıkmak, böyle bir görkemle çıkmak çok önemli. Ama yani bir maçla tamamen hani şey yapmayalım en azından. Ve hala daha maç bitmedi bu arada, yani onu da söyleyelim. Hakan çok iyi vurmuş bu arada yani. Kalecinin kapadığı köşeye çok sert. Yani gerçekten çok iyi bir vuruş. Yani burada Patrick Beach'in kurtarışını övebiliriz. Hakikaten iyi maç oynuyor. Yani özellikle uzaktan vuruşlar konusunda konsantrasyonu çok üst düzey gördüm. Onu söylemiş olayım. Evet, Mete Bey şöyle demiş. Evet, sen de az önce söyledin Can kardeşim. Hoca çok keskin değişiklikler yapan birisi değil. 3 maçlık bir turnuva senin planın olmuyorsa 360 derece değiştirmek bence zorundasın demiş. 360 demeyelim, 180 diyelim ona. O hep yanlış anlaşılır. Evet, yani haklı sayılırsınız ama benim de futbola bakışım birazcık hani çok fazla değiştirme üzerine değil belli şeyleri. O yüzden benim çok aslında şeyim değil ya. Yani ben çok öyle düşünmüyorum ama saygı duyuyorum. Yani herkesin oyuna bakışı farklı. Doğru tek değil.

0: Gülüm kalıyoruz biz de demiş. İşte iki tane geldiler, iki tane attılar demiş. Evet, 89. dakikadayız. Hakan'dan. Abdülkerim'den. Kenan atladı. Bir vuruş ama cılız bir vuruş Arda'dan. Bir kurtarış daha geldi Patrick Beach'ten. Bu arada babam yazmış. Babacım selam olsun sana da. Gruptan ikinci çıkmak da kötü olmaz demiş. Turnuva ağacını ki herhalde doldurmuş babam da. Ben selam olsun tabii ki ama dediğimiz gibi tatsızız yani. Yani ne diyeyim, hiç çekiyorum yani. Eyüp Bey yazmış. Bireyselde de kötüydük. Kerem biraz kötüydü. Kerem'e neden bu kadar sabretti hoca anlamak bence mümkün değil demiş. Haksız sayılmazsınız yani. Çok sabretti Kerem'e. Ya göreceğiz ya, bilmiyorum. Ya dediğim gibi yani bugün çok kötü bir akşam yani. Akşam diyorum, düşünün, o kadar artık ağzıma alışmış. Bugün çok kötü bir gündüzü yaşıyoruz ülkemizde. Gerçekten benim için de çok zor yani. Burada burada bu kadar kazanmaya inanarak geldim. O kadar motive bir şekilde uyandım. Kahvemi yaptım. Limonlu suyumu içtim. Ama gerçekten çok tatsız oldu benim adıma da. Sabahın ilk ışıklarında geldim. Sizlere dilim döndüğünce bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Ama zor yani, zor. Yani gerçekten çok zor. Yani burada sizlere belki kimi gün 6-7 saat bile arka arkaya konuştuğum yayın oldu. Ama yani şu skor şöyle olunca yayın yapmak hakikaten zor. Yani diyecek de bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakacağız diye bir klişe vardır. Bu klişeyi demek durumunda kalacağız. Kalıyoruz hatta. Evet, 6 dakikalık uzatma geldi maç sonunda. Maç sonu yayınımızda da birçok konuğumuz olacak. Vincenzo Montella'nın açıklamalarına gideceğiz. Oyuncu röportajlarına gideceğiz. An be an sizlere tüm gelişmeleri aktarmaya çalışacağız. Bunu da bir kez daha vurgulayalım. Olabildiğince bütün şeyleri konuşacağız. Günaydın Can nerede demiş. Ben canım ya. Yılmaz Bilge Bey. Bilge Bey. Yılmaz Bey. Sesim garip mi geliyor? Vallahi bilmiyorum. Ya düşünün, tadımız kaçtı. Yani benim o enerjiyi bile emdiler yani. Yılmaz Bey, siz öyle hesap edin. Ha, bu arada şey de olabilir. Günaydın, takımın canı nerede demiş de olabilir. Yani mesajı öyle de anlayabiliriz. Valla canı yok gibi takımın. En azından bugün nezdinde ama. Ya şu mesajı kabul etmiyorum. Hak veriyorum. Okey. Kabul. Murat Bey'in mesajına hak veriyorum. Dünya Kupası heyecanıyla alakalı bir mesaj yazmış kendi adına. Ama ya turnuva uzun bir maraton. Turnuvada yani şöyle anlatayım. Bir maç daha kaybedersek bunun üzerine bile, bir maç kazanıp bile gruptan çıkabiliyoruz. Yani en iyi üçüncülerden bile çıkabiliyoruz. O yüzden yani belli başlı turnuvaları hatırlayın. Arjantin mesela yani son dünya şampiyonasında kazanırken ilk maçını hatırlayın Arjantin'in demek isterim. Yani oluyor böyle şeyler. Yani çok tez canlıyız, çok sıcakkanlıyız. Evet yani ben de görüyorum canım. Ben de hani burada bir oyun, ben de çok net bir şey görmedim. Yalan yok ama ya bir anda işte şu mesaja gerek yok demeye çalışıyorum. Eleştirelim, ölçülü eleştirelim ama konuyu kapamayalım. İnancımızı kaybetmeyelim, lütfen bırakmayalım. Hakikaten bırakmayalım. Biz bırakırsak olmaz, bizi hissetmeleri lazım. Bizi hissetmeleri lazım bu takım. Onu da söyleyelim. Canuzun'dan bahsetmiş. Hiçbiri değilmiş. Vallahi Canuzun'u tercih etmedi Vincenzo Montella. Ama mesajınızı yanlış anlamam sebebini anlıyorsunuz değil mi? Yani hani ya gülüyorum, yanlış anlamayın. Yani şey olarak gülmüyorum. Asla bir laçkalık, lakaytlıktan dolayı gülmediğimi de anlıyorsunuzdur. Zaten dinleyen birçok kişi de var. Yani ne bileyim, tadım da çok kaçık. Hakikaten çok kaçık yani. Tolga Bey yazmış, Can günaydın, kolay gelsin demiş, yayınlar demiş, sağ olun. Bir mesaj gelecek herhalde. Seni seviyoruz yazmış, sağ olsun bir dinleyicimiz. Yılmaz Bilge Bey yazmış. Ya biz de dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz da hakikaten bugün zor ya. Ne diyeyim ki?
1: Ya formadan çekiyor işte.

0: abi faulü. Görmüyor musun abi? 50 saniye geç düdük çalıyorsun ya. Hakikaten sinirlerim bozuldu yani burada. Diyecek hiçbir şey yok. Ya kimisi diyecek ki 2-0 olmuş, sen niye sinirliyorsun kardeşim diyecek. Ne yapayım? Ya size sorayım, ne yapayım yani? Avustralya'nın haram bolunu vurgulamış, haram bol tarzı oynuyor demiş bir dinleyicimiz Tolga Bey. Evet yani hakikaten korkunç bir futbol. Yani korkunç bir anlayışla oynuyorlar ama skora gittiler işte. İstanbul'dan Tolga Sertkaya yazmış. Takıma bir ateşlenme gerekiyor demiş Yunus Bey'den. Ceza sahası içine bir orta. Daha doğrusu bir aktarım. Bir kez daha uzaklaştırıyorlar. Maçın başından bu yana olan şey oluyor. Takıma bir ateşlenme gerekiyordu demiş. Bu mağlubiyet belki de bunu sağlar demiş Yunus Bey. Umarız. Umarız öyle. Bu arada Kenan çok sert vurdu. Son anda rakip savunmaya çarptı. Çarpmasa çok jenerik bir gol olabilirdi. 3'te 3 galibiyet olur, hiç gol yemeden çıkarız diyenler vardı. Biraz gaza gelmişler galiba. Adamlar defans yaparak 2 kere gelip golü buldular. Doğruyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Ben 3'te 3 yaparız çıkarız diyenlerden değildim. Ama bugün çok rahat kazanırız diyenlerdendim. Onu söyleyeyim. Grup ikincisi olma ihtimalimizi de öngören taraftaydım. Çünkü Amerika'nın daha iyi averaj yapacağını düşünüyordum. Hatta radyo gol yayınında da bundan bahsetmiştim. Ama bugün nezdinde hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hatta ilk yarıdan kazanmamızı, vurgulu bir oyunla kazanmamızı bekliyordum. Onu da söylemiş olayım. Ceza sahası içine bir orta. Stoperlerimiz de artık karşı kalede. Ona rağmen rakip kaleci Patrick Beach'te kaldı. Valla maçın istatistiklerinde 30 şut attık şu ana kadar. 30 şut, 8 isabetli şut. Rakibin 9 şutu var, 4 isabetli şutu var. 30 şutta gol bulamadık. 9 şutta 2 gol buldular. Yani XG verilerine bakacağım. Aslında maç sonu bunu vermek daha doğru. Ama 30 kere rakip kaleyi zorlayan milli takımımız gol bulamadı. Biraz daha oradan bakalım. Yani rakibin de oynadığı futbolla İşte bu anti futbol, yeni dönemde söylenen bu haram bol söylemini çok net görüyoruz ama evet yani 30 şutta 1.32 XG'ye bulabilmişiz. Yani bir gol beklentisi civarı bulabilmişiz. Bu da aslında metriklere bakıldığı zaman bizim kale önünde net fırsattan ziyade daha çok zorlama bir şekilde şutlar bulduğumuzu gösteriyor ki nitekim istatistikler doğru çıkıyor. Maç sonunda tabii ki yayınımız olacak, onu söyleyelim. Biz diğer takımların hepsini izleyeceğiz. Bu iyi oldu. Her şerde bir hayır vardır demiş Yılmaz Bey. Ki evet, maç sonuna da geldik. Ben de birazdan bir kısa bir araya gideceğim ama değerli dinleyicilerimizin kıymetli mesajlarını da değinmeden gitmeyeyim istiyorum. Maç sonu yayınımız olacak. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Onu da söyleyeyim. Çok değerli konuklarla sohbet edeceğiz. Hakan Erol'la başlayacağız. Onu da söyleyelim. Hatta Hakan Erol'a da sizlerin sorularını sorarız. Sonra Emre Tilev'e bağlanacağız. Emre Tilev bizlerle beraber olacak. Yayınımızda birçok konuğumuz olacak. Erkan Tiryaki'ye gideceğiz. Yani sıra sıra konuklarla devam edeceğiz, onu söyleyeyim. O halde ben bir reklama ve kısa bir araya gidiyorum. Aranın ardından, çok değil, kısa bir aranın ardından geleceğim.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
2: Reklam

0: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Reklam.

0: özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: 2026 Dünya Kupası grupları. E grubu. Almanya. Müzesinde tam 4 Dünya Kupası bulunduran Almanya, 21. kez turnuvada boy gösteriyor. Her ne kadar turnuvanın gediklisi olsalar da son şampiyonluk yaşadıkları Brezilya'da gerçekleşen 2014 yılındaki Dünya Kupası'nın ardından son 2 turnuvada gruptan çıkamadılar. Yeniden başarıya ulaşmayı hedefleyen panzerler, Jürgen Klinsmann'dan Joachim Löw, Nick Woltemade'den Miroslav Klose, Jamal Musiala'dan da Mihail Balak ruhunu yakalamasını bekliyor. Kura ciao! Bir dönem ligimizde Fenerbahçe'de teknik direktörlük yapan Dik Advokat'la peri rüyasını gerçekleştiren Curaçao, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde etti. Karayip Denizi'nin güneyinde yaklaşık 200 bin nüfuslu bir ada olan Curaçao, ligimizde forma giyen Bazuer ve Brene gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Fil Dişi Sahili. En son 2014 Dünya Kupası'na katılım sağlayan Fil Dişi Sahili 4. kez bu turnuvada boy gösteriyor. Didier Drogba, Gervinho, Salomon Kalou gibi yeteneklerin çıktığı Fil Dişi katıldığı Dünya Kupalarında grup aşamasını hiç geçemedi. Bu kez şeytanın bacağını kırmak isteyen Afrika ülkesi Leipzig'ten Yann Diomande, Roma'dan Ivan Endika, Sporting'den Osman Diomande, Manchester United'dan Amad Diallo gibi isimleri kadrosunda bulunduruyor. Ligimizde Trabzonspor'da forma giyen Olay, Beşiktaş formasını terleten Emmanuel Agbadou da Fil Dişi Sahili kadrosunda yer alıyor. Ekvador. 2002 yılında ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ekvador, yakaladığı istikrarla bu yaz 5. kez turnuvada yer alıyor. 2006'da Almanya'da gerçekleşen Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalarak tarihindeki en büyük başarıya erişti. Evet, Ekvador denilince çoğumuzun aklına aynı isim geliyor. Bu turnuvada da ileri bölgede yer alacak olan, bir dönem ligimizde Fenerbahçe forması da giymiş olan Ener Valencia.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, Maç Sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki tadımız yok. Çok kötü bir maç oldu bizim için. 2-0 mağlup olduk. Avustralya gibi grubun belki de bütün tahminlerde bütün otoritelerin en zayıf halka diye gösterdiği takımı 2-0 mağlup olduk. Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan hoş geldin.
1: Hoş buldum Can.
0: Tabii ki hepimizin uykuyla alakalı sıkıntıları var. Hepimiz turnuvadaki şartlara adapte olmak adına uykularımızdan fedakarlık yapıyoruz. Ve gerçekten zorlu yayınlar oluyor bizler adına da. Tabii ki yani Transatlantik bambaşka bir tarafta Dünya Kupası oynandığı için. Yani Hakan Erol nasıl yorumlar ilk, daha doğrusu ilk gördüğümüz 90 dakikayı, eksilerimizi, belki içinde belki çok küçük bir artıları da gördüyse, yani bir 90 dakikanın kronolojik yorumunu Hakan Erol'dan almak isteriz.
1: Yani ben maçın başına gitmek istiyorum. Yani başlangıç ilk 11'ine gitmek istiyorum. Bence yanlış başlanmış bir ilk 11'de. Yani benim kafamdan, benim en azından verim alacağımız yapının ilk 11'in Arda Güler'in daha 10 numara oynadı. İki kanatta da sağ ve solda daha kanat, daha çizgiye oyuncularla oynayacağımız yönündeydi ama hem santrafor tercihi hem de kanatlardaki tercih beni çok şaşırttı. Çünkü Arda Güler'i sağ kanada hapsettiğiniz zaman ondan o kreatifliğini %100 kullanmasını bekleyemiyorsunuz. Katılıyor. Teknik ekimde o şekilde oldu. Yani sen Arda Güler'i sağ attığınız zaman Arda'nın soluna çekip maksimum orta yapmasını bekliyorsunuz ki zaten Avustralya takımı da çok size'lı, çok fizikli. Yani yaptığımız her orta hemen açıp savunmadan döndü. Birkaç pozisyonda sadece maçın sonlarında Melih Demiral'ın yarattığı birkaç tehlike vardı. Onun haricinde Avustralya takımı hiç sollanmadan bunları bence savuşturdu. Yani 90 dakikada tamamen Avustralya'nın tuzağına düştük diyebilirim ben. Yani onların istediği oyun oldu. Hani bugün istatistiklerde Türkiye 30 şut çekmiş gözüküyor ama zaten Avustralya'nın istediği şey buydu.
0: Evet. Gerçekten plan oydu.
1: Evet, yani 30 şut çekiyorsa Türkiye birinci zaten zor duruma düşmüştür bu maçta. Yani bu kadar şut sayısı yüksekse. Avustralya'nın istediği bir oyun olmuştur. Avustralya zaten çok sayılı. Sanırım 3 pozisyonu varsa 2'si gol oldu. Yani 2. gol pozisyonu değil gerçi. Yani uzaktan ceza sahası dışından çekilmiş. Bir şey çok kolay. Yani 2 gol de çok kolay. Yani 2 gol çok basit. Savunma arkasında, ilk gol savunma arkasında atılan bir top. Yani herhangi bir top aslında atılan top. Yani o kadar rahat çalım attırıp, önünü açtırıp gol demek. Yani işte bir Avustralya Türkiye'ye, ben yani milli takımımıza Dünya Kupası'na hoş geldiniz dedi bence bugün.
0: Maalesef.
1: Biraz da tecrübe farkı Avustralya'nın burada. Hani biz ne kadar kağıt üzerinde insanlar genelde konuşuyor. Ama Avustralya'nın son sanırım 4 Dünya Kupası'na da katıldığını biliyorum. Yani evet. Orada olmak, o kültürü yaşamak.
0: Toplam 7 şey olduğunu biliyorum. Hemen kontrol edeyim sen o sırada şey yaparken.
1: Evet, yani hatırlıyorum. Hatta son 6'sı da vardı galiba Avustralya'nın burada bir iki defa, hatırladığım kadarıyla benim. Yani burada oynamanın başka bir şey olduğunu görüyoruz. Yani burada her şey olabilir. İsviçre Katar maçı izledik. Yani İsviçre maçı koparamadı. Yani belki 5-6-0 bitecek. Maçın 1-1 bitti.
0: Doğru.
1: Yani burası Dünya Kupası. Burada her şey olabiliyor. Yani kaybettik. Yani bu saatten sonra yaptığımız hatalardan ders çıkartıp devam etmemiz gerekiyor.
0: Şöyle bir şey
1: sorayım. Oyun içinde de ben bunu göremedim. Yani oyun içinde maçın devamında da ben takımın reaksiyonundan veya yapılan değişikliklerde de cidden salındığını göremedim. Yani 85'e çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu santrafor izledik. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili benim bir lafım zaten yok, olamaz. Ama oyun onun oyunu değil. Yani Kerem Aktürkoğlu daha çok açık alanda verimli olabilecek bir oyuncu. Kanatta da kullanabilirsiniz. Açık alanda rakibiniz önde oynuyorsa onu en üstteki santrafor olarak da kullanabilirsiniz. Ama yani öyle bir oyun hiç yoktu. Hiç olmadı. Yani maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar hiç böyle oyun olmadı Can.
0: Yani %100 yani o kadar doğru yorumladın ki yani gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Yani bu arada şu bilgiyi de yineleyelim. Avustralya'nın son 2-4-6 Dünya Kupası'na da katıldığını ve 2 kez son 16 başarısı gösterdiğini söyleyelim.
1: Bu bir kültür yani. Sonuçta onlar bu kültürü yaşıyorlar. Bizden daha fazla yaşıyorlar. Tabii ki Avrupa'dan gitmek daha zor. Asya tarafından gitmekle kıyasladığımız zaman ama Yani dediğim gibi o atmosferi solumak bile, oraya sürekli gidip oranın müdavimi olmak bile fark ediyor. Bugün hem tecrübe farkı vardı ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. Bizim çıktığımız orta saha yapısını ben hiç anlayamadım bugün. Hmm. Orkun, Hakan, İsmail.
0: Hani yani belki iki orta sahalı dört oyunculu mu çıkmalıydı diye söylüyorsun yani.
1: Yani üçüncü orta sahanın, üçteki orta sahanın daha ofansif bir oyuncu olabileceğini, yani oraya Arda Güler'i koyarsınız veya Yunus Akgün'ü, herhangi bir şey. Yani Orkun Kök, ya Orkun ya Hakan Orkun olabilir. Hakan İsmail olabilir. G'deki ikili 8-6 yaptığın oyuncular, ama yani üç tane oyuncu orada, yani Orkun, İsmail ve Hakan, bunlar dripling oyuncular değil. Yani kapanan bir takıma karşı, yani sürekli farkındaysak ilk yarıda, ilk 45'te sürekli bir yan pas. Yani ben bir an 2006-2007 Galatasaray izliyorum diye düşündüm.
0: Bir Galatasaray yorumcusu olarak sosunu da kattın arada.
1: Evet, yani sürekli yan pas, o dönem Galatasaraylılar bile çok sıkılmıştı o yan pas. Öyle bir oyundu yani. Orkun alıyor, Hakan'a veriyor. Hakan alıyor, orada bekten çıkmış Ferdi'ye veriyor. Yani bir şey üretilemiyor yani, belli. Ve biz devre arasındaki bizim ilk değiştiğimiz Barış Alper, Kenan Yıldız. Yani ben Barış Alper'in niye oynadığını söylemiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın, ama yani Barış Alper'i oyunun farklı bir mevkilerine de kullanabilirsiniz. Yani
0: onu soracaktım. Barış Alper'i santraforda görseydik mesela, Deniz Gül'den, çünkü genelde bir pivot santraforda trafor görülüyor ama evet, ileride yıpratmak adına belki iyi olabilir miydi diye sormak istiyorum. Yani solda Kenan, ileride Barış şeklinde olsaydı nasıl olurdu?
1: Bu da olabilir. O olabilirdi. Aynı zamanda Barış sağ ayaklı bir oyuncu ve çizgiyi sağ kanda attığınız zaman sağ ayağıyla çizgiye inebilecek bir oyuncu. Onu sağ kanda da atabilirdiniz. Hani orta saha üçlüsünden Arda Güler çıkmaz yüksek ihtimalle. Devre arasında örnek veriyorum. Orkun Kökçü'yü çıkar. Hocanın taktiği tabii ki, ama Orkun Kökçü çıkabilir. Sağ kanada Barış Alper geçebilir. Arda Güler 10 numaraya gelebilir. Sonra da Kenan Yıldız.
0: Yani tabii.
1: Tabii. Yani bu da olabilir, bu olabilecek bir senaryo devre arasında mesela. Yani ben Barış Alper'in erkenden çıkmasını hiç anlamlandıramadım. Yani Montelli'de şunu da anlayamadım. Yani, tamam, Kerem Aktürkoğlu'dan olmadığını santrafor anladık yani, hepimiz maçı izleyen insanlar olarak yani.
0: Tabii. Bütün chat yıkıldı. Yıkıldı chat yani.
1: Evet yani abi, 85 açık nasıl oyunda kalabilir ya? Bunu nasıl açıklayacak mesela basın toplantısında?
0: Bak
1: bilmiyorum.
0: Çok net bir soru gelmiş abi. Çok net bir soru gelmiş. Bu maç doğrudan hocaya mı yazar demiş Hakan Erol'a. Doğrudan bir soru gelmiş.
1: Doğrudan net bir şekilde. Bence başlangıç 11'i ve devam eden 11 tamamen yanlış yani. Tüm yapılan değişiklikler yanlış. Yani tamamen %100'e. Tabii ki oyuncu grubunda şeyi var mı? Tabii ki olabilir yani. Ama yani sonuçta bu kadroyu çıkartan bir hoca var. Bunun arkasına duracak bir hoca var. Yani bugün bizim biz vurduk da girmedi işte, hoca ne yapsınlık bir oyun olmadı bugün. Yani top bizdeyken genelde sürekli rakip stoperlerin belki boy ortalaması 1.88, 1.85'te 1.90 arasıdır. Ya biz orta yaptık.
0: Yani İlk yarı 10 tane orta açtık mesela.
1: Evet yani böyle bir oyun planı ben kabul edemiyorum yani Türk milli takımında, bunu söyleyebilirim. Ya tabii ki ben hani %99'unu hocaya yazarım yani bu mağlubiyetim budur.
0: Peki yani Uğurcan eleştirildi aslında birazcık, ya dikkat ediyorum tabii ki chat'teki durumlarda, ama iki pozisyondan bir tanesini en azından çıkarabilir miydi diye bir eleştiri var Uğurcan Çakır'a, ki çok değerli
1: yani isimdir. Bence Uğurcan Çakır'a yerine kadar bugün çok eleştirilmesi gereken konu var. Yani Uğurcan'ın yediği goller, kalecinin de yiyebileceği goller. Tabii Dünya Kupası'nda ekstra bir şeyler bekliyoruz. İlk golde yani Uğurcan'a gelene kadar, o topun Uğurcan'la karşı karşıya kalmasına kadar ki süreç daha vahim. Yani orada artık bire bire kalmış Uğurcan rakip oyuncuyla, ki rakip oyuncuyla bence çok güzel bir vuruş yaptı. Uğurcan'ın tam açıyı kapatmadan sağından topu ağlara gönderdi yani.
0: Bak Nurullah Bey şöyle yazmış. Demiş ki Kerem zaten malumumuz demiş. Ama demiş bak Can Uzun niye oyuna dahi girmiyor demiş. Yani Can Uzun bugün hangi mevkide olsa nasıl bir etki yaratırdı sana göre, yani ne gösterebilirdi bugün görmediğimiz diye sormak isterim.
1: Can şöyle söyleyeyim ben sana, yani bugün benim ilk 11 beklentim aslında Can Uzun santrafordu yani. Kendi içimde kurduğum, yani kendi düşüncem. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu solda, Barış'ı sağda, santraforda Can Uzun, arkalarında Arda Güler, İsmail Yüksek ve Hakan Şalhanoğlu bekliyordum. Yani bu benim bugünkü, hani nasıl bu maçı lehimize çeviririz, nasıl maçı kazanırız, ilk 11'im benim buydu ama hoca takdir edilir sonuçta. Onlarla antrenman çıkan da oyuncular da, o antrenman çıkan da hoca.
0: Tabii ki. Yani. Biz yanındayız, arkasındayız demek istiyorum ben kendi adıma. Bu tip bir mağlubiyetin ardından da bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani çok başarısız bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz Montella'nın, ama ben kendi adıma hocanın yanındayım ve arkasındayım demek istiyorum.
1: Yani bak, Dünya Kupası bitene kadar yanında olmak zorundayız zaten. Yani bu turnuva boyunca. Yani bir şey, bir aksiyon alınacak çalış. Yani bunların şimdi yazılıp çizilmesinin bir anlamı yok. Dünya Kupası biter. Biz de herhalde, örnek veriyorum, grup aşamasında veda etmişiz. İnşallah böyle bir şey olmaz tabii. İşte benim de asla bu değil ama oldu dersek, yani ondan sonra Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili karar zaten verilecektir. Veya yerden yere vuracaksak da eleştiri anlamında. O zaman daha sert bir eleştirde bulunmak daha mantıklı. Şu an sonuçta turnuva devam ediyor.
0: Akıştayız
1: Avrupa
0: yani.
1: Avrupa Şampiyonası'nda da mağlubiyetle başlamıştık. Tabii orada Portekiz'de başlamıştık. O ayrı. Şimdi Avustralya'ya Portekiz arasında dağlar kadar fark var.
0: Yani tabii.
1: Ama yani kağıt üzerinde konuşmak için ne kadar doğru olmadığını bu maç üzerinde gördük. Ama yine kağıt üzerinde konuşacaksak Amerika ve Paraguay sonuçta bizim yenemeyeceğimiz takımlar değil normalde kağıt üzerinde. Ama bu
0: öyle
1: oyunlar... Canım.
0: Öyle yani, biz de bakma rezil bile olduk Hakan. Yani maç öncesinde yani dünkü aslında yayının tekrarlarında, gece tekrarlarında da dönerken, yani ben hiç böyle bir senaryo beklemiyordum. Yalan yok.
1: Evet, yani bir de dediğim gibi sonuçta, ama aynı oyundu, aynı sistem, aynı taktikle devam edilmesi halinde bir puan bile burada, yani bir şey şaşırtıcı olmaz bir puanla bizim burada bitirmemiz. Yani şimdi ben karalar bağlamak tabii ki istemiyorum. Ama bir Paraguay maçı var. O maç etmemiz gerekiyor. Ama 2-0'lık mağlubiyet şu yüzden de kötü oldu. Bu en iyi üçüncü.
0: İşindeki averaj işi değil mi?
1: Evet, yani averaj işi de burada çok önemli olacak. Yani 3 puanla çıkan takımlar da olacak. Çıkamayan takımlar da olacak yani baktığımızda. Yani bu averaj bizi belki olumsuz anlamda etkileyebilir. Çünkü zaten baktığımız zaman ilk maçta da genelde böyle tek farklı galibiyetler geliyor. Yani Amerika bir 4-1 kazandı Paraguay karşısında.
0: Onun dışında hep tek fark neredeyse.
1: Evet, yani bugün Brezilya Fas 1-1 bitti. İşte İskoçya maçı 1-0 bitti. Yani çoğu maç hani böyle ezici üstünlükle oynanan, skorların 3-0 4-0'lar olan maçlar görmüyoruz. Kore maçı da 2-1 bitti.
0: Ha, bir Meksika 2-0 bitti ama Meksika, yani o maçta 5 olması çünkü lazımdı zaten. Takım çok kötü.
1: Evet, yani o maçta yani hani bu maçın hani oynanışıyla skor orada pek örtüşmedi yani. Belki 4-5-0 bitecek maç, 2-0 bitti.
0: Doğru.
1: Dünya Kupası'da böyle şaşırtıcı bir turnuva, yani İsviçre Katar maçı tekrar ettiğimizde yani görüyoruz. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek maç 1-1 bitti.
0: Son sorumu sorayım. Sonra tabii ki teşekkürümüzü edeceğiz. Hakan Erol bizimle beraber, bunu da hatırlatalım dinleyicimize. Okyanusya takımı diye çok küçümsemişiz. Hiç çalışmamışız. Reklam filmi çekmişiz. Dev aynası kırıldı. Artık turnuvaya başlayabiliriz diye bir mesaj var. Nasıl yorumlarsın? Yani Yenal Bey mesaj, Yenal Bey'e de selam olsun.
1: Avustralya'da biraz futbolu hani turnuvaları özellikle takip eden birisi, Avustralya'nın zaten 0-0 hani işine gelen skoru çok iyi oynayabildiğini bilir.
0: Doğru.
1: Yani 0-0'ı özellikle öne geçtiği 1-0'lık maçlarda, ki sanırım Japonya ile oynadıkları maç vardı 0-0 bitirip Japonya'nın böyle 30 şut yakın şut attı. Sonrasında revanşını 2-0 kazandı Avustralya'nın bir maç. Yani Avustralya gerçekten 0-0'ı ve öne geçtiği maçları çok iyi oynayabilen bir turnuva takımı. Ama dezavantajı da ilk golü yediği zaman çabuk kırılan bir takım.
0: İşte ben onu temenni etmiştim. Belki de maçın evet, önünde de onu öngörmüştüm.
1: Aslında onu temenni etti. Çünkü bizim böyle bir kalitemiz var. Hani Avustralya karşısında öne geçme, Türkiye'nin Avustralya'ya karşı öne geçmesi muhtemelen olması gereken bir şeydir normalde. Doğru. Ama bugün olmadı. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri var Can. Yani
0: bugün kullandım biliyor bugün musun? Yani tam evet, yayında yani yayın içinde maçı aktarırken önümüzdeki maçlara bakacağız tabirini yani kullandım abi.
1: Buraya takılmanın çok artık bir anlamı yok. Maç bitti sonuçta. Yani kaybettik. Bu saatten sonra neyi daha iyi yapabiliriz? Neyi düzeltebiliriz? Teknik heyetinde bence buna bakması gerekir. Umarım bizim de turnuva heyecanımız Temmuz'un biraz daha başlarını biraz geçer. Biz de biraz turnuvadan zevk alırız.
0: İnşallah bakalım. Peki Hakan Erol, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Can.
0: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Tabii ki stüdyoyu da bekliyoruz. En yakın zamanda çok güzel olur. Hep beraber güzel bir şeyler yaparız.
1: En yakın zamanda sözüm olsun sana.
0: Tamamdır abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Biraz sonra Emre Tilev'e bağlanacağız. Tabii ki birçok bağlantımız da olacak. Bugün Emre Tilev'le devam edeceğiz. Sonrasında tabii ki Erkan Tiryaki ile devam edeceğiz. Birçok konuyu konuşacağız, birçok konuyu tartışacağız. Bugün istemediğimiz bir sonuç vardı. Milli takım nezdinde gerçekten sıkıntılı bir sonuç aldık. Üzücü bir gündüz yaşıyoruz. Gerçekten. Bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri biraz daha aslında doğru bir tabir olarak dikkat çekiyor. Emre abi de müsaitliği olduğu vakitte bağlanır. O sırada ben de Emre abi müsaitliği olduğu zaman bağlanınca dilimden önce şöyle biraz mesajlara döneyim. Montella Jedlek demiş bir dinleyicimiz Ahmet Bey. Bu maç uyandırır inşallah demiş. Vallahi bizleri uyandırdı yani skor. Yani şurada 3 saatlik uykuyla hepimiz tabii ki ben de turnuvadaki bütün maçları izlemeye çalıştığım için özellikle biraz daha Amerika saatine göre yaşamaya da çalışıyorum. Hakikaten bizleri bu skor uyandırdı. Umarız Montella'yı da uyandırır. Montella bugün çok başarısızdı. Kabul ederim. Çok eleştiri var. Birçok dinleyicimiz yazıyor. Ki şöyle bakalım. Hasan Bey yazmış. Hasan Bey demiş ki Montella rakibe hiç çalışmamış. Hiç ama hiç çalışmamış demiş. Kendi bildiğini oynatmış. 90 dakika boyunca sırık diye tabir ettiği Avustralya savunması olduğunu varsayıyorum ki evet beşli oynayan takımı orta yapmaya çalıştık ve kutunun içinde Kerem Aktürkoğlu'yla bir denememiz oldu demiş. 85 dakika orada tamamen kaybolan bir oyuncudan bahsetmiş ki çok kişi Kerem hakkında yazmış zaten hani Kerem'in tabii ki yani eleştireceğiz birçok şeyi eleştireceğiz ama doğru eleştiriler yapmak önemli yani bunların arasında bir anda yersiz eleştiri yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet hocanın planında bence çok büyük bir problem vardı maç nezdinde çünkü hoca ilk golü atacağının planına göre sanki sürekli sahadaydı ama 1-0'ın üzerine planın biraz daha farklılaşması gerekiyordu. Özellikle bu kadar derinde oynayan yani rakip kaleye kendi kalesine düzeltiyorum yani forvet oyuncusuyla stoper oyuncusu arasında 30 metre olan bir durumda gerçekten bunun yapılmaması gerekiyordu. Biraz sonra da eğer müsaitliği olursa Emre Tilev'e bağlanacağız. Onu da söyleyelim. Ara ara oyuncu açıklamalarına da gideceğiz. Daha sonrasında basın toplantılarına gideceğiz. Uzun bir maç sonu yayını olacak. Bunu da söyleyelim. Tabii ki yayınımızın arasında Amerika ve Paraguay'ı da konuşacağız. Yani ister istemez iki takımın da maçlarını izledik. Aralarında oynadıkları maçları ve oradaki belli detayları da sizlere aktaracağım. Çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Reklamın ardından direkt geleceğiz. Yaklaşık bir dakika.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
3: Reklam.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim. Siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, dakika skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Maalesef ki 2-0 Avustralya karşısına kaybettik. Şu anda da hattımızda Emre Tilev var. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
4: Çok teşekkür ederim Emre abi. Tahmin edersin ki bugün bizim adımızda çok da güzel bir yayın olmuyor. Skor kaynaklı olarak ama tabii ki adettendir. 90 dakikanın genel bir gözlemini almak istiyorum abi. Yani 90 dakika boyunca biz neleri yanlış yaptık, neden bu skor ortaya çıktı diye sorarak aslında başlayabiliriz abi.
5: Montella şaşırtmadı. Bir kere Montella bundan önceki maçlarda nasıl oynadıysa aynı oynadı. Ama Avustralya şaşırttı. Neden şaşırttı? Çok basit. Avustralya bizi çok iyi çözümlemiş. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı çok iyi planlamış. Biz 24 kere ceza sahası içerisine girmişiz. İki top kaleci tarafından çok ciddi anlamda mükemmel kurtarışla. Bir top da direkten dönerek çıkartılmış. Ve sen ceza sahasında XG'yi 1.33'e kadar çıkartmışsın. Yani 1.33 yakaladığın XG'de inanılmaz bir başarı yakalıyorsun ama gol yapamıyorsun. Neden? Çünkü bal yapmayan arı görüntüsü ortaya koyuyorsun. Peki bunun temel sebebi ne? Bir, Kerem'i bu kadar oyunda tutmanın ne anlama geldiğini bana Montella'nın anlatmasını isterim. Ama en başta aslında söylemem gerekeni söyleyeyim. Şimdi hemen bıçakları hazırlayıp Montella'ya tak tak tak saldırmanın alemi de yok. Kılıçları çıkartmış pek çok kişi Twitter'da Montella'ya ateş ediyor. Ve onunla saldırıyor. Bugün saldırma değil, problemleri çözebilecek, kaynakları ortaya koyabilecek beceriyi yansıtma dönemi. Peki ne yapmamız gerektiği sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir Paraguay, önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Ama bence çok daha önemli bir mücadele Paraguay'la, özellikle Avustralya'nın oynayacağı mücadele. Eğer Paraguay'ı Avustralya yenerse ve biz de Paraguay önünde galibiyet elde edersek grubu üçüncü bitirmeyi garantileriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Paraguay önünde ortaya koyduğu futbolu çok net olarak görmüş olduk. Bizim Amerika maçından elde etmemiz gereken bir puan kalır. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'nın oynayacağı mücadelede ayrı bir önem taşıyor ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'yı yenebileceğini düşünüyorum. Şimdi maç öncesiyle ilgili videolar çekiyorum ben biliyorsun.
4: Evet abi.
5: İkili averajda da bu videolardan birinde şunu söyledim. Dedim ki bu adamlar rugby'den geliyorlar. Dayanıklı, fizik üstünlükleri çok yüksek ve 1.90'ın üzerinde iki tane stoperi var. Bu stoperleri sakın yüksek topla aşmaya çalışma dedim. Ya biz ceza sahasına her 150 saniyede bir orta yapmışız.
4: 26 orta abi. İnanılmaz.
5: İşte bak bu ne demek? 26 orta her 150 saniyede bir orta yapılmış. Ya da 3 dakikada bir orta yapılmış demek. Şimdi 3 dakikada bir yapılan ortadan sen ne sonuç almışsın? Sıfır. Bir tane Meri'nin indirdiği var, Kerem'in atamadığı var. O zaman senin bu adamları şaşırtma politikanı özellikle bir 9'la kurgulaman lazım. Yani sen bu mücadelede yalancı koşu yapmış mısın? Yapmamışsın. Sen Barış'a topu atmışsın, Barış adamın üstüne gitmiş. Yahu İtalyano herifi darmadağın etti Barış'ı, sağdan sildi.
4: Doğru.
5: Barış diye biri yoktu sahada. Neden? Çünkü adam rugby'den geliyor zaten. Biz çıt kırıldı futbolculardan kuruluyuz. Biz kendi ülkemizde de zırt pırt kendimizi yere atıyoruz. Hakem de zırt pırt faul çalıyor.
4: Doğru.
5: Bu maç Türk hakemlerinin müsebbibi bir maçtır. Yani Yasin Kol beyefendi, Mehmet Türkmen beyefendi, diğerleri oturup şu hakemleri bir seyretsinler. Her şeye hop, aa yel geldi düştüm. Düt faul. Aa karınca omuzuma koydu düştüm. Düt faul. Aa kelebeğin kanatından nem kaptım düştüm. Düt faul. Ya böyle bir dünya var mı? Yok işte. Yani Dünya Kupası'nda bunu görüyoruz ve bu bize tokat gibi çarpıyor. Bu bir. İki, Kerem Fenerbahçe takımının futbolcusu olmasa bu milli takımda oynatır mıydın sorusunu sormak lazım. Oynatır mıydın? Ben oynatmazdım. Fenerbahçe kontenjanından milli takımda bir Kerem'den bahsediyoruz. Ya 84 dakika bu adama nasıl dayandın sen? Ya niye 60'ta oyundan almıyorsun? Can'ı niye oyuna atmıyorsun? Yani biz oyuncu değiştiriyoruz. Biz göbekte oyuncu değiştiriyoruz. Sonra savunmaya dön. Ya Melih belini çeviremiyor. Yani video çekiyorsun güzel, arkadaşlarla sohbet muhteşem. Evet hadi gülelim, kakara kikiri yapalım. Ama bir de abi fitness'a in, şu beli nasıl çeviririm? Ben nasıl hızlı dönerim? Abdülkerim dönene kadar mevsim yazdan ilkbahara geliyor.
4: Doğru abi.
5: Yani Merit dönene kadar bıyıklarım neredeyse beyaza dönüyor. Yani bu akıl alır bir durum değil. O zaman senin çözmen gereken temel problemler var. Hızlı oyuncular karşısında senin savunman çok ağır. Yüksek oyuncular karşısında sen yüksekten oynadığın toplarla delmeye çalışıyorsun. Bunu ikili averajda vurguladım. Eğer Avustralya'dan ilk golü yersen bunu karşılama şansın yok dedim. Ya bunu ben cücük aklımla biliyorum. Montella bilmiyor mu? Biliyor. Peki sen o ilk golü, yani iki tane savunma oyuncusu arasına hızlı koşu yapan adamı nasıl bırakıyorsun? Ya birazcık daha geriden kursana oyunu. Birazcık daha kendi ceza sahasının önüne kadar topu taşısana. Birazcık daha kendi ceza sahasının önünde son stoperi bıraksana. Bu koşuyu yaptığında adama orada ilk müdahaleyi yapabilsin. Çünkü adamın iki tane pırpır tabir edilen oyuncusu var. Ve bu oyuncular seni darmadağın ettiler. Ya uzaktan atılan şut var. İki tane gol var. Bir tane de adamın içeriye girerek bulduğu pozisyon var. Yani şimdi burada Montella'ya fatura çıkartmayalım. Tamam, başta da söyledim. Şu anda yapıcı olma zamanı. Ama Montella'nın da ders çıkartma zamanı. O zaman da şu soru akla geliyor. Ya biz 4-6-0 oynadık Avrupa takımlarına karşı. Ama başka dünyadan gelen takımların da senin taktiksel biçimlenmeni çok net olarak öğrendikleri ortada. O zaman senin onlar karşısında farklı bir felsefeyi ortaya koyman gerekiyor. Bu felsefenin adı da bence bir pivot santrfor. Ve bunun yanında koşu yapacak olan, bak Kenan'ın oyuna girişi dikili oyun, oyunu tamamen değiştirdi.
4: Kenan çok gerekti gerçekten ve bence de katılırım, %100 katılırım.
5: O zaman niye Kenan'la başlamadın da Barış'la başladın? Niye Kenan'la başlayıp adamı yıpratmadın da Barış'la başlattın, Barış'ı yıprattın? Asıl soru bu. Sen Kenan'la başla, savunmayı yıprat, sonra sen 60'ta at Barış'ı oraya. Kenan'ı da içeriye çek, Barış da kanatta yıpratsın, Kenan da sanki böyle Arda ile Kenan içeride dörtlüye dön. Yani Barış bir çizgide olsun, diğer kanatta. Sen Arda'yı bu kadar çizgiye atarsan öldürürsün orada Arda'yı.
4: %100.
5: Arda'yı öldürdüysen.
4: %100.
5: Niye? Çünkü sen orada birilerine yer açmaya çalışıyorsun. Yani şimdi Kerem özelinde konuşuyorum. Bu oyunun içinde Kerem'e yer yok. Bugün yer yoktu.
4: Bugün yer yoktu. Çok doğru bir cümledir abi. %100 katılıyorum.
5: Yani bugün Kerem'e yer yoktu. Başka zaman olur mu bilmem. Ama ben bugün Kenan'la başlardım. Önde de bir sahte 9 atardım. Daha sonra da Barış'ı oyuna alırdım. Kenan'ı ve Arda'yı 10 numara mevkiine, yani Arda'yı 10'a çekerdim. Kenar'ı içeri deplase ettirirdim. Ve daha sonra yorulmuş bir savunma karşısında daha etkin olabilirdi. Ama yapmadı bunu Montella. Çünkü Montella'nın da kodlarını çözenler var mı? Var. Yani biz şunu seviyoruz hocam. Hadi aslanım, hadi koçum. Yaparız biz bu işi. Olmuyor işte öyle. Öyle olmuyor. Keşke öyle olsaydı.
4: Peki yani abi, şunu soracağım arada.
5: Keşke öyle. O zaman dünyada bizden daha güçlü hiçbir şey olmazdı.
4: Doğru.
5: Ama bugün artık bilime inanıyor insanlar, mantığa inanıyor. İki tane 1.95'lik oyuncunun arasına attığın her 150 saniyedeki ortanın 24'ü, bak 26 ortanın 24'ünü adamlar almış hocam. Ya sen gerçekten bunu 15'te gördüğünde diyeceksin ki ulan ben 15 orta yaptım, bunun hepsini adamlar aldı, benim buna bir çözüm bulmam lazım.
4: Veyahut da orta tercih etmemem gerekir, yerden oynamam gerekir.
5: Ya yapma
4: belki
5: bunu yani, ya sen başka bir alternatif üret orada.
4: Çok katılırım. Abi şunu soracağım. Birçok dinleyicimiz yazdığı için aslında dinleyici sorusu olarak bu soruyu yöneltmek istiyorum. Emre Tilev bizlerle beraber, bunu bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki aşinasınızdır hele hele bu saatlerde Emre Tilev'e. Tabii ki abi sorum şu. Avustralya'yı biraz küçümsedi mi Montella veyahut da bizler? Avustralya'yı biz küçümsedik mi demiş birçok dinleyicimiz. Hatta hatırlatmış ki abi gerçekten senin yayınlarında Avustralya'dan çekinebileceğim takımlardan bir tanesi noktasında Yunus Bey de hatırlatmış bu detayı. O yüzden bunu da söylemiş olayım abi tekrardan.
5: Abi ben hep söylüyorum, Avustralya'dan ben çok korkuyorum dedim. Çünkü Avustralya futbolu gelişen bir futbol. Avustralya futbolu İngiliz futbolundan kerteriz alıyor. Avustralya futbolu rugbycilerden gelen oyuncularla şekillenmiş. Fiziki üstünlüğü çok yüksek. Yani özellikle İngiliz stoperleri savaşan stoperlerdir. Çok koşan stoperlerdir. Bir kere biz ya neden bu kadar bitik kaldık? Neden nefesimiz yetmedi. Bunları sorgulamak lazım. Zaten biz bunu senle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçlarında da sorgulamıyor muyuz? Bu kadar bitik futbol,
4: evet,
5: bu kadar
4: her zaman abi, doğru. Düşen,
5: bu kadar parçalanan anlayış ve felsefe. Özetle şimdi artık ders çıkartalım. Paraguay'ı bekleyelim. Paraguay çok hareketli bir takım, çok dinamik bir takım. Bakma sen Amerika'dan 4 yediğine, ama Paraguay'ı ortalarla geçebilir miyiz? Geçebiliriz diyorum.
4: Paraguay'ı ortalarla bile olsa geçebiliriz diyorsun abi. Peki çok güzel. Ben de bu arada inanıyorum Emre abi, inşallah Paraguay'ı yeneceğiz. Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi?
5: Efendim?
4: Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi son maçta?
5: Amerika karşısında şansımızı %25 görüyorum.
4: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
5: Teşekkürler, hoşça kal.
4: Evet, Emre Tilay bizlerle beraberdi. Hüseyin Bey'in de bir mesajı varmış. Şöyle bakıyorum. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey demiş. Emre abiye sormuştu herhalde. En azından ben Can Genç sizlere ben yanıtlamış olurum en kötü ihtimalle. Milli takım teknik direktörü çok kötüydü. Çok met ediyordu. Biz ona hep söyledik. Yanlış kadro, yanlış seçim diye. Bakın göreceksiniz. Dediğime gelecek iş demiş Hüseyin Bey. Yani ben bu görüşün biraz karşısındayım. Bugün çok çok başarısız bir teknik direktör performansı vardı. Ama bütünüyle ele aldığımız zaman bence artıları çok daha ağır basan bir teknik adama, teknik direktöre sahibiz. Yani tabii ki bugün oldukça üzüldük, oldukça keyfimiz kaçtı. Hem skor kaynaklı, hem oyun kaynaklı, hem tercihler kaynaklı. Emre abi inanılmaz güzel açıkladı. Yani bu kadar fizik gücü, fizik kaliteyle ön plana çıkan bir takıma karşı 26 tane ortayla aslında savunmada boşluk bırak aramak büyük büyük, çok büyük bir sıkıntıydı. Çok güzel bir dille aktardı zaten Emre abi. Sağ olsun onun da bizlere yayınlarda verdiği katkı her daim çok çok değerli olduğunu söylemek isterim. Tabii ki çeşitli konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz, onu da söyleyelim. Hatta bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Tevfik Erdem Duran, Duran demiş. Duran, John Duran gibi oldu birazcık ister istemez. Bu maç bana Türk takımlarının Temmuz ayında Avrupa kupalarında İskandinav takımlarına karşı oynamasını hatırlattı demiş. Acayip iyi bir analiz bu arada. Gerçekten Tevfik Bey'den çok yani vizyoner bir yorum gelmiş. %100 katılırım. Yani bazen böyle kapalı kutu İskandinav takımlarının fizik kaliteyle ön plana çıkan İskandinav takımlarının belli şeyler gösterip daha alacalı kadroyu mağlup ettiği denklemleri görüyoruz. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Temmuz ayındaki Avrupa Kupaları ön elemelerinde bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Avustralya milli takımında da özellikle savunma üçlüsü ve birçok mevkideki birçok oyuncu da bize göre çok daha fizikliydi. Yani futbolun sadece fizik ve kaliteyle oynanmadığını bir kez daha savunurum. Ama bugün onların planı tıkır tıkır işledi. Bizleri sanki bu oyuna ittiler. Yani biz bu oyunda sadık kalacağımızı biliyorlar gibiydi. Ve yani birçok önlemi de almışlar bize karşı. Uzaktan şutları da aslında iyi çalışmışlar. Yani alan kapama konusunda. Ki zaten çok kompakt bir şekilde savunmanın merkezinde konumlanan bir Avustralya takımı gördük. Gerçekten... Yani hiçbir çözüm bulamadık. Yani mevcut kadroyla, mevcut oyun düzeninde hiçbir çözüm bulamadık. Bana sorarsanız hani çok küçük bir artı olarak şunu söyleyeyim. Kenan'ın bugün 20 dakika oynama durumu vardı. Onu söyleyelim. Ama 45 dakika oynadı. Fedakarlık gösterdi. Kenan son anda bir ufak bir problemi vardı ama devre arasında fedakarlık göstererek oyuna girdi. Onu da söyleyeyim ki girdikten sonra da bana sorarsanız Emre abinin dediği şey çok doğru orada. Yani başta keşke Kenan'la belki daha kısa kullanıp Kenan'la başlayıp üzerine Barış'la daha fazla yıpratsaydık çok daha iyi olabilirdi. Onu söyleyelim. Ya haricinde tabii ki bugün Montella'yı eleştirme günü gibi oluyor biraz ister istemez yayında. Sizlerin de yorumları bunun paralelinde geliyor. Ya ben yine de hocaya güvenmek lazım diyen taraftayım ama tabii ki bütün bana da yapacağınız eleştirilere çok açığım. Yani göreceğiz bakalım süreçte. Ben de merak ediyorum ama ya turnuvada bir daha bu kadar kötü futbol oynayacağımızı düşünmüyorum. Kötü futboldan da ziyade bu anlayışla bir takıma karşı da bu kadar çaresiz gözükeceğimizi düşünmüyorum diyeyim. Belki daha kötü bir skorla ayrılabiliriz belki bir maçta ama böyle bir işte bu tarz bir oyunla görmeyeceğiz milli takım. Öyle söyleyeyim. Yani ben inanıyorum hocaya. Hocanın çözümlerine de inanıyorum. Zihni Bey yazmış. Paraguay'ı ortalarla mı geçebiliriz diye aslında Emre abinin o yorumunu. Ortalarla bile geçebiliriz. Paraguay takımının sıkıntılı oluşundan bahsettim. Aslında oradaki vurgu oydu. Yani bir tane cümleyi alırsanız evet belki kötü geliyor kulağa belki o cümle ama oradaki vurgu, oradaki kast çok daha aslında derin Emre abinin yaptığı, onu söyleyelim. Kerem'in santrafor oynadığı takım mı geçecek? Montella 80 dakika nasıl Kerem'e dayandı? Valla ona biz de inanamadık Sini Bey. Yani yani 60 hadi maksimum. Yani dayanırsınız bu performansa. Ki ona bile dayanmamız gerekir. %100 katılırız. Ya Paraguay'ı bence de geçeriz bu arada. Ben yine bunu söyleyeceğim. Çünkü Amerika karşısında izlediğimiz takımın çok çabuk demoralize olduğunu gördük. Tabii ki onlar adına da bir reaksiyon maçı olacak. Bizler adına da bir reaksiyon maçı olacak. San Francisco'da oynanacak karşılaşma. İki takımın da çok net, çok istekli bir şekilde sahada olacağını düşünüyorum. Bunu vurgulayayım. Ama göreceğiz bakalım. Yani gerçekten ben bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum. Çok daha iyi günler olacaktır. Onu temenni ediyorum. Böyle konuşmak istiyorum. Tabii ki belli yerlerde hocayı da eleştirmemiz lazım. Bugün pivot kullanılmaması eleştirilebilecek bir konu. Özellikle yani son 5 dakika haricinde yani hiç pivot kullanılmadı. Yani en azından ben bir son 35 dakika şöyle bir tabloda bir pivot bekliyordum. Ki ben hocaya çok saygı duyuyorum. Yani forvetsiz sistemde gayet olabilir. Hatta şu anda dünyanın en iyi takımı Paris Saint Germain'de Dembele ile oynuyor forvette yani. O yüzden yani böyle gelip de forvetsiz takım mı olur kardeşim gibi bir yorum yapmayacağım. Ama en azından oyunun gereksinimlerinde bugün forvet istiyordu. Oyun çok net forvet istiyordu. Ve ya ister istemez bunu hepimiz anladık. Yani bugün chatte ben hiç şey görmedim. Yani şunun aksini yazan birini görmedim. Herkes tabii ki çok güzel mesaj yazmış. Sağ olsun destek verdikleri için. 0212 273 10'unu da hatırlatalım bir kez daha ama. Hani herkes mesajının yanında bir de baba Kerem'e nasıl katlandın ya? Kerem'e ne kadar dayanabilirsin ya? 85 dakika Kerem mi oynar ya şeklinde. Yani sayısız mesaj var. Ya gerçekten hani bugün aslında Kerem'e bir eleştiri mesajından dolayı değil bu. Bu Montella eleştiri mesajı. Ki Montella bugün eleştirmeyi hak ediyor. Ama büyük resimde hocamıza da sahip çıkalım. Onu demek istiyorum. Yani bazen bazı takımlar olur. Bazı maçlarda çözemezler işi ve hocası eleştirilmeye açıktır. Bizim ülkemizin kültüründe hoca eleştiriye çok açıktır ve kumandan olarak görülen takımın oynatan kişisi olarak görülen kişi her zaman eleştiriye açıktır. Ama doğru eleştirilelim. Yani bütünüyle yakıp yıkmayalım istiyorum. Çünkü bu adamın başardığı şeyleri de unutmayalım istiyorum. Ama bugünü de unutmayacağız. Bugün de not edeceğiz. Yani eleştirileri yaparken günlük eleştirileri kabul edebilirim hocayla alakalı. Yasin Bey yazmış Kocaeli'den. Barış Alper'i Galatasaray hayırlısı ile satsa da demiş. En azından yüksek bir bedel alır demiş. Kenan Yıldız varken niye Barış oynuyor? Vallahi inanamıyorum demiş. Ya işte dediğim gibi Kenan 90 oynayabilecek durumu yoktu. Sakattı, hatta o yüzden yedek başladı. Bu son anda çıkan bir haberdi. Yani dün gece aslında muhtemel kadrolarda yavaş yavaş çok geç saatlerde çıktı. Yani Brezilya maçı sırasında ben de gördüm. Brezilya maçını, Fas-Brezilya maçını takip ederken ben de gördüm Kenan'ın oynamama durumunu. Benim de son dakika öğrendiğim yani daha az oynayabileceği durumunu demiş olayım. Orada öyle bir durum var. Ama tabii ki biraz sonra zaten Vincenzo Montella'ya bağlanacağız. O da her şeyi açıklayacaktır. Bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından Erkan Tiryaki ile konuşacağız.
3: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
2: Reklam.
6: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
8: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam bitti.
9: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
4: Evet, maç sonu yayınımıza devam ediyoruz. Maalesef ki Avustralya karşısında istediğimiz skoru alamadık. 2-0'la mağlup olduk ki yayınımızda Erkan Tiryaki var. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Sesimi alabiliyor musun Erkan Tiryaki?
5: Merhaba Can, şimdi alıyorum. Heh, evet.
4: Süper, şahane. Tabii ki tadımız kaçık. Bugün keyfimiz epey kaçık. Yani bu 90 dakikada biz ne hatalar yaptık mı diye sormalıyım? Yoksa skor nasıl bu hale geldi diye mi sormalıyım? Yani bunun paydaşları ne? Veyahut da bunların arasında gördüğün, bardağın dolu tarafından bakabildiğin herhangi bir detay var mı diye de aslında sorumu çeşitlendirmek istiyorum. Söz sende Erkan Tiryaki.
5: Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Evet, güzel bir pazar günü olmayacak bizim için ama galibiyetle başlasaydık bambaşka bir pazar günü olabilirdi tüm Türk halkı için. 90 dakikaya sığdıramayız yorumu bence. Bu 90 dakikadan daha öte. Ama bardağın dolu tarafından bakalım önce, tamam. İki maçımız daha var. Bir şey bitmedi. Yani iki maçımız var. İki maçta alınacak 4 puan bile size 3. olarak gruptan çıkartır. Evet. Biz buradan diğer eşleşmeleri, çapraz eşleşmelerin de lehimize olduğunu düşünerek bir çeyrek final, yarı final yolu hayal ediyorduk. Asıl sorun burada başlıyordu bence zaten. Bardağın dolu tarafı iki maçımızın daha olması.
4: Peki.
5: Sorun nerede başlıyordu? Biz futbol olarak, çok net söyleyelim, Kosova maçıyla geldik buraya. Futbol olarak çok hak ederek gelmedik. Kaliteli kadromuzla geldik. İyi futbol oynayarak gelmedik. Kosova'ya geçmedik. Ve bu daha 3 ay önceydi. Romanya'yı çok iyi futbol oynayarak geçmedik. Sonuç olarak geçtik ve söylediğimiz bir şey vardı. Önemli olan sonuçtu. Ama Dünya Kupası'na geldiğiniz zaman sadece önemli olan sonuç olmuyor. Tecrübe oluyor. Sahaya yansıttığınız oyun stratejisi oluyor. Evet, bugün Merih'in dediği gibi, evet, sonuna kadar, son damlasına kadar mücadele etti çocuklar. Kötü mücadele etmedi. Ama mücadele yetmez. Sadece mücadele, saf mücadele yetmez Dünya Kupası'nda.
4: %100.
5: Nereden başladık? 90 dakikaya sığmaz dedik ya. Hedefimiz final. Final de değil, kupa. Ya bunu tabii devlet büyükleri söyleyebilir, şey yapabilir ama bunu federasyon başkanı söyleyemez. Gerçekçi, gerçekçi olacaksınız. Şu anda 36 takım dedi değil mi bu Dünya Kupası?
4: 48.
5: Dünya Kupası takımları içerisinde kadro kalitesini bir kenara bırakıyorum Can. Takımlarım, oyuncularımızın kulüplerinde oynadığı tecrübeyi bir kenara bırakıyorum. Ülke olarak Haiti ve işte Katar kadar tecrübeye sahibiz. Bir kere tecrübesiz bir takımız. Buraları oynama konusunda Dünya Kupası farklı bir atmosferdir. Bu bütün spor branşlarında aynıdır. Avrupa Dünya Şampiyonu olursun ama olimpiyata gidince ilk turda elenirsin. Olimpiyat başka bir seviyedir.
4: Doğru.
5: Liginde şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'ne gidince hazırlık maçlarında yendiğin takımlar karşısında bir şey yapamazsın. Çünkü Şampiyonlar Ligi başka bir seviyedir. Doğru. Grup maçlarını çok iyi geçirirsin. Bir şekilde kaliteli kadronla o uzun vadeli 1,5 yıllık eleme sürecinde zaten artık gelmesi, katılması kolay, en kötü Uluslar Ligi'nden geliyorsun. Oralarda başarılı olursun. Tıpkı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o şampiyon Fransa'ya kök söktürdüğümüz gibi, Şenol Güneş'in takımını kök söktürdüğü gibi, içeride 3 gol atarak yendik. Deplasmanda berabere kaldık. Kök söktürmüştük o Fransa'ya. Ama gel gelelim Avrupa Futbol Şampiyonası'nda felaket bir şampiyona geçirmiştik.
4: Doğru.
5: Çünkü her ne kadar Avrupa Şampiyonası tecrübemiz fazla olsa bile işte 2016'nın o kaos izlerini 2020'de, ki 2021'de oynandı pandemi nedeniyle, taşımıştık. Aynen. Bizim tecrübemiz yok. Tecrübemiz yoksa da ayağımız yerlere sağlam basacak. Avustralyalı bir oyuncu çıkıyor diyor ki, evet Türkiye çok tecrübeli, çok iyi oyuncuları var, süper yıldızları var, doğal olarak grubun favorisi. Ama bizim bunlardan daha fazla tecrübemiz var, bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. İsmail kardeşim çıkıyor diyor ki, İsmail Yüksek, buna katılmıyorum, gülüyorum. İşte biz baskı nedir iyi biliyoruz. Seni Fenerbahçe Galatasaray'da oynadığın baskı nedir?

0: çok net söyleyeyim.
1: Biraz o işte yani Berih'le paylaşıyorlar gibi zaten.
0: Rakibimiz iki duran toptan gol attı diyor. Hakan oyundan attı. Bir uzaktan şut, bir kontrol ataktan attı. Duran toptan gol atmadılar. Duran toptan tehlikeli bile olmadılar. Evet. Çok fazla duran top kullanmadılar bile. O kadar maçtan kopuksunuz. Turnuvadan kopuksunuz. Çünkü o kadar yüksekten bakıyoruz. Bu eleştirileri yapacağız. Biz bu gruptan çıkabiliriz. Amerika'yı da yenebiliriz. Paraguay'ı da yenebiliriz. Ki ben senle yayınlarımızda veya radyodaki yayınlarımızda veya etrafımızda, çevremizde futbolu konuşurken biz bu grupta sıfır çekerek sonucu da olabiliriz. 9 puanla da çıkabiliriz. Çünkü grubumuz...
1: Sen bana bunu söylemiştin. Ben bunu hatırlıyorum abi.
0: İşte Katar, ne bileyim bir Irak yok. Anlatabiliyor yani. Herkesin
1: çok çok düşük seviye bir takımsız bir gruptayız.
0: Herkesin herkesi yenebileceği bir grup. Avustralya gidip Amerika'yı yenebilir. Paraguay gelip bizi yenebilir. Biz Amerika'yı yenebiliriz. Öyle bir grup. En tehlikeli grup da zaten budur. 0 puanla da kapatabilirsin. 9 puanla lider de çıkabilirsin. Ondan dolayı işimizi ciddiye almalıyız. Evet, kadro kalitesi olarak birçok takımdan daha iyiyiz. Ama kadro kalitesiyle olmuyor. Yıllarca dünyanın bir numarasında, yani o dünya sıralamasında eleme maçlarındaki başarılarından dolayı bir numara olan o altın jenerasyon denilen Belçika milli takımı ne Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ne Dünya Şampiyonası'nda final göremedi. Yarı finali zor gördüler. Bir kere gördüler.
1: O da Fransa'yı 2-2.
0: Son 16 turunda eğlendiler. Sadece o kaliteyle olmuyor.
1: Doğru.
0: Biz bir kere bunu yapamadık. Daha sonra 90 dakikaya gelirsek de senin sorularını zaten cevaplarım. 90 dakikanın içindeki, şimdi herkes Kerem'in 1.90'lık stoperlerin arasında kaldığını yazıyor.
1: Evet, chat bu şekilde yıkılıyor bu arada.
0: Doğru 11 olabilir. Asıl eleştirilecek nokta bu kadar sabretmesi. Yoksa Kerem'le başlayabilirsin çünkü bir oyun planım var. Kosova milli takımının stoperleri de 1.90'dı. Ama Kerem orada bize galibiyeti getiren, Dünya Kupası'na getiren golü attı. Sorun 1.95'lik stoperlerin arasında Kerem'in kaybolması değil. Yerden oynarsan onların işte bir kere Hakan'ın verdiği pasla Zeki girdi. Ara pası hiç denemedik. Oyundan çok kopuğuz. İşin gerçekçi diğer bir tarafı var. Maalesef bunu geçmiş yıllarda da işte belki bizim yaşımız yetmiyor ama 80'lerde de söyleyebilirler. İşte Rıdvan milli takım oyuncusu olamadı diyebilirler. 90'larda diyebilirler. 2000'lerde, 2010'larda, 2020'lerde. Bir gerçek var ki Hakan'ın bir elin iki elin 10 parmağını geçmez. İşte 100'ün üzerinde milli maç oynadı. Çok iyi oynadığı maç. Maalesef bugün herkese değiştirebilirsin. Arda'nın yerine Can'ı koyabilirsin. Hakan'ın yerine Salih'i koyabilirsin. Herkesin yerine değiştirirsin ama herkesin hem fikir olduğu bir yer var. Kaleci Uğurcan Çakır. Performansıyla, kalitesiyle oraya hak ediyor. Ama milli takım karnesi bir Kosova maçında iyiydi. Milli takım karnesi felaket. Konsantre olamıyor belli ki. Felaket bir milli takım karnesi var. Yani yediği ikinci gol evlere şenlik. Yani maalesef Uğurcan Çakır milli takım kalecisi olamadı.
1: Henüz olamadı diye limen azından.
0: Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden birisi, yine gözü kapalı oynatılır. Ama handikaplardan birisi o. Hakan Çalhanoğlu maalesef. Kadro tercihlerine gelecek olursak.
1: Lütfen.
0: O kadar çok haksızlık yapıldı ki. Ya ben AHA çok inanan insanlardanım. Yani eleme maçlarını çağırmazsanız ama o Dünya Kupası'nı yıl boyunca, iki yıl boyunca hak etmiş bir oyuncuyu çağırmadığınız zaman onun AHA ile gidersiniz. Ya Kaan Ayhan'ın milli takımda ne işi var? İrfan Can Kahveci'nin milli takımda ne işi var? Çünkü bir yıllık performansına bakıyorsunuz. Ne işi var? Onun yerine çağrılmayan çocukların günahı ne? Salih Hocam Borussia Dortmund'da bir yıl boyunca iki kere ilk 11'de oynamış. Bugün kurtarıcı olarak oyunu alıyorsunuz. Ve yaptığınız değişiklik Zeki'yi çıkartıp Mert'e alıyorsunuz. Amaç neydi yani? Mert daha iyi orta keser miydi Zeki'den? Bunlar zaten basın toplantısında soruldu. O yüzden o kadar ezbere gidiyoruz ki Montella'ndan çok iyi. Evet, Montella başarılı mı? Başarılı ama kusura bakmasın. Bu Dünya Kupası'nda bu kadar her çok iyi oynarsın, sağdan soldan gelsin, oyuncu değişiklikleri mükemmel olur. Ya senin tamam santroforsa sistemle oynuyorsun, amenna, kabul ediyoruz, bu başarıya getirmiş seni Avrupa Şampiyonası'nda da veya Dünya Kupası elemelerinde de, bu getirmiş seni. Ama baktın olmuyor, işte Kosova takımının 1.90'lık stoperlerine karşı başarılı oldu Kerem, ama baktın burada olmuyor ya, alırsın Deniz'i. Arda ile oynamak zorunda değilse çocuk çırpınıyor, çırpındıkça hata yapıyor, çıkartırsın, Can'ı oynatırsın, Hakan'dan verim alamıyorsun, çıkartırsın, orta sahaya başka bir oyuncu, yani şeyle Orkun, Hakan, İsmail, Arda, o dörtlü olmuyor çünkü Arda da içeri girerek oynuyor. Yani birisinden, dördünden birinden vazgeçeceksin. Altı numaradan vazgeçemiyorsun, tamam İsmail'den, o zaman Orkun'dan vazgeçeceksin.
1: Doğru.
0: Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçeceksin. Futbolu böyle bir şeydir. Bugünkü İspanya milli takımının o damga vuran 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya

0: kupası. Daha sonra bir ara verdiler. 2012 başarısı. Daha sonra yeniden o, ama o sistemin üzerine gide gide hala bugün dünyanın en iyi takımlarından birisi. 20 yıldır.
1: Doğru.
0: Ama 2008'deki radikal kararla aldılar Aragones'in kararıyla. Raul sen gelmiyorsun dedi.
1: Gelmiyorsun dedi.
0: Çünkü sen geldin mi ilk 11 oynamak zorundasın. Ve sen bizim yıldızımızsın. Benim senin üzerine kurabileceğim bir sistemim yok. Arda'yı gerekirse yedek oturtturacaksın. Hakan Çalhanoğlu'nu yedek oturtturacaksın. Can'ı oynatacaksın. Kerem'i çekeceksin. Deniz'i soracaksın oyuna. Barış Doğru. Alper Yılmaz milli takımda yok, olmuyor. Yani çok garip bir şekilde. Yani bu da Türk halkına özgü bir şey herhalde. Yok Barış Alper, Uğurcan, işte yani olmuyor. Daha önceki yıllardaki örnekleri de var bazı. İşte zamanında bizler hatırlamıyoruz ama Rıdvan Oğuz, Aykut, Fenerbahçe'den örnek vereyim. Milli takım performansı tabii ki o zamanki milli takım maç sayısıyla, o zamanki milli takımın gücüyle bu zamanki güç bir değil. Bazı radikal kararlar almazsanız Paraguay'ı da yenemezsiniz, Amerika'yı da yenemezsiniz ki iddia ediyorum Amerika bizden kat ve kat daha kaliteli takım.
1: Öyle inanılmaz iyi gözüktüler yani Paraguay karşısında özellikle.
0: Arda ve Hakan bir aydır oynamıyor. O zaman oynatmayacaksın hocam. Can oynuyor bir aydır. Salih hocam bir yıldır oynamıyor. Milli takımı alıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Acımasız eleştiriler olacak. Evet, Arjantin örneği veriliyor. Suudi Arabistan'a yenildi. Devam etti. Evet, gücümüz, tarihimiz, tecrübemiz bir değil. Ama biz bu gruptan Paraguay'ı yenip Amerika'yla da son maç olması çok büyük avantaj. Amerika Avustralya'yı yener. Onlara liderlik için bir puan yeter. Bize en iyi üçüncü olmak ya da ikinci olmak için bir puan yeter. Dört puanla biz gruptan çıkarız.
1: O da bir senaryo tabii.
0: Amerika maçının son maç olması bu açıdan çok büyük avantaj. Hı-hı. Ama sadece bu 90 dakikayı değerlendirerek yapılan hatalar, bir kere zirve olarak göstermek, yani bir ayak yere bas. Avustralya son 6 dünya şampiyonasına katılmış. Hatırlıyorum 2022 Katar'da Arjantin'e kök söktürdüler. Dünya şampiyonu Arjantin'e. Gruptan çıktılar, son 16 turunda Arjantin'e kök söktürdüler. 2-1 çok zor geçti Arjantin.
1: Doğru.
0: Son dakikada Avustralya'nın bir topu
1: 6 kere arka arkaya katılmış, 2 kere son 16 yapmış.
0: Üçüncüde Arjantin'i saf dışı bırakıp çeyrek finale çıkıyorlardı. Senin işte Bursa Spor'da oynayan, Başakşehir'de oynayan, işte 36-37 yaşına gelmiş, şu an ikincilik seviyesinde oynayan Aziz Beyç, Arda Güler'den daha tecrübeli ve Dünya Kupası tecrübe işidir. Ona göre bir oyun planının, oyun sistemin olacak. Bizim ayağımızın yere basmamasından dolayı, ya tabii bizim dememiz veya bazı insanların dememiz, haftalardır bu kadar pohpohlayarak gidersek takım kaptanımız da çıkar der ki maçtan o kadar kopuk ki iki duran toptan gol yedik der. Halbuki rakipten duran toptan gol yemedik.
1: Valla o kadar güzel anlattın ki, o kadar güzel eleştirdin ki yani diyecek bir şey yok. Yani hakikaten sana da katılmamak elde değil abi yani, çünkü çok detaylı, çok güzel bir şekilde aktardın. Son olarak da şunu sorayım, yani bizim işimizin Paraguay karşısında mı daha rahat olacağını düşünüyorsun veyahut da Amerika karşısında mı? Çünkü oyun mantığımız kaynaklı olarak bir soru sormak istiyorum. Yani bir kısa aslında rakipleri biraz dinlemek istiyorum senden. Hem Paraguay'ı hem Amerika'yı çok kısa dinleyelim, ardından ben de tabii ki tamam, oyuncu röportajlarına geçeceğim abi.
0: Tamam, şimdi Amerika, açıkçası Amerika maçının son maç olması az önce dediğim gibi büyük bir avantaj canım. Neden avantaj? Amerika'da Avustralya'yı yeneceğini düşünüyorum. 6 puan gruptan çıkmayı garantiliyor ama lider olarak çıkmak isteyecekler. Son maçta bir puan yetecek. Biz Paraguay'ı yendiğimiz zaman son maçın hikayesi farklı olabilir. İki takıma da beraberliğin yettiği bir maçta, bu tarz organizasyonlarda o maç beraberliği, iki takım da risk almaz. Tabii kazanma fırsatı gelirse kazanırsın. Hı-hı. Sen Amerika'yı yenersen belki Paraguay'a kaç fark atman lazım, orasını bilmiyoruz ama işte o zaman belki liderlik maçına da çıkabilirsin. Ama en önemli maç Paraguay maçı. Paraguay maçındaki olası bir yenilgi zaten bizim turnuvaya havlu atmamız demektir. Çünkü -3-4 avaraja düşeceksin. -3 avaraja düşeceksin. Son maçta Amerika'yı yensen bile en iyi üçüncü olma şansın %3'e %4'e düşer.
1: Aynen. Yani şöyle, ben çok fazla simülasyonda olurdum. Dinleyicilerimiz açısından bir bilgi olarak paylaşayım. -2 averajın gruptan çıkma olasılığı %25. Yani 3 puan -2 averaj %25 ihtimalle maksimum gruptan çıkıyor. Düşünün ki -2 averaj. Burada -3-4'ün ihtimalini siz hesap edin demek istiyorum. Evet. Lütfen. Söz sende Erkan.
0: -3'te gireceksin şeye. Yani Amerika'yı yani Paraguay'ın Amerika'ya 4-1 yenildiğine bakmamak. Avustralya'da ne kadar güzel bir sistem belirlemiş. Evet, Amerika'nın Paraguay'ı yenmesi sürpriz değil, normal sonuç ama 4 farklı yenmesi, bu kadar dominant bir futbolla yenmesi sürpriz oldu. Avustralya hocası çıktı, ne dedi? Paraguay maçının sonucu bizim taktiğimizi değiştirdi dedi. Belki maç orada 1-0, 2-0, 2-1 bitseydi Onlar da en iyi üçüncülüğü düşünüyor. Avarajı düşünüyor. Biz o zaman belki bir puan ama bugünkü maçı kesinlikle kazanmak için çıktılar. Çok net ve sistemleri bizi çok iyi de analiz etmişler.
2: Evet. Yani kıpırdatmadılar bizi.
0: İlk goldeki analiz. Tabii futbol biraz da şans oyunu. Arda'nın topu gol olsaydı dönüp o gol olmayacaktı. Biz 1-0 öne gitseydik daha farklı bir senaryodan bahsedebilirdik.
2: %100. Spor oyunu. %100.
0: Paraguay maçı çok önemli. Paraguay da bizden daha tecrübeli takım. Dünya Kupası'na sık sık katılan ve işte en son eleme maçlarında Arjantin'i yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Son dünya şampiyonu. Brezilya ile berabere kalmış bir takımdan. Yani bu seviyeleri çok iyi oynayabilen bir takım. Maç Amerika'da oynanacak yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Kanada'nın serinliğinden yani bu kadar sıcak değildir Amerika kadar. Amerika'nın sıcaklığı, o iklime Paraguay'ın daha hakim olması Amerika takımı. Bunlar da etkileyecek.
1: En azından San Francisco'da oynanıyor abi. Yani 22-23-24 derecelerde yani aslında iklim iki tarafa da alışık olduğu iklimler diyelim.
0: Onlara daha alıştık ama
1: tabii ki saat diliminden zaten avantaj var.
0: Yani onların hepsi artık yan etken. Yan etkenlerin hepsini bırakarak Paraguay'ı iyi analiz etmek lazım. Bir kere çok boşluk veren bir takım. Ama santraforlu sistemle oynayacaksanız evet Barış Alper'in kanattaki etkinliği daha fazla oluyor ama gördük bugün onu da önlem almışlar. Barış Alper'i en azından fizik kuvvet olarak santraforda kullanıp Fenan Kerem ya da işte bence Arda'nın 10 numaraya çekilmesi lazım. Çok net söylüyorum ya Hakan Çalhanoğlu'ndan ya da Orkun Kökü'nden vazgeçeceksiniz ki Orkun bugün yokları oynadı. Evet. Hakan da iyi değildi. İkisinden birinden vazgeçip kanatları Kenan Kerem kurup en azından ileride Barış ya da Can'ı oynatacaksınız bilmiyorum. Ama bir dokunuş yapmanız lazım. Radikal bir dokunuş yapmanız lazım. Radikal dokunuşu yapmazsanız saha içindeki diziliş olur. Oyuncu değişikliği olur. Ben buradayım. Ama bunu Montella hiç yapmadı. Dediğim gibi bu yıl hiç forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı, Salih Özcan'ı kadroya çağırıp o bölgede oldukça etkili olan isimleri çağırmaması vesaire yani çok eleştirilecek şey var ama en baştan yeniden başlayayım. Paraguay'ı da biz yenebiliriz, Amerika'yı da yenebiliriz. Ama sıfır da çekerek çok büyük bir hayal kırıklığı da şey yaparız. Bir kere bu çocukların üzerine bu kadar yük bindirmemek lazımdı. Daha çok tecrübesizler. Ne kadar Real Madrid'de oynarsan oyna. Dünya Kupası görmemişsin. Sadece bir Avrupa Şampiyonası görerek gelmişsin. Arda Güler, yine Barış Alper. Ne olursa olsun bu milli takım kampına, 20 günlük kampa bir de kıta dışında oynanan bir şampiyonadan bahsediyoruz. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan çok farklı. Çok daha önce biliyorsun iklim değişikliği, saat değişikliği. Bu kadar tecrübesiz bir takıma işte biz final oynayacağız. F-16'larla karşılanacağız baskısı verirseniz maalesef sorun başlıkçıdan başlıyor demektir. Ben mücadeleden yana hiçbir sıkıntım yok. Mücadele ediyorlar ama Montella'nın büyük hataları ki eğer zaten felaketle sonuçlanırsa büyük bir ihtimalle yola devam edilmez. Felaket dedim bu gruptan çıkamama.
1: Tabii ki tabii ki canım %100 felakettir. Gruptan çıkamadığın her senaryo burada felakettir. Abi.
0: Ama çok net bir şekilde bu gruptan çıkamamak Paraguay için de büyük bir hayal kırıklığı. Amerika için de büyük bir hayal kırıklığı. Geçen Dünya Kupası'nda gruptan çıkmış. Avustralya için de hayal kırıklığı. Rakiplerimiz için de hayal kırıklığı gruptan çıkamamak.
1: Çok iyi bakış.
0: O yüzden biz rakiplerimizi böyle küçümsersek sıkıntı yaşayacağımızı gördük. Burada da son bir eleştiri olarak yapayım. Yani lütfen, buraya gerekirse teknik direktörlük olarak veya antrenör olarak değil de Hakan Balta geleceğine. Evet 2008 Avrupa Şampiyonası'nın önemli işleri yapmış. Ya yani, evet teknik direktörlük hiç deneyim yok ama o atmosferi yaşamış. İlhan Mansız'la geleceksin. Rüştü Reçber'le geleceksin. İşte o Dünya Kupası'nı 2002 Dünya Kupası'nı yaşamış ve şu an Türkiye'de aktif yaşayan insanlarla geleceksin. 2-3 o çocuklarla geleceksin ki o daha doğrusu o tecrübeli insanlarla geleceksin ki Dünya Kupası tecrübesini anlatabilsinler. Reklam filmi çektirmeyeceksin bu isimlere. Bu isimleri takımın içine çok çalışacaksın. Reklam filmi çektirerek zarftan bir şey çıkarttırarak Emre Belezoğlu'nu çağırsaydınız gelirdi. Mentor olarak gelirdi.
1: Gelirdi tabii ki.
0: Siz reklam filmi çektirmeyeceksiniz bu isimlere. Emre Belezoğlu'nu, Rüştü Reçber'e, diğer isimlere, İlhan Mansız'a bu isimleri alacaksınız. Dünya Kupası'nı bir ay boyunca bizimle olur musunuz diyeceksiniz. Mentörlük yapın diyeceksiniz. Ama maalesef bunu da akıl edemedik.
1: Abi çok güzel konuştun hakikaten. Yani diyecek hiçbir şey yok. Yani ağzına sağlık. Gerçekten ağzına sağlık. İyi ki yani kırmadın bizi, bağlandın hakikaten. Bu kötü günde bizim açımızdan, yani bu kötü pazar gününe uyandık aslında. Birçok kişi maçı da tabii ki takip etti ama belki de yeni uyananlar vardır, bizi dinleyenler vardır. Onun için o şekilde yorumladım. Abi ağzına sağlık tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar inşallah. 6 gün sonra daha güzel şeyler konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Ders çıkartmak lazım. Dünyanın sonu değil. Bu Dünya Kupası'nda da başarısız olsak bu işin 2030'u var. Ama oralara da doğru yönetimlerle gitmemiz lazım dediğim gibi.
1: Peki. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek dileğiyle.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Erkan Tilaki bizlerle beraberdi. Şimdi bir reklama gitmem gerekiyor. Reklamın ardından tabii ki hem oyuncu açıklamaları hem Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz.
3: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
4: Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız ama biliyorum sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
6: Reklam bitti.
7: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
8: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
9: Evet, maç sonu yayını yapıyoruz tabii ki. Maalesef ki Avustralya karşısında 2-0 mağlup olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz açısından Mustafa Alkan Küçükler'e de bir selam yollayalım. Kendisi de bizi dinliyormuş. Sevgilerimizi iletelim. Tabii ki Naim Kayabören de şu anda Romanya'dan bizi dinliyormuş. Ondan da mesajlar geliyor. Ona da selamımızı yollayalım. Tabii ki bütün dinleyicilerimize, mesajlarını okuyamadım dinleyicilerin de selam vermek isterim. Erkan Tiryaki'ye hak vermiş Esen Hanım. Şöyle bakıyorum, bütün dinleyicilerimizin en azından bir ismini geçirmek istiyorum konuda, sohbette. Biraz sonra da tabii ki oyuncu röportajlarına gideceğiz. Daha sonrasında Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz. Sonrasında tabii ki biraz daha dinleyicilerimizle sohbet edeceğiz. Hatta dinleyici yorumları üzerinden biraz gideriz. Yani yayının bu saatinde, saat 10 ila 11 arasındaki diliminde iki kez Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz. Yakalayamayanlar olabilir diye. Yani ilk seferini yaklaşık bir 10 dakika sonraya, hatta bir 5 dakika sonra falan gibi vermeyi planlıyoruz. Ona göre bir yayın akışımız var. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Neden iki kere vereceksiniz ya da verdiniz gibi sorular gelecektir mutlaka. O yüzden de ben de olabildiğince herkes en azından yetişebilsin diye bu şekilde bir karar verdik. Takdir hakkımızı bu şekilde kullandığımızı söyleyelim. Hasan Bey mesaj atmış, sağ olsun, selam olsun. Abdullah Kurt yazmış, kendisine de selamlarımızı iletelim. Tabii ki bugün Eyüp Bey'in mesajlarını okuduk ama Eyüp Bey'e de bir selamımızı gönderelim. Haricinde Mustafa Bey yine bir mesajı varmış. Vallahi bakacağız. Mustafa Bey'in mesajına değineceğiz ama şu anda artık sahanın aktörlerine bir gitmek vakti geldi. Merih Demiral'la başlayacağız. Daha sonrasında Hakan Çalhanoğlu'yla devam edeceğiz. Sonrasında Vincenzo Montella'ya değineceğiz.
10: Merih Demiral, İbrahim Kırkayan yanında, sözü bir kendisine bırakalım.
11: Evet sevgili Merih, bizlerle birlikte. Merih, hoş geldin yayınımıza. İstediğimiz gibi başlayamadığımız, bizim çocukların kafasındakilerini sahaya oturtamadığı bir karşılaşma oldu. Hani bazen kendi aramızda şöyle konuşuruz ya, öndeki iki koşuya, iki koşan isme önlem alamadık gibi bir başlangıçla da oldu. Bizim çocuklar bugün neyi iyi yapamadı sevgili Merih?
12: Tabii ki abi, futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Çok üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk yani. Sahada gereken mücadeleyi verdiğimize inanıyorum ben. Herkes istekliydi ama bazen olmayınca olmuyor. Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İki tane daha maçımız var inşallah. Onlar da en iyi şekilde bitirip gruptan çıkarız inşallah. Tabii ki burası Dünya Kupası, bizim de ilk tecrübemiz. Tabii ki kolay değil ama hiçbir bahaneye sığınmaya hakkımız yok. Çıkıp yenmemiz gereken bir maçtı. O yüzden çok üzgünüz diyebilirim.
6: Sonra soyunma odasına girdiniz. Biliyoruz ki sizin hikayeleriniz orada büyüyor. İlk cümleler neydi? Hani bir dönüş işareti, bir mesajı kendi aranızda oldu mu?
12: Tabii ki konuştuk şimdi. Az önce konuştuk zaten içeride. Süre de var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Tabii ki halkımızın bizden beklentileri var. Bunun farkındayız. Hem tecrübeli oyuncularımız da var. Herkes her şeyin farkında. Dediğim gibi çok üzüntülüyüz ama futbol böyle. Bazen yani yıllardır ben milli takıma geliyorum. İyi günlerimiz de oluyor, kötü günlerimiz de. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde bazen kötü günler olduğunda da abartılıyor. İyi günler olduğunda da yukarı çok çıkartılıyor. O yüzden bunun dengesini iyi yapmak lazım. İnşallah önümüzdeki iki maçta en iyi şekilde ülkemizi temsil edip yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim.
6: Size inanıyoruz zaten. Sağ olun abi. Teşekkürler. Sevgili Merih de maç sonrası hemen görüşelim. Böyle aktardı.
13: Kimsenin beklemediği bir skor. Maçı resmen domine ettik. Adamlar iki kere uzun topla 2-0 yaptı. Yani hak etmeye kazanan takım bizdik. Ama değerlendiremedik. Dediğim gibi zaten bunu maçtan önce de söylemiştim. Sadece kontrata oynayacaklar. Gereksiz goller yedik. Ama daha önümüzde iki maç var. Yani bir şey bitmedi.
10: Peki bazı...
9: Evet, Hakan Çalhanoğlu'nun ve Mirih Demiral'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi sırada Vincenzo Montella.
14: Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyeyim. Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
15: Coach, please.
14: Ve Türkan Bey de yönetecek. Buyurun.
16: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti.
14: Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık, fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımızı devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
17: Ekstradan bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıyeten de 30 tane şutumuz da var. 30 tane maalesef atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
18: Çiğdem Hanım. Second row please. Second row please.
14: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
19: TV Bu Spor, Çiğdem Günal. Hocam geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.
16: Quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
14: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
17: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar oldu. O yüzden eleştirileri tabii ki de her zaman aşırız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı. Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
18: Hilmi Bey.
15: Hilmi Serenoğlu Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraftan özellikle Barış da ortaya yapıldı. Havadan ortaya yapıldı özellikle. Dediği gibi hocanın çok uzun savunma oyuncuları vardı. Barış'ın çıkma sebeplerinden biri bu muydu? İlk yarıda beklediğini alamaması. Çünkü ya da ortalar, havadan ortalar hocanın isteği miydi?
16: Devo mettere qualcosa di diverso. Barış è devastante quando ha spazio. Loro
14: aslında şöyle, biz farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da soktum. Çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
17: Şöyle, Kenan'ı oraya almamızın sebebi adamlar çok yanaştığı için ve daralttığı için alanları. Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Ekleme olarak hani söylüyorum. Yani aslında Barış'ı biliyorsunuz hani alan bulunca ne kadar efektif bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kenan dar alanda daha çok efektif olacağını düşündüğümüz için rakibin yerleşik oynadığını düşünürsek hani o şekilde tercih kıldık.
18: Emin Bey.
20: Emi Çağlar, NTV. Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik, bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi neydi?
16: Perché avremmo giusta valutazione. Ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi.
14: Çünkü
16: avevamo un buon dominio della palla totale direi.
14: Biz aslında kontra ataklara daha açık
16: risolto il problema se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita essere ancora più vulnerabili.
0: semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente. Non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo, insomma. Il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
17: Şöyle, ben çevireyim. Çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımızı da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimizi elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
18: Yes, please.
21: Yeah, hi. Julian Lennon from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group, not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you? And do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
0: No, io avevo un grande rispetto, dell'Australia. Aspettavo che giocassero in questo modo.
22: Australia'ya karşı çok büyük saygım var. Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Ve gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
18: Please.

0: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
1: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan yani şaşırtıcı bir ilk 11 ile çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
2: No, aspettavo questa formazione qui.
1: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan. Çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunma odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontra atağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi de oynadılar. Onları tebrik ediyorum ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü, fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
3: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç, zor olabileceğini biliyorduk. Ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
4: Emre Bey.
5: Tanrı Vergezi ZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
2: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra, più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
1: Yok, aslında bence daha çok ortada oynadı. Yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada
2: caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
1: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
2: centrodestra,
1: nerede başlarsa başlasın Arda ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor, topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını ve özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana
2: alıyorum.
1: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
3: Yani şöyle ekstradan da ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç gibi düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
4: Last two questions, please.
6: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
1: Patrick
6: about your thoughts
1: Johnston,
6: on the atmosphere.
1: Vancouver'dan. And also how you Peki atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
2: Atmosfera era fantastica. Stadio bellissimo.
1: Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Sahada, stadyum da çok iyi bir stadyum. Gerçekten iyi bir akşamdı. Tabii bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
4: Last question if we have.
2: No.
4: Thank you very much.
1: Son soru varsa. Yok. Teşekkürler.

0: Evet, Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi kısa bir reklam. Reklamın ardından tabii ki devam edeceğiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Reklam.
3: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
4: Jilet, erkek için en iyisi.
3: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

Evet, maç sonu yayınımız kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki yaklaşık bir 10-12 dakika sizlerle biraz sohbet edeceğim. Biraz aslında Amerika ve Paraguay maçını da anlatmak istiyorum. Çünkü ister istemez evet bugün üzüldük, keyfimiz kaçtı ama önümüzde iki tane daha maç olduğunun gerçeğini de unutmamamız gerekiyor. Özellikle ilk başta yani en sıcak gündem San Francisco'da oynayacağımız Paraguay maçı olacak. Ki yani Paraguay takımını şu şekilde özetleyebilirim. Bence turnuvadaki en büyük hayal kırıklığı olarak bizle beraber hayal kırıklığını yaşayan takım. Yani iki tane çok büyük hayal kırıklığı yaşayan takım karşı karşıya gelecek ve duygu yüklü, tansiyon yüklü bir karşılaşma olacaktır diye öncelikle öngörebiliriz. Yani Paraguay takımını konuşacağız. Tabii ki bütün detaylarına değineceğiz. Paraguay takımıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere çok net bir şekilde yani çok inatçı bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Arjantin teknik adam Gustavo Alfaro'nun 4-4-2'yi 4 hücumcuyla oynadığını ama kendi yarı sahasında karşıladığı bir oyun gördük Amerika karşısında. Yani şunu da anlatabiliriz. Diego Gomez, Miguel Almiron, Enciso ve Sanabria. Yani bu 4 oyuncu da esasında çok daha başka bir kurguda çok daha iyi olabilecek oyuncular. Ancak Paraguay'ın oynama anlayışı birazcık aslında muhafazakar bir oyun. Biraz daha derinde oynanan bir oyun ve geçiş kovalayan bir oyun. Ama Avustralya kadar çok net bir şekilde hatların arasını kapatamıyorlar. Bu savunmasını konuşacağız tabii ki ama hücum hattında hocanın 4 tane hücumcuyla Amerika'ya karşı da çıktığını söyleyebiliriz ve bu plan tutmadı. Yani doğrudan zaten maç 3 oldu. Yani normal şartlarda oyuncuları bireysel olarak yorumlayacak olursak çok iyi bir sezon geçiren Brighton'da Diego Gomez'i konuşabiliriz. Yani hücumun her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu var. Miguel Almiron zaten Premier Lig'de yıllardır bizlere çok iyi oyunlar izletiyor. Son yıllarda tabii ki artık Amerika'da oynuyor ama yani çok uzun seneler biz Newcastle'da Miguel Almiron'un çok iyi performanslarını en azından Avrupa futbolu seyircileri izledi. İleride Enciso bence takımın en tehlikeli oyuncusu ki Julio Cesar Enciso da Brighton patentli bir oyuncu. Yıllardır Brighton'da oynuyor ki arada bir Strasbourg sezonu yaşadı. Yani belki gol asist sayıları olarak çok tatmin eden sezonlar yaşamasa da Enciso'nun adam geçme becerisi ve ilerideki dar alandaki becerileri mutlaka dikkat etmemiz gereken etmenlerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Yani haricinde tabii Sanabria gibi bir golcüleri var. Antonio Sanabria da Avrupa'da pek çok ligde en üst düzeyde oynamış bir isim. Barcelona altyapısı çıkışlı. Sassuolo, Roma, Betis, Genoa, Torino gibi şu anda Cremonese'de oynuyor. Tabii ki en üst düzey performansında ya da en peak'inde dediğimiz, zirvesinde dediğimiz bir performansında değil oyuncu ama yine de 4 tane gerçekten kaliteli hücumcuya sahip ancak hiçbir şekilde bu hücumcuların oynaması gereken oyunu oynatmayan bir hocaya da sahip olduklarını söyleyeyim. Orta alan çok zayıf. Yani Bobadilla-Kubas ikilisi çıktı ilk maç Amerika'ya karşı ki Bobadilla ilk yarıda o kadar kötü oynadı ki 46'da hoca Bobadilla'yı da çıkardı. Yani orta sahanın gerçekten hiçbir şekilde oyunu alamadığını görüyoruz. En azından Amerika karşısında bunu yapamadılar. Yani bilmiyorum. Ben de birçok yorumcumuz gibi bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini inanan taraftayım. Ama sanki orta sahayı ele aldığımız bir karşılaşmada sakin olarak Paraguay'ı yenebiliriz. Avustralya kadar kompakt iyi savunma yapamadılar Amerika karşısında. Bize karşı da eğer biz bu kadar fazla üretmeye çalışırsak ve ister istemez çok fazla orta açmazsak bu işi başarabiliriz. Orta açarsak da bir pivot oyuncuyla oynamamız tabii ki çok daha iyi olabilir. Çünkü şunu da hatırlatmakta fayda var. Paraguay savunmasında Alderete'de aynı zamanda yanındaki partneri Gustavo Gomez'de çok böyle nasıl diyelim Avustralya savunmacıları kadar heybetli diyebileceğimiz oyuncular değiller. Yani fizik yapısı açısından söylüyorum. Başka meziyetleri aslında daha gelişmiş oyuncular. Bunu da söylemiş olalım. Ki Gustavo Gomez'de bakıyorum evet yani iki oyuncu da 1.90'ın altında. Yani bugün tabii ki çok fazla viral oldu. 1.90'ın üzerinde 3 savunmacı arasındaki Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada dolaşıyor ki aslında gecenin özeti olan fotoğrafta oydu. Ama
Hani çok sıkıntılı iki tane bek oyuncusu var Paraguay'ın. Alonso'nun da Casares'in de çok kötü gözüktüğünü söyleyebilirim maç nezdinde. Kaleci Orlando Gil çok kötüydü dersem, yani oyunda daha kötü insanlar vardı diyeyim. Hani kalecinin de hataları var tabii ki ama oyunda daha kötü insanlar vardı. Daha kötü performanslar vardı, daha doğru bir Türkçe ile konuşacak olursak. Paraguay takımına karşı ben şansımızın çok ciddi bir şekilde olduğuna inanıyorum. Her ne olursa olsun, evet bugün çok kötü bir maç oynadık. Evet bugün hiç istediklerimiz sahada yansıtamadık. Hocamızın da hataları vardı ki ben sonuna kadar Vincenzo Montella'yı destekleyeceğim. Bunu da her fırsatta, her yayında da vurgulamaya çalışıyorum. Bilmiyorum, ben süreçte yaptıklarını değerli buluyorum. Bugün nezdinde çok başarısız buluyorum. Çok net eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ama büyük resimde benim gözümde Montella gayet başarılı bir de hocadır. Ben konuyu bu şekilde yorumluyorum. Tabii ki herkesin yorumuna da sonsuz şekilde saygı duyuyorum. Amerika takımını yorumlamak isterim ki Amerika takımında da şöyle bir şey gördüm. Yani bir kere Balogun'un bugün mesela savunmamızın arkasına atılan toplarda, arkasına demeyelim ama geçişlerdeki dribling yeteneğiyle gol vuruşu noktasında Balogun bize de birazcık başımıza artabilecek bir forvet oyuncusu ki Monaco'da şahane bir sezon geçirdi Follarin Balogun. Belki son maç bu arada, yani şunu konuşuyoruz şu anda, Amerika'nın az 11'ini değerlendireceğim ama son maç Amerika belki grup liderliğini garantilemiş bir tabloda da bize karşı çıkabilir. Öyle bir tabloda da o zaman tabii ki bir rotasyon görürüz Amerika'dan ve bu da bizim işimize gelir. Ama şunu söyleyelim, yani Amerika bu rotasyonu yapmak isteyeceğini anlıyorum. Çünkü maçta ilk 45 dakikada belki de sahanın en iyi oyuncusu Pulisic 45 dakikada inanılmaz bir şey izletti bize Paraguay karşısında ve hoca 45'te direkt kenara aldı. Zaten maçı bitirdi kafasında Mauricio Pochettino. Rakibin direkt gardı kırılmıştı. Ne olursa olsun ikinci yarıda ben biraz da olsa bir reaksiyon bekliyordum maç içinde Paraguay'dan ama o kadar demoralize olmuşlardı ki taraftarın da desteğiyle beraber hakikaten çok iyi bir Amerika izledik. Pulisic, yani 45 dakikalık performansı birçok şey için yetti. Balogun'u konuştuk zaten. Yani kaleci Matthew'a gelene kadar zaten Matthew'luk bir şey yoktu. Bir tane iki tane pozisyon vardı zaten sadece Amerika kalesinde. Yani savunmada şöyle bir kurgu gördüm. Dörtlü bir savunma anlayışı gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama Freeman, Richards, Ream ve Robinson dörtlüsü. Aslında Dest, sağ önde oynayan Dest'i sağ kanat beki gibi. Anthony Robinson'ı sol kanat beki gibi gördük. Freeman, Richards, Ream üçlüsünü gördük. Yani dörtlüden üçlüye dönen, sürekli aslında değiştiren bir sistemleri var. Dörtlüden üçe dönebilen ve birçok şeyi yapabilen oyunculara sahipler. Orta alanda Adams'la McKennie'nin biraz daha yani şu tabirde bir mazur görmüyorum ama işin biraz daha hamallık tarafını, birazcık daha koşu, atletizm ve tempo tarafında bakan, biraz daha işin teknik tarafına bakan da Tillman vardı ki maçın ikinci yarısında özellikle Tillman'ın polis için çıktığı denklemde Tillman'ın oynadığı oyun benim bayağı hoşuma gitti. Yani futbol sever olarak hoşuma gitti diyeyim. Tabii ki bize karşı umarım oynamaz. Ama bayağı da beğenmiştim. Amerika'yı çok iyi gördüm Paraguay karşısında. Yani erken gol tabii ki birazcık işlerine yaradı. Erken golle beraber birçok şeyi Amerika çok iyi çözdü. Paraguay'ı demoralize etti. Ki zaten aslında pastanın çileği de Giovanni Reyna'nın ayağının dışıyla Quaresma'ya selam çaktığı bir Trivera golü oldu. Yani buradan da Paraguay'ın ne kadar konsantrasyondan düştüğünü anlarız. Yani tam maçın son diliminde bu kadar averajın önemli olduğu bir denklemde dördüncü golü de yedi Paraguay. O yüzden iki takıma karşı enteresan şeyleri göreceğiz. Köy kahvesinde gibi mi konuşuyoruz? Vallahi bilmiyorum, ben bu eleştiriye katılmıyorum ya. Yani birçok şeyde kendimi eleştiririm de bu konuda hiç katılmıyorum söylediğiniz konuyla alakalı. Neyse, devam edelim. Tabii ki iki takımı da konuşuyorduk. Amerika ve Paraguay'ı değerlendiriyorduk. Yani şöyle söyleyelim. Yani Amerika karşısında birazcık Amerika'yı ben rotasyonlu bir kadro bekliyorum. Çünkü yani muhtemelen Avustralya karşısında bizim gibi bir duruma düşmeyecektir diye düşünüyorum Amerika'nın. Yani Paraguay'ın da Amerika karşısında aciz kaldığı kadar, korkak diye tabir edebildiğimiz denklem kadar bir durumda olacağını düşünmüyorum. Ama ya tabii ki Paraguay'ın da
sınırı belli. Yani eleme grubundaki puanına bakıldığı vakitte toplanan 28 puan. Brezilya ile aynı puan toplanıldı. Evet, gol atma yeme sayıları etkileyici. Çok iyi bir savunma takımı olarak gözüküyor istatistik kağıdı üzerinde. Ama ben buna katılmıyorum. Amerika karşısında yani tel tel dökülen bir takım gördük. Yani özellikle ben hocasının yapmak istediği şeyi pek anlayamadım. 4 tane hücumcuyla bu kadar geriye çekilerek oynamaya çalışıp zaten bu kadar boşluk verirsiniz. 4 tane hücumcu dediğim gerçekten ön alanda daha farklı bir ahenkle inanılmaz bir oyun oynama potansiyelinde olan bir takımdan bahsediyorum. Tabii ki göreceğiz. Yani maçları yaşayarak göreceğiz. Yani umarız bugünkü kadar kötü bir tecrübe bir daha yaşamayız. Bu bize ders olur. Hocamızı belki buradan çıkaracağı birçok şey vardır. Temenni ediyoruz ki umarız toparlar ki Vincenzo Montella'yı ben destekliyorum. Birçok kişi de destekliyor ama desteklemeyenler de var. Bu skor kaynaklı olarak ben evet bugün nezdinde hatalı olduğunu lakin hocamızın bence daha göstereceği birçok şey olduğuna da inanan taraftayım. Bugün bu şekilde konuşmak istiyorum. Onu da söylemiş olayım. Evet bir dinleyicimiz demiş ki maksimum 4 puan toplarız diye düşünüyorum demiş. Paraguay'da zor olacak diye yorumlamış. Yani artık bu saatten sonra her maç zor. Yani Avustralya karşısında ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani zaten ilk golü atsaydık asla böyle bir oyun olmayacaktı. Hatta bence oyun ya maç sonunda bambaşka bir şey konuşacaktık ama ilk golü atamadık. İlk golünü atmanın önemi çok büyüktü bu tip bir karşılaşmada. Özellikle bu kadar derinde oynayan bir takım 1-0'ın üzerine de bu kadar derinde oynayamayacaktı. O yüzden de gerçekten yani bize de ders oldu diyelim. Yani hocanın gerçekten hataları da vardı. Ama bana göre artıları çok daha fazla eksilerine göre. Onu da bir kez daha vurgulayarak söylemek istiyorum. Mehmet Bey'in bir mesajı var. Bu maç çok kötüydük ama biz gruptan çıkacağız ben buna inanıyorum diye. Ya ben de buna inanmak istiyorum ve çıkacağımıza da inanıyorum. Ya çünkü şöyle de bir şey var. Yani 3 puan topladığımız vakitte bile. 3 puanlık topladığımız bir vakitte bile gruptan çıkma şansımız oldukça yüksek. Yani turnuvada en iyi üçüncüler de çıkıyor. Ama tabii ki hayalimiz başkaydı. Gruptan lider çıkıp bangır bangır devam etmekti hakikaten. Onu da söyleyelim. Göreceğiz. Yani inanalım. Destek olalım. Yani eleştiri yaparken de birazcık daha nasıl diyeyim? Yakıcı yıkıcı olmayalım istiyorum. Yani hepimiz eleştiriyoruz. Maç nezdinde eleştirelim ama büyük resimde büyük resme de bakalım demek istiyorum. Ya yani buradaki aslında biraz isyanım bu. Onu da söylemiş olayım. Bu kadar kapanan bir rakibe karşı takımın en yetenekli oyuncusu Can Uzun'un alınmaması. Evet tabii ki yani %100 eleştirilebilecek bir konu. Yani Can Uzun'un oyunda tercih edilmemesi bile hele hele mesela hazırlık döneminde de oynadığı maçta şahane maç oynamıştı Can Uzun. Hangi maçtı? Venezuela'dan önce oynadığımız maç. Kontrol edeceğim. Şu anda tabii ki o kadar fazla maç var. İzliyorum, aktarıyorum ki zaman zaman tabii ki benim de bazı şeyleri karıştırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Tekrardan onu da söyleyeyim. Yani birçok hata yapıyoruz. Yayınlarda da hatalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Evet, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ama ben de belli yerlerde tabii ki dilim de sürüşebiliyor. Hata da yapabiliyorum. Bundan dolayı da özür dilerim. Ama dediğim gibi bir tane yorum vardı mesela. Ben de o haksız eleştiriye katılmıyorum benim hakkımda yapılan. Onu da söylemiş olayım. Evet. Romanya maçından değil şeyden bahsediyorum. Bakıyorum. Kuzey Makedonya maçından bahsediyordum. Can Uzun'u çok beğenmiştim. Yani oradaki hazırlık maçında özellikle burada dakika skorda bayağı bir konuşmuştuk. O yüzden şeydi. Bakıyorum Cihan Bey yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Teknik direktörün bazı oyuncularda çok ısrar etmesi, oyuncularımızın mental hazırlığından çok aslında farklı aktiviteler, kuaför demişsiniz. Bu durumlar benim için ümit vermiyor demiş. Evet potansiyelliyiz ama yetenekli bir takım.

0: Fakat grubu 0 puanla bile tamamlayabiliriz demişsiniz. Ya ben öyle olacağını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda rengidir. Bu işler olur. Her takımda göreceksiniz. Her takımda var. Yani birçok takımda bu da oluyor. O yüzden ya bir tane mağlubiyet oldu. Aklımıza gelen her eleştiriyi yazıyoruz. Ya bilmiyorum benim düşünce mantığım, benim oyuna bakış mantığım böyle değil. Skor odaklı bakmıyorum olaya. Oyun odaklı bakınca da bugün çok büyük hatalar görüyorum. Bunların hepsini de konuştum. Yani sabah 6.55'ten bu yana 10.45 olmuş saat. Burada sizlere en azından gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben ümidimi koruyacağım. Bu şekilde devam edeceğim ama göreceğiz. Göreceğiz. Peki, çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından devam edeceğiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
2: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, maç sonu yayınından devam ediyoruz. Maalesef ki 2-0 kaybettik Avustralya karşısında, bunu da söyleyelim. Bir dinleyicimizin evet bana ciddi eleştirileri var Montella'yı savunduğum için. Montella'yı doğru bir antrenör olduğuna inandığım için. Saygı duyuyorum. Herkesin görüşü kendine. Ben doğru bir antrenörle çalıştığımıza inanıyorum. 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götüren teknik adama birazcık saygı diye rica ediyorum herkesten. Onu da söyleyeyim. Seni eleştiren eleştirebilir miyim Can demiş. Ya herkes eleştiriyor açık canım. Aral Çimşir almayan adam nasıl savunursun abi? Yani savunurum abi, tabii ki savunurum. 24 yıl boyunca benim Dünya Kupası'na götürmemiş kimse. Savunurum abi. Ya tabii ki hata, ben de katılıyorum. Ben de olsam Aral Çimşir'i alırım. Ben burada farklı bir düşüncede değilim ama hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tane mağlubiyet geliyor, yıkılıyor burası. Ya ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum. Ama çok saygı duyuyorum. Çünkü tansiyonlu bir milletiz. Biz buyuz. Buyuz abi yani. Buyuz. Ya, Mehmet Bey de demiş ki bütün maçları bildin şu ana kadar demiş. Tahmin olarak bir tek Katar maçındaki tahmini tutmadı demiş. Yani tabii ki tutmayacak, yani arada da tutmayacak, hatta bayağı da hata yapmaya da devam edeceğiz. Yani öyle bir şeyimiz yok, yani her şeyi bilecek gibi bir durumumuz yok. Ama naçizane kendimize göre yorumlamaya gayret ediyoruz. Ben de burada sizlere olabildiğince gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. İşte Paraguay takımını aktardım. Amerika takımını aktardım. İzlediğim bütün maçları izledim şu ana kadar. Bir tek İskoçya maçını izlemedim şu anda turnuvada. Onun dışındaki tüm maçları izledim. Her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce valla konuşmaya çalışıyorum demiş olayım. Ama herkese de saygı duyuyorum görüşlerinden dolayı. Peki, bir kez daha Montella'ya gideceğimizi söylemiştik. Yani Vincenzo Montella'nın açıklamalarına değineceğimizi söylemiştik. Yaklaşık bir 14-15 dakika süreyle Vincenzo Montella'nın açıklamalarındayız.

0: Montella'nın açıklamalarından sonra tabii ki çok değerli meslektaşım, çok değerli dostum Berk Sayar'a aslında mikrofonu devredeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki güzel mesajlarınız için, eleştirileriniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Kazanamadık. Güzel bir akşam olmadı. Daha doğrusu bu da bir ağız alışkanlığı aslında, maç sonu programlarından dolayı. Bizim için güzel bir gündüz olmadı. Güzel bir gündüz uyanmadık. Güzel bir gündüz yaşamıyoruz ülkece, ama yapacak bir şey yok. Her şey daha bitmedi. Şansımız devam ediyor. Benden sonra Berk Sayar sizlerle olacak. Arada da Montella.
1: Varsa sorabilirsiniz. Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyin. Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
2: Coach, please.
1: Ve Türker Bey de yönetecek. Buyurun.
3: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti

Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiği

0: Kimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık. Fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
1: Ekstra bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıca da 30 tane şutunuz da var. 30 tane şutunuz
2: maalesef
1: da var.
2: Atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
3: Çiğdem Hanım. Second row please. Second row please.
0: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
4: TV Spor Çiğdem Günal. Hocam geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.
5: Quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
0: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
1: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar oldu. O yüzden eleştirilere tabii ki de her zaman aşığız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı. Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
3: Hilmi Bey.
6: Hilmi Serendol Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraftan özellikle Barış da orta yapıldı. Havadan orta yapıldı özellikle. Dediği gibi hocanın çok uzun savunma oyuncuları vardı. Barış'ın çıkma sebeplerinden biri bu muydu? İlk yarıda beklediğini alamaması. Çünkü ya da ortalar, havadan ortalar hocanın isteği miydi?
5: Potevo mettere qualcosa di diverso. Barış è devastante quando ha spazio.
0: Aslında şöyle, biz farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu

0: Molto abile anche nello stretto,
1: aslında
0: probabilmente
1: belli
0: non ci
1: durumlarda
0: arriva.
1: oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da sordum.
0: Ma
1: Çünkü
0: l'ho visto molto bene,
1: Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
2: Şöyle, Kenan'ı oraya almamızın sebebi adamlar çok yanaştığı için ve daralttığı için alanları. Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Ekleme olarak hani söylüyorum. Yani aslında Barış'ı biliyorsunuz, hani alan bulunca ne kadar efektif bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kenan dar alanda daha çok efektif olacağını düşündüğümüz için rakibin yerleşik oynadığını düşünürsek hani o şekilde tercih kıldık.
3: Emin Bey. Emin Çağlar, NTV. Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik. Bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi neydi?
4: Perché avremmo giusta valutazione, giusta valutazione. Ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi.
1: Çünkü
4: avevamo un buon dominio della palla totale, direi.
1: Biz aslında kontra ataklara daha açık.
4: Risolto il problema, se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati... neanche fortunati, sinceramente, non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo. Insomma, il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
2: Şöyle, ben çevireyim. Çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımızı da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimizi elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
3: Yes, please.
5: Yeah, hi. Julian Lennon from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group. Not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you? And do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
4: No, io avevo un grande rispetto dell'Australia. Che giocassero in questo modo.
1: Australia'ya karşı çok büyük saygım var.
4: Stati bravi.
1: Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Ve gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
3: Please. please.
6: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
1: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan, yani şaşırtıcı bir ilk 11'le çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
4: No, mi aspettavo questa formazione qui.
1: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda, yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan, çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini, yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunma odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontratağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendisi kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi de oynadılar. Onları tebrik ediyorum ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü, fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
2: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç, zor olabileceğini biliyorduk. Ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
3: Emre Bey.
7: Tanrı Vergezi ZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
4: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra, più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
1: Yok, aslında bence daha çok ortada oynadı. Yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada
4: caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
1: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
4: centrodestra,
1: nerede başlarsa başlasın Arda ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor, topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını, özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana
4: alıyorum.
1: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
2: Yani şöyle ekstradan da ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç gibi düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
3: Last two questions, please.
8: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
1: Patrick
8: about your thoughts
1: Johnson,
8: on the atmosphere.
1: Vancouver'dan. And also how you Peki atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
4: Atmosfera era fantastica. Stadio bellissimo.
1: Atmosfer gerçekten mükemmeldi sahada. Stadyum da çok iyi bir stadyum. Gerçekten iyi bir akşamdı. Tabii bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
3: Last question if we have.
4: No.
3: Thank you very much.
1: Son soru varsa. Yok. Teşekkürler.
9: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
10: Reklam.
9: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek Go, go, go, go. Türk Telekom'la golleri TV Go'dan internet

doğumlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974. Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu, tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey, turuncu formalarıyla

0: sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
1: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Berk Sayar'la parantez başlıyor.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden iyi günler dileyelim. Mutlu günler diyeceğiz ama her zaman olduğu gibi böyle mutlu günler parantezden mutlu akşamlar diye giriyoruz ya. Bugün biraz sabaha denk geldi. Sabahın öğleye kaydığı zamanlara. Şimdi ben sabah dersen bana ya belki sen de bu saate sabah mı diyorsun? Can açtı saat 7'de dükkanı. Sabahtan beri onu dinliyoruz. Asıl sabah onaydı bugün. Asıl sabah ekranları başındaki milyonlaraydı bugün. Ne 11'i, ne sabahı, neyden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama derdinizin bu olduğunu hiç düşünmüyorum. Saate, öğle vaktine, sabah saatine, sabah vaktine takılacağınızı hele hiç düşünen tarafta değilim. Şöyle yolda gelirken etrafa baktığımda bir pazar sabahı saat 8.30 gibi yoldaydım ben. Maç 8.40 gibi, 8.50 gibi yoldaydım ben. Son kısmını yoldan takip ettim. Bir özellikle o etrafı da görebilmek adına. Bir pazar sabahı bir işte semtlerde bunu görürsünüz. O kültürün yaşadığı yerlerde. Geldiğim noktalardan, oradan geçtiğim yerlerden baktığımda bir 9'da bir kahvehanenin, hani kültür vardır ya, devam eder hala, bir kahvehanenin o kadar dolu olduğunu görmemişimdir herhalde. Hani pazar günleri bir kahvaltılık almaya, bir alışverişe ya da erkenden bir yere gidelim diye dışarı çıktığınızda gördüğünüzde sağda solda o manzaranın daha farklısını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu havaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Bunu sadece buradan bakarak değil, meydanlara bakın ya. Meydanlara bakın. Hangi belediye iş yapmadı ki o meydanlarda o ekranı? Her belediyenin, her işte meydanın, her şehir meydanının, ilçe meydanının ekran kurarak buraya kenetlendiğini görmüştünüz. Gördüğünüzde farklı farklı durumlar vardı. Yani işte şöyle söyleyeyim, evden çıkmadan maçın ikinci yarısı oynanıyorken, oynanmaya başlanacakken o uzun devre arası, oraya da geleceğiz ya, o da ayrı konu ya. Uzun devre arasında bir yola bakayım dedim. Ne gösteriyor? Tem'den, iş yerinin orayla bizim evin yakın olduğu nokta, Tem'e bağlanan noktadan 8-9 dakika gösteren yol maçın bitmesiyle 15-20 dakikaya çıktı. Yani insanlar bu kadar kenetlendi bu maça. Bu kadar erteledi yola çıkmalarını. Bu kadar işte farklı farklı noktalarda toplanarak, farklı farklı yerlerde buraya hep birlikte bakalım, hep birlikte takip edelim, hep birlikte tek yürek olalım dedi. Ama sonucunda bizim gördüğümüz oyun neyi getirdi? Bizim aldığımız sonuç neyi getirecek? Bizim aldığımız sonucu nereye dayandırabiliriz? Ben biraz sosyolojik açıdan girdim konuya. Gözlemlerimle girdim konuya. İş nereye geldi? Neticesinde ne gördük? Karşılığında ne aldık? Karşılığında ne bulduk? Ne açıklamalar geldi? Hangisi heyecanlandıracak türden? Hangisi yok, heyecanlandırmaz diyeceğimiz türden? Hepsini konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. Emre Eren'le konuşacağız önce. Sonrasında konuklarımızdan Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Tilev'in hemen ardından Serkan Çetiner, İbrahim Yavuz gibi isimler, Ömercan Özmen gibi isimler bizlerle olacak. 2 saat boyunca o maç sonunu uzattık. Maç sonunu 4 saate çıkarttık gibi düşünelim. Belki de o 2 saatlik bölümde de ben Can Genç'ten mikrofonu devraldım ve sizlerle değerlendireceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. İyi pazarlar, iyi sabahlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dediklerimi dinledin. Neresindesin söylediklerimin? İtirazın olduğu ya da işte eklentinin olacağı ne vardır diye sorayım, öyle başlayayım. Milli takımımız 2-0
1: mağlup. Tabii ki futbol 90 dakika oynanan bir oyun. Maç kaybedebilirsin, kazanabilirsin, berabere kalabilirsin. Ya bunlar 3 ihtimal de var. Futbolun içinde bu ihtimaller var ama biz kendimizi biraz daha motive etmişiz. Biraz daha kendimizi çok ön plana çıkartmışız. Biz milli takımımızın hiçbir şekilde Avustralya'ya karşı mağlup olmayacağını kafamıza koymuşuz. Yani tüm Türkiye olarak koymuşuz. Şimdi bu teknik direktör hikayesi, oyuncu hikayesi falan, tabii ki bunlara gireceğiz ama baktığımız zaman abi, şimdi ben bu maçla alakalı konuyu arkadaşlarıma sorduğumda, işte ne düşünüyorsun? Ben sana da sordum, hatırlıyorsan.
0: Evet.
1: Yani yayına geldiğimde sana da sordum. Senden de aynı cevabı aldım. Yani abi dedin, işte biz dedin iyi takımız. Tabii koşuyor, mücadele eden bir takım var karşımızda ama kazanırız dedin. Doğru mu? Yani ben de aynısını düşünüyordum. Ahmet de aynısını düşünüyordu. Mehmet de aynısını düşünüyordu. İşte futbol böyle bir oyun değil. Futbol nasıl bir oyun biliyor musun? Oyun oynanmadan önce tamamıyla yaşanacak problemlerin önlemini alacak bir grup olması lazım. Yani şimdi biz 24, ben 26 yaşındayken en son milli takım maçını izlemiştim. Futbol oynuyordum. A milli takım maçını izledim. Dünya Kupası'nda. Bugün geldiğim nokta 50 yaşındayım. Hani 24 senedir bir milli marşımı o Dünya Kupası'nda görememişim. Bunun üzüntüsüyle yaşadım yıllar boyu. Şimdi buraya girmeden yapamayacağım. Sevgili teknik direktör Montella, bizim çok beğendiğimiz, takım birlikteliğinde çok büyük bir bize katkı verdiğini söylediğimiz bir teknik adamımız. Tabii ki o da hata yapacaktır. Ona da çok yüklenmek doğru olmaz. Fakat sevgili hocam, yani 25 gündür, 30 gündür biz bu Avustralya'ya karşı nasıl oynanması gerektiğini televizyonlarda, işte radyolarda, işte orada, burada, her yerde konuştuk. Sen bizden çok daha bilgili olduğun için zaten bir takım teknik direktörüsün. Oradasın, işin başındasın. Yani hocam, yediğimiz golleri ben anlayamadım. Yani çalıştığımız yerden derler ya, hani yedik golü, işte çalıştığımız yerden golü atamadık. Yani o kadar enteresan görüntüler oldu ki maçın içerisinde. Yani oyun kadrosu, ya tabii ki hocanın bildiği, inandığı oyuncular, başarmak istediği bir mücadele grubu, işte zor gelinen bir Dünya Kupası, bunlara takdirle her zaman konuştuk. Bunlara bir sözümüz yok ama sevgili hocam, benim anlamadığım bir durum var. Yani bunu kamuoyuna bence anlatması lazım sevgili Montella'nın. Şunu demesi lazım: yani sorumluluk bende kardeşim. Tüm oyuncuları ben tanıyorum. Kaybedilen buradaki 3 puan bende demesi lazımken, olur böyle şeyler demesi tabii beni üzdü. Şimdi 1.95 boy ortalaması olan bir takımın içerisinde 90 dakika Kerem'i tutmak ne kadar doğruydu? Oradan başlamak lazım. Yani Merih, ben ömrü hayatımda hani çok milli takım maçını izledim. Hani 5 tane oyuncunun birden kötü olduğunu çok görmedim. Yani hani 5 oyuncumuz da çok kötü oynar mı? Onu görmedim. Hani 2 tanesi kötü oynadı, 3 tanesi kötü oynadı. Bilemedin. Hadi 4'ü oynadı da kaleci de kötü oynar mı ya? Hani bugün öyle şey geldi ki başımıza. Ya bugün bakıyorsun sağ tarafta Zeki, sol tarafta Ferdi. Ya ben uzun yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hani bu kadar kötü oynayan iki bek görmedim yani. Hani bugün çocuklar o kadar kötü oynadılar ki hani hiç olmaması gereken bir görüntü verdiler ki. Ondan sonra döndüğümüz zaman iki tane stoperimiz, yani Merih ile Abdülkerim bugün evlere şenlikti. Ya o kadar kötü oynadılar ki, ya hiç iyi gördüğüm pozisyonları neredeyse yoktu. Çünkü evet, rakip ikinci bölgede bekliyordu. Hatta 1.5 bölgenin içinde bekliyordu. Sen rahat rahat geliyordun. Ama dönüşlerde öyle problemler yaşattın ki, özellikle yediğimiz ilk golde adam bir kişinin üzerinden, bir kişi, üç kişinin üzerinden korkunç derecede iyi bir gol attığını düşünüyorum. Yani aldı, geçti, vurdu falan. Yani bakıyorsun, ikinci gole bakıyorsun. Yani ne orta sahamız var, ne oradaki iki tane stoperimiz geri geri kaçıyor. Adam şut atacak, ya önüne çıkarsın ya. Bunlar teknik direktör konusu değil. Ama teknik direktörün de dokunması gereken bazı gerçekler vardı bugün.
0: Emre Eren'le birlikteyiz. Maç sonu yayını gibi de görebiliriz. Parantez programında değerlendirmemiz sürüyor. Paraguay maçı, ABD maçı var önümüzde ama haliyle dinleyicilerimizin de dediği gibi, mesela Hüseyin Bey, hayırlı sabahlar Berk demiş. Sabah sabah Montella hevesimizi kaçırdı demiş. Dinleyicimizin de dediği gibi böyle bir durumu sezdiğimiz noktada var kamuoyunda, vatandaşlarda, taraftarda.
1: Milli takım sorumlusu olarak, bu işin sorumlusu olarak kimi göreceğim? Tabii ki teknik adamı göreceğim, evet, sevgili ben. Onu ya görmek zorundayım.
0: Şu mesela zaten dedin ya, savunma dedin, oyunculardan bahsettin daha doğrusu. Yani kulelerin karşısında, o kuleleri görüyorsun abi değil mi orada? Kulelerin evet, karşısında sürekli hava topu denedik mesela.
1: Ya arkadaş, olacak şey değil yani. Hani bu oyunun bir A, B, C, D, E planı falan olması lazım. Yani plan değişikliğine geçmen lazım. Ya da güzel hocam, sevgili hocam, bak bugüne kadar o kadar iyi başarılarda bulundun ki ağzımızı açmadık. Ağzımızı açma şansımız da olmadı. Sana çok inanıyoruz. Halen inanıyorum ben. Onu söyleyeyim. Bak, Montella'ya halen inanıyorum. Olur bazı şeyler. Bazı kazalar hayatta olabilir. Onun da bence büyük bir kazasıydı. Yani bugün o kadar üstü üstüne geldi ki bazı gerçekler. O da evet, o da şaşkın bir şekilde kenarda. Ya o enerjisini, o heyecanını ortaya çıkartamıyor. Ya Berk, benim ne geldi biliyor musun aklıma ya? Ya bugün çok enteresan bir şey oldu. Ben sabah 6'da kalktım. İşte oyalandım, oraya baktım, buraya baktım falan, heyecanlıyım. Tam 6-7'yi 3 geçe oyun başladıktan sonra benim kardeşim aradı beni. Abi dedi, kalktın değil mi dedi, izliyorsun. Ya izlemez miyim oğlum, bir saat önce kalktım falan dedim. Nasıl olacak dedi abi. Ya ben bir şey kafama takıldı dedim maçta. Hakikaten de takıldı biliyor musun? Rakip Dünya Kupası'nın yani Dünya Kupası marşını, yani kendi marşını söylerken aşırı derecede heyecanlı gördüm Avustralya'yı. Sonra bizim marşımız çalındı, müthiş tribünler falan, ama o coşkuyu, o oyuncudaki o böyle, birkaç oyuncu da gördüm ama tamamımız böyle değildi. İnşallah dedim, hani benim gördüğüm yanlıştır. Hani sanki konsantrasyon eksikliği gibi öyle bir şey hissettim yani maçın başında. Ya gerçekten bu da sonuçlandı ve rakibin, hatırlayacak olursan, oynamayan bir tane stoperi geçen hafta dedi ki bizim dedi Dünya Kupası'na çok alışkın oyuncularımız var dedi. Hatta herkes yerden yere vurdu adamı. Adam doğru söylemiş. Anladın mı? Ya adama niye bir şey söylüyorsunuz? Adam doğru söylemiş. Biz ilk kez Dünya Kupası oynuyoruz. Bizim oyuncuların elleri ayakları tutmadı. Rakip ne yaptığını bilen, çok güzel bir buçuk oyunun bir buçuğuna kapatmış kendini. 30 metreye kapatmış kendini. Çok güzel 5-4-1 şeklinde, hiç kopuk olmayan bir oyun tarzında oyun mu oynadılar? Bence rezil oynadılar. Ama ne oynadılar, ne oynadıklarını bildiler. Yani biz Türkiye'yi bu şekilde yenebiliriz'i bildi adamlar. Biz de böyle oynayabilirdik mesela. Niye önde oynuyorum ki ben? Hani benim Merih gibi, benim Abdülkerim
0: ya
1: gibi.
0: Ya biz çok, bak çabuk... o kadar güzel bir noktaya değindin ki Emre Eren. Böleceğim evet. Ama ya biz Montella'yı ne açıdan konuşup hep güveniyoruz'u güveniyoruz kısmına geliyorduk. Montella turnuva evet. hocası diyor muyduk? Diyorduk. Bu oyun tam turnuva evet. oyunu diyor muyduk? Diyorduk.
1: Evet, diyoruz.
0: Neden önde değiliz? Neden gerideyiz? Neden işte sürekli skora yatıyoruz demiyorduk tabii ama. Neden işte turnuva maçıymış gibi oynuyoruz? Önümüzde birçok maç var. Montella neden bu kültürü bize yapıştırıyor gibi birçok eleştiri yapılıyordu. Ama hep Montella'nın tarafındaydım ben. Yani hep bu oyunun bu turnuvaya uygun ya da herhangi bir turnuvaya uygun oyun olduğunu söylüyordum. Ama bugün onu görememek üzüyor. Bugün onu görememek üzüyor ve bir maçta ben burada faturayı kesmem. Onu da söyleyeyim. Bu eleştirileri mutlaka yapacağız. Ama bir maçta faturayı da kesmem.
1: Adam kendini yenileyemez. Şimdi evet. beni eleştirdiğin zaman ben de kendimi yenilerim. Önümüzdeki programlara daha enteresan bir şekilde çıkarım. Sen bana bir şeyler söylersin. Ya abi dersin, burada böyle bir hata yaptın dersin. Ben onu kendimi yenilerim. Sen de teknik direktör olarak 86 milyonun karşılığında sen de bu ülkeye bir şeyler vermekle yükümlüsün ve çalışmanı son derece doğru bir şekilde yapmalısın. Ya yani bizim derdimiz o. Yoksa hani bugün Montella'ya istifa kelimeleri falan çok ayıp şeyler bunlar. Bunlar çok doğru şeyler değil. O kadar da değil. Ben Paraguay maçında da Montella'nın gerçek kimliğine ve kişiliğine döneceğini düşünenlerdenim. Ben sadece çok üzüldüm. Yani 24 sene sonra çıktığımız ilk maçta hani rakibin ne oynayacağını bilerek bana mağlup olmak. Yani mesela Uğurcan özeline baktığımızda ikinci golde Uğurcan o golü yer mi ya? Ya bir şey var yani, takımın üzerinde bir sıkıntı vardı bugün. İnşallah atmış olalım. İnşallah atmış olalım.
0: Şimdi mesajlara da geleceğim. Özellikle bugün sırf mesajlarla ilerlesem herhalde programda bana soru sormaya yer kalmayacak. Öyle bir durum var. Dinleyicilerimiz o kadar dolu ki Emre Eren.
1: Haklı insanlar. Pazar sabahı kalkmışlar. Güzel bir kahvaltı yapmışlar.
0: Şuraya geleceğim.
1: Güzel bir maç izlemek istemişler. Keyifli bir gün.

0: bitirmek istemişler falan.
1: Doğru.
0: Kafamız öne eğildi ya.
1: Paraguay için de, Paraguay için de bizim için de tamam mı devam mı maçı aslında.
0: Doğru. Doğru. Kaybettiğin zaman işin zor.
1: Her iki taraf için de böyle.
0: Ben, ya Süleyman zaten senin finalin Amerika.
1: Süleyman Bey demiş ki Berk günaydın iyi yayınlar. Konuğunun dediği gibi 5-6 kişi kötü oynadı diyebiliriz ama bence günün hayal kırıklığı Arda Güler'di demiş. Mesela böyle düşünen çok az insan vardır. Emre'nin.
0: Ya Arda Güler, evet Arda Güler mesela hani oyuncu baktığımız zaman hangi oyuncu iyiydi diye soracak olursam ben çok fazla bir oyuncu bulamam içeride. Hani herkes görevini yaptı. İşte Merih diyor ki işte iyi görevimizi yapmaya çalıştık. Görev falan yapmadınız. Kötü oynadınız. Darmadan bir görüntümüz vardı. İnşallah bundan sonraki maçta bu görüntünün 10 dakikasını bile vermeyiz diye umut ediyorum ben. Çünkü çok büyük hayallerle geldik. Önemli hesaplarla geldik. Önemli maçları geçerek geldik. Hak edilmiş bir Dünya Kupası'na katılıyoruz ama burada kalıcı olmak her şeyin daha önemlisi. Ya kalıcı olmamız lazım. Çünkü rakibe baktığım zaman ben şimdi benim üzüntüm şu. 77 milyar TL'lik 77 milyar işte adamların transfer market değeri tamam mı? Seninki 477 milyar adamların 77 milyar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya anlatılacak mevzu bu yani. 77 milyon euro yani.
1: Takımın en kötüleri sizce kimlerdi demiş. Bence Orkun, Barış, Kerem ve gereksiz yere oyuna girdiğini düşündüğüm Yunus ve ayrıca Uğurcan demiş dinleyicimiz.
0: Arada bu kadar fark varken, 6 kat bir fark varken, hani bizim takım birlikteliğimiz, oyuncu kalitemiz bu kadar yüksekken 52 kere cezalının içine girip de pozisyon yaratamamak bence burada çalışmamanın en büyük nedenidir. Yani burada çok katı bir savunma yapacaklarını, çok katı bir oyun oynayacaklarını ve kontrayla ki iki tane oyuncuyla maç aldılar ya. İki tane oyuncu enteresan, bir tane 3 milyon euroluk oyuncu. Bir tane de 2,5 milyon euroluk oyuncuyla maç kazandılar. Benim üzüntüm bu yani. Hani takımın iyi oynaması, kötü oynaması, hocanın hata yapması, yanlış kadro çıkartması, oyunun devamında yapmış olduğu değişikliklerde hata yapması falan değil. Hani rakibin kalitesine baktığın zaman bu takıma yenilmeyeceksin kardeşim. Bu takıma yenilemez bizim milli takımımız. Çünkü bizim milli takımımız rakip takımdan çok daha değerli oyunculara sahip. Çok daha önemli oyun özelliğine sahip. Bizim en büyük kızgınlığımız ve kırgınlığımız bu. Yoksa başka evet. Bir şey değil. Yani başka bir şey değil. Yani hocamızın da sonuna kadar arkasındayız. Ne olursa olsun. Hiçbir problem yok. Ben Paraguay maçında da başka bir milli takım göreceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Hissediyorum. Hem oyuncular sirkelenecek hem teknik heyet ve yönetim orada mutlaka bir öz eleştiri yapacaklardır. Ve bugünkü yapmış olduğu hatayı bir daha bence milli takım maçlarında yapmamaları gerektiğini biliyorlar. Bunu da uygulayacaklardır. Tabii işi zora soktuk. Biz severiz ya. Bizim hayatımız zaten zorluklarla geçmiştir Türk halkının. Çok kolay bir hayatımız olmamıştır. Hep dişimizde, tırnağımızda bir yerlere gelmeye çalışmışızdır. Milli takımımız da öyledir. Her kolda öyleyiz ama çocuklar bence iyidir. Bizim milli takım oyuncularımız iyi oyunculardır hepsi. Bugün büyük bir hata yapılmıştır. Topyekün yapılmıştır. İnşallah bu hatanın da mutlaka önümüzdeki cumartesi günü bir karşılığı olacaktır. Ben Paraguay maçını da Amerika Birleşik Devletleri maçını da kazanabilecek bir milli takım oyuncularına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onu söylemem lazım.
1: Peki. Kartal'dan Nuri Kartal ben demiş. Dinleyicimiz der ki Berk günaydın. Bu maçın sorumlusu Kerem'le teknik direktörümüzdür demiş. Ey Montella demiş. Fenerbahçe'nin başına git demiş. Gelen mesajlarda Eyüp Bey de der ki Avustralya küçük takım oyunu oynadı. Dedi ki kapanayım ben. Bir kontradan gol bulurum. Korkak oynadılar yani demiş. Montella da böyle oynayan takımın üstüne gereksizce gittikçe gitti. Bekleyip adamların gelmesini sağlaması lazımdı. Montella tek sorumlu, tek hatalı. Montella, Montella, Montella demiş. Gitsin demiş. Bu kadar da değil diyorum ben ama Eyüp Bey.
0: Ya bu kadar değil tabii ya. Yani, ama tüm kamuoyu bunu biliyordu. Evet. Rakibin kapanacağını, bizim ön tarafta baskı yapacağımızı herkes biliyordu. Ama rakip bence oyunu daha iyi çalışmış. Hem oyuncu bazında hem teknik direktör bazında. Biz biraz eksik kaldık bugün. Üzüldük tabii ya. Çok üzüldük. Hani
1: peki.
0: Bazen böyle gergin konuşmalar ağzımızdan çıkabiliyor. Biz böyle heyecanlı bir halkız. Yani
1: tabii.
0: Biz heyecanımızı, o enerjimizi, o yapılan bir sıkıntıdan sonra mutlaka dile getiren bir halkız. Bunu çok dille şey yapıyoruz, eleştiriyoruz. Tabii eleştiriler de dozunda kalmalı. Sonuçta bu oyuncular bizim oyuncularımız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 3 saat önce böyle düşünmüyorduk, 5 saat önce. Ama şimdi böyle düşünmek de çok yaralayıcı olur. Oyuncu grubumuzu yaralayıcı olur. Yani iyi bir takıma sahibiz. Bugün çocuklar istenilen performansı sergileyemedi diyelim. Hoca işte taktiksel anlamda çok doğru işler yapamadı. Mesela benim kızgınlığım da şu yani teknik direktör. Ya sevgili hocam, bir Can Uzun diye bir oyuncu var değil mi? Yani bu oyuncuyu Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım kafaya takmış. Almak istiyor. Adamın bonservisi Eintracht Frankfurt'ta. Adamın bonservisini 60 diyorlar. İşte Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu adama 35-40 milyon civarında bir bütçe hazırlıyor falan. Ama bir dakika süre almıyor. Ya ben de bunu anlamadım. Yani hani hazırlık maçlarında çok mu kötüydü Can Uzun? Hani bu takımda oynayamayacak kapasitede miydi de Can Uzun tercih edilmedi mesela? Hani değişikliklere baktığımız zaman yani Bayram değil, Seyran değil, Mert Müldür niye girdi oyuna? Anlatabiliyor muyum yani? Hani bakıyorsun Can Uzun yok, Mert Müldür giriyor falan. Yani hoca da dağılmış. Ya hocayı da toparlamak lazım. Ya akli selim insanlar hocanın yanına gitmeleri lazım. Yani bugün itibariyle özellikle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ben buradan seslenmek istiyorum. Yani hoca dağılmış durumda. Hocayı toparlama. Önce bir hoca bir kendine gelsin. Hani beynine bir oksijen gitsin. Bir 24 saat falan nefes alsın. Hiçbir şeye bakmasın. Hiçbir maçın hiçbir pozisyonuna bakmasın. Kafasında değerlendirsin. Ama yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açsın. Yani Montella'yı bizden tek ricamız bu. Çünkü biz 24 yıldır bu kupayı bekliyoruz ve bu kupadan hani bu şekilde elenirsek o zaman tepkilerimiz çok daha büyük olur. Yani onu da yapmak zorunda kalırız. Yani o yüzden biz tepki vermemek adına takımımıza mutlaka güvencimizi sonuna kadar inancımızı herkese anlatmaya çalışacağız. Bunda bir problem yok ama burada da teknik adam ve oyuncular biraz şapkalarını önüne çıkartacaklar. Diyecekler ki biz nerede yanlış yaptık? Yani bu maç bizim için önemli bir ders niteliğinde bir maç oldu. Yani yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açıp işte Paraguay maçında bu görüntünün dışında bizim alışılagelmiş oyunumuzu ortaya koyarlarsa biz çok mutlu olacağız, çok memnun olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bizim kupa geçmişimize baktığımız zaman işte Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları falan hani 8 tane maç oynamışız, 7'sini kaybetmişiz ama kaybettiğimiz takımlar Brezilya'sı, İtalya'sı falanı filanı. Yani biz Avustralya'ya falan kaybetmeyi düşünmüyorduk. Kaybetmeyi düşünmediğimiz için de zaten böyle sıkıntılıyız bugün. Bunu düşünseydik mesela karşımızda bugün bir İspanya olsaydı, mesela bugün karşımızda bir Fransa olsaydı, bir Portekiz olsaydı bu konuşmaları yapmazdık. Evet, burada dikkatli olmamız gerektiğini falan söylerdik ama şimdi baktığımız zaman 5 kat üstünde bir takım isen, ya adamların bir tane şeyde Premier Lig'de veya Avrupa Ligi'nde bir tane oyuncuları yok. Yani nasıl kızmayalım kardeşim? Yani bazen de böyle kafam öyle bir atıyor ki ya Berk, doğru. Bakıyorsun adam
1: ama, iki tane ama Emre Eren şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun dediği noktaya da geliyoruz. Biraz eleştirilmişti sözlerinden dolayı. Tanınıyoruz tanınmıyoruz kısmında, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Tabii.
1: Yani orada karşı taraftan hani biz bunu kullanırdık mesela. Tanıdınız değil mi gibi hani, ya da işte bir gönderme. Hiçbir yerde milli takım hiçbir yerde kullanmıyorsa biz medya olarak kullanırdık mesela bunu. Kamuoyu olarak kullanırdık.
0: Evet.
1: Onu yaşattılar bize. Yani tanıdınız, şimdi tanımışsınızdır. Şimdi tanımışsınızdır diyor. Oranın Emre Eren'i mesela şu an bir radyo yayınında, şimdi tanımışsınızdır bak diyor. Mesela tabii, öyle söyleyeyim sana yani.
0: Ben söylerdim mesela. Evet.
1: Ya derdin abi, kaçırmazdın çünkü biliyorum ya.
0: Abi derdik ama dilimizi bir tarafımıza sokmak zorunda kaldık. Çünkü öyle bir görüntü verdik ki bugün yani tüm dünyaya. Herkes dedi ki ya bu Türkiye mi yani dedi. Millet dedi hani böyle çıkacakmış da işte bizim çocuklarmış falan. Aslında bir nebze de iyi oldu. Yani böyle bir
1: peki, Paraguay
0: bence arınmak evet, için çok güzeldir. Tam çok önemlidir. Bazen de bu hı-hı, inişlerin arkasından ciddi çıkışlar ve ciddi silkenişler olur hayatta. Ben milli takımdan böyle bir hareket bekliyorum ama baktığımız zaman ya iki tane oyuncusu Championship'ten ya adamların iki oyuncusuna baktığın zaman, ön taraftaki üç oyuncusuna baktığında ikisi Championship'te oynuyor. Hani Premier Lig'de bile değil. Ama adamlar öyle çalışmışlar ki Türkiye milli takımına. Milli takım iyi geldiği zaman o iki stoperin arasına çok ciddi bir şekilde sızma paslarla
1: bu arada
0: sonuca gitmeyi bildiler ve adamlar yapmış olduğu bütün planlamayı çok doğru bir şekilde

0: cezayı uyguladılar. Üzüldüğüm tek nokta şu oldu. Yani Amerikalara gidip o kadar büyük meblağlar, uçak biletleri, işte otel masrafları, çok ciddi arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, halkımız oraya gittiler. Hani bugün onların öyle bir beklenti içerisinde olması da kötü oldu. Hani biz sonuçta evimizde kalktık, işte maçımızı izledik, ondan sonra yorumlarımızı yapıyoruz, sağa sola bakıyoruz falan, ama onlar öyle değil. Bu kadar emek harcadılar, bu kadar para harcadılar milli takımın yanında durmaları için. Onlar da çok üzülmüşler. Arkadaşlarım oradalar şu anda. Kanada'dalar. Ya üzülmüşler tabii. Yani geceden beri uykusuzuz. Sabahtan beri uykusuzuz. Çok erken saatlerde kalktık. Hani takımımızı desteklemek için falan. Ama böyle güzel yorgunluklar da olur. Unutmasınlar. Paraguay maçı bizim için bence turnuvanın final maçı gibi olacak. Erken finali olacak. O maçı kazanıp Amerika Birleşik Devletleri maçından mutlaka puan almamız lazım. En kötüsünü söylüyorum. Yani buradan Paraguay maçından da 0 puanla çıkarsak ya Amerika maçında kazanmamız halinde 3. oluruz. Aksi takdirde kupaya veda etmek istemiyoruz. İstemememizin en büyük nedeni de şu: 24 sene çok bekledik. Bence Türk futbolu olarak da marka değerimizin yükseldiğini de çok net bir şekilde gördük. Ama çocuklara bugün bir kaza olduğunu anlatmaları lazım. Artık herkes motivasyonunu bir şekilde pazartesi günü itibariyle düzeltip önümüzdeki hafta cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmalarını bekliyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Emre Eren.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Keşke bu yayınımızda şöyle coşku dolu, heyecan dolu, yani önümüzdeki haftalarla ilgili müthiş işler yapabileceğimizi, çeyrek finallere gideceğimizi falan anlatsaydık, ama bugün biraz böyle durduk. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü değil mi maç? Abi,
1: evet, cumartesi. Şöyle pazar, cumartesi, cuma şeklinde 3 haftaya yayılan maç takvimimiz var.
0: Cumartesi 7, günü inşallah heyecanımızı yükseltiriz. Evet.
1: 7-6-5 şeklinde de geriye giden yine aynı şekilde takvim gibi maç saatlerimiz var. Öyle kodlamıştım kafayı aylardır. Bak ben bunu öyle kodluyorum kafayı aylardır. Bana bunu yaptırıyor bu artık fikstür. Bu kadar bekliyoruz buraları. Bunları konuşmak üzüyor abi işte. Bak ben o kadar kodluyorum onu. Üniversite sınavına girecek öğrenci gibi aklımdan çıkmasın diye böyle takvimde işte her hafta pazardan cumartesiden cumaya gelen, her hafta 7'den 6'dan 5'e gelen saatleri var, tarihleri var diye kafada kodluyorum. Orada işte 14'ten 20'ye, 20'den 26'ya giden şekilde.
0: Doğru.
1: Abi yani sonunda bunu görünce mutsuz oluyorsun. Bu kadar her şeyiyle, her şeyiyle böyle adapte olmaya çalıştığım bir sistemde ve yapabileceğimizi de çok net eminiz hepimiz ya. Yani o kadar güzel bir şekilde geldik ki buraya kadar. Ben eminiz, buna üzülüyoruz.
0: Bak konsantrasyon bozukluğu nereden belli biliyor musun? Teknik direktörde. Daha devre arası o kadar böyle hava hakimiyeti yüksek, o atletik özelliği yüksek, o kuvvetli savunmaya karşı Kerem Aktürkoğlu'nu tek başına bırakıyor. Yani sen Barış oyundan niye alıyorsun? Niye Barış'tan çok çabuk etki altında kalıp da vazgeçiyorsun? Niye geçiyorsun? Ya biz Barış bu takımın en atletik, en kuvvet özelliği yüksek olan oyuncuların başında geliyor.
1: Peki, yani sana bir soru, sana bir soru daha Emre Eren. Madem etki dedin, Orkun konusunda da etki altında kaldı mı yoksa haklı mıydı? Emre Eren hattan düştü. Emre Eren, Orkun dedim, Emre Eren hattan düştü. Hakikaten hattan düştü. Yani ne diyecek diye merak ettiğim Emre Eren o anda kapattı telefonu ya da hattan düştü, bilmiyorum. Hemen Emre Eren'e tekrar ulaşıyorum. Emre Eren, Orkun deyince niye gittin ya?
0: Kesildi.
1: Kesildi. Peki abi, söz sende.
0: Sana bir soru dedin, ben anlayamadım.
1: Orkun kısmında da etki altında kaldığını düşünüyor musun Montella'nın? Ne soruymuş abi ya, soruyu bir sorduk, bağlantı kesildi.
0: Vallahi yani enteresan bir soru sordun. Ben orada da etki altında kaldığını düşünüyorum. Yani bazı şeylerde, yani bazı taşlarla çok çabuk rahat bir şekilde oynayabildi. Yani Barış Alper çıkmaz kardeşim. İlk 45'te kötü de oynasa, rezil de oynasa çıkmaz. Çıkmaz çünkü kuvvetli bir savunma var. Kuvvetli savunmanın içinde santrofor özellikli bir oyuncun yok. Kerem'den bir kere santrofor olmaz. Barış orada değerlendirebilirsin. Madem Kenan'ı alacaksın, 45. dakikada Kenan'ı alma lüksün var. Kenan'ı niye başlamadın? Kenan'la niye başlamadın hocam? Ya Kenan 45 oynayabiliyorsa ilk 45'te oynayıp işi bitirseydi o zaman. Ha niye yani ikinci yarı? Hani riske atıyorsak niye ikinci yarı atıyoruz? Çünkü rakibin ne oynadığı belli. Ya ufak tefek görünse de çok ciddi ve büyük Montella hatalarını gördüm. Ya gördüm. yani çok girmek istemiyorum. Hani kendisi de rahatsız oluyor bu konuşmalardan. Basından çok rahatsız oluyor. Evet. Haklıdır da. Çünkü Dünya Kupası'na gitmiş. Temiz evet. bir sayfa açmak istiyor. Ama sevgili hocam bunlara dikkat edeceksin yani. Böyle değil yani. Ya o zaman önümüzdeki haftada Paraguay maçında da yaparsan böyle hatalar bu işin altından kalkamazsın yani. Peki. Çünkü bizim 24 senemiz geçti bu Dünya Kupası'na gitmeden. Bu kadar iyi bir jenerasyonun iyi bir hareket yapmasını bekliyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Hani önümüzdeki haftada Allah korusun yani sıkıntılı bir maç görürüm %100 Montella'ya yazarım her şeyi. Peki. Hiç öyle bir şey yok yani. Onu da kabul etmiyorum yani. Başka Peki. bir şey de kabul etmem. Ha, o yüzden bizim milli takımımız iyi takım. Bizim oyuncularımız iyi oyuncular. Bu oyuncular nasıl iyi oynadıklarını gösterdiler. Hocam senden tek ricamız artık cumartesi itibariyle gerçek milli takımımızı görmek.
1: Peki.
0: Lütfen.
1: Emre'den çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili
1: tekrar,
0: Berk.
1: Tekrar görüşmek üzere. Dileğiyle. Hafta içi tekrar görüşmek üzere uygunluğun olursa. Görüşürüz. Sağ ol abi. Emre'den'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Şöyle hızlıca bir reklama gidelim. Reklamın ardından Emre Tilev'le devam edeceğiz.
2: Berk Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

Tekonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam bitti. Reklam.

0: Radyo Gol.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin
3: ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Tilev'le birlikteyiz. Emre Tilev, hoş geldin. Selamlar.
1: Hoş bulduk sevgili Berk. Merhabalar. Nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum abim. Sen nasılsın?
1: İyi, biraz üzgün ama önümüzde daha iki maç var. O yüzden evet, enseyi karartmamak gerek.
0: Aynı zamanda ben şununla başlamak istiyorum abi. Senin böyle bir meslek büyüğüm olarak böyle imrenerek, tebrik ederek başlamak istiyorum. Yani oradan oraya her yerde hemen hemen her gün bir şey anlatıyorsun abi. Temmuz ayı, Haziran ayı ya da en yoğun olduğunu düşündüğümüz o Ocaklar, Aralıklar, Şubatlar fark etmiyor. Her zaman aynısın. Yani bu çok kıymetli bir şey. Hakikaten kolaylık da diliyorum sana. Yine anlatımlardaydın bugün. Maçı izledin ve hemen anlatıma, işine döndün. Öyle bir yoğunluğun vardı biliyorum. Seni tebrik ederek başlamak istiyorum abim. Selamlar, çok saygılar naziksin, iletmek istiyorum aynı zamanda da.
1: Çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Çeşme'de Şifne'de Motosurf Dünya Şampiyonası var. Ve ben de onun parkur anlatımındayım. Desimart'ta röportajlarını yapıyorum. Yani keyifli bir organizasyon. Zaten burada beraber seyrettik maçı da. Evet. Genelde herkes öfkelendi, sinirlendi. Hı-hı. Hatta biliyorsun Emrecan zaman zaman bize NBA'yi anlatıyor, benim oğlum. O da kendi üniversitesinde kurulan dev ekranda izlemiş. Dev ekranlarda izleyenler tabii ki çok fazla birbirlerinin gazına gelerek hemen öfkelendiler, hemen sinirlendiler. Ama unutmamak lazım, 24 yıl sonra gittiğimiz bir Dünya Kupası bu. Alışkanlıkları olan bir takımla oynadık. 6. kez üst üste Dünya Kupası'na katılan bir Avustralya'dan bahsediyoruz. Biz bazen duygularımızla konuşmayı seven bir topluluğuz. Bu yüzden duygularımızla hareket ediyoruz. Ve bu duygularımız bizi zaman zaman sporcuların davranış modellerinin üzerinden yorum yapmaya itiyor. Örneğin işte daha bir gün önce balkonda bir tüketim maddesini, istemediğimiz bir tüketim maddesini içtikleri iddia edilen sporcuların görüntüleri üzerinden vurmaya çalışıyoruz. Ya da blok açan ve o blokta değerlendirmeler yapan bir sporcu üzerinden analizler yapmaya çalışıyoruz. Ya da milli takıma alınan ya da alınmayan sporcular üzerinde analizleri yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi aklı selim düşünmek lazım. Biz Avrupa'ya ilk kez Van der Stad'ında İsviçre'yi 2-1 mağlup ettikten sonra 96

İngiltere vizesi alarak gittik ve o vizeyi aldığımız dönemde İngiltere'de sıfır çektik Fatih Terim'le, hatırlayacaksın. Sonra 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik ki arada 98 Fransa'yı ıskaladık. Ardından 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde giderken biz Şenol Güneş'in takım elbiselerini eleştirdik ki bugün öğreniyoruz ki Şenol Güneş'e sadece 3 tane takım elbise vermiş zaten sponsor firma. Yani sponsor firma demiş ki baba siz 3 maç oynanır.

0: içindeyiz. Hayır, öyle bir şey yok. Bugün Dünya Kupası'nda 48 takım var. Ve 12 farklı grubun ilk ikisi gruptan çıkıyor. Peki 4 puan grupta ilk ikiyi getirir mi? Getirebilir. Örneğin Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri oynayacak. Avustralya Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilip Paraguay'a da yenilirse 3 puanda kalır. Sen Paraguay'ı yenip Amerika Birleşik Devletleri'nden 1 puan alırsan 4 puana çıkarsın. Otomatikman Amerika'nın ardından ikinci olabilirsin. Ama birçok aritmatiksel hesaplamalar var. Bugünden bu milli takım yandı, bitti, kül oldu, mahvolduk gibi değerlendirmeleri yapmanın yanlış olduğu fikrindeyim. Ben birazcık daha olumlu konuşma gayretindeyim. Ha, hatalarımız yok mu Berk? Elbette var. Nedir bence majör hata? Şunu söyleyeyim. Biliyorsun ikili averaj diye bir YouTube adresi var. Ben de oraya maçla ilgili 1,5 dakikalık bir yorum yapmıştım. Orada da şunu söyledim ki cuma günü bizim Radyo Gol'e bağlanan bir matematik doktorumuz var. Yani matematikte doktorasını yapmış bir akademisyen. O şunu söylemişti. Dedi ki bizim iki tane stoperin bloklarını açmamız lazım. Çünkü ikisi de 1.90 boyunda birbirlerine yakın oynarlarsa bizim onların aralarına girme şansımız yok. Ve biz yüksek top oynamamalıyız dedi. Çünkü bu adamlar hava toplarının tamamını alıyor. Peki biz ne yaptık? 26 orta yaptık. 24'ünü adamlar aldı. Yani adamların bir hava savunma sistemi var. Ve biz hava savunma sistemine sürekli olarak yan ortalar gönderiyoruz. Babalar da gayet kolay karşılıyorlar. Bu ne demek? Her 165 saniyede bir orta yapmışız biz. Yani 2,5 dakikada bir, neredeyse 3 dakikada bir orta yapmışız. Sonucu erdirmiş miyiz? Hayır. Demek ki 3 dakikada bir biz oyun kurmaya çalışmışız. Bu ne yapmış bizi? %72'lik toplu oynama oranına taşımış. Peki toplu oynamışız da bal yapmış mıyız? Hayır, yapmamışız. Neden? Çünkü biz bu ortaları yapmak için iki stoperimizi orta yuvarlağın rakip yalana bakan dilimine kadar taşımışız. Kalecimiz kendi yarı sahasında, orta yuvarlan kendi yarı sahasına bakan yaya gelmiş. Peki bu beraberinde neyi getirmiş? Adamların uzun topu savunmayı dengesiz yakalatıyor ve hızlı koşular yapan atletik yapıya sahip ve atletik hüviyetteki oyuncularıyla sonuca gidiyor. Yani göçmen kamplarında doğmuş, oralarda büyümüş, hayatın bütün silsilesiyle adeta tokat tokat karşılaşmış ve sonrasında da başarılı olmuş sporcular, hızlı, atletik, Afrika kökenli oyuncular bu adamların en dinamik ayakları oluyor. Zaten senin ülkende futbolu anlamış ve senin ülkende daha önce teknik direktörlük yapıp burun kıvırmış bir teknik adamları var. Adamın da intikamı acı oluyor doğal olarak. Çünkü niye? Senin dinamiklerini biliyor. Diyor ki Montella bireysel yetenekteki yüksek kalibrasyondaki oyunculara güvenecek. Arda'ya güvenecek. Kenan'a, Barış'a, uzun fuleli koşularına. Peki sana İtalyan'a o şansı verdi mi sağ bekte Barış'a? Vermedi. Sen Barış'ı sol çizgiye hapsettin ve Barış çalılıklar arasında kayboldu. Peki Arda'yı da sağ çizgiye hapsettin. O da orada kayboldu. Göbekten bir tek Hakan Çalhanoğlu'yla gelmeye çalıştın. Orkun da ona ayak uyduramayınca sen boş ortalar yapmaya başladın. Peki bunu çözebilir miydin? Tabii ki çözebilirdin. Mesela eğer Kenan oynayabilecek durumdaysa ben Kenan'la başlardım. İtalyano'yu Kenan yıpratırdı. Sonra da oyunu alacağım isim Barış olurdu. Barış'ın fuleli koşuları bir anlam kazanırdı. Sen 84'te Kerem'i oyundan alıyorsun. Yavuz, Kerem'e ne erdinde ne bekliyorsun ve 84'e kadar niye Kerem'i oyunda tutuyorsun? Sonra Kerem'i de eleştirilenin ve hedefin en odak noktasına yerleştirmiş oluyorsun. Oysa yapman gereken çok basit değil mi? Kerem'i sen 50'de oyundan al, oraya canı at. Kenan zaten çizgide. Arda'yı bu kadar çizgiye alt etmek yerine canın arkasına yerleştir. Mert Müldür'ü sağ beke koy. Çizgi oyuncusu olarak oraya bir oyuncuyu at. Ve özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun da etkili hücumlarıyla sen derinlemesinden delmeye çalış. Ve en önemlisi sen savunma güvenliğini ikinci plana bırakma. Sen eğer savunma güvenliğini ikinci plana bırakırsan bu adamların savunma arkasına atacakları hızlı toplarla sonuca gidileceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama bu hatalara Montella düşüyor mu? Evet düşüyor. Nerede düştü? Konya'da düştü değil mi? Hangi maçta? İspanya maçında. Doğru mu? 6 yemedik mi? Hı hı. Yedik. Niye? Çünkü açık bir futbol ortaya koyduk.
1: Yine sonra... turnuva hocası, turnuva oyunu dediğimiz Montella'dan uzak.

0: Yaklaştırmış da tıpkı bugünkü gibi. Çok güzel bir tespit abi.
1: Aynen öyle. Şimdi bizim için yapmamız gereken şu anda ne? Paraguay nasıl oynuyor? Bir kere Paraguay dağınık oynuyor. Paraguay kreatif oynuyor. Paraguay Shakespeare'in tiradında olduğu gibi olmak ya da olmamak maçına çıkacak. Hı hı. O yüzden sen Paraguay'ı bekle gör taktiğiyle vurmaya çalışmalısın. Çünkü senin hızlı, dinamik ve Mezzella dediğimiz adam eksiltip sonuca giden Golden Zone'da da etkili vuruşları olan oyuncuların var mı? Var. Arda'n var senin. Kenan'ın var. Uzaktan kaleyi dövebiliyor musun? Dövüyorsun. İşte Abdülkerim vurdu, direkten döndü. Hakan Çalhanoğlu iki top çıkarttı adam. Arda'nın vuruşu. O zaman bunları daha efektif kullanman gerekiyor. Ve en önemlisi senin savunma bloğun çok ağır hocam. Abdülkerim dönene kadar ben Bebek'ten Ortaköy'e geliyorum. Yani bu kadar yavaş dönülür mü? Neden biz atletik stoperler yetiştiremiyoruz? Asıl problem bu değil mi? Yani Çağlar Söyüncü atletik mi? Değil. Zeki, özür dilerim, Meri atletik mi? Değil. Ama kesici özellikleri var mı? Var. Peki bu adamlar atletik değilse benim ne yapmam gerek? O zaman senin bloklar arasını daraltman gerek. Senin ön libero olarak tabir edilen oyuncuyu oradan hiç kesmemen gerek. Çünkü atletik oyuncu baktın geliyor. Abi kesici rolünü, Yugoslav faalini yaptır sen adama. Ya adam iki oyuncuyu allaç pamuğu gibi atıyor hatırlarsan. Kafayla topu alıyor. O topu aldıktan sonra orada hamleyi yapıyor ve sonuca gidiyor. Yani inanılmaz bir problemi çok hızlı bir şekilde çözebiliyor. Ama sen ne yapıyorsun? Sen orada Abdülkerim'le rakip adeta birbiriyle havada çarpışıyor. Ve sonuç itibariyle taça çıkıyorsun. Yani tüm bunları ardı ardı eklediğinde Radyo Gol dinleyenleri bir kere hemen Montella'yı asmasın abi. Hiç kimse asmasın. Önümüzde iki maç var. O yüzden de Montella'ya kredibiliteyi vermemiz lazım. Bu çocuklar bizim çocuklar. İyi günde, kötü günde birlikte hareket edeceğiz. Ha, turnuva biter, eleniriz, o zaman eleştirili okları falan değil. Mızrağı hazırlarız. Roma mızrağı diyor ya.
0: Evet.
1: Sevgili Öztürk Serengil. Biz de Roma mızrağını hazırlarız.
0: Abi bugün... ben zaten Emre Tilev'de şu an şöyle bir şey sezdim. O mızrak hazırlanmış ama yine de sağduyudan kopmuyor. Ama yine de söylemem gerekenleri söyleyeyim ben diyor. Öyle bir Emre Tilev var. Evet.
1: Yani söylemem mızrak gerekenleri da hazır söylemez. Ama bak.
0: Sen mızrak diyorsun ya, o hazır sende yani. Ben onu sezdim.
1: Abi hazır. Ben de mızrak falan hazır.
0: Hazırlarız
1: değil.
0: Diyorsun ben... ya. Bence hazır
1: ben direkt yani. Fatih'in topuyla geliyorum. Yani Fatih'in topu var ya, Fetih'te kullandı. O topla geleceğim. Çünkü ben şimdi şunu soracağım. Ya 4-6-0'ın senin tutabilir. Ama sen bu takımdan Aral Şimşir'i niye çıkarttın? Diğer oyuncuları niye çıkarttın? Sen forvet oyuncularını niye çıkarttın? Kreatifleri niye koydun? Sen Samet, senin kankan olabilir, buraya taşımış olabilir ama dönemiyor. Çabuk değil, hızlı değil, etkin değil. Hamle yapamıyor. Hava gücünde zayıfsın. Yani senin bu özelliklere sahip stoperlerin yok mu bu ülkede? Elbette vardır. Sen onları niye hazırlamadın sorusunu sorarım. Ama şimdi değil. Şimdi birlik olma zamanı, beraber olma zamanı, Montella'yı destekleme zamanı. Montella'nın da bizim çenemizi susturması için iki maç var önünde.
0: Evet. İki maçta Emre Tilev sesimi alabiliyor musun?
1: Alıyorum alıyorum Berk.
0: O iki maçta da neler olabileceğini konuştuk, detaylandırdık. Özellikle Paraguay takımının sen özelliklerinden de bahsettin tüm bunları konuşurken. Emre Tilev, toparlayacağımız noktada neler söylersin Emre abi?
1: Sevgili Berk, bir kere şunu yapmak lazım. Bu planlamayı yapan Türkiye Futbol Federasyonu'nun fiyaskosunu da tebrik ediyorum. Yani sen takımı Vancouver'da antrenman yaptırtıyorsun. Paraguay ya da Avustralya... 3 adım ötedeki maçlara gidiyor. Sen şimdi Vancouver'dan Santa Clara'ya döneceksin. Oradan öteki tarafa geçeceksin falan. Peki ya biz daha iyi bir planlama niye yapamıyoruz? Bu bizim elimizde değil miydi? Bize yardımcı olmadılar mı? Bak Can Çabanoğlu 2002 yılında Dünya Kupası'nda Güney Kore ve Japonya'da bütün statları geziyordu. Bütün sahaları geziyordu. Biz oraya dinamik olarak nasıl gidebiliriz üzerineydi. Bu çocukları sen 2000 kilometre götürdün. Şimdi 2000 kilometre getireceksin. Sıcaktan soğuğa götürdün. Şimdi sıcağa getireceksin. Yani şurada ben Çeşme'de motosörf anlatıyorum. Dün fırtına çıktı, rüzgar çıktı. Hepimiz darmadağın olduk. Ne konuştuğumu toparlayamadım. Sporcuların hepsi suda kaldı. Çıkamadılar. Yani bu hava koşulları, diğer unsurlar... Ben seyirciye bir kocaman alkış göndermek istiyorum. Amerika'da gerçekten destek çok büyüktü. Tebrik ediyorum. Özellikle ama şunu da gördük. Biz biraz hayal dünyasında yaşamayı seviyoruz. Evet. Yani biz Avustralyalı sporcu dedi ya, baba biz 6. kez katılıyoruz. Daha tecrübeliyiz. Son 6 yıl içerisinde 2 kez çeyrek final gördük dedi. Son 16'ya kaldık dedi. O yüzden bizi iyi analiz etmek lazım dedi. İşte biz şöyle yapmışız abi. Baba Avustralya mı? Onlar kanguru ülkesi. Rugby, futboldan ne anlarlar? Ezer geçeriz. İşte öyle papaz pilav yemiyor.
0: Maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum Emre abi. Emre Tilev. Ağzına sağlık diyeceğim. Aktardıkların, söylediklerin, yorumların, analizlerin için.
1: Yarın sabah 7'de sevgili dinleyenlerimle yayında görüşürüz.
0: Hemen tanıtımını yapalım.
1: Orada da yine sağduyulu olacağım ama Roma mızrağımla geliyorum.
0: Peki. Teşekkür ediyorum abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol, var ol.
1: Kolay gelsin.
0: Emre Tilev'le konuştuk. Emre abiyle konuştuk ki enine boyuna değerlendirdik ve devam edeceğiz ama önce ara. Aranın ardından Ömercan Özmen bizlerle olacak. İbrahim Yavuz bizlerle olacak. Serkan Çetiner'e gideceğiz. Bağlantılarımız durmuyor. Tabii bu bağlantıların planlamasını yaklaşık 5-6 gün önceden yapınca orada biraz daha farklı şeyler hayal ediyorduk. Farklı şeyleri konuşuruz diye düşünüyorduk. Örneğin İbrahim Yavuz'la daha güzel şeyler konuşuruz. Emre Tilev'le daha farklı noktalara bakarız. Emre Eren'le daha farklı noktalardan ele alırız. İbrahim Yavuz'un ardından Serkan Çetiner'le bu defa iyi konuşuruz diyorduk ama herhalde bugün biraz böyle olacak maalesef. Ve sonuçtan dolayı bu da maalesef. Birçok mesajınız var. 0212 273 10'dan mesajlarınızı lütfen iletin. Okuyacağım, değerlendireceğiz. Reklamların ardından buradayım.
2: Ben Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edeceğim.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Tekonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti. Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: kupa yolunda 86 milyon artı Turkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Ben Sayar'la Parantez devam ediyor.
4: Parantez'de kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Ömercan Özmen bizlerle. Ömercan hoş geldin, selamlar.
5: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
4: Teşekkür ediyorum. Ya aklıma takıldı, şu fotoğrafı çok merak etmiştim. Bir bakayım dedim sosyal medyadan. Biraz araştırınca yapay zeka olduğunu öğrendim. Kerem Aktürkoğlu'nun iki Avustralyalı oyuncunun arasındaki boy farkı iki katı gibi yani. Orada 1.70'e 1.95'lik demezsin, anladın mı gördüğünde de. O ilgincime, evet, ilginç bir durum gibi gelmişti. Bir tuhafıma gitmişti, öyle söyleyeyim. Tuhafıma gitmişti diyeceğime ilgincime gitmişti diyecektim. Milli takım ayarlarımızı o kadar oynadı Ömercan. Ama şimdi yapay zeka olduğunu öğrenince ya dedim bu yapay zeka nereye getirdi işi? Niye? İsim vermeyeyim, maçtan hemen sonra bir televizyonda, bir ulusal televizyonda şöyle bir yorumları dinleyeyim dedim, bakayım dedim. Çok çok bildiğimiz, çok çok yakından tanıdığımız bir yorumcunun bu fotoğrafı yorumlamasına, o yorumcunun katıldığı ya da yorumcu olduğu kanalda bu fotoğrafın ekrana getirilmesine kadar gelen bir süreç ve yaptığı yorum da bademdi mesela. Kerem Aktürkoğlu badem olmuş demişti o yorumcu, X yorumcu. Şimdi işi oraya getirdiğinde bu yapay zekanın tehlikesini gözler önüne seriyor durum. Yani bir televizyon kanalında, ki radyo kanalında biz de bunu yorumlamış olabilirdik az önce. Ya da yorumlamışızdır belki, bilmiyorum. Yani buraya geldi bu yapay zeka olayı da. Hakikaten çok nadir küçük detaylara bakmadığın sürece. Mesela bir forma bizim forma değil. Yapay zeka olduğunu anladıktan sonra orayı bak düşününce şöyle bir bakmaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Başka birkaç detay daha bulursun belki karşılaşmaya ilişkin. Ama yani forma bizim forma değil mesela. Ama o fotoğrafı herkes görmüştür. Yapay zeka olduğunu bilen de bence an itibariyle çok az insan var. Azınlık. Ama seninle beraber konuşunca dikkatimi çekti. Sosyal medyaya da bakayım dedim. Hakikaten iş farklı bir yere gitmiş. Neyse, yapay zekayı konuşmayacağız burada. Ama milli takımı konuşacağız. Ama onu da söyleyeyim istedim. Yani bu tarz durumlarla zaten kızgın olduğumuz milli takıma kızgınlığımızı gereksiz, tırnak içerisinde gereksiz arttırmayalım. Ömercan tekrar hoş geldin, söz sende.
5: Tekrar hoş bulduk. Çok haklısın. Tabii ki sevgili meslektaşlarımızın, editör arkadaşlarımızın da bu duruma çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet, hepimiz.
4: Ben eğer yorumladıysam ben de özür diliyorum. Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Bu fotoğrafı konuşmadık diye biliyorum. Hani konuşmak aklımdaydı ama laf arasında ben eğer yorumladıysam ben de özür diliyorum. Ama yani bu gereksiz olur bunların üzerinden. Zaten milli takımla ilgili problem varken şu an bu mağlubiyet özelinde. Söz tekrar sende, bölmüş oldum, özür dilerim.
5: Aynen öyle, evet. Yani özellikle o sinir, o atmosferde hepimiz üstüne yorum yapabiliriz. Ama dediğim gibi özellikle işte bizler gibi ulusal yayınlar yapan yerlerde, kanallarda bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla hayatımızın içine girdi ve hızlı kaydırıyoruz her şeyi. O yüzden bakıp görmek arasında, bakmakla arasında fark olduğu bir gerçek. Ben de sonradan fark ettim. İşte formamız, eski sezon formamız. Orada Avustralyalı oyuncuların numarası farklı sanıyorum. Bir tane Avustralyalı oyuncu hiç oyuna girmemiş. Yanılmıyorsam öyleydi. Yani bunlar önemli şeyler. Özellikle bu tip durumlarda o yangını çok daha körükleyen, ateşleyen bir konu diyelim. Belki hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
4: Peki milli takımın dikkat etmesi gerekenler neler Paraguay maçı öncesinde?
5: Kesinlikle orada çok daha büyük problemler var. Yani aslında seninle Dünya Kupası öncesinde de bir bağlantı yapmıştık rakiplerimizle ilgili. Genel anlamında şunu söyleyebiliriz. Bizim 3 rakibimiz, hem Avustralya, hem Paraguay, hem de ABD. Üçü de benzer oyun stillerinde oynayan, benzer kalitelerde. Biraz daha ABD'nin kalitesi yüksek bu diğer iki takıma göre. O tarz takımlar. Ve biz muhtemelen kalan iki maçımızda da bugün gördüğümüz oyuna benzer oyunlar oynayacağız. Ve bugün hiç iyi bir sınav vermedik bu oyunda. Özellikle üç takıma da olması gereken durum, ön alan pres yapmamız gerekiyor. Çünkü üç takım da pres gördüğü zaman hatalara çok müsait takımlar. İşte ABD, Senegal hazırlık maçında bunu çok net gösterdi. Paraguay, ABD maçında zaten gördük ön alan baskısına çok fazla direnebilen bir takım değil. Avustralya'da yine Meksika hazırlık maçıydı sanıyorum. İzlediğimde gördüğüm şey oydu. Bugüne dönecek olursak da aslında hepimizin beklentisi Avustralya'nın işte beşli şekilde geride konumlanıp çok kompakt bir savunma anlayışı yapıp ön tarafta hem İran Kunda'yla hem işte orada Toure ile beraber hızlı hücumlara çıkması yönündeydi. Bunu zaten hepimiz gördük. Hatta oynadığımız hazırlık maçında da buna göre rakipler seçtik. Ancak bugün sahada yaşadığımız şey tam bir akıl tutulmasıydı. Montella'yı biliyorsun yani hepimiz seviyoruz. Milli takımımızın hocası bizi Dünya Kupası'na getirdi. Çok kez de hakkını vermişliğimiz vardır ama bugün en net, en ağır şekilde eleştirilmesi gereken konumdaki profesyonellerimizden bir tanesi bence Montella. Çünkü takım 3. bölgede bu kadar süre geçirmesine rağmen çok fazla çözümsüz kaldı. Zaten şeyden bahsetmiyorum artık, yani o Şutar, Burgess, Girgati üçlüsünün boy ortalaması ve bizim yaptığımız 30 ortadan bahsetmiyorum. Bu problemi çözememenin verdiği bir durumdan kaynaklanan doğaçlamaya da gidiyor çünkü ilerleyen süreçte. Genel olarak baktığımızda üretmekten çok yoksunduk ve yiyeceğimiz kontraların da farkında olarak bu maça başladık. Ben aslında maç öncesinde stoper ikilimizin Abdülkerim Melih olmayacağı yönündeki umutlarımı sürdürüyordum. Çünkü bu iki stoper de çok ağır stoperler. Bence evet Abdülkerim Şampiyonlar Ligi oynadı Galatasaray'la. İyi kötü maçları oldu. Ama bunu Galatasaray konuşurken de söylüyoruz. Artık o en yüksek top seviyesinde değil. Ve bu tip durumlarda önde oynarken özellikle orta saha çizgisine yakın konumlandığında oradaki kontralara reaksiyonları çok zayıf. Çok çabuk çalım yiyebiliyor. Eğer çabuk bir oyuncuysanız yanından çok rahat geçebiliyorsunuz Abdülkerim'e. Bu büyük bir sıkıntı. Keza Merih de oyuncu profili olarak çok çabuk reaksiyonlar verebilen, doğru hamleleri net şekilde yapabilen bir stoper değil. Tek hamleli bir stoper. O hamleyi de yanlış yaptığı zaman topu kalenizde görmeniz işten bile değil. O yüzden ben burada bir Ozan Kabak hamlesi bekliyordum Merih veya Abdülkerim yerine. Bu bence büyük bir sıkıntı yarattı. İkinci sıkıntı zaten takımımızın ortalama dağılımına baktığımızda, ortalama pozisyonuna baktığımızda göreceğimiz problem. Yani Zeki Çelik'in, Arda Güler'in içeri doğru konumlandığında tek başına sağ kanatta pozisyon alıyor olması çok büyük problem. Ki bu bence Montella için de maça hazırlık konusunda çok büyük eksi. Çünkü Avustralya'nın en iyi iki oyuncusu ve Avustralya'nın hücum tarafında kullandığı konum kendilerinin sol taraf. Yani Bos'la beraber İran Kunda. Tehdit burada sizin için. Bos topla birlikte çıkabilen, çok çabuk, seri ve seviyesi diğer takım arkadaşlarına göre yüksek bir oyuncu. İran Kunda zaten bu takımın Toure ile beraber gol yükünü çekebilecek oyunculardan bir tanesi. Çok çabuk bir oyuncu. Topla birlikte hani uçurtma derler ya, o tarz alan verdiğin anda problem yaşayacağın bir oyuncu. Ve sen burada sağ tarafta Arda'yı içeri doğru konumlanacak. Zaten oyuncu profili öyle. Defansif katkısı zayıf ve arkasında Zeki Çelik'i kullanıyorsun. Ki Zeki Çelik inanılmaz derecede yüksek seviyede bindirmeler yaptı. Konumlanmaları hep yanlıştı. Yediğimiz golde de orada Arda içeride kaldı. Baskıda birebir bulamadık ve olduğu konum Melih'le beraber arasındaki mesafe çok açık. Yani gol geliyorum dedi orada. Çok net bir şekilde belliydi. Ya bu tip hatalar, zaten bu tip detaylar İşte buralarda büyük sıkıntı yaratıyor. Avustralya buraları oynamayı bilen bir kültüre sahip takım. Yani Dünya Kupalarına sıkça katılan, işte Tim Cahill'ın gol sevinçleriyle genetikleşmiş bir konumda olan bir takım. Ve ne yapacağını iyi biliyor. Arkadaki 3 stoperi dediğimiz gibi kule ve biz bunlara çok fazla yan top denedik. Çok fazla orta denedik. Oyunu Zeki tarafından hiç genişletemedik. Çünkü dediğim gibi orada bir dengesizlik vardı. Öbür tarafa bakıyorsun, Barış Alper, ben sezon içinde de çok fazla bu konuyu konuştum. Barış çok iyi bir oyuncu. Barış fiziksel olarak bizim şu anda milli takımımızda yükü çekecek oyunculardan da bir tanesi ve modern futbola çok iyi uygun bir oyuncu. Ama karar verme kapasitesinin kötülüğü, son vuruşlardaki beceriksizliği, pas kalitesinin düşüklüğü kendisini ters ayaklı bir kanat oyuncusu olmaktan uzağa götürüyor. Bunu Barış başaramıyor ve bütün iyi özelliklerini kullanmaktan mahrum bırakıyor. Ben milli takım hocası olsam ilk yazacağım adam Barış Alper. Ama bunu asla sol tarafa değil. Yani mecbursam ön tarafa, mecbursam ama değilsem her zaman sağ tarafa. Düz ayaklı bir kenar oyuncusu olarak. Orada hem defansif olarak hem ofansif olarak çizgiye basarak oradaki tempoyu yükseltecek, oradaki güç seviyesini yükseltecek oyuncu olarak kullanırım. Hatalardan bir tanesi bence buydu. Barış Alper sol tarafta maalesef o etkinliği gösteremiyor. Hakan İsmail Orkun üçlüsünden bahsedecek olursak da ya burada bir tanesi fazla Avustralya'ya karşı ver. Ben onu çok net görüyorum. Evet, İsmail top kesebilen bir oyuncu, mücadele gücünüzü yükseltiyor. Orkun şut tehdidi var, pas kalitesi yüksek, çok kaliteli bir oyuncu. Ama bir yandan da Arda da var. Burada bir tanesini bence oturtarak başlayıp hem o pres gücünü yükseltebilecek bir kenar oyuncusuyla başlamak çok daha mantıklı olurdu diyorum. Ön taraf için zaten bir şey söyleyemiyorum. Yani bir pres oyunu yapmaya çalıştık. Doğru olan oydu ama set çok kötü. Birebir eşleşmeler berbat. Yani Melih öyle bir eşleşme durumunda kalıyor ki neredeyse orta sahanın ilerisinde tek hamlesini yapıyor ve topu arkasına geçiyor. Birçok pozisyon bu tehdidi gördük. Arda orada biraz daha pres oyununda kenarda hep söylediğimiz gibi zayıf kalıyor. Kerem oradaki gücü yükseltebilirdi. Çok koştu, çok mücadele etti ama arkasında doğru eşleşmeler olmadığı zaman o da çok boşta kalan bir durum oldu ve değişiklik çok gecikti. Çünkü baktınız, evet, oyun doğaçlama olarak da kenar ortalarına gidiyorsa ve bu şansı bir şekilde Kenan'la Ferdi'yle bulma durumunuz da artıyorsa artık oraya bir tane santfor koymanız gerekiyor. Deniz Gül olabilir, Can Uzun olabilir, fark etmez. Montoya oradaki bence aksiyonda da geç kaldı. Yaptığı değişikliklerle ilgili hoca şundan bahsediyor. Yani orada hem Arda'nın hem Hakan'ın 90 dakika oynayabilecek kapasitesi tam yoktu sakatlıklarından dolayı. Enerjiyi yükseltmek için oraya hem Salih'i hem Mert Müldür'ü attık diyor. Ama bu da saçma. Yani belki bir çeviri hatası vardır, bilmiyorum. Ama orada demek istediği tam olarak oysa o da çok büyük bir problem. Bunu neden yaptı gerçekten ben de anlam veremedim. Ama dediğim gibi milli takım bugün çok kötü bir sınav verdi. Bence her anlamda, hem teknik anlamda hem de saha içerisindeki motivasyon, mental durum anlamında sıkıntılı bir durum var. Bence bu kadarını beklemiyorduk. Biz biraz özgüvenli bir takım olarak geldik buraya. Euro 2024'ten de sonra tabii ki Avrupa'da oynayan çok iyi oyuncularımız var. Özgüven her zaman iyidir ama fazlası da hayal gördürür. Bugün bunu yaşadık. Duvara çarpıp çarpıp döndük ve sorumluluk alıp içeride oyunu değiştirebilecek oyuncular da bence hem günlerinde değillerdi hem de orada o sorumluluğu alamadılar. Biraz afalladık açıkçası ama dediğim gibi bu tamamen Montella'nın oyuna müdahaleleriyle de değişebilecek, devre arasında söyleyecekleri, yapacaklarıyla da değişebilecek bir konuydu. Maça hazırlık kısmında oyuncular maç öncesinde de söylediler. Montella çok iyi anlattı bize Avustralya'yı. Çok iyi tanıyoruz, ona göre hazırlanıyoruz. Bu çok iyi tanıyıp hazırlanılmış bir maçsa bu çok büyük bir rezalet. Bunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Avustralya'yı tebrik etmek gerekiyor bence. Çok iyi bir takım disiplini, müthiş bir kompakt organizasyon ve üstüne hiç bitmeyen bir konsantrasyon. Bu çok değerli. İşte bu tip turnuvalarda bunları yaşıyoruz. Dün Katar maçında da gördük bunu. Yani İsviçre maçı domine etmiş gibi görünse de son dakika o konsantrasyon bozukluğunda maç birbirine geldi. Bunları yaşayıp göreceğiz ve ilk maçtan da yaşamış olduk. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu bir turnuva. Bunun hepimiz farkındayız ve en iyi üçüncülerin de çıktığı bir turnuva. Burada artık bu tokatı yedikten sonra bence hızlı bir şekilde aksiyon alıp benzer oyunları oynayacağımız diğer iki maça daha net şekilde hazırlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Montella ve ekibinin önünde 6 gün var. Takımın önünde 6 gün var. Bu 6 günde bugün yapılan hataları kesinlikle iyi analiz etmeleri gerekiyor ve artık turnuvanın içine tamamen girmeleri gerekiyor. Çünkü burada kim olursa olsun rakip, Avustralya, Haiti fark etmez, Katar fark etmez. Burası futbolun en üst seviyelerinden bir tanesi ve en büyük organizasyonlarından biri. Burada şu durum da çok yüksek, duygu ve mental durum da çok yüksek. O yüzden bunların dengesini de iyi bilmek gerekiyor. Genel anlamda dediğim gibi maalesef bizim için çok kötü bir sabah oldu. Çok kötü bir ilk karşılaşma oldu. Tüm o yüksek atmosferi biraz kaybettiğimiz anlar oldu. Buradan nasıl kalkacağımız, Paraguay maçında nasıl reaksiyon vereceğimiz çok kritik. İleride Paraguay'da konuşuruz istersen.
4: Tabii ki. Oraya ilişkin de seninle konuşalım, değerlendirelim isterim. Gelecek hafta Paraguay maçı öncesinde buradan oraya pay biçmemiz gerekirse diye ben birçok konuğumuzla, birçok yorumcumuzla konuştum. Seninle de öyle toparlayalım isterim son bölümü.
5: Tabii şimdi Paraguay ile ilgili Paraguay'dan çok değerli bir gazeteci arkadaşımla da konuştum. Bundan bir hafta önceydi sanırım. Paraguay'ın maçlarını izlemeye çalıştım. Sonrasında onunla beraber yaptığım röportajda da söyleşide de çok şey öğrendik.
4: Ömercan Özmen'le birlikteyiz diye tekrar edeyim. Söz tekrar sende.
5: Çok teşekkür ederim. Paraguay tabii ilk maçında ABD'ye karşı 4-1'lik çok sıkıntılı bir yenilgi aldı. Ama daha demin de dediğim gibi Paraguay'da Avustralya'da benzer oyunlara oynayan bir takım. Yani orada gazeteci arkadaşla konuştuğumuzda dediği şey oydu. Bizim genetiğimizde iyi savunmak, güçlü, yürekli bir savunma. Sonrasında yetenekli oyuncularımızla çok hızlı şekilde rakip kaleye gitmek. Paraguay'ın genetiği bu. Avustralya'ya benzer dediğimiz gibi. Orada Avustralya'dan belki yetenek seti olarak daha iyi olabilecek oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi Enzico. Yani onun sakatlığı konuşuluyordu, olacak mı olmayacak mı? Döndü. İşte bir yandan Gustavo Gomez, yine Diego Gomez, Kubas, Damian Bobadilla, bunlar iyi oyuncular ve buraya baktığımızda, bugünkü sınava baktığımızda benzer oyunu oynayan bence bireysel olarak daha yetenekli bir takıma karşı oynayacak milli takımımız. O yüzden orada ABD maçındaki defolarını da iyi incelemek lazım Paraguay'ın. Çünkü orada bir beşli sistem yoktu Paraguay'da ve stoperlerle beklerin arasına ABD'nin çabuk oyuncuları müthiş girdi ekstra koşularla. Bizim de yapmamız gereken o aslında. Yani evet, merkezde biz Orkun'u kullanıyorsak Orkun'u sık sık o boşlukların arasına koşturmamız gerekiyor. Arka taraf güvenliğini başka şekilde dengelememiz gerekiyor. Orada Arda Güler'i sık sık o boşluklara koşturmamız gerekiyor. Bence nispeten benim izlediğime göre bu maçtan savunma anlamında daha kötü bir savunma takımı olarak görünüyor Paraguay. Ama dediğim gibi onların da oyun stili bugünküne benziyor. O yüzden bizim hücumcular anlamında orta sahadan destek verecek veya işte sol taraftan sık sık Ferdi orayı kırabileceğimizi düşünüyorum. Ancak aynı bugün yediğimiz goller gibi birisi alıp 70 metre topu götürüp topu kalemize gönderebilir. Birisi 70 metre uzun top atıp orada ön tarafta bizi birebir bırakabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bence stoper tandeminde kesinlikle iki oyuncudan bir tanesini daha atletik, daha birebir mücadelelerde hamleli, daha çok bu arkaya düşen topları yakalayacak oyunculardan biri yapmamız gerekiyor. Belki sağ bekte bir Mert Müldür hamlesi daha biraz daha flöli, çünkü Zeki'ye göre savunma yönü biraz daha güçlü bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi benzer oyunları oynayan 3 takıma karşı oynayacağımız bir maçtı. İkincisine geçiyoruz. Paraguay çok da bu arada coşkulu geliyor, onu da söyleyeyim. Yani orada hazırlık maçındaki atmosferi hepimiz görmüşüzdür. Burada da o arkadaşın, gazeteci arkadaşımızın söylediğine göre ABD'de çok fazla Paraguaylı vatandaş yaşıyor. Evet. Ve hepsi şu anda deli gibi maçı bekliyor. O yüzden ayaklarımızın yere bastığı, kalitemizin farkında olduğumuz ve özellikle defolarımıza da çözümler bulduğumuz bir Paraguay maçı bekliyorum. Umarım ki 3 puanı alıp daha iyi noktalara gelebiliriz turnuvada.
4: Umarım. Çok teşekkür ediyorum Ömercan. Dinleyicimizin ben mesajı var sana. Selamlar belki yayına. Ömercan Özmen'in hata konusunda katılmıyorum. Hata değil. Bence Türkiye'nin gücü bu kadar. Biz çok abartıyoruz sanırım. Biz Paraguay'ı da yenemeyiz bence demiş. Mehmet Acı böyle düşünüyor. Bunu diyen bir dinleyicimiz var senin adınla. Mesaj atıp.
5: Ben şöyle düşünüyorum, bu son kadar kötü alayım. Değiliz. Hı hı. Tabii, o kadar kötü olduğumuzu düşünmüyorum ama evet, ayaklarımızın yere basması konusunda katılıyorum. Çünkü bu gruplar açıklandığında birçok insan biz burada 3'te 3 yaparızı konuştu. Bizler bu takımlar bakın şöyle tehlikeli böyle tehlikeli dediğimizde farklı konuştular. Oraya katılıyorum, ayaklarımız yere basmalı ama biz iyi bir takımız. Bence Euro 2004'te de o tecrübeyi biraz gösterdik. Sadece burada Dünya Kupası tecrübesi, o hava biraz farklı ve Montella biraz daha işin içine girmeli diye düşünüyorum. Haklı olduğu yanlar var. %50 katılıyorum diyelim. Peki,
4: teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
5: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben.
4: Sağ ol. Ömercan Özmen'le konuştuk hızlıca. Orada döndüğümüz bir diğer taraf İbrahim Yavuz olacak. İbrahim Yavuz'a değerlendirmemiz olacak. Onunla beraber biraz daha teknik taktik anlamda, ki Ömercan da yani futbol altyapısı olan bir isim olduğu için, bir gazeteci olduğu için oralara çok girdiğimiz bir isim. Teknik taktik anlamda da çok detaylar verdi. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. İbrahim Yavuz'la değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz, hoş geldin. Selamlar.
6: Berk, merhabalar, hoş bulduk, selamlar.
4: 5-10 dakikalık bir bölüm var reklama gitmeden önce. Sözü sana bırakayım, çok uzatmadan, uzun uzun sorular sormadan. Bugün durum belli, mağlup olduk 2-0 Avustralya'ya ve Paraguay maçı öncesinde sen neler söylersin, nasıl özetlersin bu süreci, eleştirini ya, şöyle, ya da övgünü?
6: Tabii özellikle oyunun ilk 45 dakikası bizim adımıza çok kötü geçti. Yani yani Barış Alper'in burada, ya biz tabii tek başına Montella üzerinden hemen anlatmaya çalışıyoruz. İşte ülkenin büyük bir çoğunluğu şeye ikna olmuş. Yani aslında orada Can ya da Denizgül olsa herhalde biz problemi hallediyorduk değil mi? Öyle büyük bir çoğunluk buna ikna olmuş. Hatta bir fotoğraf yayınlamışlar. İki tane uzunun arasında Kerem var ve
4: o yapay zeka, o yapay zeka.
6: Bütün olayın özeti. Neyse, yapay zeka da olsa birileri ona ikna olmuş ama yani onun bir problem olduğuna ikna olmuş yani. Ama değil mi yani, şimdi ona ikna olmuşlar yani.
4: Ya ben o yapay zeka olsun ya da olmasın şu yorumu yapıyordum mesela. Yapay zeka olsun ya da olmasın, o konudan bağımsız. Bu kadar kulelerin olduğu yerde niye sürekli hava topu deneyip özellikle
6: ona
4: üstüne
6: şahane,
4: üstün
6: her denediğin edelim.
4: Her denediğin her denediğini ben. Her denediğini olmamış olarak görmene rağmen niye hala bunu zorluyorsun diye ben bir sorguladım.
6: Aynı fikirdeyim. Yani ben evet bir şeye itiraz edeceksek ben de aynı fikirdeyim.
4: Yani o yapay zeka i̇tiraz fotoğrafına ihtiyacımız gereken, yok bu yorumu yapmak için mesela.
6: Tabii yani itiraz etmemiz gereken tamamen oydu. Ama o da tek başına Montella sorunu değil. Niye değil? Şimdi en çok ilk yarı ortaları yapan oyuncu kimdi? Barış Alper Yılmaz. Değil mi? Yani senin altyapıda eğitimini veremediğin, 4 senedir ligi domine eden teknik direktörünün geçtiğimiz sezon Barış Alper bu sene nerede şut atması gerektiğini, nerede orta yapması gerektiğini öğrendi dediği Barış Alper, işte Avrupa'da hani en potansiyel dediğimiz oyuncu. Ya bu da tek başına Montella sorunu değil. İkinci yarı Kenan oyuna girdikten sonra bir tane Kenan'dan öyle bir davranış gördün mü yani, orada uzun oyuncunun olmadığı bir yere topu kaldırmasıyla alakalı. Bu da yine temel eğitim. Bu da senin ülkenin sorunu yani. Santraforun olmaması da senin ülkenin sorunu. Oradaki oyuncunun, en üst seviye dediğin oyuncunun da ilk yarı orada Kerem varken sürekli yani içeride ne olup bittiğinden bağımsız sürekli oraya top atması da
4: yani diyorsun ki Serie A'daki Kenan Yıldız orada işler sıkıştığında bunu denemiyor. Ama Süper Lig'deki X oyuncu, işte şimdi Galatasaraylı'ndan, Fenerbahçeli'nden tutup niye Fenerli'den örnek verdin, niye Galatasaraylı'dan örnek verdin diye bugün de çıkışanlar olacaktır. Gereksiz çıkışanlar olacaktır. Bu dönemde çok oluyor çünkü. Ben sözümü esirgemeden söyleyeyim. O yüzden X oyuncu diyeyim. Süper Lig'de böyle çözüyor ama. Mesela bu alışkanlık diyorsun yani.
6: Ya çünkü sende hiçbir sistem yok. Senin itiraz etmen gereken kaç tane şut attım ilk takım ya? Bu kadar şut atarım bir takım? Bu kadar gereksiz orta yapar mı bir takım? Evet, şut da orta da oyunun bir parçası ama bir organizasyonla bir parçası. Ya benim burada Montella'yı eleştireceğim tek hadise şu. Bu kadar fazla topa sahip olduğun, oyunun büyük bir çoğunluğunu rakip yarı sahada oynadığın bir takım bu kadar şut atmaz, bu kadar orta yapmaz. Burada takım senin kontrolünden çıkmış gitmiş.
4: 30 şutumuz var, 8 isabetli.
6: Ya olur mu? 12 tanesi var. Blok diyor. Bak, İkisi 12 isabetli. Tanesi blok diyor. Berk. Evet. Yani blok ne demek? Savunmaya çarpmış. Doğru. Yani savunmaya çarpmış ne demek? Büyük
4: engellenen.
6: Bir çoğunluğu aslında şut atılmaması ya da gereken toplarmış yani.
4: Evet.
6: Yani duygulara yenilmiş oyuncular. Orada teknik direktöre kız. Evet, orada haklılar. Bu kadar doğaçlama bir takım oyuncu yeteneğine teslim olmaz. Yapman gereken tek şey şuydu. Aslında ikinci yarı bence tutum olasına kadar bizim adımıza işler gayet iyi gidiyordu. Yani Zeki'nin o savunma arkasına yaptığı koşudaki pozisyonu hatırlayalım. Artık tamamen onların savunma dengesi bozulmaya başlamıştı. Hani basketbolda vardır ya, işte işleri kötü giderken mola alır koçlar. Ya bu su molası da tamamen onlara yaradı. Oyun ritmi tamamen bizdeyken ve dönüşünde de golü yedin. Yani o tarafa kadarki süreç çok az. Yani su molasına kadar ikinci yarı oynanan oyun daha sağlıklı bir oyun ama süresi çok az. Oyunu büyük bir çoğunluğunda yoksun. Bu problemli bir hadisedir yani. Bence eleştirmemiz gereken temel sebep bu. Ben asla şeye katılmam yani. Neden santraforlu oyun? Anlaşılabilir, ikinci yarı santrafor alabilir. Buna da bir itirazım yok ama Montella 19 ya da 20 resmi maç oynadı bizde değil mi? Hazırlık maçlarını çıkıyorum yani. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı grup eleme maçları, Dünya Kupası falan derken 20'ye yakın resmi maç oynamış bir teknik direktör. Neredeyse tamamını, bir İspanya maçı aklımda var, Denizgül'le oynadı galiba. Onun dışında tamamını santraforsuz oynamış, gezen oyuncularla oynamış bir teknik direktör. Burada benim elimde Deniz'le Can var, hemen sistemle değişime gidiyorum. Yapamaz. Yok, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. O adım adım hazırlanan bir şey. Orada Montella'yı anlayabiliyorum neden değişime gitmediğini. Ama biz yine öyle yerlerden bakıyoruz ki yani insanın aklı mantığı almıyor. Yani yerle bir ettiler her şeyi yani. Yok saçları yapılmış da yok konsantre ya. Övüyorduk ya giderken, ne güzel bizim çocuklar çok böyle
4: çabuk,
6: şey
4: çok çabuk
6: eğleniyorlar.
4: Yelkenler çok çabuk indi taktın diyorsun.
6: Yani Barış Alper'in yaptığı orta saçıyla alakalı bir durum değil ki, temel eğitimle alakalı bir durum. Orada eğitememişsin çocuğu, ona kızsana, saçına niye kızıyorsun yani?
4: Abi bizde biraz da öyledir ya, yani biri senin
6: ama
4: gözüne
6: tamam
4: batar.
6: Tamam da değişsek mi
4: biri
6: artık?
4: Aile,
6: yani
4: aile büyüklerinde de öyledir ya, biri gözüne batar. Zaten saçını da beğenmedim deyip başlarsın orada.
6: Tamam, o bizim çocukluğumuzda vardı. Bak biz 44 olduk yani. 50'ye gidiyoruz, değişsek mi artık yani? Hani bir jenerasyon değişse mi, bizden önce öyleydi tamam da. Evet. Ya konunun saçla ya da başka bir şeyle olmadığını öğretsek
4: i̇şte
6: mi?
4: Olay yani, şuraya gidiyor. Olay şuraya alakalı gidiyor. Olay şuraya gidiyor. İşte saçınla başınla ilgileneceğine bununla ilgilen. Onunla reklam işte çekeceğine bunu
6: orada,
4: yap.
6: Orada hani
4: aynı mesela değil. Dün LGS günüydü. Liseye geçiş sınavı günüydü. Yarın işte gelecek hafta özelinde üniversiteye geçiş sınavı günü olacak. Oralarda velilerden birçoğunun cümlesi belli. İşte PlayStation yerine bunu yapsaydın şöyle olacaktı. Saçınla uğraşacağına bununla uğraşsaydın. Sanki çocuk orada saçınla uğraşacağı zaman da denemeden çalıyor ya da farklı bir şeyden çalıyor gibi. Ya, kültürümüzde var bu. Eleştiri kültürünü eleştiriyorsun. Ya. Biliyorum.
6: Yani saçıyla uğraşması da hayatın bir parçası. Kız arkadaşı evet. Olması da hayatın bir parçası. Bütün gün derste de bu iş olmuyor ya. O da onun da bir parçası ya. Eğitiminde bir parçası ya. Sosyal ilişkiler.
4: Doğru.
6: Niye bu kadar takılıyoruz, bir şeye odaklanıyoruz? Başarılı olunca saç mı burada önemli etken oluyor? Yok, başarılı evet. Olunca siz eğittiniz anne baba olarak, doğru değil mi? Peki. Yani başarıya sahipleniyorsun. Biz ama çocuğu eğittik, dershaneye gönderdik, onu yaptık. Kötü gidince saçına çok takıldı. Dışarıda çok kahve içti, gezdi, çalışmadı. Gene bak bir şey değişmiyor. Yine kültürel sorun. İşte geldin gidene kadar çocuklara imajları
4: bence
6: şahane.
4: Burada,
6: işte.
4: Bence burada milli takımın hazırlık süreci, yani denemelere girdik ya sürekli biz. Onu öyle görelim evet. Zaten. Çocuklar üzerinden, çocuklarımız üzerinden ilerledik. O deneme süreci bence çok iyi geçti milli takımın. Çok da kızılacak bir yanı yok orada. Ama yani, son süreçte bir saç değişikliği orada gündem oluyor senin dediğin gibi. Orada
6: yani temel sorunumuz artık belliydi. Evet. Temel sorunumuz belli. Yani bizim bu maça özel tamamen sorunumuz şu: bir takım bu kadar topa sahip olduğu bir organizasyonda bu kadar gereksiz şut atmaz, bu kadar fazla orta yapmaz. Yani bizim aslında eleştirmemiz gereken, Montella'ya kızmamız gereken temel şeyin olduğunu düşünüyorum. Yoksa diğer hadiseler, o yapılan ortası, o Barış Alper'in yaptığı ortanın temel sorunu yine altyapıdan geliyor. Çünkü o alışmış Osimhen'le oynadığı oyunda topu kaldırmaya, gözünü kapatıp oraya kaldırmaya, ezber oynamış ya. Düzeltmemişler çocuğu. Bak Kenan'ı düzeltmiştir. O ezber oynamıyor. Yüksek bir oyuncu varsa kaldırıyor. Yoksa yerden oynuyor. Bizim temel sorunumuz bu. Ora kızsana. Niye kızıyorsun Montella'ya yani? Koca ülke yetiştirmemişsin. Bir tane yerli bir tane çocuk yetiştirememişsin ülkenden. Biri Almanya'dan, biri başka yerden geliyor. Ona da kızıyorsun yani. Onu da sen yetiştirememişsin ki. Bu coğrafyada yetişmemiş. Evet. Burada bizim altyapı eğitimimizi almamış o çocukları yani. Kime kızıyorsun yani? Ve kızdığın adam da yabancı yani. Onun da konuyla bir alakası yok yani. Ama yani şöyle, tabii karamsar olmamak lazım, şöyle olmamak lazım. Biz daha önce de bu tarz organizasyonlara kaybederek başladığımız ama daha sonra bizim adımıza çok daha olumlu giden karşılığa geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nı hatırla, Portekiz maçından sonra neler konuşuyorduk değil mi? Yani 3-0'lık maçtan sonra. Ama o takım Hollanda maçına kadar gayet şahane bir oyunla gelmişti. Yine yapılabilir. Yani şimdi tabii kağıt üzerinde Amerika burada daha favori gözüküyor. Ama onların da oyun anlamında zaafları olduğunu biliyoruz. Özellikle son oynadıkları hazırlık karşılaşmasında bunu çok denemişlerdi. Belki Paraguay bu anlamda onları çok zorlamadı. Ama hani savunmadan çıkma hadiselerinde çok ısrarcılar. Pochettino'nun çok ısrarla yapmak istediği bir oyun planı. İşte orada kazandığın topları hızlı sonlandırırsan onların çok fazla o anlamda sorunu var. Yani bu Amerika'yı sen yenemezsin diye bir durum yok. Yani gidersin bu iki maçı da kazanırsın. Bunda bir imkansızlıkla alakalı bir durum yok. Bence işin bu tarafından bakmak lazım ama tabii ki öz eleştirini yap. Yani neredeyse oyunun 60-65 dakikası yanlış oynamışsın. Oturup peki, o analizi sağlıklı yap.
4: Peki. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım son bölümde.
6: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
4: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Sağ ol. İbrahim Yavuz'la konuştuk ve diğer tarafa döneceğim. Hemen Serkan Çetiner'le konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz gündemi. Şöyle hızlıca, daha fazla zaman kaybetmeden, ki biraz bağlantılarımıza sarkma oldu. Haliyle doluyuz, haliyle konuşuyoruz, haliyle detaylandırıyoruz ve bu süreçte de tabii konuşurken, detaylandırırken biraz böyle uzatabiliyoruz buraları. Ben dahil, konuklarımız dahil, uzata uzata biraz bağlantılarında, saatlerinde sarkma yapmış olduk. Sarkma yaşamış olduk, onu söyleyeyim. Serkan Çetiner, selamlar, hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
4: 2-0 mağlubuz. Bunu bekliyor muydun? Hepimiz gibi neler söylersin? Az çok hepimizin düşüncesi hemen hemen aynı. Ama Paraguay maçı öncesinde nasıl etkiler? Bir 10-15 dakikalık sürecimiz var. Orada sana bırakıyorum yorumu.
5: Ya öncelikle yani maça çok Türkiye tutuk başladı. Bunun da muhtemelen herkes gibi grup liderliğini konuşurken birazcık maçı hafife almışız. Hani yani oyunun kapanan takımlara karşı oyunu açabilecek teknik ayaklara sahipken bir anda o kurgunun bozulduğunu da gördük. En ümitsiz tarafı buydu bence. Hani topu çok ayağımızda tutuyor olmamız, işte orta sahada sürekli orta sahada üstünlüğün bizde olması birazcık yanıltabiliyor ki bence maç sonrası demeçleri de Montella hocanın da diğer futbolcuların da hani domine ettik diyorlar. Ben öyle bir dominasyon görmedim. Yani ilk şeye baktığın zaman da zaten Türkiye'nin 1.24'tü. Aynı oran 2 gol atan karşı taraf için de aynı seviyedeydi. Yani bir dominasyon yoktu Türkiye'nin. Ya üzüldük. Yani ya birazcık ruhsuz bir hani şey vardı. Çok inanmıyorlardı. Futbolcuların tepkisi ben birazcık ısıramadılar. Yani daha fazla yani en son bir pozisyon vardı. Mesela Aziz Beyiç'i gördük. Yani onun gözlerindeki o hırsı maalesef bizim oyuncularımızda göremedik. Ben böyle bir şeyin geleceğini de biliyorum. Düşünüyordum. Çünkü genellikle böyle çok gaza, çok motivasyon bize yüklediğiniz zaman ters tepiyor. Alpay'ın böyle bir İstiklal Marşı'nın söyleyişi vardı. O maç aklına geliyor 4-2. Belki de az motive olsaydık o maçı kazanabilirdik. Bugün çok motivasyondan kaynaklı hiçbir şey yapamayan bir takım kurgusu vardı. Bence sahada seçim yanlışları da vardı. Ama işte Montella hocanın da bu konuda onun yanlışlarıyla biz buraya geldik. Onun yanlışlarıyla da eleneceğiz. Bu konuda da bir şey diyemeyiz. Çünkü biz 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Dolayısıyla hocayı hemen eleştirmenin de bir anlamı yok. Evet, Kerem'in forvet oynamayacağını herkes söylüyor. Ama o Kerem'le geldi Dünya Kupası'na. Dolayısıyla saygı duymak gerekiyor. Ama ben Kerem'in mesela hani Fenerbahçe'de bile yani Fenerbahçe şampiyon yani şampiyonluğu bile Kerem'i orada oynatmayarak verdi. Yani orada bile düşünülmedi. Kerem biz milli takımda Kerem'in forvet pozisyonuyla milli takım yani Dünya Kupası'nı kazanmayı ya da yarı finali falan hayal ediyorduk. Yani en azından bu hayalden uyandık. Bu gerçeği gördük. Yani dünyada forveti olmayan hiçbir takım başarılı olamaz. Yani ben bunu söyleyeyim yani. Hani bugün neden Osimhen'i Galatasaray X faktör olarak
4: bugüne dek hadi iyi gidiyor işler diye cılız kalan o yorumların yani cılız eleştiriler yapıyordun. Çok abartmıyordun Serkan Çetiner ama
5: evet.
4: Galatasaray söz konusu olduğunda yaptığını eleştiriler. Milli takım söz konusu olduğunda mesela biraz daha böyle hafifliyordu ama bu sonuçla beraber sen de böyle düşünüyorum diyorsun. Yani.
5: Ya şimdi ya bakıyorsun kulüp takımlarında bile forvetin eksikliğinden geliyor bütün başarılı ya da başarısızlık. Burada bizim yani bir kendi stratejisine bir aşık olma durumu var. Yani 4-6-0 gibi oynuyorsun ama işte kapanan takımlar sana bunu göstermiyor yani. Hani şöyle bir sekans söyleyeyim size. Davison'un Kerem'e yaptığını görüyorsun. 3 tane Davison'la oynuyor bu takım yani. 3 tane. Yani hangi birinden çıkacak Kerem? Yani omuz darbesiyle kaybolan bir çocuk yani ona da yazık yani. Ben bu arada hani topçuya ya ona da yazık, o orijin mevkisi değil ki. Yani o mevkide oynayabileceğin tamam oynarsın, bak Belçika'ya karşı oyna, Fransa'ya karşı oyna. Zaten senin ileride bir şeyin yok. Hani sprinte ihtiyacın var. Uzun top araya atılan toplara gider belki dersin ama ya burada öyle bir pozisyon da yok. Bir de Kerem'in yani girdiği pozisyondan 3 pozisyondan birini atar da dersin giriyor atıyor kardeşim ama öyle bir durumun da yok. Yani Kerem girdiği ya ortalamaya baktığın zaman 6'da 1, 7'de 1 falan yani hani girdiği gol pozisyonları, ki bugün bir tane de %100 bir golü kalecinin üstüne vurdu. Yani hani kaleciyi zorlayamadık bile ya. Ben maçın kaleci seçilmiş galiba adamı. Bence kaleci bile değil yani. Bugün tamamen paralize olmuş bir milli takım vardı. Ya maç bitse de gitsek havasındaydı yani. Hani hele
6: ilk yarı çok kötüydü yani. İkinci yarı ya herkesi oynatmak isterken kimseden verim alamayacak bir kadro çıkmıştı. İlk maç ben artık hani bir şey demiyorum ama çok fazla havaya giriyoruz biz. Birazcık hani şapkayı önüne koymamız gerekiyor. Bu tokat da iyi oldu. Şimdi biraz izliyorum mesela, herkes diyor ki zaten hani en başarılı olduğunuz dönemlerde de ilk maçlarda mağlup olduk da öyle bir durum yok yani. Şu anda ligi 3. yani lig 4.lüğü ben size söyleyeyim Paraguay'da riskli. Paraguay maçında da çünkü güçlü bir takım yani. Paraguay öyle bakmayın yani Amerika 4 attı diye, ki Amerika maçına hiç şans vermiyoruz artık bu futbolu gördükten sonra. Evet. Ve sorun hücum etmek de değil bu arada. Sorun rakip iki kere gelip iki tane gol atması da sorun yani. Türkiye'nin bir tane sorunu yok ki. Bak Kerem'i konuşuyoruz. Defansı da konuşmak gerekiyor yani. Defansta da çok ciddi problemlerimiz var yani. Ya iki kere gelip gol atmak ne demek ya? Yani adamların taktiği belli. Biliyorduk zaten diyor. Bildiğin pozisyon. Yani bile bile Lades neden oldu o zaman? Yani hiç yani ne bileyim ya hani biz Dünya Kupası'na gidemiyorduk ve en azından uykumuzdan olmuyorduk. Şimdi en azından sabah sinirli yani pazar pazar insanların hepsi yani bu kadar gaza gelip bu kadar inandırılıp bu kadar kötü bir futbol mağlubiyet düşünülemezdi. Yani Paraguay maçını İnşallah kazanırız ki yani 1-0 bile yetmiyor yani şu anda o duruma geldik yani. 1-0 bile yetmiyor yani.
4: Paraguay maçını konuşurken tabii bugünü de göz önüne getirince şöyle bir abi, dikkatimi çekti açıkçası. Oradaki oyuncuların da fizik durumuna bakmak istedim. Çünkü Montella ile ve 4-6-0 ile yapabileceklerimiz ortadayken Paraguay'daki oyuncuların da şöyle fizik durumlarını merak eder oldum, öyle söyleyeyim.
6: Valla şöyle söyleyeyim, Paraguay'da Almiron var, Newcastle'dan evet. Amerika'ya şimdi transfer oldu. Ensiko var, Wonderkid tabir edebileceğimiz hani Brighton'ın oyuncusu. Yani şu an Avustralya, yani şu an mağlup olduğumuz takımdan daha iyi bir takımla oynayacağız, onu söyleyeyim. İsim olarak da, evet, taktik olarak da yani şu, yani bu takımın bir taktiği, belli bir taktiği vardı ama karşı takımın daha çok silahı var. Yani Paraguay mesela şu anda Türkiye, yani o yüzden karamsar noktaya getirdiler bizi. Yani hani ya ben mesela anlamıyorum abi, Can Uzun mesela Galatasaray 60 veriliyor, 70 konuşuluyor. Can Uzun bugün yok. Yani Salih oyuna giriyor. Yani hangi anlamda sağ bek değişikliği yapıyor? Neden yapıyorsun? Yani hani Zeki'nin yapıp yapamadığı ve Mert Müldür'ün yaptığı ne, o şeyle mi kazanacak Türkiye? Yani bilmiyorum, hücum konusunda 85 dakika Deniz Gül ya, 1.90 boyu var adamın. Almıyorsun oyunu hocam ya. Ya üzüldüm yani, anladın mı? Hani şimdi düşününce ya bunlarla eminim yani. Şimdi Deniz Gül'le bu takımın hani en azından bir forvetin çıkma ihtimali var yani. Hani koy Deniz Gül'ü, bununla yenilelim. En azından bu oyuncuyu kazanırız yani. Ya da ne bileyim yani işte Can Uzun'u koy. Onu yani o en azından oyuncunun bir şeyi var. Uzaktan bir tane şut atabilir falan. Yani hiç yoktu ya bugün. Yani hiç hayal ettirtmediler bize. Ya 1-0'dı maç. En kötü 1-0 biter diye gidiyordu. 2-0 oldu. Onlar attı yani. Onların gol atması da sürpriz. Bizim gol atmamız da sürprizdi. Onlar ikinciyi attılar yani. Zaten bu maçlar, Dünya Kupası'nın ilk maçı genelde böyle oluyor. Yani attın mı kazanıyorsun yani. Atanın ilk atanın kazandığı türde gidiyor maçlar yani. Ama Türkiye ya mücadele anlamında çok çok hayal kırıklığına uğrattı. Yani hani biraz havaya girmişlik var. Biraz nasıl olsa biz bu gruptan çıkarız şeyi var. Yani ben söyleyeyim, Paraguay maçından sonra ben daha yıkıcı konuşmayacağım ama şu podcast'ler, transfer şeyleri, hani o transferde ki milli takım kampında transfer gündemine, evet, oyuncuların transfer görüşmeleri yapmaları, yani bir hatırlarsan
4: aklı kalmış mıyı bana da sorgulattı, biliyor musun? Seninle az önce konuşurken, evet, hadi dedim oraya girmeyeyim çünkü Fenerbahçe'de de bir tarafa dokunacak o konu biraz. Konumuz bu değil diye. Yarın öbür gün Paraguay maçı sonrası, ABD maçı sonrası mutlaka konuşulacak şeyler bunlar olur.
6: Prim konusu gibi diye. Bunlar çıkacak.
4: Ama yani çıkacak. Orada Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih Demiral'ın bu durumları da aklıma gelmedi değil yani, bunları sen söylerken. Şu an düşündüm. Tabii sen yani söylerken az önce yani, 2-3 dakika önce farklı bir konudan örnek verirken oraya gitti aklım.
6: Yok yok.
4: Neyse, peki yine de sükunet, yine de biraz daha sakin olmak, yine de Paraguay maçını beklemek ve oradan güzel sonucu alacağımıza inanmak. bizi birleştirmeli, bizi orta bir yerde toplamalı. O meydanlarda toplandığımız gibi, aynı bugünkü, bu sabahki gibi. Serkan Çetinler, iyi şeylerden ya de bahsetmek gerekiyor. O havaya durup, biraz girdi, evet, girmediğimizi düşünenler vardı ya, girmişiz ama ben söyleyeyim.
6: Evet.
4: Yok, yani orada yani toplum olarak da, sosyolojik olarak da şöyle baktığımda saat 8.40-8.50 gibi evden çıktım. Özellikle 5-10 dakika erken çıktım maç bitimine yakın. Orada takip ediyordum ve hani yani işte kahvehanelerden tut, meydanlar, gördüğüm yerler hepsi doluydu. Onun da yanında maç oynanırken gideceğim yola baktım. 8-10 dakika gösteriyordu. Temden bağlandığın andan itibaren iş yerine kadar olan bölüm. Maçtan sonrasına baktım, 17-18 dakika gösteriyordu. Yani insanlar gideceği yerleri de buna göre ayarlamış ya da bir yere gitmiş dönüyor. Bunların hepsi esasında buradaki gerçeklik, buradaki inanmışlık, buradaki beklenti. Ama günün sonunda milli takımda bunu konuşmak Serkan Çetiner'i de Berksay'ı da naçizane üzüyor. Birçok işte taraftarı, vatandaşlarımızı üzüyor. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. Son bölümde yorumunu alayım Serkan Çetiner.
6: Yani son bölümde şöyle, ben en kötü yani Paraguay'ı yenersek üçüncü olacağız. Ama üçüncülükle dördüncülüğün arasında bir fark var mı? Hani açık söyleyeyim, sadece bir 90 dakika fazladan izleyeceğiz.
4: Dinleyicimiz diyor hani, ki ikincilik planı yapmış olabilir mi Montella diyor mesela. Sen öyle deyince o sorusu geldi aklıma.
6: Ya kimse bilerek yenilmez ya. Ben öyle düşünüyorum.
4: Peki. Peki.
6: Yani şöyle söyleyeyim, yani bu takım ikinci de olsa, birinci de olsa, yani üçüncü bile olsa ileriyi hayal ettirmedi. Yani onu söyleyeyim, yani en azından biz bu gerçeği gördük bu sabah. Hani bu takım Fatih Terim'in o hani işte Semih Şentürk'ün 90 artılarda son dakikalarda attığı, Çekya'ya 2-0'dan 3-2 geriye döndüğü kadro ve o oyuncular değil arkadaşlar. Bunu bir, yani tamam çok fazla yıldızımız var ama o harmoni, o mücadele yok yani. Ben en azından bununla yüzleştik. Yani o takımın ruhu, şimdi takım ruhundan bahsediyorlar. Ya milli takımda zaten bir zahmet olsun ya. Ya bu kadarcık takım ruhuyla 2-0 mağlup olduk. Bir de takımın ruhu olmasa 4'lük olurdu zaten. Ki adamlar gelmedi yani. Gelseler belki de 4'lük olurdu. Yani bugün sabahleyin Avustralya değil de ne bileyim şöyle ortalama bir dünya hani takımı, hani yıldızları olan, şöyle futbol medeniyeti olan bir takımla oynasaydık bugün 4'lüktük yani, onu söyleyeyim yani. Yani çünkü çok acizdi yani takım. Çok acizdi ya. Hani hiç mi bir çalışma olmaz ya rakibe? Yani bir, yani ne bileyim, Kerem'i duvar, yani iki tane 2 metrelik adamın arasında Kerem'i istasyon olarak düşündürtmek bile hiç bu işin çalışılmadığının göstergesidir.
4: Maalesef.
6: Yani orta açsan, kanada inip orta açsan Kerem var, atamıyorsun. Aralara bırakayım diyorsun, adamlar zaten pozisyon vermiyor. Duvar pası yapayım diyorsun, zaten duvar yok orada yani. Pas yapabileceğin bir duvar yok. Çünkü duvarın yok senin yani. Ve bu adamınla yani 85 dakika aynı şeyi deneyen, eveleyin, geveleyin yani. Top sağdan sola, soldan sağa. Hani böyle bir dönem, bir 90 dakika izledik. Oyuncu değişiklikleri zaten fecaat. Yani baktığın zaman. Hani 85 dakika ya forveti ikilemek bile düşünmedi hocaya. Sağ bek aldı, sağ bek çıkarttı. Orta sağ aldı, orta sağ çıkarttı. Ya formasyonunu bile değiştirmedi. Ya işte ya bilmiyorum ya. Maç sonunda da Montella hocanın hani futbol değil de ruhtan konuşması beni en çok etkileyenlerden de biri oldu açık söyleyeyim. Çünkü yani bir İtalyan hocanın futbolun taktiğine değil de ruhuna, işte mücadelesine falan giriyorsa onu da Türk yapmışız demektir yani.

0: Tam bir hafta var. En azından çalışılmayan bir kampın olduğunu gördük. Bir 6 günde en azından kendilerine şapkalarının önüne koyup bir düşünürler. Ona göre de bir performans gösterirler yani.
1: Peki. Görüşmek üzere Serkan
0: Sağ ol,
1: Çetiner.
0: görüşmek
1: Ağzına
0: üzere.
1: sağlık. Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Bir hafta sonu klasiği ama bu defa kısa oldu. Zira milli takım söz konusu olduğunda birçok konuğumuza, birçok yorumcuya gittik. Birçok şeyi masaya yatırdık. Milli takımı konuştuk. Milli takım özel bir yayın oldu haliyle. Beklenilenin olduğu gibi. Dört büyüklerin gündemine gireceğimiz yayınlarımız da olur mutlaka. Özellikle hafta içi. Araya gideceğim, sonrasında toparlayacağım.
2: Sayar'la parantez reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol.
3: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
1: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
6: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Pro Ace ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.

0: Paranteze son bölümde birlikteyiz. Reklamların ardından sizlerle birlikteydik. Birlikteyiz daha doğrusu ve şöyle söyleyeyim, saatler 11'i gösterdiğinde yayına girdik. 11'i gösterdiğinde saatlerimiz girdiğimiz yayında birçok detayı konuştuk. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le milli takım detaylarını birlikte konuştuk. Emre Tilev'e döndük. Emre Tilev'le uzun bir değerlendirmemiz olmuştu. Hemen ardından Ömercan Özmen, hem teknik hem taktik anlamda konuştuğumuz bir diğer yorumcumuz, kıymetli kardeşim olmuştu. İbrahim Yavuz'la değerlendirdik. Eski futbolculardan İbrahim Yavuz bizlerleydi. Ve hemen ardından da az önce reklama gitmeden evvel Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantıyı hatırlayanlar çoktur, daha çoktur. Oralarda radyosunu açanlar daha çoktur muhtemelen. Milli takım özelinde konuştuk. Dört büyükleri de konuşmak planımdaydı ama hali hazırda böyle bir gün gündemde milli takımdan çok da çıkamadık açıkçası, açık olalım orada. Ama Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantıyla da programı sonuna gelmiş olduk. Sizlerden gelen mesajlar için özellikle Bayram Bey çokça mesaj yazmış, teşekkür ediyoruz. Onun yanında Hakan Güneş'in mesajını görüyorum. Fas'la alakalı bir şey söylemiş, uzun bir mesaj. Teşekkür edelim Hakan Bey'e. Süleyman Bitmez der ki ikinci golden ziyade ilk golü Sumolas'ın hemen akabinde yedik demiş. Bunlar da önemli demiş. Teşekkür edelim ona da. Onun yanında mesaj atan dinleyicilerimize, okuyamadığımız mesajlarını dinleyicilerimize şöyle tek tek teşekkürü borç biliriz ki Yenal Bey'in mesajını gördük. Adem Bey teşekkürler, Zeytinburnu'ndan yazıyor. Aynı şekilde Cem Bey, size de teşekkür edelim. Ama genellikle olumsuz yorumlar var. Haliyle böyle bir günde olumlu bir şey de bulmak zor. O kadar kitlendiğimiz, o kadar kenetlendiğimiz bir haftada, bir günde. Diyelim ve şimdi Amerika Rüyası programını haftalardır dinliyoruz. Bugün tam da günü, ne dersiniz? Az sonra Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlerle olacak. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Berk Sayar'la parantez sona erdi.
2: Reklam.

0: Bir takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler. Bankam, bank, kartıma
1: bin. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum,
1: Opet'te bulacaksın.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
6: Reklam bitti.
7: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
8: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
9: İyi sabahlar, iyi öğlenler Radyo Gol dinleyicileri. Malum bugüne erken başladık hepimiz. Daha güneş doğmadan hazırlanmıştık. Uykumuzdan kalktık bunun için. Çok heyecanlıydık. Çok güzel bir gün olsun istedik. Güzel bir pazar olsun istedik ama maalesef en azından bizim bakış açımızdan bekleneni alamadığımız bir sabah oldu diyelim. Ne diyorsun Barancığım?
10: Ya iyi günler. Gün iyi değil. Ben hiç iyi değilim. Ya zaten uykudan feragat etmekte çok zorlanan bir insanım. Bir de böyle üzerine bir sinir bozukluğu da... Ya şöyle bu maç... üzüntüden daha çok böyle sinirleri bozdu tadında bir maç bence duygusal olarak. Çünkü gerçekten milli takım gruplar belli olduğundan itibaren lokma grup işte buradan çok rahat çıkarız. İşte turnuva beklentilerini çok yükselten işte Arda'mız var, Kenan'ımız var, yıldızlarla dolu bir milli takım. Bizim çocuklar ait yani çok gazladık bence millet olarak ve beklentileri çok yükselttik. Ve bugün biraz onun üzüntüsünden çok sinir bozukluğunu yaşıyoruz. Çünkü neden? L'Equipe'in başlığı istersen abi sen ver.
9: Abi L'Equipe başlığında Fransız spor kuruluşu başlığında ne demiş? Avustralya Türkiye'yi tuzağa düşürdü.
10: Evet yani bu zaten her şeyi anlatan bir başlık. Bizim basında da yarın görürüz, bugün görürüz yine yapılan yayınlarda. Avustralya'nın gerçekten tek bir oyun planı vardı ve biz bu tuzağa, bu kupaya bu kadar hazırlanıp nasıl düşebiliriz? Tek oyun planı olan bir takımın o beklenen yerden bizi vurmasına nasıl izin veririz? Bence siniri bozan şey bu ve bunu gördüğümüz koca bir 45 dakikayı çöpe attığımız yerde nasıl ikinci 45'te bunu çevirecek hiçbir şeye çalışmayız, o hamleleri yapmayız. Yani bugün Montella'ya yazar en başta, Montella'nın kaybettiği bir gün gibi. Oyunculardan önce onu söylemek lazım çünkü bugün taktiksel olarak yenildik. Yani ben o oyuncu kötü, bu oyuncu kötü, evet herkes kötü. Ama herkes kötüyse de bir yerde taktik kötüdür ve o takım işlememiştir. O zaman hocaya döner oklar. Bugün kesinlikle Montella'da bence kabahati aramak lazım ki ben Montella'yı bugüne kadarki yayınlarda çok övdüm. Yani en çok da şu şeyini övdüm Montella'nın. Milli takımlarımız genelde çok sürpriz maçlarda iyi skorları alabilen ama böyle okyanusu geçip derede boğulabilen.

0: bir milli takımdı bugüne kadar ama Montella genelde o dereleri hep stabil bir şekilde geçirtti milli takıma. Yani o dereleri o kadar iyi geçtik ki büyük maçlara zaten çok bir gerek kalmadı bizim milli takımız için son 3-4 yılda. Montella bunu çok iyi yapmıştı ve Avustralya ve Paraguay tam bunları yapması gereken, o dereyi bize önce geçirtip okyanusa sonra bakmamız gereken maçlardı. Daha en başta çok ağır boğulduk. Yani beraberlik çok işimize yarardı, o bir puanı kaybetmek bizi gerçekten önümüzdeki maçlar çok yoracak.
1: Yani şimdi Paraguay çok çok ciddi bir maça dönüştü bir anda.
0: Paraguay'da aynen, beraberlik şansın kalmadı. Paraguay'ı aynen yenmek zorundasın ki bu hiçbir şey garanti etmiyor. Paraguay'ı yendiğin denklemde Amerika'ya, ki bu oyunla kaybetme olasılığımız çok yüksek. Amerika'ya kaybettiğinde 3 puanda kalıyorsun. 3 puanla grubu 3. bitirebilirsin ve 3. olarak bu gruptan çıkma şansın 3 puanla yaklaşık %40 gibi bir ihtimaldi yanlış hatırlamıyorsam istatistik olarak. Çünkü en iyi üçüncüler çıkacak, hı-hı, biliyorsunuz. Yani 3 puan düşük bir puan. 4 ile kesin çıkıyorsunuz gibi bir tablo var. Ama işte o artık Paraguay'ı yenip Amerika'dan da 1 puana almayı kovalayacağım. Bence zor bir denkleme dönüştü.
1: Yani yine Türkiye'nin kaderi hep bir abi o öyle olsa bu böyle olsa buradan çıkarmayız.
0: Aynen öyle. Bu grupta da olmasın. İşte bu grupta da bu olmasın artık. Yani bu insanın sinirini bozuyor üzmekten çok. Buraya kadar gelmişsin. 20 yılda bir gidiyorsun Dünya Kupası'na. O da inşallah 20 yılda birdir. 54'ten çünkü 2002'de gidebilmiştik. Şimdi 24 yıl sonra gittik. Hadi 20 yıl diyelim ama hani buraya gelebilmişken hem geçen program söylediğimiz bunun oradaki pazarlamasını hiç iyi yapamadın. Türkiye ürünleri satılmıyor, milli takım tanıtılmıyor, burayı kaçırıyoruz dediğimiz şeyden bu sefer sahadaki sonuç da kötü. Hiç gittin yok oldun olacak. Çünkü şöyle bir şey var, futbol Avrupa'da izlenen bir spor, Amerika'da değil. Yani Amerika'da tanıtım için güzel bir saat bu sabah oynadığımız saat ama hani gerçekten oradaki insana ne kadar geçirecek bir de bu kayıptan sonra Türkiye'nin futboldaki varlığını. Bu sefer Avrupa'daki insan bu sabah saatini hiç izlemiyor. Onların tam uyku saatine denk geliyor. Zaten onlar için hiç bu turnuvada olmamışsın gibi bir şey olacak. Asıl Avrupa kıtası, asıl izleyenler için. Hı. Çok verimsiz bir Dünya Kupası'na doğru, kabus tabloya doğru gidiyor. Umarım buradan çeviririz. Yani ümitlenmek için sebep var mı? Şu an benim için yok açıkçası ama inşallah yanıltır bu milli takım
1: yani
0: bizi.
1: Ümitlenmek zorundayız sonuçta.
0: Zorundayız yani ama.
1: Yani kazansa da kaybetse de bu takım bizim şimdi. Bizim sorumluluğumuz. Yani biz derken bizim.
0: Ama ben işte ben biraz yani bizim olduğu için eleştiriyorum ya zaten. Tabii. Tabii yani yabancıyı ben niye eleştireyim o?
1: Dost acı söyler.
0: Dost acı söyler. Bir de bizim milli takım bugün şeyden maçtan sonra yatağa kendimi geri attım, yalan olmasın, çok sinirliydim, bir şey de izleyesim gelmedi o an ama böyle yalandan böyle Twitter'da birkaç yoruma bakarken Serdar Ali Çelikler'in şeyini gördüm maç sonrası yorumunda. Hani biz eleştirdikçe başarılı olan bir milli takımız yorumunu gördüm, ona ben katıldım. Yani biz negatifi bastıkça bizden bir şey çıkacaksa çıkacak bence.
1: Aynen.
0: Pozitif bu gazlamalarla gördük ilk maç, çok gaz geldik buraya. Çok kötü bir hayal kırıklığı oldu bence. Bunu bırakmamız lazım şimdilik.
1: Ya bir hezimet bin nasihattan daha
0: inşallah çıkar, öyle diyor, diyelim, inşallah.
1: Öyle umalım.
0: Telafisi zor bir maçtı ama yani inşallah yani nasihat olmasından öte gerçekten en azından bir puana ihtiyacın olan bir maçtı. O yüzden biraz ben daha karamsar tarafta yer alıyorum burada. Bir de Montella'nın gerçekten maç sonu açıklamaları da, hı-hı, beni hiç tatmin etmedi. Yani hiç ders almış bir açıklama görmedim ben orada. Her şeyi yaptık. Bu çocuklar yüreğini koydu. İçeri girmedi top sadece dedi. Asla böyle bir maç oynamadık. Ya hocam yani, hocam sen ne izledin kenardan bilmiyorum ama böyle bir maç
1: yani
0: oynamadık.
1: Yani şöyle bir istatistik var. Bundan önce bu kadar şut çekilip yani bir takımın bu kadar şut çektiği ve hiç isabet bulamadığı, gol atamadığı en son maç 2006'da İngiltere maçı.
0: Topun şunu diyeceğim.
1: 30 şut çekmişiz.
0: Aynen.
1: 1.3 kaleyi bulma
0: oranımız ama var. Ama verimsiz şutlar. Yani aynen, bu şey değil. 30 tane çektik işte top içeri girmediğiyle açıklanabilecek bir şey değil. Çok zorlayarak çekersen o top girmez zaten. Pozisyon, hı, üretememenle açıklanabilecek bir şey.
1: Aynen.
0: Abdülkerim'in uzaktan denediği, kalecinin parmaklarının ucuyla çevirip direkten dönen pozisyon. Bir de Hakan'ın güzel arapasında Zeki'nin böyle çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon hariç Türkiye'nin cidden rakibini zorlayan ya, hiçbir pozisyonu yok.
1: Şu bile çok sinir bozucu bir şey değil mi? Bak Avustralya'ya karşı 2-0 yenilmişiz, biz hala şey diyoruz. Ya işte vurduğu top da işte kalecinin parmağına çarpmasa da girse,
0: evet, falan.
1: Bu halde olmak
0: bu şey çok... Türkiye'si ya. Yani milli takım için 90'lardan önceki Türkiye maçlarını öyle teselli bularak açıklarmış. Biz o zamana yetişmedik tabi ama o zaman işte Polonya'ya atıyorum 2-0 kaybettiğinde Polonya'da çok iyi takım, şu da olsa neredeyse yeniyorduk gibi hep o teselliler üzerinden o dönem dönermiş.
1: O zaman ne yapacaksın?
0: Oraları çünkü aştık ama yani biz her turnuvalara katıldık, iyi başarılar elde ettik, futbol ülkesi olduk, yavaş yavaş kendimizi

0: kanıtladık. İşte Fatih Terimler, Şenol Güneşler, güzel dönemler geçirdik. Ya artık oralarda değiliz. Biz Avustralya maçında bununla teselli bulamayız. Harbi sinirlerimiz bozulur. Yani kötü de konuşuruz bu maçtan sonra. Yapacak bir şey yok.
1: Şunu da konuşuyorduk. Hani artık hani ben de farklı yayınları dinliyordum hani maç öncesinde. Geçtiğimiz günlerde, çünkü artık biliyorsunuz herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Gerek YouTube'da olsun, gerek televizyonlarda olsun. Hani şey diyorlardı. Artık buraya kadar geldik, kadromuz iyi. Artık Dünya Kupası'nın ve diğer turnuvaların gediklisi oluruz biz bu jenerasyonla. Hani böyle bir
0: yine oluruz gibi.
1: Olur muyuz
0: çünkü
1: abi?
0: Arda, Kenan çok gençler. Hani diğer pozisyonlarda da çok büyük sıkıntılar çıkmazsa, yani gidenlerin yerine yenilerini getirebilirsek milli takımın bundan sonraki her turnuvaya katılma ihtimali bence çok yüksek. Çünkü Euro'larda zaten katılmak artık kolaylaştı. Yani 24 takım, Avrupa'nın çoğu gidiyor zaten oraya. Dünya Kupası biraz yine zor. Yani oraya yine gider miyiz bilmiyorum ama en azından Euro'ları bu takım bence kaçırmayacaktır. Ama gittiğimizde de artık bir şeyler bekliyoruz. Yani ben okey değilim ya. Yani bu benim için sinmiyor. Türkiye yarı finalleri, işte üçüncülükleri gördükten sonra Euro 2024'te bir çeyreği gördü. Fena bir turnuva olmadı. Az da güzel bir tat bıraktı, kabul ediyorum ama oradan hemen bizim çocuklar sloganı, Trendyol'un milli takım reklamı diyorum, belgeseli çekti. Turnuva belgeseli. Belgesellik bir turnuva değil abi. Türkiye çeyrek gördü diye belgeseli çekilmemeli o turnuvanın. Bu kendi standardını çok aşağı koymak demek. Evet. Türkiye yarı final, final bir şey görmüyorsa, kupa almıyorsa, kusura bakmayın artık bu yılda da 2026'da da belgesel çekmeyelim ona yani. Bunları eleştiririm. Biz çok çabuk gazlıyoruz. Bizim çocuklar olması için mesela, sen bizim jenerasyonumuz iyi bilir. Biz çocukken hepsi yaşandı. İşte 12 dev adam, filenin sultanları. Bu sloganlar çıkarken işte Avrupa üçüncülüğü, dünya ikinciliği, yani bir başarılar geliyordu bu takımların yaptığı. Evet. Başarıların ardından bu sloganla bütünleşiyordu. Daha başarı kazanmadan bizim çocuklar diye ortaya bir slogan atıp gazlamak, tarihin en iyi huylu, en şerefli milli takımı gibi sıfatlarla o milli takımı gazlayıp eski milli takımlara saygısızlık yapmak, benim içime sinmiyor. Bu takım önce bir başarı kazansın bence.
1: Ya tabii şöyle bir şey de var. Hani böyle bir şeyin olması tabii ki güzel bu arada. Hani çocukların benimsenmesi, bu kadar reklam yapılması, bu kadar içerik üretilmesi.
0: Yani güzel. Ama şu zaman kötü oluyor işte. Avustralya'ya kaybettim ve bir hayal kırıklığı olduğu zaman bu sefer en sert eleştiriyi sen alırsın.
1: Yani bunu geçtiğimiz yıllarda da birkaç kere basket milli takımda da yaşamıştık yani. Hani gazla gelip gruptan çıkamadan elenmeler.
0: Bak şey diyeceğim bununla ilgili. Şenol Güneş'in 2002'deki hocamızın hafta içinde çok dikkatimi çeken bir açıklaması oldu. Diyor ki 2002 Dünya Kupası'na giderken hiç kimse bizi uğurlamadı. Yani bizimle gelmedi bakan. Hangi bakanı kastettiğini bilmiyorum o dönem. Ama dönüşte bakan yanımızdaydı diyor. Mesela bunu bir eleştiri olarak söylüyor. Giderken kimse yoktu. Başarının üzerine, tamam, eleştiri olarak söylenebilir. Ama biraz da bence normali bu olmalı. Biraz bu ülke gerçekten liyakat şeylerine geri dönmeli. Biz niye baştan gazlıyoruz abi? Başarı kazanmadan herkes niye bu kadar yüksek? Giderken orada, dönerken orada bu kadar arkasında olmayı hak edecek bir şeyler kazandığında arkasında olalım zaten. Yani, bence normali bu olmalı.
1: Diyorsun ki uçaklarımızı, İHA'larımızı başarı gelmeden reklam filmlerine koymayalım.
0: Yani bence bence 2002'de dönüşte o F-16'ların uçağımıza eşlik etmesi falan, bunlar güzel. Onlar ama güzel şey. Başarı üstüne güzel. Yani başarı yokken de her an pohpohlanmayı hak ediyorlar mı gerçekten?
1: Yani şimdi biraz daha içeriye
0: gidelim. Tenisçilerimiz, voleybolcularımız, işte yüzücülerimiz bu kadar pohpohlanıyor mu? Yani
1: hayır.
0: Bu futbol özelinde olan bir şey. Doğruya doğru yani. Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi olduğunda bu kadar başarı sahiplenildi mi?
1: Yani bu tabii yani futbolun gücü, futbolun ekonomisi.
0: Gücü. Ama lütfen biraz da başarı üstüne bu güç.
1: Kesinlikle. Bu arada şöyle bir şey de demek lazım. Hani biz katıldığımız son kaç? 9 turnuvada mıydı? Yani ilk hep yenilgiyle başlamışız.
0: Evet.
1: Yani o yüzden
0: son 9 turnuvadan daha büyük bir şey bu. Katıldığımız büyük turnuvaların Euro ve Dünya Kupaları 9 tane var zaten. 9'un 8'inde yenilgiyle başlıyoruz.
1: Bu da bir şeyler demek oluyor. Ya hep bir ne mi? Bence Türk insanını da yansıtan bir şey bu. Çabuk rehavete
0: kapılmak. Geri dönüşleri
1: kapılmak.
0: Severiz. Buna hep sığınıyoruz ama geri dönelim lütfen. Geri dönmezsek büyük sıkıntı var. Bu gruptan çıkamazsak gerçekten çok ayıp. Yani bence hani bu genelde turnuvalardaki grubumuz öyle olmuyor. Bak genelde yok Portekiz oluyor, yok Brezilya oluyor. Bir dev oluyor, bir şey oluyor. Tamam abi, zaten kolay değil. Arada da bir maçta bir tökezlediğinde berabere kaldığında iş zora giriyor ama abi lütfen şu an öyle bir grupta değiliz. Ya burayı değerlendirmemiz lazım. Üzer yani. Zaten üzgünüz. O da modumuzu açıklıyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada sayın dinleyicilerimiz, isterseniz bize her zamanki gibi yine WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 92.2 Radyo Gol, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki biraz da ne olmuş? Abi bir yorum gelmiş yani, dinleyicilerimizden. Sayın Uzundurkan, İlhan abiyle bir akrabalık var mı diyor.
0: Bizzat oğlu olur.
1: Evet, öyle bir şey. Sabah ben de onun yayınını dinliyordum. Onlar da Sports TV'de Muhsin Hoca ile beraber bayağı bir eleştirdiler.
0: Hani... Ha mesela bu başarılı olunca her şey güzel hatırlanır'a babanın sabah yaptığı bir yorumdan bir gönderme yapabiliriz belki. Ne demişti?
1: Ne demişti?
0: Barış Alper'le ilgili.
1: Abi. Yani işte İlhan Bey'i dinleyenler bilirler birazcık mizacını. Demişti hani, Barış Alper gitmiş bir de saçını mohikan yapmış, bir de sarıya boyatmış.
0: Böyle şimdi şey... bu tam bunun karşılığı. Başarılı olunca her şeyi güzel hatırlanır. Yani Ümit Davala da mohikan yaptığında 2002'de, o başarılı skorlar gelmeseydi ardına, bir dünya üçüncülüğü gelmeseydi, gittiler orada mohikan yaptılar, hiçbir şey başaramadılar zaten diye ben o eleştirileri tahmin bile edemiyorum. Her şey başarının üzerine güzel hatırlanır. Barış saçını böyle kestiysen abicim, o başarıyı...
1: Arkasında durman
0: lazım. Ya Barış'a değil bu arada, Barış'a değil sözüm. Bütün milli takıma, Barış tek başına bu başarısızlığı hayır, omuzlamayacak. Kesinlikle öyle bir şey anlaşılmasın. Yani takım olarak, ama abi Merih'e de diyorum. Mesela vlogları çekiyorlar. Ben geçen program övdüm. Takımın aynen. Enerjisi çok güzel gözüküyor vloglardan. Ama siz gidip kötü skorlarla dönerseniz bu sefer... YouTuber'lık bizim işimiz, siz bırakın bu işlere döner o yorumlar.
1: Aynen.
0: Lütfen oralara bir dikkat edelim yani. Yani bu medya yönetimini biraz şey yapmak lazım. Sahada desteklemek lazım.
1: Yani biraz daha maça geçelim istersen. Şimdi maça bence geçelim. Mesaj alındı birazcık. Hani gerçi
0: sert gideceğiz bugün, mesaj al.
1: Yani neler oldu? Neler yapmalıydık? Nasıl bir yanlış taktikle başladık sence?
0: Ya ben bir haftadır kesinlikle Yunus'un başlayıp işte Orkun veya İsmail'den birinin yedek oturması gerektiğini düşünüyordum. Ve Arda, Hakan, işte İsmail veya Orkun orta sahasıyla çıkıp kanatta da Yunus. Düşüncem buydu. Çünkü Avustralya'nın tek bir oyun planı var. Avustralya fizikli oynayan bir takım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, bu fizikten kastımız, Avustralya bugün eminim herkese çok uzun gibi geldi ama Avustralya o kadar uzun bir takım değil. Boy ortalaması sadece bizden 5 santim uzun. Tam 5 santim az değil. Ama Avustralya'yı bu kadar fizikli gösteren şey 3 savunmacısının sırasıyla 1.90, 1.94 ve Suter, adını bu maç en çok duyduğumuz oyuncunun 1.98 boyunda olması. Bize bu uzun gösterdi aslında, çünkü Kerem bunların arasında ezildi. Kerem'le ileride başlayıp buradan topu içeri şişirerek bir verim elde edemezsin. Burada topu ayağa indirmen lazım, kaldırmaman lazım. Onların kazmalıklarını ön plana çıkarman lazım bu maçta. Bunu da yapabilecek oyuncular Kenan, Yunus, Arda, yerden ayakla Hakan'ın zeki arabasını hatırlıyoruz. Bu tarz yerden kısa hızlı paslaşmalarla Avustralya'yı bozabilirsin ancak. Bunları yapmadık. Hep kanada inip şişir. Nereye şişiriyorsun? İçeride Kerem 1.98 adamın kucağında kalıyor ve yapabileceği hiçbir şey yok. Kerem'e de 85 dakika sabretmesi bence bu maçın en büyük skandalı. Burada artık Görmen ve Deniz Gül'ü veya Can Uzun'u oyuna atman lazım. Can Uzun'la dediğim oyunu destekleyebilirsin. Deniz Gül'le de şunu düşünebilirsin. Ya Kerem eziliyor, bir tane pivot olsun içeride, en azından şişen topu savaşabilsin. Veya Barış'ı çıkarmayayım, Barış'ı oyuna atayım, Barış savaşsın onlarla. Fizik olarak çarpışabilsin. Bunları düşünmen lazım. Bunların hiçbirini düşünmedin. Ne düşündün? 2-0'dan sonra... Mert Müldür, Salih Özcan, hala savunmacı alıyorsun. Ben hiç anlam, bugün Montella'nın ne yapmak istediğine dair en ufak bir fikrim yok. Yani hayatımda daha sınıfta kalan hoca performans çok az hatırlıyorum. Bugüne kadar çok iyiydi ama Montella bugün bende biraz kredileri zorladı yani.
1: Bugün yani umarız bu bir hafta sonra buraya geldiğimizde çok farklı şeyler söyleriz. Hani dersler.
0: Yani mesela Arda maçın en kötüsüydü bence. Beklentiyle oranlayınca, yani Arda'dan olan beklentiyle yani
1: Arda'nın değeriyle Avustralya'nın değerini kıyasladığımızda.
0: Aynen, Arda'nın mesela, değeri tek başına 90 milyon euro iken Avustralya milli takımının değeri 77 milyon euro. Arda bugün 9 milyonluk bile oynamadı bence. Bu Arda'yı sağ kanatta oynatmasıyla da alakalı. Bu zaten milli takımın sağ kanadını yok ediyor bir kere. Sağdan hiçbir verim üretemiyorsun Arda kanat oynayamayacağı için. Zaten Arda kendini sürekli içe atıyor. Sağ kanadın kalmıyor. İçe attığında da beklediği topları aldı aslında ama şutları, pasları bugün iyi değildi.
1: Bir de geçemiyor yani.
0: Ya geçemiyor. Daha fazla üretmesini bekler. Ya yani o profilde bir oyuncunun daha fazla o zaten o üretimi onun yapmasını beklerdik. O da yapamadı.

0: yapamadığını gördüğün zaman da bunun adı Arda Güler. Ne olursa olsun 95 dakika oynar dememen lazım. Eskiden demiyordu. Belki eskiden Arda'nın da daha genç, daha bu seviyede olmamasıyla da alakalıydı ama Arda kötüyse çıkarabiliyordu veya Arda'yla başlamayabiliyordu. Montella ilk zamanlarında böyleydi. Şu an Arda ne olursa olsun oynar. Bu Arda'nın takımıya geldik ve bu bize zarar veriyor.
1: En azından bu maç özelinde böyle bir şey yaşandı.
0: Gerçekten o an kim ise ve maçın neye ihtiyacı varsa onu yorumlayabilmen lazım.
1: Yani kendisi bir şeyler yapmaya çalıştı. Yani son ikinci yarıda Kerem girdikten sonra da ama hani ben de şey düşündüm, hani Arda veya Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, içeri girmeye çalışıyorlar ve pas vermeye çalışıyorlar ama hani şimdi beraber oynadıkları
0: duvar,
1: oyuncular...
0: He, duvar yapabileceğin pivot santraforun yok.
1: Yani sen Real Madrid'de değilsin, hani senin oynadığın oyuncular... O koşuları yapamayabilirler. O topu alamayabilirler.
0: Yani çok... Avustralya'yı tebrik etmek lazım orada. Çok koşu yapacak alanı bırakmadılar.
1: Zaten bırakmadılar.
0: Ama pivot, yani sırtı dönük oynayabilecek bir forvete ihtiyacın vardı. Elindeki tek profil Deniz Gül veya yerden hızlı pas açıp içeri sızabilecek, bunu da Can Uzun yapabilir. İkisini de sokmadın abi. Yani Deniz Gül'ü 85'te soktun. 2-0 hiçbir anlamı yok. Bir dakikada soktun. Yani Can Uzun'un bu maçta oynamaması gerçekten çok açıklanabilir gelmiyor bana ya.
1: Bu arada bir Sayın Mert Turgut'tan iki yorumumuz var. Birincisi bir soru. Ankara'dan Hasan Mert Turgut. Dünya kalitesinde oyuncularımızın kendi takımlarında ülke takımımız yerine daha hırslı ve daha performanslı oynadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Özellikle Arda'nın Madrid ile Türkiye performansı çok farklı.
0: Bu biraz demin Mert, teşekkürler bu arada. Bu demin senin dediğin şeye geliyor. Gerçekten orada beraber oynadığı oyuncularla, bir de onlar kulüp takımı, oturmuş bir düzen sistemleri var. Orada birbirleriyle her gün antrenman yapıyorlar. Aynen. Buradaki alışkanlıklarla onların da performansı daha yukarı çıkıyor. Tabii ki bu milli takımın bu dağınıklığıyla tek başına Kenan Arda da çok iyi gözükemezdi.
1: Yani orada adamlar sürekli beraber dediğin gibi burada, pası altında kimin nerede olacağını ezbere biliyorsun.
0: Burada o yüzden oyuncudan çok hocanın taktik planı çıkarıp onları o sistemde doğru oynatabilmesiydi önemli olan.
1: Yani belki biraz şey de diyebiliriz, hani Avustralya bize biraz ters geldi diyebilir miyiz? Yani bu kadar fizikli olmaları,
0: belliydi,
1: bu kadar kapanmaları.
0: Biz geçen hafta uyardık diye hatırlıyorum.
1: Gerçi evet, yani bunları
0: biz konuştuk. Biz şu cümleyi kurduk. Bir gol yersek çıkaramayız. Avustralya tam olarak bu takım.
1: Kesinlikle.
0: Bunu dedik. O golü yedik ve çok saçma bir şekilde dedik. Tam golü buluyor muyuz? Arda vuramadı, kalecinin üstüne vurdu derken kamera dönemedi bile bir anda. Ve uyardığımız, daha önce programımızda yine söylediğimiz Dünya Kupası'nın 10 yıldız adayından biri İran Kunda. Daha önce bu, ya hocanın bunu, ya biz bunu biliyoruz.
1: Bizi dinlememiş.
0: Hocanın bunu bilmeme ihtimali olmamalı yani maçın analizinde. Gerçekten tek oyun planı ve tek yıldızları olan, yıldız dediğimizde Championship'te oynuyor. İngiltere 2. liginde, yanlış anlaşılmasın. Büyük de bir yıldız değil ama gerçekten çok hızlı. Oraya da reklamdan sonra geliriz de.
1: Aynen.
0: Reklama gideceğiz mi?
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Evet, dinleyicilerimiz bizi yazmaya devam edin. Reklamdan sonra görüşeceğiz.

0: Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
1: Reklam.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: sesler geçer. Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye. QNB'ye geçer. Sulla'da geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Bankam Tombank kartım hadi.
9: Opet doldur.

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
6: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
7: Evet, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bu arada tekrar numaramızı hatırlatıyorum. Bizi yazmak isteyenler olursa 0212-273-1010'dan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de yine bize gelen bir mesajdan devam ediyorum. İsmini göremediğimiz bir dinleyicimiz ne demiş? Bugün çalışacağım için sabah maçı izleyemedim. Kalkar kalkmaz telefona bakmadım. Haberleri açmadım. Hemen YouTube'dan özeti açtım. TRT'nin YouTube sayfasında özetin yanındaki gönderide Abdülkerim'den müthiş şut. Onu görünce dedim tamam, tek övündüğümüz şey buysa maç berabere bitmiştir dedim ama 2-0 hiç aklımdan geçmemişti demiş. Hislerinizi paylaşıyoruz.
8: Evet, yani bunun akıldan geçmemesi için dediğimiz gibi o geçişlere dikkat edip Avustralya'nın tek tuzağına düşmemek gerekiyordu ki bunu başaramadık aslında. Geri düştükten sonra da açması kolay bir takım değil. O yüzden tam olarak böyle can sıkıcı bir maç yaşandı diyebiliriz.
7: Aynen. Hakan Güneş de demiş ki bu sabah Fas Türkiye oynasaydık maç 6-0 Fas almıştı. Bunu da görelim, kupa bitmişti. Bu sabah haberin olsun.
8: Ben buna katılmıyorum. Ben Türkiye'nin Fas, Brezilya vesaire böyle daha kalibresi yüksek takımlarla daha başa başa oynayabilir. Yani İspanya, Fransa haricinde söylüyorum bunu tabii. Hı hı. Daha başa başa oynayabileceğini düşünüyorum. Avustralya bizi gerçekten çok bozabilecek bir takımdı. Bunu da zaten maçtan önce uyarmıştık. Çok belliydi. İşte Lekib'in başlığı da aynı şekilde Türkiye tuzağa düştü gibi. Türkiye Avustralya'nın gerçekten tek tuzağına düştü. Bunun düşmesini beklemiyordum açıkçası. Düşebiliriz, çok potansiyeli görüyorum ama milli takım teknik heyeti de bunu analiz eder gibi düşünüyorduk. Bunu tek şeyi analiz edememeleri beni çok şaşırttı.
7: Yani bu arada biz demiştik, biz söylemiştik demekten her ne kadar keyif alsam da böyle olması çok üzücü. Ama
8: bunu bu arada övünmek için de bunu herkes söyleyebilir. Biz sadece Dünya Kupası programı yaptığımız için son 1-2 aydır aşırı araştırma içindeyiz. Analizler sonucunda da çok basit gözüken bir şey zaten. Avustralya gerçekten tek oyun planıyla oynayan. Bu şekilde elemelerde de Japonya'ya da aynı sorunları yaşatabilmiş ki Japonya kıtanın en iyi takımı bence. Onlara da aynı sorunları yaşatmışlar. Onları da 1-0 yenmişler. Hı hı. Öyle bakınca biz de aynı tuzağa düştük ama işte buralara gelmişken bunu iyi analiz edip çok da düşmemek lazımdı. Düşmemek için neler yapabilirdik? Birazdan oraya da geliriz.
7: Aynen. O zaman kaldığımız yani reklamdan önce İran Kunda olayından bir daha.
8: Evet, İran Kunda Sports Illustrated'ın turnuva için 10 yıldız adayı arasındaydı. Biz de o yıldız adaylarında vermiştik onu. Analiz de etmiş, izleme fırsatı da bulmuştum bu yüzden. Gerçekten Avustralya'nın tek tehlikeli oyuncusu gibi gözüküyordu. Bayern Münih altyapısından. Watford'da oynuyor Championship'te. Hızlı bir oyuncu. Kanatta tehlikeli bir oyuncu ama böyle çok büyük bir yıldız veya çok büyük bir virtüöz de diyemem yani. Çalımlı adam eksiltir, gider, uçar. Öyle bir oyuncu da değil yani. Biraz sadece hızı var. Ama çok iyi. O geçiş hücumunda gerçekten Zeki ile Meri'yi çok iyi eksiltti. Bir anda patladı. Onların da savunması açısından kötü gösterdi. Yani onlar daha iyi durdurabilirdi, daha iyi karşılayabilirlerdi. Bir anda ikisi de yenik düştü ve karşı karşıya da çok iyi ters köşeye bir anda kapadı. Gerçekten kusursuz bir gol attı diyebiliriz. Onun dışında da çok gözükmedi maçta. Zaten bir tane geçiş verdik, onu da yedik. Yani 2-0 golü ayrı uzaktan yedik bir anda.
7: İkinci gol çok şaşırttı.
8: Çok yani, evet, yani uzaktan beklemediğimiz bir anda o da geldi.
7: Spiker bile şeydi, gol yedik.
8: O golde de mesela şeyi eleştiririm ben. Bu maç için bence İsmail'le oynamak fazla. İsmail çok savunmacı bir oyuncu. Avustralya'ya karşı bir tek geçiş yapıyorlar. Onu da çok yapmıyorlar. Tamamen kapan oyunu oynadılar. %72'ye 28 bitirdik zaten şeyi, toplu oynama oranlarını. Tamamen topun bizde kaldığı bir oyun. Avustralya'nın hiç tehdit bile etmediği, sadece bir kere gelip gol attığı bir oyun. İkinci golde bakıyorsun İsmail'in yanından adam geçiyor çok rahat. Elini kolunu sallayarak şut çekiyor. Yani seni zaten bu oyunda tutmak çok fazla İsmail. İsmail'e demiyorum bu arada. İsmail sesleniyor gibi oldum ama. Hani Montella diye diyorum aslında. İsmail'i tutmak çok fazla bu oyun için bence. Ekstra kalıyor. Orkun, Hakan, Arda o daha şey geçişken bir orta saha yapabilirdik Avustralya'ya karşı. Ama İsmail de madem oyunda bu şutu çekti. Çektirmememiz lazım artık. Onu da öyle bir önlem de bırakıyorsan orada, üstüne de bu şutu çektiriyorsan yani o iş Uğurcan eleştirilerine gitmemeli bence o kadar da.
7: Tam oraya gelecektim.
8: Yani.
7: Uğurcan eleştirmeye miyiz sence?
8: Bence değil abi. Çok Uğurcan'ın çok soğuduğu bir maç. Yani ilk golde yapabileceği çok bir şey yok. Adam bir anda karşı karşıya kalıp çok iyi bitirdi. Çok ekstra kurtarabilir miydi? Belki kurtarırdı. O zaman da aslanım oğlum falan derdik. Yani çok ekstra olurdu. İkinci golde evet Uğurcan çıkarabilir ama bence maç içinde o kadar top gelmedi ki o da çok soğudu artık maça. Orada o şutu bir anda beklemedim. Biz de beklemiyoruz. Onlar da beklemiyor. Bir yani anda çektiriyorsun. Köşeye bunu, gidiyor.
7: Bunu az da olsa hani çocukken bile maçlarda kalecilik yapmış arkadaşlar.
8: Tabii
7: yani, deneyimlemiştir yani.
8: Tabii Liverpool'a karşı oynarken o kadar kurtarış yapıyor mesela. Çünkü Liverpool sürekli kalende, sürekli bir top geliyor, ısınıyorsun. Aynen.
7: Daha atiksin, daha içindesin.
8: Aynen, içindesin sürekli yani. Şu an. O kadar soğumuş bir Uğurcan o ikinci golde de performansının altında gözüktü.
7: Yani umarız moralleri çok etkilemez.
8: Ya moralleri inşallah etkilemez. Etkileme şansı da yok artık. Paraguay'dan 3 puanla çıkmak da zorundayız.
7: Yani mesela yine bir dinleyicimiz bence çok güzel özetlemiş aslında bizim demin konuştuğumuz durumu. Hani mentalite olarak. Abi bizim ülke olarak en büyük özelliğimiz herkesi küçümseyip herkesin kendimizden küçük görmek. İşin sonunda anlıyoruz aslında bizden büyüklerin de olduğunu. Ama ders çıkartmayıp bir dahakine yine herkesi küçümsüyoruz demiş.
8: Abi yani çok yani gazlamak dediğimiz şey gerçekten uçuyoruz kaçıyoruz. O turnuvada yarı yaparız, final yaparız, şampiyon oluruz. Hep bir uçma var ama Avustralya özelinde küçümsememiz de lazım biraz da ya. Yani Avustralya'dan gerçekten çok daha iyi bir takımız. Yani siniri bozan şey o zaten. Bugün Brezilya'ya kaybetsek aynı sinir bozukluğuyla konuşmayacaktık. Olmadı çocuklar bir dahakine falan derdik ama Avustralya hakikaten çok rahat gücümüzün yetmesi lazım. Yani. Paraguay Avustralya'dan kolay olmayacak. Yani Paraguay daha sert bir takım.
7: Seninle hemfikir olan bir sürü dinleyicimiz yazıyorlar. Yani bir tane daha beyefendi ismini
8: bugün
7: vermemiş.
8: Bugün insanların gazını almak için.
7: Aynen. Bizim kadar gaza gelen bir millet var mıdır diyor. Beklenti olarak da kimin ağzı açılsa en az çeyrek final diyor. Federasyon başkanı çıkıp kupayı alacağız falan diyor. 2 metrelik defansların içinde Kerem'i oynatarak bunları hayal edebilmek için bayağı geniş bir hayal gücü lazım diyor.
8: Evet. Yani, ya bunu hayal ettin de 45'te artık anla ve buna göre bir çözüm al yani. Bu burada iki tane oyun planıyla kurtulabilirdik aslında. Oraya da gelelim.
7: Oradan devam edelim.
8: Yani bu burada iki tane çözümüm var. Hadi başlangıcı eleştirmiyorum. Benim ana kadrom bu. Ben turnuvada maçlara bu 11'le başlarım dedin. Avustralya'da olsa, Amerika'da olsa ben bunu bozmayacağım. Ama sen Montella'sın. Seni 3 aşağı 5 yukarı anladık. Milli takıma dışarıdan çok oyuncu sokmayı da sevmiyorsun. Belli bir kafanda 11 var. Tamam, okey. Bir şey demiyorum. Ama maça başladın, taktik işlemiyor. Bu artık burada şeyi gör ha yani hocam. Yani burada iki tane şeyle çıkabilirsin Avustralya'dan. Avustralya'nın tek olayı kapan çık. Ki çıkı bile unuttular artık. Tamamen kapana döndü. Ve fizikliler defansta. Topu şişirerek bir yere varman imkansız. Savunmayı yerden açamıyorum. Kanatlardan ancak şişirerek karıştırırım oraları diyorsan buraya bir kere deniz gülü atman lazım. 85'te değil, 45'te bunu yapacaksın. Burada tek yöntemin pivot sırtı dönük oynamayı bilen santraforunu atabilmen. Ama bence ikinci asas çözümün, hatta maçın başlangıcında olması gereken plan, kanatların Kenan sakat da diyelim, Kenan'ı düşünmeyelim. Hı hı. Barış ve Yunus olması kanatların. Arda, Hakan, Orkun orta sahasının olması. Bu şekilde tamamen hücumu düşünen. Zaten Avustralya'nın o kadar geçiş planı yok. Geçişi de Orkun'la Hakan telafi edebilirler bence yeteri kadar. Barış ve Yunus'la gerçekten Barış'la içeri karıştırıp fizikle beraber. Yunus'la da yerden hızlı, dar alanda becerili oyuncu profiliyle Arda ile beraber orayı desteklemen lazım. Yerden karıştırman lazım. İleride de Kerem değil Can Uzun olması lazımdı. Yani Can Uzun Kerem'den çok daha forvet bir oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu gerçekten hayatının hiçbir döneminde forvet olarak Benfica'da biraz ama Pavlidis'leydi daha.

0: çok. Yani tek başına değildi yine. Tek başına forvet olarak aşırı verim verebilen bir oyuncu değil. Zaten bu fizikli savunmaya karşı hiç değil. Geçiş arkaya sarkabileceği şeyler bulduğu zaman bu daha çok Kerem için olabilir. Ama bu oyunda mümkün değil. Bu oyunda Can Uzun'la daha sırtı dönük ve içeri karıştırabilecek daha teknik becerisi yüksek bir oyuncuyla oynaman lazımdı. Yani ya Deniz Gül'e ya Can Uzun'a ve kanatta da mutlaka Yunus'a. Arda'yı kanat oynatarak sağ kanadı kaybettin. Arda kanat oynayamıyor. Yani bu böyle bir şey mümkün değil. Modern futbol artık 10 numaraları taşımıyor. 10 numarayı taşıman için de sağlam bir takımın olması lazım. Ama bu Avustralya'ya taşır mesela. Avustralya sana zaten çok tehdit yaratmıyor. Bir kere geldiler hatta dediğimiz gibi. Yani burada artık Orkun Hakan Arda olabilir. Ama mesela seviyesi çok daha yüksek bir maçta Arda'yı taşıman için, tekrar arıyorum, sağ kanat zaten olmaz. 10 numarada da oynatman için gerçekten takımın geri kalanının Arda'yı çok iyi taşıması lazım. Yani modern futbolda bunun artık çok yeri yok. Onu söyleyelim yani.
1: Peki şey ne diyorsun? Başka türlü şekilde hani çok defans oynayan bir takımın sonuçta karşımızda Avustralya. Biz de biraz daha defansa çekilip onları birazcık bize getirmeye, maçı biraz ortaya getirmeye zorlayamaz mıydık hani?
0: Evet yani burada
1: onların
0: kesinlikle
1: taktiğini onları kullanmak gibi.
0: Şunu yapamadık bence. Biz mutlak 3 puan Avustralya'yı zaten yeneriz kafasında çıkmışız. Bizim biraz 1 puanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayıp biraz kendi sahamızda top çevirerek sabır oyunu oynamamız ve sabır oyunundan bir şeyler üretmemiz lazım. Çünkü biz sabır oyunu oynamayınca Avustralya'nın üstüne gittikçe Avustralya o geçişi yakalayabildi. Onu da çok yakalayamadı. Yakaladığını attı diyelim hadi. Ama yani bu sabır oyununu oynasak bizim daha üstümüze geliyorlardı. Maçın en başında da bunu gördük zaten. O sekanslarda gördüğümüz gibi üzerimize daha çok geldiklerinde biz daha arkaya geçiş hücumu yakalayabilirdik. Avustralya'yı oradan bozabilirdik. Bunu yapmadık. Ya da bunu yapamıyorsan ikinci yapman gereken pres oyunuydu. İleride takım halinde presle Avustralya'yı defanstan çıkarken hataya zorlamalıydın. Aynen. Bunu da yapamadın. Kerem'i tek başına basarken gördük. Tek başına pres değildir. Bu takımın geri kalanını dağıtır tam tersine. Çünkü Kerem'i yok ediyor. Takım daha eksik kalıyor geride. Bunun bir anlamı yok. Tek başına pres çok takıma yarardan çok zarar getirir. Takımın bütün halinde bunu desteklemesi lazımdı. Bunu da görmedik. O zaman Kerem'e de dur demeyi bilmeliydin. Kerem'e de dur demedin. Yani burada komple bir planda başarısızlık var nereden bakarsan bak. Birkaç tane alternatif saydık burada. Bunu Montella'nın hadi A planında göremedin. 45'te görüp bunlardan biriyle bir karşılık vermen gerekirdi. Bunu da veremediğini gördük. Üzücü olan da bu. Yani ümitleri kıran bu biraz.
1: Yani dinleyicilerimiz tekrar aynı şekilde yorumlarına devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yazmaya devam edin. Mesela Hakan Güneş tekrar demiş ki maçın yorumu 18 dakika sakin kaldık. Ne yapacağımızı düşündük. Sonrasında sürekli orta açarak, kenarlara oynayarak yanlış taktik yaptık. Olması gereken hemen değişiklik yaparak Kenan ve Can, senin de dediğin gibi, oyuna girmeli. Orkun, Kenan, Can ile kale karşısında şutlarıyla oynamalıydık. Bunu yapamayınca sadece top bizde kaldı ve yenildik demiş. Katılıyor musun? Neler düşünüyorsun?
0: Ya katılıyorum ama Avustralya'da şimdi ortayı iyi kapadı. Orada çok hani şutlarımızın 30 şut çekip bu kadar başarısız olmamızın biraz da sebebi o şutların çok zorlama çıkmasıydı. Avustralya çok iyi kapandığı için sağlam dengeli şut çıkaramadık. En dengeli, en rahat vuran Abdülkerim de onu zaten kaleci çıkarıp direkten döndü. Yani öyle olunca da çok bir şey. Bu yüzden kanada gitmeye zorladı Avustralya bizi. Kanada gitmeye zorladığı noktada da şimdi Barış'ı kanatta olmuyor. Barış kanatta olunca bu sefer Barış'ın teknik meziyetleri daha çok o fiziğini kullanmak üzerine, yani teknikten öte. O yüzden içeri kesmeye zorluyor kendini. İçeri kesince de bir tek Kerem var. Avustralya direkt karşılıyor. Hı hı. Barış'ı çıkarması okey ama Barış'ı çıkarmasından daha okey olanı bence Barış'ı oyunda tutup Kerem'i çıkarıp Barış'ı forvete atıp Kenan'ı sokup meziyetlerinden faydalanmakta. Barış'ın da o fiziğiyle içeri karıştırma potansiyeli vardı. Bunu da yapmadı. Kerem'le devam etti ve bu büyük bir hata oldu bence.
1: Biraz da şeyi konuşalım mı? Tekrar Mert Turgut yazmış. Gruptan çıkma şansımızı yorumlar mısınız? Yani Paraguay'dan sonra, Paraguay'dan kaç puan alırız? Ümitlerim azaldı Avustralya maçından sonra diyor. Bence aynı şekilde şunu da konuşabiliriz. Hani biz Avustralya'yla böyle oynadık. Biz Paraguay'a karşı ne yapacağız? Amerika'ya karşı ne yapacağız? Ama aynı zamanda onlar birbirlerine. Yani Avustralya, Paraguay ve Amerika karşısında nasıl oynayabilir?
0: Şöyle. Amerika'nın hiç zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum Avustralya'yı. Açık söyleyeyim. Yani rahat 2-3-0'lık bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Çünkü onlar da fizikli.
0: Yani hem onlar o fizik çarpışmaya karşılık verebilirler hem de daha akıllı oynuyorlar. Paraguay maçında bunu gördük. Daha yerden teknik kapasitelerini ön plana çıkararak oynuyorlar. Balogun tam bir pivot santrafor Avustralya'ya açabilecek tipte. Bizde olmayan en önemli eksik Balogun.
1: Aynen.
0: Yani Deniz Gül diyoruz. Deniz Gül çarpı 10 Balogun, yani öyle bir forvetleri var.

0: Avustralya'yı bence kolay atacaklardır. Amerika bence 9 yapacak. Ben onu söyleyeyim. Amerika'nın ben bizi de yeneceğini düşünüyorum.
1: Ya neyse.
0: Maalesef şu an bugün itibariyle düşüneceğim. Umarım milli takım bizi yanıltır. Çünkü oradan gerçekten puana çok ihtiyacımız var şu an. Ama Paraguay-Avustralya maçı biraz belirleyici. Orada biz Paraguay'ı yener, Paraguay da Avustralya'yı yenerse bizim ikincilik denklemimiz tekrar ciddi anlamda yükselir. Hı-hı. Orada gerçekten Paraguay'ın ben Avustralya'yı kırmasını bir şekilde bekliyorum ama ne olacağını dair hiçbir tahminim yok. İki tane benzer takım, Paraguay biraz daha fiziksiz ama biraz daha serti Avustralya'nın. Hı-hı. Teknik kapasitesi biraz daha yüksek aslında Avustralya'nın. Hiçbir fikrim yok. Yani o maç çok ortada, çok böyle 0-0'a da kilitlenebilecek bir maç olabilir. Ya oradaki denklemler çok karıştı. Benim hani Mert'e şeyim, yorumum, ben de bugün itibariyle çok ümitli değilim. Ama Paraguay'ı ne yapıp edip yenip ondan sonra Amerika maçına artık final maçı olarak bakıp bugün itibariyle Amerika'yı çok daha favori görüyorum, ama onu söyleyeyim. Hı. Yani hani Amerika'yı yeneriz, buradan çıkarız. Öyle bir gayet motivasyonda olan çok kişi olduğunu da zannetmiyorum bugün itibariyle.
1: Yani Paraguay 4 attılar ama bu şey demek değil. Yani Paraguay dandik takım. Amerika'da 4 attığı değil.
0: Paraguay çok iyi bir takım değil ama çok sert, fizikli bir takım. Yani bugün Avustralya'nın bize yaşattığını gayet Amerika'ya yaşatabilecek bir takımdı. Amerika hiç kırılmadı orada. Çok rahat kırdı Paraguay'ı.
1: Yani
0: hazırlık maçları da gösteriyordu. Zaten Amerika'nın orta saha ve ileri hattındaki bütün oyuncuları dediğimiz gibi zaten biliyorsunuz. Hani Avrupa'nın üst düzey takımlarında hepsi. Çok kaliteli oyuncuları var. Kenan Arda potansiyelinde oyuncuları yok ama onun bir altında bizden çok daha fazla oyuncuları var diyebilirim.
1: Evet, evet. Son bir yorum daha gelmiş yine. Barış etkisiz de çıkması doğruydu ama ikinci yarıda İsmail çok gereksiz kaldı oyunda diyor. Yerine Can ya da Deniz alınıp gol almalı demişler. Yani evet, biz de bu
0: Barış etkisizdi ama işte kanatta kalması bence onu daha
1: ya
0: çok
1: pozisyon değiştirmeliydi en azından.
0: Pozisyon en azından değiştirmeliydi. Çünkü Barış çıkmasına çok karşı değilim ama çıkıyorsa da hani şey noktasında çıkmamasını istiyordum ben. Hani Avustralya fiziğiyle bizi dövüyordu. Fizik olarak çarpışabilecek hemen hemen tek oyuncumuzdu Barış. Yani hı-hı, Barış'ı belki forvete atıp içeride daha onları yorması Kerem'den daha iyi yapabilirdi bunu bu maç üzerinde. Daha mantıklı olurdu gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Avustralya'nın kalecisi hakkında ne dersin? Yani çok deneyimsiz bir kaleci, 22 yaşında.
0: Açıkçası fena tanımıyorum. Mı? İyi bir
1: fena görüntü maç çıkarmadı aslında.
0: Çıkardı diyemeyeceğim ama yani bir şey kaçırmadık o yüzden.
1: Yani biz çok dışarı çektik aslında.
0: Abdülkerim'in şutunu parmakların ucuyla çıkardı. Zeki'nin şutu zaten çok kapalı köşeden. O yüzden biz bir şey kaçırmadığımız için yine performansı bir...
1: Aslında çok garip. Kaybettiğimiz bir maç hakkında, galip takım hakkında fazla bir yorum yapamıyoruz. Fazla bir şey görmedik
0: galip
1: çünkü.
0: Galip takım dediğimiz gibi o tek taktikle, o tek tuzakla bizi bozduğu için bu daha çok eleştiri maçı. Yani burada favori olan takımın ya, Türkiye olmasa da bugün Fransa, Avustralya'da da değerlendiriyor olsak yenilen takımın gömüleceği bir maç bu. Hani bu Avustralya tek planını kusursuz uyguladı. Onlar için çok iyi bir başarı. Gruptan çıkma şanslarını çok ciddi oranda arttırdılar bu şekilde. Ve son turnuvada da son 16 yapmışlardı. Onlar için gerçekten üst üste iki turnuva gruptan çıkmak muazzam bir başarı olacak.
1: Evet, buradan sonra yine kısa bir reklam arası veriyoruz. Artık Türkiye'den biraz uzaklaşıp daha da turnuvanın geneline son bölümüne bakacağız. Bize yazmayı unutmayın. 0212 273 10 10. Birazdan görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam edecek.
3: Reklam.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası devam ediyor.
5: Evet, son bölümde tekrar beraberiz. Şimdi Türkiye'yi bence yeterince eleştirdik.
6: Son söyleyeceğim, teyzem maçtaydı Vancouver'da. O bana böyle videolar attı maçtan önce, hep nasıl Türkler toplandı gittiler falan. Maçtan 2 saat 3 saat önce oradaki bir şehrin ana parkında Türk taraftarlar toplandı. Böyle meşaleler, davullar, zurnalar, çok eğlenceli bir ortam vardı. Türkler çok keyifli böyle toplanarak yürüyerek stada gittiler. Güzel de bir atmosfer oldu. Hep bizim sesimizi duyduk zaten orada. Oraya gidenler için daha da üzücü olmuştur. Sadece onlar için de böyle bir parantez açayım. Hı-hı. Oraya giden ve destekleyen taraftarlara hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu turnuva ekonomisinde vesaire. Ama onlara da yazık oldu. Bize de yazık oldu, bu saatte uyandık falan. Onu bir son söyleyeyim. Bir de teyzemin şey yorumu.
5: Aynen, maçtan, onu söylemen lazım bence.
6: Aynen, maçtan canlı yorum atıyordu bana. O İran Kunda için şey dedi. O Avustralya'nın golü atan bir şey var. Çok hızlı bir şey. Adam demeyeceğim, ona bir şey diyor. Bir de bunu böyle Karadeniz şeyiyle, şivesiyle yazmış diyeyim. Çok Amerikalı bir teyzem olmasına rağmen Türkçe konuştuğunda da Karadeniz tarzında konuşmayı seviyor tercihen.
5: Böyle bir öyle bir tarz. İnsan köklerine daha bir bağlanabiliyor, evet, evet. Yurt dışında olduğu zaman.
6: Komik de o. Yani bir tek maçta yüzümü güldüren o yorum oldu. Ya adam demeyeceğim, ona bir şey. Çok hızlı.
5: Bir cisim.
6: Biz demiştik, biz hızına dikkat çekmiştik. Önlem alınamamış, yapacak bir şey.
5: Ben kara şimşek diyorum.
6: Kara şimşek, aynen.
5: O zaman şimdi şu ana kadar oynanan maçlara bakalım bir. Yani dün akşam çok güzel bir maç vardı aslında. Bizim Türkiye maçı için feda ettiğimiz.
6: Ya evet,
5: Fas,
6: yani
5: Brezilya.
6: O biraz üzücü oldu. Yani benim, ya kusura bakmayın, hepinizden özür dilerim. Benim bünyem gerçekten o maçı izleyip üstüne tekrar kalkıp Türkiye maçını kaldırmayacağı için ben o maçı feda ettim uyumak adına, açıkçası yapacak bir şey yoktu. Brezilya, Fas ve özetine bakabildim ve okuduğum yorumlardan maçın tamamına bakamasam da Fas gerçekten Brezilya'yı çok iyi kırmış. Hatta maçı bayağı bir hak etmiş ama 1-1 bitmiş gibi bir tablo gördüm. Goller de güzeldi. Güzel bir maç olmuş. Yani yani bu maç için o maçı feda ettim. Bir tık üzüldüm sabah yaşadığım şeyden sonra. Onu söyleyebiliriz. Turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçıydı herhalde öyle bakınca.
5: Yani Kore maçı da iyiydi aslında.
6: Kore maçı da yine çok ters bir saatteydi. Onu da canlı izleyemedim ama ikinci yarısı güzel olmuş onun da, evet, özete baktığımda. Amerika yine iyi maçlar.

0: Adam biri gruptaki rakibimiz çok güzel gollerle güzel bir açılış yaptılar. 4-1 sağlam girdiler.
1: Ki bir tane de ofsaytları var aslında.
0: Katar İsviçre'yi izliyordum dün. İsviçre hiçbir şey üretemedi. Hiç güzel futbol oynayamadı. İsviçre'den bu turnuva beklentim vardı ama
1: evet,
0: hiç
1: sen bunu bir... geçtiğimiz yayınlarda birkaç kere dile getirdin.
0: Evet, İsviçre'ye evet, hiç öyle bir İsviçre göremedim açıkçası. Hatta attıkları yani ben şeyi görmedim. Kaçırdıysam birini

0: Öyle bir golle İsviçre öne geçti. Katar son dakika golüyle büyük bir coşku yaşadı. Katar'ın da ev sahibi olduğu turnuvada puan alamamıştı. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı oldu bu.
1: Orta Doğu gümbür gümbür geliyor bu turnuvalara.
0: Bosna Hersek'ten beklentim yüksekti. Onlar da eski Beşiktaşlı Kyle Larin'in golüyle 80. dakikada gelen golle 1-1 ayrıldılar ev sahibi Kanada'ya karşı. Hı-hı. Ama Bosna Hersek'te yine beklentim yüksek olduğu ülkelerden biri.
1: Ya, açılış maçı ne diyorsun? Meksika.
0: Açılış maçı çok kötüydü. Şovları da çok beğenmedim diyebilirim. Yani beğendin mi şu açılış nasıl?
1: Ya ben senin? Şovlara hani bir sürü şov, farklı farklı kesitlerini gördüm. Hani ne kadar çok farklı şov, ne kadar farklı sanatçılar
0: hepsi,
1: çıkmış falan filan.
0: Hepsi üst üste 2 saniyede geçen
1: aynen,
0: şovlar gibi.
1: Aynen, klip gibi hepsi.
0: Yani bir anda bir J Balvin'den bir anda Shakira'ya geçiş. Shakira ne zaman geldi de şarkı söyle o hemen dağılıyor bir şey geliyor. Sen Bocelli'yi beğenmişsin. Bocelli performansında da şey bence kötü yani o pop söyletmeleri Bocelli'ye ve yani, sesinin yanındaki sanatçı adını unuttum.
1: Ben de hatırlamıyorum adını.
0: Onun tarafından bence çok bastırıldı, çok yok edildi Bocelli'nin sesi. Çok iyi kullanılamadı o sahnede gibi
1: geldi. Bana şey gibi geldi biraz ya. Bocelli beni çok yormayın, ben 2-3 tane İtalyanca bir şey söylerim sonra giderim.
0: Ya çok anladım. Güçlü bir açılış değildi. Amerika'da olsaydı bu açılış daha güçlü bir açılış olurdu muhtemelen.
1: Yani Amerika'nın maçı için de bir açılış yapıldı.
0: Ya onlar hani, biraz Kanada ve Amerika'dakiler biraz yalan açılış
1: çok,
0: gibi.
1: Çok çok şey geldiler
0: evet,
1: ya.
0: Evet evet onlar basit açılışlar oldu zaten. Evet.
1: Bir de bu playback yapma olayı beni çok rahatsız ediyor yani bu işlerde. Bilmiyorum çok tabii Amerikanize edilmiş bir gösteri şekli var. Hani
0: evet.
1: Böyle sanki hani bunların Amerikalıları maç izleme şeklinde dinamiği de farklı ya bizden. Yani Avrupa'dan hani maç içinde adamlar kalkıyorlar yemek almaya gidiyorlar. Geliyorlar hani maçı bırakıyor tuvalete gidiyor. İşte maçı bırakıyor yemek almaya gidiyor.
0: Yani, beyzbol kültürü.
1: Aynen ha. Yani aksın o arkada dönsün gibi bir yaklaşımları var. O yüzden biraz şovlar da o tarz. Hani hepsine bakmasan da çok önemli
0: değil. O maçı
1: da
0: yani açılış maçı olduğu için zorla izledim ama yani o kadar kötü bir maçtı. Yani Meksika'yı da takım olarak hiç beğenmedim. Karşısındaki Güney Afrika zaten seviye olarak asla Dünya Kupası seviyesinde bu takımları görmesek bu turnuvalar daha güzel olur. Yani bu seviye takımı görünce insanın bir iştahı kaçıyor. İlk turlar çok yalana dönüşüyor. Ki o seviye takımlar diye gördüğümüz Avustralya'ya kaybetmiş olduğumuz bu sabahtayız ama o seviye aynen. Bir takım değil aslında. Yani defansı en azından doğru yapabilen bir takım Avustralya. Güney Afrika'da o da yok. Yani gerçekten hiçbir şey yapamayan bir takım. Meksika ona karşı bile çok iyi bir görüntü sergilemedi. Yani kırmızı kartların çok hor çıktığı bir
1: evet,
0: maç
1: çok
0: oldu. Son iki kırmızı kartı çok hatalı buluyorum. İlk kırmızı kart doğruydu ama yani son iki kırmızı kart çok bedavadan çıktı gibi. Değişikti. Yani bugünkü maçlar umut vaat ediyor bana. Bugün yani milli takımdan sonra biraz daha
1: bugün Baran'ın biraz tatsız bir günü.
0: Tatsızız ama bugünkü maçlarla biraz
1: ben kimi söylesem şey yapıyor. Çok beğenmedim. Olmadı.
0: Ama bugün beğeneceğiz bak. Bugün söylüyorum. Şimdi bugün Almanya Kroasya ile açıyoruz. 8'de. Almanya 7 mi atar 8 mi atar artık?
1: Ben diyorum,
0: bir gole doyurur bize herhalde.
1: Hiç burada. Beklenmedik bir şey olabilir diyorum
0: yok,
1: bak.
0: Yok yok. Burada olmaz abi.
1: Bastır Kurosawa.
0: Almanya olduğu için olmaz gibi geliyor. Yani hani Türkiye olsaydı yine olabilirdi tabii. Almanya burada çok müsaade etmeyecektir. Gece değil de 11'de Hollanda Japonya maçı var. Bu bugüne dair en umutlu olduğum en merakla beklediğim maç. O grup zaten çok dengeli İsveç ve Tunus'la beraber. Gece 5'te de İsveç-Tunus maçı olacak. Hollanda-Japonya bu grubun bence işte Japonya ile İsveç 2-3'e oynayacaklar büyük ihtimalle. Hiç belli olmaz. Bunlardan biri de bir olabilir. Hollanda'yı 2-3'e de atabilirler. Çok kırıcı bir grup. Buradaki maçı çok merak ediyorum. 2'de de gece fil dişi Ekvador var. Bu da Almanya-Kroasya grubunun maçı. Burada da Almanya'dan sonra 2-3 fil dişi ve Ekvador arasında belli olacak ve o direkt belirleyici bir maçla başlıyor grup aslında. Buradaki fil dişi Ekvador maçı da gece ayakta kalabilenler için merakla izlenebilecek, güzel geçmesini beklediğim bir maç.
1: Sabah karşı 5'te de İsveç Tunus var.
0: Evet, o biraz daha görece düşük profil. Yani o maça kalkacağınıza gece olanları izleyin derim.
1: Yani F grubundan 2 maç, sonuçta F grubu ve E grubundan 2'şer maç göreceğiz. Bakalım. Bence daha en azından bize yani etliye sütle dokunmadığı için maçları en azından keyifle izleyebiliriz.
0: Ya milli takım haricinde biraz milli takımı Paraguay maçına kadar soyutlayıp kafamızdan turnuvanın tadını çıkarmaya bakalım. Milli takım da Paraguay maçıyla tekrar gönülleri kazanacak
1: yani,
0: umarım.
1: Evet, dinleyicilerimizden destekler geliyor şey yani Türkiye Paraguay yenecek merak etmeyin, moral bozmayın diye. Hani

0: Şöyle bizim oradaki moral bozukluğu biraz şeye kitleniyor, yine söyleyin. Paraguay bence de yenmeliyiz ve yeneceğiz umarım. Ama Paraguay 3 puan aldık cebe diyelim. Burada Amerika'dan yine de bir puan çıkması lazım gruptan çıkmamız için. Ya da rahat çıkmamız için. 3 puanla çıkma ihtimalimiz bayağı bir düşük kalıyor. Bu yüzden o Amerika maçı çok finale kalıyor. Amerika ev sahibi. Toleranslar, hakem toleransları daha onların yanında olacaktır. Bizden daha iyi takım olarak zaten görüntü çiziyorlar. O maç çok zor olacak. O yüzden işin oraya kalması biraz tat kaçırdı. Yoksa Paraguay'ı yeneriz ama o 3 puan çıkmamıza yeter mi? Ya da 3. çıkarsak bir sonraki tur şansımız ne olur? Daha az güçlü bir rakiple karşılaşma açısından. Buralar biraz tadımızı tuzumuzu kaçıran şeyler oldu geleceğe yönelik. Hadi bu maçı kaybettik, önümüze bakalım ama işte önümüz de çok uzun değil. Turnuva kısa bir şey sonuçta. Bir maçı kaybedince çok şey kaçıyor.
1: Yani bu kadar şey böyle bu kadar konuşup böyle abi çok iyi işte Türkiye hazırız deyip 3 maçta kapatıp dönmek de çok üzücü
0: olur. Mesela 2002
1: yani.
0: Takımı çok gömülüyordu. Turnuva öncesi 2002 takımı o kadar yüksek değildi.
1: Siz illa böyle azardan mı anlayacaksınız?
0: Evet, 2002 takımı mesela o dönem Türkiye futbolu çok iyi gittiği için genel olarak İşte hani Galatasaray'ın başarısı o dönemler, hani Avrupa'da başarılar kazanıyoruz, aa biz artık Avrupa'da bir söz sahibi bir ülkeyiz noktasında eleştiriler alıyordu. Şenol Güneş beğenilmiyordu vesaire bir şey vardı ve o eleştirilerden bir başarı çıktı. Şu anda gerçekten öyle bir noktada değilken ülke futbolumuz, gereksiz bir gaz verme var ve milli takımın bir yere geleceğini bekleme var. Hep söyledik, çeyrek final muhteşem başarı olur. Şu anda bugün bakınca artık muhteşem ötesi bir başarı olur. İnşallah ilk son iki maçta iyi skorlar elde edip oralara doğru düşünmeye başlayabiliriz.
1: Kapatmadan önce bir de şey sorayım sana. Bu smolalar hakkında ne düşünüyorsun? İzleme pratiklerinin değişmesi.
0: Ya smolalarına ben benim bir problemim yok smolalarıyla. Genelde bizim ligimizde de yazın lig başladığında Ağustos'ta o ilk bir aylık dönemde smolaları oluyor. Buna hepimiz alışırız ama benim problemim biraz TRT ile yayıncı kuruluşla. Yani lütfen yani maçı daha çok izleyelim ya. Su molasında da o taktik konuşmaları, o kenarı biraz daha fazla görebilirim. Su molası boyunca reklama gidiyoruz. Tamamen soyutlanıyoruz maçtan. Ve döndüğümüzde maç başlamış bir anda oynanıyor oluyor. Ben bu uygulamayı hiç sevmedim. Diğer yayıncılarda da böyle olmadığını görüyorum yurt dışında.
1: Evet. Yani ne diyelim? Biraz daha dikkatli yapılabilir tabii. Belki onlar da bir...
0: Ya bu gelir olarak bakmakla alakalı. Yurt dışında bunu yapabiliyorlarsa burada da yapılabilir. Lütfen yani.
1: Bu arada kapatmadan şey söyleyeyim. Ben bu hakem bakış açısını çok sevdim. Hakem bakış açısından maçı izlemeyi.
0: Evet, alışık olduğumuz
1: FIFA oynuyormuş gibi.
0: Aynen. Yani bunu daha önce uygulamaları ufak tefek görmüştük başka liglerde. Güzel oluyor arada o görüntün. Ha, hakem ya bir de şey bizim ligde belki şey ola kötü olabilir. Hakemin bakış açısından görüntü buradan görüyoruz işte, hakem nasıl görmüyor yani, hakem de görmüş. Baktığında tartışmalarına daha çok yol açabilir. Ama tarafsız baktığında çok güzel bir bakış açısı sunuyor bize de.
1: Kesinlikle ben
0: hakemliğin de ne kadar zor olduğunu da anlatıyor aslında o bakış açısından analiz etmek, o nabızda, o koşu anında gerçekten kolay değil hakemlik. Onu da bir kez daha bize hatırlatıyor bence.
1: Zaten o yüzden öyle önüne gelen hakem olmuyor. Zor
0: oluyor,
1: bir iş.
0: Oluyor maalesef.
1: bunu bir dahaki programda konuşuruz. Ekleyeceğim bir şey yoksa kapatmak durumundayız. Saat 2'yi gösteriyor.
0: Yok, umarım bugünkü tatsız programı size gelecek hafta mutlu olarak affettirebiliriz. Milli takımımız da bize bu mutluluğu haftaya verip güzel, bizi birlikte neşeli yorumlaşabileceğimiz, daha tatsız yorumlardan değil de daha neşeli şeyler üzerinden umutla Amerika maçında ne olur konuşabileceğimiz bir program yaparız haftaya.
1: Evet, gelecek hafta sizi daha şakacı, daha keyifli, güzel bir pazar gününde bulmak dileğiyle. O zaman size turnuvaya güzel bir devam, iyi bir pazar öğleden sonrası ve uykusuz kalanlar için de erkenden güzel uykular diliyorum. Ben Uğurcan Uzundurkan, karşımda Baran Çırpın. Teknik masada Berksayar'la sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika rüyası sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
5: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Gillette Pro Glide.

0: Kale Kilit.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla

0: geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin, Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman bükülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı,

0: ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuş. Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. O kupalar sana helal al.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Gol dinleyenleri 14 Haziran 2026 Pazar günü klasik Kazandıran Saatler'de 14-16 arasında sizlerle birlikte olacağız. Biraz buruk bir gün diyebiliriz. Milli takımımız Dünya Kupası'na istediğimiz gibi başlamadı ama enseyi karartmak yok. Daha iki maçımız daha var. Bir uyarı niteliğinde alıp yolumuza devam edelim diyelim ve sizin de tabii varsa görüşleriniz ki istediğiniz vardır, iletmek istedikleriniz diyeyim daha doğrusu. 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından duygularınızı, düşüncelerinizi yazın. Beraber konuşalım. Efe abi hoş geldin.
3: Merhabalar, hoş bulduk. Fehmi'cim.
2: Milli takım
3: evet, biraz üzüldük.
2: Evet. Neler söylersin ben de bu konuda?
3: Tabii biz kendi bakış açımızla bakalım. Biraz işin bahis tarafından yaklaşalım. Evet. Onun değerlendirmesini yapalım. Tabii çok konuşuluyor. Evet, ilk 11 seçimi, oyuncu değişiklikleri. Evet. Başladığımız 11, bitirdiğimiz 11. Sonuçlar kötü olunca bunlar kaçınılmaz. Ama baktığımızda gel biraz biz de böyle biraz özetine bakalım, raporlara bakalım. Bu maçı turnuvanın diğer maçlarıyla için nasıl kullanabiliriz? Tahminlerimize nasıl fayda sağlarız? Onları araştırmaya çalışalım. Karşımızda anti futbol oynayan bir takım vardı. Bu net istatistiklere de yansımış durumda. %72 toplu oynama. Şu ana kadar oynanan maçlar arasında en yüksek rakam bu. Ki ona yönelik de bahisler açıldığı için ayrı bir gözle bakıyoruz. 30 şut çekmişiz. Bu da şu ana kadar ki en yüksek sayı. 8 isabetli şut, 8 korner, tam 41 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuşuz. 2 net pozisyon kaçırmışız. Yani paslar vesairelere baktığımızda tek taraflı bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Ama işte böyle takımları açmak kolay olmuyor kilitleri ilk evet. maçlarda. Öne de geçince direnç kazanıyor. Ama turnuvada böyle takımlar olacak. Evet. Belli ki yani %65'lerin üzerinde bir tarafın topa sahip olduğu maçlar olacak. Orada o tip maçlarda aşağı yukarı tahmin edilebiliyor rakiplerin durumlarından dolayı. Yani Avustralya'nın esasında böyle bir top oynayacağını az buçuk biliyorduk da onun bahise tam anlamıyla çevirememişiz. Dün ona bakarken bir kez daha anladım. Ben böyle bir faullere falan yöneldim. Avustralya'nın bu durumundan dolayı ama fauller çok düşük kaldı. Ama taçlar, işte oynama yüzdesi vesaire müthiş rakamlara ulaştı.
2: Evet, aslında kapanan takımlara karşı bizim zaten şut atmaktan başka oyuna bir şey katabileceğimiz bir durum söz konusu değil. En azından şu an milli takımın ve Montella'nın bize izlettiği kadarıyla bunu söyleyebiliriz. Bu anlamda da gelecek maçlarda bir numaralı aday tabii yine Paraguay, topu rakibe bırakıp kapanma açısından. Yine Türkiye şutları bence bizim programımız çerçevesinde öne almamız gereken tercihler arasında olduğunu düşünüyorum ben de Efe abi. Yine

0: Fenerler kesinlikle
1: Evet.
0: değerlendirilebilir. Dün 1.98'e kadar çıkmıştı Avustralya'nın 4 korneri. Yine keza bizim
1: Evet.
0: kornerlerimiz de 1.90 bandındaydı, 5.5 kornerlerimiz.
1: 13
0: Bunu
1: korner oldu toplamda da.
0: evet, toplamda 13 korner. Baktığımız zaman bunlar tabii ki bizlere de aslında tahmin niteliğinde bazı dersler oluyor. Tabii ki milli kadroya da yönetim ekibine de derslerle birlikte bizde de ders oluyor. İşte ben notlarım arasına Türkiye'nin gelecek maçında şutları yazdım mesela Efe abi,
1: Yine
0: kendi adıma.
1: yüzdesel anlamda Paraguay maçında da haklısın. Aynı şekilde yine topla dün %61 de Türkiye'ye açılan oran. Paraguay maçında da çok büyük ihtimalle topla daha fazla oynayan taraf biz olacağız. Benzer
0: Evet.
1: istatistikler görebiliriz. Yine bak birkaç tane program sırasında aldığım notlardan gidersek Avustralya'nın orta sahasının uzun oyunculardan olduğundan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: 1.80 ve üzeri. 15 hava topu kazanmış. 12'si 1.85'ti.
0: Aa,
1: Bunu
0: evet,
1: da
0: doğru. Hava topu mu sayacağız hatta dedim. Bir daha bir hava topu mu
1: dedik.
0: sayalım dedim. Doğru, bak mesela oraya atlamıştım ben hava toplarını.
1: Ben
0: Kaç
1: de
0: dedin
1: o
0: Efe abi?
1: 15 oldu.
0: 15.
1: Gerçi sana ilginç bir şey daha söyleyeyim mi? Türkiye'nin de 17. Yani Avustralya'dan daha fazla hava topu kazandık. Çünkü hani çok daha fazla tabii topla oynadık. Bir
0: O
1: anlamda
0: biraz daha
1: onun
0: işte
1: göstergesi.
0: rakibin kendi sahasında beklemesiyle,
1: Tabii.
0: ileride çoğalmamasıyla da alakalı bir istatistik. Ama
1: Doğru.
0: dediğim gibi boy ortalamalarına dikkat çekmiştik. Zaten fizikli bir takım beklentisi içerisindeydim. Avustralya bu anlamda beni şaşırtmadı. Kendi planlarını iyi sahaya koyduklarını düşünüyorum ben. Alanları kapattılar, beklediler. Ayağı paslarla birlikte savunma arkasına uzun top denediler ve başarılı oldular. Açıkçası buradan çıkartacağımız derslerle sakin olarak, çok da fazla böyle büyük reflekslere, reaksiyonlara girmeden, stres seviyemizi yukarı çıkarmadan, çünkü Avustralya maçı sonrasında Paraguay maçı var, bir de Amerika maçı var. Yani burada biz eğer takılı kalacaksak, bu bizi aman panik, hata yapmayın paniğiyle birlikte Paraguay'da da hatalara ittirir diye düşünüyorum Efe abi.
1: Evet. Ya hatta yani 2 puanın bile en iyi üçüncü olarak yetebileceği konuşuluyor. Yani dolayısıyla bir galibiyet seni çok önemli yerlere getirecek. Bir de belki hani işi bitirmiş bir Amerika ile oynayacağız son maç. Amerika gibi takımlar oynamaya çalışan takımlara karşı daha işimiz daha kolay olabiliyor. Bu tip
0: Evet.
1: takımlar bence bizim milli takımımız için çok zorlayıcı. Bakalım evet yani ben de asla yani şu andan bir moral bozmaya daha da fazla hani olayı büyük şey yapmaya da gerek yok. İyice kaotik duruma sokmaya. Bunlar çok oluyor dün turnuvada neler oldu neler. İsviçre Katar'ı yenemedi 1-1.
0: Tabii.
1: O bence çok daha büyük bir sürpriz.
0: Çok daha büyük bir sürpriz, doğru.
1: Bütün dünya Brezilya. Gerçi dün gerçekten hele bir de basketbolda da Beşiktaş da kazandı. Yani şöyle
0: Evet.
1: bakıldığında dün özellikle çok oynanan maçlarda çok büyük sürprizler çıktı. Dün bayağı bir kasalar doldu. Belki bugün biraz daha az sürprizli bir gün olabilir.
0: Olabilir. Aslında ben Brezilya'nın sürprizine çok mesela katılmıyorum, sürpriz olduğunda Fas'tan dolayı. Yani biz Fas'ın burada iyi bir takım olduğunu da konuştuk seninle
1: Tabii ki.
0: birlikte.
1: Beraberlik
0: Beraberlik
1: önerdik
0: aslında,
1: zaten.
0: ki Brezilya'nın eski, hani o Brezilya dediğimizde bir çırpıda saydığımız o dünya starlarından uzak bir Brezilya artık olduğunu da vurguladık. Maçın bir ara 1-1'e geleceğini konuştuk. Yani aslında o karşılıklı gol var seçeneğinin kıymeti ve Fas'ın aslında şutları vesairesi falan. Fas'ın ben sürpriz olduğunu düşünmüyorum, ama İsviçre dediğin gibi Efe abi, yani Katar 1-1. Yani şurada Dünya Kupası öncesinde yazsak hangi maçlardan sürpriz çıkabilir diye, bunu yazmazdık herhalde. Yani İsviçre öyle bir sürprize imza attı ki, biraz da aslında futbol tabiriyle hak etti diyebiliriz. Çünkü oyun anında çok böyle cömertçe harcadığı pozisyonlar, gayri ciddi hareketler, yani tabii ki saygısızlık boyutunda değil de aslında, demek istediğim, hani oyuncunun o profilde oyuncu olmadığını biliyorsun, o bitirici vuruşta ya da pasta açıkçası. Daha kalite bekliyorsun. Ama ortaya koyamadı ve en sonunda da Katar 1-1 bitirdi maçı. Büyük bir sürpriz. İlk yarı iki oynayanların sadece kazandığı, bir de İsviçre'nin şutları sadece güldürdü. Kornerleri aynı zamanda
1: Maç
0: güldürdü.
1: 26 şut, %68 toplu oynama, 10 korner.
0: Evet, yani bunlar dünün özelinde. İskoçya konusunda tebrik ederim. 1-0 bitti. Yani sen orada az gollü bir İskoçya galibiyeti olabilir demiştin. Gruplarda da bahsettim bundan. Hatta ben oranı yükseltmek için 1,5 üst, deplasman 1,5 üst, yoksa İskoçya kazanır daha doğru derken sen 1-0 bitebilir diye uyarıda bulunmuştun gruplarda. Tebrik ederim o
1: Birkaç
0: konuda.
1: dinleyicimiz de aynı mantıktan, değil mi? Cengiz Bey falan da
0: Evet.
1: onları
0: Yani
1: söylemişti.
0: tabii o yüzden bakalım. Bugün biraz daha belki rahat bir gün olur, sürprizsiz bir gün olur ki bazı, yani özellikle Almanya maçı herhalde. Burada da sürpriz görürsek
1: Onlara
0: büyük bir
1: aynen
0: şok oluruz
1: bakacağız.
0: herhalde.
1: Ya bir şeyler çıkacak gene.
0: Tabii
1: İlk
0: tabii.
1: maçlarda, açılış maçlarında sürprizler Dünya Kupalarının klasiklerindendir. Dün tabii yanıldıklarımız İsviçre'nin 18 taçı, yine favori
0: Evet.
1: takımların çoğu en az 20 taç kullandı dün. Şöyle baktığımızda Brezilya 17 kullanmış, Türkiye 24, İsviçre de maalesef 17 ile kaldı. 18 bekliyorduk. Son anda çok böyle ramak
0: Evet.
1: kaldı onun olmasına ama maalesef olmadı. İskoçya 23 taç, Türkiye 24 taç. İşte
0: Evet.
1: bunlar da mesela bir gösterge. Hepsi de olacak değil ama
0: Tabii.
1: yine favori takımların çok taç kullandıklarını görebiliyoruz. Mesela İsveç, Tunus çok taç olacak gibi bugünden. Yine oyuncu bahislerine baktığımda bak, Hakimi 3 şut atmış. Onun altını çizmiştik. Brahim
0: Çok güzel.
1: Diaz bir isabetli 3 şut.
0: Çok güzel.
1: Ferdi bir tane şut attı.
0: Evet. Evet.
1: 1.80'di. Biz isabetliyi denedik sonra da.
0: Evet.
1: Maalesef olmadı ama Ferdi 90 dakika oyunda kaldı. Arda 3 isabetli 8 şut, 68 isabetli pas. Ki Arda'nın o üzerine kurulu olacağını net biliyorduk oyunun.
0: Evet.
1: 68 isabetli pas da 48'ler 49'lar açılmıştı.
0: Hatta
1: O da
0: sana
1: çok.
0: 13 şutu sormuştum, hatırlıyor musun? Dünya Kupası özel bahisler Perşembe günü. Dedim ki Arda Güler 13 şut atar mı? İşte hatta izleyicilerimizden de bir uyarı geldi. Bir maç oynamazsa 13 hayatta atamaz diye. İşte
1: Ya
0: oyun kurgusu birden 8
1: vallahi
0: şuta
1: helal,
0: geldi
1: doğru.
0: mesela.
1: Bravo, bravo. Bak,
0: Bambaşka bir yere
1: 8
0: geldi.
1: 3 13 toplam şut muydu Arda'nınki?
0: Evet,
1: İsa,
0: 13
1: vay
0: toplam.
1: be. Çok iyiymiş. Tabii şimdi insan daha iyi olduğunu anlıyorsun ama gerçekten bravo yani. Çünkü dün gördük yani, her şeyimiz Arda. Frikikleri Arda kullanıyor.
0: Tabii.
1: Yani oyuncumuz,
0: Oyunu onun üstüne
1: merkez
0: kurdu.
1: oyuncumuz
0: Evet.
1: o. Arda da 3'ü isabetli 8 şut çekmiş. 68 isabetli pas. Çok istekliydi. Maalesef olmadı. Direkten dönen şutumuz.
0: Evet.
1: Yani tabii çok fazla takıldık Kerem'e vesaireye, oyuncu değişikliklerine, onlara bunlara, ama bir şekilde yani oyun disipline bağlı kalıp elimizden geleni yaptık. Bir bire gelebilseydi orada durum çok farklı olacaktı ama maalesef dakikalar ilerledikçe dirençleri arttı Avustralyalı'nın da, tam istediği konuma geldi.
0: Evet. O konuda da
1: Bakalım.
0: haklısın Efe abi. Bak mesela biz eğer ki şu an bir biri diyelim ki ikinci yarı su molasından önce bir biri bulduk ve maçı 2-1 kazansaydık, şu an muhteşem bir geri dönüş. Ne Kerem tercihi konuşulacaktı, ne bir şey konuşulacaktı açıkçası. Muhteşem bir geri dönüş.
1: Bir bir bitseydi ama yine çok herkes memnun, çok memnun olmayan kişi çıkacaktı.
0: Tabii.
1: Bir
0: O
1: şekilde
0: da
1: yani
0: o
1: birbiri de
0: konuda da
1: pek
0: haklısın.
1: kabul etmeyecek gibiydik yani.
0: Biraz çünkü o şeyden kaynaklı. Yani Avustralya'yı amiyane bir tabirle takım olarak görmedik. Yani
1: Nasıl olur ki ya? O kadar da kötü bir yer. Geçen dünya adamlar bizden kaç defa fazla Dünya Kupası'na
0: tabii
1: katılmışlar.
0: turnuva alışkanlığına değindik dün. Yani açıkçası
1: Ve net
0: ben
1: göründü bu yani.
0: Tabii, şeyde de eleştiri aldım. YouTube, dünkü YouTube yayınının altında da bir sürü eleştiri vardı bana. İspanya'ya

0: yaptın Avustralya'yı diye. Halbuki alakası yok. Sadece fizik gücüne vurgu yaptık. Ama sağlık olsun. Dün İsviçre
1: İkimize
0: maçında
1: zaten hiçbirimizin içinden Türkiye, yani dün onu söyledik ya, 1.60 elim gitmiyor dedim yani. O kadar bir
0: evet.
1: şey var burada dedim yani. Çok, bir de buradaki en önemli konu Avustralya hakkında gerçekten oynayana kadar çok az bir şey öngörebiliyoruz. Yani böyle
0: Tabii.
1: takımları ne yapacaklarını tam tahmin edemiyoruz.
0: Tabii.
1: O yüzden tek taraflı baktığımızda da yani orana bakıyorsun yükseliyor ama bütün dünya oynamış. Dün
0: Evet.
1: 2 gündür 3 gündür en çok Türkiye'ye oynanıyordu.
0: Evet,
1: Dolayısıyla
0: gerçekten.
1: birazcık da bence hayal kırıklığı da öyle oluyor. Dikkat ediyor musun? Yani bir
0: Tabii.
1: maç iddiada da çok oynanıyorsa insanlar hem oradan para kaybediyorlar hem de tabii milli takım istediğimiz performansı sergilemeyince ekstra kızıyoruz.
0: Evet,
1: Birazcık da
0: evet.
1: bence sinirlenmemizin sebebi genel olarak birazcık da bunda olabilir. Yani dün gerçekten çok ciddi bir para yatırıldı Türkiye galibiyetine ülkemizde.
0: Tabii
1: O yüzden
0: Türkiye
1: milli takımımız
0: galibiyeti.
1: bahis severleri de çok üzdüğünü söyleyebilirim.
0: Tabii, yani zaten bahis severleri çifte şok oluyor. Yani hem
1: Şok.
0: milli takımın yenilmesinden dolayı bir burukluk, bir de para kaybından dolayı bir burukluk oluyor. Ya dün tahtaları hatırlayalım. Karşılıklı gol var. İlk yarı
1: Tabii
0: 2,
1: tabii.
0: ilk yarı Türkiye golü, maç sonu
1: Golü.
0: 2. Ya bunların hiçbiri isabet etmedi. O yüzden
1: Doğru.
0: insanlarda öfkenin biraz da senin dediğin gibi büyümesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Dün benim bir de biraz da böyle işin komedi unsuruna değinecek olursak, dün benim dikkatimi İsviçre maçında penaltı öncesindeki penaltı pozisyonu çok dikkatimi çekti Efe abi. Bilmiyorum, senin de dikkatini çekti mi? Bana
1: Yakalayamadım onu ben.
0: ofsayt var gibi
1: İnan.
0: geldi o pozisyonda. Hatta çizginin çekilmesini de bekledim. Bir ara bir bardak su almaya gittim. Belki o ara çekildi, çizgide görmedim, bilmiyorum. Ama sanırım çizgide çekilmedi. İsviçre'nin pozisyonunda, hatta ben esprili bir dille kendi Twitter hesabımdan da bir görsel paylaştım. Güney Amerika'da Venezuela Ligi'nde bir zamanında bir VAR çizgisi çekilmişti. Merak edenler Twitter'dan @102fehmi'den girip hesabımdan bakabilir. Orada da aktif yazılar yazacağım artık da. Orada böyle çok skandal, çapraz bir çizgi, böyle binaların üstüne doğru çekilen bir çizgi vardı. Dedim herhalde İsviçre'de de çizgi böyle çekilecek. Çünkü kamera açısı ciddi anlamda yanıltıcı olması lazım, pozisyonun ofsayt olmaması için, ama hakem kullandırdı penaltıyı. Hatta gruplarda da konuşuldu. Rahmi falan da yazdı, federasyon penaltısı çalındı diye.
1: İzliyorum şu anda.
0: Çok yani şey, böyle bana ikinci ilk yani indirilen top pozisyonu ofsayt gibi geldi. Ben hatta dediğim gibi bir görsel de paylaştım. VAR çizgisi temsili diye, böyle garip bir açı, ama belki de dediğim gibi kamera açısı o noktaya bizi
1: Şimdi
0: itti.
1: geliyor pozisyon.
0: Evet, bir bak bakalım abi,
1: Bakayım.
0: sen ne diyeceksin? Ofsayt gibi geldi bana ya. Gerçekten çok enteresan. Düne dair dikkatimi çeken komik durumlardan bir tanesi bu oldu. Artık böyle biraz havayı dağıtmaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü milli takım gerçekten üzdü, ama dediğimiz gibi daha Paraguay var, ABD var, hiçbir şey bitmiş değil. Keyfini çıkaralım, 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Bundan sonrası hep daim olsun. Hem Avrupa Kupalarına hem de Dünya Kupalarına daima katılalım ve bir turnuva takımı olalım artık. Diyelim Efe abi, izledin mi
1: Bakıyorum
0: pozisyonu?
1: ben de pozisyona şu anda.
0: Merak ediyorum yorumunu gerçekten.
1: İlk pozisyon offside gibi.
0: İnen yani inen top da sanki orada da bir adım önde
1: İndirilen
0: gibi.
1: to in, in, in, inen top çok offside gibi gelmedi. Sanki ilk pozisyon yani adama
0: Orada var bir şeyler
1: golden
0: ya.
1: önceki pozisyon offside gibi sanki.
0: Orada var bir şeyler ya. Bilmiyorum. Yani dediğim gibi kamera açısı belki bizi öyle düşündürüyor, ama çok komikti gerçekten. Bakalım, tatlı başladı. Hala daha böyle tabii özel bahislerden bekleyen bahis severler var işte. Bir maçta 3 asist yapar, Rövaşata ile gol atılır gibi. Daha çok
1: İskoçya ve
0: gerçek.
1: Avustralya kazandı. Kardeşler, oradaki kardeşler eşleşebilir. Olur mu?

0: Olur.
1: Aa evet
0: Bak şimdi
1: mesela.
0: aklıma geldi.
1: Tabii. Yani orada
0: Sauter kardeşler.
1: evet evet. Mesela
0: Avustralya'da da
1: dün
0: iyi oynadı Harry Sauter.
1: bak dün bir de abi ne dikkatimi çekti benim biliyor musun? Deplasman takımları kazanır diye günün bahisi vardı. Dün oynanan maçlarla alakalı. İskoçya hariç hiçbir deplasman takımı kazanamadı. Deplasman takımları kazanır 3 artı vardı. Yani 3 deplasman takımının kazanması işte Türkiye, İsviçre, İskoçya muhtemeldi. Hani Fas, Brezilya karşısında biraz soru işaretiydi. Mesela o da kazanamadı. Ya aslında
0: Evet.
1: böyle oradan da kendi tekrar işimize dönecek olursak bazı açılan özel bahislerde de aslında genel okumayı yapabiliriz diye düşünüyorum. Yani 3 artıya verilen oran hafızam beni yanıltmıyorsa 2.50-2.60 civarındaydı. Ya dedim hani İsviçre ve Türkiye, İskoçya garanti görünüyor. Bu kadar 2.50-2.60'lar çok tuhaf geldi bana diye düşünürken tuhaflık olacağı belliymiş aslında ya. Dün öyle bir günmüş. Belki hani bu tarz böyle dikkat kesilebileceğimiz noktalarda olabilir diye düşünüyorum Efe abi.
0: Evet, turnuva devam ediyor. Benzer maçlar izleyeceğiz. İlk maçlar
1: Tabii.
0: güç dengesizliğinin olduğu maçlar olacak. Buradan da bakalım tabii biz bütün istatistiklere bakıyoruz. Neler oluyor, neler bitiyor. Birbirine dediğim gibi şey yapan istatistikler var. Birbirinin zıttı. İşte bazen kornerler gelmiyor. Erken bir gol kornerleri engelliyor. Taçlar, fauller de sanki böyle biraz enteresan tezatlık gösteriyor gibi.
1: Evet.
0: Bu doğrultuda bakacağız bugünün maçlarına. Ama ilk reklam aramıza da çok az kaldı.
1: Evet, çok az
0: İstersen
1: kaldı.
0: reklam aramızı verip
1: Evet,
0: ikinci bölümde maç analizlerine geçelim.
1: biraz da sözü ondan uzattım. Hatta
0: İyi
1: reklama
0: yaptın.
1: gittikten sonra da Cengiz Bey'in yine bir sorusu var. Benim de radarımda olup sana sormak istediğim soruları Cengiz Bey iletmiş
0: Süper.
1: WhatsApp gruplarından. Bir onları da Almanya Kroçağ maçıyla başlarız. Kroçağ'da en ilginç hikayelere sahip ülkelerden bir
0: Evet.
1: tanesi buraya gelirken sanırım bir rekora imza atmışlar. En az nüfuslu katılan ülke olarak Dünya Kupası tarihine geçmişler galiba. Tam bakamadım açıkçası ama öyle bir şey okumuştum. Doğrulatma imkanım
0: Bugün
1: olmadı.
0: de başka
1: İlginç
0: bir
1: bir...
0: rekora imza atabilirler tersten ama
1: Evet.
0: onları zaten konuşmak lazım.
1: Tamam o zaman bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol.
5: Reklam.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek.
7: TVBu Go, gol, gol, gol, gol.
1: Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde, her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol.
7: TVBu Go.
1: Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
2: güzeli. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere

0: geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Günün bültenine de yavaş yavaş artık gireceğiz. Yine tekrar etmek gerekirse, varsa mesajlarınız, sormak istediğiniz maçlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Memnuniyetle mesajlarınızı okuruz, cevaplarız diyelim ve Almanya Kuraçao maçı Efe abi. Bugün ilk maçımız bu. Arada çok ciddi bir güç farkı var tabii, doğal olarak kağıt üstünde baktığımızda. Almanya bir de disiplinli bir takım. Yani durmayan da bir takım. Ben de bir 1.60'larda bir oran, bir 2.20'lerde, bir 3'te, bir de 6 civarında 4 tane tercih var. Birazdan detayları konuşuruz evet. Ama senin var mı öne çıkardığın, en azından bu içime sindi dediğin bir tercih?
4: Yani tabii bahis anlamında iyi bir oran bulabilmek,
3: evet,
4: bir seçenek bulmak kolay değil. Almanya'ya oran dahi açılmamış durumda.
3: Tabii.
4: Kuraça 82. 82. sırada FIFA sıralamasında. Haiti'den bile bir sıra geride. Almanya'nın yani en önemli özelliğidir. Almanya ve Bayern Münih'in diyelim. Böyle takımları ezmeyi sever. Böyle rekorlar kırmayı sever. İşte turnuvanın en farklı yarı final galibiyeti 7-1 ile Almanya'ya ait Brezilya önünde. İşte evet. Klausen'in en çok gol atan oyuncu olarak tarihte. Yani Almanya deyince böyle şeyler, böyle rekorlar, hem bireysel hem takım anlamında kovalayan bir takım olduğunu biliyoruz. Takım diğer rakibini hiç tanımıyorum. Bu doğrultuda neler yapılabilir? Yani alt üst oranları da tabii ki çok düşük. İki, yani üst oranları çok düşük. Bir yerde hız keser mi Almanya? Grup maçıdır. En nihayetinde böyle sabah saat 20'de maç. Demek ki öğlen saati. Nerede bu maç? 8 olduğuna göre akşam Houston'da. Yani öğlen 12. Bunları da düşünmek lazım ama hem Houston'da hem Dallas'ta bunlar farklı, bazılarında böyle rodeo, burada mesela rodeo müsabakaları falan oluyormuş. Bazen yani sonuçta Houston'da bu saatte hava koşulları çok olumsuz etkileyebilir ama bu statların böyle buna uygun olarak da yapıldıklarını biliyoruz. Bir şekilde böyle üstünü kapatıyorlar vesaire gibi bir şeyler oluyor.
3: Evet.
4: Ona dikkat etmek lazım. Yani Almanya hız keser mi? Bir yerde bırakır mı? Yoksa ezip geçer mi? Bunu düşüneceğimiz veya bu doğrultuda alternatifler arayacağımız bir maç bu. Senin alternatiflerini beğendim, korner alternatifine.
3: Evet, benim en düşük oranda tercih ettiğim, ideal gördüğüm tercih korner handikapı. İlk yarı 2.5 korner handikapından bir seçeneği. Yani burada Almanya'nın en az 3 ve daha üzeri fazla korner atması lazım. Ki Kuraçao'nun, evet, ilk yarı Kuraçao'nun çakılı bir defans anlayışıyla çıkacağını düşünürsek de 3 barajı bana çok aşılamaz bir baraj gibi, riskli bir baraj gibi gelmedi Efe abi. 1.66 oranı var şu an güncel olarak.
4: Evet, yani burada bu seçim için tek risk, Almanya erken öne geçer, 2-0'a getirirse belki 3 korner dahi atmaz. Evet, rakip Kuraçao hiç korner kullanmayacak gibi gözüküyor özellikle ilk yarı. O hücum istatistikleri çok düşük kalır gibi geliyor. Mesela Güney

0: Afrika Meksika maçında ne yapmıştı bir ona bakayım. Meksika Güney Afrika bir korner kullanmış. İki tane de isabetli şut. Yani biraz o doğrultuda kalabilir. Çok düşük hücum istatistiklerini yakalayabilir kuraçağı. Burada dediğim gibi Tekris Almanya'nın 2-0 3-0'a getirebilmesi hemen. Böylece de biraz topa basması olabilir ama
1: Evet.
0: belki her ikisi de olur. Yani belki 2 tane 2-0 öne de geçer. 3-4 tane de korner kullanmaya devam eder. Çünkü
1: Evet.
0: kapalı oynayacak Curaçao. Topun savunmaya çarpıp kornere gitme ihtimalleri falan da çok çok yüksek.
1: Ya şöyle bir baktığım zaman Efe abi, genelde evet korner bahsinin en büyük düşmanı gol olarak adlandırılır. Diğer takımlarda ya da diğer ülke milli takımları ya da lig takımları, ya ilk yarıda goller bulduğunda evet işte korner istatistiği çok zayıf kalabiliyor, ama hani Almanya gibi bir takım, Bayern Münih gibi bir takım, bunlar çok böyle fren sevmeyen takımlar olduğu için hani gol de çıksa korner çıkar, gol çıkmasa da korner çıkar mantığıyla ben aslında bu noktada bu 3 handikapı ilk yarıdan yöneldim. Genel olarak değil. Mesela ilk yarı örnek veriyorum, Almanya 5-6 tane atıp maçı öyle bitirebilir. Yani kapatabilir defteri komple. Yani ilk yarı 3 korner handikapı, dediğim gibi yani Almanya durmayacaktır. Bir de şöyle de bir durum söz konusu. Almanya'nın travmaları var. Yani son 2 Dünya Kupası'nda gruptan çıkamadı Almanya gibi bir marka. Ve yani bu Dünya Kupası'nda da hani getirin oradan Kroçao'yu, ben şov yapacağım noktasına gelebilir tabii ki bu noktada oyun.
0: Olabilir. Şeyler var bu arada. 3 gol, 6 korner, 3 kart gibi
1: Evet.
0: özel bahisler açılmış sen onları söylerken.
1: Ben
0: Belki o tip kombinelerle bir şeyler yapılabilir.
1: sana bir diğer alternatifimi sorayım. Sıradan böyle ileteyim sana.
0: Korneri beğendim. Yani ilk yarı Almanya en az 3 korner daha fazla kullanır. Yani
1: Evet.
0: 2,5 handikap korner bir nevi. Mantıklı geldi bu bana. Yani ideal oran için.
1: Peki 2-20 orandan Almanya ilk yarı 5 isabetli şut çeker. 4'ten açılmış ama oran 2-20'ye çıkartmak adına böyle bir 5 isabet Almanya'nın
0: 5
1: ilk yarı.
0: isabet.
1: Ne dersin?
0: Tabii. Yani Almanya çok ciddi domine edecek. Şeyi baz alalım istersen. İsviçre Katar maçını ki
1: Evet.
0: o da 1-0-9 falandı. Birinci yarı 6 isabetli şut atmış İsviçre. 1-0'da öne geçtiği maçta.
1: Evet.
0: Dolayısıyla senin 5 isabetli şutun çok çok gerçekten güzelmiş bu da. Kaç veriyor? 2-20 mi?
1: 2-20 Efe abi.
0: Nefis ilk yarı 5 isabetli şut.
1: Yani 4 isabet 1.54 ama 2.25 isabet Almanya, dün İsviçre referansı. Bir de işte Almanya'nın dediğim gibi o travmaları abi, gövde gösterisiyle başlayacaktır. Her ne kadar Kuraçao rakip hani çok böyle dikkate alınacak bir sınav olmasa da Almanya için. Ben iyi bir başlangıç, hızlı bir başlangıç, böyle ilk saniyelerden böyle Musiala'lı falan sağlı sollu atakları kafamda oynadığım zaman maçı öngörüyorum. 5 isabet 2-20 Almanya hani bu hücum attı. Neden olmasın dedim açıkçası. 2-20 benim bir diğer alternatifimdi. 6 orandan yine özel bir tercihim var. O da şu. Herhangi bir oyuncu hat-trick yapar. 6 oranı var.
0: 6. Tabii bu da mantıklı. Şöyle ki Havertz tabii burada en muhtemellerden bir tanesi.
1: Musiala yine benim muhtemellerimden bir tanesi.
0: Aynen. Sonuçta bu bir Dünya Kupası. Bu her oyuncu için Dünya Kupası'ndaki istatistikler çok çok önemli. Atılan gol, tarihe geçmek, hat-trickler vesaireler. Dolayısıyla belki Kuraçao Almanya için çok motive olabileceği bir rakip değil ama Dünya Kupası maçı olması sebebiyle, bir tarihi bir maç olması sebebiyle hem oyuncu bazında hem takım bazında fırsata çevirmesi beklenebilir bu zayıf rakibi. Haklısın. Hat-trick 1'e 6. İlk yarı 1.5 üst 1.46. İlk yarı 2.5 üst 2.65. Bunlar da hani akıllarda olsun ama yani 5 isabet çok daha güzel.
1: Evet,
0: girer
1: evet.
0: girmez hız keser. Kaleci 2-3 tane kurtarış yapar. Telstar'ın kalecisi varmış kalede. Bir Hollanda.
1: Ha, orada da şöyle bir durum var. Oraya da istersen bir küçük değinelim. Kroç'a aslında böyle kağıt üstünde kimsenin böyle bir çok bilgisi olmayan bir takım görüntüsünde olsa da kadro kurulumuna baktığımız zaman Hollanda altyapısından ve Hollanda akademilerinden yetişmiş aslında çok fazla oyuncusu var ve oyuncu grubunun çoğunluğunu da zaten Hollanda takımlarından gelen oyuncular oluşturuyor. Her ne kadar tabii
0: zaten
1: ki star
0: savunma oyuncusu
1: birinde.
0: Stoper'in ismi Van Elgma'ymış.
1: Ya evet, şeyde Wilwick'in oyuncusu. Ya baktığımız zaman işte Sparta Rotterdam'dan var, Kayseri Spor'dan var, PSV'den, Telstar'dan, NEC Nijmegen. Yani bir Hollanda ekolü zaten
0: İsmi
1: hoca
0: fazla
1: da
0: duyulmamış gibi. Galiba bir rekor
1: tabii.
0: Değil mi? En düşük nüfuslu ülke olarak
1: Evet.
0: Dünya Kupası'na katılmış.
1: Evet,
0: Yani
1: evet.
0: Tamam eyvallah da yani herhalde San Marino değiller yani.
1: Yok, Dik Advokat falan da Hollandalı zaten.
0: Filan.
1: Orada bir hani doku oluşması da olacaktır. Tabii bunu Almanya maçında bir etki olarak görmeyiz ama belki her ne kadar ihtimali zayıf da olsa fil dişi sahili ve ekvator maçlarında belki Kroçao'nun biraz daha böyle bir hani Almanya maçında biraz referans alabilecek bir sekans olur mu bilmiyorum ama hani şutlarını falan belki orada değerlendirebiliriz. Bir iz bırakmak, bir tatlı bir tat bırakmak isteyecektir onlar da. Bu arada ilk yarı 2.5 üstü 2.60'larda söyledin Efe abi ama orada da mesela ben şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Güç dengesine bakınca bence ilk yarı skoru diğer oynanması 2.96 orandan biraz daha iyi olabilir. Hani Kuraçağ'ın ben ilk yarı gol bulmasını beklemediğim için. Eğer 2.5 üste gidecekse Almanya'nın en az 3 golüyle olacaktır. Bu da ilk yarı skoru diğer bilmeyen dinleyicilerimiz için taraflardan birinin 3 veya daha fazla gol atması anlamına geliyor ilk yarı. O yüzden ilk yarı 2.5 üsttense ilk yarı skoru diğer 2.96 orandan biraz daha böyle oranı güzelleştirmek adına bir tercih edilebilir kanaatindeyim. Bu da aslında 6 oranı anons ettim az önce ama bu da 3. oranımdı. İlk yarı skoru diğer. Ve bende bunlar var. Korner, ilk yarı isabetli şutlar, ilk yarı skoru
0: Ben
1: diğer
0: ilk
1: ve
0: yarı isabetli şutunu bayağı beğendim. 5 isabetli şutu.
1: İhtimal 2.20 güzel
0: benim,
1: de bir
0: benim
1: oranı var.
0: Benim seçimim olacak. Kornerleri de beğendim. Ben normalde Almanya Kroçya maçına bir şey yapmayı düşünmüyordum. Tabii ki analiz ettim. Yorumlarımı aktaracaktım ama hani bahis anlamında kıymetli bulmadım bu maçı.
1: Evet.
0: Ama bu iki seçimi aklıma yattı seninle konuştuktan sonra.
1: Bakalım, umarım yanıltmaz. Dik Advokat da en yaşlı teknik adam unvanını aldı. Yanlış yanılmıyorsam. Orada da bir şey var. Ya Kuraçağ böyle tatlı bir takım oldu. Böyle bir sempati kazandı diyeyim. Bakalım Hollanda ekolünden gelen oyuncularla birlikte hoca bugün Almanya'ya karşı tabii ki direnmeye çalışacak ama.
0: Bak sana çok enteresan bir özel bahis söyleyeyim. Kuraçağ ilk yarı bir tane isabetli şut atar.
1: Gördüm. Gördüm onu da gördüm.
0: Ya 2.35. Yani bir tane ya. Atmayacak mı? Sıfır mı yani ilk yarı? Bu kadar mı kötü yani?
1: Aa, bu kadar mı kötü daha ziyade Almanya nasıl bir dominasyon onu öngöremiyorum.
0: Etsin,
1: onu da gördüm.
0: Domine etsin de yani evet bir tane. Bunlar da dediğin gibi yani çok çok kötü bir takım değil yani.
1: Topu da bilmeyen oyuncular değil. Öyle söyleyeyim.
0: Değil yani. Evet.
1: Evet.
0: Hani,
1: evet.
0: Buralara kadar geldikten sonra bu kadrosundaki oyuncular falan bayağı yani bir isabetli şutu 2.35 ki Almanya'nın şöyle de bir durumu var. Evet. Yakın geçmişinde böyle takımları ezdiğini görüyoruz ama gol de yiyebiliyor. Mesela Costa Rica'yı 4-2 yenmiş 2022 Katar'da. Costa Rica ile Curaçao'yu ne kadar kıyaslarsın onu bilemem ama gördüğün gibi gol yiyebiliyor. 2018'de mesela İsveç'ten gol yemiş, Güney Kore'den gol yemiş. Gol de yiyebiliyor yani Almanya.
1: Evet.
0: O yüzden Curaçao'nun böyle bir isabetli şutu, şeref golünü ararken bulabilecekleri ilk yarıdaki bir isabetli şutta çok da macera olmayabilir yani.
1: Evet, bir isabet.

0: 5
1: 2
0: dakika boyunca
1: 35.
0: her kuru Çağatay Atalla ayağa kalkıp vur diyerek
1: Yani.
0: güzel bir takip olabilir tabii. Yani bir isabet olunca tabii çok böyle itiraz edilecek bir durum yok ama dediğim gibi ben biraz daha güçlünün yanında yer alacağım. Ya bir de şöyle bir şey var. Dikkat Bokat ya Şubat ayıydı ya Aralık ayıydı. Görevinden istifa etti kızının sağlık sebepleri

0: Ya şu an takımın başına geldi. Hani oyuncu ve hocalar arasında da, oyuncular ve hoca arasında da böyle bir tatlı bir bağ var. Deneyeceksen ilk yarı bir isabetli şut için sana bol şanslar dilerim Efe abi.
1: Hop direkten döner 2-22.
0: Evet, kendi
1: Almanya'nın bir
0: kalesine.
1: şutu da direkten dönebilir yani.
0: Evet, Cengiz Bey'in sorusunu sana ileteyim bu anlamda. Hemen unutmadan, az kalsın aklımdan çıkacaktı. Cengiz Bey, Fehmi Bey Almanya maçında yedekten giren gol atar seçeneği 1.90. Almanya bir
1: Oo.
0: belli golden sonra aslarını dinlendirebilir. Yedekler de gol atabilir. Sürpriz olarak da Enver Bey'in kulakları çınlasın. Kendi kalesine gol atar 5.80. Buna ilaveten ceza sahası dışından gol olur 2.20. Bunu da sana sormuş olayım
1: Evet.
0: böyle bir yorum olarak neler
1: Hepsi
0: söylersin?
1: kulağa bunların iki civarında orandan mantıklı geliyor. Bunun tabii seçim yapmak zor. Hangisini
0: Evet.
1: seçeceğin önemli. Hakikaten bunlar bir mantık kurabiliyorsun bunların hepsine.
0: Evet. Ya bu özellikle ben sonradan giren oyuncunun golü de bana mantıklı geldi. Kadro açıklandıktan sonra özellikle çok güzel bir değerlendirme olabilir. Bir yerden sonra tabii oyuncu değişikliği olacaktır. Kendi istatistiklerine de oyuncular önem veriyor. Bunu da konuştuk. Top direkten döner 2.20 mi demiştin Efe abi?
1: 2-22.
0: 2.22. O da güzel mesela bir karambol falan. İşte ceza sahası dışından mesela Koraçağ o kadar kalabalıkken ceza
1: Tabii
0: sahası
1: Almanya
0: dışından
1: çok şut çekecek tabii doğal olarak.
0: tabii bir tane
1: Yani
0: şöyle
1: 20 ve
0: vurup
1: 20-25 arası şut çekmesi bekleniyor. 6-7 tanenin isabetli olması bekleniyor. Alternatif olarak bu kadar isabetli şey arıyorken iki civarında bir oran bunlardan ama sanki 5 isabetli ilk yarı 2-20 Almanya adına bir
0: evet.
1: numaralı seçimim olacak. Almanya
0: Güzel.
1: gol de bulabilir. Kaleci kurtarabilir bir iki tane. 5 isabet. Bu çok domine edebileceği bir ilk yarıda 2 ve üzeri oran arıyoruz çünkü.
0: Evet.
1: O güzel mi? Yoksa 1.5 üstü ilk yarı 1.46. Senin dediğin kornerler falan 1.50-1.60 civarları için en uygun seçimler onlar.
0: Evet. Şöyle bir bakıyorum. Bilgisayarlar 4-0, 3-0, 5-0 demiş. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması
1: Evet.
0: 4-0 demiş. Bilgisayar 3-0 demiş. Zlatna 5-0 demiş. Ben 7-0 diyorum Efe abi. Sen ne diyorsun? Var mı skor tahmini?
1: Ya ben de öyle bir anormal bir skor çıkmayacak gibi geliyor bana. Yani ben de 3-0 4-0 arasında bir şey derdim. 3-0 4-0 bir yerde hız kesebilir diye düşünüyordum Almanya. Yani oradan bir ters köşe olabilir miyiz? Ben de hani bizim yarışmaya bizim 1.02 platformunda bir tahmin yarışmamız var.
0: Evet.
1: 3-0 ya da 4-0 derim bu maça.
0: Ben
1: İkisinden birini söyleyeceğim.
0: 7-0 girdim abi. Evet, dün mü
1: 7-0
0: girdim? Ondan
1: olabilir.
0: evet bakalım ne olacak. Tahtalarda peki nasıl yer almış? Reklamdan önce bir de hızlıca ona bakalım istersen. Türkiye tahtasının birinci sırasında Almanya maçında 3.5 üst var. İkinci
1: 3.5 üst.
0: sırasında evet ikinci sırasında ilk yarı 1.5 üst görüyorum. Sonra bakıyorum Türkiye tahtasında 10. sırada da karşılıklı gol yok seçeneği olarak. 3 farklı şekilde listeye girmiş. Asya tahtasının 1. sırasında ilk yarı 5.5 korner üst var. Yine 2. sırası ilk yarı 1.5 üst, 3. sırası 3.5 üst olarak ilk 3 sırada Asya tahtasında yer almış ve başka şekilde listeye girmemiş. Balkan tahtasının 5. sırasında ilk yarı 1.5 üst, 6. sırası 3.5 üst, 7. sırası ilk yarı 5.5 korner üst şeklinde. Asya tahtasına benzer ama
1: Bak
0: farklı
1: senin
0: sıralarda.
1: kornere
0: Evet.
1: bu söylediğin rakamların hepsinin Almanya'dan olması bekleniyor. Hatta şeye
0: Tabii.
1: baktım. 3.5 üstle ev sahibi 3.5 üst yani Almanya 3.5 üstün oranı aynı.
0: Ya
1: Genel
0: tabii.
1: 3.5 üstle. Yani
0: Tabii.
1: burada bu senin o kornerlerde de bak Asya'da 5.5 korner üst demek Almanya bu kadar korner kullanacak demek. Bunun
0: Balkan'da da
1: iki
0: yine. Hı.
1: genel korner handikapı da olması lazım değil mi? Sadece ilk yarı için değil. Toplam
0: Bakayım ona
1: korner
0: ben.
1: handi. O da
0: Ona da bakayım.
1: mesela ilk yarı falan bir şey ha 7.5 6.5 handikap var.
0: Evet, 6.5 var. 1.69. 7 korner daha fazla kullanır.
1: Kullanır. Belki dediğin gibi fark açılırsa ikinci yarıda doğru. İlk yarı denemek daha doğru. İlk yarı 2.5 daha mantıklı. 6.5 var maç genelinde, 1.79 ama
0: evet.
1: Onun yerine

0: 2.5 ilk yarı 1.66 daha güzel. 3-0 ilk yarı korner gibi bir durum işi bitirir.
1: Tabii. ABD tahtasında yine birinci sırasında ilk yarı Almanya galibiyeti 2 milyar euro doları aşmış bir tutar yatırılmış. 3.5 üst ikinci sırada 901 milyon dolar yatırılmış ve bakıyorum şöyle bir ABD tahtasında listeye başka şekilde girmemiş. Avrupa tahtasının dördüncü sırası ilk yarı bir 541 milyon euro. 3.5 üste de 488 milyon euro yatırılmış. 6. sırada o da hemen ve başka şekilde girmemiş. İngiliz tahtasında da ilk yarı bir zirvede. 2. sırada 3.5 üst var. Genelde tercihler bu şekilde 3.5 üst, ilk yarı bir, ilk yarı 1.5 üst şeklinde doğal olarak. Bir de kornerler öne çıkmış iki tahtada da. Almanya maçıyla alakalı durumlar bu şekilde. Ne dersin?
0: Kendi sahasının, kendi coğrafyasında oynadığı takımlara karşı böyle bir fark yemiyor ama işte hazırlık maçında İskoçya'dan 4-1 mağlup olmuş İskoçya'ya. Avustralya'ya FIFA serisi, dünya bu resmi maçta 5-1 yenilmiş. İskoçya'dan ve Avustralya'dan 4-5 yemiş bir takıma Dünya Kupası'nda Almanya'nın da 4-5 gol atması çok çok muhtemel tabii. O doğrultuda seçiliyor. 4.5 üst 1.95. 3.5 üst 1.51. İlk yarı 1.5 üst 1.46. Düşük evet. gibi gözükse de belki ikili kombinasyonda kullandığınızda çok güzel. 4 isabetli şut. O biraz 4 isabetli şut 1.51'di değil mi? Bir tık daha 1.50, düşüktü.
1: 1.54'tü galiba efendim.
0: 1.54. Yani 4 isabetli şut ilk yarı 1.5 üstten 1.54. Daha doğru bence.
1: Tabii isabet. Yani iki tane atıp bırakmayacak yani öyle bir daha kaleye gitmeyecek bir Almanya ben de.
0: Girer girmez 1-0 öne geçmiştir.
1: Kalecinin devleşeceği koşar. Tutar.
0: bir duruma kadar direnebilir Kuracao. Dolayısıyla 4 isabetli şut Almanya'nın 1.54'ten idealdir. 5 zorlanır. Korner handikapları da mantıklı geldi. Benim senden çok cımbızlarım güzel. Bunlar oldu.
1: Peki bir reklam aramız geldi. Reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine günün maçlarıyla devam edelim.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam

0: topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bambaşka yere taşır Toyota.
5: ProAce ailesi Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota plazalarda sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota plazalar.com.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Reklam bitti.
4: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Radyo Gol.
5: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
6: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, programımızın ikinci yarısında yine sizlerle birlikteyiz. Günün maçlarına devam edeceğiz. Hollanda, Japonya, Fil Dişi Sahili, Ekvador ve İsveç Tunus'u konuşacağız. Yine dediğim gibi sizlerin de varsa sormak istedikleriniz 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz diyelim ve eğer Almanya Kroçao da ekleyecek bir şey yoksa Hollanda, Japonya diyelim efendim.
7: Geçelim. Geçelim. Evet yani reklam arasında Fehmi ile biraz yazışıyorduk aramızda. Ya malum bu tabii maçların çok enteresan saatlerde olması nasıl etkileyecek diye düşünüyorduk. İlk defa böyle bugün bunu hissettim. Dünden beri tam böyle bir öğlen sıcağıyla da beraber hafif bir yani böyle reklam aralarında gidip bir elimi yüzümü yıkamak durumunda kalıyorum. Biraz ufak bir böyle bastırıyor yani. O yüzden kusura bakmayın. Tempolar böyle. Alışmadığımız tabii bir maç temposu.
6: Evet.
7: Genelde ben aralarda uyumaya çalışıyorum. Onu da beceriyorum ama milli maç olunca böyle hani bir seyahate gitmeden evvelki akşam devamlı böyle bir uyanırsın ya.
6: Evet efendim.
7: Uyanamayacak. Dün de öyle oldu yani. Saat dün, başı böyle bir...
6: Tam öyle oldu gerçekten. Kaç oldu?
7: Değil mi?
6: Yani bende de durum aynı. Yalnız değilmişim demek ki. Ya hatta kendime şey dedim ya, ufacık çocuk sanki de hani bir tatile denize bir yere gidecek çocuklar gibi dakika başı kalkıp...
7: Bir uyandım 4:30, bir uyandım 6. Hadi dedim biraz daha uyuyayım falan. O 6'dan sonra uyursam böyle bir de dalacağım falan. O yüzden...
6: Benle saat farkı da var
7: adapte,
6: biliyorsun.
7: Anca oluyoruz.
6: 6'da ben de maç 6'daydı. Ya bir kalkıyorum bakıyorum hava aydınlanmış. Acaba 6 oldu mu? Yani bir de 6 aynen, şimdi aynen. Erken de bir saat. Yani, o kadar oldu. Yok daha saat 4:30. 4:45. 5. Ya yani bir de o 15 dakikalık periyotlar sanki böyle çok uzun uyumuşum gibi. Biraz tabiri caizse amiyane bir tabirle dinleyicilerimizin affına sığınarak ben biraz sersem gibi oldum açıkçası.
7: Vallahi öyle.
6: Ama bakalım güzel. Ben hatta maç yazılarımda programın sonuna bırakmamak için YouTube'dan sonra var radyoya kadar maç yazılarını da yazıp gönderdim. Çünkü eyvah, uyur kalırım falan, yarın dergiye yazımı da iletmiş olayım diye yazdım yazılarımı. Bakalım geçecek yani, bir yerden sonra alışacağız tabii. Ama bu dönem böyle, özellikle milli maç denk gelince böyle oldu diyelim. Ve Hollanda, Japonya bugünün herhalde en keyif verecek maçı desek yanlış söylemiş olmayız diye düşünüyorum.
7: Evet.
6: Tempolu bir maç, böyle her iki takımın bir tarafta teknik kalite, bir tarafta fiziksel güç açıkçası. Neler söylersin, nasıl bir maç bekliyorsun Efe abi?
7: Aynen. Yani Japonya'nın bir evvelki Dünya Kupası'na damgasını vurmuştu. Almanya galibiyeti, İspanya galibiyetiyle başlamıştı gruplarda. İnanılmaz oynamışlardı. Zaten o zaman da

0: bekleniyordu böyle bir performans sergilemeleri. Devamlı Dünya Kupası'na katılan bir takım Japonya. En erken finallere kalmaya garantiledi bu sefer. 54 golle kendi bölgesinin en çok gol atan takımı oldu. Avrupa'nın önemli kulüplerinde illa bir Japon oyuncu görmeye başladın.
1: Evet.
0: Bu takım sonuçlara da yansıdı. Eskiden bir 2010 Dünya Kupası'nda falan Avrupa takımlarına karşı çok etkili olamıyorlardı ama
1: evet.
0: Son 10-15 senedir artık Japonya deyince öyle çantada keklik olarak kimse göremiyor. Zaten Hollanda'ya açılan 1.84'lük oranda her şeyi açıklıyor zaten. Hollanda'da öyle bir genelleme yaparsak böyle finallerde pek oynayamayan bir takımdır. Başarılı olamayan bir takımdır. Yani Gullit'li dönemlere kadar gider bu yani. İnanılmaz kadrolarla gelirler ama turnuva performansları Hollanda'nın çok iyi değildir. Sürprize açık bir maç. Zaten oranlar da hani Hollanda'nın 1.84 ne kadar zor bir maç olacağını gösteriyor. Goller açısından ilk akla goller geliyor senin de dediğin gibi.
1: Tabii.
0: Ama 2.5 üstü açılan oran 1.82. Hatta hiç de değişmedi. Eminim Hollanda-Japonya maçına gollere çok oynanıyordur ama değişmedi.
1: 85 oldu sadece, 1.85
0: hatta
1: şu an.
0: Hatta yani.
1: Evet.
0: Düşün. Bunun da en önemli nedenlerinden biri sonuçta bunlar grup maçları. Dünkü bütün maçlar 2.5 alt bitti.
1: Evet.
0: Artık bu takım Hollanda'nın bir evvelki Dünya Kupası'ndaki grup maçlarının hepsi 2.5 altı bitmişti. Hesapları Japonya bozabilir tabii ki. Japonya da bozabilir. Japonya'nın 2022 grup maçları 2-1-2-1 İspanya'yı yenerken 1-0 kaybetmiş diğer maçı. Yani baktığımızda iki takımın da grup maçlarında çok yüksek skorlu maçlar oynamadığını görüyoruz ama Japonya en azından 3 maçın ikisinde karşılıklı gollerle 2.5 üst bitmiş maçı. Vallahi dediğim gibi evet çok hani takımların isimlerini yan yana görenler, oyun anlayışları falan doğru, hesapları gündüz maçı olması, Dallas'ta oynanacak maç belki bozabilir. Dediğim gibi grup maçları bozabilir ama ben bunların bir risk olduğunun farkındayım. Ama ben oranın bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ben maçın gollü geçeceğine inanıyorum. Çok şut çekeceğine inanıyorum. Sabah seninle yayında da konuştuk. KG var ve 2.5 üst bekliyorum 2.18'den. Çünkü üst bekliyorum ama bir tarafın 3-0'la maçın üste gitme ihtimalinin çok düşük olduğuna inanıyorum.
1: Evet.
0: Maç karşılıklı gollerle 2.5 üstüne gider. Karşılıklı gollerle 2.5 üstüne gidecekse 2.18'den toplam 26 şut çekilir. Bu isabetliler kaçtan açıldı bilmiyorum ama isabetli yerine toplam şuta yönelmek daha doğru olduğunu düşündüm. İsabetlerine de şöyle bakayım. Herhalde 9'dan mı başlamış?
1: 9-1-68.
0: 1.68. Ben 9 isabetli şut yerine 26 toplam şutu daha doğru buluyorum. 1.89'dan kesinlikle şutların da kornerlerinde bütün hücum istatistiklerinde çok dengeli ve yüksek olmasını bekliyorum. Her iki taraftan da katkı geleceğine inanıyorum. Hollanda belki bir tık daha fazla katkı yapabilir ama 15 civarında Hollanda'nın, 12 civarında da Japonya'nın şut çekmesini beklediğimden bu 26 şut bana bu maçın özelinde de genel günün özelinde de benim ana seçimim bu olacak. Dün ana seçimim İsviçre'nin taçıydı maalesef. Bir evvelki gün Amerika'nın 14 şutuydu. Bugün de ana seçimim Hollanda Japonya'da her iki tarafında toplam bulacağı 26 şut olacak Fehmi.
1: 25 şut, 23, 25, 27, 29 şeklinde gidiyor.
0: Bir tık da düşmüş, güzel.
1: 25, 1.89. Güzel, itiraz etme. Ben de dengeli, senin gibi mesela taraflardan birinin alıp böyle istatistiklere götürmesini beklemiyorum. Buradan bakınca da Efe abi, Japonya bana daha fırsat geliyor açıkçası. 10 şutu Japonya'nın

0: 1.66, 12 şutu 2.50. Japonya'nın 4 isabetli şutu 1.87. Ya ben mesela şu an bu 4 isabetli şut 1.87 bana biraz yüksek geldi. Çünkü Japonya bu kadar sürpriz gibi algılanabilecek bir takım değil. Hatta ben Japonya'nın bugün Hollanda'yı yenmesini de bekliyorum. Yani 2-1 yener ya da 2-2 biter maç gibi bir kafamda bir senaryo var açıkçası. Hani ben
1: Aynen.
0: Japonya'yı biraz daha şanslı görüyorum. Bu noktada da 4 isabetli şutu Japonya'nın 1.87 bana çok böyle fırsat geldi açıkçası. Tempolu, senin dediğin gibi karşılıklı gollerle 2.5 üste gidecek. Hani seyir zevki yüksek bir maç izleyeceğiz ki Japonya ön alan presini çok iyi yapan takımlardan bir tanesi. Senin de bahsettiğin gibi eskiden Japonya çok Avrupa futboluna ayak uyduramaz bir silik bir görüntüdeyken son yıllarda gerçekten artık kendisini elit takımlar seviyesine attı diyebiliriz. Son katıldığı turnuvalarda aldığı galibiyetler öyle bir saman alevi ya da işte ya hani bir anlık patlamalar değil de sürdürülebilir bir performans olduğunu gösterdi. Nitelikli bir
1: İstikrarlı
0: takım.
1: bir yükselişi var kesinlikle.
0: Tabii istikrarlı bir şekilde gidiyorlar ve ben bugün Hollanda karşısında açıkçası kolay değil ama 3.28 3.38 orandan ben kazanmalarını beklerim. En
1: 2 ve
0: azından
1: 2.5 üst 6.04. 2 ve
0: süper.
1: 2.5 üst. Senin dediğin 2-1'e denk gelen
0: Süper.
1: 6.04.
0: Yani Hollanda biraz yumuşak kalabilir ve dediğin gibi gruplarda da problemli bir Hollanda genel görüntü itibariyle. Yani bu noktada ben Japonya'nın pres gücü, ön alan baskısı, biraz da böyle sert bir futbol bekliyorum. Hollanda da zaman zaman oyunu gerebiliyor. Oyuncu profillerine baktığımız zaman Japonya zaten o pırpırlıkla birlikte açıkçası bazen kontrolsüz fauller yapabiliyor. Bak bir alternatif söyleyeyim. Belki içine siner böyle. Bu da farklı bir bakış açısı olsun. Her iki takım da en az iki kart görür 3.50 oranı var. Ne dersin?
1: Güzel olabilir. İki kart. Dün Türkiye maçında da deneyenler vardı. Mantıklı. Evet, bu maç çünkü bayağı bir aksiyonu bol bir maç olur. Yani normal mücadelelerden de bu kadar kart çıkabilir. Bu arada Japonya bir evvelki Dünya Kupası'nda Almanya ve İspanya'yı ilk yarısını mağlup kapattığı maçlarda yenmiş. Yani geriden gelip kazanmış. İlk yarı, ikinci yarı farklı olmuş. Geriden gelip kazanmasına burada 1'e 11 veriyor Japonya'nın. Herhangi bir takımın geriden gelip kazanmasına da 1'e 7 veriyor.
0: Güzel.
1: O da güzel olabilir ama KG var ve üst bekliyorum. Bunun muadili 1.89'dan toplam 25 şutu şu an için en aklıma yatan oldu. Ben de Japonya tarafındayım. Japonya'nın
0: Güzel.
1: kazanmasını bekliyorum bu maçı.
0: Güzel. Bir de kartlarla alakalı az önce belirttiğim her iki takımın da en az iki kart görmesiyle alakalı. Hakeme baktığımız zaman İsmail Elfat Amerikalı bir hakem. Ve şöyle bir lig bazında hakemi incelediğimiz takdirde MLS'te 247 maçta 940 sarı kart. CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde 9 maç yönetip 42 sarı kart. İşte Dünya Kupası elemeler 8 maçta 29 sarı kart. Yani şimdi burada hakem 3 üstü ortalamayla çok rahat oynuyor zaten. Hatta bazı maçlarda 4 ortalamanın üstüne de çıkmış. Zaten kendi şu an ortalaması da 3.80. Yani iki takımın da iki kartı. Ne bileyim yani şey böyle o Japonya'nın biraz böyle kontrolsüz o hızla birlikte gelip de kontrolsüz aldığı kartlar. Biraz da mesela Hollanda'da bazı oyuncular bunu bazı müdahaleleri güzel satabiliyorlar. Özellikle Dumfries mesela rakibe sarı kart aldırma konusunda başarılı bir oyuncu bu anlamda tırnak içinde. Yani Hollanda'da bir yerden sonra diş geçiremedikçe onlar da bir geriliyorlar oyun içerisinde. Geçmiş turnuvalarda da gördük bunu. Hemen aklımıza Arjantin maçı geliyor. Hatta maç bittikten sonra bile Messi'yle ağız dalaşları vesaireler bitmedi. Yani bu maçta ben dediğim gibi alternatif Sadece bu 3.50 orandan belki sistem kuponlarında değerlendirmek adına her iki tarafın iki sarı kartı, daha doğrusu iki kartı 3.50'den güzel geldi gözüme. Şutlara, gollere, karşılıklı gol 2.5 üstlere ve Japonya tarafında orada tamamıyla senle aynı fikirdeyiz Efe abi. Ben
1: Çok
0: de
1: kart çıkmıyor maçlarda yani. Her iki tarafın da iki ser sarı kart gördüğü tek maç olmuş bugüne kadar. Kanada Bosna Hersek maçı. Hakem performanslarına baktığımda biraz daha az kart çıkartma durumu var yani. Meksika Güney Afrika 1'e 2 sarı kartlar ama orada kırmızı kartlar da çıktı. Pardon, onu da sayarsak Meksika'da var. Kırmızı kartları saymamıştım. Kırmızı kartları da sayarsak iki maçta senin dediğin durum ortaya çıkmış.
0: peki. Ve şeylere baktım. Bu arada skorlara Efe abi. Bizim 1-0-2 platformunun algoritması 2-1 demiş maça. Bilgisayar 2-0, Zlatna 1-1 demiş. Böyle de bir iletmiş olayım.
1: Evet,
0: Yine bir
1: bir
0: mesajımız var. İstanbul'dan Emre Bey yazmış. Selamlar olsun kendisine. Fehmi Bey, özel oranlarda 3 gol, 6 korner, 3 kart bahsi var. Oranı da güzel. Nasılsın sizce demiş. Bu Hollanda maçı ile mi ilgili sordunuz? Çünkü her maçta hemen hemen var Emre Bey, bilmiyorum ama eğer Hollanda maçı ile ilgili sorduysanız 3 gol, 6 korner, 3 kart ideal abi, ne dersin?
1: 3 gol,
0: 6
1: 6
0: korner,
1: gol.
0: 3 kart.
1: Total değil mi bunlar?
0: Evet.
1: Kartlar sıkıntı olabilir. Sana muhalefet etmiş gibi olmayayım ama dün sen haklı çıktın birçok alternatif bahiste. Bak Arda'da da ama kartlara biraz muhalefet edebilirim ya. Hakemler birazcık daha böyle bir daha az kart gösterme eğilimindeler sanki.
0: Evet, o konuda itiraz etmiyorum. Genel görüntü öyle ama
1: Hollanda, Japonya çok mu gergin bir maç olur
0: şu
1: falan?
0: hakem biraz böyle bir hani çok düdüğüne başvurup da böyle bir oyunu hani etti, şey yapacak, böyle bir nasıl diyeyim, doğru kelimeyi de bulamadım ama biraz müdahaleci bir yapıda geçirecek maçı diye bekliyorum. Ama
1: Peki.
0: tabii bu 3.50 de direkt olarak benim ana tercihim diyemem. Benim ana tercihim karşılıklı gol var bu maçta. Hani iki takım da fileleri sarsar. Bilgisayar skoru gibi 2-0 bir skor Hollanda lehine beklemiyorum açıkçası. Yani Japonya bence kazanacaktır da. Hiçbir algoritma şans vermemiş ama ben biraz Japonya tarafındayım bu maçta.
1: Karşılaşmada ilk yarı 10 şut çekilir, 11 şut çekilir var. İlk yarılar da açmışlar. Bu güzel.
0: Evet.
1: Bunlar
0: Bunlar da
1: güzel.
0: bence şey olabilir, iyi alternatifler olabilir. Çünkü sıcaklıklar azalındığı takdirde ilk yarılarda oyuncuların daha yüksek tempo yapmaları ve performans ortaya koymaları daha ihtimal dahilinde. İkinci yarılar sanki düşüyor biraz daha istatistikler. İsviçre maçı mesela aklıma geldi. İlk yarı daha böyle bir tempo yüksekti diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, katılır mısın?
1: Doğru olabilir. Artı su molasıyla beraber kesin de 3 dakika ekleniyor sonuna ilk yarının. Arada boşluk oluyor tabii ki. Ama hani goller gelir, akınlar kesilirse düz mantık. İlk yarılardan 11 şut var ilk yarı, 26 şut, 25 şut var genelde. İkisi de birbirinin gibi ama sanki ilk yarıdan 11 daha mantıklı burada. Total
0: Evet, 1.78 oranı var bunda. 11 şut, yani
1: 11
0: iyi,
1: şut. Ha.
0: iki ekip de iyi başlar bence zaten. Birbirlerini olabildiğince yoklayacaklar, tartacaklar, teslim olmayacaklar. Baktığımız zaman grupta diğer rakipler de İsveç, Tunus görece daha kolay rakipler kağıt üstünde ama yine de grup liderliği için ben birbirlerine diş geçirmeye çalışacaklarını düşünüyorum açıkçası. Tempolu bir oyun olacak. Akşam biz de Dakika Skor'da Rahmi ile birlikte canlı yayında olacağız. Bakalım, inşallah yayında olduğumuza değer keyifli böyle gollü bir maç olur Efe abi ya. Bazen çok
1: Japonya ilk yarı 5 şut
0: sıkılıyoruz.
1: çeker. Toplam 11 şut. Vallahi bu şutlar mantıklı. Ya ilk yarı ya ikinci yarı. Aklımda ilk yarı ikinci yarı vardı. Dedi

0: gibi bunlar birbirine çok yakın seçimler.
1: Evet.
0: Arasından ilk yarı 1.5 üstte maç sonu 3.5 üst gibi esasında. Burada birazcık seçim şansı, biraz gidişatı artık senin lehine olarak gelişmesini beklemek lazım.
1: Evet, tahtaları şöyle bir baktığım zaman Hollanda maçı nasıl kendisine yer bulmuş tahtalarda diye. Türkiye tahtasının 3. sırasında karşılıklı gol var. 4. sırasında combo tercih. Karşılıklı gol var, 2.5 üst seçeneğini görüyorum. Ve 8. sırada da maç sonu 1 var Türkiye tahtasında Hollanda maçı ile ilgili. Asya tahtasının 4. sırasında maç sonu 1, 5. sırası maç sonu 0, 6. sırası 2.5 üst, 7. sırası karşılıklı gol var seçenekleri. Ön plana çıkmış. Asya Japonya'ya fırsat vermiyor. Şaşırttı beni bu açıdan. Genelde böyle her tahta lokal olarak kendi bölgesi destekler ama Asya'da böyle bir eğilim olmamış. Balkan tahtasının 1. sırası Hollanda galibiyeti. 2. sırası karşılıklı gol var. 3. sırası combo. Karşılıklı gol var 2.5 üst. 4. sırası maç sonu 2. Balkanlar da böyle bölünmüş vaziyette. ABD
0: Maç sonu
1: tahtasına
0: 2 mi çıkmış? Japonya mı
1: evet.
0: çıkmış Balkanlarda?
1: Evet,
0: Ha.
1: 4. sırada. ABD tahtasına baktığım zaman 3. sırada maç sonu 1'e 545 milyon dolar yatırılmış. Karşılıklı gol var 378 milyon dolar. Combo karşılıklı gol var 2.5 üst 314 milyon dolar. Ve başka şekilde listede kendisine yer bulamamış. Avrupa tahtasının 1. sırası maç sonu 1, 1.5 milyar euroyu aşmış. Geliyor Japonya galibiyeti abi.
0: Japonya'nın en gole yakın ismi Ueda Feyenoord'da oynuyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla
1: Kırmızı.
0: Ayasa Ueda'nın Hollanda'ya karşı isabetli şutları, golleri falan denenebilir. Ya ilk yarı toplam şutu oynayacağım ya maç sonu toplam şutu oynayacağım. KG vardı ve üstte bekliyorum ama girer vurur girmez. Yani ben de 2-1 ya da 2-2 bir skor bekliyorum. 2-1, 1-2, 2-2.
1: Hadi
0: Ama
1: bakalım ne olacak?
0: bunlar yerine ben toplam şuta gideceğim bu maçta. Toplam şuta gideceğim.
1: Güzel.
0: Her ikisi de
1: İtiraz etmem.
0: uygun gözüküyor, evet.
1: İtiraz etmem. Dediğim gibi Avrupa tahtasının 1. sırası
0: Hı.
1: Hollanda galibiyeti 1,5 milyar euro. İkinci sırada karşılıklı gol var 998 milyon euro artık. 1 milyar euroya diyebiliriz oraya da. Karşılıklı gol var 2,5 üst 900 milyon euro. 3,5 alt 679 milyon euro. Yine ilk 4 Hollanda maçı Avrupa'da tercih edilmiş. İngiliz tahtasına baktığım zaman da 3. sıra maç sonu 0. 4. sıra 2.5 alt. 5. sıra karşılıklı gol var. 6. sıra 3.5 alt şeklinde Hollanda maçını yorumlamışlar. Tahtalarda eğilim bu şekilde Efe abi. Var mı senin söylemek istediğin bir şey?
0: Yani yok, aşağı yukarı bizi destekliyor tahtalarda. Güzel oldu
1: Evet.
0: Balkanlarda falan bunun çıkması. Dediğim gibi oran olarak 1.85, 2.5 üst. Bunun da anlaşılır nedenleri var. Ama bir fırsat olduğuna inanıyorum ben de 2.5 üstünün. Çok büyük ihtimalle de 2.5 üst karşılıklı gollerle gelecektir.
1: Sen Ueda'nın isabetli şutu mu demiştin az önce?
0: Bir yandan ona bakıyorum, evet.
1: Bir atmış oranı
0: Ueda'nın
1: var.
0: bir isabetli şutu.
1: Evet, bir isabetli şutu bir atmış Ueda.
0: Golü de o zaman 3 falandır.
1: 2'lerde bir yerdedir. Onu da bakayım
0: Çok
1: Efe abi
0: azdır.
1: hemen. Bir hemen bakayım. Ona da gol atar Ueda. Allah
0: Bir
1: Allah
0: şey yap.
1: göremedim yani.
0: Bir şey yapması beklenebilir. Evet,
1: Ha,
0: bir isabetli
1: ISO'ya da
0: şutu
1: 2.99.
0: golü.
1: Evet. Gol atar 2.99.
0: Evet, atabilir. Ama 2.99 yeterli mi bir oyuncunun golü için? Biraz bana düşük geliyor hala gollerin oranları. 3-3. Yani golü atacak oyuncuyu bulmak Dünya Kupası'nda daha zor yani normal liglerden. O yüzden genel şutlar şu anda öncelikli olmaya devam ediyor benim için.
1: Tabii. Yani fırsat bazı zamanlarda çıkıyor ama Her zaman olmuyor tabii. Yine Ito'nun isabet

0: üstü 2.45, Japonya ileri hattından bir oyuncu kendisi.
1: Şeydeki Ito
0: Bu
1: değil mi bu?
0: sezon
1: Rams'ta
0: Genk'te.
1: falan oynayan Ito.
0: Evet,
1: Genk'te tamam.
0: Rams'ten Genk'e geçti.
1: Genk'e.
0: O Ito. 2.45 Ito'nun oranı var. Bir de Kubo'ya bakacağım. O da 2 oranı var. Takefusa Kubo, o da yine Real Sociedad'dan izlediğimiz
1: Şutu mu?
0: oyuncu. İsabetli şuttu, evet.
1: Çok iyi bunlar.
0: Ya
1: İsabetli
0: bu
1: şutları çok iyi. Çünkü Japonya 4 tane 5 tane isabetli şut bulur bu maç.
0: işte ben de aslında demin onu söylemeye çalıştım. Yani Japonya'nın 4 isabeti 1.87. Ya bu bence
1: Müthiş.
0: fırsat. Yani
1: Bence de.
0: 4 isabet.
1: Toplamı mı isabetlisi mi?
0: Japonya'nın toplamının 10 tanesi de çok güzel
1: Evet.
0: fırsat. O da mesela 1.60'lardaydı. Hemen bakayım, 1.65 miydi? Hemen ona da bakayım Efe abi. Şöyle bir, evet, şut Japonya 1.66, 10 şut. Yani çok güzel, 12 şutu 2.50. 10 şut ama ideal 1.66. 4 isabet bence yine aynı şekilde. Hani
1: Açılış
0: diyorsanız
1: maçında
0: ki
1: Almanya'yı yendiğinde Japonya Katar'dayken 4'ü isabetli 12 şut atmış. Toplamda da 38 şut olmuş.
0: biraz fırsatlar var. Ya bu maçta alternatiflerde, ana tercihlerde böyle klasik bahislerde bence kazandıracak gibi geliyor Efe abi ya.
1: Hollanda
0: Yani
1: da boş geçmeyecektir.
0: tabii.
1: 25 şut toplam. Hadi onu vereyim ben.
0: Tamam.
1: Son kararımı vermiş olayım. Bir şey
0: Tamam.
1: söylemek lazım çünkü bu organizasyonun problemi de o. O kadar çok bahis var ki dağılıyorsun.
0: Doğru.
1: Kafa çorba oluyor yani. Bir maç
0: Ben de o
1: tek
0: zaman
1: seçim yapmak lazım yani.
0: sen toplam
1: Toplam
0: şutları
1: 25
0: önerdin.
1: şut.
0: Güzel.
1: Oynadım hatta yani.
0: Ben de 4 isabetli Japonya son
1: Japonya.
0: tercihim olsun
1: Tamam.
0: 1.87'den. Reklam aramız geldi. Son reklam aramız. Bir reklama gidelim. Sonra son bölümde yine sizlerle birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap. Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Milli Takım'ın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçen

0: seni. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
3: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri. Yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hollanda, Japonya'yı da konuştuk, geride bıraktık. Efe abi, ekleyecek bir şey yoksa fil dişi sahili Ekvador diyelim yavaş yavaş istersen.
4: Tamam.
3: Yine gece oynanacak saat 2'de bir sonraki güne bağlayan gecede oynanacak bir maç. E grubu müsabakası, Almanya'nın grubu, fil dişi Ekvador. Neler söylersin? Nasıl bir maç bekliyorsun? Var mı öne çıkardığın tercihler?
5: Ya çok tanıdığım, yakın takip ettiğimiz takımlar değil. Her ne kadar takımlarda çok tanıdık isimler olsa da fazla takip etmiyorum. Yani fil dişine en son oynanan Afrika Kupası'nda biraz izlemiştim. Ekvator'u ama pek bilmiyorum. Kadrolara baktığımızda hakikaten tanıdık isimler var. İşte Ekvator'da hala Valencia oynuyor.
3: Evet.
5: İlerleyen yaşına rağmen fil dişi sahillerinde muhtemelen 11'lerde Elia Vahi'yi görüyoruz. Agbodu var, yine tanıdığımız. Fofana, Rize'nin kalecisi kalede olacak. Yani oranlar esasında birçok şeyi gösteriyor. 2.5 altına verilen oran 1.25. 1.28 mi, 1.25 mi ne? Yani adeta maç 0-0 bitecek diyor. Beraberliğe de 2.57 veriyor. 1.26, 2.5 alt. Yani Dünya Kupası'nda bence 2.5 altı açılan en düşük oran bu maçta olacak diye düşünüyorum. Yani 1.26. Beraberlik 2.57. Takımların daha önceki maç Dünya Kupalarında falan oynadıkları oyunlara falan baktığımızda ve bu grubun da grup, şöyle şey grubu mu?
3: Almanya'nın grubu.
5: Almanya'nın grubu. Bakıldığında
3: Kuraçao
5: var. E grubu. Kuraçao var. Zayıf halka. Evet. Dolayısıyla Ekvator ve fil dişi aynı Kanada, Bosna Hersek veya Brezilya, Fas gibi bu maçtan birer puan alırlarsa çok büyük ihtimalle Kuraçao'yu yenip gruptan çıkmanın hesaplarını yapıyorlardır. Tipik direkt beraberlik denemek için en uygun maçlardan biri. 2.57. Çok hani bağıra bağıra beraberlik kokuyor bu maç ama ya her zaman da olmuyor ama bu olacaktır. Tam grubun. Ben özellikle gruplarda bu beraberliklerin kazançlı olacağına inanıyordum. Ya bu en muhtemel olanı. En muhtemel olanı bu. 2.57. Direkt beraberlik deneyim bu maçta.
3: Güzel. Senden beraberlik geldi. Baktığımız zaman aslında itiraz çok böyle edeceğim, yok abi riskli görüyorum diyeceğim bir şey yok. Fil dişi sahine baktığımız zaman Dünya Kupası elemeleri gruplarda namağlup bitirdi ve gol yemedi. İlginç bir istatistik. Ekvador da Dünya Kupası Güney Amerika gruplarını Arjantin'in arkasından ikinci bitirirken elemelerin en az gol yiyen takımıydı. Sadece 5 gol yedi. Yani savunma organizasyonları iyi diyebileceğimiz takımlar bunlar açıkçası. Baktığımız zaman algoritmalarda zaten bizim algoritma 0-1 demiş. Ekvador kazanır. Bilgisayar 0-0 demiş. Zlatan'ı 1-1 demiş bu maça. Ya şey, sıfıra itiraz etmem ama nedense böyle benim içimden fil dişi sahili bir adım önüne geliyor Efe abi. 2.85. Kağıt üstünde baktığım zaman fil dişi sahilinin daha böyle sükse yapacak bir Dünya Kupası serüveni olacak. Yani dönüp baktığımızda fil dişi sahilini konuşacağız gibi hissediyorum ben. Hazırlık maçlarında da çok dikkat çekici performanslar ortaya koydu. Hatırlarsın Fransa'yı yendiler 2-1.

0: Orada
1: Evet.
0: baktığımız zaman ben Fil Dişi sahilini yani bir sürpriz kupon bugün ikili bir sürpriz kuponda 27.96 orandan bir ikili denemek istiyorum. Bu da şu senden Japonya maç sonu 2 ve 2.5 üst 6 oran aldım. Fil Dişi Ekvator maçında da maç sonu 1 ve 1.5 üst 4.66 orandan toplam 27.96. Böyle bir hani sürpriz tekrar altını çizeyim. Sürpriz diyeceğim bir maç, deneyeceğim bir maç açıkçası. Bu
1: Yani
0: olacak.
1: Ekvator'un Dünya Kupası elemelerinde oynadığı 18 maçın 8'i 0-0 bitmiş. Brezilya maçı, Uruguay maçı, Arjantin 1-0, diğeri 1-0. Oynadığı 1-2-3, 4-5, 18 maçın 13'ü 0-1 gol aralığında bitmiş.
0: Tabii. Bir de
1: Yani
0: zaten kendileri de
1: bu maç tam
0: birbirlerini
1: 0-0 maçı yani.
0: zaten
1: Çok kart olur, çok faul olur.
0: kartlar
1: Bu
0: anamazsın.
1: arada
0: Biraz daha
1: taç
0: geleceğim oraya.
1: olur. Bunlar
0: Evet.
1: hep topun oyunda kalma süresi az olur gibi gözüküyor. Maçın hakemi Fransız Letexier, kart gösteren bir hakem. Ama bu maç bence git beraberlik dene o Japonya'nın yanına. Fil dişi sahilinden yerine beraberlik denemek daha iyi bence burada.
0: 2.57. Tamam bir
1: Çok beraberlik kokuyor.
0: bunu da bir düşüneceğim. Şöyle bir kadrolara baktığım zaman aslında Diallo'lar, Pepe'ler, Diomande'ler, Vahi falan bilmiyorum ya fil dişi böyle bir bomba patlatacak gibi geliyor bana.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Ekvator'da az gollü bitiriyor. Bir de dediğin gibi aslında zaten sürpriz olarak az önce de nitelendirdim. Burada muhtemelen takımlar bu maçı biz 0-0 bitirelim. Almanya'ya da yeniliriz. Kroçağa'ya da atabildiğimiz kadar atıp ikinci olalım. Hani grubun ikincisini bu şekilde belirleyelim düşüncesine gireceklerdir. Ama ben Fil Dişi'nin
1: 4 puan en iyi üçüncü yapar takımları.
0: bir de yani kendi aralarında ikinciyi de belirler zaten. Almanya'yı 1'e
1: Gibi.
0: yazsak orada. Burada Kroçağa kim daha fazla gol atarsa işte ikinci olur gibi bir matematik yapıyor olabilirler ama ben Fil Dişi'nin bir bomba patlatabileceğini düşünüyorum. O yüzden hani bu anlamda maçın içinden çıkamadığımdan çok az gol de duruyor gerçekten. Ben bizim dergiyi 3.5 kart üst 1.50'den yazdım. Hakem de zaten Letoxia, Fransız hakem. 3.92 kart ortalaması var. 3.5 kart üstün oranı 1.50. Benim ana bahsim aslında ana tercihim bu olacak bu maçta Efe abi.
1: Peki, ben de direkt beraberlik deneyeceğim bu maçta.
0: Tamam çok güzel. Peki İsveç-Tunus yine sabaha karşı 5'te oynanacak bir müsabaka. F grubu müsabakası Hollanda-Japonya'nın grubu. İsveç-Tunus burada yine tarafların birbirine bir üstünlük kurup diğer muhtemel rakiplere nasıl boyun eğecekler gibi bir kağıt üstünde görüntüden kaynaklı birbirlerine bir diş geçirip en azından 3 puan alıp en iyi üçüncüler arasından yola devam etmek isteyeceklerdir. İsveç oranlarda bir adım önde görünüyor. Sen neler söylersin?
1: Valla İsveç daha kaliteli bir kadroya sahip. İşte Gökereş, Isak gibi önemli Premier Lig'de forma giyen oyuncuları var. Tunus'un da fena değil kadro. Lig 1, Lig 2 ağırlıklı bir kadro. Ama İsveç kadrosunun hakkını veremeyen milli takımlarından bir tanesidir. Buraya da playoff finallerinden geldi. Uluslar Ligi'nde de bir şeyler yapmışlar mıydı bunlar ya? Öyle bir şey kalmış aklımda.
0: Uluslar Ligi'nden buraya geldiler zaten diyebiliyorum.
1: Öyle miydi? Yok, playoff yarı final Ukrayna'yı yendiler, sonra Polonya'yı yendiler.
0: Şey,
1: Dünya
0: daha
1: Kupası
0: doğrusu
1: elim.
0: playoff oynama hakkını Uluslar
1: Heh.
0: Ligi'nden kazandılar. Ben öyle
1: O doğru.
0: hatırlıyorum.
1: Doğru. Aynen öyle oldu. Doğru söylüyorsun. Dolayısıyla yani o hakkından kullanarak gelmiş bir takım. Halbuki bu kadronun çok daha farklı yerden gelmesi lazım. Normal Dünya Kupası elemelerinden de gelebilirdi. Açıkçası bu maçta oranları katılmıyorum. İsveç maçın net favorisi gösterilmiş 1.79. Ama ben aralarında büyük fark olduğuna inanmıyorum. Dediğim gibi biraz

0: daha kaliteli isimler olsa da İsveç fazla takım olmayı beceremiyor. Tunus'un bir iki hazırlık maçına denk geldim. Brezilya ile oynadıkları hazırlık maçına. Derli toplu bir takım. Önemli oyuncular var dediğim gibi Lig 1'den. Ben burada yine beraberlik öncelikli Tunus'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bu da grubun kilidini çözecek maçlardan biri. Tunus tarafındayım ben. İsveç'e pek güvenemiyorum. Tunus kaybetmez diye düşünüyorum. Az gollü bir maç olma ihtimali de çok yüksek.
1: Güzel. Şeyde baktığımız zaman ben de açıkçası Tunus'un kornerleri, hatta bekledim özel bahisler açılsın belki hani yayınımıza yetişir diye. Çünkü her maçta açılıyor. Bunu da konuşmakta çok beis görmüyorum. Şu an kapalı olsa da ben Tunus'un şutlarının uygun baremden açılacağını düşünüyorum. Ya yani fırsat dünkü Fas maçı gibi hatırlarsan 9 şut 1.65 civarındaydı. Çok uygun olduğunu falan konuştuk. Yine böyle benzer bir fırsatın Tunus tarafından yakalayacağımızı düşünüyorum ben. Yine Tunus'un 3.5 üst korner 1.54. Yani maç boyu 4 korneri bence yine ideal bir tercih. Ve Tunus'un da kolay kolay kaybetmemesini ben de bekliyorum Efe abi. Baktığımız
0: Evet,
1: zaman.
0: yani mahkum oynamayacaktır Tunus dediğin gibi. O kadar da kötü bir kadrosu yok. Hatta sürpriz yapabilecek takımlardan biri de olarak gösteriliyor. Yani burada dediğim gibi 0-2 çifte şans. Önceliğim 1.69. Tunus kazanabilir. Ama kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Burada da beraberlik önceliğim. Yani biraz bakma beraberliklerden de güzel kazanç elde ettim. Brezilya'nın beraberliği, Bosna Hersek'in beraberliği. Kafamda onu kurgulamıştım. Daha önceki Dünya Kupalarına da baktığımda bu zayıf halkanın dışında kalan ama bir numaralı favori olmayan takımlar arasındaki maçlarda beraberlik yüzdesi çok çok yüksek. Çok da anlaşılır. Hele ilk maçı oynuyorsa. Bunda da beraberlik deneyeceğim ben. İsveç Tunus'ta fil dişi Ekvator'da berabere bitecek diye düşünüyorum.
1: Tahmin liginde seni üste sıçratan tahmin o zaman Brezilya skorunu doğru bildin değil mi Efe abi sen?
0: Evet.
1: Aa, tamam.
0: 1-1.
1: Süper. Ben orada bir
0: Ama
1: 2-1'le
0: Amerika 4-1'i de doğru bilenler olmuş yani. Ona ben şaşırdım yani.
1: maşallah gerçekten
0: Genco
1: bazı
0: ile Muhammed Bey bilmiş vallahi. Direkt 4-1 oradan onlar yürümüşler.
1: evet. Daha turnuva devam ediyor. Bakalım yani bugünkü maçlarla birlikte her şey değişebilir. Mesela 4 maçın skorunu bilse 48 puan. Çok acayip bir noktayı çıkartabilir
0: Evet.
1: tabii. Bu arada
0: Radyo Gol
1: Aygruplara
0: dinleyenleri tabii belki bunu tam bilmiyor olabilirler. Bizim YouTube kanalımızın 1-0-2 platformunun bir oyun yaptık da onunla ilgili şeyleri aktarıyorduk. Doğru skor ve doğru sonuç bulma üzerine kurulu bir tahmin oyunu bütün turnuvada. Ama ne cevherler varmış ya. 6
1: evet.
0: maç oldu bunun 5'inin skorunu doğru bilenler oldu yani. Enver Kaynarcı da bunlardan biri bu arada. Onu da unutmamak lazım.
1: Tabii tabii yani tebrik ediyoruz kendisini de. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Dediğimiz gibi sevgili Radyo Gol dinleyenler böyle 1-0-2 platformu olarak küçük bir eğlence olsun dedik. Bir tahmin ligi kurduk. İşte skor tahmin etmeye çalışıyoruz. Bilirsek 12 puan. Eğer skoru bilemedik ama kazanabildik 3 puan şeklinde. O tahmin liginde de Efe abi biraz böyle farkı açmış görünce hangi maçı bildi diye düşünürken Brezilya maçıymış. Onu netleştirdik şu an. Bu arada skorlar demişken İsveç maçıyla ilgili de bizim 1-0-2 platformunun algoritması 1-1, bilgisayar 1-1, slotla 1-0 demiş Efe abi. Onu da aktarmış olayım ama
0: Evet.
1: Tunus sanki şu özel bahisler açıldığında Tunus'un şutları bana da böyle 9 şut, 8 şut neresi uygunsa oran olarak onlar kıymetli
0: Fil
1: gelecek.
0: dişi Katar'ın bilgisayar skorları neydi?
1: 0-1, 0-0, 1-1.
0: 0-1, 0-0, 1-1. 3 algoritmanın ikisi bu maçın ikisi için de beraber ediyor.
1: Evet.
0: De ikisinden biri berabere bitecek bu maçtan. Yani o gerçekten çok muhtemel. Ben bizim maçın da berabere bitmesini bekliyordum açıkçası. Neredeyse de 1-1 ve gelse dururdu orada. Yani 1-0 iken kaçırdığımız pozisyonlardan birini atsak maç 1-1'e gelse bence orada bitebilirdi maç. 2-1'i zorlayamayabilirdik diye düşündüm.
1: Evet.
0: Bayağı da hatta maç içinde de canlıdan bir beraberlik daha denedim ama olmadı. Ama beraberlikler kazandıracak diye düşünüyorum bir şeyde grup maçlarında.
1: Güzel. Tahtalara da şöyle bir göz atalım istersen. Hem fil
0: Olur.
1: dişini atladık. Fil dişiyle birlikte İsveç maçı iki maçta nasıl tahtalarda yer bulmuş kendisine şöyle bir baktığımızda Türkiye tahtasının 5. sırasında İsveç-Tunus 2,5 alt seçeneğini görüyoruz. 6. sırasında da fil dişi Ekvador 2,5 alt seçeneği var. 7. sırada fil dişi Ekvador ilk yarı 0. 9. sırada İsveç maç sonu 1 olarak Türkiye tahtasında maçlar bu şekilde. Asya tahtasına baktığımızda İsveç-Tunus maçı maç sonu 1 olarak 8. sırada. 9. sırada ilk yarı 4,5 korner üst var. 10. sırada da fil dişi Ekvador maç sonu 0 var. Efe abi sana Asya'dan destek geldi. Bu arada
0: Tunus
1: İsveç...
0: Dünya Kupası 2022 Katar'da da Danimarka ile 0-0 berabere kalarak başlamış gruba.
1: Güzel. Bu arada ilk yarı 4,5 korner üstü de hoşuma gitti İsveç-Tunus'ta. İlk yarı korner üretebilecek bir maç gerçekten. Bu da değerlendirilebilir. Hatta oranı hemen aktarayım. Onun da oranı kaçmış. Şöyle baktığımda 1,82 oranı var. İsveç-Tunus 4,5 korner üst. Asya 9. sırada. Balkan tahtasına baktığımız zaman hemen şöyle bir 8. sırada İsveç-Tunus maç sonu 1. İsveç-Tunus 2,5 alt. İsveç-Tunus ilk yarı 0. 8, 9 ve 10. sırada fil dişi maçı Balkan tahtasına girmemiş. ABD tahtasında fil dişi Ekvador maç sonu 1. 146 milyon dolar 6. sırada. 7. sırada karşılıklı gol yok. 139 milyon dolar. 8. sırada İsveç-Tunus maç sonu 1. 126 milyon dolar. 9. sırada İsveç-Tunus 2,5 alt. 110 milyon dolar şeklinde
0: Evet.
1: böyle bir
0: Ya bir
1: listelenmiş.
0: İsveç Tunus maçında 2,5 alt ve fil dişi Ekvador maçında 2,5 alt. İkisini oynadın mı neredeyse 1'e 2 alıyorsun. Biliyorum 2,5 alt oynamayı sevmiyoruz ama
1: Evet.
0: şaka maka bir de ona baktım. 8 maçın 6'sı 2,5 altı bitti. Son Dünya Kupalarında ilk maçlara baktığımızda o 16 maç olurken hani 48 takım yerine 32 takımın oynadığı dönemlerde bu tip maçlarda görebiliyoruz o skorları. Yani 0-0'lar, 2,5 altlar 16'da 10, 11, 12 2,5 alt bittiği oluyor bir evvelki şeyi. Yani ilk maçların 2,5 altlar
1: Evet.
0: yani şey oluyor, kurtarıcı oluyor. Hollanda maçının 2,5 üstüne verilen oranın yüksek olmasının nedeni de bu.
1: Evet.
0: Yani beğenmiyoruz ama Finlandiya fil dişi maçı ve iki maçta 2,5 altı oynadın mı 1,95 alıyorsun. 3 gole çok zor ulaşması bu maçların.
1: De zaten grup maçlarındaki genel kısır görüntüyü de
0: Tabii.
1: konuşmuştuk daha öncesinden de. Bunlar dediğin gibi Dünya Kupası'nda olan şeyler. Bakalım ideal dediğin gibi az gollü 2,5-6 iki maçta uygun. Bak yine Avrupa tahtasında İsveç-Tunus ilk yarı 4,5 korner üstte 300 milyon euro yatırılmış 7. sırada. 8. sırada fil dişi Ekvador 2,5 alt 240 milyon euro. 9. sırada İsveç-Tunus 2,5 üstte 197 milyon euro. 10. sırada fil dişi Ekvador ilk yarı 0'a 155 milyon euro yatırılmış. Bu ilk yarı 0'da fil dişi maçında gittikçe aklıma yatmaya başladı yalnız.
0: Tabii.
1: Yani.
0: 2,5 alt yerine ikisinin de ilk yarı sıfırları da olabilir.
1: Yani böyle
0: Uzun süre
1: birbirlerini
0: 0-0
1: tatmak
0: gidecek
1: isteyecek.
0: gibi maçlar. Tabii.
1: Tabii. Sonuçta özellikle fil dişi ve Ekvator hani bu maçta biz gol yemeyelim. Her ne kadar fil dişini bir adım önde görsem de bu maçta aman gol yemeyelim. Kroçao'yu gözümüze kestiririz mantığında olabilirler tabii. İngiliz tahtasına da şöyle bir baktığımda 7. sırada fil dişi galibiyeti. 8. sırada fil dişi ve Ekvador maç sonu 0. 9. sırada İsveç Tunus 2,5 alt. 10. sırada İsveç Tunus maç sonu 0 var İngiliz tahtasında. İngiliz. Çok gerçekten.
0: Şimdi fil dişi Ekvator'la ilgili senin fil dişi tarafında yer alman çok yanlış değil tabii ki. O kadar

0: Hani ben beraberlik denemek için uygun maç olduğuna inanıyorum ama mesela şeye de katılmıyorum. Ekvator maçın favorisi. Ben mesela fil dişini maçın favorisi gösterirdim.
1: Tabii.
0: O yüzden hani fil dişi yenilmez diye düşünüyorum. Kazanırsa da tabii ki çok şaşırmam ama gerçekten çok beraberlik kokuyor. Oranlar moranlar. Uzun

0: Tunus ve Fildişi Ekvator'da bir Umut Bozok bulmayalım mı ya? Programın son bölümünde.
1: İsveç, Tunus,
0: Ya da
1: şey
0: Fildişi
1: yani
0: Ekvator.
1: Fildişi, Ekvator. Çok tanıdığımız
0: Riyomandiler falan.
1: oyuncular olmadığı için bilemedim. Yani orada az önce o Feyenoord'un golcüsünün iki isabetli şutlarına falan girerim de.
0: Elia Vahi
1: Elia
0: 1.80.
1: Vahi'den belki bir şey. Kim?
0: Elia Vahi 1.80. Kaleyi bulan şut. Bir
1: Bir
0: şut.
1: şut mu?
0: Evet.
1: Evet, Nice'de bayağı bir oynadı. Sağlıklı en azından. Elia Vahi'nin bir isabetli şutu mantıklıymış 1.85.
0: Nicolas
1: Ekvador'da büyük ihtimalle şey oynayacak. Valencia'nın bir şeyleri olabilir.
0: o 1.47 de Nicolas Pepe 1.80. Yine Amad Diallo Manchester United'dan bir isabeti 2 oran. Diamonde'nin bir isabeti 2 oran. Leipzigli Diamonde bu sezon fena bir performans sergilemedi o
1: Evet.
0: da. Yani
1: Ondan da bir şey beklenebilir.
0: bir isabetlisi 2 oranı var. Bunlar da yine fil dişi tarafından tabii biraz daha oyuncuları tanıdığım için orayı değerlendiriyorum ama şöyle bir İsveç'e baktığım zaman belki orada Gökereş falan
1: Şöyle
0: neler?
1: söyleyeyim, alternatif bahislerden aldığım notlarda İsveç-Tunus maçının tam bir taç maçı olduğunu düşünüyorum. Fildişi Ekvator maçının da tam bir faul maçı olduğunu düşünüyorum. Her iki tarafında bulabileceği şekilde, yani toplam faullere ve takım faullerine değil de toplamlara gitmekte yarar var. Yani Fildişi sahili Ekvator maçında toplam faul makul bir seviyede ise tabii alınabilir. Bazen çok da yüksek oranlar açıklanabilir. Toplam faul 27. Uf, 29. Bunlar biraz sıkıntı gibi olabilir ama yani Fildişi sahili Ekvador faul, İsveç Tunus bana göre taç maçı. Onun da o şekilde değerlendirmek isteyenler olabilir. Daha özeller açılmadı İsveç Tunus'ta. O yüzden ona bir şey söyleyemiyorum.
0: Evet, Reji'den bir pas geldi Göksel'inden Efe abi. Seko Fofana, Fildişi sahilinin orta
1: Heh.
0: sahası. Orta saha olmasına rağmen Porto'da deniyordu. Bayağı isabetli de vuruyor demiş. Şimdi Seko Fofana şu an bendeki istatistik sitesinde ideal yani beklenen kadroda yok. Ama şöyle bir maç önünü bekleyecek dinleyicilerimiz varsa bir Seko Fofana'nın isabetli şutuna ben hemen şu an güncel kaç ona bir bakayım. Üstüne üstlük canlıda da isabetli şut oyuncu tercihleri açık oluyor. Bugün bir üyemiz Hakan Çalhanoğlu'nun ikinci yarı iki isabetinden 11 oran isabet ettirdi. Seko Fofana'ya hemen bakayım. Onu da yine aktarayım. Güzel bir pas geldi Göksel'inden. Çok teşekkürler kendisine de.
1: Tabii
0: Kaç o?
1: 11'lere bakmakta yarar var oyuncu bahislerinde.
0: Tabii.
1: Sonradan oyuna girme durumları olunca yetersiz sayılıyor, bir
0: 2.86.
1: bakmak lazım. Oo, bir isabet.
0: Pas. Evet, bir isabet 2.86. Bunu bir
1: Bu
0: notlarımıza
1: söyleyeyim
0: alalım.
1: Göksel'incim, bu büyük ihtimalle Fofana ilk 11 başlamayacağının oranı bu. Genelde o oranlar o yüzden açılıyor. Yani o büyük ihtimalle ilk 11 başlamayacağının oranı. İlk 11 başlarsa %100 denerim 2.82'den.
0: 2.86 bir de şöyle bir şey var. Dediğim gibi hani sonradan girdiğinde de canlıda oyuncu isabetli şutları falan gelebiliyor. Bir buna bir
1: He,
0: dikkat edelim. Bugün
1: tamam.
0: işte az önce söyledim Yusuf Bey'di sanırım gruplarda. İlk yarı bitti. Hakan Çalhanoğlu'nun iki isabetli şutunu aldı 11 oranda. Valla
1: Müthiş.
0: ikisi de geldi.
1: O kadar da belliydi ki ikinci yarı çok şut atacağımız zaten.
0: Tabii 11 oran.
1: Bunları daha akan şutlar mutlar nefis bir şey 11. O
0: Evet.
1: dakika bak, hepimiz başka şeylere dikkat ederken nefis
0: Yusuf
1: bir
0: Bey'i
1: oran
0: tebrik
1: yakalamış.
0: ederiz.
1: Çok çok da mantıklı yani.
0: Tabii.
1: Zaten çok şut atacağımız belli. Zaten duran top olduğu zaman Hakan deneyeceği belli. Bir Arda, bir Hakan işin yerine göre sol tarafa yakınsa Hakan kullanıyor.
0: Evet.
1: Çok mantıklıymış ya. Tebrik ediyorum.
0: Valla ben de tebrik ederim. Bu arada Göksel'in Olay, Fofana ya da Kessié üçü, bu üçüden ikisini oynatacak. Ben deneyeceğim bakalım demiş. Fransa karşısında falan 11'de çıkardı demiş.

0: Sekofofana'yı.
1: O zaman
0: Sekofofana'yı
1: oynar.
0: notlarımız arasına alalım ve
1: Alalım.
0: yavaş yavaş da sona geldik. Hatta biraz da açtık çok az. Varsa abi son sözlerini alayım senden.
1: Vallahi yoğunluk devam ediyor. Tüm hızıyla Dünya Kupası. Tabii gündüz yayınlar olunca bayağı bir şaftımız kayıyor ama elimizden geldiğinde tüm maçları analiz etmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bir hata yaptıysak affola.
0: Evet.
1: Çok bilgi var, çok alternatif var. Hepsine yaklaşmak, bazı seçimleri öyle kafana göre söyleyemiyorsun. Tek tek bakmak gerekiyor falan. Böyle bir yoğunluk. Umarım herkes için, bahis severler için güzel bir turnuva oluyordur ve devamı gelecektir.
0: Tamam abi, vallahi dediğin gibi gerçekten gece maçlar, gündüz işte YouTube vardı, radyo var, akşam yine bir dakika skor var, sonra yine maçlar. Biraz yorucu bir bülten ama Dünya Kupası her zaman değer diyelim. Sürçülisan ettiysek affola. Umarım keyifli, bilgilendirici bir yayın olmuştur sizler için de. Biz çok keyif aldık her zamanki gibi. Yarın 17-18 arası Rahmi Şehirli ile birlikte olacağım. Yine bekleriz. Bakalım keyifli, kazançlı bir Dünya Kupası olsun hepimiz için. Şanslar diyelim. Keyifli pazarlar ve Göztepe'nin de 101. kuruluş yıl dönümünü kutlayaraktan programı kapatayım. Nice güzel, şanlı,
1: Hayırlı
0: şerefli
1: olsun.
0: senelere diyelim. Bir taraftar olarak Göztepe'miz için önümüzdeki sezon Avrupa olması dileğiyle keyifli pazarlar dileriz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
2: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: istediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
5: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
6: Reklam bitti. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: zamanlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Haziran ayında vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla Toyota Plazalar'da sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
1: Toyota. Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Reklam bitti.
6: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da.
7: Kupalar sana helal.
6: 26 Dünya Kupası grupları.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Reklam. Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Reklam bitti.
6: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık başlıyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç. Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim. Tabii keyifli bir gün değil hiçbirimiz açısından. Ya buraya gelirken de açıkçası insanların yüzünün asık olduğunu, düşük olduğunu gördüm. Hepimizin öyle. Hiç böyle bir başlangıç hayal etmiyorduk. Tek tek değerlendireceğiz tabii ki. Tüm detayları 0212-273-1010'dan sizlerdi. Mesajlarınızı, yorumlarınızı, görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ya uykusuzuz ve mutsuzuz hepimiz, sizler de öylesinizdir diye tahmin ediyorum. Avustralya Türkiye karşısında, milli takımımız karşısında 2-0 kazandı. Grubun ikinci mücadelesiydi. İlk maçındaysa ABD Paraguay karşısında 4-1 kazanmıştı. %28 ile toplu oynadı Avustralya, %72 ile toplu oynadık. 9 şut 4 isabet 2 gol Avustralya'dan. 30 şut 8 isabet golümüz yok. 27. dakikada Nestor Irankunda'nın attığı golle 1-0 öne geçtiler. 75. dakikada Connor Metcalf'ın attığı golle de farkı 2'ye çıkarttılar ve aynı zamanda skoru da belirlediler. Birazdan tabii açıklamalara da gideceğiz. Yaşar Kurt birazdan bizimle birlikte olacak ve tüm detayları değerlendireceğiz, konuşacağız. 0212-273-1010'dan sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, numaramızı tekrar edeyim. 0212-273-1010'dan sizler de mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Dün oynanan diğer mücadelelerde ise Brezilya 1, Fas 1. 21. dakikada İsmail Saibari'nin attığı gol, 32'de Vinicius Junior ve 1-1'lik eşitlik vardı o karşılaşmada. İskoçya Haiti karşısında 1-0 kazandı. John McGinn'in attığı golle ve İsviçre-Katar mücadelesi de 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Yaşar Kurt hattımızda, hemen kendisini bağlayalım. Evet, Yaşar hattımızda. Yaşar hoş geldin.
1: Hoş bulduk Yüksel, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
1: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Yani hiç beklemediğimiz bir başlangıç Avustralya karşısında.

0: 2-0 kazanan taraf Avustralya oldu. Milli takımımızdan beklemediğimiz bir başlangıç. Ya tabii oraya da geleceğiz ama açıklamalara da geleceğiz. İlk olarak değerlendirmeni isteyeceğim. Hani şöyle, biz memnun değiliz ama milli takımımız iyi oynadığını düşünüyor. Oraya da geleceğiz ama sen nasıl değerlendirirsin karşılaşmayı? Sence nerede kaybettik?
1: Yani iyiden ziyade domine ettiklerini düşünüyorlar. Yani özellikle Hakan Çalhanoğlu ve Montella'nın açıklamalarına baktığımız zaman, yani dün aslında Dünya Kupası genel olarak programa baktığı zaman domine edenlerin, yani topa daha çok sahip olan, daha çok rakip geri alanda olan takımların neredeyse hemen hemen hepsini kaybettiğini gördük. Yani bizim maçta erken saatlerde oynanan Katar için de bunun benzeriydi. Bizim maçta bunun benzeri. Hatta Kansın Haiti, İskoçya'ya bakıldığı zaman bile Haiti'ye daha çok topa sahip olan takım ama bunların hepsinin ortak noktası, evet, İsviçre son dakikadaydı. Haiti kaybetti, biz kaybettik. Yani kağıt üzerinde bunun biraz daha dengede olması gerektiğini düşünüyorum. Maça geldiğimiz zaman da yani evet, rakibin neredeyse her şeyini, ya biz bu kadar bilirken, yani üstlüsü olması, bu kadar yüksek stoperlerle oynaması, derin blok ve orta blokta bekleyip hızlı hücumlarla geçiş sağlaması vesaire, bunların hepsini bizim bildiğimiz noktada, tabii ki Montella ve teknik ekibi bilmiyorum, ihtimali yok. Onun özelinde yani maça her zaman birbiriyle oynayan, alışkanlığı olan takımla çıkmak istedi Montella. Bunu bir noktaya kadar anlayabiliriz. Yanlış bir tercih değil ama yani dakika 15'te 15-20 civarı ana plan bu kadar işlemezken alternatif planlar bence denenmeliydi. Ya bunu nasıl açıklayabiliriz? Yani Barış Alper muhtemelen alışkın olduğu sağ kanattan sola geçtiği için, ki Galatasaray zaman zaman sol tarafta oynuyor ama milli takım özel performansları genelde sağ açıkta verdi. Sol kanatta olmasından kanatlı olabilir. İyi bir performans göstermiyordu. Kerem ve ona keza bu kadar o üçlü bloğun arasında kalınca, üç devin arasında kalınca bir performans sıkıntısı yaşandı. Yani bir 20-25 gibi, yani Kerem'le Barış'a bir yer değiştirmesini mesela ben bekledim. Hem orada Kerem'in belki birebir de daha efektif olabilirdi Barış'a. Barış da daha fiziksel olarak bir duvar olabilir stoperlere karşı. Çünkü hani Barış'ı hep biz biraz daha alan bulduğu noktalarda değerlendirir. Alan bulduğu noktalarda biraz daha iyi oynadığını gördük. Ki bunların en büyük özelliği zaten Galatasaray'da Juventus maçlarında gördük. Kerem de biraz daha birebiri seven bir oyuncu dar alanlarda. Yani bunun ikisinin bir 15-20 dakikadan değiştiğini görmek isterdim. Ama olmadı. Montella aynı şekilde devam etti. Ona keza yani Arda evet çok fazla içeri girdiği için sağ kanatta Zeki biraz daha çizgide boş kalıyor. Onun için biraz daha merkez ve sol kanada yönlendik. Bu noktada oyun çok sıkıştı. Yani birçok kez Orkun'un, Arda'nın, hatta Hakan'ın üçünün yan yana çok fazla geldiğini, çok fazla üst üste bindiğini de gördük. Bunu Euro 2024'te Gürcistan maçında da çok yaşamıştı. Gene aynı şekilde oynamıştı ve çok benzer bir şekilde çok dik bire kaldıkları zamanları görmüştü. Bu noktada rakip de bu kadar derinde savunurken çok fazla alan bulamıyoruz. Alan bulamadığı için oyunu geliştiremiyoruz vesaire derken zaten yani ilk kere geçişten yediğimiz bir golle bir sefer geriye düştükten sonra tamamen oyun Avustralya'nın istediği noktaya döndü. Topu hızlandıramadık. Rakibi genişletemedik. Tüm bunları üzerine yani ikinci yarıda 2-0'dan sonra o da bir geçiş golü. Yani Avustralya'nın bize gol atmasının tek sefer geçişlerdi. Ki bunun içinde yani İsmail'in temel görevi orta sahada stoper ikilisine geçişte yardım etmek. İsmail de geçişte bence sınıfta kaldı geçiş savunmasında. İlk golde Meri'ye destek sağlayamadı. Çok fazla önde kaldı. İkinci golde aynı şekilde önde kalınca tüm bunlar üst üste geldi ve hiç beklemediğimiz planda olmayan bir mağlubiyetle karşılaştık maalesef.
0: Yani tabii eleştirilecek bireysel performanslar da var ama yani planımız yanlıştı herhalde, değil mi Yaşar? Ya kadroda sıkıntı yoktu belki ama plan hani Kerem'e uzun top atmaksa veya plan Avustralya'nın geçiş oyunlarını önlem almamaksa yanlıştı. Hatta bir açıklama şuydu, yani golün karşılığına üzülürken gol yedik açıklaması.
1: Yani ortaya mecbur kaldık. Çünkü ben de Montella'da kesinlikle kenar ortalarına genel olarak çok başvuran bir teknik direktör değil. Biraz daha öndeki dörtlünün, Hakan'la beraber hatta beşlünün biraz daha bağlantılarını kullanmaya çalışan bir antrenör. Burada elimizi kolumuzu bağlayan yani iki konu oldu. Birincisi Kenan'ın yokluğu. Yani sol kenarlardan bir yerde Kenan olmayınca, yani birebir de çok fazla oynayamayınca, Barış Alper dediğim gibi çalımla değil biraz daha atıp gitmekle atıp gitmek üzere başarılı olduğu için dribliklerde alan da bulamayınca Barış Alperovic kanalın pasifize oldu. Kenan olsaydı Kenan Barış kanatlarını biraz daha efektif kullanabilirdi. Çünkü hem Barış sağ kanatı genişletici olarak kullanacaktı. Rakibi biraz daha açabilirdi ve Kenan da o birebirleri çok daha rahat kullanabilirdi. Ama Kenan yoktu. Barış birebir orada geçemeyince ya merkeze dönmek zorunda kalıyor ya da Kerem'e ortaşmak zorunda kalıyor. Bu zaten yani kağıt üzerinde Montella'nın da A planı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum ama maalesef oyuncu profilleri bundan mecbur bıraktı diyebiliriz. Burada iki konu var. Bir Kenan'ın yokluğu. İkincisi Orkun'un da yüksek performansıyla beraber Orkun'u da 11 atmak istedi. Arda kenara açılınca dediğim gibi oyun çok fazla sola yüklendi. Ve sol tarafta yüklendiği noktada oyun açamıyorsanız o ekiple kenar ortalarına mecbur kalıyorsunuz. Bence dediğim gibi yani 11'de yanlış doğru bu tartışılabilir ama kenar ortası maalesef mecbur kaldığımız bir durumdu. Ve burada orta sahadaki yetenekli ayaklarımız istenilen seviyeye çıkamayınca mecburen şişirmeye deniyorsunuz.
0: Can Uzun'un oyuna dahil edilmemesi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Yani 9 numara olarak düşünüyorsak yani Can Uzun ve Kerem'den bence bu maç özelinde çok da farklı bir şey gösteremezdi. Çünkü dediğim gibi yani o sıkışan oyunu çözemedik. Yani, ki çözdüğümüz noktalarda biraz daha topa sahip olduğumuz ikinci yarıda özellikle yani Yunus girdiği zaman Yunus Kenan'la beraber biraz daha efektif olmaya başladığımızı gördük. Yani az önce dediğim gibi rakibi genişletme konusunda biraz daha iyiydik ama orada da bence hem 1-0 hem de yani dakika 60-70'e kadar oynanan kötü oyunla beraber ben moral olarak çok düştüğümüzü gördüm. O biraz daha kurtarıcı olmadı. Örnek veriyorum. Kenan, Barış veya işte Yunus kimse 10 numarada Arda, Santrafor'a Can Uzun. Bence işte Paraguay maçı da denenebilir ve işe değer. Çünkü o 4'lünün 5'inin dediğim gibi az önce dediğim gibi kısa bağlantılarıyla beraber savunmayı denebilirsiniz ama birincisi Arda'nın sağ kanatta olup çok, yani Arda sağ kanattaysa merkeze girmek zorunda. Oradaki yaratıcılıktan kaynaklı. Ve sağ bir kenara tamamen boşa attığınız noktada oyunun çok küçük bir bölümünü kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Yani orada da hani Can da mesela ne diyelim? Can oynadığı noktada derinleşmesi gerekiyor. Hani Can, Arda, Orkun, Hakan hepsinin küçük bir kare alanda hep yan yana olması anlamına gelir bu. Ben çok efektif olabileceğini düşünmüyorum. Yani şu olabilirdi. 45'te mesela Kenan'ın gireceğini düşünüyordum. Yani sağlıklı bir Kenan'ın. Ama 9 numarada bence bir Deniz Gül atılabilirdi. Ya da Barış çok kötü oynamasına rağmen Barış 9'u atılıp Kerem kenarı bilip Kenan'a atabilirdi. Yani çok varyasyon olabilirdi ama yani Montella'da bu maç üzerinde kesinlikle sınıfta kaldığını düşünüyorum. Montella'nın bu tercihleriyle beraber, yanlış tercihleriyle beraber bence bu sonuç üstüne geldi diyebiliriz.
0: Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani şu zamana kadar Montella'yı gerçekten yaptığı tercihlerde çok savundum ama hata yaptığında da söylemek gerekiyor. Bence Montella'nın o 6 yediğimiz maçlarda dahil olmak üzere en ne yaptığını bilmediği, yani planını işlemedikten sonra o süreçten çıkamadığı, kısacası hatalı olduğu mücadeleydi. Sonrasındaki açıklamalarında da yani hocam biz seni yani profesyonelliğinden dolayı aslında bu kadar tebrik ettik. Yani sonuçta açıklamaları da şöyle bir göz gezdiriyorum. Ya sürekli şunları görüyorum Yaşar. Biz bunları görmediğimiz için mutluyduk zaten işte. Kaybettik ama ruh vardı, yürek vardı. Ya bu hamaseti Montella'da öğrendiyse işimiz var.
1: Yani o ruh vesaire ben de yani çok doğru bulmasam da oyuncuları biraz daha yani ayağa kaldırmak üzerine yani çok sert birleştirilme girseydi daha önümüzde iki maç var ve oyuncu grubu biraz genç bir grup olduğu için etkilenebileceklerini düşünüyor olabilir. Ama hani orada ruhu vesaire hiç katmadan mesela örnek veriyorum Merih'in açıklamaları çok iyi bence. Çok kötülük, hak ettik bu mağlubiyeti. Önümüzdeki maçlarda bunu telafi edeceğimize hani emin olabilirsiniz vesaire bir açıklama bence daha doğru olabilirdi. Ama hani Montella'dan çok keskin bir açıklama beklemek de doğru değil. Ki bence ya Montella bu maç hem oyun olarak hem skor olarak bu kadar kötüyken küçük bir yani şoka da girmiş olabilir kendisinde ilk dünya kupası antrenörlük üzerinde. Yani o da çok fazla buraları çok tecrübe etmemiş biri. Onun için ben tecrübesizliğe geldiğini düşünüyorum. Açıklamalar konusu doğru açıklamalar değil. Anlayabiliyorum ama sağ içindeki hani şeyi konuşmadık bu arada. Hani Salih'le Mert Müldür'ün girdiği Nick Yerik sen konuşmadık bile yani hiç.
0: Evet.
1: Onu da şu şekilde açık.

0: onu da şu şekilde açıkladı. Hani Ferdi ve Hakan fizik olarak ceza düşük olduğu için onları ileride tutup İsmail ve Zeki Çiler orayı biraz daha Zeki savunmasını tazelemek için daha diri tutmak için sevildi. Çok mantıklı bir uzakta olsa Zeki savunmasa 2-0'dan sonra bilmiyorum, evet bu gruplarda avaraj önemli ama ben 2-0'da orada şıkları gördükten sonra Montella maçtan vazgeçti. Yani 2-0'da tutmak istiyor gibi geldi bana da. Bilmiyorum, çok mantıklı bir şey işte, birçok hareket gördük hocadan.
1: Ben kaptanlarımızın açıklamalarını da beğenmedim. Hatta ilk olarak Merih Demiral mesela çıkar çıkmaz seyirciyi suçladı. Yaşar, böyle bir şey olabilir mi ya? İşte bizim ülkemizde bir şey başarıldığında da çok abartılıyor. Kötü bir şey olduğunda da karalar bağlanıyor falan şeklinde de. Şimdi bunu söylemek için ya şunu demek lazım. Tamam, daha turnuvanın ilk maçı. Evet, ama şunu da söylemek lazım. Madem böyle düşünüyorsunuz, o zaman o dediğiniz başarıyı abartıldığı zaman da çıkıp konuşmanız gerekmez mi? Hani durun, daha bir şey başarmadık, ayaklarımızı yere basalım şeklinde. O zaman konuşmayıp kötü günde bunu deyince hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Yani burada biraz seninle ters düşünüyor olabilirim. Bu biraz daha serin kalın. Yani daha iki maç var. Ya dediğim gibi az önce, yani Merih de bu artık kadronun tecrübelerinden diyebiliriz. Yani.
1: Ama Yaşar, hiç haberi yok ki. Haberi yok yani, ne konuşulduğundan haberi yok. Maçtan çıkar çıkmaz flash röportajdan bahsediyorum. Ama yani sosyal şöyle, medyada yani Twitter'a girdiyse doğmuş, bilemiyorum tabii. Yani şeyde devre arasında.
0: Türkiye'de doğmuş büyümüş birinin bu mağlubiyete ne kadar sert tepki vereceğini tahmin edebiliyordur. Çünkü yani ben de maçı izlerken yani hiç sosyal medyaya bakmadım ama neler döndüğünü iyi kötü tahmin edebiliyordum ki devre arasında girdim. Trendlerde hani bu trend topikte her oyuncumuzda da tek tek vardı. Yani muhtemelen o da artık ne kadar sert olacağını, ne kadar yüksek olacağını biliyor ki. Yani bu kadro, çünkü Euro 2024'te işler ne kadar iyi giderken hani çıkartma haberleri de biliyor. Yani onun için ben Merih'i o konuda söyledim ki, ben hatta kişisel olarak Merih'in açıklamalarında beğendiğim bile söyleyebilirim. Hakan bence tamamen tecrübe ama ben Merih konusunda biraz daha senden farklı düşünüyorum. Çünkü soyunma odası dediğim gibi yani 45'te veya işte maç sonunda takım arkadaşına bakarken hani Kenan'ın yüzünü görüyor, Adem'in yüzünü görüyor, Deniz'in yüzünü görüyor. Yani bütün genç oyuncuların bu kadar düştüğünü görürken biraz bence hem Türk halkına, Türk taraftarlarına hem de oyunculara, evet biz bu çok kötüydü ama bunu çok abartmadan ikinci ve üçüncü maçlarımıza daha konsantre gitmeliyiz mesajını verdiğini düşündüm. Ama Hakan üzerine geldiği zaman hani Hakan yani çok tecrübeli, takımın birinci kaptanı, ilk yüzeyliklerde oynadı ama hani sadece topa %70 sahip olarak oyunu domine ettiğini söyleyemezsiniz. Siz topu domine ediyorsunuz o noktada. Yani oyunu domine etmek farklı bir şey. Siz Avustralya'ya, ya sizden kaynaklı, biz derim bu arada, yani karşıdaki önceden bahsediyorum ama biz Avustralya'ya saha içinde istediğimiz hiçbir şeyi kabul ettiremedik. Biz Avustralya'nın oyunu oynadık. Yani topa çok sahip olmak, okisi çekmek, sabah kadar ceza sahası dışına hiç vurabilirsiniz. Hani iki tane tehlike var, biri Hakan, biri Arda. Ben Kerem'in pozisyonunu tehlikeli pozisyon olarak da saymıyorum. Ben cılız bir vuruştu.
1: Aynı şekilde Zeki'nin dar açıdan vurduğu da, yani kapattığı köşeye bir şut.
0: Ya orada dedim, Zeki'nin başka yapabilecek bir şey yok ama evet, yani yapabileceğim en iyisi yaptı, olmadı. Hani dediğim gibi 30 değil, 130 şut çekseniz bugün bence çok kolay kolay gol gelecek gibi de durmuyordu. Kaleciyi yıldız gibi gösterdi, hatta öyle söyleyeyim, bu cıvı şutlar bence. Onun için Hakan'ın açıklamalarını hiç anlayabildiğini söyleyemem.
1: Yani öyle bir görüntü var ki Yaşar, kesin kazanmamız, kazanırız dediğimiz maçta şu anda şeyi düşünüyorum ya, bir puan hiç fena olmazdı diye düşünüyoruz.
0: Yani şöyle bir durum var, Avustralya bu grupta herkesin hedef maçıydı. Çünkü ortalama bir 3 puan en iyi 3. olarak çıkaracağı için Avustralya herkesin hedef maçıydı. Yani şu an yani biz Paraguay'ı yenmek zorundayız. Yenemezsek çünkü hani son maçta çok sıkıntıya girdi. Çünkü Amerika şu ana kadar muhtemelen gördüğümüz en iyi takım turnuvada.
1: Bu arada direkt Paraguay'ı yenemezsek ikili averajdan hem Paraguay hem Avustralya'ya kaybettiğimiz için eleniyoruz. Yani hem bizim için hem Paraguay için ölüm kalım maçı oluyor bu maç. Tamam ya da devam yani, maçı.
0: Aynen öyle. Yani üst üste belki iki tane tamamen de devam maçına çıkacağız. Zor. İşimiz gerçekten zor çünkü bu maç bizim en hedef alacağımız maçtı. Yani ya Paraguay yenip işimizi kendi elimize alacağız ya da Paraguay ile beraber kalıp Amerika'nın Avustralya'yı yenip son maçı rotasyona çıkmasını bekleyeceğiz. Yine bir şekilde bizim elimizde.

0: Sonunda bir turnuva grubu gibi oldu.
1: Yani şöyle ipler bizim elimizde olabilir. Gidip Paraguay'ı da yenip sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ni yenersen lider çıkarsın oradan, ama bu görüntüyü vermiyor. Yani şu anda süreç vermiyor bana. Hani bugünkü oyundan bahsetmiyorum. Açıklamalar olsun işte. Yani tamam, ilk maçlara çok yenilerek başladığımız turnuvalar oldu, iyi geçirdiğimiz oldu, ama o kötü geçen turnuvalar gibi bir süreç ilerliyor şu anda. Yani daha bugün özelinde söylüyorum tabii. Sonrasında neler olur bilmiyorum, ama sen bir toparlanma bekliyor musun? Nasıl bir reaksiyon bekliyorsun milli takımımızdan?
0: Tabii ki toparlanma mutlaka olacak. Ama burada takımı tamamen dışarıda bırakıp biraz kendimize de bir eleştiri getirmek durumundayım ben. Niye 2024'te işte Montella'da olayını biliyoruz. Yani bu bir daha 6 gün var maça. Bu 6 gün içinde bugün gerekirse zehrimizi akıtalım ve burada bitsin bu. İki yarından itibaren biraz daha bu takımın psikolojik olarak rahat bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü medyada hani bazı abilerimizi de görüyorum, meslek büyüklerimizi görüyorum. Hani saha içine eleştireceksiniz. Yani biz seninle konuştuğumuzdan beri sürekli saha içini konuşuyoruz. Eleştiri konusu Merih'in podcast'ı olmamalı. Eleştiri konusu primler olmamalı. Eleştiri konusu reklamlar olmamalı. Bodrum'daki işte İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun vaat ettiği evler olmamalı. Biz buradan çıkmamız lazım.
1: Da başlamışlar. Gerek yok ya transfer görüşmeleri falan. Ya Cristiano Ronaldo'nun yani transferi 2022 Dünya Kupası esnasında duyuruldu yani. Bu kadar şey yapmamak lazım bu işleri.
0: Kesinlikle. Yani hoca da yani 26 kişilik kadro işte teknik ekip. Orada kim var? 50 kişilik kadro mu? Çok kötü bir sınav geçirdi. Kabul ediyorum. Saha içine ve yönetimi bu maç üzerinde kesinlikle sonuna kadar eleştirebiliriz. Ama bu maçı yani bir linç kampanyasına çevirirsek bu yani yarandan çok zarar getirir. Yani hiçbir yararı olmaz. Yani onun için bugün bütün eleştirimizi yapıp kapatmamız lazım. Yani bu takım bir araya geldiği zaman yenemeyecek takım olmadığını gösterdi. Her zaman gösterdi. Euro 2024'te hani Avusturya'da, Hollanda'da kağıt üzerinde bir takımlardı. Az kalsın ikisini yeniyordu. Avusturya'yı yendik, Hollanda elimizden kaçtı. Paraguay mental olarak %100 kaldığımız noktada kesinlikle yenebileceğimiz bir takım. Mental olarak %100 kaldığımız noktada Amerika'da biz yenebileceğimiz bir takım. Onun için geriye götürmeden eleştirimizi yapıp burada bitirmemiz lazım. Onun için bu oyun, yani bu oyuncuların sosyal medyayı takip ediyorum. 2026 yılında sosyal medyayı takip etmez hiçbir sporcu yok. Bu ya istisnasız bence. Onun için kısa kesip bu oyuncuları motive etmemiz gerekiyor.
1: Peki yani sıkıntı şu ki yani işlerin yine tek bir maça kalmış olması, işte ölüm kalım maçına kalmış olması, ki oynayacağımız ikinci maçtan taraftar da böyle psikolojiye girmeye hazır değildi herhalde.
0: Kesinlikle. Bu maçta skor tahminlerinde yani şöyle var, biz gol yer miyiz yemez miyiz? Geleceğimiz kesin de. Birçok kişi tahmin yaptığı zaman 2-0 mı, 2-1 mi, 3-1 mi? Biraz bundan düşünülüyordu. Hani daha da ki golleri kimler atarlara artık gelmiştik onu. Ki ben de kendime insanımı ayırmayayım. Ben de bu maçı rahat bir şekilde 2-0 veya 2-1 kazanabileceğimi düşünüyordum. Yani çünkü her şey ona doğru gidiyordu. Ama ya dediğim gibi mental ve saha içindeki bazı hamlelerin problemiyle, hatta birkaç oyuncumuzun da fiziksel olarak kötü olmasından kaynaklı olay buralara geldi. Yani ihale, bu arada fiziksel değil ama ihale tek başına Kerem Aktürkoğlu'na çıkmamalı bence. Kerem Aktürkoğlu kenar yönetiminde herkesin ne istediyse onu yapmakla zorunlu olan bir oyuncu. Plan yanlıştı. Plan yanlıştan ziyade plan bizi buraya itti. B planı, C planı kötüydü. Ama dediğim gibi bu maç geride kaldı. Diğer Paraguay maçına en iyi şekilde hazırlanması gerekiyor takımın.
1: Şu ana kadar bir düşünüyorum. Katar, İsviçre beraberliği ve bu maç turnuvanın iki sürpriz maçı herhalde. Başka öyle bir sürpriz olmadı. Hatta bizim maç daha sürpriz olabilir. Ya Katar'ınki, çünkü 90+4 böyle bir bastırdılar. Beraberlik golü geldi. Hani İsviçre atamayınca geldi, ama burada favori takım net bir şekilde kaybetti.
0: Katar, İsviçre'de fark şu. Yani İsviçre'nin maçı 5'e 6'ya götürme şansı vardı. Yani topa sahip olma baskınıyım. Mesela biz bu kadar 170'in üzerine topu aldık ama Avustralya'yı açamadık. İsviçre hatta ilk yarıda bir ara baktım %80'e çıktı toplu oynama oranı. Katar'ı bir noktada açtılar da, ama bir şekilde o gol, ikinci golü bulamadıkları için problem yaşadılar zaten. Hani İsviçre yani bizden daha iyi bir performans gösterdi. Katar'ın da saniye senin de dediğin gibi bir gerçek geçmesiyle açıkçası son saniye golüyle bir geldi. Yoksa İsviçre oradan puanı koparıyordu neredeyse. Hani bu maçın sonundan başına kadar hocanın ve kaptanın deyimiyle domine ederek yenildik. Yani aradaki fark bu aslında.
1: Ya ben Haiti'yi izleme fırsatı buldum. Haiti de bizden iyi oynadı bu arada.
0: Yani Haiti İskoçya maçında hani İskoçya bayağı işte bilardo dediğimiz sağ sola çarparak atılan bir golü buldu ama hani dediğim gibi Haiti İskoçya maçında Haiti topa daha çok sahip olan takım. Yani bunu %54'leri vesaire bekliyorum. Hani %50, %48 civarı bir şey bekledim ben Haiti'den belki. Çünkü İskoçya'da atlet bir takım olduğu için topu rakibe bırakmak isteyecektir. Ama Haiti'ye bırakılan topu aldı. İşte bir noktaya kadar da yaratıcılığını da gösterdi ama tabii ki yani İskoçya gibi Dünya Kupası'nın en tecrübeli takımlarından birine bir yere kadar gidebiliyorsunuz. O konuda katılıyorum. Yani Haiti'de bir ışık gösterdi. Evet. Tek dezavantajları en zor gruplardan birine düşmüş olmalı.
1: Ya bak Haiti'nin mesela kalitesi belli ve bir ışık gösterdi diyoruz bu istatistiklerle. İşte ya Haiti'nin kaptanı çıkıp biz maçı domine ettik, hak ettik ama hak etmeyen taraf kazandı dese burada alay ederdik.
0: Ya kesinlikle. Yani o dediğim gibi biraz beklentiyle ilgili bir durum. Haiti zaten bunun beklenti üstü performans gösterdiler. Bence soyunma odasına maç sonuna döndüklerinde muhtemelen hepsi bir kendileri gurur duyan bir performans gösterdiler. Yani domine etmek böyle bir şey değil. Domine etmek kendi oyununuzu rakibe kabul ettirmektir. Kabul ettiremediğiniz noktada sadece kendi arasında pas yapan futbolcular gibi oluyorsunuz. Yani sabah kadar da pas yapabilirsiniz yani. Mourinho'nun deyim var işte gol atamadıkları sürece topu isterse ezgiye kadar götürebilirler. Modern futbol biraz daha buna döndü. Biraz daha buna döndüğünden ziyade buna dönen çok fazla takım var daha doğrusu. Hatta büyük turnuvada başarılı olan birçok takım da artık bu şekilde başarılı olabiliyor. Yani 2022'deki FAS'ı da hatırlarsak geçiş oyunuyla beraber yarı finale kadar çıktılar. Brezilya biraz daha bunu denemeye işte ellerindeki oyuncuların özelliklerinden kaynaklı. Hani geçiş oyunu çok yabana atılmaması gereken bir durum. Onun için zaman zaman topu rakibe bırakmak gerekiyor. Bizdeki dezavantaj bizim erken geriye düşmemiz. Topa tamamen domine etmek zorunda bıraktı bizi. Onun için bunları artık topu rakibe verdiğimizde de baskı oyunuyla ki biz bunları yapabiliyoruz. Yani 2024'te yaptığımız maçlar da var. Biraz daha toptan feragat ettiğimiz oyunları da oynamamız gerekiyor.
1: Peki Paraguay maçında bugünden farklı olarak 11'de değişiklik bekliyor musun? Nasıl bir değişiklik bekliyorsun?
0: Ya açıkçası 6 gün uzun. Yani uzun bir süre.
1: Ya şöyle kesin yani, olan bir Kenan kadroya dönecektir mesela.
0: Ya, sağlıklı olduğu noktada zaten %90 Kenan oynayacak. Santrafor mevkinde Kenan bence yine oynamalı. Çünkü Paraguay Avustralya'dan daha farklı bir takım. Bağlantıya derine geldiği noktada ya da kenardan kısa bağlantılarla daha orayı tehdit edebilir Kerem Paraguay stoperlerine. Onun için Kerem kalacaktır. Muhtemelen Orkun kulübeye dönüp Arda sağ kanatta Barış veya Yunus. Hani Yunus da olabilir. Çünkü Yunus özellikle bence girdikten sonra bir şeyler gösterdi. Orada vakit eksikmesi, birebir oyunlar hiç fena değil. Ya Kenan Barış olacaktır ya Kenan Yunus Arda üçlüsü santrafor Kerem'in arkasında muhtemelen oynar. Savunmada herhangi bir değişiklik beklemiyoruz.
1: Ozan Kabak düşünülemez mi aslında Yaşar?
0: Yani Ozan düşünülebilir ama ya şöyle oyunu bu kadar önde oynadığımız noktada Ozan'ın ağırlığı biraz problem yaratabilir. Yani şöyle söyleyeyim bugün o iki golde Merih'li ya da Ozan değişseydi bence sonuç değişmeyecekti. Paraguay'da da muhtemelen topa çok sahip olacağımız için savunmamızı çok önde kuracağız. Geçişte yani Merih de bugün yetersiz kaldı ama en azından geçişle geriye koşma konusunda Merih Ozan'dan bir adım daha önde olabilir. Yan top konusunda şuna şaşırdım. Herkes Merih'i biraz daha favori görüyor ama yan topta bu sene Hoffenheim'da Ozan Kabak'ın çok fazla golü var. Ve gerçekten daha da pozisyona giren bir oyuncu. Yani buralarda belki Ozan Kabak biraz daha öne çıkabilir ama yani öne göre Amerika maçında bence Ozan daha etkili olabilir. Ama Paraguay maçında ben dediğim gibi önde oynayacağım için biraz daha Merih'i bekliyorum.
1: Şeye güldüm ya, Hoffenheim'ın bir X'te gönderisi vardı da işte Ozan yoksa galibiyet de yok şeklinde onu alıntılayıp şunu yazmışlardı yani bir Hoffenheim kaldı şu ülkede milli takıma kulüpçülük yapmayan diye gerçekten artık.

0: yani taraftar için özel bir oyuncu bu arada Ozan. Hani son zamanlarda özellikle çok, çok sevilen bir oyuncu. Ama hani o falan Twitter admini biraz dikkat etsin, şu an sinirimiz burnumuzda.
1: Tabii bizi destekleyen bir başka takım da vardı, hatırlarsın, Kadiz. Sürekli bizi paylaşıyordu Türkiye Dünya Kupası'nda falan diye.
0: Tadını almış etkileşimi muhtemelen.
1: Evet.
0: Hani bunun Arda Güler ilk Real Madrid'e gittiği zaman yani 3 günde bir Arda Pulsal tutuyor Real Madrid bile. Yani onu düşünsek yani Türk taraftarların yani takip süresi yani etkileşimi o kadar güçlü ki bunu çok fazla kullanan takım var.
1: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için, ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri ve şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası

0: da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor. Reklam.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
4: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızklasik.com'da.
5: Reklam bitti.

Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birazdan Anıl Kartal hattımızda olacak. Şöyle bir günün programını da aktarayım sizlere. E grubunda saat 20'de açılış mücadelesi. E grubunun Almanya ve Curaçao karşı karşıya gelecekler. F grubunda ise saat 23'te Hollanda Japonya ile karşı karşıya geliyor. Gece 2'de Fil Dişi sahili Ekvador yine E grubunun mücadelesi ve F grubunda ise İsveç saat 5'te sabaha karşı Tunus'la karşı karşıya gelecek. 4 karşılaşmayla Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Saat 20'de Almanya Curaçao, saat 23'te Hollanda Japonya, saat 2'de Fil Dişi sahili Ekvador ve saat 5'te sabaha karşı İsveç Tunus mücadelesi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası heyecanı devam ediyor ve yavaş yavaş bağlantımıza da geçelim. Anıl Kartal hattımızda olacak.

0: Hattımızda Anıl Kartal var. Anıl hoş geldin.
1: Hoş bulduk Göksel'in yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Milli takımımız Dünya Kupası'na istediği gibi başlayamadı. Hiç hayal etmediğimiz, tahmin etmediğimiz bir sonuç. Avustralya karşısında 2-0'lık mağlubiyet. Nasıl değerlendiriyorsun sence bu mağlubiyetin başlıca sebepleri neler?
1: Evet, hem saha içi hem saha dışını değerlendirmek lazım. Çünkü saha dışında aslında bu bizim ilk turnuvamız. Yani bu neslin ilk turnuvası. O yüzden ne olursa olsun yani bu turnuvaya 5-6 defa katılıp sürekli sıfır çeken bir takım bile bizden daha tecrübeli, daha buralara oynamaya hakim. Aslında maç öncesi yapılan rakip takımların açıklamalar bu neticede doğruydu. Ama biz süreçte çok fazla ayağımız yerden kesildi. Bunun da cezasını sağ dışında aslında yaşadıklarımız bir noktada sağ içine tesir etti diyebiliriz. O yüzden sağ dışında daha kendini bilen, daha ayakları yere basan, buralarda oynamaya alışık olmayan bir milli takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyordu. Sağ içine baktığımızda tabii çok fazla yanlışlar var. Bu yanlışları bir numaralı sorumlusu da her zaman nasıl galibiyetlerde ön plana çıkıyorsa mağlubiyetlerde de teknik direktörlerdir. Burada yani futbolu hiç bilmenize gerek yok. Futbolu hiç anlamanıza gerek yok. Zaten maç başladığında çok net görüyorsunuz ki sizin bir tane forvete koyduğunuz oyuncu var. Karşısına 3 tane defans var ve 3 defansın boyu inanılmaz uzun. Sizin forvetiniz kısa. Burada ya topu hiç kaldırmadan yerden oynayacaksınız ya da daha fiziksel bir yönteme girip orada Deniz Gül'ü tercih edeceksiniz. Maça başlarken 11 zaten hatalıydı. Yapılan değişiklikler de zaten hatalı olunca sonuç kaçınılmaz oldu milli takım adına. Burada zaten başta Arda'nın sağ tarafta oynaması çok kabul edilebilir bir durum değildi. Orkun, İsmail, Hakan hani ne kadar üretkenlik anlamında sahaya bunları yansıtabilecek, bu da ayrı bir soru işaretiydi. Sol tarafta Barış Alper Yılmaz sürekli orta kesmeye çalıştı çünkü başka alternatifi yoktu ki herhalde rakibe karşı yapılacak en mantıksız hamle de orta kesmekti. Tüm bunları yapınca da mağlubiyet bizim için kaçınılmaz oldu diyebiliriz.
0: Yani kesinlikle beni maç sonundaki açıklamalar daha çok korkuttu. Çünkü hem oyuncularımız hem Montella genel olarak açıklamalara baktığımızda Anıl iyi oynadığımızı düşünüyorlar.
1: Yani dediğim gibi saha dışı maç başlamadan yapılan açıklamalar zaten bunun habercisiydi. Eğer bu kafa yapısı devam ederse bu maç sonunda yapılacak açıklamalar belki en iyi üçüncüler arasına bile girmeden bu turnuvaya veda edebileceğimiz ihtimalini gösteriyor. Futbol bir sonuç oyunudur. Yani siz iyi oynadınız. Hani iyi oynamaktan kastım ne bilmiyorum. Topa çok fazla sahip oldunuz. Diyez'e hiç kimse puan veya puanlar vermez. Bugün rakip takım Avustralya nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı. Doğruları yaptı. Kendini bilerek, rakibin zaaflarını bilerek oynadı ve maçı kazandı. O yüzden başta kaptan Hakan Çalhanoğlu olmak üzere yaptığı Melih de yine aynı şekilde skandal açıklamalar. Umarız maçın kaybetmenin hani bir hüznüyle yapılan açıklamalar olmasını temenni ediyoruz. Yoksa bu açıklamalar senin de bahsettiğin gibi sağ dışı açıklamalar, sağ içinde işimizin çok zor olduğunu ifade ediyor. Çok kabul edilebilir açıklamalar değil. Montella da keza aynı şekilde. Sonuçta bu birlik değil

0: bilirsin. Yani bu aşamalarda bir iki hafta, belki üç hafta kötü oynayıp daha sonra takımın açılmasını bekleyebileceğiniz bir ortam yok. Paraguay karşısında da mağlubiyetle ayrılırsanız yani zaten en iyi üçüncülük ihtimali bile zora düşüyor ki evet. Amerika'yı da zaten yeneceğiniz garanti.
1: Hatta kalmıyor Anıl. Ona baktım tam olarak. Yani öyle bir duruma soktuk ki kendimizi. Paraguay'ı yenersek eğer Amerika'yı yenip lider çıkma ihtimali

0: Ama olmadı tarzı söylemler çok doğru söylemler değil. Turnuva mantıklısını iyi anlamak gerekiyor. Bu bir lig değil. O yüzden açıklamaları ben de senin gibi hayretle izledim. Umarız bu kafa yapısından bir an önce çıkarız. Burada da tabii en büyük görev tenis direktörü düşüyor.
1: Peki toparlanabileceğimizi düşünüyor musun?
0: Ya şöyle yani mesela bu noktada Amerika ile oynasaydık bu maçtan sonra sıkıntı var diyebilirdim. Ama Paraguay nispeten kolay bir takım. Tabi maçta böyle aslında Avustralya için de böyle şeyler söyleyenler vardı. Hiç maç oynanmadan kolay değil ama hani en azından Amerika ile oynama ihtimaline baktığınızda Paraguay ile oynama ihtimaliniz daha cazip. Çünkü 3 puan aldığınız takdirde bu sefer Amerika karşısında daha iyi bir psikolojiye çıkabilirsiniz. O yüzden ben hala avantajlı konumda olduğumuzu düşünüyorum. Yani burada alınacak bir galibiyet sonra bir beraberlik bizi gruptan çıkartır. Daha sonrasına sonradan bakılır. Bu mağlubiyet bizler için sarsıcı ve kötü oldu. Sonuç da bence kötü oldu. Ama dediğim gibi Paraguay karşısında kazandığımız takdirde tekrardan yarışa ortak olabiliriz.
1: Peki Paraguay maçında ilk 11 olarak farklılıklar, kadro olarak farklılıklar bekliyor musun? Neler bekliyorsun? Ve ya bugün sence kere, kadro anlamında yapılan hata neydi? Can Uzun'un mesela oynayış dahil olmaması çok eleştiriliyor.
0: Ya bu maç özelinde bahsettiğim gibi Arda'yı sağ tarafa atmak çok büyük bir hataydı. Kerem'i sağ tarafa oynatmak çok büyük bir hataydı. Yani bu maçta bahsettiğim gibi ben mesela anlamıyorum şimdi Kenan Yıldız 45 ile 90 arası oynayabilecek potansiyele sahipse o zaman 0-60 arası da oynayabilecek potansiyele sahiptir. Ben en azından bu alınan riskin 0-60 arası alınmasının daha iyi olacağı kanaatindeydim. Hocanın bu tarzını, bu yöntemi eleştirebilirim. Baktığımızda bir şekilde İsmail de, Arda da, Hakan da, Orkun da hocanın kafasında göreceği iyi olabilir. Ama o alanda 3 oyuncu sadece oynayabilir. O yüzden işte fantezilere girerek Arda'yı sağ tarafa atıp böyle garip bir formüle girmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Paraguay maçında eğer değerlendirecekse bu üçlü, ya bu dörtlüden sadece üçlü değerlendirilmesi gerekiyor. Can Uzun kadroda kesinlikle ilk 11'de olmalı. Kenan Yıldız kesinlikle 11'e dönmeli. Hani bu maç özelinde de şöyle de söylemekte fayda var. Şimdi fiziksel olarak eziliyorsunuz. Ezildiğiniz oyuna bu sefer Yunus Akgün'ü atıp takım boyunu daha da kısaltarak ezilmeye devam ediyorsunuz. Dediğim gibi yani net bir santraforunuz Deniz varken burada ondan faydalanmak, Can'dan faydalanmak, Kenan'dan doğru anlarda faydalanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. O yüzden Paraguay karşısında ben Montella'nın en azından biraz daha dersler alarak çıkabileceğini umut ediyorum diyebilirim.
1: Son olarak şunu sormak istiyorum. Merih Demiral'ın açıklamaları yani o benim biraz garibime gitti. Yani izleyiciyi suçlamak çok doğru bir şey değil yani. Hatta hiç doğru bir şey değil. Ya bunun dışında açıklama da şu şekilde işte iyi bir şey olduğunda milletimiz çok abartıyor. Kötü bir şey olduğunda da hemen çok karalar bağlıyor şeklinde ama bunu demek için iyi bir şey olduğunda da ortaya çıkıp demek lazım ki hani durum çok abartmayın hani bizim ayaklarımız yere bassın demek lazım.
0: Yani şöyle bir durum var. Dediğim gibi bu işin sağ dışını biz bu zamana kadar iyi yönetemedik. Melih Demiral keşke transfer görüşmelerine kafa yoracağı kadar bu kritik süreçte sağ içinde kafa yorsaydı da bugün sahada en azından onun içinde ya o iyi oynadı ama takım ona ayak uyduramadı diyebilseydik. Şimdi siz kötü oynuyorsunuz. Maç sonunda yaptığınız zaten skandal açıklamalar var. Ondan önce sanki bir sosyal medya fenomeni gibi YouTube'da programlar çekmeye başlıyorsunuz. Sağ için odaklanmaktansa sağ dışında her şeyi yapıyorsunuz. Mağlubiyet olduğunda da insanlar bunu söylemeye başlar. O yüzden Melih Demiral'ın maç sonu açıklamalarında sağlıklı bulmuyorum. Ama en başında dediğim gibi şunu ummak istiyorum. Hani bu bir kaybetmenin psikolojisiyle anlık verilen bir refleks. Doğru bir refleks değil ama anlık bir refleks. O yüzden umarım bu kafa yapısında değildir milli futbolcularımız. Başta Melih Demiral olmak üzere. Artık olması gereken saha içine odaklanmaları gerekli diye düşünüyorum. Açıklamalarını da çok yersiz ve manasız buluyorum.
1: Ya bir de şuna da çok takıldım. Ben mesela Uğurcan Çakır'a çok yüklenildiğini gördüm. Yani ne alaka? Yani şimdi Uğurcan Çakır tamam ikinci golde hatalıydı da oraya kadar zaten ya neler neler var.
0: Ya şimdi Güneş keçisi

0: olarak da bir teknik oyuncuyu ilan etmemek lazım. Çünkü daha önümüzde iki maç var. İki maç sonunda zaten başarısız bir sonuç olursa başka teknik direktör olmak üzere muhakkak fatura kesilecek isimler olacaktır diye düşünüyorum. Yani ilk golde zaten Uğurcan'ın çok fazla yapabileceği bir şey yok. Çünkü rakip takım zaten Avustralya en başından beri savunma arkamıza attığı toplarla tehlikeli olmaya çalışıyordu. Hatta bir yerde de cezayı kesecekleri belliydi. Orada zaten Uğurcan'ın yapabileceği bir şey yoktu. Hani ikinci golde de yani sonuçta kaleciler böyle goller yiyebilir. Dediğin gibi sadece bu gollere takılmamak lazım. Takım halinde başta hoca başta olmak üzere kötü bir milli takım vardı. Bunu isimlere indirgememek lazım.
1: Peki Anıl, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Anıl Kartal'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından açıklamalara geçeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.

topluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: Özlediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alın.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Göksel'in çağrısı Saraç'la ortaya karışık devam ediyor.
5: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Teknik direktörümüz Vincenzo Montella maç sonunda neler söyledi dinleyelim.
6: Düzeltebiliriz, daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar.
7: 30 di riverso la porta, sicuramente c'è mancata la precisione.
6: 178 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık. Fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
8: Şimdi ekstra bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıyeten de 30 tane şutumuz da var. Maalesef atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
7: Quando si perde, accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto.
6: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştiri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
7: Devo mettere qualcosa di diverso. Baric è devastante quando ha spazio. Loro
6: aslında şöyle, biz farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da sokmak istedim çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu, çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
7: Perché avremmo giusta valutazione, ma ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi. Avevamo
6: şöyle,
7: un dominio della palla totale direi.
6: Biz aslında kontra ataklara daha açık.
7: In più avresti risolto il problema, se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente, non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo. Insomma, calcio è bello proprio per questo e va accettato.
8: Şöyle ben çevireyim. Çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımız da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimizi elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
6: Daily Telegraph Avustralya, İngilizce soracağım Vincenzo'ya. Şimdi bu maçtan evvel Avustralya takımı zayıf olur, grubun sonunda kalır deniyordu. Siz demiyordunuz, başkaları diyordu bunu ama Avustralyalılar ne yaptı sizi şaşırttı? Yani sizi şaşırtan bir şey yaptılar mı? Ve Avustralya hakkında bu maçın sonucu insanların fikrini değiştirir mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir sürpriz dell'Australia.

0: Cosa pensi che le persone penseranno, se cambieranno l'idea nei confronti di loro anche.
1: No, io avevo un grande rispetto dell'Australia, mi aspettavo che giocassero in questo
2: Avustralya'ya
1: modo,
2: karşı
1: ognuno
2: çok büyük
1: gioca con le sue
2: saygım
1: armi,
2: var.
1: con le proprie caratteristiche,
2: Ben onların bu maçta bu
1: secondo me
2: şekilde
1: anche un po',
2: oynayacağını bekliyordum.
1: no,
2: Yani ellerindeki
1: fortunatamente
2: bütün
1: gli
2: silahları,
1: infortuni
2: yetenekleri en iyi
1: decisivi,
2: şekilde
1: questo è il calcio,
2: kullanacaklarını biliyordum.
1: quindi rispetto ai limiti nessuno ha sottovalutato
2: Gol attılan
1: l'Australia,
2: noktalarda da oldukça başarılı ve
1: assolutamente,
2: şanslı da
1: avevo
2: oldular.
1: internamente
2: Sonuçta
1: la
2: bu
1: squadra,
2: futbol.
1: nessuno l'ha fatto.
2: Sonuçta kimse burada
1: Sappiamo com'è il mondiale, abbiamo visto
2: Avustralya'nın
1: fino ad oggi
2: başarısız bir takım olduğunu
1: alcune
2: düşünmüyor.
1: partite
2: Bizim
1: da
2: takımımızda hiç kimse kesinlikle
1: ipotetici risultati
2: Avustralya'nın kolay
1: facili,
2: olacağını
1: sono
2: düşünmedi. Biz
1: risultati
2: zaten
1: tali,
2: onların
1: il mondiale è
2: maçlarını
1: così,
2: takip
1: soprattutto la
2: ediyorduk
1: prima partita.
2: ve onların maçlarının
1: Quindi
2: sonuçlarını
1: faccio i complimenti
2: değerlendiriyorduk.
1: all'Australia,
2: Yani
1: è
2: teorik
1: qualcosa
2: olarak
1: in più
2: kolay
1: possiamo
2: olabilecek
1: fare,
2: noktalar görünüyordu ama
1: è
2: aslında gerçekte her
1: fondamentale che
2: zaman
1: non
2: pratikte öyle
1: prendiamo le nostre
2: olmayabilir.
1: convinzioni e
2: Öyle
1: le
2: de olmuyor.
1: giudiziamo,
2: Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada
1: saremo
2: önemli olan
1: equi,
2: bizim
1: non
2: kendi
1: giusti
2: inancımızı
1: senza farsi
2: kaybetmememiz
1: condizionare
2: ve
1: dal risultato.
2: adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
3: Please.
4: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It
2: Avustralya,
4: was a
2: İngilizce
4: surprise
2: soracağım. Football
4: lineup.
2: 360'den
4: Australia
2: geliyorum.
4: playing with no Matt Ryan, no
2: Avustralya,
4: Jackson Irvine.
2: Matt
4: Did that
2: Ryan,
4: surprise
2: Jackson
4: you? And
2: Irvine
4: did that
2: olmadan,
4: change
2: yani
4: anything
2: şaşırtıcı bir
4: you
2: ilk
4: thought in
2: 11'le
4: the way the
2: çıktı.
4: game
2: Bu
4: played out, especially
2: sizin oyunun
4: before
2: gidişi
4: extra time for adjustment?
2: hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
1: No, mi aspettavo questa formazione qui.
2: Hayır.
1: La
2: Ben aslında
1: strategia,
2: böylesine bir 11
1: quella aspettavo anche
2: bekliyordum
1: così
2: ve
1: dell'Australia,
2: buradaki
1: conoscendo le
2: stratejiye
1: caratteristiche dei
2: baktığımda, yani tam da bu
1: giocatori,
2: stratejiyi bekliyordum
1: pensato
2: aslında
1: bene di
2: Avustralya'dan. Çünkü Avustralya'nın
1: difendersi molto
2: karakteristiklerinin,
1: bassi,
2: yani oyuncuların nasıl oynadığını
1: sostanzialmente
2: biliyorum.
1: sapevamo della loro
2: Dolayısıyla
1: tenacia
2: Avustralya'nın
1: e
2: ne şekilde
1: resistenza
2: oynayacağı hakkında bir
1: mentale per
2: fikrimiz
1: poi
2: vardı.
1: attaccare il
2: Onlar
1: contropiede.
2: savunmaya
1: È andato tutto bene
2: odaklı
1: all'Australia, è
2: ve
1: andato
2: derin
1: tutto male
2: savunmaya
1: a
2: yapan bir
1: noi,
2: takım
1: ripeto.
2: ve bunu
1: Questo la vedo
2: özellikle
1: così, questo è
2: biliyorduk
1: il
2: ve
1: calcio,
2: kontra atağa çıkabileceklerini de
1: va
2: biliyorduk.
1: accettato. Non
2: Avustralya
1: voglio perdere
2: bu açıdan kendisi kendileri
1: l'equilibrio
2: düşündüklerimizi
1: nel
2: yaptılar
1: giudizio,
2: ve iyi de
1: ovviamente
2: oynadılar.
1: siamo
2: Onları tebrik
1: espetanti
2: ediyorum ama ben burada
1: tantissimo. È
2: tabii ki
1: importante però non perdere il
2: dengeyi iyi
1: giudizio, no?
2: kurmak gerektiğini
1: L'equilibrio del
2: düşünüyorum.
1: giudizio, che
2: Evet,
1: poi resta fondamentale
2: bu maçın
1: per
2: sonucunun böyle
1: vincere o
2: olması
1: fare
2: üzücü
1: il fatto
2: fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
0: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç zor olabileceğini biliyorduk ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
3: Emre Bey.
5: Tandilber GZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
0: Pensi che abbiamo fatto un errore tattico perché Arda Güler ha iniziato più sulla destra come, e poi si è centrato sempre, quindi loro hanno fatto il gol dalla destra. E questo secondo te è un errore tattico.
1: No, ma secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra. Più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
2: Yok,
1: Ho poi
2: aslında
1: guardato delle
2: bence daha
1: statistiche,
2: çok
1: ma
2: ortada oynadı.
1: alcuni
2: Yani
1: giorni di
2: sağdan çok
1: testa
2: ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi
1: credo
2: bakacağız
1: che
2: tabii
1: sarà
2: ama
1: molto più in mezzo che
2: ben
1: sulla parte.
2: kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada
1: Le sue
2: oynadığını düşünüyorum.
1: caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un
2: Arda'nın
1: calciatore
2: özellikleri
1: che in
2: böyle zaten. Yani
1: analisi, secondo me,
2: nerede
1: centrodestra, dove
2: başlarsa
1: trova punta,
2: başlasın
1: dove può tirare, dove
2: Arda
1: può mandare dentro compagni,
2: ortada,
1: dove
2: orta
1: può
2: sahada daha iyi
1: creare,
2: oynayan bir
1: ma può
2: oyuncu.
1: rompere la linea
2: Oradan şut
1: avversaria con quello
2: atabiliyor,
1: spazio lì.
2: topu
1: Quindi io cerco sempre di mettere
2: takım
1: la
2: arkadaşlarına pas
1: strategia
2: olarak
1: per mettere sempre i
2: aktarabiliyor.
1: calciatori
2: Dolayısıyla her
1: nelle
2: zaman
1: loro
2: bir
1: condizioni,
2: strateji
1: in base
2: oluştururken,
1: alle
2: ben stratejimi
1: caratteristiche,
2: oluştururken
1: in base
2: oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını ve özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana
1: Io
2: aldım.
1: cerco sempre, a volte ci sono delle esigenze appunto che si può chiedere
2: Yani en
1: qualcosa di diverso a
2: azından
1: un calciatore,
2: böyle
1: ma non è
2: yapmayı
1: questa
2: deniyorum.
1: fondamentale la
2: Tabii
1: partita.
2: ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
0: Yani şöyle ekstradan da ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç gibi düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendi.

0: Senin de dediği gibi devamı o şekilde.
1: Last two questions please.
2: Patrick.
3: Son iki soru lütfen. Patrick Johnson, Vancouver'dan. Peki atmosferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
4: Atmosfer era fantastica. Stadio bellissimo.
3: Atmosfer gerçekten mükemmeldi sahada. Stadyum da çok iyi bir stadyum.
4: Per risultato.
3: Gerçekten iyi bir akşam da tabii bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
1: Last question if we have.
3: No. Son soru varsa. Thank you. Yok, teşekkürler. Thank you.
5: Chanson Montella'nın açıklamalarını dinledik. Araya gidiyoruz. Aranın ardından Avustralya tarafına döneceğiz. Tony Popovich neler söyledi onları dinleyeceğiz ama öncesinde kısa bir ara.

0: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowheads aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Reklam.
2: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
3: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Montella'yı dinlemiştik. Şimdi de Avustralya teknik direktörünü dinleyelim. Tony Popovic maçı nasıl değerlendirdi dinliyoruz.
4: Maç sonrası basın toplantısı, Avustralya-Türkiye karşılaşması sonrasında Tony Popovic basın toplantısında görüşeceğiz. Zannediyorum ki meslek taşımında bütün kuralları biliyorsunuz. Hangi kurumu temsil ediyorsanız lütfen kendinizi tanıtın ve sorunuzu yöneltin. Kime yönelttiğinizi de ifade edin.
5: Kick off with Joey Lynch.
4: Evet, Joey Lynch ile başlıyoruz.
6: Joey Lynch for ESPN. Question for Tony.
4: Joey Lynch, ESPN.
6: Tony, congratulations.
4: Tony, I guess, önce tebrik ederim.

0: calls at the selection table tonight and they look like they've paid off.
1: Önemli seçimlerin sonucunu aldın. Çok büyük bir başarı elde ettin. Nasıl kararlara vardın? Ve oyuncular konusundaki görüşlerin nedir? Nasıl oynadılar?
2: A lot of people, but not shocks
1: for evet, birçok kişi için şok olabilir bu. Bizim futbolcularımız için bir şok değil. Çünkü her gün birlikte çalışıyoruz ve ben bu genç futbolcuların ne kadar nitelikli olduklarını biliyorum. Gençlerinde Patrick Beach ve diğerleri pek çoğu çok başarılı.
2: Team selected to perform well. You never know the result, of course.
1: İyi performans göstermek üzere seçilmiş, oluşturulmuş bir takım. Tabi bilemezsiniz sonucu hiçbir zaman kesin bir şekilde ama bu sonuç bize bir tatmin veriyor. Ama sonuçtan bağımsız olarak bu takım oluşturulmasının doğru karar olduğunu düşünüyorum.
3: Tony, Julian Lennon from Daily Telegraph.
1: Bu turnuvadan önce aslında futboldaki en kolay yenilebilir takım olarak adediliyordu takımınız Türkiye karşısında da. Sizce bu performans ve bu sonuç artık daha farklı bir saygı getirecek mi? Bunu bilemiyorum. Bununla da pek ilgilenmiyorum.
2: The nations we're playing in this World Cup in group stages.
1: Çünkü bu Dünya Kupası'nda grup aşamasında karşı karşıya kaldığımız takımlar çok güzel, muhteşem takımlar. Belki algı biraz değişmiştir Türkiye'yi yendiğimiz için. Büyük bir takım, önemli bir takım. Belki biraz bir algıda değişiklik olmuştur. Ama yapacağımız daha çok iş var. Devam etmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasına tabii taraftarlar için ve de tabii ki Avustralya'da da bütün taraftarlar için çok özel bir akşam olacak. Eşsiz bir akşam olacak. Onları mutlu ettiğimi umuyorum. Ve bütün maç boyunca genç bir ekim. Belki tecrübeleri eksikti ama çok nitelikli futbolculardan oluşturulmuş bir takımdı. Onun için mutluyuz. Şimdi bundan sonra seyahat edeceğiz. Çok seyahat olacak. Erken saatlerde kendimize gelmemiz ve hazırlanmaya başlamamız lazım. Bundan sonraki karşılaşma için.
4: Congratulations, David Winner, football 360 in English.
1: On the two goal scorers,
4: how proud are you of Nestor and Kunda's performance?
1: Nestor Kunder ve diğer Metcalf'ın attıkları golden ne kadar memnunsunuz? Bu sonuç ne hissettiriyor? Hakikaten her iki futbolcu için de bunu görmek çok güzel. Belki de devrede birkaç dakika daha kazanmış olduk. Hakikaten çok patlayıp performansını gösterebilen bir oyuncu ve bunun üzerine de ilerleyebiliyor. Ama zaten ilk devrede performansını gördüğünüz çok dinamik, tehlikeli, kendine inancı olan bir futbolcu. Onun için memnunum. Evet, Connor'a gelince o kadar çok kez
2: and he's probably the best condition he's been in and still it's not a lot. He's only played a couple of games
1: in St. Pauli, but he's come to us this time with some match conditioning. Bu defa artık kendini koşullayabildi maçın gereğine.
2: The wingers kept changing.
1: Böylesi bir maçı tamamlayabilmek için çok çalışmanız gerekir. Oyunun niteliği hep iyileşti. Daha fazla gol atılabilmeliydi diye düşünüyoruz ama bu bize büyük bir güven
4: veriyor.
1: SBS.
4: Can you give us an
1: aslında ne söyleyeceksiniz futbolla destek vermeleri konusunda bu desteği devam etmesinde? Evet, gerçekten de Socceroos takımını başkalarının da hizmet istemesi çok önemli. Bütün Avustralyalılar için, bütün ülke için yapabileceklerini gördük. Bütün ülke arkamızdaydı. Bu turnuvada bütün ülkenin desteğini hissettik.
2: So many
1: yeniden seyrettikleri için birçok farklı noktada maçın seyredilmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bütün bunları tam olarak takip edebildim ve fırsatım olursa bakacağım. Çok müteşekkiriz verilen desteğe. Çok gerçek.

0: ve içten bir sevgi hissettik Sakharovs takımımız için.
1: During the game and I felt it after the game.
0: Maç esnasında da bunu hissettim. Maç sonrasında da bunu hissettim.
2: Hi Tony, it's Jai Bedell from Australia. When did you deliver the news to Matt Ryan that he wasn't going to be playing and how did he react in that moment? And then,
0: ne zaman söylediniz, ne gibi bir tepkiyle karşılaştınız? Bugünkü maç içerisinde ne gibi değerlendireceksiniz kendisiyle ilgili?
1: That's between the coach and player. And,
0: bu teknik direktörle futbolcu arasında bir şey. Süper profesyonel bir insan. 100 kadar maçta oynamış bir lider olarak, çok üst düzey bir futbolcu olarak bir davranış sergiledi.
3: Forgive the very Canadian question, but what did you like about your goal?
0: Kanada tarzı soru için özür dileriz ama kalecinizi nerede tuttunuz?
1: His composure, his...
0: Kalecinin davranış tutumu ve ne kadar rahat olduğunu bildi. İlk devrede çok önemli iyi kararlar aldı.
1: Paniklemedi.
0: Ve hücum tarafı değiştikçe hep tutarlı oldu, dirençli oldu. Hakikaten çok iyi serbest ve vuruşlar vardı ve
1: I'm sure he'll
0: üstlendiği görevi yerine getirdi. Herhalde çok fazla uyumayacaktır ve bugünü uzun süre hatırlayacaktır. TV bu, Çiğdem Günel.
4: Maç öncesi planlarınıza uygun bir karşılaşma oldu mu? Türkiye bu planlarınızı ne oranda bozabildi? Ve bu akşamki en büyük fark deneyim farkı mıydı? Teşekkür ederim.
1: What we noticed with the Turkish team is what we knew before the game.
0: Daha önce ne biliyorsak Türk takımı ile ilgili bunu gözlemledik. Çok nitelikli futbolcuları var ve bütün maç süresince de tehlike arz ettiler. Bu bizim için yeni bir şey değil. Bizim güçlü ve dirençli olmamız gerekiyordu. Ve iyi bir savunma yapmamız gerekiyordu onlara karşı. Ama şunu da gördük.
1: We found some areas that we could
0: belli bölgelerde onları sıkıştırabileceğimizi hissettik ve bu konuda çok klinik bir yaklaşım sergileyerek fırsatı değerlendirdik.
5: The nature of tournament football is, you know, you've got to play next week and you've got to get better than next week.
0: Turnuvasında you've improved really quickly. Hep beklenmedik olanlara karşı kendinizi hazırlamanız lazım. Siz iyileştirdiniz kendi oyununuzu ve bunun ötesinde de daha iyileştirebileceğiniz neler olduğunu düşünüyorsunuz. Ve bu sonuçtan sonra güveninizin artması, oyuncuların güveninin artması söz konusu mu? Evet, tabii hiç tecrübesi olmayan Dünya Kupası'nda çok kısıtlı tecrübesi olan bir kadro. Dolayısıyla tabii ki güvenliğini artırmıştır. Buna ihtiyacımız olduğunu biliyorduk. Çok from our previous two friendly games, we struggled in the first half. We were much better this first half. We competed very well with and without the ball, which is growth for the team. And now we have a different challenge. We play a host nation, quality manager, quality team. It will be different. We're playing at 12 o'clock, so that's also different.
1: We're playing the host nation, so another special occasion for us. And we need to recover from this well, but also emotionally we need to recover. Because the, our young boys would
0: karşılaşma olacak bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor. Bu kadar genç futbolcu hiç böyle bir tecrübe etmemiştir. Önce tadını çıkarıp ama bunun üstesinden gelip bundan sonraki maça odaklanmamız icap edecek.
6: So you know going into this match that you were set to become the first Australian to both play in a World Cup and coach a World Cup. So I was wondering, after winning this first match, what are the emotions that you're feeling, especially after having played?
0: Şimdi duygularınızı merak ediyorum. Özellikle de bu maçın sonunda
1: as a coach, it's very different to a player.
0: Teknik direktör olarak hissettiğiniz, daha önce Dünya Kupası'nda bir futbolcu olarak hissettiğinizden farklı. Tabii ki takımınızdan gurur duyuyorsunuz. Herkesi mutlu ettiğiniz için memnun oluyorsunuz. Sizin üzerinizde ne gibi bir etki yarattığına odaklanmıyorsunuz ama bir teknik direktör için bu normal olsa gerek.
1: We need to recover well, we need to fly back.
0: Çünkü sakatlık varsa bu sakatlık.

0: Bence yüzünüz üstümüzden bu heyecanı atıp futbolcularımızın bundan sonraki karşılaşmaya hazırlanmasını sağlarız. Belki gelecekte ben dönüp bakacak olursam bugüne, o zaman ne hissettiğimi daha iyi anlayabilirim. Ama benim için ve ailem için çok özel bir an olacağından eminim. Jack Johnson, bir destek verdiler. Nasıl hissettiniz? Genel olarak bu atmosferde, bu ortamda nasıl hissettiniz? En başında iyi düşünüyorum. Daha sonra da tabii yolumuzu bulmamız gerekti. Devreden sonra da ikinci devrede hemen kendimizi toparladık.
1: Without giving any real opportunities away.
0: Paolo ile hakikaten çok eski bir geçmişimiz var. O da çok tutkuludur.
1: I play him because he deserves to play. I love the kid. I've loved him since 12 months ago when I first brought him in. I
0: knew there was a special talent there and then he proved it today. And çok özel bir yetenek olduğunu biliyordum ve bunu ispatladı. İki yakın dost birbirini kucakladı. Çok özel bir andı diyebilirim.
1: Understanding what's just happened and proud for his boy, but also proud for us that we've managed to do something special together.
0: Ama biz de hep birlikte özel bir sonuç elde edebildiğiniz için mutluyduk Dünya Kupası'nda.
2: If you'll forgive me a two-pronged question, we've heard you talk about recovery and the importance of that. We know how the exhaustive detail the union staff have gone into.
0: Hemen bundan sonra toparlamamız gerektiğini söylediniz. Could you give us an insight into what the next few days look like? Your staff and the players to make sure you're as best as you can be for the United States. Neyi temin edeceksiniz? Amerika Birleşik Devletleri karşısında mümkün olduğunca iyi olabilmek için ne yapacaksınız ve bu akşamdan sonra bir takım endişeler var mı? İlkini cevaplayayım. Herkes çok sağlıklı. Bu çok olumlu. Ertesi gün biraz sakinleşince futbolcular takım sorunlar çıkabilir. Yaralanmaların etkileri hissedilebilir, ortaya çıkabilir. Biz bu gece seyahat edeceğiz. Belki sabaha karşı 4'e kadar sürecek. Bu biraz sıra dışı. Ama bu işimize yarayacak. Kamp çalışmamıza, alışkın olduğumuz oteller, antrenman yapacağımız sahalar, bunlara geri döneceğiz. 3 gün içerisinde toparlanacağız. Fiziksel olarak önce toparlanmak gerekecek ve duygusal olarak da az önce belirttiğim gibi toparlanmamız gerekecek. Gurur duyuyoruz. Döndüğümüzde, uyandığımızda bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi düşünmemiz gerekecek. Bir sonraki karşılaşma için.
1: Have a poor performance now against the US. So a good performance.
0: Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı kötü bir performans vermek istemeyiz. Bizden istenen Dünya Kupası'nda iyi bir performans sergilemek. Kadromuzun bu performansı sürdürmesini
3: Sizin için oyununuzu
0: kurmada ve yerine getirmede ne kadar
1: Yeah, they were constantly in the right position. Tough,

0: Evet, hakikaten muhteşem. Good on the ball as well. Bütün karşı karşıya kaldıkları durumlara iyi idare ettiler. Topu iyi idare ettiler. Her ikisini birden yapabilmek o kadar zor bir maç içinde zor. Birbirini tamamlayan oyuncular. Çok iyi bir zemin teşkil ettiler. Patrick arkada.
1: He's had a wonderful season.
0: Cam,
1: he's fit, he's strong.
0: Çok iyi bir sezon geçirdi zaten.
1: See today he was outstanding along with the other two.
0: Cameron'ın çok iyi olduğunu gördüm.
1: And he really helped us play out of pressure in the first half on numerous occasions.
0: İlk devrede young Paul on that side and Cam was starting all of those plays. So overall, diğer genç oyuncularla iyi bir
1: and obviously when you get a clean sheet it makes you even happier.
2: Last question.
0: Onları çok mutlu
3: edecektir. You spoke about in your in 2005 previous to 2019,
0: olmak
3: çok mutlu edecektir. Playing that Mexico game in preparation, did you see any signs from your preparation for this tournament for the young boys where they really had that experience and sort of
0: genç futbolcuların tecrübesini nasıl arttırdığınızı düşünüyorsunuz? Kendilerine olan inançları artıyor.
1: Signs in the second half, but maybe a little bit
0: İkinci
1: nervous,
0: devrede
1: edgy, anxious in the first.
0: Switzerland belki was başta biraz
1: we didn't know what we would get, but we were confident that there would be improvement in the first half.
0: And those same players have taken another step forward because they were going to play in the game. They showed composure under pressure and they were very resolute and tough when required. Tutum sergilediler ve sert bir tavır alabileceklerini, sert durabileceklerini gösterdiler. Bundan sonra yine o şekilde ilerlemeleri gerekiyor. Karşı karşıya kaldıkları zorlukları muhteşem şekilde aştılar ama zaten Dünya Kupası bunun için var. İlk aşamayı yani bugün kazanmayı geride bıraktı. Bundan sonra da önümüzdeki hafta herkese en iyisini sunacağız. Evet, bu akşam için.

0: o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Nesine'nin 20. yılında Dünya Kupası'na özel %20 ek kazanç. Sen de hemen kampanyaya katıl, kuponunu yap, Dünya Kupası maçlarında %20 ekstra kazanç fırsatını kaçırma. Detaylı bilgi için hemen Nesine'ye gel. Nesine, başka bir seviye.
3: Reklam bitti.
4: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field, 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu, Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum, 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA, Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place, Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu, 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu, Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum, 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu, Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field, 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field, aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field, 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field, Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field, 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu, Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71 bin kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80 bin kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan

0: MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztek Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztek Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
0: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri, son bölümde sizlerle birlikteyiz ve günün programını aktarayım sizlere. Dünya Kupası'nda sonrasında da içeriklerimizle devam edeceğiz. Saat 20'de Almanya Curaçao ile karşı karşıya geliyor E grubunda. Saat 23'te ise F grubunun ilk mücadelesinde Hollanda ve Japonya karşı karşıya gelecekler. Bir başka mücadelede E grubunda gece 2'de Filişi sahili Ekvador'la karşılaşırken F grubunda da İsveç Tunus'un karşısında olacak sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteydim. Pek istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıyaydık bugün ama turnuvada bunun telafisi olacak. Karşılaşma var. Paraguay mücadelesi kesin olarak kazanmamız gereken bir mücadele. Yarın 16-18 arasında, yani 16-17 arasında yine birlikte olacağız efendim. O zamana dek, o zaman görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Dünya Kupası hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil, bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Gana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası, uzatmaların son nefesiydi. Gana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerini, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin, buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil, kurnazlık kazanmıştı belki. Gana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece elenmenin hüznü değil, futbolun o en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
0: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol. Dünya

Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler

0: sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasını açıklamadı, oyuncularını açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardı, bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında. Kocaeli maçında hoca En-Nesyri'yi 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü

0: yuhalanmanın, sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman, onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'ı davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip onu uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı, spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam, burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşen ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi Allah korusun değilim. Yaparlar harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam mı? Madem Premier Lig modellemesi varsa şeyi de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü. Olacakmış. Duran top antrenörü. Olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim. Kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için işte kültürel süreklilik için o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadele ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncularının o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyun 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz. Onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var. Yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp işte Archie Brown'la falan neyse şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım, karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetinkaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldı. Yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli, ismi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı. 7 sene önce şöyle söylemişti. Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten, üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da çıkarsınlar kongreye. Böyle tribünler bölünüyor çünkü. Tezahüratlar, yuhalanmalar, sıkılıyor insanlar. Grup 84'ü konsere çağırsınlar tam olsun. Ya ben yine söyleyeceğim o yüzden. Başarı ortam işidir. Ortam işidir. Ve bakalım bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam

0: dediğimiz o ruh geri geldi. Sesimizi tüm dünyaya duyurmaya gidiyoruz. Trendyol olarak Türkiye A Milli Futbol Takımı resmi sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Millilerimize başarılar diliyoruz.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Reklam bitti.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar. Ben Burak Yakut. Bugün Emre Eren'le birlikteyiz. Abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Burak.
6: Nasılsın abi?
7: Teşekkür ederim sen.
6: Ben de iyiyim abi. Teşekkür ederim. Hoca geldi. Mutlusun herhalde. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu. Bundan sonraki süreçte nasıl bir Beşiktaş bekliyorsun? Doğru tercih mi sence? Nasıl bir oyun bekliyorsun Vincenzo Italiano'dan?
7: Camianın biraz mutluluk hormonuna ihtiyacı vardı. Bu hafta Vincenzo Italiano ile birlikte bence bu hormon biraz daha yukarıya kalktı. Ama tabii transferler çok önemli. Oynanacak oyun çok önemli. Teknik direktörün aidiyet duygusunu sahaya yansıtması çok önemli. Camia ne bekliyor Beşiktaş'tan? Doğru bir oyun bekliyor. Doğru transferler bekliyor ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasına, o şampiyonluk yarışına girmeyi istiyor. Camia bunu istiyor ama tabii ki teknik direktöre baktığımız zaman evet, İtalya Serie A'da çok değerli işler yapmış. 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, Bologna'da kupayı kaldırmış. 51 sene sonra kupayı kaldırmak çok değerli. Bence çıkış trendi çok yüksek olan bir teknik adam diye düşünüyorum. Beşiktaş camiasına bugüne kadar hep inişte olan teknik direktörler gelmişti. Yabancı teknik direktörlere baktığımız zaman Beşiktaş'tan sonra çok üst tarafa giden teknik direktör göremedik. Bir Van Bronckhorst'u gördük. O da yardımcı antrenör olarak devam ediyor Premier Lig'de ama baktığımız zaman Vincenzo Italiano gerçekten Beşiktaş'ta bir kariyer sahibi olup tekrar Bundesliga'ya, tekrar İtalya'ya, tekrar Premier'e gidebilecek bir kapasiteye sahip teknik adam olduğunu düşünüyorum.
6: Abi düşüşte olan teknik direktörler geliyor genelde Türkiye yabancılardan.
7: Ama işte bak, bu trendin yukarısına gitmeye çalışıyor. Yani bu 3 sene Fiorentina, 2 sene Bologna, yani 5 sene üst üste Serie A'da çalışmak çok kolay bir hadise değil.
6: Bir sıçrama yapmak istiyor. Sence neden Beşiktaş'ı seçti?
7: Neden
6: Tabii
7: Beşiktaş'ı
6: maaşı çok
7: seçti?
6: İyi, o ayrı bir konu.
7: Neden Beşiktaş'ı seçti? Bir kere öncelikle kendisine teşekkür etmek lazım. Vincenzo Montella, biliyorsun, milli takım teknik direktörümüz geçen hafta bir açıklamada bulunmuştu kendisine. Yani şunu demişti: İşte deprem dolayısıyla biz bir yardım kampanyası toplamıştık İtalya'da. Buna da en fazla değer veren Vincenzo Italiano olduğu için çok mutlu olduk. Yani bir Beşiktaşlı olarak gerçekten çok mutlu oldum. Oradaki insanların hatırlarını sorması, işte evsiz insanlara yardımcı olması bizim için çok önemli bir kıstastı. Baktığımız zaman hoca dengesine baktığımız zaman hoca şunu düşünmüş: böyle bir camiayı, böyle bir stadı, böyle bir taraftarı ayağa kaldırabilecek tek adam ben olabilirim diye düşünmüş. Ama şunu istemiş yönetim kurulundan, özellikle Serdar Adalı'dan şunu istemiş: en az 3 tane transferi kendi inisiyatifine bırakmasını istemiş. Yani bu transferler kendi inisiyatifine bırakılırsa ve başkanın yapacağı o 2 tane dünya yıldızı transfer Beşiktaş'a kazandırılırsa neden olmasın Burak? Neden olmasın?
6: Sen ayağa kaldıracağını düşünüyor musun Beşiktaş'ı?
7: Vallahi ben gelen her teknik direktörün mutlak sürede bir Beşiktaş yorumcusu, bir Beşiktaş formasını giymiş bir fert olarak bu hocalara destek verilmesi düşüncesindeyim. Ben bu teknik direktör o heyecanıyla, o enerjisiyle, o mücadele gücünü sahaya yansıtabilecek potansiyel oyunu mutlaka ortaya koyabilecek bir teknik adam beklentim var.
6: Sergen Yalçın döneminden ne farklı olacak sence?
7: Sergen Yalçın döneminden şöyle bir farklılık olacak. Sergen Yalçın transferler yapılmış bir halde gelmişti. Yani Avrupa'dan elenmiş bir Beşiktaş, işte Alanya Spor'a karşı kaybedilmiş bir maç. Ondan sonra Sergen Yalçın gelmişti. Sergen Yalçın'ın tek hedefi şuydu: devre arasında yapılacak transferler ve sezon sonunda yapılacak transferlerle birlikte önümüzdeki yıl doğru bir oyun planı vardı. Ama Sergen Yalçın'ın biraz enerjisinin ve heyecanının kaçmış bir görüntüde olduğunu çok net bir şekilde gördük. Ama bu teknik adam için bunları söyleyemem. Tabii ki futbolda her şey sonuca bağlıdır. Yani 90 dakika sonunda işte doğru oyun oynarsın, iyi oyun oynarsın, iyi mücadele edersin, maç kazanamazsın. Bu bir tarafa bırakılması gereken bir hadise. Ama parametreler şunu gösteriyor: şampiyon olabilmek için doğru teknik adam, doğru oyuncular, yönetimin doğru planlama yapması, seyircinin doğru bir şekilde takımı desteklemesi bu parametrelerin içine giriyor. Bu parametreleri de ben Beşiktaş camiası bu yıl itibariyle yaratacağını ve bu camiaya artık son 5 senedir Kasım'da havlu atan Beşiktaş'ın dışına geçecek bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum.
6: Sergen Yalçın demişken bir de yorumculuğa başladı Sergen Yalçın.

0: tekrar geri döndü. Ha, bir aylık süreç mi, sonrasında devam edecek
1: ya
0: mi
1: bilmiyoruz. Ya ben geçen hafta tabii. Muzaffer'le bir yayın yapmıştım hatırlayacak olursanız. Şunu söylemiştim yani ben oyuncunun, teknik adamın, yorumcunun tekrar teknik adam olarak geri dönmesinin çok faydalı bir hareket olduğunu düşünmüyorum. Zaten geçmişte bu yaşandı. Bir Rafa Silva krizi yaşanmıştı hatırlayacak olursan. Sergen Yalçın yorumculuk zamanında bir şeyler söyledi ve o takımın teknik direktörü oldu ve Rafa Silva ile çok ciddi problemler yaşadı. Bence teknik adamlık çok daha başka bir meziyetler istiyor. Yorumculuk tabii ki başka meziyetler istiyor ama hani teknik adamın yorumculuk kısmında kalması bence onun adına çok talihli bir olay olacağını düşünmüyorum. Yani yorumculuk yorumculara aittir. Mesela ben yorumcuyum. Ben teknik adam olmaz benden. Ben olmak da istemem ki bugüne kadar ne Türkiye Futbol Federasyonu kurslarına gittim ne antrenörlük belgesi aldım. Ne de profesyonel anlamda bir iş yapmak istiyorum. Ben sadece bu işin yorum kısmında kalmak istiyorum ama Sergen Yalçın artık karar vermeli. Yani ya teknik adamlık yapmalı ya da teknik adamlığı bırakıp yorumculuk yapması lazım.
0: Bundan sonra da zor abi herhalde yani teknik direktörlük dönmesi.
1: Çok kolay
0: dönmesi.
1: Değil. Tabii Türkiye'de hiç önemli bir başarı edemez. İmzası olması lazım ki tekrar büyük takımlara gelebilmesi için. Bu çok zor bir hadise mi Sergen Yalçın için? Bence çok zor bir hadise değil. Zaten gelerek tırnaklarıyla gelmişti Beşiktaş ama bundan sonraki süreçte Sergen Yalçın'ın tabii ki teknik adamlık rolünde biraz zorlanacağını düşünenlerdenim.
0: Sergen Yalçın yorumculuk döneminde şampiyon olamam ama oyunu oynatırım diyordu. Şampiyon da olamadı, oyunu da oynatamadı. Şeyden İtalyano'dan bekliyor musun? Bu oyunu oynatır mı? Ya da oynatamadığı dönemlerde hemen bir tepki gelir mi taraftardan?
1: Ya taraftarın burada medyadan. Biraz sabırlı olması lazım. Biraz sükunetli olması lazım. Evet, Sergen Yalçın'a çok zerdenişte bulundular ve bunun akabinde Başkan Serdar Adalı'ya da çok ciddi sistemde bulundular. Yani Serdar Adalı kalkan olarak Sergen Yalçın'ı kullandı. Fakat burada bir teknik adam başarısızlığında oklar tekrar Serdar Adalı ve yönetimine mutlaka dönecektir ama biraz ben camianın içinden bir insan olarak camianın biraz daha sükunetli, biraz daha sakin, yapılan transferlere doğru bir şekilde tepki vermesini bekliyorum. Zaten bizi başarıya getirecek en büyük hadise de sevgili Burak bu. Yani Beşiktaş'ı başarıya getirecek yegane sebep biraz sabır. Biraz sabır edecekler. Evet şunu söyleyeceksin sen abi bu takım 20 senedir ikinci olamamış. Ta ki 5 sene önce Sergen Yalçın zamanında bir şampiyonluk yaşamış. Olamamış diyorsun. Evet camianın sinir kaslayısı çok yüksek ama sükunetli olmak, biraz oyuna saygı göstermek, biraz teknik adama ve oyunculara orada imtiyaz sağlamak Beşiktaş'ın en büyük kazancı olacağını düşünüyorum bu yıl.
0: İtalyano'nun imza töreninde en çok konuşulan an Kaya Çingiroğlu'nun söylediği tükenmez kalem mevzusu. 5 Aralık tükenmez kalem mi olur? Beşiktaş'ın markasını temsil ediyorsunuz dedi. Ne diyorsun bu konuya?
1: Ya Kaya abiyi çok severiz. İyi bir Beşiktaşlıdır. İyi bir Beşiktaşlı olduğunu da çok net biliriz. Ama yani sevgili Kaya abi, yani Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da bu hadiseler yaşanıyor mu ya? Sen bu ülkenin en önemli yorumcularından birisin. Bizim abimizsin. Camiayı seven bir insansın ama yani Beşiktaş'ın defoları bize yarar sağlamaz. Beşiktaş'tan, defolardan nemalanmayalım arkadaşlar. Abilerim, kardeşlerim yapmayalım bunları yani. Bunlar bence doğru şeyler değil. Ya orada 5 liralık, 3 liralık, 1000 liralık, 10 bin liralık kalemle imza atsa ne olur? Atmasa ne olur? Tabii bu bir marka değeri olarak anlatmaya çalışıyor ama bu Beşiktaş'ımızı doğru bir hale sokmuyor. Onu da söylemek lazım yani.
0: Özen gösterin diyor bence birazcık.
1: Ya tamam da ya sevgili Burak, özen gösterelim tamam da yani bunu kalemle göstermeyelim.
0: Derdi
1: bunu
0: kalem mi diyorsun?
1: Oynadığımız işte. Oyunla gösterelim. Yapmış olduğumuz transferlerle gösterelim. O seyirciye büyük bir sinerji vereceğimiz günleri gösterelim. Biz bunlarla çıkalım ortaya. Yani 5 liralık kalem işte yok panayır yeri gibi işte bir yerde basın toplantısı mı yapılır? İşte başkan erken gitti. Rıdvan'ın nişanı vardı. Yani bence bunlar Beşiktaş camiasının yorumcularına çok fazla yakışmıyor onu söyleyeyim.
0: Şimdi Beşiktaş'ta kadro yeniden kurulacak. Ama Önder Özen'in bir voleyde bir programı vardı. Ben ona denk geldim. Kesin kalmalı dedi bir tane oyuncu vardı Beşiktaş'ta. O da Orkun Kökçü. Ne diyorsun buna? Yani zaten sadece Orkun Kökçü kalmalı. Bütün herkes gitmeli. Önder Özen sence nasıl bir planlama yapacak?
1: Önder Özen çok doğru bir planlama yapacağını düşünüyorum. Vincenzo Italiano ile birlikte. Zaten bu konuda da şunu söylemek istiyorum. Bu içeriden aldığım çok önemli bir duyum. Hocanın 3 tane net istediği oyuncu var. Bir, ikincisi Başkan Serdar Adalı olaya tamamıyla kendi damgasını vurmak istiyor. Yani diyor ki transferler bana ait. Ben hoca ve Önder Özen, Önder hocanın haricinde hiçbir kimseye transferle ilgili bilgi verilmeyecek. Sadece Murat Kılıç'la bugün bir Önder Özen'in bir toplantısı var. Onlar toplantıyı yaptıktan sonra başkan ve hoca da katılacak bu toplantıya. Hoca görüntülü katılacak ve pazartesi itibariyle Beşiktaş artık transfer startını veriyor. Butona basacak Beşiktaş.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
0: Transfere geçmeden önce Beşiktaş yönetim için sponsorluk gelirlerini önden aldı. Bankalar Birliği borcunu kapattı. Yeni sezonda da illaki bir gelir sıkıntısı çekecek. Taraftar da büyük transferler bekliyor. Nasıl yapacak Beşiktaş bu büyük transferleri? Meydana çıkan isimler büyük isimler, büyük paralar, bonservisler, maaşlar hepsi çok büyük. Beşiktaş nasıl kalkacak bunun
1: altından? Başkan zaten biliyorsun daha önceden bunu açıklamıştı. Bundan 3 ay önce açıklamıştı. Dikili Taş projesinin başlamasıyla itibaren 50-55 milyon euro nakit bir şekilde bizim kasamıza girecek dedi. Yönetim kurulundan da burada fedakarlık istedi başkan. Sezon başı itibariyle çok ciddi bir rakam toparlandı. Artı biliyorsun Rami Koç'un da 4 yıllık mukavele karşılığında parayı peşin ödemesi, 1.8 milyar TL'yi peşin ödemesi, yani yaklaşık Beşiktaş'ın 150-170 milyon euro transferi ayıracak bir bütçesinin şu anda net bir şekilde kasada olduğunu da söylemek lazım.
0: Fenerbahçe ile Galatasaray'da yok o bütçe abi şu an.
1: Ama bunu yapmak zorunda Beşiktaş Başkanı. Çünkü oklar artık tamamıyla hem başkana hem yönetim kuruluna dönecek. Camia sabırsız. Camia doğru bir oyun istiyor. Doğru transferler istiyor. Transferlere girdiğimiz zaman da onu çok net bir şekilde anlatacağım sana.
0: Girelim abi transferlere.
1: Olur.
0: Forvet. Özellikle forvet.
1: Forvet'te 3 tane seçenek var. Aslında bir Patrick Schick var. Geçen seneden beri başkanın hayalini kurduğu Bayer Leverkusen'de biliyorsun 103 gol atmış. Çok deneyimli, çok önemli ki hocanın sistemine çok uyabilen. Yani 3. bölgedeki o baskıyı yaptığın zaman kazandığın toplarla ceza alanına girip orada pozisyon yaratabilecek bir oyun tarzı istiyor Vincenzo Italiano. Bunu da en fazla yapabilecek santroforlar arasına baktığımız zaman mutlaka Leverkusen formasını giymiş olan santroforun Patrick Schick'in yapacağını düşünenlerdenim. Onu net söyleyeyim. Ama baktığımız zaman hocanın Vlahovic ısrarı var. İtalya'dan çok iyi tanıyor kendisini. Artı başkanın bir de Benfica ile bir Pavlidis konusu var ama Pavlidis'in bonservisi maalesef Beşiktaş'ın gücünü biraz aşıyor. 45-50 milyon civarında bir bonservis bedeli bekliyor Benfica ondan. O yüzden o transferin bence biraz zor olacağını düşünüyorum ama İbra 3 tane oyuncuya dönecek. Bir de son transfer haberini bunu içeriden net bir aldığım bilgi. Başkanın ısrarla istediği Mateta var. Yani bu Mateta'yı Beşiktaş getirebilirse Crystal Palace forması giymişti. Hatırlayacak olursak son maçta oynamış olduğu maçta attığı golle kupayı getirmişti Crystal Palace'a. Sadece bir Manchester United olayı var ama Manchester United'dan çarpı 2. Yani o vereceği parayı çarpı 2 olarak görüyor Beşiktaş takımı. 45-50 milyon euro civarında bir bonservis bedeli var. Bu transfer bence taraftarı büyüleyebilir. Çok değerli bir hale getirebilir. Ben de bir Beşiktaşlı olarak santrofora olmazsa olmaz dünya lideri. Çok özel bir santrofor bekliyorum sevgili Burak.
0: Maaş olarak ne var? Düşünülüyor Mateta'ya.
1: Valla Vlahovic maaş olarak şunu istemiş. Yönetimle görüşülen mevzu bu. 10 imza parası 10 milyon euro da bir yıllık kontrat bedeli istemiş. 3 yıllık olursa 40 milyon euroya mal oluyor. Mateta da ondan kalır yanı yok. 12 milyon euro civarında bir
0: iki katı neredeyse ama
1: 12 maliyet. Milyon euro civarında bir fiyat istiyor Beşiktaş takımından. Son aldığım duyumlar bu şekilde. Pavlidis'le bu konu hiç konuşulmadı ama Patrick Schick de yani en az 10 milyon eurodan aşağı gelmez. Yani Beşiktaş takımı iyi bir santrafor. Dünya yıldızı başkanın getireceği santraforu istiyorsa mutlaka 10 milyon eurodan kapıyı açacaktır. Onu söyleyeyim.
0: Abi zaten yıldız oyuncu getirmek istiyorsan her
1: bu
0: türlü,
1: bedeli ödeyeceksin yani.
0: Aynen her türlü 10 milyon bir maaş vereceksin. Sol kanat ismi Trossard ismi konuşuluyor. Bir de Aral Şimşir. Hangisi gelir Beşiktaş'a?
1: Ya Aral Şimşir'in bonservis bedeli çok yüksek. Midland'da önemli işler yaptı. Çok deneyimli bir oyuncu olma özelliği var ileriki yıllarda. Önemli bir transfer olabilir Beşiktaş adına ama Beşiktaş burada 6-7 milyon euroyu geçmek istemiyor Aral Şimşir transferinde. Onlar da çok ciddi bir bedel istiyorlar. Yani 25-30 milyon bandında bir rakam istiyorlarmış. O transferin biraz zor olduğunu yani yerli transferi olarak zor bir transfer olduğunu düşünüyorum ama Trossard'da olursa mesela Trossard'lı bir Beşiktaş bambaşka bir iklime ulaşabilir. Yani düşünebiliyor musun? Ön tarafta Mateta, sol önde Trossard, sağ tarafta hocanın istediği Orsolini. Mesela çok değerli bir oyuncu. Bologna'da çok önemli işler yaptı. Son 3 senede mücadele gücünü çok yüksek bir yere getirdi. Hoca bunu çok istiyor. Yani bu transferi de yapabilirse hoca hatta şunu istiyor. Sol stoperde de Lucumi'yi istiyor Bologna'dan. 27 yaşında. O çok deneyimli. 4 senedir Bologna'da oynuyor. Çok önemli işler yapmış. 132 tane maç oynamış. Direkt oynamış. Sonradan girdiği maçları söylemek çok doğru olmaz ama direkt oynadığı maçlar 132. Sayısı çok yüksek. Yani bu da özellikli bir stoper. Agbadu ile birlikte mesela sağ tarafa da Murillo'yu koyduğun zaman mesela benim gönlümde de bir tane sol bek var mesela. Utrecht'in sol beki mesela. Faslı. Çok değerli bir oyuncu. 25 yaşında. Kunde diye bir oyuncu. El Kunde. Bu da değerli bir oyuncu. Mesela burayı koyduğun zaman dörtlü yabancıyla hani burada savunmada çok doğru bir oyun. Orta sahada kazandığı toplarla çok doğru bir çıkış. Üçüncü bölgede de yıldızlarla sonuca gitmek. Yani Beşiktaş'ın en büyük amacı bu. İnşallah bunu başarırlar. Ben canı gönülden hani bir Beşiktaş camiasının ferdi ve taraftarı olarak başkan ve hocadan, Önder hocadan mutlaka bu transferlerin çok yakın zamanda gelmesini. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir sıkıntısı var sevgili Burak. Yani Beşiktaş yeni teknik adam geldi. Beşiktaş'ta şu anda ilk 11'de oynayacak oyuncu sayısı 4. 5'i bulmuyor. Baktığımız zaman yeni gelecek oyuncular, bu oyuncuların çoğu Dünya Kupası'nda olacak. Dünya Kupası'ndan geldikten sonra zaten ilk eleme maçı oynanacak. Hoca bu potansiyel oyununu, bu beklenti oyununu, bu ön tarafta forecheckingli baskılı oyununu bu oyunculara nasıl yansıtabilecek lig başlamadan, o da bende biraz merak konusu.

0: Ama her şekilde bence teknik direktör bunu kafasına koymuş. Dünya Kupası'ndan önce takımı kurmak istiyor. Dünya Kupası başladıktan sonra Dünya Kupası'nın bitimine doğru bayağı sıkıntı olabilir. Transferlerde şöyle sıkıntılar olur. Zaten 8-10 tane oyuncusu Beşiktaş'ın Dünya Kupası'nda orada futbol oynayacak oyuncular. Onlar geldikten sonra ön eleme maçına hocanın vermiş olduğu sistemi yansıtması çok kolay olmayacaktır. Yani ligin başladığında 2 hafta, 3 hafta, 4. haftayı falan bulacaktır. O yüzden taraftarın biraz daha sükunetli olması lazım. İşte bu da Beşiktaş'ın büyük bir şanssızlığı bence. Yani 5 sene üst üste Kasım ayında şampiyonluk yarışından kopan Beşiktaş'ın 5. sene sonunda çok doğru bir teknik adamla, yapılacak doğru transferlerle, başkanın da bu kadar desteğiyle milli takım arasına, Dünya Kupası arasına girmesi bence büyük bir şanssızlık diye nitelendiriyorum ben.
1: Beşiktaş 11'in herhalde en kötü bir 7 tane oyuncu transferi yapacak. Sen 4 tane dedin ama Orkun Kökçü 11'de oynayabilir. Murillo oynayabilir.
0: Murillo, Agbadu,
1: 3, 4.
0: Orkun, işte Çerni ya da Olaytan'dan biri.
1: Orsolini zaten dedin oraya, hocanın istediği.
0: Ama şöyle yedek söyleyeyim. Hocanın şöyle bir sistemi var. Hoca normalde 4-3-3 oynatıyor. Yani hocanın sistemi, asıl sistemi bu. 4 savunma, 3 orta saha, üçlü forvet gibi, ama o forvetler de rakip topu kazandığı zaman geriye çekiliyorlar ve onu beşli orta saha gibi yapıyorlar. Ama zaman zaman oyun planında şunu yapabiliyor. 4-2-3-1 sistemini oynayabiliyor. Zaman zaman özellikle zayıf rakiplere karşı 4-4-2 sistemini ortaya koymaya çalışıyor. Tabii bu sistemleri oynayabilmek Burak çok kolay bir hadise değil. Yani en az 5-6 haftaya ihtiyacınız var. İşte bu milli ara biraz Beşiktaş'ın burada moralini bozabilir ama her şekilde yapılacak doğru transferlerle birlikte ben bu teknik direktöre bu oynatacağı oyunun çok doğru bir oyun olacağına inanıyorum.
2: DJ Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Orta saha için bir isim var mı Orkun'un yanına?
0: Valla Orkun'un yanına şu anda sır gibi saklanan bir dünya yıldızı. Yani başkanla görüşmemde bu dünya yıldızı iki tane oyuncu alacağını, hatta birinin santrofor, birinin de 6 numara olacağını söylüyor başkan. Bunu da sır gibi saklıyorlar ama çok kısa zamanda bunun da kokusu çıkacaktır. Ama değerli oyuncular var. Dünyada da değerli oyuncular var. Hocanın lisesinde de oyuncular var. Zaten pazartesi günü yurt dışında görüşmenin en büyük sebebi de bu olacak. Orta sahada o kilit ismi belirlemek olacak.
1: Beşiktaş'ın yerli oyuncu kalitesini de arttırması gerekiyor. Orada var mı bir şey, isim? Yerli oyuncu kim gelir Beşiktaş'a?
0: Vallahi yerlilere baktığın zaman
1: çok zor hani, yerli transferi de
0: Türkiye kamuoyuna baktığımız zaman hani çok yerli oyuncu, işte bu oyuncu bu milli takımda direkt oynayacak potansiyelde Anadolu takımlarında sayabileceğimiz çok fazla oyuncu yok. Onu söylemek lazım. Biraz Mustafa Eskellaç ön plana çıkmıştı hatırlayacak olursak. İşte Berkan Kutlu ön plana çıktı. İşte Trabzon'da görüşmeler yaptı. Hani baktığımız zaman hani ligde mesela Oğuz'dan ben Fenerbahçeli Oğuz'dan çok önemli şeyler bekliyordum ama bu sene çok fazla forma şansı bulamadı. İrfan Can Kahveci biliyorsun Kasımpaşa'ya kiralık gitti, orada önemli oyun oynadı ama yaş dolayısıyla işte transfer hakimiyetine ulaşabilir misin o yaş transferdeki oyuncularla? Olmaz. Yani baktığımız zaman çok fazla da oyuncu yok. Mesela Taha var Çaykur Rizespor'da sağ bek. Mesela çok beğendiğim Arda Okan var, Göztepe forması giyiyor. Çok değerli işler yaptı. Bence transferin gözdesi olarak görebiliriz sağ tarafta.
1: Fenerbahçe de düşünüyormuş onu.
0: Bek olarak Fenerbahçe düşünüyor. Galatasaray düşünüyor. Özellikle Okan Buruk çok ciddi bir şekilde ilgileniyormuş kendisiyle ama baktığımız zaman orta saha oynayabilecek, kanat varyasyonlarında büyük takımlarda iş yapabilecek, potansiyeli ortaya koyabilecek oyuncu sayısı var mı diye soracak olursan maalesef ben bulamadım sevgili Burak. Sende var mı acaba?
1: Yani yerli oyuncu bulmak yerli bence çok zor ki Fenerbahçe de arıyor, Galatasaray da arıyor. Beşiktaş orada bu iki takımdan fazla para verip
0: i̇şte
1: alması gerekiyor.
0: İşte yurt dışından oyuncular bakıyoruz yani yerli oyuncu olarak. Aral'a bakıyoruz işte.
1: İşte Orkun gibi belki ya da 25-30 milyon verip getireceksin abi.
0: Ya işte o da biraz risk olur mu olmaz mı? O da biraz soru işareti. Hani bu ülkeyi görmemiş. Hani yabancı transferi olduğu zaman bunu alıp camiaya kabullendirebiliyorsun ama yerli transferinde bu rakamları verdiğin zaman ciddi sıkıntılar
1: yaratabiliyorsun. Hakan Çalhanoğlu gelmez mi Orkun'un yanına?
0: Hakan Çalhanoğlu yani gelebilir ama şimdi Beşiktaş takımı
1: 15 milyon maaşa geliyormuş abi Türkiye'ye.
0: Hatta şunu söylemişti Serdar Adalı. Hani biz yaşça hani 30'un üzerindeki oyuncuları çok fazla değerlendirmeyeceğiz. Çünkü en son takımı Beşiktaş olmayacak bu oyuncuların demişti. Bizde oynayıp para kazandırıp o şekilde veda edebilir demişti. Ben Hakan Çalhanoğlu'na çok sıcak bakacağını düşünmüyorum Beşiktaş camiasının.
1: Kaleci takviyesi olacak Beşiktaş'ta bir de.
0: Vallahi bunu uzun zamandır soruyoruz. Yönetim kurulundaki abilerimize soruyoruz. Özellikle başkana sık bir şekilde soruyorum. Başkan da bir yerli kaleci düşünüyor. Aslında ben başkanın düşüncesinin Altay Bayındır olduğunu düşünüyorum. Büyük bir ihtimalle Dünya Kupası esnasında da Altay'la bir görüşme yapılacak. Altay da bunu kabul ederse bence neden olmasın? Beşiktaş formasını doğru bir şekilde ıslatabilir Altay. Bizim değerlerimizden biridir. Türk kalecilerimizin özellikle son 5-6 yıldır çıkışlarını görüyoruz. Altay Bayındır çok forma şansı bulamasa da Beşiktaş camiasının kalesini çok net bir şekilde koruyabilecek bir kalecidir.
1: Peki abi Serdar Adalı'nın Vincenzo Italiano'dan bu sene ligdeki beklentisi ne? Şampiyon olmak mı yoksa bizi en azından bir Nisan ayına kadar şampiyonluk yarışında tut mu diyor?
0: Vallahi her yıl 5

0: Beşiktaş camiası yeni teknik adamıyla şampiyonluk paroları ile çıkıyor. Ama maalesef baktığımız zaman Kasım Aralık ayında hüsrana uğramış bir yorumcu grubu, hüsrana uğramış bir taraftar grubu, hüsrana uğramış bir yönetim grubu. Yani bence bunu artık nokta koyması lazım. Serdal Başkan'ın şunu söylemesi lazım. Geçen yıl Serdal Başkan burada hata yapmıştır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Serdal Başkan dedi ki Tami Abrahan'la Orkun Kökçü'yü aldıktan sonra hadi arkadaşlar dedi bayrakları sandıklardan çıkartalım demesi bence Beşiktaş camiasını korkunç derecede havaya sokmuştur. Ama geldiğimiz noktada Kasım Aralık ayında Beşiktaş gene o ikiliden kopmuştur. O yüzden bence Serdar Adalı aklı selim bir şekilde teknik direktörle bir şekilde taraftarın karşısına çıkıp diyecek ki ben bu sene Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oyununu yakalamak için her türlü enstrümanı ortaya koyacağım. Ama benim hedefim şampiyonluk olmayacak. Önümüzdeki yıl bu kadro birlikteliğiyle birlikte 8-9 iskeleti 8-9 oyuncu iskeletini yakalayıp orada yapılacak çok doğru transferlerle şampiyonluk en büyük adayı olacağız. Yani bunu camiaya söyleseniz Beşiktaş camiası size bir şey demez ama siz kalkıyorsunuz iki tane transfer yaptıktan sonra bu sene Beşiktaş camiası şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir dediğiniz zaman işte o zaman oklar size doğru dönüyor. Bence yönetim kurulu ve teknik adam bu hatayı yapmamalı. Taraftar, biraz da hocaya da şans verilmeli.
1: Taraftar da zaten bence görüyordur yani Fenerbahçe'nin kadro kalitesini, Galatasaray'ın kadro kalitesini görüyor. Hani bu sene şampiyon olamayız. Bunu biliyordur bence. Ha, olabilirsin de futbol bu belli olmaz ama taraftar, önce bir yarışmak gerekiyor.
0: Taraftar her yıl umutlanıp da sevgili Burak o hayalleri sükut hayali uğradığı zaman ertesi sene bu sefer hınçlı bir şekilde diyor ki Sayın Başkan transfer yapacak mı diyor. Bu takım şampiyonla oynayacak mı sorusunu soruyor taraftar. Sosyal medyadan soruyor, oradan soruyor, televizyonlardan soruyor, her yerden soruyor. Başkan da burada akli selim bir karar vermesi lazım. Artık Beşiktaş camiası doğru bir oyun oynaması lazım. Yani Beşiktaş taraftarı stadyumdan çıktığı zaman mutlu bir şekilde evine ayrılması lazım. Evet Beşiktaş takımı mağlup olabilir. Beşiktaş takımı içeride maç kaybedebilir ama Beşiktaş oyuncusu onurlu bir şekilde oynaması lazım. Yani o formayı onurlu bir şekilde ıslatması lazım. İşte bunun da en büyük sebeplerinden biri hoca tercihi. İşte hoca tercihi tabii ki şunu söyleyemeyiz. Yani evet bu hocayla Beşiktaş şampiyon olur. Biz müneccim falan değiliz. Hocanın bir kere şampiyon olması için çok doğru transferler yapması lazım. Çok doğru oyun planını içeride dışarıda sahaya yansıtması lazım ki en azından bir güven oyu kazansın. Ondan sonra da camia kenetlenip Beşiktaş takımının şampiyonluğa gidebilmesi için her türlü ortamı yaratması lazım.
1: Sabretmesi gerekiyor
0: hocaya. Kesinlikle sabır her
1: şeyin. İki maç kaybedince hemen bu hoca gitsin
0: taraftar olursa da haklı, olmuyor. Biliyor musun sevgili Burak şimdi sabır diyoruz her sene sabır diyoruz. Biz televizyonlarda sabır diyoruz. Yönetim orada sabır diyor. Hoca maçlardan sonra çıkıyor sabır diyor. Ya bu camia taraftarı ne yapsın ya? Her sene sabır diyorlar. Sabrın sonu selamet olacağına sabrın sonu Beşiktaş'ta hüsran oluyor sevgili Burak. O yüzden taraftar da artık sütten ağzı yandı. Yoğurdu üfleye üfleye yiyor ama taraftarı doğru bilgilendirmek, doğru bilinçlendirmek lazım. Ben bu kanadayım.
1: Peki Italiano iki defa Konferans Ligi'nde finale çıktı. Avrupa'da iyi işler yapan bir hoca. Beşiktaş da bu sene Avrupa Ligi'nde mücadele edecek eğer ön elemelere geçerse. Nasıl bir Avrupa serüveni bekliyorsun Italiano'dan?
0: Vallahi ben aslında konferansa gitme taraftarıyım. Çünkü konferansta daha zayıf rakiplere karşı daha oyun planını ön tarafa çıkartabilirsem konferansta çok başarılı olabilecek bir potansiyel çıkar. Ortaya çıkabilir. Hani bunu geçen sene Samsunspor'da gördük. Çünkü Beşiktaş camiası çok büyük bir camiadır. Özellikle Avrupa maçlarında sinerjisi ve enerjisi çok farklı oluyor Burak. Ama tabii ki UEFA kupasında inşallah takımımız elenmez. UEFA'ya gideriz. Tabii basamakları yavaş yavaş çıkmak lazım. Beşiktaş'ın öncelikli hedefi bence 2026-2027 yılında UEFA kupasında çok önemli yerlere gitmek değil. Doğru bir potansiyel oyunu şampiyonlukla süsleyebilmek. Yani şampiyonluğa oynayabilecek bir kapasite sahip olması lazım. Bence taraftarın beklentisi bu. Zaten bu oyunu, bu performansı sahaya yansıtırsan önümüzdeki sene zaten Avrupa'da da önemli işler yapabilirsin.
1: Peki abi, ağzına sağlık. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın diyelim. Haftaya bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dünya Kupası hikayeleri. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nun üzerinde asılı duran o elektronik skor tablosu aslında bir finalden çok daha fazlasına gebeydi. Gece yarısına yaklaşan saatler sadece bir dünya şampiyonunu belirlemeyecekti. Yeşil sahaların gördüğü en zarif baletin Zinedine Zidane'ın jübile dansına şahitlik edecekti. O gece Berlin'de gökyüzü bile onun vedasına hürmeten bir başka parlıyordu. Zidane o turnuva boyunca sanki yaşlanmamış, aksine her maçta biraz daha gençleşmiş bir tanrı gibiydi. Topu ayağına aldığında zaman dökülüyor, rakipleri birer birer önünde eğiliyordu. Finalde Buffon gibi bir devin koruduğu kaleye o soğukkanlı Panenka penaltısını bıraktığında herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu gece onun gecesiydi. Bu futbol tarihinin en kusursuz vedası olacaktı. Fakat kader bazen en parlak sayfaları en karanlık mürekkeple yazar. Dakikalar 110'u gösterdiğinde stadyumdaki on binlerce kişi ve ekran başındaki milyarlarca insan futbolun o güne kadar gördüğü en tuhaf, en sarsıcı anlardan birine tanık oldu. Zidane durdu, döndü ve İtalyan savunmacı Materazzi'nin göğsüne o meşhur kafayı vurdu. O an Berlin'in görkemli stadına öyle bir sessizlik çöktü ki sanki dünya dönmeyi bıraktı, rüzgar durdu, kalplerin ritmi şaştı. Kimse inanmıyordu, inanamıyordu. Futbolun en bilge adamı bir saniyelik öfkesine, bir cümleye, bir kışkırtmaya yenik mi düşmüştü? Hakem Horacio Elizondo elinde cebine götürdüğünde sadece bir kırmızı kart çıkmadı. Bir efsanenin onuru, hayalleri ve o kusursuz jübilesi de o kartla birlikte havaya kalktı. Zidane sahayı terk etmek zorundaydı. O ağır adımlarla tünele doğru yürürken hemen yanında duran o altın rengi kupaya bir anlığına baktı. Belki de bakmadı. Belki de o an kupadan çok daha önemli bir şeyin elinden kayıp gittiğini biliyordu. Kupanın yanından öylece geçip gitti. Elini bile sürmeden bir daha asla geri dönmeyeceği o tünele doğru sessizce gömüldü. O gece İtalya şampiyon oldu. Gökyüzüne havai fişekler fırlatıldı. Berlin sokakları Azzurri sesleriyle inledi. Ama ertesi sabah hafızalarda kalan ne İtalya'nın savunmasıydı ne de atılan penaltılar. Herkesin zihninde tek bir fotoğraf karesi vardı. Kupanın hemen yanından başı öne eğik geçen, bembeyaz formasıyla karanlığa karışan 10 numaralı bir dev. Zidane o gece sadece bir final kaybetmedi. O gece insan olmanın en zayıf, en kırılgan anına yenildi. Belki de bu yüzden onu bu kadar çok sevdik. Çünkü o kusursuz bir kahraman değildi. O en büyük zaferin kapısında kalbine yenik düşebilen bizden biriydi. Berlin'in çimlerinde kalan o kafa darbesi bir kariyerin sonu değil, futbolun en hüzünlü ve en unutulmaz şiirinin son mısrasıydı. Bir efsane en tepede veda edememişti. Ama gidişiyle bile futbolun kalbine silinmeyecek bir mühür vurmuştu.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Dünya Kupası Hikayeleri. 2010 Güney Afrika. Kıtanın bağrında yankılanan vuvuzela sesleri sadece bir turnuvanın değil bir uyanışın habercisiydi. O yıl Afrika ilk kez kendi topraklarında düzenlenen Dünya Kupası'nda kendi kaderini ellerine almış bir kahraman arıyordu. Ve o kahramanlar Gana'daydı. Herkesin kalbi onlarla atıyor, tüm bir kıta tek bir bayrağın altında birleşiyordu. 2 Temmuz akşamı Johannesburg'da, Soccer City Stadyumunda zamanın durduğu an geldiğinde saatler artık dakikaları değil, bir kıtanın makus talihini sayıyordu. Ghana ve Uruguay. Yarı finale çıkacak ilk Afrika takımı olmaya sadece saniyeler kalmıştı. Maçın 120. dakikası uzatmaların son nefesiydi. Ghana yüklendi, top kale çizgisini geçmek üzereydi. O an bir ülkenin, bir kıtanın, milyarlarca insanın sevinç çığlığı boğazına düğümlendi. Luis Suarez, futbol tarihinin en tartışmalı, en unutulmaz müdahalesini yaptı. Top ağlara gitmek üzereyken Suarez bir kaleci edasıyla ellerini uzattı ve o topu tokatlayarak dışarı çıkardı. Kurallar kırmızı kart dedi, kurallar penaltı dedi ama o an adalet yeşil sahayı terk etmişti. Suarez sahadan ağlayarak çıkarken Afrika'nın umudu topun başına geçen Asamoah Gyan'ın ayaklarındaydı. Tüm kıta nefesini tuttu. Kahire'den Cape Town'a, Lagos'tan Accra'ya kadar milyonlarca insan diz çökmüş dua ediyordu. Asamoah topa vurduğunda o top sadece direğe değil, bir halkın hayallerine, bir kıtanın gururuna çarptı. Top üst direkten sekip gökyüzüne doğru havalanırken vuvuzelaların o sağır edici sesi yerini derin buz gibi bir sessizliğe bıraktı. Suarez tünel girişinde o kaçan penaltıyı görüp çılgınca sevinirken Asamoah elleriyle yüzünü kapatmış sahanın ortasında eriyip gidiyordu. O gece Johannesburg'da adalet değil kurnazlık kazanmıştı belki. Ghana penaltılarla elendiğinde sadece bir maç kaybedilmedi. Afrika'nın o muazzam dansı yarım kaldı. Sahadaki o gencecik adamların gözyaşları sadece eğlenmenin hüznü değil,

0: futbolunu en acımasız, en kirli yüzüyle tanışmanın verdiği sızıydı. Bugün 2010 dendiğinde akla şampiyon olan İspanya gelmez. Akıllarda kalan tek şey bir kıtanın hıçkırıklarla bölünen o yarım kalan dansı. Asamoah'ın direkten dönen o topu futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak hala o stadyumun boşluğunda yankılanır. Çünkü bazen en büyük kahramanlıklar kupayla değil, hakkın gasp edildiği o en karanlık gecede dökülen onurlu gözyaşlarıyla yazılır.
1: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Yıllar süren hasret sona erdi. Bizim çocuklar tarih yazmak için yeniden dünya sahnesine çıkıyor. 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı beyaz bayrağımızın dalgalandığı her an kalbimiz Kuzey Amerika'da atıyor. Bu büyük gururu, bu eşsiz heyecanı tek bir saniyesini bile kaçırmadan yaşamak için frekansını ayarla. Bizim çocuklar sahada, futbolun sesi Radyo Gol Amerika'da. ...2026 Dünya Kupası grupları. K grubu. Portekiz. Dokuzuncu kez turnuvaya katılan Portekiz, 1966 ve 2006 yıllarında üçüncülük başarısı göstermişti. Müzesinde Dünya Kupası bulundurmayan Portekiz, bu boşluğu Cristiano Ronaldo'nun son turnuvasında doldurmak istiyor. Ronaldo'nun yanı sıra Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao gibi yeteneklere sahip olan Portekiz, turnuvanın iddialı takımları arasında yer alıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılacak olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti K grubunda yer alıyor. Yohan Wissa, Noah Sadiki, Aaron Wan-Bissaka, Arthur Masuaku, Cedric Bakambu, Simon Banza gibi tanıdığımız isimleri de kadrosunda bulunduran Demokratik Kongo Cumhuriyeti heyecanla turnuvayı bekliyor. Özbekistan. Dünya Kupası'na ilk kez katılacak bir başka ülke olan Özbekistan, turnuvada performansı en çok merak edilen takımlar arasında gösteriliyor. Abdülkadir Kuşanov ve Eldor Shomurodov önderliğinde Özbekistan sürprize imza atmak istiyor. Kolombiya. 10'lar için Dünya Kupası'nın gediklisi desek yanlış olmaz. Tam 7 kez Dünya Kupası'na katılan Kolombiya, 2014 yılında James Rodriguez önderliğinde çeyrek finale kadar yükselme başarısı elde etmişti. Kadrosunda Sporting'den Luis Suarez, Bayern Münih'ten Luis Diaz, Galatasaray'dan Davinson Sanchez gibi yetenekleri bulunduran Kolombiya, grubun iddialı takımlarından birine sahip. Ha bu arada James Rodriguez hala milli takımda yer alıyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Aziz Yıldırım kazandı çünkü insanlar macera istemediler. Yani bunu çok iyi bildiği için kurt deneyimi var Aziz Yıldırım'da. Hep sakin kaldı o. Artık o herkesin alıştığı sinirli yüzünü hiç göstermedi. Hakan Safi Kanadı o tarafı çok zorlasa da cevap vermedi ve bir olalım, birlik olalım dedi. Türkiye'nin de Fenerbahçe'ye ihtiyacı var diyerek böyle adaylığını çok sağlam bir zemine oturttu. Acayip de bir oy aldı. Çünkü insanlar vaat dinlemekten ziyade hani şampiyon olmak için kadroyla ruhun ve kavganın birlikte yürütülmesi gerektiğini düşünüyor. Aziz Bey de geçmişten hikayelerle burayı hep diri tuttu. Hocasına açık.

açıklamadı, oyuncuların açıklamadı. Burada şöyle bir mantık var. Kongre zemininde böyle isim yarışını hiç yapmadı. Oraya işi götürmeden ilerlemiş oldu. Çünkü seçtiği aktörleri tartışmak belki de karşı tarafın ekmeğine yağ sürmek olacaktı. Ve hani bana oy verin, seçeceğim aktörleri değil diyerek kendini yıldız gösterdiği, deneyimini ön plana çıkardığı bir seçim kampanyası yürüttü. Barış Göktürk ve ekibini de oyuna çok doğru dahil ederek dinamizm kattı kampanyasına ve kazandı. Kendini öne atması şu açıdan da doğru oldu. Aziz Yıldırım'la vakit geçirdim biliyorsunuz ve yayınladık. Özel sohbetimizde de birkaç tane Samandıra hatırası anlattı. Biliyorsunuz o zaman da aynı fikirde olduğumuzu anladım. Şampiyonluk ortam işi. Ortam işi. Buna dair anekdotlar anlattı bize. Ben de aynı fikirdeyim zaten. Diyorum ya, çok söyledim ya. Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'de 5 sene stoper oynayabilir miydi? Bakın ne dedi Saadettin Saran HT Spor'daki yayınında? Kocaeli maçında hoca En-Nesyri 65. dakikada oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde En-Nesyri duşunu almış, vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Yani Kadıköy ruhunu arıyor. Kimse de dönüp böyle yarattığı ortama bakan yok. Aziz Yıldırım bunun farkında olduğunu söyledi ve bunun için teknik direktörü belli ki Aykut Kocaman. Onun etrafına Volkan Demirel'i davet edecek, Dirk Kuyt'u davet edecek, Edin Dzeko'yu, belki Şikirtel'i davet edecek ve burada bir Fenerlilik yaratmaya çalışacak. Şimdi bu isimlerin nihai kararlarını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli ki Aykut Kocaman olacak. Görüntü bu. Oğuz Çetin futbol konusunda bir aktör olacak ve ona bağlı başkanlığını yaptığı vakıf ve oradaki Fenerbahçe değerleri de aidiyet unsuru olarak kullanılacak. Öyle görünüyor. Diğer yandan gelelim tartışmalı konuya. O da ne? Aykut Kocaman ve teknik ekip yapılanması. Burada herkes işte ekip beraber mi, kaç senedir, neredeler gibi sorular sordular. Haklı olarak sordular. Bunlar yanlış sorular değil. Onu söyleyeyim. Ancak bir süredir boş durmadıklarını öğrendim. Onu anlatacağım şimdi size. Söyleyeceklerim benim fikrim değil güzel insanlar. Yani ben düşüncelerimi anlatmayacağım. O yüzden hani fikre muhalefet edebilirsiniz ama o fikir bana ait değil. Bendeki bilgi. Onu söyleyeyim. Biraz ders çalıştım. Onu anlatacağım. Premier Lig dinamiklerini model olarak almış Kocaman ve ekibi. Buradan ilhamla oyunu birazdan modernize etmemiz lazım deyip ona uygun görmüşler. Yani çok tartışılan o eski döneme nazaran oyun değişti biz de değişmeliyiz'i baz almışlar. Yani bunu sadece teknik kadro dizilimi olarak almayın meseleyi. Performansa ilişkin kültür yaratmada da karar alma mekanizmalarında da bir Premier Lig organizasyonu gibi davranalımı seçmişler. Bu ne demek? Mesela teknik ekip uzmanlaşmış departmanlara ayrılsın. İşte atletik performans departmanı spor bilimleri temelli çalışan profesyonellerden oluşsun. Tamam. Burası normal değil mi? Ama işte bu departmanın amacı Premier Lig seviyesinde uygulanan o yüksek yoğunluk antrenmanı ve maç temposunu sürdürülebilir kılmayı referans alsını düşünüyorlar. Oyunculara yük yönetimini o referansla, bilimsel verilerle uyarlayacak. Ona göre işte sakatlık riskini minimum indirgeyecek metotlar kullanılacak. Yani klasik kondisyon anlayışından ziyade daha bireyselleştirilmiş bir performans yönetimi yaklaşımında olsun demişler. Bu birincisi. İkincisi analiz departmanı. Burada da 4 alt bileşene ayrılacak mevzu. Ne onlar? Takım analizi, rakip analizi, antrenman analizi, bireysel oyuncu analizi. Bu ayrım sayesinde de verinin toplanması, işlenmesi, teknik ekibe sunulması daha hızlı olsun, daha operasyonel olsun. Yani amaç antrenman tasarımının tamamen veri destekli bir zemine oturtması. Bunun düşünceleri buymuş. Bakın öğrenebildiklerimi söylüyorum. Yani ben onun yancısı, bunun bilmem nesi Allah korusun değilim. Yaparlar harika olacak demiyorum. Bilgi olarak cebinizde dursun diye anlatıyorum. Tamam. Madem Premier Lig modellemesi varsa şey de merak ettim. Varmış. Örneğin taç antrenörü olacakmış. Duran top antrenörü olacak. Buna benzer özel organizasyon antrenörleriyle beraber bayağı kalabalık bir hani kocaman ekip diyeyim kelime oyunu olsun. Olacak. Çünkü şeyi de dedi ya Aziz Yıldırım işte eski futbolcular. Bunlar da aidiyet için işte kültürel süreklilik için o hani kaybolan ruh geri gelsin diye uğraşacaklar. Çünkü Fenerbahçe'de
ortam eksikliği de var. Çok anlattım. Yani sadece taktiksel değil mevzu. Duygusal mevzular da var. Kültürel eksiklikler de var. Taktiksel konularda soru işaretleri çok oldu. Aykut Kocaman'la ilgili işte yan pas, geri pas. Aziz Bey de işte çıkıp söyledi ya, işte bizde de anlattı. 30 metrede top oynayacağız diye. Öğrenebildiğim kadarıyla Aykut Kocaman ve ekibi de yüksek ön alan baskısı, agresif pres yapısı, sürekli hücum odaklı dinamik bir oyun planlıyor. Yani takımın genel karakteri rakibi sürekli baskı altında tutan, topu kaybettikten sonra hızlı reaksiyon veren, oyunu domine etmeye çalışan bir yapı hayal ediliyor. Ofansif oyun, tempolu oyun anlayışı gibi düşünebilirsiniz. Kadıköy ruhunun da böyle geri geleceğine inanılıyor. Yani içeride yüksek, işte enerjili, baskılı, coşkulu takım olursa taraftar da zaten bu mücadeleye ortak olur mantığı var. Peki bu modele uygun oyuncular nasıl olacak? Öyle değil mi şimdi? Elde de bir kadro var ya. Elde bir kadro var, bir de hayal edilen oyun var şimdi. Mesela böyle bir oyun için senin yüksek pres kapasitesi lazım. Tekrar sprint yeteneği lazım. Bir de o baskıyı sürekli yapabilmek disiplini lazım ya. Orta saha oyuncuların o presi yönlendirebilmesi lazım. Savunma hattın öne çıkacak değil mi? Baskı devam edebilsin diye. Dedik işte, oyunu 30 metrede oynamaktan kasıt bu. Baskı altında doğru karar verebilmesi lazım. Şimdi tüm bunlar inşa edilirken de bu arada Avrupa'da da tur geçirmesi lazım. Aslında o nedenle Aziz Yıldırım yönetimini ve tercih edilecekse Aykut Kocaman'ı kısa sürede büyük testler bekliyor. Şimdi camianın ruh hali malum. Bir kesimin ciddi muhalefeti de ortada. O nedenle birdenbire acayip radikal hamleler beklemiyorum ben şahsen. Bu zaten intihar olur. Çünkü kamp başlasa atıyorum 21 Temmuz'da Dünya Kupası dönüşü falan. O yüzden transferde de çok acele kararlar olabileceğini ben zannetmiyorum. Giden oyuncularla ilgili de öyle olur süreç. Çünkü atıyorum örnek bu. Fred'den çıkmak istiyor diyelim ki teknik heyet. Sana elemeler de lazım Fred. Çünkü Fransa yarı final oynasa Kanten yok bir kere. O yüzden hani böyle konsol oyunu gibi hemen yarın o gider bu gelir falan olmaz, onu baştan söyleyeyim. Yoksa diyorum Semedo'dan çıkmak isteyeceklerdir. Şimdi yeni kural da var, yerli yabancı dengesi de var malum. Atıyorum sol stoper alman gerekecek. O zaman Osterwold'e teşekkür etmen lazım. Ama ilk eleme maçında da Osterwold'i sahada görür müyüz? Evet görürüz, yani onu anlatmaya çalışıyorum. İki forveti biliyorsunuz zaten. Vedat Dortmund'un forveti falan. Bence bir sol bek kanat. En az bir de hücum kanat alıp. İşte Archie Brown'la falan neyse. Şimdi hani tahminlerimi bilgiyle şey yapmayayım. Karıştırmayayım da yanlış anlaşılmasın. Yani durum böyle, anladınız siz beni. Sonuç olarak güzel insanlar, yani bu yapı yalnızca bir teknik ekip organizasyonu değil. İşte verisi, kültürü, fiziksel performansı, oyun felsefesini hep aynı çatı altında birleştiren hani modern bir futbol işletim sistemi gibi duruyor. Öyle planlanıyor gibi. Kağıt üstünde tabii. Benim öğrenebildiğim Aykut Kocaman ve ekibi değişti. Kendilerine göre de gelişti. Buna göre bir kimlik inşasını amaç ediniyorlar. Oğuz Çetin bir pozisyon. Yazıldığı kadarıyla belki Hasan Çetin Kaya'nın döndüğü bir pozisyon. Yönetim tarafına da baktık. İşte iletişimin parçalar ayrıldığı, yani işte takım için ayrı, başkanlık için ayrı şekilde konuşlandığı. Bir yandan yönetimin bir kısmı tabii uzun vadeli plana çalışacak. Zannediyorum bu Barış Göktürk kanadı bu işlere bakacak. Nihat Özbağ tarafı tamamen stada konsantre olacak şekilde işe dalacak. Statla ilgili çalışılırken işte bu arada takım maçları Kadıköy'de oynamaya devam edecek gibi görünüyor. Sadece çatı işlemleri sırasında birkaç iç saha maçı başka yerde oynanabilir. Dört koldan farklı görev dağılımlarıyla yeniden organizasyon hedefleniyor. Bunlar hedefler. Uygulamaları biz hep beraber görürüz. Hem tenkit ederiz. Ancak ilk rüzgarda savrulmaması, taşların yerine oturması için de Fenerbahçeli'nin de hesapçı, adamcı, rövanşist tavırlı değil. Yani seçilen benim başkanımdır, atanan benim hocamdır düşüncesine geçmesi lazım artık. Ya Medyacısının bile kendini dev aynasını görebildiği bir camia. Onun için talebim biraz abartılı olabilir ama başarı da böyle gelir genelde. O nedenle Hakan Safi'nin niyeti de alkışlanmalı, tukaka edilmemeli. Aziz Yıldırım da destek görmeli, ismi açıklanırsa Aykut Kocaman da öyle. 5 sene önce şunu yapmıştı.
7 sene önce şöyle söylemişti.

Eskiden böyle oynatmıştı. Ya bunlar değil. Eskinin eksiklerini tamamlayacak şekilde bir bütünlükle o mevcut açıklanacak kimse o aktörler ya da var olan aktörler bunlara sarılırsa şampiyon Fenerbahçe mümkün olacak. Şimdi bunun aksini göreceğimiz bir mevsim varsa önümüzde Fenerbahçe kongresi her sene yapılmaya devam eder. Şey diyorum zaten üniversite şenliklerine döndü. Yani seneye sanatçı da

0: Bu yeni ortam nasıl olacak? Fenerbahçe'ye de, Fenerli takipçilerime de ve elbette Türk futboluna da hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. I grubu.

0: 2022'de Katar'da gerçekleşen turnuvada kupayı finalde Arjantin'e kaybeden Fransa, Kylian Mbappe önderliğinde bu kez kupaya erişmeyi hedefliyor. Daha önce iki kez şampiyonluk yaşayan Orozlar öyle bir oyuncu havuzuna sahip ki dördüncü kadrosu bile kupayı kazanma ihtimaline sahip. Fransa kupanın favorileri arasında gösteriliyor. Senegal. Dünya Kupası'na katılım konusunda 2018'den bu yana istikrarlı bir görüntü ortaya koyan Senegal, zorlu I grubunda yer alıyor. Kadrosunda Sadio Mane, Nicolas Jackson, Gueye gibi isimleri bulunduran Senegal, dördüncü kez Dünya Kupası'na katılıyor ve 2002'de yaşadıkları çeyrek final başarısını tekrarlamayı hedefliyor. Irak. 1986'da grup aşamasında elendikleri Dünya Kupası'nın ardından ilk kez turnuvaya katılım hakkı kazanan Irak, zorlu I grubunda yer alıyor. Diğer takımlara nazaran mütevazı bir kadroya sahip olan Irak, beklenmeyeni başarmayı hedefliyor. Norveç. Tarihinde dördüncü kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Norveç, 1998'den bu yana ilk kez boy gösteriyor. İddialı kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Norveç, Erling Haaland, Julian Riyerson, Martin Ødegaard, Alexander Sørloth, Antonio Nusa gibi yıldızlarıyla rakiplerine korku veriyor.
1: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: 2026 Dünya Kupası grupları. C grubu. Arjantin. Son şampiyon unvanıyla turnuvada yer alan Arjantin, 19. kez turnuvaya katılmayı başardı. 3 kupayı müzesinde bulunduran Arjantin, 2022'de Fransa karşısında epik bir sona imza atmış ve Lionel Messi önderliğinde kupanın sahibi olmuştu. Benzer kadroyla turnuvada yer alacak Arjantin, bir kupa daha alır mı bilinmez ama onları izlerken biraz üzünlü olacağız. Çünkü bu turnuva Lionel Messi'nin son turnuvası. Cezayir. Beşinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Cezayir, sadece 2014 yılında Brezilya'da gerçekleşen turnuvada gruptan çıkma başarısı göstermişti. Zorlu J grubunda yer alan Cezayir, Riyad Mahrez, Faris Şaibi, Muhammed Amoura, Ryan Ait Nuri ve İbrahim Maza gibi yetenekleri kadrosunda bulunduruyor. Avusturya. 28 yıl aranın ardından ilk kez Dünya Kupası bileti alan Avusturya, teknik direktör Ralf Rangnick önderliğinde iddialı bir görüntüyü ortaya koyuyor. Özellikle Bundesliga'da yer alan yıldızlarıyla fark yaratan Avusturya, Christoph Baumgartner önderliğinde bu turnuvada sonuna kadar gitmeyi hedefliyor. Ürdün. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Ürdün, turnuvanın kapalı kutu olarak görülen takımları arasında yer alıyor. Ren forması giyen Musa Tamari önderliğinde Ürdün, sürprizi gerçekleştirmek istiyor.

0: Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
1: Reklam bitti. Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki tadımız yok. Çok kötü bir maç oldu bizim için. 2-0 mağlup olduk. Avustralya gibi grubun belki de bütün tahminlerde bütün otoritelerin en zayıf halka diye gösterdiği takımı 2-0 mağlup olduk. Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan hoş geldin.
1: Hoş buldum Can.
0: Tabii ki hepimizin uykuyla alakalı sıkıntıları var. Hepimiz turnuvadaki şartlara adapte olmak adına uykularımızdan fedakarlık yapıyoruz. Ve gerçekten zorlu yayınlar oluyor bizler adına da. Tabii ki yani Transatlantik bambaşka bir tarafta Dünya Kupası oynandığı için. Yani Hakan Erol nasıl yorumlar? İlk gördüğümüz 90 dakikayı, eksilerimizi, belki içinde belki çok küçük bir artıları da gördüyse, yani bir 90 dakikanın kronolojik yorumunu Hakan Erol'dan almak isteriz.
1: Yani ben maçın başına gitmek istiyorum. Yani başlangıç ilk 11'ine gitmek istiyorum. Bence yanlış başlamış bir ilk 11'de. Yani benim kafamdan, benim en azından verim alacağımız yapının ilk 11'in Arda Güler'in daha 10 numara oynadı. İki kanatta da sağ ve solda daha kanat, daha çizgiyen oyuncularla oynayacağımız yönündeydi ama hem santrafor tercihi hem de kanatlardaki tercih beni çok şaşırttı. Çünkü Arda Güler'i sağ kanada hapsettiğiniz zaman ondan o kreatifliğini %100 kullanmasını bekleyemiyorsunuz. Nitekim de o şekilde oldu. Yani sen Arda Güler'i sağ attığınız zaman Arda'nın soluna çekip maksimum orta yapmasını bekliyorsunuz. Ki zaten Avustralya takımı da çok size'li, çok fizikli. Yani yaptığımız her orta hemen ölçü savunmadan döndü. Yani birkaç pozisyonda sadece maçın sonlarında Melih Demiral'ın yarattığı birkaç tehlike vardı. Onun haricinde Avustralya takımı hiç sollanmadan bunları bence savuşturdu. Yani 90 dakikada tamamen Avustralya'nın tuzağına düştük diyebilirim ben. Yani onların istediği oyun oldu. Yani hani bugün istatistiklerde Türkiye 30 şut çekmiş gözüküyor ama zaten Avustralya'nın istediği şey buydu.
0: Evet. Gerçekten plan oydu.
1: Evet, yani 30 şut çekiyorsa Türkiye birinci zaten zor duruma düşmüştür bu maçta. Yani bu kadar şut sayısı yüksekse. Avustralya'nın istediği bir oyun olmuştur. Avustralya zaten çok sayılı. Sanırım 3 pozisyonu varsa 2'si gol oldu. Yani 2. gol pozisyonu değil gerçi. Yani uzaktan ceza sahası dışından çekilmiş. Bir şey çok kolay. Yani 2 gol de çok kolay. Yani 2 gol çok basit. Savunma arkasında, ilk gol savunma arkasında atılan bir top. Yani herhangi bir top aslında atılan top. Yani o kadar rahat çalım attırıp, önünü açtırıp gol demek. Yani işte bir Avustralya Türkiye'ye, ben yani milli takımımıza Dünya Kupası'na hoş geldiniz dedi bence bugün.
0: Maalesef.
1: Biraz da tecrübe farkı Avustralya'nın burada hani biz ne kadar hani kağıt üzerinde insanlar genelde konuşuyor. Ama Avustralya'nın son sanırım 4 Dünya Kupası'na da katıldığını biliyorum. Yani evet. Orada olmasa kültürü yaşamak.
0: Toplam 7 olduğunu biliyorum. Hemen kontrol edeyim sen o sırada şey yaparken.
1: Evet, yani hatırlıyorum. Hatta son 6'sı da vardı galiba Avustralya'nın burada bir iki defa, hatırladığım kadarıyla benim. Hı-hı. Yani burada oynamanın başka bir şey olduğunu görüyoruz. Yani burada her şey olabilir. İsviçre Katar maçı izledik. Yani İsviçre maçı koparamadı. Yani belki 5-6-0 bitecek. Maçta 1-1 bitti.
0: Doğru.
1: Yani burası Dünya Kupası. Burada her şey olabiliyor. Yani kaybettik. Yani bu saatten sonra yaptığımız hatalardan ders çıkartıp devam etmemiz gerekiyor.
0: Şöyle bir şey sorayım.
1: Oyun içinde de ben bunu göremedim. Yani oyun içinde maçın devamında da ben takımın reaksiyonundan veya yapılan değişikliklerde de ciddi salındığını göremedim. Yani 85'e çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun santraforu dedik. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun oyunculuğuyla ilgili benim bir lafım zaten yok, olamaz. Ama oyun onun oyunu değil. Yani Kerem Aktürkoğlu daha çok açık alanda verimli olabilecek bir oyuncu. Kanatta da kullanabilirsiniz. Açık alanda rakibiniz önde oynuyorsa onu en üstteki santrafor olarak da kullanabilirsiniz ama yani öyle bir oyun hiç yoktu. Hiç olmadı. Yani maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar hiç böyle bir oyun olmadı Can.
0: %100 yani o kadar doğru yorumladın ki yani gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Yani bu arada şu bilgiyi de iğneleyelim. Avustralya'nın son 2-4-6 Dünya Kupası'na da katıldığını ve 2 kez son 16 başarısı gösterdiğini söyleyelim.
1: Bu bir kültür yani. Sonuçta onlar bu kültürü yaşıyorlar. Bizden daha fazla yaşıyorlar. Tabii ki Avrupa'dan gitmek daha zor. Asya tarafından gitmek ve kıyasladığımız zaman ama Yani dediğim gibi o atmosferi solumak bile, oraya sürekli gidip orada müdavim olmak bile fark ediyor. Bugün hem tecrübe farkı vardı ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. Bizim çıktığımız orta saha yapısını ben hiç anlayamadım bugün. Hmm. Orkun, Hakan, İsmail.
0: Yani belki iki orta sahalı dört oyunculu mu çıkmalıydı diye söylüyorsun yani.
1: Yani üçüncü orta sahanın, üçteki orta sahanın daha ofansif bir oyuncu olabileceğini, yani oraya Arda Güler'i koyarsınız veya Yunus Akgün'ü, herhangi bir şey. Yani Orkun Kök, ya Orkun'u ya Hakan Orkun olabilir. Hakan İsmail olabilir. Gerideki ikilisi 8-6 yaptığın oyuncular, ama yani üç tane oyuncu orada, yani Orkun, İsmail ve Hakan, bunlar dribbling oyuncular değil. Yani kapanan bir takıma karşı, yani sürekli farkındaysak ilk yarıda, ilk 45'te sürekli bir yan pas. Yani ben bir an 2006-2007 Galatasaray izliyorum diye düşündüm.
0: Bir Galatasaray yorumcusu olarak sosunu da kattın arada.
1: Evet, yani sürekli yan pas, o dönem Galatasaraylılar bile çok sıkılmıştı o yan pas. Öyle bir oyundu yani. Orkun alıyor, Hakan'a veriyor. Hakan alıyor, orada bekten çıkmış Ferdi'ye veriyor. Yani bir şey üretilemiyor yani, belli. Ve biz devre arasındaki bizim ilk değişikliğimiz Barış Alper, Kenan Yıldız. Yani ben Barış Alper'in niye oynadığını söylemiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın, ama yani Barış Alper'i oyunun farklı bir mevkilerine de kullanabilirsiniz. Yani
0: onu soracaktım. Barış Alper'i santraforda görseydik mesela, Deniz Gül'den, çünkü genelde bir pivot santraforda trafor görülüyor ama evet, ileride yıpratmak adına belki iyi olabilir miydi diye sormak istiyorum. Yani solda Kenan, ileride Barış şeklinde olsaydı nasıl olurdu?
1: Bu da olabilir. O olabilirdi. Aynı zamanda Barış sağ ayaklı bir oyuncu ve çizgiyi sağ kanat attığınız zaman sağ ayağıyla çizgiye inebilecek bir oyuncu. Onu sağ kanat da atabilirdiniz.
0: Hmm.
1: Yani orta saha üçlüsünden Arda Güler çıkmaz yüksek ihtimalle. Devre arasında örnek veriyorum. Orkun Kökçü'yü çıkar. Hocanın taktiği tabii ki. Ama Orkun Kökçü çıkabilir. Sağ kanada Barış Alper geçebilir. Arda Güler 10 numaraya gelebilir. Sonra da Kenan Yıldız.
0: Yani tabii.
1: Tabii.
0: Tabii.
1: Yani bu da olabilir, bu olabilecek bir senaryo devre arasında mesela. Yani ben Barış Alper'in de erkenden çıkmasını hiç anlamlandıramadım. Yani yani Montelli'de şunu da anlayamadım. Yani, tamam, Kerem Aktürkoğlu'dan olmadığını santrafor anladık yani. Hepimiz maçı izleyen insanlar olarak yani.
0: Tabii. Bütün işte, chat yıkıldı. Yıkıldı chat yani.
1: Evet yani abi, 85 açık nasıl oyunda kalabilir ya? Bunu nasıl açıklayacak mesela basın toplantısında?
0: Bak, çok net bir soru gelmiş abi. Çok net bir soru gelmiş. Bu maç doğrudan hocaya mı yazar demiş Hakan Erol'a. Doğrudan bir soru gelmiş.
1: Doğrudan, net bir şekilde. Bence başlangıç 11'i ve devam edilen 11 tamamen yanlış yani. Tüm yapılan değişiklikler yanlış. Yani tamamen %100'e. Tabii ki oyuncu grubunda şeyi var mı? Tabii ki olabilir yani. O, ama yani sonuçta bu kadroyu çıkartan bir hoca var. Bunun arkasına duracak bir hoca var. Yani bugün bizim biz vurduk da girmedi işte, hoca ne yapsınlık bir oyun olmadı bugün. Yani top bizdeyken genelde sürekli rakip stoperlerin belki boy ortalaması 1.88, 1.85 ile 1.90 arasıdır. Biz orta yaptık.
0: Yani İlk yarı 10 tane orta açtık mesela.
1: Evet yani böyle bir oyun planı ben kabul edemiyorum yani Türk milli takımında, bunu söyleyebilirim. Tabii ki ben hani %99'unu hocaya yazarım yani bu mağlubiyetim budur.
0: Peki yani Uğurcan eleştirildi aslında birazcık yani.

0: %99'unu hocaya yazarım yani bu mağlubiyetim olur.
1: Peki yani Uğurcan eleştirildi aslında birazcık ya dikkat ediyorum tabii ki chat'teki durumlarda ama iki pozisyondan bir tanesine en azından çıkarabilir miydi diye bir eleştiri var Uğurcan Çakır'a ki çok değerli
0: yani isimdir. Bence Uğurcan Çakır'a yerine kadar bugün çok eleştirilmesi gereken konu var. Yani Uğurcan'ın yediği goller kalecinin de yiyebileceği goller. Tabii Dünya Kupası'nda ekstra bir şeyler bekliyoruz. İlk golde yani Uğurcan'a gelene kadar o topun Uğurcan'a karşı karşıya kalmasına kadar süreç daha vahim. Yani orada artık bire bire kalmış Uğurcan rakip oyuncuları ki rakip oyuncuları bence çok güzel bir vuruş yaptı. Uğurcan'ın tam açıyı kapatmadan sağından topu ağlara gönderdi yani.
1: Bak Nurullah Bey şöyle yazmış. Demiş ki Kerem zaten malumumuz demiş. Ama demiş bak Can Uzun niye oyuna dahi girmiyor demiş. Yani Can Uzun bugün hangi mevkide olsa nasıl bir etki yaratırdı sana göre yani ne gösterebilirdi bugün görmediğimiz diye sormak isterim.
0: Can şöyle söyleyeyim ben sana yani bugün benim ilk 11 beklentim aslında Can Uzun santrafordu yani kendi içimde kurduğum yani kendi düşüncem. Ben Kerem Aktürkoğlu'nu solda, Barış'ı sağda, santraforda Can Uzun, arkalarında Arda Güler, İsmail Yüksek ve Hakan Şalhanoğlu bekliyordum. Yani bu benim bugünkü hani nasıl bu maçı zihnimize çeviririz, nasıl maçı kazanırız ilk 11'im benim buydu ama hoca takdir edilir sonuçta. Onlarla antrenman çıkan da oyuncular da antrenman çıkan da hoca.
1: Tabii ki. Yani biz yanındayız, arkasındayız demek istiyorum ben kendi adıma. Bu tip bir mağlubiyetin ardından da bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani çok başarısız bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz Montella'nın ama ben kendi adıma hocanın yanındayım ve arkasındayım demek istiyorum.
0: Yani bak, Dünya Kupası bitene kadar yanında olmak zorundayız zaten. Yani bu turnuva boyunca yani bir şey bir aksiyon alınca çalış yani bunların şimdi yazılıp çizilmesinin bir anlamı yok. Dünya Kupası biter. Biz de herhalde öyle görüyorum. Grup aşamasında veda etmişiz. İnşallah böyle bir şey olmaz tabii. İşte benim de sınavı değil ama oldu dersek yani ondan sonra Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili karar zaten verilecektir veya yerden yere vuracaksak da eleştiri anlamında o zaman daha sert bir eleştiride bulunmak daha mantıklı. Şu an sonuçta turnuva devam ediyor.
1: Akıştayız yani.
0: Avrupa Şampiyonası'nda da mağlubiyetle başlamıştık. Tabii orada Portekiz'de başlamıştık. O ayrı. Şimdi Avustralya ve Portekiz arasında dağlar kadar fark var.
1: Yani tabii.
0: Ama yani iki alt üzerinde konuşmak için ne kadar doğru olmadığını bu maç üzerinde gördük. Ama yine kağıt üzerinde konuşacaksak Amerika ve Paraguay sonuçta bizim yenemeyeceğimiz takımlar değil normalde kağıt üzerinde. Ama bu
1: öyle
0: oyunda...
1: Öyle yani biz de bakma rezil olduk Hakan yani maç öncesinde yani dünkü aslında yayının tekrarlarında gece tekrarlarında da dönerken yani ben hiç böyle bir senaryo beklemiyordum yalan yok.
0: Evet yani bir de dediğim gibi sonuçta ama aynı oyunda aynı sistem aynı taktikle bir devam edilmesi halinde bir puan bile burada yani bir şey şaşırtıcı olmaz bir puanla bizim burada bitirmemiz. Yani şundan karalar bağlamak tabii ki istemiyorum. Ama bir Paraguay maçı var. O maç etmemiz gerekiyor. Ama 2-0'lık mağlubiyet şu yüzden de kötü oldu. Bu en iyi üçüncü.
1: İşindeki averaj işi değil mi?
0: Evet yani averaj işi de burada çok önemli olacak. Yani 3 puanla çıkan takımlar da olacak. Çıkamayan takımlar da olacak yani baktığımızda. Yani bu averaj bizi belki olumsuz anlamda etkileyebilir çünkü zaten baktığımız zaman ilk maçta da yani böyle tek farklı galibiyetler geliyor. Yani Amerika bir 4-1 kazandı Paraguay karşısında.
1: Onun dışında hep tek fark neredeyse.
0: Evet yani bugün Brezilya Fas 1-1 bitti işte. İskoçya maçı 1-0 bitti. Yani çoğu maç hani böyle ezici üstünlükle oynanan skorların 3-0 4-0'lar olan maçlar görmüyoruz. Kore maçı da 2-1 bitti.
1: Ha bir Meksika 2-0 bitti Meksika ama yani o maçta 5 olması lazımdı zaten. Takım çok kötü.
0: Evet yani o maçta yani hani bu maçın hani oynanışıyla skor orada pek örtüşmedi yani. Belki 4-1-0 bitecek maç 2-0 bitti.
1: Doğru.
0: Dünya Kupası'da böyle şaşırtıcı bir turnuva yani dün İskiçre katarmış tekrar ettiğimizde yani görüyoruz. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek maç 1-1 bitti.
1: Son sorumu sorayım sonra tabii ki teşekkürümüzü edeceğiz Hakan Erol bizimle beraber bunu da hatırlatalım dinleyicimize. Okyanusya takımı diye çok küçümsemişiz, hiç çalışmamışız, reklam filmi çekmişiz, dev aynası kırıldı, artık turnuvaya başlayabiliriz diye bir mesaj var. Nasıl yorumlarsın? Yani Yenal Bey mesaj, Yenal Bey'e selam olsun.
0: Avustralya'da biraz futbolu hani turnuvaları özellikle takip eden birisi

0: muskularınız zaten 0-0. Yani içine gelen skoru çok iyi oynayabildiğini bilir.
1: Doğru.
0: Yani 0-0'ı özellikle öne geçtiği 1-0'lık maçlarda, ki sanırım Japonya ile oynadıkları maç vardı 0-0 bitirip Japonya'nın böyle 30'a yakın şut attı. Sonrasında revanşını 2-0 kazandı Avustralya'nın bir maç. Yani Avustralya gerçekten 0-0'ı ve öne geçtiği maçta çok iyi oynayabilen bir turnuva takımı. Ama dezavantajı da ilk gol yediği zaman çabuk kırılan bir takım.
1: İşte ben onu temenni etmiştim. Belki de maçın evet, önünde de onu öngörmüştüm.
0: Aslında onu temenni etti. Çünkü bizim böyle bir kalitemiz var. Hani Avustralya karşısında öne geçme, Türkiye'nin Avustralya karşı öne geçmesi muhtemelen olması gereken bir şeydir normalde. Doğru. Ama bugün olmadı. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri var Can. Yani
1: bugün kullandım biliyor musun? Bugün, yani tam evet, yayında, yani yayın içinde maçı aktarırken önümüzdeki maçlara bakacağız tabirini yani kullandım.
0: Buraya abi, takılmanın çok artık bir anlamı yok. Maç bitti sonuçta. Yani kaybettik. Bu saatten sonra neyi daha iyi yapabiliriz? Neyi düzeltebiliriz? Teknik heyetinde bence buna bakması gerekir. Umarım bizim de turnuva heyecanımız Temmuz'un biraz daha başlarını biraz geçer. Biz de biraz turnuvadan zevk alırız.
1: İnşallah bakalım. Peki Hakan Erol çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim Can.
1: Görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Tabii ki stüdyoyu da bekliyoruz. En yakın zamanda çok güzel olur. Hep beraber güzel bir şeyler yaparız.
0: En yakın zamanda sözüm olsun sana.
1: Tamamdır abi, görüşmek dileğiyle, hoşça kal. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Biraz sonra Emre Tilev'e bağlanacağız. Tabii ki birçok bağlantımız da olacak. Bugün Emre Tilev'le devam edeceğiz. Sonrasında tabii ki Erkan Tiryaki ile devam edeceğiz. Birçok konuyu konuşacağız, birçok konuyu tartışacağız. Bugün istemediğimiz bir sonuç vardı. Milli takım nezdinde gerçekten sıkıntılı bir sonuç aldık. Üzücü bir gündüz yaşıyoruz. Gerçekten bakalım önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri biraz daha aslında doğru bir tabir olarak dikkat çekiyor. Emre abi de müsaitliği olduğu vakitte bağlanır. O sırada ben de Emre abi müsaitliği olduğu zaman bağlanınca dilimden önce şöyle biraz mesajlara döneyim. Montella Jedlek demiş bir dinleyicimiz, Ahmet Bey. Bu maç uyandırır inşallah demiş. Vallahi bizleri uyandırdı yani skor. Yani şurada 3 saatlik uykuyla hepimiz tabii ki, ben de turnuvadaki bütün maçları izlemeye çalıştığım için özellikle biraz daha Amerika saatine göre yaşamaya da çalışıyorum. Hakikaten bizleri bu skor uyandırdı. Umarız Montella'yı da uyandırır. Montella bugün çok başarısızdı. Kabul ederim. Çok eleştiri var. Birçok dinleyicimiz yazıyor. Ki şöyle bakalım. Hasan Bey yazmış. Hasan Bey demiş ki Montella rakibe hiç çalışmamış. Hiç ama hiç çalışmamış demiş. Kendi bildiğini oynatmış. 90 dakika boyunca sırık diye tabir ettiği Avustralya savunması olduğunu varsayıyorum ki evet, beşli oynayan takımı orta yapmaya çalıştık ve kutunun içinde Kerem Aktürkoğlu'yla bir denememiz oldu demiş. 85 dakika orada tamamen kaybolan bir oyuncudan bahsetmiş ki çok kişi Kerem hakkında yazmış zaten. Hani Kerem'in tabii ki yani eleştireceğiz, birçok şeyi eleştireceğiz ama doğru eleştiriler yapmak önemli. Yani bunların arasında bir anda yersiz eleştiri yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, hocanın planında bence çok büyük bir problem vardı maç nezdinde. Çünkü hoca ilk golü atacağının planına göre sanki sürekli sahadaydı. Ama 1-0'ın üzerine planın biraz daha farklılaşması gerekiyordu. Özellikle bu kadar derinde oynayan, yani rakip kaleye, kendi kalesine düzeltiyorum. Yani forvet oyuncusuyla stoper oyuncusu arasında 30 metre olan bir durumda gerçekten bunun yapılmaması gerekiyordu. Biraz sonra da eğer müsaitliği olursa Emre Tilev'e bağlanacağız. Onu da söyleyelim. Ara ara oyuncu açıklamalarına da gideceğiz. Daha sonrasında basın toplantılarına gideceğiz. Uzun bir maç sonu yayını olacak. Bunu da söyleyelim. Tabii ki yayınımızın arasında Amerika ve Paraguay'ı da konuşacağız. Yani ister istemez iki takımın da maçlarını izledik. Aralarında oynadıkları maçları ve oradaki belli detayları da sizlere aktaracağım. Çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Reklamın ardından direkt geleceğiz. Yaklaşık bir dakika. Evet, dakika skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Maalesef ki 2-0 Avustralya karşısına kaybettik. Şu anda da attığımızda Emre Tilev var. Emre abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederim.

0: Emre abi, tahmin edersin ki bugün bizim adımıza çok da güzel bir yayın olmuyor skor kaynaklı olarak ama tabii ki adettendir. 90 dakikanın genel bir gözlemini almak istiyorum abi. Yani 90 dakika boyunca biz neleri yanlış yaptık, neden bu skor ortaya çıktı diye sorarak aslında başlayabiliriz abi.
1: Montella şaşırtmadı. Bir kere Montella bundan önceki maçlarda nasıl oynadıysa aynı oynadı. Ama Avustralya şaşırttı. Neden şaşırttı? Çok basit. Avustralya bizi çok iyi çözümlemiş. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı çok iyi planlamış. Biz 24 kere ceza sahası içerisine girmişiz. İki top kaleci tarafından çok ciddi anlamda mükemmel kurtarışla. Bir top da direkten dönerek çıkartılmış. Ve sen ceza sahasında XG'yi 1.33'e kadar çıkartmışsın. Yani 1.33 yakaladığın XG'de inanılmaz bir başarı yakalıyorsun ama gol yapamıyorsun. Neden? Çünkü bal yapmayan arı görüntüsü ortaya koyuyorsun. Peki bunun temel sebebi ne? Bir, Kerem'i bu kadar oyunda tutmanın ne anlama geldiğini bana Montella'nın anlatmasını isterim. Ama en başta aslında söylemem gerekeni söyleyeyim. Şimdi hemen bıçakları hazırlayıp Montella'ya tak tak tak saldırmanın alemi de yok. Kılıçları çıkartmış pek çok kişi Twitter'da Montella'ya ateş ediyor. Ve onunla saldırıyor. Bugün saldırma değil, problemleri çözebilecek, kaynakları ortaya koyabilecek beceriyi yansıtma dönemi. Peki ne yapmamız gerektiği sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir Paraguay, önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Ama bence çok daha önemli bir mücadele Paraguay'la, özellikle Avustralya'nın oynayacağı mücadele. Eğer Paraguay Avustralya yenerse ve biz de Paraguay önünde galibiyet elde edersek grubu üçüncü bitirmeyi garantileriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Paraguay önünde ortaya koyduğu futbolu çok net olarak görmüş olduk. Bizim Amerika maçından elde etmemiz gereken bir puan kalır. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'nın oynayacağı mücadelede ayrı bir önem taşıyor ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'yı yenebileceğini düşünüyorum. Şimdi maç öncesiyle ilgili videolar çekiyorum ben, biliyorsun.
0: Evet abi.
1: İkili averajda da bu videolardan birinde şunu söyledim. Dedim ki bu adamlar rugby'den geliyorlar. Dayanıklı, fizik üstünlükleri çok yüksek ve 1.90'ın üzerinde iki tane stoperi var. Bu stoperleri sakın yüksek topla aşmaya çalışma dedim. Ya biz ceza sahasına her 150 saniyede bir orta yapmışız.
0: 26 orta abi.
1: İnanılmaz. İşte bak bu ne demek? 26 orta her 150 saniyede bir orta yapılmış. Ya da 3 dakikada bir orta yapılmış demek. Şimdi 3 dakikada bir yapılan ortadan sen ne sonuç almışsın? Sıfır. Bir tane Meri'nin indirdiği var, Kerem'in atamadığı var. O zaman senin bu adamları şaşırtma politikanı özellikle bir 9'la kurgulaman lazım. Yani sen bu mücadelede yalancı koşu yapmış mısın? Yapmamışsın. Sen Barış'a topu atmışsın, Barış adamın üstüne gitmiş. Yahu İtalyano herifi darmadağın etti Barış'ı, sağdan sildi.
0: Doğru.
1: Barış diye biri yoktu sahada. Neden? Çünkü adam rugby'den geliyor zaten. Biz çıt kırıldığı futbolculardan kuruluyuz. Biz kendi ülkemizde de zırt pırt kendimizi yere atıyoruz. Hakem de zırt pırt faul çalıyor.
0: Doğru.
1: Bu maç Türk hakemlerinin müsebbibi bir maçtır. Yani Yasin Kol beyefendi, Mehmet Türkmen beyefendi, diğerleri oturup şu hakemleri bir seyretsinler. Her şeyi hop aa yel geldi düştüm. Düt faul. Aa karınca omuzuma koydu düştüm. Düt faul. Aa kelebeğin kanatından nem kaptım düştüm. Düt faul. Ya böyle bir dünya var mı? Yok işte. Yani Dünya Kupası'nda bunu görüyoruz ve bu bize tokat gibi çarpıyor. Bu bir. İki, Kerem Fenerbahçe takımının futbolcusu olmasa bu milli takımda oynatır mıydın sorusunu sormak lazım. Oynatır mıydın? Ben oynatmazdım. Fenerbahçe kontenjanından milli takımda bir Kerem'den bahsediyoruz. Ya 84 dakika bu adama nasıl dayandın sen? Ya niye 60'ta oyundan almıyorsun? Can'ı niye oyuna atmıyorsun? Yani biz oyuncu değiştiriyoruz. Biz göbekte oyuncu değiştiriyoruz. Sonra savunmaya dön. Ya Melih belini çeviremiyor. Yani video çekiyorsun güzel, arkadaşlarla sohbet muhteşem. Evet hadi gülelim, kakara kikiri yapalım. Ama bir de abi fitness'a in, şu beli nasıl çeviririm? Ben nasıl hızlı dönerim? Abdülkerim dönene kadar mevsim yazdan ilkbahara geliyor.
0: Doğru abi.
1: Yani Melih dönene kadar bıyıklarım neredeyse beyaza dönüyor. Yani bu akıl alır bir durum değil. O zaman senin çözmen gereken temel problemler var. Hızlı oyuncular karşısında senin savunman çok ağır. Yüksek oyuncular karşısında sen yüksekten oynadığın toplarla delmeye çalışıyorsun. Bunu ikili averajda vurguladım. Eğer Avustralya'dan ilk golü yersen bunu

0: karşılama şansın yok dedim. Ya bunu ben cücük aklımla biliyorum. Montella bilmiyor mu? Biliyor. Peki sen o ilk golü, yani iki tane savunma oyuncusu ara sıra hızlı koşu yapan adamı nasıl bırakıyorsun? Ya birazcık daha geriden kursana oyunu. Birazcık daha kendi ceza sahasının önüne kadar topu taşısana. Birazcık daha kendi ceza sahasının önünde sol stoperi bıraksana. Bu koşuyu yaptığında adama orada ilk müdahaleyi yapabilsin. Çünkü adamın iki tane pırpır tabir edilen oyuncusu var. Ve bu oyuncular seni darmadağın ettiler. Ya uzaktan atılan şut var. İki tane gol var. Bir tane de adamın içeriye girerek bulduğu pozisyon var. Yani şimdi burada Montella'ya fatura çıkartmayalım. Tamam, başta da söyledim. Şu anda yapıcı olma zamanı. Ama Montella'nın da ders çıkartma zamanı. O zaman da şu soru akla geliyor. Ya biz 4-6-0 oynadık Avrupa takımlarına karşı. Ama başka dünyadan gelen takımların da senin taktiksel biçimlenmeni çok net olarak öğrendikleri ortada. O zaman senin onlar karşısında farklı bir felsefeyi ortaya koyman gerekiyor. Bu felsefenin adı da bence bir pivot santrfor. Ve bunun yanında koşu yapacak olan, bak Kenan'ın oyuna girişi dikine oyun, oyunu tamamen değiştirdi.
1: Kenan çok gerekti gerçekten ve bence de katılırım, yüzde yüz katılırım.
0: O zaman niye Kenan'la başlamadın da Barış'la başladın? Niye Kenan'la başlayıp adamı yıpratmadın da Barış'la başlattın, Barış'ı yıprattın? Asıl soru bu. Sen Kenan'la başla, savunmayı yıprat, sonra sen 60'ta at Barış'ı oraya. Kenan'ı da içeriye çek, Barış da kanatta yıpratsın, Kenan da sanki böyle Arda ile Kenan içeride dört dön. Yani Barış bir çizgide olsun diğer kanatta. Sen Arda'yı bu kadar çizgiye atarsan öldürürsün orada Arda'yı.
1: %100.
0: Arda'yı öldürdüysen.
1: %100.
0: Niye? Çünkü sen orada birilerine yer açmaya çalışıyorsun. Yani şimdi Kerem özelinde konuşuyorum. Bu oyunun içinde Kerem'e yer yok. Bugün yer yoktu.
1: Bugün yer yoktu. Çok doğru bir cümledir abi. %100 katılıyorum.
0: Yani bugün Kerem'e yer yoktu. Başka zaman olur mu bilmem. Ama ben bugün Kenan'la başlardım. Önde de bir sahte 9 atardım. Daha sonra da Barış'ı oyuna alırdım. Kenan'ı ve Arda'yı 10 numara mevkiine, yani Arda'yı 10'a çekerdim. Kenarı içeri deplase ettirirdim. Ve daha sonra yorulmuş bir savunma karşısında daha etkin olabilirdi. Ama doğru. Yapmadı bunu Montella. Çünkü Montella'nın da kodlarını çözenler var mı? Var. Yani biz şunu seviyoruz hocam. Hadi aslanım, hadi koçum, yaparız biz bu işi. Olmuyor işte öyle. Öyle olmuyor. Keşke öyle olsaydı.
2: Peki abi, yani şunu soracağım arada.
0: Öyle, o zaman dünyada bizden daha güçlü hiçbir şey olmazdı.
1: Doğru.
0: Ama bugün artık bilime inanıyor insanlar, mantığa inanıyor. İki tane 1.95'lik oyuncunun arasına attığın her 150 saniyedeki ortanın 24'ü, bak 26 ortanın 24'ünü adamlar almış hocam. Ya gerçekten. Sen bunu 15'te gördüğünde diyeceksin ki ulan ben 15 orta yaptım, bunun hepsini adamlar aldı, benim buna bir çözüm bulmam lazım.
1: Veyahut da orta tercih etmemem gerekir, yerden olmam gerekir.
0: Ya yapma bunu yani, ya sen başka bir alternatif üret orada.
1: Çok katılırım. Abi şunu soracağım, birçok dinleyicimiz yazdığı için aslında dinleyici sorusu olarak bu soruyu yöneltmek istiyorum. Emre Tilev bizlerle beraber, bunu bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki aşinasınızdır hele hele bu saatlerde Emre Tilev'e. Tabii ki abi sorum şu, Avustralya'yı biraz küçümsedi mi Montella veyahut da bizler? Avustralya'yı biz küçümsedik mi demiş birçok dinleyicimiz. Hatta hatırlatmış ki abi gerçekten senin yayınlarında Avustralya'dan çekinebileceğim takımlardan bir tanesi noktasında Yunus Bey de hatırlatmış bu detayı. O yüzden bunu da söylemiş olayım abi tekrardan.
0: Abi ben hep söylüyorum, Avustralya'dan ben çok korkuyorum dedim. Çünkü Avustralya futbolu gelişen bir futbol. Avustralya futbolu İngiliz futbolundan kerteriz alıyor. Avustralya futbolu rugbycilerden gelen oyuncularla şekillenmiş. Fiziki üstünlük çok yüksek. Yani özellikle İngiliz stoperleri savaşan stoperlerdir. Çok koşan stoperlerdir. Bir kere biz ya neden bu kadar bitik kaldık? Neden nefesimiz yetmedi? Bunları sorgulamak lazım. Zaten biz bunu senle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçlarında da sorgulamıyor muyuz? Bu kadar bitik futbol.
1: Evet. Her zaman abi, doğru.
0: Bu kadar parçalanan anlayış ve felsefe. Özetle şimdi artık ders çıkartalım. Paraguay'ı bekleyelim. Paraguay çok hareketli bir takım, çok dinamik bir takım. Bakma sen Amerika'dan 4 yediğine. Ama Paraguay'ı ortalarla geçebilir miyiz? Geçebiliriz diyorum.
1: Paraguay'ı ortalarla bile olsa geçebiliriz diyorsun abi. Peki çok güzel. Ben de bu arada inanıyorum Emre abi, inşallah Paraguay'ı yeneceğiz. Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi?
0: Efendim?
1: Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi son maçta?
0: Amerika karşısında şansımızı %25 görüyorum.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Teşekkürler, hoşça kal.
1: Evet, Emre Tile bizlerle beraberdi. Hüseyin Bey'in de bir mesajı varmış. Şöyle bakıyorum. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey demiş. Emre abiye sormuştu herhalde. En azından ben Can Genç sizlere ben yanıtlamış olurum en kötü ihtimalle. Milli takım teknik direktörü çok kötüydü. Çok met ediyordu. Biz ona hep söyledik. Yanlış kadro, yanlış seçim diye. Bakın göreceksiniz. Dediğime gelecek iş demiş Hüseyin Bey. Yani ben bu görüşün biraz karşısındayım. Bugün çok çok başarısız bir teknik direktör performansı vardı ama bütünüyle ele aldığımız zaman bence artıları çok daha ağır basan bir teknik adama, teknik direktöre sahibiz. Yani tabii ki bugün oldukça üzüldük, oldukça keyfimiz kaçtı. Hem skor kaynaklı, hem oyun kaynaklı, hem tercihler kaynaklı. Emre abi inanılmaz güzel açıkladı. Yani bu kadar fizik gücü, fizik kaliteyle ön plana çıkan bir takıma karşı 26 tane ortayla aslında savunmada boşluk bırak aramak büyük büyük çok büyük bir sıkıntıydı. Çok güzel bir dille aktardı zaten Emre abi. Sağ olsun, onun da bizlere yayınlarda verdiği katkı her daim çok çok değerli olduğunu söylemek isterim. Tabii ki çeşitli konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz, onu da söyleyelim. Hatta bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Tevfik Erdem Duran Duran demiş. Duran, John Duran gibi oldu birazcık. İster istemez. Bu maç bana Türk takımlarının Temmuz ayında Avrupa kupalarında İskandinav takımlarına karşı oynamasını hatırlattı demiş. Acayip iyi bir analiz bu arada. Gerçekten Tevfik Bey'den çok yani vizyoner bir yorum gelmiş. %100 katılırım. Yani bazen böyle kapalı kutu İskandinav takımlarının fizik kaliteyle ön plana çıkan İskandinav takımlarının belli şeyler gösterip daha alacalı kadroyu mağlup ettiği denklemleri görüyoruz. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Temmuz ayındaki Avrupa Kupaları ön elemelerinde bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Avustralya milli takımında da özellikle savunma üçlüsü ve birçok mevkideki birçok oyuncu da bize göre çok daha fizik değildi. Yani futbolun sadece fizik ve kaliteyle oynanmadığını bir kez daha savunurum. Ama bugün onların planı tıkır tıkır işledi. Bizleri sanki bu oyuna ittiler. Yani biz bu oyunda sadık kalacağımızı biliyorlar gibiydi ve yani birçok önlemi de almışlar bize karşı. Uzaktan şutlara da aslında iyi çalışmışlar. Yani alan kapama konusunda ki zaten çok kompakt bir şekilde savunmanın merkezinde konumlanan bir Avustralya takımı gördük. Gerçekten yani hiçbir çözüm bulamadık. Yani mevcut kadroyla, mevcut oyun düzeninde hiçbir çözüm bulamadık. Bana sorarsanız hani çok küçük bir artı olarak şunu söyleyeyim. Kenan'ın bugün 20 dakika oynama durumu vardı. Onu söyleyelim. Ama 45 dakika oynadı. Fedakarlık gösterdi. Kenan son anda bir ufak bir problemi vardı ama devre arasında fedakarlık göstererek oyuna girdi. Onu da söyleyeyim ki girdikten sonra da bana sorarsanız Emre abinin dediği şey çok doğru orada. Yani başta keşke Kenan'la belki daha kısa kullanıp Kenan'la başlayıp üzerine Barış'la daha fazla yıpratsaydık çok daha iyi olabilirdi. Onu söyleyelim. Ya haricinde tabii ki bugün Montella'yı eleştirme günü gibi oluyor biraz ister istemez yayında. Sizlerin de yorumları bunun paralelinde geliyor. Ya ben yine de hocaya güvenmek lazım diyen taraftayım ama tabii ki bütün bana da yapacağınız eleştirilere çok açığım. Yani göreceğiz bakalım süreçte. Ben de merak ediyorum ama ya turnuvada bir daha bu kadar kötü futbol oynayacağımızı düşünmüyorum. Kötü futboldan da ziyade bu anlayışla bir takıma karşı da bu kadar çaresiz gözükeceğimizi düşünmüyorum diyeyim. Belki daha kötü bir skorla ayrılabiliriz belki bu maçta ama böyle bir işte bu tarz bir oyunla görmeyeceğiz milli takım. Öyle söyleyeyim. Yani ben inanıyorum hocaya. Hocanın çözümlerine de inanıyorum. Zihni Bey yazmış. Paraguay'ı ortalarla mı geçebiliriz diye. Aslında Emre abinin o yorumunu. Ortalarla bile geçebiliriz. Paraguay takımının sıkıntılı oluşundan bahsetti. Aslında oradaki vurgu oydu. Yani bir tane cümleyi alırsanız evet belki kötü geliyor kulağa belki o cümle ama oradaki vurgu, oradaki kast çok daha aslında Derin Devre abinin yaptığı, onu söyleyelim. Kerem'in santrafor oynadığı takım mı geçecek? Montella 80 dakika.

0: nasıl Kerem'e dayandı? Vallahi ona biz de inanamadık Sini Bey. Yani yani 60 hadi maksimum. Yani dayanırsınız bu performansa. Ki ona bile dayanmamız gerekir. Yüz yüz katılırız. Ya Paraguay'ı bence de geçeriz bu arada. Ben yine bunu söyleyeceğim. Çünkü Amerika karşısında izlediğimiz takımın çok çabuk demoralize olduğunu gördük. Tabii ki onlar adına da bir reaksiyon maçı olacak. Bizler adına da bir reaksiyon maçı olacak. San Francisco'da oynanacak karşılaşma. İki takımın da çok net, çok istekli bir şekilde sahada olacağını düşünüyorum. Bunu vurgulayayım. Ama göreceğiz bakalım. Yani gerçekten ben bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum. Çok daha iyi günler olacaktır. Onu temenni ediyorum. Böyle konuşmak istiyorum. Tabii ki belli yerlerde hocayı da eleştirmemiz lazım. Bugün pivot kullanılmaması eleştirilebilecek bir konu. Özellikle yani son 5 dakika haricinde yani hiç pivot kullanılmadı. Yani en azından ben bir son 35 dakika şöyle bir tabloda bir pivot bekliyordum. Ki ben hocaya çok saygı duyuyorum. Yani forvetsiz sistemde gayet olabilir. Hatta şu anda dünyanın en iyi takımı Paris Saint Germain'de Dembele ile oynuyor forvette yani. O yüzden yani böyle gelip de forvetsiz takım mı olur kardeşim gibi bir yorum yapmayacağım. Ama en azından oyunun gereksinimlerinde bugün forvet istiyordu. Oyun çok net forvet istiyordu. Ve yani ister istemez bunu hepimiz anladık. Yani bugün chatte ben hiç şey görmedim. Yani şunun aksini yazan birini görmedim. Herkes tabii ki çok güzel mesaj yazmış. Sağ olsun destek verdikleri için. 0212 273 10'u da hatırlatalım bir kez daha ama. Hani herkes mesajının yanında bir de baba Kerem'e nasıl katlandın ya? Kerem'e ne kadar dayanabilirsin ya? 85 dakika Kerem mi oynar ya şeklinde. Yani sayısız mesaj var. Ya gerçekten hani bugün aslında Kerem'e bir eleştiri mesajından dolayı değil bu. Bu Montella eleştiri mesajı. Ki Montella bugün eleştirmeyi hak ediyor. Ama büyük resimde hocamıza da sahip çıkalım. Onu demek istiyorum. Yani bazen bazı takımlar olur. Bazı maçlarda çözemezler işi. Ve hocası eleştirilmeye açıktır. Bizim ülkemizin kültüründe hoca eleştiriye çok açıktır. Ve kumandan olarak görülen takımın oynatan kişisi olarak görülen kişi her zaman eleştiriye açıktır. Ama doğru eleştirilelim. Yani bütünüyle yakıp yıkmayalım istiyorum. Çünkü bu adamın başardığı şeyleri de unutmayalım istiyorum. Ama bugünü de unutmayacağız. Bugün de not edeceğiz. Yani eleştirileri yaparken günlük eleştirileri kabul edebilirim hocayla alakalı. Yasin Bey yazmış Kocaeli'den. Barış Alper'i Galatasaray hayırlısı ile satsa da demiş. En azından yüksek bir bedel alır demiş. Kenan Yıldız varken niye Barış oynuyor? Vallahi inanamıyorum demiş. Ya işte dediğim gibi Kenan 90 oynayabilecek durumu yoktu. Sakattı, hatta o yüzden yedek başladı. Bu son anda çıkan bir haberdi. Yani dün gece aslında muhtemel kadrolarda yavaş yavaş çok geç saatlerde çıktı. Yani Brezilya maçı sırasında ben de gördüm. Brezilya maçını, Fas Brezilya maçını takip ederken ben de gördüm Kenan'ın oynamama durumunu. Benim de son dakika öğrendiğim yani daha az oynayabileceği durumunu demiş olayım. Orada öyle bir durum var. Ama tabii ki biraz sonra zaten Vincenzo Montella'ya bağlanacağız. O da her şeyi açıklayacaktır. Bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından Erkan Tiryaki ile konuşacağım. Evet, maç sonu yayınımıza devam ediyoruz. Maalesef ki Avustralya karşısında istediğimiz skoru alamadık. 2-0'la mağlup olduk ki yayınımızda Erkan Tiryaki var. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Sesimi alabiliyor musun Erkan Tiryaki?
1: Merhaba Can, şimdi alıyorum. Evet.
0: Süper, şahane. Tabii ki tadımız kaçık. Bugün keyfimiz epey kaçık. Yani bu 90 dakikada biz ne hatalar yaptık mı diye sormalıyım? Yoksa skor nasıl bu hale geldi diye mi sormalıyım? Yani bunun paydaşları ne? Veyahut da bunların arasında gördüğün, bardağın dolu tarafından bakabildiğin herhangi bir detay var mı diye de aslında sorumu çeşitlendirmek istiyorum. Söz sende Erkan Tiryaki.
1: Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Evet, güzel bir pazar günü olmayacak bizim için ama yani galibiyetle başlasaydık bambaşka bir pazar günü olabilirdi tüm Türk halkı için. 90 dakikaya sığdıramayız yorumu bence. Bu 90 dakikadan daha öte. Ama bardağın dolu tarafından bakalım önce, tamam. İki maçımız daha var. Bir şey bitmedi. Yani iki maçımız var. İki maçta alınacak 4 puan bile size 3. olarak gruptan çıkartır. Evet. Biz buradan diğer eşleşmeleri, çapraz eşleşmelerinde lehimize olduğunu düşünerek bir çeyrek final, yarı final yolu hayal ediyorduk. Asıl sorun burada başlıyordu bence zaten. Bardağın dolu tarafı iki maçımızın daha olması.
0: Peki.
1: Sorun nerede başlıyordu? Biz futbol

0: olarak çok net söyleyelim, Kosova maçında bile geldik buraya. Futbol olarak çok hak ederek gelmedik. Kaliteli kadromuzla geldik. İyi futbol oynayarak gelmedik. Kosova'ya geçmedik. Ve bu daha 3 ay önceydi. Romanya'yı çok iyi futbol oynayarak geçmedik. Sonuç olarak geçtik ve söylediğimiz bir şey vardı. Önemli olan sonuçtu. Ama Dünya Kupası'na geldiğiniz zaman sadece önemli olan sonuç olmuyor. Tecrübe oluyor. Sahaya yansıttığınız oyun stratejisi oluyor. Evet, bugün Merih'in dediği gibi, evet, sonuna kadar, son damlasına kadar mücadele etti çocuklar. Kötü mücadele etmedi. Ama mücadele yetmez. Sadece mücadele, saf mücadele yetmez Dünya Kupası'nda.
1: %100.
0: Nereden başladık? 90 dakikaya sığmaz dedik ya. Hedefimiz final. Final de değil, kupa. Ya bunu tabii devlet büyükleri söyleyebilir, şey yapabilir, ama bunu federasyon başkanı söyleyemez. Gerçekçi, gerçekçi olacaksınız. Şu anda 36 takım dedi değil mi bu Dünya Kupası?
2: 48.
0: Dünya Kupası takımları içerisinde, kadro kalitesini bir kenara bırakıyorum Can. Takımların, oyuncularımızın kulüplerinde oynadığı tecrübeyi bir kenara bırakıyorum. Ülke olarak Haiti ve işte Katar kadar tecrübeye sahibiz. Bir kere tecrübesiz bir takımız. Buraları oynama konusunda Dünya Kupası farklı bir atmosferdir. Bu bütün spor branşlarında aynıdır. Avrupa Dünya Şampiyonu olursun ama olimpiyata gidince ilk turda elenirsin. Olimpiyat başka bir seviyedir.
1: Doğru.
0: Liginde şampiyon olursa, Şampiyonlar Ligi'ne gidince hazırlık maçlarında yendiğin takımlar karşısında bir şey yapamazsın. Çünkü Şampiyonlar Ligi başka bir seviyedir. Doğru. Grup maçlarını çok iyi geçirirsin. Bir şekilde kaliteli kadronla uzun vadeli 1,5 yıllık eleme sürecinde zaten artık gelmesi, katılması kolay, en kötü Uluslar Ligi'nden geliyorsun. Oralarda başarılı olursun. Tıpkı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o şampiyon Fransa'ya kök söktürdüğümüz gibi, Şenol Güneş'in takımını kök söktürdüğü gibi, içeride 3 gol atarak yendik. Deplasmanda berabere kaldık. Kök söktürmüştük o Fransa'ya. Ama gel gelelim Avrupa Futbol Şampiyonası'nda felaket bir şampiyona geçirmiştik. Doğru. Çünkü her ne kadar Avrupa Şampiyonası tecrübemiz fazla olsa bile, işte 2016'nın o kaos izlerini 2020'de, ki 2021'de oynandı pandemi nedeniyle, taşımıştık. Bizim tecrübemiz yok. Tecrübemiz yoksa da ayağımız yerlere sağlam basacak. Avustralyalı bir oyuncu çıkıyor diyor ki, evet Türkiye çok tecrübeli, çok iyi oyuncuları var, süper yıldızları var, doğal olarak grubun favorisi, ama bizim bunlardan daha fazla tecrübemiz var, bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. İsmail kardeşim çıkıyor diyor ki, İsmail Yüksek, buna katılmıyorum, gülüyorum, işte biz baskı nedir iyi biliyoruz. Senin Fenerbahçe Galatasaray'da oynadığın baskıyla Dünya Kupası'nda oynadığın baskıyla Dünya Kupası tecrübesi bir değil İsmail. Bir kere rakibe saygı duyacaksın. Biz rakibe saygı duymayarak başladık. Maçtan sonra Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamasını dinledim. En güzel açıklamayı kaptan Merih yaptı. Hakan maalesef kaptanlık vasfını çok liderlik karakteri olarak yerine getiremiyor, çok net söyleyeyim.
1: Biraz o işte Merih'le paylaşıyorlar gibi zaten.
0: Rakibimiz iki duran toptan gol attı diyor. Hakan oyundan attı. Bir uzaktan şut, bir kontrol ataktan attı. Duran toptan gol atmadılar. Duran toptan tehlikeli bile olmadılar. Evet. Çok fazla duran top kullanmadılar bile. O kadar maçtan kopuksunuz. Turnuvadan kopuksunuz. Çünkü o kadar yüksekten bakıyoruz. Bu eleştirileri yapacağız. Biz bu gruptan çıkabiliriz. Amerika'yı da yenebiliriz. Paraguay'ı da yenebiliriz. Ki ben senle yayınlarımızda veya radyodaki yayınlarımızda veya etrafımızda, çevremizde futbolu konuşurken, biz bu grupta sıfır çekerek sonucu da olabiliriz. 9 puanla da çıkabiliriz. Çünkü grubumuz,
1: sen bana bunu söylemiştin. Ben bunu hatırlıyorum abi.
0: İşte Katar, ne bileyim, bir Irak yok. Anlatabiliyor yani.
1: Herkesin çok çok düşük seviye bir takımsız bir gruptayız.
0: Herkesi yenebileceği bir grup. Avustralya gidip Amerika'yı yenebilir. Paraguay gelip bizi yenebilir. Biz Amerika'yı yenebiliriz. Öyle bir grup. En tehlikeli grup da zaten budur. 0 puanla da kapatabilirsin. 9 puanla lider de çıkabilirsin. Ondan dolayı işimizi ciddiye almalıyız. Evet, kadro kalitesi olarak birçok takımdan daha iyiyiz. Ama kadro kalitesiyle olmuyor. Yıllarca dünyanın bir numarasında, yani o dünya sıralamasında eleme maçlarındaki başarılarından dolayı bir numara olan o 6. jenerasyon denilen Belçika milli takımı ne Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ne Dünya Şampiyonası'nda final göremedi. Yarı finali zor gördüler. Bir kere gördüler.
1: O da Fransa'yı 2-2.
0: Son 16 turunda eğlendiler. Sadece o kaliteyle olmuyor.
1: Doğru.
0: Biz bir kere bunu yapamadık. Daha sonra 90 dakikaya gelirsek de senin sorularını zaten cevaplarım. 90 dakikanın içindeki, şimdi herkes Kerem'in 1.90'lık stoperlerin arasında kaldığını yazıyor.
1: Evet, chat bu şekilde yıkılıyor bu arada.
0: Doğru, 11 olabilir. Asıl eleştirilecek nokta bu kadar sabretmesi. Yoksa Kerem'le başlayabilirsin çünkü bir oyun planım var. Kosova milli takımının stoperleri de 1.90'dı. Ama Kerem orada bize galibiyeti getiren, Dünya Kupası'na getiren golü attı. Sorun 1.95'lik stoperlerin arasında Kerem'in kaybolması değil. Yerden oynarsın onların işte bir kere Hakan'ın verdiği pasla Zeki girdi. Ara pası hiç denemedik. Oyundan çok kopuğuz. İşin gerçekçi diğer bir tarafı var. Maalesef ki maalesef bunu geçmiş yıllarda da işte belki bizim yaşımız yetmiyor ama 80'lerde de söyleyebilirler. İşte Rıdvan Milli takım oyuncusu olamadı diyebilirler. 90'larda diyebilirler. 2000'lerde, 2010'larda, 2020'lerde. Bir gerçek var ki Hakan'ın bir elin iki elin on parmağını geçmez. İşte yüzün üzerinde milli maç oynadı. Çok iyi oynadığı maç. Maalesef ki maalesef bugün herkese değiştirebilirsin. Arda'nın yerine Can'ı koyabilirsin. Hakan'ın yerine Salih'i koyabilirsin. Herkesin yerine değiştirsin ama herkesin hem fikir olduğu bir yer var. Kaleci Uğurcan Çakır. Performansıyla, kalitesiyle oraya hak ediyor. Ama milli takım karnesi bir Kosova maçında iyiydi. Milli takım karnesi felaket. Konsantre olamıyor belli ki. Felaket bir milli takım karnesi var. Yani yediği ikinci gol evlere şenlik. Yani maalesef Uğurcan Çakır milli takım kalecisi olamadı.
1: Henüz olamadı diye bilim en azından.
0: Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden birisi yine gözü kapalı oynatılır. Ama handikaplardan birisi o. Hakan Çalhanoğlu maalesef. Kadro tercihlerine gelecek olursak.
1: Lütfen.
0: O kadar çok haksızlık yapıldı ki. Ya ben AHA çok inanan insanlardanım. Yani eleme maçlarına çağırmazsanız ama o Dünya Kupası'nı yıl boyunca, iki yıl boyunca hak etmiş bir oyuncuyu çağırmadığınız zaman onun AHA ile gidersiniz. Ya Kaan Ayhan'ın milli takımda ne işi var? İrfan Can Kahveci'nin milli takımda ne işi var? Çünkü bir yıllık performansına bakıyorsunuz. Ne işi var? Onun yerine çağrılmayan çocukların günahı ne? Salih Özcan, Borussia Dortmund'da bir yıl boyunca iki kere ilk 11'de oynamış. Bugün kurtarıcı olarak oyunu alıyorsunuz. Ve yaptığınız değişiklik Zeki'yi çıkartıp Mert'e alıyorsunuz. Amaç neydi yani? Mert daha iyi orta keser miydi Zeki'den? Bunlar zaten basın toplantısında soruldu. O yüzden o kadar ezbere gidiyoruz ki Montella'ndan çok evet Montella başarılı mı başarılı ama kusura bakmasın. Bu Dünya Kupası'nda bu kadar her çok iyi oynarsın, sağdan soldan gelsin, oyuncu değişiklikleri mükemmel olur. Ya senin tamam santraforsa sistemle oynuyorsun, aminle kabul ediyoruz, bu başarıya getirmiş seni Avrupa Şampiyonası'nda da veya Dünya Kupası elemelerinde de bu getirmiş seni. Ama baktın olmuyor. İşte Kosova takımının 1.90'lık stoperlerine karşı başarılı oldu Kerem. Ama baktın burada olmuyor. Ya alırsın Deniz'i. Arda ile oynamak zorunda değilse çocuk çırpınıyor, çırpındıkça hata yapıyor, çıkartırsın, Can'ı oynatırsın, Hakan'dan verim alamıyorsun, çıkartırsın, orta sahaya başka bir oyuncu, yani şeyle Orkun, Hakan, İsmail, Arda, o dörtlü olmuyor çünkü Arda da içeri girerek oynuyor. Yani birisinden, dördünden birinden vazgeçeceksin. Altı numaradan vazgeçemiyorsun. Tamam İsmail'den, o zaman Orkun'dan vazgeçeceksin. Doğru. Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçeceksin. Futbolu böyle bir şeydir. Bugünkü İspanya milli takımının o damga vuran 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası, daha sonra bir ara verdiler 2012 başarısı, daha sonra yeniden o, ama o sistemin üzerine gide gide hala bugün dünyanın en iyi takımlarından birisi 20 yıldır.
1: Doğru.
0: Ama 2008'deki radikal kararla aldılar Aragones'in kararıyla. Raul sen gelmiyorsun dedi.
1: Yani sen gelmiyorsun dedi.
0: Sen geldin mi ilk 11 oynamak zorundasın ve sen bizim yıldızımızsın, benim senin üzerine kurabileceğim bir sistemim yok. Arda'yı gerekirse yedek oturtturacaksın. Hakan Çalhanoğlu'nu yedek oturtturacaksın. Can'ı oynatacaksın. Kerem'i çekeceksin. Deniz'i soracaksın oyuna. Barış Alper Yılmaz milli takımda yok, olmuyor. Yani çok garip bir şekilde. Yani bu da Türk halkına özgü bir şey herhalde. Yok Barış Alper, Uğurcan, işte yani olmuyor. Daha önceki yıllardaki örnekleri de var bazı. İşte zamanında bizler hatırlamıyoruz ama Rıdvan Oğuz, Aykut, Fenerbahçe'den örnek vereyim. Milli takım performansı tabii ki o zamanki milli takım maç sayısıyla, o zamanki milli takımın gücüyle bu zamanki güç bir değil. Bazı radikal kararlar almazsanız Paraguay'ı da yenemezsiniz, Amerika'yı da yenemezsiniz ki iddia ediyorum Amerika bizden kat ve kat daha kaliteli takım.
1: Öyle inanılmaz iyi gözüktüler yani Paraguay karşısında özellikle.
0: Arda ve Hakan bir aydır oynamıyor. O zaman oynatmayacaksın hocam. Can oynuyor bir aydır. Salih hocam bir yıldır oynamıyor. Milli takımı alıyorsun. Nasıl olacak bu iş? Acımasız eleştiriler olacak, evet. Arjantin örneği veriliyor. Suudi Arabistan'a yenildi, devam etti. Evet, gücümüz, tarihimiz, tecrübemiz bir değil. Ama biz bu gruptan Paraguay'a yenip Amerika'yla da son maç olması çok büyük avantaj. Amerika Avustralya'yı yener. Onlara liderlik için bir puan yeter. Bize en iyi üçüncü olmak ya da ikinci olmak için bir puan yeter. Dört puanla biz gruptan çıkarız.
1: O da bir senaryo tabii.
0: Amerika maçının son maç olması bu açıdan çok büyük avantaj. Hı-hı. Ama sadece bu 90 dakikayı değer

0: değerlendirerek yapılan hatalar bir kere zirve olarak göstermek, yani bir ayak yere bas. Avustralya son 6 dünya şampiyonasına katılmış. Hatırlıyorum 2022 Katar'da Arjantin'e kök söktürdüler. Dünya şampiyonu Arjantin'e. Gruptan çıktılar. Son 16 turunda Arjantin'e kök söktürdüler. 2-1 çok zor geçti Arjantin.
1: Doğru.
0: Son dakikada Avustralya'nın bir topu
1: 6 kere arka arkaya katılmış. 2 kere son 16 yapmışlar.
0: Arjantin'i saf dışı bırakıp çeyrek finale çıkıyorlardı. Senin işte Bursa Spor'da oynayan, Başakşehir'de oynayan, işte 36-37 yaşına gelmiş, şu an ikincilik seviyesinde oynayan Aziz Beyiç Arda Güler'den daha tecrübeli ve Dünya Kupası tecrübe işidir. Ona göre bir oyun planının, oyun sistemin olacak. Bizim ayağımızın yere basmamasından dolayı, ya tabii bizim dememiz veya bazı insanların dememiz, haftalardır bu kadar pohpohlayarak gidersek takım kaptanımız da çıkar der ki maçtan o kadar kopuk ki,
1: O kadar güzel eleştirdin ki yani diyecek bir şey yok. Yani hakikaten sana da katılmamak elde değil abi, yani çünkü çok detaylı, çok güzel bir şekilde aktardın. Son olarak da şunu sorayım, yani bizim işimizin Paraguay karşısında mı daha rahat olacağını düşünüyorsun, veyahut da Amerika karşısında mı? Çünkü oyun mantığımız kaynaklı olarak bir soru sormak istiyorum. Yani bir kısa, aslında rakipleri biraz dinlemek istiyorum senden. Hem Paraguay hem Amerika'yı çok kısa dinleyelim. Ardından ben de tabii ki oyuncu röportajlarına geçeceğim abi.
0: Tamam, şimdi Amerika, açıkçası Amerika maçının son maç olması az önce dediğim gibi büyük bir avantaj canım. Neden avantaj? Amerika'da Avustralya'yı yeneceğini düşünüyorum. 6 puan gruptan çıkmayı garantiliyor ama lider olarak çıkmak isteyecekler. Son maçta bir puan yetecek. Biz Paraguay'ı yendiğimiz zaman son maçın hikayesi farklı olabilir. İki takıma da beraberliğin yettiği bir maçta, bu tarz organizasyonlarda o maç beraberliği, iki takım da risk almaz. Tabii kazanma fırsatı gelirse kazanırsın. Sen Amerika'yı yenersen belki Paraguay'a kaç fark atman lazım, orasını bilmiyoruz ama o zaman belki liderlik maçına da çıkabilirsin. Ama en önemli maç Paraguay maçı. Paraguay maçındaki olası bir yenilgi zaten bizim turnuvaya havlu atmamız demektir. Çünkü -3, -4 avaraja düşeceksin. -3 avaraja düşeceksin. Son maçta Amerika'yı yensen bile en iyi 3. olma şansın %3'e %4'e düşer.
1: Aynen. Yani şöyle, ben çok fazla simülasyonda olurdum. Dinleyicilerimiz açısından bir bilgi olarak paylaşayım. -2 averajın gruptan çıkma olasılığı %25. Yani 3 puan -2 averaj %25 ihtimalle maksimum gruptan çıkıyor. Düşünün ki -2 averaj. Burada -3, -4'ün ihtimalini siz hesap edin demek istiyorum. Evet. Lütfen. Söz sende Erkan.
0: -3'te gireceksin şeye. Yani Amerika'yı, yani Paraguay'ın Amerika'ya 4-1 yenildiğine bakma bak. Avustralya'da ne kadar güzel bir sistem belirlemiş. Evet, Amerika'nın Paraguay'ı yenmesi sürpriz değil, normal sonuç ama 4 farklı yenmesi, bu kadar dominant bir futbolla yenmesi sürpriz oldu. Avustralya hocası çıktı, ne dedi? Paraguay maçının sonucu bizim taktiğimizi değiştirdi dedi. Belki maç orada 1-0, 2-0, 2-1 bitseydi, onlar da en iyi üçüncülüğü düşünüyor. Avarajı düşünüyor. Biz o zaman belki bir puan, ama bugünkü maçı kesinlikle kazanmak için çıktılar. Çok net ve sistemleri bizi çok iyi de analiz etmişler.
1: Evet. Yani kıpırdatmadılar bizi.
0: İlk goldeki analiz. Futbol biraz da şans oyunu. Arda'nın topu gol olsaydı dönüp o gol olmayacaktı. Biz 1-0 öne gitseydik daha farklı bir senaryodan bahsedebilirdik.
1: %100.
0: Spor oyunu.
1: %100.
0: Paraguay maçı çok önemli. Paraguay da bizden daha tecrübeli takım. Dünya Kupası'na sık sık katılan ve en son eleme maçlarında Arjantin yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Son dünya şampiyonu. Brezilya ile berabere kalmış bir takımdan. Yani bu seviyeleri çok iyi oynayabilen bir takım. Maç Amerika'da oynanacak yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Kanada'nın serinliğinden, yani bu kadar sıcak değildir Amerika kadar. Amerika'nın sıcaklığı, o iklime Paraguay'ın daha hakim olmak Amerika takımı. Bunlar da etkileyecek.
1: En azından San Francisco'da oynanıyor abi. Yani 22-23-24 derecelerde, yani aslında iklim iki tarafa da alışık olduğu iklimler diyelim.
0: Onlara daha alışık ama
1: tabii ki saat diliminden zaten avantaj var.
0: Yani onların hepsi artık yan etken. Yan etkenlerin hepsini bırakarak Paraguay'ı iyi analiz etmek lazım. Bir kere çok boşluk veren bir takım. Santraforlu sistemle oynayacaksanız, evet, Barış Alper'in kanattaki etkinliği daha fazla oluyor ama gördük bugün onu da önlem almışlar. Barış Alper'i en azından fizik kuvvet olarak santraforda kullanıp Fenan Kerem ya da bence Arda'nın 10 numaraya çekilmesi lazım. Çok net söylüyorum, ya Hakan Çalhanoğlu'ndan ya da Orkun Kökü'den vazgeçeceksiniz ki Orkun bugün yokları oynadı. Hakan da iyi değildi. İkisinden birinden vazgeçip kanatları Kenan Kerem kurup en azından ileride Barış ya da Can'ı oynatacaksınız, bilmiyorum.

Ama bir dokunuşu yapmanız lazım. Radikal bir dokunuşu yapmanız lazım. O radikal dokunuşu yapmazsanız saha içindeki diziliş olur. Oyuncu değişikliği olur. Ben buradayım. Ama bunu Montella hiç yapmadı. Dediğim gibi yıllar bu yıl hiç forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı, Salih Özcan'ı kadroya çağırıp o bölgede oldukça espri olan isimleri çağırmaması vesaire. Yani çok eleştirilecek şey var. Ama en baştan yeniden başlayayım. Paraguay'ı da biz yenebiliriz. Amerika'yı da yenebiliriz. Ama sıfır da çekerek çok büyük bir hayal kırıklığı da şey yaparız. Bir kere bu çocukların üzerine bu kadar yük bindirmemek lazımdı. Daha çok tecrübesizler. Ne kadar Real Madrid'de oynarsan oyna. Dünya Kupası görmemişsin. Sadece bir Avrupa Şampiyonası görerek gelmişsin. Arda Güler, yine Barış Alper. Ne olursa olsun. Bu milli takım kampına...

0: sesinden başlıyor demektir. Ben mücadeleden yana hiçbir sıkıntım yok. Mücadele ediyorlar ama Montella'nın büyük hataları ki eğer zaten felaketle sonuçlanırsa büyük bir ihtimalle yola devam edilmez. Felaket dedim, bu gruptan çıkamama.
1: Tabii ki, tabii ki canım. %100 felakettir. Gruptan çıkamadığın her senaryo burada felakettir.
0: Abi. Ama çok net bir şekilde bu gruptan çıkamamak Paraguay için de büyük bir hayal kırıklığı, Amerika için de büyük bir hayal kırıklığı. Geçen Dünya Kupası'nda gruptan çıkmış Avustralya için de hayal kırıklığı, rakiplerimiz için de hayal kırıklığı gruptan çıkamamak.
1: Çok iyi bakış.
0: O yüzden biz rakiplerimizi böyle küçümsersek sıkıntı yaşayacağımızı gördük. Burada da son bir eleştiri olarak yapayım. Yani lütfen, buraya gelirse teknik direktörlük olarak veya antrenör olarak değil de Hakan Balta geleceğine, evet 2008 Avrupa Şampiyonası'nın önemli işleri yapmış. Hı hı. Ya evet, teknik direktörlük hiç deneyim yok ama o atmosferi yaşamış. İlhan Mansız'la geleceksin, Mustafa Eşber'le geleceksin. İşte o Dünya Kupası'nı, 2002 Dünya Kupası'nı yaşamış ve şu an Türkiye'de aktif yaşayan insanlarla geleceksin. 2-3 o çocuklarla geleceksin ki o daha doğrusu o tecrübeli insanlarla geleceksin ki Dünya Kupası tecrübesini anlatabilsinler. Reklam filmi çektirmeyeceksin bu isimlere. Bu isimleri takımın içine çok çarpacaksın. Reklam filmi çektirerek zarftan bir şey çıkarttırarak Emre Belezoğlu'nu çağırsaydınız gelirdi. Mentor olarak gelirdi.
1: Gelirdi tabii ki. De.
0: Siz reklam filmi çektirmeyeceksiniz bu isimlere. Emre Belezoğlu'na, Rüştü Reçber'e, diğer isimlere, İlhan Mansız'a, bu isimleri alacaksınız. Dünya Kupası'nda bir ay boyunca bizimle olur musunuz diyeceksiniz. Mentörlük yapın diyeceksiniz. Ama maalesef bunu da akıl edemedik.
1: Abi çok güzel konuştun hakikaten. Yani diyecek hiçbir şey yok. Yani ağzına sağlık. Gerçekten ağzına sağlık. İyi ki yani kırmadın bizi, bağlandın hakikaten. Bu kötü günde bizim açımızdan, yani bu kötü pazar gününe uyandık aslında. Birçok kişi maçı da tabii ki takip etti ama belki de yeni uyananlar vardır, bizi dinleyenler vardır. Onun için o şekilde yorumladım. Abi ağzına sağlık tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar inşallah. 6 gün sonra daha güzel şeyler konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Ders çıkartmak lazım. Dünyanın sonu değil. Bu Dünya Kupası'nda da başarısız olsak bu işin 2030'u var. Ama oralara da doğru yönetimlerle gitmemiz lazım dediğim gibi.
1: Peki. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Erkan Tilaki bizlerle beraberdi. Şimdi bir reklama gitmem gerekiyor. Reklamın ardından tabii ki hem oyuncu açıklamaları hem Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz. Evet, maç sonu yayını yapıyoruz tabii ki. Maalesef ki Avustralya karşısında 2-0 mağlup olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz açısından Mustafa Alkan Küçükler'e de bir selam yollayalım. Kendisi de bizi dinliyormuş. Sevgilerimizi iletelim. Tabii ki Naim Kayabören de şu anda Romanya'dan bizi dinliyormuş. Ondan da mesajlar geliyor. Ona da selamımızı yollayalım. Tabii ki bütün dinleyicilerimize, mesajlarını okuyamadım dinleyicilerin de selam vermek isterim. Erkan Tiryaki'ye hak vermiş Esen Hanım. Şöyle bakıyorum, bütün dinleyicilerimizin en azından bir ismini geçirmek istiyorum konuda, sohbette. Biraz sonra da tabii ki oyuncu röportajlarına gideceğiz. Daha sonrasında Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz. Sonrasında tabii ki biraz daha dinleyicilerimizle sohbet edeceğiz. Hatta dinleyici yorumları üzerinden biraz gideriz. Yani yayının bu saatinde, saat 10 ila 11 arasındaki diliminde iki kez Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz. Yakalayamayanlar olabilir diye. Yani ilk seferini yaklaşık bir 10 dakika sonraya, hatta bir 5 dakika sonra falan gibi vermeyi planlıyoruz. Ona göre bir yayın akışımız var. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Neden iki kere vereceksiniz ya da verdiniz gibi sorular gelecektir mutlaka. O yüzden de ben de olabildiğince herkes en azından yetişebilsin diye bu şekilde bir karar verdik. Takdir hakkımızı bu şekilde kullandığımızı söyleyelim. Hasan Bey mesaj atmış, sağ olsun, selam olsun. Abdullah Kurt yazmış, kendisine de selamlarımızı iletelim. Tabii ki bugün Eyüp Bey mesajlarını okuduk ama Eyüp Bey'e de bir selamımızı gönderelim. Haricinde Mustafa Bey yine bir mesajı varmış. Vallahi bakacağız. Mustafa Bey'in mesajına değineceğiz ama şu anda artık sahanın aktörlerine bir gitmek vakti geldi. Merih Demiral'la başlayacağız. Daha sonrasında Hakan Çalhanoğlu'yla devam edeceğiz. Sonrasında Vincenzo Montella'ya değineceğiz.
2: Merih Demiral, İbrahim Kırkayan yanında, sözü bir kendisine bırakalım.

0: Evet sevgili Melih, bizlerle birlikte. Melih hoş geldin yayınımıza. İstediğimiz gibi başlayamadığımız, bizim çocukların kafasındakilerini sahaya oturtamadığı bir karşılaşma oldu. Hani bazen kendi aramızda şöyle konuşuruz ya, öndeki iki koşuya, iki koşan isme önlem alamadık gibi bir başlangıçla da oldu. Bizim çocuklar bugün neyi iyi yapamadı sevgili Melih?
1: Tabii ki abi, futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Çok üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk yani. Sahada gereken mücadeleyi verdiğimize inanıyorum ben. Herkes istekliydi ama bazen olmayınca olmuyor. Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İki tane daha maçımız var inşallah. Onlar da en iyi şekilde bitirip gruptan çıkarız inşallah. Tabii ki burası Dünya Kupası. Bizim de ilk tecrübemiz. Tabii ki kolay değil ama hiçbir bahaneye sığınmaya hakkımız yok. Çıkıp yenmemiz gereken bir maçtı. O yüzden çok üzgünüz diyebilirim.
0: Sonra soyunma odasına girdiniz. Biliyoruz ki sizin hikayeleriniz orada büyüyor. İlk cümleler neydi? Hani bir dönüş işareti, bir mesajı kendi aranızda oldu mu?
1: Tabii ki konuştuk şimdi. Az önce konuştuk zaten içeride. Süre de var diğer maça. Hazırlanacağız, gerekeni yapacağız. Tabii ki halkımızın bizden beklentileri var. Bunun farkındayız. Hem tecrübeli oyuncularımız da var. Herkes her şeyin farkında. Dediğim gibi çok üzüntülüydü ama futbol böyle. Bazen yani yıllardır ben milli takıma geliyorum. İyi günlerimiz de oluyor, kötü günlerimiz de. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde bazen kötü günler olduğunda da abartılıyor. İyi günler olduğunda da yukarı çok çıkartılıyor. O yüzden bunun dengesini iyi yapmak lazım. İnşallah önümüzdeki iki maçta en iyi şekilde ülkemizi temsil edip yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim.
0: Sizlere inanıyoruz zaten. Sağ olun abi. Teşekkürler. Sevgili Melih de maç sonrası hemen görüşlerini böyle aktardı.
2: Kimsenin beklemediği bir skor. Maçı resmen domine ettik. Adamlar iki kere uzun topla 2-0 yaptı. Yani hak etmeyi kazanan takım bizdik. Ama değerlendiremedik. Dediğim gibi zaten bunu maçtan önce de söylemiştim. Sadece kontrata oynayacaklar. Gereksiz goller yedik. Ama daha önümüzde iki maç var. Daha henüz bir şey bitmedi.
3: Peki bazı...
4: Evet, Hakan Çalhanoğlu'nun ve Mirih Demiral'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi sırada Vincenzo Montella.
5: Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyeyim. Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
6: Coach, please.
5: Ve Türkan Bey de yönetecek. Buyurun.
7: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti.
5: Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık. Fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
8: Ekstra bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıca da 30 tane şutunuz da var. 30 tane şutunuz maalesef da var. Atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
9: Çiğdem Hanım. Second row please.
5: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
6: TİBİ Bu Spor Çiğdem Günal. Hocam geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.
7: Quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
5: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
8: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar oldu. O yüzden eleştirilere tabii ki de her zaman açığız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı. Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
9: Hilmi Bey.
10: Hilmi Serhan'da Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraftan özellikle Barış da ortaya yapıldı. Havadan ortaya yapıldı özellikle. Dediği gibi hocanın çok uzun savunma oyuncuları vardı. Barış'ın çıkma sebeplerinden biri bu muydu? İlk yarıda beklediğini alamaması. Çünkü ya da ortalar, havadan ortalar hocanın isteği miydi?
7: Devo mettere qualcosa di diverso. Barış devastante quando ha spazio. Loro
5: aslında şöyle biz farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
8: Şöyle, Kenan'ı oraya almamızın sebebi adamlar çok yanaştığı için ve daralttığı için alanları. Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Ekleme olarak hani söylüyorum. Yani aslında Barış'ı biliyorsunuz hani alan bulunca ne kadar efektif bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kenan dar alanda daha çok efektif olacağını düşündüğümüz için rakibin yerleşik oynadığını düşünürsek hani o şekilde tercih kıldık.
9: Emin Bey. Emin Çağlar, NTV. Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik. Bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi ne?

0: perché avremmo, giusta valutazione, ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi. Avevamo un buon dominio della palla totale, direi.
1: Biz aslında kontrataklara daha açık.
0: Risolto il problema, se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita, essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente. Non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo. Insomma, il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
2: Şöyle ben çevireyim. Çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımızı da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimiz elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
3: Yes, please.
4: Yeah, hi. I'm Julian Lennon from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group, not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you? And do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
0: No, io avevo un grande rispetto dell'Australia. Che giocassero in questo modo.
1: Australia'ya karşı çok büyük saygım var.
0: Stati bravi.
1: Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Ve gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
3: Please.
5: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
1: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan yani şaşırtıcı bir ilk 11'le çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
0: No, mi aspettavo questa formazione qui.
1: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan, çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunma odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontratağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi

0: de oynadılar. Onları tebrik ediyorum. Ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü. Fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
1: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç zor olabileceğini biliyorduk. Ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
2: Emre Bey.
3: Tandeberger, Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı. Fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
4: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra. Più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
0: Yok, aslında bence daha çok ortada oynadı. Yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada.
4: Caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
0: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
4: centrodestra,
0: nerede başlarsa başlasın. Arda ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor, topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını, özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana
4: alıyorum.
0: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
1: Yani şöyle ekstradan da ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç gibi düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
2: Last two questions, please.
5: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
0: Patrick
5: about your thoughts
0: Johnson,
5: on the atmosphere.
0: Vancouver'dan. And also how you Peki atmosferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
4: Atmosfera era fantastica. Stadio bellissimo.
0: Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Sahada, stadyum da çok iyi bir stadyum. Gerçekten iyi bir akşam da tabi bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
2: Last question if we have.
4: No.
2: Thank you very much.
0: Son soru varsa. Yok, teşekkürler.
6: Kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki bir yaklaşık bir 10-12 dakika sizlerle biraz sohbet edeceğim. Biraz aslında Amerika ve Paraguay maçını da anlatmak istiyorum. Çünkü ister istemez evet bugün üzüldük, keyfimiz kaçtı ama önümüzde iki tane daha maç olduğunun gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Özellikle ilk başta yani en sıcak gündem San Francisco'da oynayacağımız Paraguay maçı olacak. Ki yani Paraguay takımını şu şekilde özetleyebilirim. Bence turnuvadaki en büyük hayal kırıklığı olarak bizle beraber hayal kırıklığını yaşayan takım. Yani iki tane çok büyük hayal kırıklığı yaşayan takım karşı karşıya gelecek ve duygu yüklü, tansiyon yüklü bir karşılaşma olacaktır diye öncelikle öngörebiliriz. Yani Paraguay takımını konuşacağız. Tabii ki bütün detaylarına değineceğiz. Paraguay takımıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere çok net bir şekilde yani çok inatçı bir teknik adam olduğunu söyleyebilirim. Arjantin teknik adam Gustavo Alfaro'nun 4-4-2'yi 4 hücumcuyla oynadığını ama kendi yarı sahasında karşıladığı bir oyun gördük Amerika karşısında. Yani şunu da anlatabiliriz. Diego Gomez, Miguel Almiron, Enciso ve Sanabria. Yani bu 4 oyuncu da esasında çok daha başka bir kurguda çok daha iyi olabilecek oyuncular. Ancak Paraguay'ın oynama anlayışı birazcık aslında muhafazakar bir oyun. Biraz daha derinde oynanan bir oyun ve geçiş kovalayan bir oyun. ama Avustralya kadar çok net bir şekilde hatların arasını kapatamıyorlar. Bu savunmasını konuşacağız tabii ki ama hücum hattında hocanın 4 tane hücumcuyla Amerika'ya karşı da çıktığını söyleyebiliriz ve bu plan tutmadı. Yani doğrudan zaten maç 3 oldu. Yani normal şartlarda oyuncuları bireysel olarak yorumlayacak olursak çok iyi bir sezon geçiren Brighton'da Diego Gomez'i konuşabiliriz. Yani hücumun her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu var. Miguel Almiron zaten Premier Lig'de yıllardır bizlere çok iyi oyunlar izletiyor. Son yıllarda tabii ki artık Amerika'da oynuyor ama yani çok uzun seneler biz Newcastle'da Miguel Almiron'un çok iyi performanslarını en azından Avrupa futbolu seyircileri izledi. İleride Enciso bence takımın en tehlikeli oyuncusu ki Julio Cesar Enciso da Brighton patentli bir oyuncu. Yıllardır Brighton'da oynuyor ki arada bir Strasbourg sezonu yaşadı. Yani belki gol asist sayıları olarak çok tatmin eden sezonlar yaşamasa da Enciso'nun adam geçme becerisi ve ilerideki dar alandaki becerileri mutlaka dikkat etmemiz gereken etmenlerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Yani haricinde tabii Sanabria gibi bir golcüleri var. Antonio Sanabria da Avrupa'da pek çok ligde en üst düzeyde oynamış bir isim. Barcelona altyapısı çıkışlı. Sassuolo, Roma, Betis, Genoa, Torino gibi şu anda Cremonese'de oynuyor. Tabii ki en üst düzey performansında ya da en peak'inde dediğimiz, zirvesinde dediğimiz bir performansında değil oyuncu ama yine de 4 tane gerçekten kaliteli hücumcuya sahip ancak hiçbir şekilde bu hücumcuların oynaması gereken oyunu oynatmayan bir hocaya da sahip olduklarını söyleyeyim. Orta alan çok zayıf. Yani Bobadilla-Kubas ikilisi çıktı ilk maç Amerika'ya karşı ki Bobadilla ilk yarıda o kadar kötü oynadı ki 46'da hoca Bobadilla'yı da çıkardı. Yani orta sahanın gerçekten hiçbir şekilde oyunu alamadığını görüyoruz. En azından Amerika karşısında bunu yapamadılar. Yani bilmiyorum, ben de birçok yorumcumuz gibi bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini inanan taraftayım. Ama sanki orta sahayı ele aldığımız bir karşılaşmada sakin olarak Paraguay'ı yenebiliriz. Avustralya kadar kompakt iyi savunma yapamadılar Amerika karşısında. Bize karşı da eğer biz bu kadar fazla üretmeye çalışırsak ve ister istemez çok fazla orta açmazsak bu işi başarabiliriz. Orta açarsak da bir pivot oyuncuyla oynamamız tabii ki çok daha iyi olabilir. Çünkü şunu da hatırlatmakta fayda var. Paraguay savunmasında Alderete de aynı zamanda yanındaki partneri Gustavo Gomez de çok böyle nasıl diyelim Avustralya savunmacıları kadar heybetli diyebileceğimiz oyuncular değiller. Yani fizik yapısı açısından söylüyorum. Başka meziyetleri aslında daha gelişmiş oyuncular. Bunu da söylemiş olalım. Ki Gustavo Gomez de bakıyorum evet. Yani iki oyuncu da 1.90'ın altında. Yani bugün tabii ki çok fazla viral oldu. 1.90'ın üzerinde 3 savunmacı arasındaki Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada dolaşıyor ki aslında gecenin özeti olan fotoğrafta oydu. Ama hani çok sıkıntılı iki tane bek oyuncusu var Paraguay'ın. Alonso'nun da Casares'in de çok kötü gözüktüğünü söyleyebilirim maç nezdinde. Kaleci Orlando Gil çok kötüydü dersem yani... Yani oyunda daha kötü insanlar vardı diyeyim. Hani kalecinin de hataları var tabii ki ama oyunda daha kötü insanlar vardı. Daha kötü performanslar vardı daha doğru bir Türkçe ile konuşacak olursak. Paraguay takımına karşı ben şansımızın çok ciddi bir şekilde olduğuna inanıyorum. Her ne olursa olsun evet bugün çok kötü bir maç oynadık. Evet bugün hiç istediklerimiz sahada yansıtamadık. Hocamızın da hataları vardı ki ben sonuna kadar Vincenzo Montella'yı destekleyeceğim. Bunu da her fırsatta her yayında da vurgulamaya çalışıyorum. Bilmiyorum, ben süreçte yaptıklarını değerli buluyorum. Bugün nezdinde çok başarısız buluyorum. Çok net eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ama büyük resimde benim gözümde Montella gayet başarılı bir de hocadır. Ben konuyu bu şekilde yorumluyorum. Tabii ki herkesin yorumuna da sonsuz şekilde saygı duyuyorum. Amerika takımını yorumlamak isterim ki Amerika takımında da şöyle bir şey gördüm. Yani bir kere... Balogun'un bugün mesela savunmamızın arkasına atılan toplarda... Arkasına demeyelim ama geçişlerdeki dribling yeteneğiyle gol vuruşu noktasında Balogun bize de birazcık başımızı artabilecek bir forvet oyuncusu ki Monaco'da şahane bir sezon geçirdi Follarin Balogun. Belki son maç bu arada yani şunu konuşuyoruz şu anda Amerika'nın as 11'ini değerlendireceğim ama son maç Amerika belki grup liderliğini garantilemiş bir tabloda da bize karşı çıkabilir. Öyle bir tabloda da o zaman tabii ki bir rotasyon

görürüz Amerika'dan ve bu da bizim işimize gelir. Ama şunu söyleyelim, yani Amerika bu rotasyonu yapmak isteyeceğini anlıyorum. Çünkü maçta ilk 45 dakikada belki de sahanın en iyi oyuncusu Pulisic 45 dakikada inanılmaz bir şey izletti bize Paraguay karşısında ve hoca 45'te direkt kenara aldı. Zaten maçı bitirdi kafasında Mauricio Pochettino. Rakibin direkt gardı kırılmıştı. Ne olursa olsun ikinci yarıda ben biraz da olsa bir reaksiyon bekliyordum maç içinde Paraguay'dan ama o kadar demoralize olmuşlardı ki taraftarın da desteğiyle beraber hakikaten çok iyi bir Amerika izledik. Pulisic yani 45 dakikalık performansı birçok şey için yetti. Balogun'u konuştuk zaten. Yani kaleci Matthew'a gelene kadar zaten Matthew'luk bir şey yoktu. Bir tane iki tane pozisyon vardı zaten sadece Amerika kalesinde. Yani savunmada şöyle bir kurgu gördüm. Dörtlü bir savunma anlayışı gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama Freeman, Richards, Ream ve Robinson dörtlüsü. Aslında Dest sağ önde oynayan Dest'i sağ kanat beki gibi. Anthony Robinson'ı sol kanat beki gibi gördük. Freeman, Richards, Ream üçlüsünü gördük. Yani dörtlüden üçlüye dönen sürekli aslında da değiştiren bir sistemleri var. Dörtlüden üçe dönebilen ve birçok şeyi yapabilen oyunculara sahipler. Orta alanda Adams'la McKennie'nin biraz daha yani şu tabirde bir mazur görmüyorum ama işin biraz daha hamallık tarafını birazcık daha koşu, atletizm ve tempo tarafında bakan, biraz daha işin teknik tarafına bakan da Tillman vardı ki maçın ikinci yarısında özellikle Tillman'ın polis için çıktığı denklemde Tillman'ın oynadığı oyun benim bayağı hoşuma gitti. Yani futbol sever olarak hoşuma gitti diyeyim. Tabii ki bize karşı umarım oynamaz. Ama bayağı da beğenmiştim. Amerika'yı çok iyi gördüm Paraguay karşısında. Yani erken gol tabii ki birazcık işlerine yaradı. Erken golle beraber birçok şeyi Amerika çok iyi çözdü. Paraguay'ı demoralize etti. Ki zaten aslında pastanın çileği de Giovanni Reyna'nın ayağının dışıyla Quaresma'ya selam çaktığı bir Trivera golü oldu. Yani buradan da Paraguay'ın ne kadar konsantrasyondan düştüğünü anlarız. Yani tam maçın son diliminde bu kadar averajın önemli olduğu bir denklemde dördüncü golü de yedi Paraguay. O yüzden iki takıma, yani iki takıma karşı enteresan şeyleri göreceğiz. Köy kahvesinde gibi mi konuşuyoruz? Vallahi bilmiyorum, ben bu eleştiriye katılmıyorum ya. Yani birçok şeyde kendimi eleştiririm de bu konuda hiç katılmıyorum. Söylediğiniz konuyla alakalı. Neyse. Devam edelim. Tabii ki iki takımı da konuşuyorduk. Amerika ve Paraguay'ı değerlendiriyorduk. Yani şöyle söyleyelim. Yani Amerika karşısında birazcık Amerika'yı ben rotasyonlu bir kadro bekliyorum. Çünkü yani muhtemelen Avustralya karşısında bizim gibi bir duruma düşmeyecektir diye düşünüyorum Amerika'nın. Yani Paraguay'ın da Amerika karşısında aciz kaldığı kadar korkak diye tabir edebildiğimiz denklem kadar bir durumda olacağını düşünmüyorum. Ama ya tabii ki Paraguay'ın da sınırı belli. Yani eleme grubundaki puanına bakıldığı vakitte toplanan 28 puan. Brezilya ile aynı puan toplanıldı. Evet, gol atma yeme sayıları etkileyici. Çok iyi bir savunma takımı olarak gözüküyor istatistik kağıdı üzerinde. Ama ben buna katılmıyorum. Amerika karşısında yani tel tel dökülen bir takım gördük. Yani özellikle ben hocasının yapmak istediği şeyi pek anlayamadım. 4 tane hücumcuyla bu kadar geriye çekilerek oynamaya çalışıp zaten bu kadar boşluk verirsiniz. 4 tane hücumcu dediğim gerçekten ön alanda daha farklı bir ahenkle inanılmaz bir oyun oynama potansiyelinde olan bir takımdan bahsediyorum. Tabii ki göreceğiz. Yani maçları yaşayarak göreceğiz. Yani umarız bugünkü kadar kötü bir tecrübe bir daha yaşamayız. Bu bize ders olur. Hocamızı belki buradan çıkaracağı birçok şey vardır. Temenni ediyoruz ki umarız toparlar ki Vincenzo Montella'yı ben destekliyorum. Birçok kişi de destekliyor ama desteklemeyenler de var. Bu skor kaynaklı olarak. Ben evet bugün nezdinde hatalı olduğunu lakin hocamızın bence daha göstereceği birçok şey olduğuna da inanan taraftayım. Bugün bu şekilde konuşmak istiyorum. Onu da söylemiş olayım. Evet, bir dinleyicimiz demiş ki maksimum 4 puan toplarız diye düşünüyorum demiş. Paraguay'da zor olacak diye yorumlamış. Yani artık bu saatten sonra her maç zor. Yani Avustralya
karşısında ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani zaten ilk golü atsaydık asla böyle bir oyun olmayacaktı. Hatta bence oyun ya maç sonunda bambaşka bir şey konuşacaktık ama ilk golü atamadık. İlk golünü atmanın önemi çok büyüktü bu tip bir karşılaşmada. Özellikle bu kadar derinde oynayan bir takım 1-0'ın üzerine de bu kadar derinde oynayamayacaktı. O yüzden

0: Gerçekten yani bize de ders oldu diyelim. Yani hocanın gerçekten hataları da vardı. Ama bana göre artıları çok daha fazla eksilerine göre. Onu da bir kez daha vurgulayarak söylemek istiyorum. Mehmet Bey'in mesajı var. Hey, bu maç çok kötüydük ama biz gruptan çıkacağız, ben buna inanıyorum diye. Ya ben de buna inanmak istiyorum ve çıkacağımıza da inanıyorum. Ya çünkü şöyle de bir şey var. Yani 3 puan topladığımız vakitte bile, 3 puanlık topladığımız bir vakitte bile gruptan çıkma şansımız oldukça yüksek. Yani turnuvada en iyi üçüncüler de çıkıyor. Ama tabii ki hayalimiz başkaydı. Gruptan lider çıkıp bangır bangır devam etmekti hakikaten. Onu da söyleyelim. Ama göreceğiz. Yani inanalım. Destek olalım. Yani eleştiri yaparken de birazcık daha yani nasıl diyeyim, yakıcı yıkıcı olmayalım istiyorum. Yani hepimiz eleştiriyoruz, maç nezdinde eleştirelim ama büyük resimde büyük resme de bakalım demek istiyorum. Ya yani buradaki aslında biraz isyanım bu. Onu da söylemiş olayım. Bu kadar kapanan bir rakibe karşı takımın en yetenekli oyuncusu Can Uzun'un alınmaması. Evet, tabii ki yani %100 eleştirilebilecek bir konu. Yani Can Uzun'un oyunda tercih edilmemesi bile, hele hele mesela hazırlık döneminde de oynadığı maçta şahane maç oynamıştı Can Uzun. Hangi maçtı? Venezuela'dan önce oynadığımız maç. Kontrol edeceğim. Şu anda tabii ki o kadar fazla maç var, izliyorum, aktarıyorum ki zaman zaman tabii ki benim de bazı şeyleri karıştırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Tekrardan onu da söyleyeyim. Yani birçok hata yapıyoruz. Yayınlarda da hatalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Evet, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ama ben de belli yerlerde tabii ki dilim de sürüşebiliyor. Hata da yapabiliyorum. Bundan dolayı da özür dilerim. Ama dediğim gibi bir tane yorum vardı mesela, ben dohatsız eleştiriye katılmıyorum benim hakkımda yapılan, onu da söylemiş olayım. Evet, Romanya maçından değil şeyden bahsediyorum, bakıyorum Kuzey Makedonya maçından bahsediyordum. Can Uzun'u çok beğenmiştim yani oradaki hazırlık maçında, özellikle burada dakika skorda bayağı bir konuşmuştuk, o yüzden şeydi. Bakıyorum Cihan Bey yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Teknik direktörün bazı oyuncularda çok ısrar etmesi, oyuncularımızın mental hazırlığından çok aslında farklı aktiviteler, kuaför demişsiniz. Bu durumlar benim için ümit vermiyor demiş. Evet, potansiyelliyiz ama yetenekli bir takımız, fakat grubu 0 puanla bile tamamlayabiliriz demişsiniz. Ya ben öyle olacağını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda rengidir. Bu işler olur. Her takımda göreceksiniz. Her takımda var. Yani birçok takımda bu da oluyor. O yüzden ya bir tane mağlubiyet oldu, aklımıza gelen her eleştiriyi yazıyoruz. Ya bilmiyorum, benim düşünce mantığım, benim oyuna bakış mantığım böyle değil. Skor odaklı bakmıyorum olaya. Oyun odaklı bakınca da bugün çok büyük hatalar görüyorum. Bunların hepsini de konuştum. Yani sabah 6.55'ten bu yana 10.45 olmuş saat. Burada sizlere en azından gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben ümidimi koruyacağım. Bu şekilde devam edeceğim ama göreceğiz. Göreceğiz. Peki, çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından devam edeceğiz.
1: Can Genç'le dakika skor devam edecek.
2: Reklam

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, maç sonu yayınından devam ediyoruz. Maalesef ki 2-0 kaybettik Avustralya karşısında, bunu da söyleyelim. Bir dinleyicimizin evet bana ciddi eleştirileri var Montella'yı savunduğum için. Montella'yı doğru bir antrenör olduğuna inandığım için. Saygı duyuyorum, herkesin görüşü kendine. Ben doğru bir antrenörle çalıştığımıza inanıyorum. 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götüren teknik adama birazcık saygı diye rica ediyorum herkesten. Onu da söyleyeyim. Seni eleştirebilir miyim Can demiş. Ya herkes eleştiriyor açık canım. Anal çimşir almayan adamı nasıl savunursun abi? Yani savunurum abi, tabii ki savunurum. 24 yıl boyunca benim Dünya Kupası'na götürmemiş kimse. Savunurum abi. Ya tabii ki hata, ben de katılıyorum. Ben de olsam anal çimşir alırım. Ben burada farklı bir düşüncede değilim ama hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tane mağlubiyet geliyor, yıkılıyor burası. Ya ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum. Ama çok saygı duyuyorum. Çünkü tansiyonlu bir milletiz. Biz buyuz. Buyuz abi yani. Buyuz. Mehmet Bey de demiş ki bütün maçları bildin şu ana kadar demiş. Tahmin olarak bir tek Katar maçındaki tahmini tutmadı demiş. Yani tabii ki tutmayacak, yani arada da tutmayacak. Hatta bayağı da hata yapmaya da devam edeceğiz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Yani her şeyi bilecek gibi bir durumumuz yok. Ama naçizane kendimize göre yorumlamaya gayret ediyoruz. Ben de burada sizlere olabildiğince gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. İşte Paraguay takımını aktardım. Amerika takımını aktardım. İzlediğim bütün maçları izledim şu ana kadar. Bir tek İskoçya maçını izlemedim şu ana turnuvada. Onun dışında tüm maçları izledim. Her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce vallahi konuşmaya çalışıyorum demiş olayım. Ama herkese de saygı duyuyorum görüşlerinden dolayı. Peki, bir kez daha Montella'ya gideceğimizi söylemiştik. Yani Vincenzo Montella'nın açıklamalarına değineceğimizi söylemiştik. Yaklaşık bir 14-15 dakika süreyle Vincenzo Montella'nın açıklamalarındayız.

0: Montella'nın açıklamalarından sonra tabii ki çok değerli meslektaşım, çok değerli dostum Berk Sayar'a aslında mikrofonu devredeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki güzel mesajlarınız için, eleştirileriniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Kazanamadık. Güzel bir akşam olmadı. Daha doğrusu bu da bir ağız alışkanlığı aslında, maç sonu programlarından dolayı. Bizim için güzel bir gündüz olmadı. Güzel bir gündüz uyanmadık. Güzel bir gündüz yaşamıyoruz ülkece, ama yapacak bir şey yok. Her şey daha bitmedi. Şansımız devam ediyor. Benden sonra Berk Sayar sizlerle olacak. Arada da Montella.
1: Varsa sorabilirsiniz. Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyin. Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
2: Coach, please.
1: Ve Türker Bey de yönetecek. Buyurun.
3: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti.
1: Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi, ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık, fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum, çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
4: Ekstra bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıyeten de 30 tane şutumuz da var. 30 tane maalesef atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
5: Çiğdem Hanım. Second row please. Second row please.
1: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
6: Tibibu Spor, Çiğdem Günal. Hocam geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.

0: naman trading, lalo pang travel yung kung naman mga wala kami yung mga naman sa pasete na naman sa mga mga
1: quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
2: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
3: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar oldu. O yüzden eleştirileri tabii ki de her zaman aşırız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı. Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
4: Hilmi Bey.
5: Hilmi Serendol Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraftan özellikle barış da ortaya yapıldı. Havadan ortaya yapıldı özellikle. Dediği gibi hocanın çok uzun savunma oyuncuları vardı. Barış'ın çıkma sebeplerinden biri bu muydu? İlk yarıda beklediğini alamaması. Çünkü ya da ortalar, havadan ortalar hocanın isteği miydi?
1: Devo mettere qualcosa di diverso. Barış è devastante quando ha spazio. Loro
2: aslında şöyle, hanno fatto una strategia che ha pagato. Farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da sok. Çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
3: Şöyle, Kenan'ı oraya almamızın sebebi adamlar çok yanaştığı için ve daralttığı için alanları. Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Ekleme olarak hani söylüyorum. Yani aslında Barış'ı biliyorsunuz hani alan bulunca ne kadar efektif bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kenan dar alanda daha çok efektif olacağını düşündüğümüz için rakibin yerleşik oynadığını düşünürsek hani o şekilde tercih kıldık.
4: Emin Bey. Emin Çağlar, NTV. Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik. Bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi neydi?
1: Perché avremmo giusta valutazione, giusta valutazione. Ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi.
2: Çünkü
1: avevamo un buon dominio della palla totale, direi.
2: Biz aslında kontra ataklara daha açık.
1: Risolto il problema se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che

0: Leardo Guler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente, non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo. Insomma, il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
1: Şöyle ben çevireyim. Çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımız da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimizi elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
2: Yes, please.
3: Yeah, hi. Julian Lennon from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group, not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you, and do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
1: Cosa ti ha sorpreso dell'Australia e cosa pensi che le persone penseranno, se cambieranno l'idea?
0: No, io avevo un grande rispetto, dell'Australia, che giocassero in questo modo.
4: Australia'ya karşı çok büyük saygım var. Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Ve gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
2: Please.
5: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
4: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan, yani şaşırtıcı bir ilk 11'le çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
0: No, aspettavo questa formazione qui.
4: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda, yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan, çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini, yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunma odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontra atağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi de oynadılar. Onları tebrik ediyorum ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü, fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
1: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç, zor olabileceğini biliyorduk ama bu şekilde beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
2: Emre Bey.
6: Tandilver GZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
0: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra, più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
4: Yok, aslında bence var. Daha çok ortada oynadı. Yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada
0: caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
4: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
0: centrodestra,
4: nerede başlarsa başlasın. Arda ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor. Topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını, özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana alıyorum. A
0: volte ci sono delle esigenze appunto che si può chiedere qualcosa di diverso.
4: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
1: Yani şöyle ekstra alanda ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç sağ gibi önde. Düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
2: Last two questions, please.
7: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
4: Patrick
7: about your thoughts
4: Johnson,
7: on the atmosphere.
4: Vancouver'dan. Loud and also how you peki atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
0: Atmosfer era fantastica. Stadio bellissimo.
4: Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Sahada, stadyum da çok iyi bir stadyum. Gerçekten iyi bir akşam da tabii bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
2: Last question if we have.
0: No,
2: thank you very much.
4: Son soru varsa. Yok, teşekkürler.
8: Can Genç'le dakika skor sona erdi.
9: Bu bir tekrar yayındır. Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Parantezden iyi günler dileyelim. Mutlu günler diyeceğiz ama her zaman olduğu gibi böyle mutlu günler parantezden mutlu akşamlar diye giriyoruz ya. Bugün biraz sabaha denk geldi. Sabahın öğleye kaydığı zamanlara. Şimdi ben sabah dersem bana ya belki sen de bu saate sabah mı diyorsun? Can açtı saat 7'de dükkanı. Sabahtan beri onu dinliyoruz. Asıl sabah onaydı bugün. Asıl sabah ekranları başındaki milyonlaraydı bugün. Ne 11'i, ne sabahı, neyden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama derdinizin bu olduğunu hiç düşünmüyorum. Saate, öğle vaktine, sabah saatine, sabah vaktine takılacağınızı hele hiç düşünen tarafta değilim. Şöyle yolda gelirken etrafa baktığımda bir pazar sabahı saat 8.30 gibi yoldaydım ben. Maç 8.40 gibi, 8.50 gibi yoldaydım ben. Son kısmını yoldan takip ettim. Bir özellikle o etrafı da görebilmek adına. Bir pazar sabahı bir işte semtlerde bunu görürsünüz. O kültürün yaşadığı yerlerde. Geldiğim noktalardan, oradan geçtiğim yerlerden baktığımda

9'da bir kahvehanenin, hani kültür vardır ya, devam eder hala, bir kahvehanenin o kadar dolu olduğunu görmemişimdir herhalde. Hani pazar günleri bir kahvaltılık almaya, bir alışverişe ya da erkenden bir yere gidelim diye dışarı çıktığınızda gördüğünüzde sağda solda o manzaranın daha farklısını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu havaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Bunu sadece buradan bakarak değil, meydanlara bakın ya. Meydanlara bakın, hangi belediye iş yapmadı ki o meydanlarda?

0: İşte şöyle söyleyeyim, evden çıkarken, evden çıkmadan maçın ikinci yarısı oynanıyorken, oynanmaya başlanacakken o uzun devre arası, oraya da geleceğiz ya, o da ayrı konuya. Uzun devre arasında bir yola bakayım dedim, ne gösteriyor Tem'den, iş yerinin orayla bizim evin yakın olduğu nokta, Tem'e bağlanan noktadan 8-9 dakika gösteren yol maçın bitmesiyle 15-20 dakikaya çıktı. Yani insanlar bu kadar kenetlendi bu maça. Bu kadar erteledi yola çıkmalarını. Bu kadar işte farklı farklı noktalarda toplanarak farklı farklı yerlerde buraya hep birlikte bakalım, hep birlikte takip edelim, hep birlikte tek yürek olalım dedi. Ama sonucunda bizim gördüğümüz oyun neyi getirdi? Bizim aldığımız sonuç neyi getirecek? Bizim aldığımız sonucu nereye dayandırabiliriz? Ben biraz sosyolojik açıdan girdim konuya. Gözlemlerimle girdim konuya. İş nereye geldi? Neticesinde ne gördük? Karşılığında ne aldık? Karşılığında ne bulduk? Ne açıklamalar geldi? Hangisi heyecanlandıracak türden, hangisi yok, heyecanlandırmaz diyeceğimiz türden hepsini konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. Emre Eren'le konuşacağız önce. Sonrasında konuklarımızdan Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Tilev'in hemen ardından Serkan Çetiner, İbrahim Yavuz gibi isimler, Ömercan Özmen gibi isimler bizlerle olacak. 2 saat boyunca o maç tonunu uzattık. Maç sonunu 4 saate çıkarttık gibi düşünelim. Belki de o 2 saatlik bölümde de ben Can Genç'ten mikrofonu devraldım ve sizlerle değerlendireceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız. Emre Eren, hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. İyi pazarlar, iyi sabahlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dediklerimi dinledin. Neresindesin söylediklerimin? İtirazın olduğu ya da işte eklentinin olacağı ne vardır diye sorayım, öyle başlayayım. Milli takımımız 2-0
1: malum. Tabii ki futbol 90 dakika oynanan bir oyun. Maç kaybedebilirsin, kazanabilirsin, berabere kalabilirsin. Ya bunlar 3 ihtimal de var. Futbolun içinde bu ihtimaller var ama biz kendimizi biraz daha motive etmişiz. Biraz daha kendimizi çok ön plana çıkartmışız. Biz milli takımımızın hiçbir şekilde Avustralya'ya karşı mağlup olmayacağını kafamıza koymuşuz. Yani tüm Türkiye olarak koymuşuz. Şimdi bu teknik direktör hikayesi, oyuncu hikayesi falan, tabii ki bunlara gireceğiz ama baktığımız zaman abi, şimdi ben bu maçla alakalı konuyu arkadaşlarıma sorduğumda, işte ne düşünüyorsun? Ben sana da sordum, hatırlıyorsan.
0: Evet, evet.
1: Yani yayına geldiğimde sana da sordum. Senden de aynı cevabı aldım. Yani abi dedin, işte biz dedin iyi takımız. Tabii koşuyor, mücadele eden bir takım var karşımızda ama kazanırız dedin. Doğru mu? Yani ben de aynısını düşünüyordum. Ahmet de aynısını düşünüyordu. Mehmet de aynısını düşünüyordu. İşte futbol böyle bir oyun değil. Futbol nasıl bir oyun biliyor musun? Oyun oynanmadan önce tamamıyla yaşanacak problemlerin önlemini alacak bir grup olması lazım. Yani şimdi biz 24, ben 26 yaşındayken en son milli takım maçını izlemiştim. Futbol oynuyordum. A milli takım maçını izledim. Dünya Kupası'nda. Bugün geldiğim nokta 50 yaşındayım. Hani 24 senedir bir milli marşımı o Dünya Kupası'nda görememişim. Bunun üzüntüsüyle yaşadım yıllar boyu. Şimdi buraya girmeden yapamayacağım. Sevgili teknik direktör Montella, bizim çok beğendiğimiz, takım birlikteliğinde çok büyük bir bize katkı verdiğini söylediğimiz bir teknik adamımız. Tabii ki o da hata yapacaktır. Ona da çok yüklenmek doğru olmaz. Fakat sevgili hocam, yani 25 gündür, 30 gündür biz bu Avustralya'ya karşı nasıl oynanması gerektiğini televizyonlarda, İşte radyolarda, işte orada, burada, her yerde konuştuk. Sen bizden çok daha bilgili olduğun için zaten bir takım teknik direktörüsün. Oradasın, işin başındasın. Yani hocam, yediğimiz golleri ben anlayamadım. Yani çalıştığımız yerden derler yani, yedik golü. İşte çalıştığımız yerden golü atamadık. Yani o kadar enteresan görüntüler oldu ki maçın içerisinde. Yani oyun kadrosu, ya tabii ki hocanın bildiği, inandığı oyuncular, başarmak istediği bir mücadele grubu, işte zor gelinen bir Dünya Kupası, bunlara takdirle her zaman konuştuk. Bunlara bir sözümüz yok ama sevgili hocam, benim anlamadığım bir durum var. Yani bunu kamuoyuna bence anlatması lazım sevgili Montella'nın. Şunu demesi lazım yani, sorumluluk bende kardeşim. Tüm oyuncuları ben tanıyorum. Kaybedilen buradaki 3 puan bende demesi lazımken, olur böyle şeyler demesi tabii beni üzdü. Şimdi 1.95 boy ortalaması olan bir takımın içerisinde 90 dakika Kerem'i tutmak ne kadar doğruydu? Oradan başlamak lazım. Yani Merih, ben ömrü hayatımda hani çok milli takım maçını izledim. Hani 5 tane oyuncunun bir

0: birden kötü olduğunu çok görmedim. Yani hani 5 oyuncumuz da çok kötü oynar mı? Onu görmedim. Hani 2 tanesi kötü oynadı, 3 tanesi kötü oynadı. Bilemedin. Hadi 4'ü oynadı da kaleci de kötü oynar mı ya? Hani bugün öyle şey geldi ki başımıza. Ya bugün bakıyorsun sağ tarafta Zeki, sol tarafta Ferdi. Ya ben uzun yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hani bu kadar kötü oynayan iki bek görmedim yani. Hani bugün çocuklar o kadar kötü oynadılar ki hani hiç olmaması gereken bir görüntü verdiler ki. Ondan sonra döndüğümüz zaman iki tane stoperimiz, yani Meriç ile Abdülkerim bugün evlere şenlikti. Ya o kadar kötü oynadılar ki. Ya hiç iyi gördüğüm pozisyonları neredeyse yoktu. Çünkü evet, rakip ikinci bölgede bekliyordu. Hatta bir buçuk bölgenin içinde bekliyordu. Sen rahat rahat geliyordun. Ama dönüşlerde öyle problemler yaşattın ki, özellikle yediğimiz ilk golde adam bir kişinin üzerinden, bir kişi, üç kişinin üzerinden korkunç derecede iyi bir gol attığını düşünüyorum. Yani aldı, geçti, vurdu falan. Yani bakıyorsun, ikinci gole bakıyorsun. Yani orta sahamız var, ne oradaki iki tane stoperimiz geri geri kaçıyor. Adam şut atacak, ya önüne çıkarsın ya. Bunlar teknik direktör konusu değil. Ama teknik direktörün de dokunması gereken bazı gerçekler vardı bugün.
1: Emre Eren'le birlikteyiz. Maç sonu yayını gibi de görebiliriz. Parantez programında değerlendirmemiz sürüyor. Paraguay maçı, ABD maçı var önümüzde ama haliyle dinleyicilerimizin de dediği gibi, mesela Hüseyin Bey, hayırlı sabahlar Berk demiş. Sabah sabah Montella hevesimizi kaçırdı demiş. Dinleyicimizin de dediği gibi böyle bir durumu sezdiğimiz noktada var. Kamuoyunda, vatandaşlarda, taraftarda.
0: Bu işin sorumlusu olarak kimi göreceğim? Tabii ki teknik adamı göreceğim, evet, sevgili Berk. Onu görmek zorundayım.
1: Şu mesela zaten... dedin ya, savunma dedin, oyunculardan bahsettin daha doğrusu. Yani kulelerin karşısında, o kuleleri görüyorsun abi değil mi orada? Kulelerin karşısında sürekli hava topu denedik mesela.
0: Arkadaş, olacak şey değil yani. Hani bu oyunun bir A, B, C, D, E planı falan olması lazım. Yani plan değişikliğine geçmen lazım. Ya da güzel hocam, sevgili hocam, bak bugüne kadar o kadar iyi başarılarda bulundun ki ağzımızı açmadık. Ağzımızı açma şansımız da olmadı. Sana çok inanıyoruz. Hani inanıyorum ben? Onu söyleyeyim. Bak, Montella'ya halen inanıyorum. Olur bazı şeyler. Bazı kazalar hayatta olabilir. Onun da bence büyük bir kazasıydı. Yani bugün o kadar üstü üstüne geldi ki bazı gerçekler. O da şaşkın bir şekilde kenarda. Ya o enerjisini, o heyecanını ortaya çıkartamıyor. Ya Berk, benim ne geldi biliyor musun aklıma ya? Ya bugün çok enteresan bir şey oldu. Ben sabah 6'da kalktım. İşte oyalandım, oraya baktım, buraya baktım falan, heyecanlıyım. Tam 7'yi 3 geçe oyun başladıktan sonra benim kardeşim aradı beni. Abi dedi, kalktın değil mi dedi, izliyorsun. Ya izlemez miyim oğlum, bir saat önce kalktım falan dedim. Nasıl olacak dedi abi. Ya ben bir şey kafama takıldı dedim başta. Hakikaten de takıldı biliyor musun? Rakip Dünya Kupası'nın yani Dünya Kupası marşını, yani kendi marşını söylerken aşırı derecede heyecanlı gördüm Avustralya'yı. Sonra bizim marşımız çalındı, müthiş tribünler falan, ama o coşkuyu, o oyuncudaki, o böyle birkaç oyuncuda gördüm ama tamamımız böyle değildi. İnşallah dedim, hani benim gördüğüm yanlıştır. Hani sanki konsantrasyon eksikliği gibi öyle bir şey hissettim yani maçın başında. Ya gerçekten bu da sonuçlandı ve rakibin, hatırlayacak olursan, oynamayan bir tane stoperi geçen hafta dedi ki, bizim dedi Dünya Kupası'na çok alışkın oyuncularımız var dedi. Hatta herkes yerden yere vurdu adamı. Adam doğru söylemiş. Anladın mı? Ya adama niye bir şey söylüyorsunuz? Adam doğru söylemiş. Biz ilk kez Dünya Kupası oynuyoruz. Bizim oyuncuların elleri ayakları tutmadı. Rakip ne yaptığını bilen, çok güzel bir buçuk oyunun bir buçuğuna kapatmış kendini. 30 metreye kapatmış kendini. Çok güzel 5-4-1 şeklinde, hiç kopuk olmayan bir oyun tarzında oyun mu oynadılar? Bence rezil oynadılar. Ama ne oynadılar, ne oynadıklarını bildiler. Yani biz Türkiye'yi bu şekilde yenebiliriz'i bildi adamlar. Biz de böyle oynayabilirdik mesela. Niye önde oynuyorum ki ben? Hani benim Merih gibi, benim Abdülkerim
1: ya
0: gibi.
1: Ya biz çok, bak çabuk... o kadar güzel bir noktaya değindin ki Emre Eren. Böleceğim evet. Ama ya biz Montella'yı ne açıdan konuşup hep güveniyoruz'u güveniyoruz kısmına geliyorduk. Montella turnuva hocası diyor muyduk? Diyorduk. Bu oyun tam turnuva oyunu diyor muyduk? Diyorduk.
0: Evet, diyorduk.
1: Neden önde değiliz? Neden gerideyiz? Neden işte sürekli skora yatıyoruz demiyorduk tabii ama neden işte turnuva maçıymış gibi oynuyoruz? Önümüzde birçok maç var. Montella neden bu kültürü bize yapıştırıyor gibi birçok eleştiri yapılıyordu. Ama hep Montella'nın tarafındaydım ben. Yani hep bu oyunun bu turnuvaya uygun ya da herhangi bir turnuvaya uygun oyun olduğunu söylüyordum. Ama bugün onu görememek üzüyor. Bugün onu görememek üzüyor ve bir maçta ben burada faturayı kesmem. Onu da söyleyeyim. Bu eleştirileri mutlaka yapacağız. Ama bir maçta faturayı da kesmem.
0: Adam kendini yenileyemez. Şimdi evet. Beni eleştirdiğin zaman ben de kendimi yenilerim. Önümüzdeki programlara daha enteresan bir şekilde çıkarım. Sen bana bir şeyler söylersin. Ya abi dersin, burada böyle bir hata yaptın dersin. Ben onu kendimi yenilerim. Sen de teknik direktör olarak 86 milyonun karşılığında sen de bu ülkeye bir şeyler vermekle yükümlüsün ve çalışmanı son derece doğru bir şekilde yapmalısın. Ya yani bizim derdimiz o. Yoksa hani bugün Montella'ya istifa kelimeleri falan çok ayıp şeyler bunlar. Bunlar çok doğru şeyler değil. O kadar da değil. Ben Paraguay maçında da Montella'nın gerçek kimliğine ve kişiliğine döneceğini düşünenlerdenim. Ben sadece çok üzüldüm. Yani 24 sene sonra çıktığımız ilk maçta hani rakibin ne oynayacağını bilerek bana mağlup olmak. Yani mesela Uğurcan Özel'ine baktığımızda ikinci golde Uğurcan o golü yer mi ya? Ya bir şey var yani, takımın üzerinde bir sıkıntı vardı bugün. İnşallah atmış olalım. İnşallah atmış olalım.
1: Şimdi mesajlara da geleceğim. Özellikle bugün sırf mesajlarla ilerlesem herhalde programda bana soru sormaya yer kalmayacak. Öyle bir durum var. Dinleyicilerimiz o kadar dolu ki Emre Eren.
0: İnsanlar pazar sabahı kalkmışlar. Güzel bir kahvaltı yapmışlar.
1: Şuraya geleceğim.
0: Güzel bir maçı izlemek istemişler. Keyifli bir gün geçirmek istemişler falan.
1: Doğru.
0: Kafamız öne eğildi ya.
1: Paraguay içinde bizim için de tamam mı devam mı maçı aslında.
0: Doğru. Doğru. Kaybettiğin zaman işin zor.
1: Her iki taraf için de böyle.
0: Berk, zaten Süleyman Bey, finaliz Amerika.
1: Süleyman Bey demiş ki Berk günaydın, yayınlar. Konuğunun dediği gibi 5-6 kişi kötü oynadı diyebiliriz ama bence günün hayal kırıklığı Arda Güler'di demiş. Mesela böyle düşünen çok az insan vardır Emre'nin.
0: Ya Arda Güler, evet Arda Güler mesela hani oyuncu baktığımız zaman hangi oyuncu iyiydi diye soracak olursam ben çok fazla bir oyuncu bulamam içeride. Hani herkes görevini yaptı. İşte Merih diyor ki işte iyi görevimizi yapmaya çalıştık. Görev falan yapmadınız. Kötü oynadınız. Darmadan bir görüntümüz vardı. İnşallah bundan sonraki maçta bu görüntünün 10 dakikasını bile vermeyiz diye umut ediyorum ben. Çünkü çok büyük hayallerle geldik. Önemli hesaplarla geldik. Önemli maçları geçerek geldik. Hak edilmiş bir Dünya Kupası'na katılıyoruz ama burada kalıcı olmak her şeyin daha önemlisi. Ya kalıcı olmamız lazım. Çünkü rakibe baktığım zaman ben şimdi benim üzüntüm şu. 77 milyar TL'lik 77 milyar işte adamların transfer market değeri, tamam mı? Seninki 477 milyar. Adamların 77 milyar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya anlatılacak mevzu bu yani. 77 milyon euro yani.
1: Takımın en kötüleri sizce kimlerdi demiş. Bence Orkun, Barış, Kerem ve gereksiz yere oyuna girdiğini düşündüğüm Yunus ve ayrıca Uğurcan demiş dinleyicimiz.
0: Arada bu kadar fark varken, yani 6 kat bir fark varken, hani bizim takım birlikteliğimiz, oyuncu kalitemiz bu kadar yüksekken 52 kere cezalının içine girip de pozisyon yaratamamak bence burada çalışmamanın en büyük nedenidir. Yani burada çok katı bir savunma yapacaklarını, çok katı bir oyun oynayacaklarını ve kontrayla, ki iki tane oyuncuyla maç aldılar ya. Yani iki tane oyuncu enteresan, bir tane 3 milyon euroluk oyuncu, bir tane de 2,5 milyon euroluk oyuncuyla maç kazandılar. Benim üzüntüm bu yani. Hani takımın iyi oynaması, kötü oynaması, hocanın hata yapması, yanlış kadro çıkartması, oyunun devamında yapmış olduğu değişikliklerde hata yapması falan değil. Hani rakibin kalitesine baktığın zaman bu takıma yenilmeyeceksin kardeşim. Bu takıma yenilemez bizim milli takımımız. Çünkü bizim milli takımımız rakip takımdan çok daha değerli oyunculara sahip. Çok daha önemli oyun özelliğine sahip. Bizim en büyük kızgınlığımız ve kırgınlığımız bu. Yoksa başka bir şey değil. Ya başka bir şey değil. Ha. Hocamızın da sonuna kadar arkasındayız. Ne olursa olsun. Hiçbir problem yok. Ben Paraguay maçında da başka bir milli takım göreceğimizi kesinlikle düşünüyorum, hissediyorum. Hem oyuncular silkelenecek, hem teknik heyet ve yönetim orada mutlaka bir öz eleştiri yapacaklardır ve bugünkü yapmış olduğu hatayı bir daha bence milli takım maçlarında yapmamaları gerektiğini biliyorlar. Bunu da uygulayacaklardır. Tabii işi zora soktuk. Biz severiz ya. Bizim hayatımız zaten

0: zorluklarla geçmiştir Türk halkının. Çok kolay bir hayatımız olmamıştır. Hep dişimizde tırnağımızda bir yerlere gelmeye çalışmışızdır. Milli takımımız da öyledir. Her kolda öyleyiz ama çocuklar bence iyidir. Bizim milli takım oyuncularımız iyi oyunculardır hepsi. Bugün büyük bir hata yapılmıştır. Topyekün yapılmıştır. İnşallah bu hatanın da mutlaka önümüzdeki cumartesi günü bir karşılığı olacaktır. Ben Paraguay maçını da Amerika Birleşik Devletleri maçını da kazanabilecek bir milli takım oyuncularına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onu söylemem lazım.
1: Peki. Kartal'dan Nuri Kartal ben demiş. Dinleyicimiz Erkiber günaydın. Bu maçın sorumlusu Kerem'le teknik direktörümüzdür demiş. Ey Montella demiş. Fenerbahçe'nin başına git demiş. Gelen mesajlarda Eyüp Bey de der ki Avustralya küçük takım oyunu oynadı. Dedi ki kapanayım ben bir kontradan gol bulurum. Korkak oynadılar yani demiş. Montella da böyle oynayan takımın üstüne gereksizce gittikçe gitti. Bekleyip adamların gelmesini sağlaması lazımdı. Montella tek sorumlu, tek hatalı. Montella, Montella, Montella demiş. Gitsin demiş. Bu kadar da değil diyorum ben ama Eyüp Bey.
0: Ya bu kadar değil tabii ya. Yani, ama tüm kamuoyu bunu biliyordu. Evet. Rakibin kapanacağını, bizim ön tarafta baskı yapacağımızı herkes biliyordu. Ama rakip bence oyunu daha iyi çalışmış. Hem oyuncu bazında hem teknik direktör bazında. Biz biraz eksik kaldık bugün. Üzüldük tabii ya. Çok üzüldük. Hani peki. Bazen böyle gergin konuşmalar ağzımızdan çıkabiliyor. Biz böyle heyecanlı bir halkız. Yani biz heyecanımızı, o enerjimizi, o yapılan bir sıkıntıdan sonra mutlaka dile getiren bir halkız. Bunu çok dille şey yapıyoruz, eleştiriyoruz. Tabii eleştirilerde dozunda kalmalı. Sonuçta bu oyuncular bizim oyuncularımız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 3 saat önce böyle düşünmüyorduk 5 saat önce. Ama şimdi böyle düşünmek de çok yaralayıcı olur. Oyuncu grubumuzu yaralayıcı olur. Yani iyi bir takıma sahibiz. Bugün çocuklar istenilen performansı sergileyemedi diyelim. Hoca işte taktiksel anlamda çok doğru işler yapamadı. Mesela benim kızgınlığım da şu yani teknik direktör. Ya sevgili hocam, bir Can Uzun diye bir oyuncu var değil mi? Yani bu oyuncuyu Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım kafaya takmış. Almak istiyor. Adamın bonservisi Eintracht Frankfurt'ta. Adamın bonservisi 60 diyorlar. İşte Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu adama 35-40 milyon civarında bir bütçe hazırlıyor falan. Ama bir dakika süre almıyor. Ya ben de bunu anlamadım. Yani hani hazırlık maçlarında çok mu kötüydü Can Uzun? Hani bu takımda oynayamayacak kapasitede miydi de Can Uzun tercih edilmedi mesela? Hani değişikliklere baktığımız zaman yani Bayram değil, Seyran değil. Mert Müldür niye girdi oyuna? Anlatabiliyor muyum yani? Hani bakıyorsun Can Uzun yok, Mert Müldür giriyor falan. Yani hoca da dağılmış. Ya hocayı da toparlamak lazım. Ya akli selim insanlar hocanın yanına gitmeleri lazım. Yani bugün itibariyle özellikle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ben buradan seslenmek istiyorum. Yani hoca dağılmış durumda. Hocayı toparlamak. Önce bir hoca bir kendine gelsin. Hani beynine bir oksijen gitsin. Bir 24 saat falan nefes alsın. Hiçbir şeye bakmasın. Hiçbir maçın hiçbir pozisyonuna bakmasın. Kafasında değerlendirsin. Ama yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açsın. Yani Montella'yı bizden tek ricamız bu. Çünkü biz 24 yıldır bu kupayı bekliyoruz ve bu kupadan hani bu şekilde elenirsek o zaman tepkilerimiz çok daha büyük olur. Yani onu da yapmak zorunda kalırız. Yani o yüzden biz tepki vermemek adına takımımıza mutlaka güvencimizi sonuna kadar inancımızı herkese anlatmaya çalışacağız. Bunda bir problem yok ama burada da teknik adam ve oyuncular biraz şapkalarını önüne çıkartacaklar. Diyecekler ki biz nerede yanlış yaptık? Ya bu maç bizim için önemli bir ders niteliğinde bir maç oldu. Yani yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açıp işte Paraguay maçında bu görüntünün dışında bizim alışılagelmiş oyunumuzu ortaya koyarlarsa biz çok mutlu olacağız, çok memnun olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bizim kupa geçmişimize baktığımız zaman işte Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları falan hani 8 tane maç oynamışız. 7'sini kaybetmişiz ama kaybettiğimiz takımlar Brezilya'sı, İtalya'sı falanı filanı. Yani biz Avustralya'ya falan kaybetmeyi düşünmüyorduk. Kaybetmeyi düşünmediğimiz için de zaten böyle sıkıntılıyız bugün. Bunu düşünseydik mesela karşımızda bugün bir İspanya olsaydı, mesela bugün karşımızda bir Fransa olsaydı, bir Portekiz olsaydı bu konuşmaları yapmazdık. Evet, burada dikkatli olmamız gerektiğini falan söylerdik ama şimdi baktığımız zaman 5 kat üstünde bir takım isen Ya adamların bir tane

0: şeyde, Premier Lig'de veya Avrupa Ligi'nde bir tane oyuncuları yok. Yani nasıl kızmayalım kardeşim? Yani bazen de böyle kafam öyle bir atıyor ki. Ya Berk, doğru. Bakıyorsun adam
1: ama, iki tane ama Emre Eren şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun dediği noktaya da geliyoruz. Biraz eleştirilmişti sözlerinden dolayı. Tanınıyoruz, tanınmıyoruz kısmında, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Tabii.
1: Yani orada karşı taraftan hani biz bunu kullanırdık mesela, tanıdınız değil mi gibi, hani ya da işte bir gönderme, hiçbir yerde milli takım hiçbir yerde kullanmıyorsa biz medya olarak kullanırdık mesela, bunu kamuoyu olarak kullanırdık.
0: Evet.
1: Onu yaşattılar bize. Yani tanıdınız, şimdi tanımışsınızdır. Şimdi tanımışsınızdır diyor. Oranın Emre Eren'i mesela şu an bir radyo yayınında, şimdi tanımışsınızdır bak diyor. Mesela öyle söyleyeyim sana yani.
0: Ben söylerdim mesela.
1: Ya derdin abi, kaçırmazdın çünkü, biliyorum ya.
0: Abi derdik ama dilimizi bir tarafımıza sokmak zorunda kaldık. Çünkü öyle bir görüntü verdik ki bugün yani tüm dünyaya. Herkes dedi ki ya bu Türkiye mi yani dedi. Millet dedi hani böyle çıkacakmış da işte bizim çocuklarmış falan. Aslında bir nebze de iyi oldu. Yani böyle bir
1: peki, Paraguay.
0: Bence arınmak için çok güzeldir. Tam çok önemlidir. Ya. Bazen de bu inişlerin arkasından ciddi çıkışlar ve ciddi silkenişler olur hayatta. Ben milli takımdan böyle bir hareket bekliyorum ama baktığımız zaman ya iki tane oyuncusu Championship'ten ya adamların iki oyuncusuna baktığın zaman, ön taraftaki üç oyuncusuna baktığında ikisi Championship'te oynuyor. Hani Premier Lig'de bile değil. Ama adamlar öyle çalışmışlar ki Türkiye milli takımına. Milli takım iyi geldiği zaman o iki stoperin arasına çok ciddi bir şekilde sızma paslarla
1: bu arada
0: sonuca gitmeyi bildiler ve adamlar yapmış olduğu bütün planlamayı çok doğru bir şekilde sahaya uyguladılar. Üzüldüğüm tek nokta şu oldu. Yani Amerikalara gidip o kadar büyük meblağlar, uçak biletleri, işte otel masrafları, çok ciddi arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, halkımız oraya gittiler. Hani bugün onların öyle bir beklenti içerisinde olması da kötü oldu. Hani biz sonuçta evimizde kalktık. İşte maçımızı izledik. Ondan sonra yorumlarımızı yapıyoruz. Sağa sola bakıyoruz falan ama onlar öyle değil. Bu kadar emek harcadılar, bu kadar para harcadılar. Milli takımın yanında durmaları için. Onlar da çok üzülmüşler. Arkadaşlarım oradalar şu anda. Kanada'dalar. Yani üzülmüşler tabii. Yani geceden beri uykusuzuz. Sabahtan beri uykusuzuz. Çok erken saatlerde kalktık. Hani takımımızı desteklemek için falan. Ama böyle güzel yorgunluklar da olur. Unutmasınlar. Paraguay maçı bizim için bence turnuvanın final maçı gibi olacak. Erken finali olacak. O maçı kazanıp Amerika Birleşik Devletleri maçından mutlaka puan almamız lazım. En kötüsünü söylüyorum. Yani buradan Paraguay maçından da 0 puanla çıkarsak ya Amerika maçında kazanmamız halinde 3. oluruz. Aksi takdirde kupaya veda etmek istemiyoruz. İstemememizin en büyük nedeni de şu: 24 sene çok bekledik. Bence Türk futbolu olarak da marka değerimizin yükseldiğini de çok net bir şekilde gördük. Ama çocuklara bugün bir kaza olduğunu anlatmaları lazım. Artık herkes motivasyonunu bir şekilde pazartesi günü itibariyle düzeltip önümüzdeki hafta cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmalarını bekliyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Emre Eren.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum. Keşke bu yayınımızda şöyle coşku dolu, heyecan dolu, yani önümüzdeki haftalarla ilgili müthiş işler yapabileceğimizi, çeyrek finallere gideceğimizi falan anlatsaydık ama bugün biraz böyle durduk. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü değil mi maç?
1: Evet, cumartesi. Şöyle pazar, cumartesi, cuma şeklinde 3 haftaya yayılan maç takvimimiz var.
0: Cumartesi 7, günü inşallah heyecanımızı yükseltiriz. Evet.
1: 7-6-5 şeklinde de geriye giden yine aynı şekilde takvim gibi maç saatlerimiz var. Öyle kodlamıştım kafayı aylardır. Bak ben bunu öyle kodluyorum kafayı aylardır. Bana bunu yaptırıyor bu artık fikstür. Bu kadar bekliyoruz buraları. Bunları konuşmak üzüyor abi işte. Bak ben o kadar kodluyorum onu. Üniversite sınavına girecek öğrenci gibi aklımdan çıkmasın diye böyle takvimde işte her hafta pazardan cumartesiden cumaya gelen, her hafta 7'den 6'dan 5'e gelen saatleri var, tarihleri var diye kafada kodluyorum. Orada işte 14'ten 20'ye, 20'den 26'ya giden şekilde. Abi yani sonunda bunu görünce mutsuz oluyorsun. Bu kadar her şeyiyle böyle adapte olmaya çalıştığım bir sistemde ve yapabileceğimizi de çok net eminiz hepimiz ya. Yani o kadar güzel bir şekilde geldik ki buraya kadar. Ben eminiz, bunu üzülüyoruz.
0: Bak konsantrasyon bozukluğu nereden belli biliyor musun? Teknik direktörde. Daha devre arası o kadar böyle hava hakimiyeti yüksek, o atletik özelliği yüksek, o kuvvetli savunmaya karşı Kerem Aktürkoğlu'nu tek başına bırakıyor. Yani sen Barış oyundan niye alıyorsun? Niye Barış'tan çok çabuk etki altında kalıp da vazgeçiyorsun? Niye geçiyorsun? Ya biz Barış bu takımın en atletik, en kuvvet özelliği yüksek olan oyuncuların başında geliyor.
1: Peki, yani sana bir soru, oyuncuların... sana bir soru daha Emre Eren. Madem etki dedin, Orkun konusunda da etki altında kaldı mı yoksa haklı mıydı? Emre Eren hattan düştü. Emre Eren, Orkun dedim, Emre Eren hattan düştü. Hakikaten hattan düştü. Yani ne diyecek diye merak ettiğim Emre Eren o anda kapattı telefonu ya da hattan düştü, bilmiyorum. Hemen Emre Eren'e tekrar ulaşıyorum. Emre Eren, Orkun deyince niye gittin ya?
0: Kesildi.
1: Kesildi. Peki abi, söz sende.
0: Sana bir soru dedin, ben anlayamadım.
1: Orkun kısmında da etki altında kaldığını düşünüyor musun Montella'nın? Ne soruymuş abi ya, soruyu bir sorduk, bağlantı kesildi.
0: Vallahi yani enteresan bir soru sordun. Ben ben orada da etki altında kaldığını düşünmüyorum. Yani bazı şeylerde, yani bazı taşlarla çok çabuk rahat bir şekilde oynayabildi. Yani Barış Alper çıkmaz kardeşim. İlk 45'te kötü de oynasa, rezil de oynasa çıkmaz. Çıkmaz çünkü kuvvetli bir savunma var. Kuvvetli savunmanın içinde santrofor özellikli bir oyuncun yok. Kerem'den bir kere santrofor olmaz. Barış'ı orada değerlendirebilirsin. Madem Kenan'ı alacaksın, 45. dakikada Kenan'ı alma lüksün var. Kenan'ı niye başlamadın? Kenan'la niye başlamadın hocam? Ya Kenan 45 oynayabiliyorsa ilk 45'te oynayıp işi bitirseydi o zaman. Ha niye yani ikinci yarı? Hani riske atıyorsak niye ikinci yarı atıyoruz? Çünkü rakibin ne oynadığı belli. Ya ufak tefek görünse de çok ciddi ve büyük Montella hatalarını gördüm. Ya gördüm. Yani çok girmek istemiyorum. Hani kendisi de rahatsız oluyor bu konuşmalardan. Basından çok rahatsız oluyor. Hı. Haklıdır da. Çünkü Dünya Kupası'na gitmiş. Temiz bir sayfa açmak istiyor. Ama sevgili hocam bunlara dikkat edeceksin yani. Böyle değil yani. Ya o zaman önümüzdeki hafta da Paraguay maçında da yaparsan böyle hatalar, bu işin altından kalkamazsın yani. Peki. Çünkü bizim 24 senemiz geçti bu Dünya Kupası'na gitmeden. Bu kadar iyi bir jenerasyonun iyi bir hareket yapmasını bekliyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Hani önümüzdeki haftada Allah korusun yani sıkıntılı bir maç görürse %100 Montella'ya yazarım her şeyi. Peki. Hiç öyle bir şey yok yani. Onu da kabul etmiyorum yani. Başka peki bir şey de kabul etmem. Ha, o yüzden bizim milli takımımız iyi takım. Bizim oyuncularımız iyi oyuncular. Bu oyuncular nasıl iyi oynadıklarını gösterdiler. Hocam senden tek ricamız artık cumartesi itibariyle gerçek milli takımımızı görmek.
1: Peki.
0: Lütfen.
1: Emre'den çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Berk. Tekrar
1: görüşmek üzere. Dileğiyle. Hafta içi tekrar görüşmek üzere uygunluğun olursa. Görüşürüz. Sağ ol abi. Emre'den'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Şöyle hızlıca bir reklama gidelim. Reklamın ardından Emre Tilev'le devam edeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Tilev'le birlikteyiz. Emre Tilev hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk. Merhabalar. Nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum abim. Sen nasılsın?
2: İyi, biraz üzgün ama önümüzde daha iki maç var. O yüzden evet, enseyi karartmamak gerek.
1: Aynı zamanda ben şununla başlamak istiyorum abi. Senin böyle bir meslek büyüğümsün. Meslek büyüğüm olarak böyle imrenerek, tebrik ederek başlamak istiyorum. Yani oradan oraya her yerde hemen hemen her gün bir şey anlatıyorsun abi. Temmuz ayı, Haziran ayı ya da en yoğun olduğunu düşündüğümüz o Ocaklar, Aralıklar, Şubatlar fark etmiyor. Her zaman aynısın. Yani bu çok kıymetli bir şey. Hakikaten kolaylık da diliyorum sana. Yine anlatımlardaydın bugün. Maçı izledin ve hemen anlatıma, işine döndün. Öyle bir yoğunluğun vardı biliyorum. Seni tebrik ederek başlamak istiyorum abim. Selamlar, çok saygılar naziksin iletmek istiyorum aynı zamanda da.
2: Çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Çeşme'de Şifne'de Motosurf Dünya Şampiyonası var. Ve ben de onun parkur anlatımındayım. Desmart'ta röportajlarını yapıyorum. Yani keyifli bir organizasyon. Zaten burada beraber seyrettik maçı da. Evet. Genelde herkes öfkelendi, sinirlendi. Hatta biliyorsun Emrecan zaman zaman bize NBA'yi anlatıyor, benim oğlum. O da kendi üniversitesinde kurulan dev ekranda izlemiş. Dev ekranlarda izleyenler tabii ki çok fazla birbirlerinin gazına gelerek hemen öfkelendiler, hemen sinirlendiler. Ama unutmamak lazım, 24 yıl sonra gittiğimiz bir Dünya Kupası bu. Alışkanlıkları olan bir takımla oynadık. 6. kez üst üste Dünya Kupası'na katılan bir Avustralya'dan bahsediyoruz. Biz bazen duygularımızla konuşmayı seven bir topluluğuz. Bu yüzden duygularımızla hareket ediyoruz. Ve bu duygularımız bizi zaman zaman sporcuların davranış modellerinin üzerinden yorum yapmaya itiyor. Örneğin işte daha bir gün önce balkonda anda bir tüketim maddesini, istemediğimiz bir tüketim maddesini içtikleri iddia edilen

borçların görüntüleri üzerinden vurmaya çalışıyoruz. Ya da blok açan ve o blokta değerlendirmeler yapan bir sporcu üzerinden analizler yapmaya çalışıyoruz. Ya da milli takıma alınan ya da alınmayan sporcular üzerinde analizleri yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi aklı selim düşünmek lazım. Biz Avrupa'ya ilk kez bende Vandorf stadında İsviçre'yi 2-1 mağlup ettikten sonra 96 İngiltere vizesi alarak gittik ve o vizeyi aldığımız dönemde İngiltere'de 0 çektik Fatih Terim'le, hatırlayacaksın. Sonra 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik ki arada 98 Fransa'yı ıskaladık. Ardından 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde giderken biz Şenol Güneş'in takım elbiselerini eleştirdik ki bugün öğreniyoruz ki Şenol Güneş'e sadece 3 tane takım elbise vermiş zaten sponsor firma. Yani sponsor firma demiş ki baba siz 3 maç oynanır dönersiniz demiş. Doğal olarak da 3 maç sonra eleneceğini düşündüğümüz bir milli takımı uğurlamıştık, Güney Kore ve Japonya'ya. Bugün de Avustralya mağlubiyetinden sonra tamam biz elendik, her şey bitti gibi bir yaklaşım içindeyiz. Hayır, öyle bir şey yok. Bugün Dünya Kupası'nda 48 takım var ve 12 farklı grubun ilk ikisi gruptan çıkıyor. Peki 4 puan grupta ilk 2'yi getirir mi? Getirebilir. Örneğin Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri oynayacak. Avustralya Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilip Paraguay'a da yenilirse 3 puanda kalır. Sen Paraguay'ı yenip Amerika Birleşik Devletleri'nden 1 puan alırsan 4 puana çıkarsın. Otomatikman Amerika'nın ardından ikinci olabilirsin. Ama birçok aritmatiksel hesaplamalar var. Bugünden bu milli takım yandı, bitti, kül oldu, mahvolduk gibi değerlendirmeleri yapmanın yanlış olduğu fikrindeyim. Ben birazcık daha olumlu konuşma gayretindeyim. Ha, hatalarımız yok mu Berk? Elbette var. Nedir bence majör hata? Şunu söyleyeyim. Biliyorsun İkili Averaj diye bir YouTube adresi var. Ben de oraya maçla ilgili 1,5 dakikalık bir yorum yapmıştım. Orada da şunu söyledim ki cuma günü bizim Radyo Gol'e bağlanan bir matematik doktorumuz var. Yani matematikte doktorasını yapmış bir akademisyen. O şunu söylemişti. Dedi ki bizim iki tane stoperin bloklarını açmamız lazım. Çünkü ikisi de 1,90 boyunda, birbirlerine yakın oynarlarsa bizim onların aralarına girme şansımız yok. Ve biz yüksek top oynamamalıyız dedi. Çünkü bu adamlar hava toplarının tamamını alıyor. Peki biz ne yaptık? 26 orta yaptık. 24'ünü adamlar aldı. Yani adamların bir hava savunma sistemi var. Ve biz hava savunma sistemine sürekli olarak yan ortalar gönderiyoruz. Babalar da gayet kolay karşılıyorlar. Bu ne demek? Her 165 saniyede bir orta yapmışız biz. Yani 2,5 dakikada bir, neredeyse 3 dakikada bir orta yapmışız. Sonucu erdirmiş miyiz? Hayır. Demek ki 3 dakikada bir biz oyun kurmaya çalışmışız. Bu ne yapmış bizi? %72'lik toplu oynama oranına taşımış. Peki toplu oynamışız da bal yapmış mıyız? Hayır, yapmamışız. Neden? Çünkü biz bu ortaları yapmak için iki stoperimizi orta yuvarlağın rakip yalana bakan dilimine kadar taşımışız. Kalecimiz kendi yarı sahasında, orta yuvarlan kendi yarı sahasına bakan yaya gelmiş. Peki bu beraberinde neyi getirmiş? Adamların uzun topu savunmayı dengesiz yakalatıyor ve hızlı koşular yapan, atletik yapıya sahip ve atletik hüviyetteki oyuncularıyla sonuca gidiyor. Yani göçmen kamplarında doğmuş, oralarda büyümüş, hayatın bütün silsilesiyle adeta tokat tokat karşılaşmış ve sonrasında da başarılı olmuş sporcular, hızlı, atletik, Afrika kökenli oyuncular bu adamların en dinamik ayakları oluyor. Zaten senin ülkende futbolu anlamış ve senin ülkende daha önce teknik direktörlük yapıp burun kıvırmış bir teknik adamları var. Adamın da intikamı acı oluyor doğal olarak. Çünkü niye? Senin dinamiklerini biliyor. Diyor ki Montella bireysel yetenekteki yüksek kalibrasyondaki oyunculara güvenecek. Arda'ya güvenecek. Kenan'a, Barış'ın uzun fuleli koşularına. Peki sana İtalyan'a o şansı verdi mi sağ bekte Barış'a? Vermedi. Sen Barış'ı sol çizgiye hapsettin ve Barış çalılıklar arasında kayboldu. Peki Arda'yı da sağ çizgiye kapsettin. O da orada kayboldu. Göbekten bir tek Hakan Çalhanoğlu'yla gelmeye çalıştın. Orkun da ona ayak uyduramayınca sen boş ortalar yapmaya başladın. Peki bunu çözebilir miydin? Tabii ki çözebilirdin. Mesela eğer Kenan oynayabilecek durumdaysa ben Kenan'la başlardım.
İtalyano'yu Kenan yıpratırdı. Sonra da oyunu alacağım isim Barış olurdu. Barış'ın fuleli koşuları bir anlam kazanırdı. Sen 84'te Kerem'i oyundan alıyorsun. Yavuz, Kerem'e ne yardımda ne

0: bekliyorsun ve 84'e kadar niye Kerem'i oyunda tutuyorsun? Sonra Kerem'i de eleştirilenin ve hedefin en odak noktasına yerleştirmiş oluyorsun. Oysa yapman gereken çok basit değil mi? Kerem'i sen 50'de oyundan al, oraya Can'ı at. Kenan zaten çizgide. Arda'yı bu kadar çizgiye alt etmek yerine Can'ın arkasına yerleştir. Mert Müldür'ü sağ beke koy. Çizgi oyuncusu olarak oraya bir oyuncuyu at ve özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun da etkili hücumlarıyla sen derinlemesinden delmeye çalış. Ve en önemlisi sen savunma güvenliğini ikinci plana bırakma. Sen eğer savunma güvenliğini ikinci plana bırakırsan bu adamların savunma arkasına atacakları hızlı toplarla sonuca gidileceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama bu hatalara Montella düşüyor mu? Evet düşüyor. Nerede düştü? Konya'da düştü değil mi? Hangi maçta? İspanya maçında. Doğru mu? 6 yemedik mi? Hı hı. Yedik. Niye? Çünkü açık bir futbol ortaya koydu.
1: Yine sonra, turnuva hocası, turnuva oyunu dediğimiz Montella'dan uzaklaştırmıştı tıpkı bugünkü gibi. Çok güzel bir tespit abi.
0: Aynen öyle. Şimdi bizim için yapmamız gereken şu anda ne? Paraguay nasıl oynuyor? Bir kere Paraguay dağınık oynuyor. Paraguay kreatif oynuyor. Paraguay Shakespeare'in tiradında olduğu gibi olmak ya da olmamak maçına çıkacak. Hı hı. O yüzden sen Paraguay'ı bekle gör taktiğiyle vurmaya çalışmalısın. Çünkü senin hızlı, dinamik ve Mezzella dediğimiz adam eksiltip sonuca giden Golden Zone'da da etkili vuruşları olan oyuncuların var mı? Var. Arda'n var senin. Kenan'ın var. Uzaktan kaleyi dövebiliyor musun? Dövüyorsun. İşte Abdülkerim vurdu, direkten döndü. Hakan Çalhanoğlu iki top çıkarttı adam. Arda'nın vuruşu. O zaman bunları daha efektif kullanman gerekiyor. Ve en önemlisi senin savunma bloğun çok ağır hocam. Abdülkerim dönene kadar ben Bebek'ten Ortaköy'e geliyorum. Yani bu kadar yavaş dönülür mü? Neden biz atletik stoperler yetiştiremiyoruz? Asıl problem bu değil mi? Yani Çağlar Söyüncü atletik mi? Değil. Zeki, özür dilerim, Emre atletik mi? Değil. Ama kesici özellikleri var mı? Var. Peki bu adamlar atletik değilse benim ne yapmam gerek? O zaman senin bloklar arasını daraltman gerek. Senin ön libero olarak tabir edilen oyuncuyu oradan hiç kesmemen gerek. Çünkü atletik oyuncu baktın geliyor. Abi kesici rolünü, Yugoslav faalini yaptır sen adama. Ya adam iki oyuncuyu allaç pamuğu gibi atıyor hatırlarsan. Kafayla topu alıyor. O topu aldıktan sonra orada hamleyi yapıyor ve sonuca gidiyor. Yani inanılmaz bir problemi çok hızlı bir şekilde çözebiliyor. Ama sen ne yapıyorsun? Sen orada Abdülkerim'le rakip adeta birbiriyle havada çarpışıyor. Ve sonuç itibariyle taça çıkıyorsun. Yani tüm bunları ard arda eklediğinde Radyo Gol dinleyenleri bir kere hemen Montella'yı asmasın abi. Hiç kimse asmasın. Önümüzde iki maç var. O yüzden de Montella'ya kredibiliteyi vermemiz lazım. Bu çocuklar bizim çocuklar. İyi günde kötü günde birlikte hareket edeceğiz. Ha turnuva biter eleniriz, o zaman eleştirili okları falan değil. Mızrağı hazırlarız. Roma mızrağı diyor ya.
1: Evet.
0: Sevgili Öztürk Serengil, biz de Roma mızrağını hazırlarız.
1: Abi bugün... ben zaten Emre Tilev'de şu an şöyle bir şey sezdim. O mızrak hazırlanmış ama yine de sağduyudan kopmuyor. Ama yine de söylemem gerekenleri söyleyeyim ben diyor. Öyle bir Emre Tilev var. Evet.
0: Yani söylemem mızrak gerekenleri da hazır söylemez. Ama
1: bak. Sen mızrak diyorsun ya, o hazır sende yani. Ben onu sezdim.
0: Abi hazır. Ben de mızrak falan hazır.
1: Hazırlarız
0: değil.
1: Diyorsun ben... ya. Bence hazır.
0: Ben direkt yani. Fatih'in topuyla geliyorum. Yani Fatih'in topu var ya, Fetih'te kullandı. O topla geleceğim. Çünkü ben şimdi şunu soracağım. Ya 4-6-0'ın senin tutabilir. Ama sen bu takımdan Aral Şimşir'i niye çıkarttın? Diğer oyuncuları niye çıkarttın? Sen forvet oyuncularını niye çıkarttın? Kreatifleri niye koydun? Sen Samet, senin kankan olabilir, buraya taşımış olabilir ama dönemiyor. Çabuk değil, hızlı değil, etkin değil. Hamle yapamıyor. Hava gücünde zayıfsın. Yani senin bu özelliklere sahip stoperlerin yok mu bu ülkede? Elbette vardır. Sen onları niye hazırlamadın sorusunu sorarım. Ama şimdi değil. Şimdi birlik olma zamanı, beraber olma zamanı, Montella'yı destekleme zamanı. Montella'nın da bizim çenemizi susturması için iki maç var önünde.
1: Evet. İki maçta Emre Tilev sesimi alabiliyor musun?
0: Alıyorum Berk.
1: O iki maçta da neler olabileceğini konuştuk, detaylandırdık. Özellikle Paraguay takımının sen özelliklerinden de bahsettin tüm bunları konuşurken. Emre Tilev, toparlayacağımız noktada neler söylersin Emre abi?
0: Sevgili Berk, bir kere şunu yapmak lazım. Bu planlamayı yapan Türkiye Futbol Federasyonu'nun fiyaskosunu da tebrik ediyorum. Yani sen takımı Vancouver'da antrenman yaptırtıyorsun. Paraguay ya da Avustralya 3 adım ötedeki maçlara gidiyor. Sen şimdi Vancouver'dan Santa Clara'ya döneceksin. Oradan öteki tarafa geçeceksin falan. Peki ya biz daha iyi bir planlama niye yapamıyoruz? Bu bizim elimizde değil miydi? Bize yardımcı olmadılar mı? Bak Can Çabanoğlu 2002 yılında Dünya Kupası'nda Güney Kore ve Japonya'da bütün statları geziyordu. Bütün sahaları geziyordu. Biz oraya dinamik olarak nasıl gidebiliriz üzerineydi. Bu çocukları sen 2000 kilometre götürdün. Şimdi 2000 kilometre getireceksin. Sıcaktan soğuğa götürdün. Şimdi sıcağa getireceksin. Yani şurada ben Çeşme'de motosörf anlatıyorum. Dün fırtına çıktı, rüzgar çıktı, hepimiz darmadağın olduk. Ne konuştuğumu toparlayamadım. Sporcuların hepsi suda kaldı. Çıkamadılar. Yani bu hava koşulları, diğer unsurlar. Ben seyirciye bir kocaman alkış göndermek istiyorum. Amerika'da gerçekten destek çok büyüktü. Tebrik ediyorum. Özellikle. Ama şunu da gördük. Biz biraz hayal dünyasında yaşamayı seviyoruz. Evet. Yani biz... Avustralyalı sporcu dedi ya... Baba biz 6. kez katılıyoruz. Daha tecrübeliyiz. Son... 6 yıl içerisinde 2 kez çeyrek final gördük dedi. Son 16'ya kaldık dedi. O yüzden bizi iyi analiz etmek lazım dedi. İşte biz şöyle yapmışız abi. Baba Avustralya mı? Hah, onlar kanguru ülkesi. Rugby futboldan ne anlarlar? Ezer geçeriz. İşte öyle papaz pilav yemiyor.
1: Maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum Emre abi. Emre Tilev. Ağzına sağlık diyeceğim. Aktardıkların, söylediklerin, yorumların, analizlerin için.
0: Yarın sabah 7'de sevgili dinleyenlerimle yayında görüşürüz.
1: Hemen tanıtım yapalım.
0: Orada da yine sağduyulu olacağım ama Roma mızrağımla geliyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol, var ol.
0: Kolay gelsin.
1: Emre Tilev'le konuştuk. Emre abiyle konuştuk ki enine boyuna değerlendirdik ve devam edeceğiz ama önce ara. Aranın ardından Ömercan Özmen bizlerle olacak. İbrahim Yavuz bizlerle olacak. Serkan Çetiner'e gideceğiz. Bağlantılarımız durmuyor. Tabii bu bağlantıların planlamasını yaklaşık 5-6 gün önceden yapınca orada biraz daha farklı şeyler hayal ediyorduk. Farklı şeyleri konuşuruz diye düşünüyorduk. Örneğin İbrahim Yavuz'la daha güzel şeyler konuşuruz. Emre Tilev'le daha farklı noktalara bakarız. Emre Eren'le daha farklı noktalardan ele alırız. İbrahim Yavuz'un ardından Serkan Çetiner'le bu defa iyi konuşuruz diyorduk ama herhalde bugün biraz böyle olacak maalesef. Ve sonuçtan dolayı bu da maalesef. Birçok mesajınız var. 0212 273 10'dan mesajlarınızı lütfen iletin. Okuyacağım, değerlendireceğiz.
2: Selamlar Berk, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ya aklıma takıldı. Şu fotoğrafı çok merak etmiştim. Bir bakayım dedim sosyal medyadan. Biraz araştırınca yapay zeka olduğunu öğrendim. Kerem Aktürkoğlu'nun iki Avustralyalı oyuncunun arasındaki boy farkı iki katı gibi yani. Orada 1.70'e 1.95'lik demezsin, anladın mı gördüğünde de. O ilginçime, ilginç bir durum gibi gelmişti. Bir tuhafıma gitmişti, öyle söyleyeyim. Tuhafıma gitmişti diyeceğimi ilgincime gitmişti diyecektim. Milli takım ayarlarımızı o kadar oynadı Ömercan. Ama şimdi yapay zeka olduğunu öğrenince ya dedim bu yapay zeka nereye getirdi işi? Niye? İsim vermeyeyim. Maçtan hemen sonra bir televizyonda, bir ulusal televizyonda şöyle bir yorumları dinleyeyim dedim. Bakayım dedim. Çok çok bildiğimiz, çok çok yakından tanıdığımız bir yorumcunun bu fotoğrafı yorumlamasına, o yorumcunun katıldığı ya da yorumcu olduğu kanalda bu fotoğrafın ekrana getirilmesine kadar gelen bir süreç ve yaptığı yorum da bademdi mesela. Kerem Aktürkoğlu badem olmuş demişti o yorumcu, ikisi yorumcu. Şimdi işi oraya getirdiğinde bu yapay zekanın tehlikesini gözler önüne seriyor durum. Yani bir televizyon kanalında ki radyo kanalında biz de bunu yorumlamış olabilirdik az önce. Ya da yorumlamışızdır belki, bilmiyorum. Yani buraya geldi bu yapay zeka olayı da. Hakikaten çok nadir küçük detaylara bakmadığın sürece, mesela bir forma bizim forma değil. Yapay zeka olduğunu anladıktan sonra orayı bak düşününce şöyle bir bakmaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Başka birkaç detay daha bulursun belki karşılaşmaya ilişkin. Ama yani forma bizim forma değil mesela, ama o fotoğrafı herkes görmüştür. Yapay zeka olduğunu bilen de bence an itibariyle çok az insan var, azınlık. Ama seninle beraber konuşunca dikkatimi çekti, sosyal medyaya da bakayım dedim. Hakikaten iş farklı bir yere gitmiş. Neyse, yapay zekayı konuşmayacağız burada. Ama milli takımı konuşacağız ama onu da söyleyeyim istedim. Yani bu tarz durumlarla zaten kızgın olduğumuz milli takıma kızgınlığımızı gereksiz, tırnak içerisinde,

0: sessiz arttırmayalım. Ömercan, tekrar hoş geldin, söz sende.
1: Tekrar hoş bulduk. Çok haklısın. Tabii ki sevgili meslektaşlarımızın, editör arkadaşlarımızın da bu duruma çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet, hepimiz.
0: Ben eğer yorumladıysam ben de özür diliyorum. Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Bu fotoğrafı konuşmadık diye biliyorum. Hani konuşmak aklımdaydı ama laf arasında ben eğer yorumladıysam ben de özür diliyorum. Ama yani bu gereksiz olur. Bunların üzerinden zaten milli takımla ilgili problem varken şu an bu mağlubiyet özelinde. Söz tekrar sende, bölmüş oldum, özür dilerim.
1: Aynen öyle, evet. Yani özellikle o sene o atmosferde hepimiz üstüne yorum yapabiliriz ama dediğim gibi özellikle işte bizler gibi ulusal yayınlar yapan yerlerde, kanallarda bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla hayatımızın içine girdi ve hızlı kaydırıyoruz her şeyi. O yüzden bakıp görmek arasında, bakmakla arasında fark olduğu bir gerçek. Ben de sonradan fark ettim. İşte formamız, eski sezon formamız, orada Avustralyalı oyuncuların numarası farklı sanıyorum. Bir tane Avustralyalı oyuncu hiç oyuna girmemiş, yanılmıyorsam öyleydi. Yani bunlar önemli şeyler, özellikle bu tip durumlarda o yangını çok daha körükleyen, ateşleyen bir konu diyelim. Belki hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
0: Peki milli takımın dikkat etmesi gerekenler neler Paraguay maçı öncesinde?
1: Kesinlikle orada çok daha büyük problemler var. Yani aslında seninle Dünya Kupası öncesinde de bir bağlantı yapmıştık rakiplerimizle ilgili. Genel anlamında şunu söyleyebiliriz. Bizim 3 rakibimiz, hem Avustralya, hem Paraguay, hem de ABD. Üçü de benzer oyun stillerinde oynayan benzer kalitelerde. Biraz daha ABD'nin kalitesi yüksek bu diğer iki takıma göre. O tarz takımlar ve biz muhtemelen kalan iki maçımızda da bugün gördüğümüz oyuna benzer oyunlar oynayacağız ve bugün hiç iyi bir sınav vermedik bu oyunda. Özellikle 3 takıma da olması gereken durum ön alan pres yapmamız gerekiyor. Çünkü 3 takım da pres gördüğü zaman hatalara çok müsait takımlar. İşte ABD Senegal hazırlık maçında bunu çok net gösterdi. Paraguay ABD maçında zaten gördük, ön alan baskısına çok fazla direnebilen bir takım değil. Avustralya'da yine Meksika hazırlık maçıydı sanıyorum. İzlediğimde gördüğüm şey oydu. Bugüne dönecek olursak da aslında hepimizin beklentisi Avustralya'nın işte beşli şekilde geride konumlanıp çok kompakt bir savunma anlayışı yapıp ön tarafta hem İran Kunda'yla hem işte orada Toure ile beraber hızlı hücumlara çıkması yönündeydi. Bunu zaten hepimiz gördük. Hatta oynadığımız hazırlık maçında da buna göre rakipler seçtik. Ancak bugün sahada yaşadığımız şey tam bir akıl tutulmasıydı. Montella'yı biliyorsun, yani hepimiz seviyoruz. Milli takımımızın hocası bizi Dünya Kupası'na getirdi. Çok kez de hakkını vermişliğimiz vardır ama bugün en net, en ağır şekilde eleştirilmesi gereken konumdaki profesyonellerimizden bir tanesi bence Montella. Çünkü takım 3. bölgede bu kadar süre geçirmesine rağmen çok fazla çözümsüz kaldı. Zaten şeyden bahsetmiyorum artık, yani o Şutar, Burgess, Pirjati üçlüsünün boy ortalaması ve bizim yaptığımız 30 ortadan bahsetmiyorum. Bu problemi çözememenin verdiği bir durumdan kaynaklanan doğaçlamaya da gidiyor çünkü ilerleyen süreçte. Genel olarak baktığımızda üretmekten çok yoksunduk ve yiyeceğimiz kontraların da farkında olarak bu maça başladık. Ben aslında maç öncesinde stoper ikilimizin Abdülkerim Melih olmayacağı yönündeki umutlarımı sürdürüyordum. Çünkü bu iki stoper de çok ağır stoperler. Bence evet, Abdülkerim Şampiyonlar Ligi oynadı Galatasaray'la, iyi kötü maçları oldu ama bunu Galatasaray konuşurken de söylüyoruz, artık o en yüksek top seviyesinde değil ve bu tip durumlarda önde oynarken özellikle orta saha çizgisine yakın konumlandığında oradaki kontralara reaksiyonları çok zayıf, çok çabuk çalım yiyebiliyor. Eğer çabuk bir oyuncuysanız yanından çok rahat geçebiliyorsunuz Abdülkerim'e. Bu büyük bir sıkıntı. Keza Merih de oyuncu profili olarak çok çabuk reaksiyonlar verebilen, doğru hamleleri ne şekilde yapabilen bir stoper değil, tek hamleli bir stoper. O hamleyi de yanlış yaptığı zaman topu kalenizde görmeniz işten bile değil. O yüzden ben burada bir Ozan Kabak hamlesi bekliyordum Merih veya Abdülkerim yerine. Bu bence büyük bir sıkıntı yarattı. İkinci sıkıntı, zaten takımımızın ortalama dağılımına baktığımızda, ortalama pozisyonuna baktığımızda göreceğimiz problem. Yani Zeki Çelik'in, Arda Güler'in içeri doğru konumlandığında tek başına sağ kanatta pozisyon alıyor olması çok büyük problem. Ki bu bence Montella için de maça hazırlık konusunda çok büyük eksi. Çünkü Avustralya'nın en iyi iki oyuncusu ve Avustralya'nın hücum tarafında kullandığı konum kendilerinin sol tarafı. Yani Bos'la beraber İran Kunda. Tehdit burada sizin için. Bos topla

0: birlikte çıkabilen, çok çabuk, seri ve seviyesi diğer takım arkadaşlarına yüksek göre yüksek bir oyuncu. İrem Kunda zaten bu takımın Ture ile beraber gol yükünü çekebilecek oyunculardan bir tanesi. Çok çabuk bir oyuncu. Topla birlikte hani uçurtma derler ya, o tarz alan verdiğin anda problem yaşayacağın bir oyuncu. Ve sen burada sağ tarafta Arda'yı içeri doğru konumlanacak. Zaten oyuncu profili öyle. Defansif katkısı zayıf ve arkasında Zeki Çelik'i kullanıyorsun. Ki Zeki Çelik inanılmaz derecede yüksek seviyede bindirmeler yaptı. Konumlanmaları hep yanlıştı. Yediğimiz golde de orada Arda içeride kaldı. Baskıda birebir bulamadık ve olduğu konum Melih'le beraber arasındaki mesafe çok açık. Yani gol geliyorum dedi orada. Çok net bir şekilde belliydi. Ya bu tip hatalar, zaten bu tip detaylar işte buralarda büyük sıkıntı yaratıyor. Avustralya buraları oynamayı bilen bir kültüre sahip takım. Yani Dünya Kupalarına sıkça katılan, işte Tim Cahill'ın gol sevinçleriyle genetikleşmiş bir konumda olan bir takım ve ne yapacağını iyi biliyor. Arkadaki 3 stoperi dediğimiz gibi kule ve biz bunlara çok fazla yan top denedik. Çok fazla orta denedik. Oyunu Zeki tarafından hiç genişletemedik. Çünkü dediğim gibi orada bir dengesizlik vardı. Öbür tarafa bakıyorsun, Barış Alper, ben sezon içinde de çok fazla bu konuyu konuştum. Barış çok iyi bir oyuncu. Barış fiziksel olarak bizim şu anda milli takımımızda yükü çekecek oyunculardan da bir tanesi ve modern futbol çok iyi uygun bir oyuncu. Ama karar verme kapasitesinin kötülüğü, son vuruşlardaki beceriksizliği, pas kalitesinin düşüklüğü kendisini ters ayaklı bir kanat oyuncusu olmaktan uzağa götürüyor. Bunu Barış başaramıyor ve bütün iyi özelliklerini kullanmaktan mahrum bırakıyor. Ben milli takım hocası olsam ilk yazacağım adam Barış Alper, ama bunu asla sol tarafa değil, yani mecbursam ön tarafa, mecbursam ama değilsem her zaman sağ tarafa, düz ayaklı bir kenar oyuncusu olarak orada hem defansif olarak hem ofansif olarak çizgiye basarak oradaki tempoyu yükseltecek, oradaki güç seviyesini yükseltecek oyuncu olarak kullanırım. Hatalardan bir tanesi bence buydu. Barış Alper sol tarafta maalesef o etkinliği gösteremiyor. Hakan İsmail Orkun üçlüsünden bahsedecek olursak da ya burada bir tanesi fazla Avustralya'ya karşı, ben onu çok net görüyorum. Evet, İsmail top kesebilen bir oyuncu, mücadele gücünüzü yükseltiyor. Orkun şut tehdidi var, pas kalitesi yüksek, çok kaliteli bir oyuncu. Ama bir yandan da Arda da var. Burada bir tanesini bence oturtarak başlayıp hem o pres gücünü yükseltebilecek bir kenar oyuncusuyla başlamak çok daha mantıklı olurdu diyorum. Ön taraf için zaten bir şey söyleyemiyorum. Yani bir pres oyunu yapmaya çalıştık. Doğru olan oydu ama set çok kötü. Birebir eşleşmeler berbat. Yani Melih öyle bir eşleşme durumunda kalıyor ki neredeyse orta sahanın ilerisinde tek hamlesini yapıyor ve topu arkasına geçiyor. Birçok pozisyon bu tehdidi gördük. Arda orada biraz daha pres oyununda kenarda hep söylediğimiz gibi zayıf kalıyor. Kerem oradaki gücü yükseltebilirdi. Çok koştu, çok mücadele etti ama arkasında doğru eşleşmeler olmadığı zaman o da çok boşta kalan bir durum oldu ve değişiklik çok gecikti. Çünkü baktınız, evet, oyun doğaçlama olarak da kenar ortalarına gidiyorsa ve bu şansı bir şekilde Kenan'la Ferdi'yle bulma durumunuz artıyorsa artık oraya bir tane santfor koymanız gerekiyor. Deniz Gül olabilir, Can Uzun olabilir, fark etmez. Montoya oradaki bence aksiyonda da geç kaldı. Yaptığı değişikliklerle ilgili hoca şundan bahsediyor. Yani orada hem Arda'nın hem Hakan'ın 90 dakika oynayabilecek kapasitesi tam yoktu sakatlıklarından dolayı. Enerjiyi yükseltmek için oraya hem Salih'i hem Mert Müldür'ü attık diyor. Ama bu da saçma. Yani belki bir çeviri hatası vardır, bilmiyorum. Ama orada demek istediği tam olarak oysa o da çok büyük bir problem. Bunu neden yaptı gerçekten ben de anlam veremedim. Ama dediğim gibi milli takım bugün çok kötü bir sınav verdi. Bence her anlamda, hem teknik anlamda hem de saha içerisindeki motivasyon, mental durum anlamında sıkıntılı bir durum var. Bence bu kadarını beklemiyorduk. Biz biraz özgüvenli bir takım olarak geldik buraya. Euro 2024'ten de sonra tabii ki Avrupa'da oynayan çok iyi oyuncularımız var. Özgüven her zaman iyidir ama fazlası da hayal gördürür. Bugün bunu yaşadık. Duvara çarpıp çarpıp döndük ve sorumluluk alıp içeride oyunu değiştirebilecek oyuncular da bence hem günlerinde değillerdi hem de orada o sorumluluğu alamadılar. Biraz afalladık açıkçası ama dediğim gibi bu tamamen Montella'nın oyuna müdahaleleriyle de değişebilecek, devre arasında söyleyecekleri, yapacaklarıyla da değişebilecek bir konuydu. Maça hazırlık kısmında Oyuncular maç öncesinde de söylediler. Montella çok iyi anlattı bize Avustralya'yı. Çok iyi tanıyoruz. Ona göre hazırlanıyoruz. Bu çok iyi tanıyıp hazırlanılmış bir maçsa bu çok büyük bir rezalet. Bunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Avustralya'yı tebrik etmek gerekiyor bence. Çok iyi bir takım disiplini. Müthiş bir kompakt organizasyon ve üstüne hiç bitmeyen bir konsantrasyon. Bu çok değerli. İşte bu tip turnuvalarda bunları yaşıyoruz. Dün Katar maçında da gördük bunu. Yani İsviçre maçı domine etmiş gibi görünse de son dakika o konsantrasyon bozukluğunda maç birbirine geldi. Bunları yaşayıp göreceğiz ve ilk maçtan da yaşamış olduk. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu bir turnuva. Bunun hepimiz farkındayız ve en iyi üçüncülerin de çıktığı bir turnuva. Burada artık bu tokatı yedikten sonra bence hızlı bir şekilde aksiyon alıp benzer oyunları oynayacağımız diğer iki maça daha net şekilde hazırlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Montella ve ekibinin önünde 6 gün var. Takımın önünde 6 gün var. Bu 6 günde bugün yapılan hataları kesinlikle iyi analiz etmeleri gerekiyor ve artık turnuvanın içine tamamen girmeleri gerekiyor. Çünkü burada kim olursa olsun rakip, Avustralya, Haiti fark etmez, Katar fark etmez. Burası futbolun en üst seviyelerinden bir tanesi ve en büyük organizasyonlarından biri. Burada şu durum da çok yüksek. Duygu ve mental durum da çok yüksek. O yüzden bunların dengesini de iyi bilmek gerekiyor. Genel anlamda dediğim gibi maalesef bizim için çok kötü bir sabah oldu. Çok kötü bir ilk karşılaşma oldu. Tüm o yüksek atmosferi biraz kaybettiğimiz anlar oldu. Buradan nasıl kalkacağımız, Paraguay maçında nasıl reaksiyon vereceğimiz çok kritik. İleride Paraguay'da konuşuruz istersen.
1: Tabii ki. Oraya ilişkin de seninle konuşalım, değerlendirelim isterim. Gelecek hafta Paraguay maçı öncesinde buradan oraya pay biçmemiz gerekirse diye ben birçok konuğumuzla, birçok yorumcumuzla konuştum. Seninle de öyle toparlayalım isterim son bölümü.
0: Tabii şimdi Paraguay ile ilgili Paraguay'dan çok değerli bir gazeteci arkadaşımla da konuştum. Bundan bir hafta önceydi sanırım. Paraguay'ın maçlarını izlemeye çalıştım. Sonrasında onunla beraber yaptığım röportajda da söyleşide de çok şey öğrendik.
1: Ömercan Özmen'le birlikteyiz diye tekrar edeyim. Söz tekrar sende.
0: Çok teşekkür ederim. Paraguay tabii ilk maçında ABD'ye karşı 4-1'lik çok sıkıntılı bir yenilgi aldı. Ama daha demin de dediğim gibi Paraguay'da Avustralya'da benzer oyunları oynayan bir takım. Yani orada gazeteci arkadaşla konuştuğumuzda dediği şey oydu. Bizim genetiğimizde iyi savunmak, güçlü, yürekli bir savunma. Sonrasında yetenekli oyuncularımızla çok hızlı şekilde rakip kaleye gitmek. Paraguay'ın genetiği bu. Avustralya'ya benzer dediğimiz gibi. Orada Avustralya'dan belki yetenek seti olarak daha iyi olabilecek oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi Enzico. Yani onun sakatlığı konuşuluyordu, olacak mı olmayacak mı? Döndü. İşte bir yandan Gustavo Gomez, yine Diego Gomez, Kubas, Damian Bobadilla, bunlar iyi oyuncular ve buraya baktığımızda, bugünkü sınava baktığımızda benzer oyunu oynayan bence bireysel olarak daha yetenekli bir takıma karşı oynayacak milli takımımız. O yüzden orada ABD maçındaki defolarını da iyi incelemek lazım Paraguay'ın. Çünkü orada bir beşli sistem yoktu Paraguay'da ve stoperlerle beklerin arasına ABD'nin çabuk oyuncuları müthiş girdi ekstra koşularla. Bizim de yapmamız gereken o aslında. Yani evet, merkezde biz Orkun'u kullanıyorsak Orkun'u sık sık o boşlukların arasına koşturmamız gerekiyor. Arka taraf güvenliğini başka şekilde dengelememiz gerekiyor. Orada Arda Güler'e sık sık o boşluklara koşturmamız gerekiyor. Bence nispeten benim izlediğime göre bu maçtan savunma anlamında daha kötü bir savunma takımı olarak görünüyor Paraguay. Ama dediğim gibi onların da oyun stili bugünküne benziyor. O yüzden bizim hücumcular anlamında orta sahadan destek verecek veya işte sol taraftan sık sık Ferdi orayı kırabileceğimizi düşünüyorum. Ancak aynı bugün yediğimiz goller gibi birisi alıp 70 metre topu götürüp topu kalemize gönderebilir. Birisi 70 metre uzun top atıp orada ön tarafta bizi birebir bırakabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bence stoper tandeminde kesinlikle iki oyuncudan bir tanesini daha atletik, daha birebir mücadelelerde hamleli, daha çok bu arkaya düşen topları yakalayacak oyunculardan biri yapmamız gerekiyor. Belki sağ bekte bir Mert Müldür hamlesi biraz daha flöli çünkü Zeki'ye göre savunma yönü biraz daha güçlü bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi benzer oyunları oynayan 3 takıma karşı oynayacağımız bir maçtı. İkincisine geçiyoruz. Paraguay evet. çok da bu arada coşkulu geliyor, onu da söyleyeyim. Yani orada hazırlık maçındaki atmosferi hepimiz görmüşüzdür. Burada da o arkadaşın, gazeteci arkadaşımızın söylediğine göre ABD'de çok fazla Paraguaylı vatandaş yaşıyor. Evet. Ve hepsi şu anda deli gibi maçı bekliyor. O yüzden ayaklarımızın yere bastığı, kalitemizin farkında olduğumuz evet. ve özellikle defolarımıza da çözümler bulduğumuz bir Paraguay maçı bekliyorum. Umarım ki 3 puanı alıp daha iyi noktalara gelebiliriz turnuvada.
1: Umarım.

0: teşekkür ediyorum Ömercan. Dinleyicimizin mesajı var sana. Selamlar belki yayına Ömercan Özmen hata konusunda katılmıyorum. Hata değil bence, Türkiye'nin gücü bu kadar. Biz çok abartıyoruz sanırım. Biz Paraguay'ı da yenemeyiz bence demiş. Mehmet Acı böyle düşünüyor. Bunu diyen bir dinleyicimiz var senin adınla mesaj atıp.
1: Ben şöyle düşünüyorum.
0: Son sözünü alayım.
1: Tabii. O kadar kötü olduğumuzu düşünmüyorum ama evet, ayaklarımızın yere basması

0: Bence Euro 2004'te de o tecrübeyi biraz gösterdik. Sadece burada Dünya Kupası tecrübesi, o hava biraz farklı ve Montella biraz daha işin içine girmeli diye düşünüyorum. Haklı olduğu yanlar var. %50 katılıyorum diyelim.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk hızlıca. Orada döndüğümüz bir diğer taraf İbrahim Yavuz olacak. İbrahim Yavuz'a değerlendirmemiz olacak. Onunla beraber biraz daha teknik taktik anlamda, ki Ömercan da yani futbol altyapısı olan bir isim olduğu için, bir gazeteci olduğu için oralara çok girdiğimiz bir isim. Teknik taktik anlamda da çok detaylar verdi. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. İbrahim Yavuz'la değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz, hoş geldin. Selamlar.
2: Berk, merhabalar, hoş bulduk, selamlar.
1: 5-10 dakikalık bir bölüm var reklama gitmeden önce. Sözü sana bırakayım, çok uzatmadan, uzun uzun sorular sormadan. Bugün durum belli, mağlup olduk 2-0 Avustralya'ya ve Paraguay maçı öncesinde sen neler söylersin, nasıl özetlersin bu süreci, eleştirini ya da övgünü?
2: Tabii özellikle oyunun ilk 45 dakikası bizim adımıza çok kötü geçti. Yani yani Barış Alper'in burada, ya biz tabii tek başına Montella üzerinden hemen anlatmaya çalışıyoruz. İşte ülkenin büyük bir çoğunluğu şeye ikna olmuş. Yani aslında orada Can ya da Denizgül olsa herhalde biz problemi hallediyorduk, değil mi? Öyle büyük bir çoğunluk buna ikna olmuş. Hatta bir fotoğraf yayınlamışlar. İki tane uzunun arasında Kerem var ve
1: o yapay bütün, zeka, o yapay zeka.
2: Bütün olayın özeti neyse, yapay zeka da olsa birileri ona ikna olmuş ama yani onun bir problem olduğuna ikna olmuş yani. Ama değil mi yani, şimdi ona ikna olmuşlar yani.
1: Ya ben o yapay zeka olsun ya da olmasın şu yorumu yapıyordum mesela. Yapay zeka olsun ya da olmasın, o konudan bağımsız. Bu kadar kulelerin olduğu yerde niye sürekli hava topu deneyip özellikle
2: ona
1: üstüne
2: şahane,
1: üstüne
2: her denediğin, itiraz edelim.
1: Her denediğini olmamış olarak görmene rağmen niye hala bunu zorluyorsun diye
2: ben bir sorguladım. Aynı fikirdeyim. Yani ben evet, bir şeye itiraz edeceksek ben de aynı fikirdeyim.
1: Yani o yapay zeka fotoğrafına ihtiyacımız gereken, yok bu yorumu yapmak için mesela.
2: Tabii yani evet, itiraz etmemiz gereken tamamen oydu. Ama o da tek başına Montella sorunu değil. Niye değil? Şimdi en çok ilk yarı ortaları yapan oyuncu kimdi? Barış Alper Yılmaz. Değil mi yani? Senin altyapıda eğitimini veremediğin, 4 senedir ligi domine eden teknik direktörünün geçtiğimiz sezon Barış Alper bu sene nerede şut atması gerektiğini, nerede orta yapması gerektiğini öğrendi dediği Barış Alper, işte Avrupa'da hani en potansiyel dediğimiz oyuncu. Ya bu da tek başına Montella sorunu değil. İkinci yarı Kenan oyuna girdikten sonra bir tane Kenan'dan öyle bir davranış gördün mü yani? Orada uzun oyuncunun olmadığı bir yere topu kaldırmasıyla alakalı. Ya bu da yine temel eğitim. Bu da senin ülkenin sorunu yani. Santraforunu olmaması da senin ülkenin sorunu. Oradaki oyuncunun, en üst seviye dediğin oyuncunun da ilk yarı orada Kerem varken sürekli yani içeride ne olup bittiğinden bağımsız sürekli oraya top atması da
1: yani diyorsun ki Serie A'daki Kenan Yıldız orada işler sıkıştığında bunu denemiyor. Ama Süper Lig'deki X oyuncu, işte şimdi Galatasaraylı'ndan, Fenerbahçeli'nden tutup niye Fenerli'den örnek verdin, niye Galatasaraylı'dan örnek verdin diye bugün de çıkışanlar olacaktır. Gereksiz çıkışanlar olacaktır. Bu dönemde çok oluyor çünkü. Ben sözümü esirgemeden söyleyeyim. O yüzden X oyuncu diyeyim. Süper Lig'de böyle çözüyor ama. Mesela bu alışkanlık diyorsun yani.
2: Ya çünkü sende hiçbir sistem yok. Senin itiraz etmen gereken, kaç tane şut attım ilk takım ya? Bu kadar şut atar mı bir takım? Bu kadar gereksiz orta yapar mı bir takım? Evet, şut da orta da oyunun bir parçası ama bir organizasyonla bir parçası. Ya benim burada Montella'yı eleştireceğim tek hadise şu: bu kadar fazla topa sahip olduğun, oyunun büyük bir çoğunluğunu rakip yarı sahada oynadığın bir takım bu kadar şut atmaz, bu kadar orta yapmaz. Burada takım senin kontrolünden çıkmış gitmiş.
1: 30 şutumuz var, 8 isabetli.
2: Ya olur mu? 12 tanesi var. Blok diyor. Bak, İkisi 12 isabetli. Tanesi blok diyor. Berk. Evet. Yani blok ne demek? Savunmaya çarpmış. Doğru. Yani savunmaya çarpmış ne demek? Büyük engellenen bir çoğunluğu aslında şut atılmaması da gereken toplarmış yani.
1: Evet.
2: Yani duygulara yenilmiş oyuncular. Orada teknik direktöre kız. Evet, orada haklılar. Bu kadar doğaçlama bir takım oyuncu yeteneğine teslim olmaz. Yapman gereken tek şey şuydu. Aslında ikinci yarı bence tutum olasına kadar bizim adımıza işler gayet iyi gidiyordu. Yani Zeki'nin o savunma arkasına yaptığı koşudaki pozisyonu hatırlayalım. Artık tamamen onların savunma dengesi bozulmaya başlamıştı. Hani basketbolda vardır ya, işte işleri kötü giderken mola alır koçlar. Ya bu su molası da tamamen onlara yaradı. Oyun ritmi tamamen bizdeyken ve dönüşünde de golü yedin. Yani o tarafa kadarki süreç çok az. Yani su molasına kadar ikinci yarı oynanan oyun daha sağlıklı.

0: farklı bir oyun ama süresi çok az. Oyunu büyük bir çoğunluğunda yoksun. Bu problemli bir hadisedir yani. Bence eleştirmemiz gereken temel sebep bu. Ben asla şeye katılmam yani. Neden santraforlu oyun? Anlaşılabilir, ikinci yarı santrafor alabilir. Buna da bir itirazım yok ama Montella 19 ya da 20 resmi maç oynadı bizde, değil mi? Hazırlık maçlarını çıkıyorum yani. Avrupa Şampiyonası'nda oynadı, grup eleme maçları, Dünya Kupası falan derken 20'ye yakın resmi maç oynamış bir teknik direktör. Neredeyse tamamını, bir İspanya maçı aklımda var, Deniz Gül'le oynadı galiba. Onun dışında tamamını santraforsuz oynamış, gezen oyuncularla oynamış bir teknik direktör. Burada benim elimde Deniz'le Can var, hemen sistemde değişime gidiyorum. Yapamaz. Yok, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. O adım adım hazırlanan bir şey. Orada Montella'yı anlayabiliyorum neden değişime gitmediğini. Ama biz yine öyle yerlerden bakıyoruz ki yani insanın aklı mantığı almıyor. Yani yerle bir ettiler her şeyi yani. Yok saçları yapılmış da yok bu konsantre ya. Övüyorduk ya giderken, ne güzel bizim çocuklar çok böyle
1: çabuk,
0: şey
1: çok çabuk
0: eğleniyorlar.
1: Yelkenler çok çabuk indi taktın diyorsun.
0: Yani Barış Alper'in yaptığı orta saçıyla alakalı bir durum değil ki, temel eğitimle alakalı bir durum. Orada eğitememişsin çocuğu, ona kızsana, saçına niye kızıyorsun ya?
1: Abi bizde biraz da öyledir ya, yani biri senin
0: ama
1: gözüne
0: tamam
1: batar.
0: Tamam da değişsek mi
1: biri
0: artık?
1: Aile, yani aile büyüklerinde de öyledir ya, biri gözüne batar. Zaten saçını da beğenmedim deyip başlarsın orada.
0: Tamam, o bizim çocukluğumuzda vardı. Bak biz 44 olduk yani. 50'ye gidiyoruz. Değişsek mi artık yani, hani bir jenerasyon değişse mi? Bizden önce öyleydi tamam da. Evet. Ya konunun saçla ya da başka bir şeyle olmadığını öğretsek
1: işte bir yani, şuraya gidiyor. Olay şuraya alakalı gidiyor. Olay şuraya gidiyor. İşte saçınla başınla ilgileneceğine bununla ilgilen. Onunla yapacağı, ya işte çekeceğine bunu
0: orada,
1: yap.
0: Orada hani
1: aynı mesela değil. Dün LGS günüydü. Liseye geçiş sınavı günüydü. Yarın işte gelecek hafta özelinde üniversiteye geçiş sınavı günü olacak. Oralarda velilerden birçoğunun cümlesi belli. İşte PlayStation yerine bunu yapsaydın şöyle olacaktı. Saçınla uğraşacağına bununla uğraşsaydın. Sanki çocuk orada saçıyla uğraşacağı zaman da denemeden çalıyor ya da farklı bir şeyden çalıyor gibi. Kültürümüzde var bu. Eleştiri kültürünü eleştiriyorsun. Ya. Biliyorum.
0: Yani saçıyla uğraşması da hayatın bir parçası. Kız arkadaşı evet. olması da hayatın bir parçası. Bütün gün derste de bu iş olmuyor ya. O da onun da bir parçası ya. Eğitimin de bir parçası ya. Sosyal ilişkiler.
1: Doğru.
0: Niye bu kadar takılıyoruz, bir şeye odaklanıyoruz? Başarılı olunca saç mı burada önemli etken oluyor? Yok, başarılı evet. olunca siz eğittiniz anne baba olarak, doğru değil mi? Evet. Yani başarıya sahipleniyorsun. Biz ama çocuğu eğittik, dershaneye gönderdik, onu yaptık. Kötü gidince saçına çok takıldı. Dışarıda çok kahve içti, gezdi, çalışmadı. Gene bak bir şey değişmiyor. Yine kültürel sorun. İşte geldin gidene kadar çocuklara imajları
1: bence
0: şahane.
1: Burada,
0: işte.
1: Bence burada milli takımın hazırlık süreci yani denemelere girdik ya sürekli biz. Onu öyle görelim. Evet. Yani. Çocuklar üzerinden, çocuklarımız üzerinden ilerledik. O deneme süreci bence çok iyi geçti milli takımın. Çok da kızılacak bir yanı yok orada. Ama yani, son süreçte bir saç değişikliği orada gündem oluyor senin dediğin gibi. Orada
0: temel sorunumuz artık belliydi. Evet. Temel sorunumuz belli. Yani bizim bu maça özel tamamen sorunumuz şu: bir takım bu kadar topa sahip olduğu bir organizasyonda bu kadar gereksiz şut atmaz, bu kadar fazla orta yapmaz. Yani bizim aslında eleştirmemiz gereken, Montella'ya kızmamız gereken temel şeyin olduğunu düşünüyorum. Yoksa diğer hadiseler, o yapılan ortası, o Barış Alper'in yaptığı ortanın temel sorunu yine altyapıdan geliyor. Çünkü o alışmış Osimhen'le oynadığı oyunda topu kaldırmaya, gözünü kapatıp oraya kaldırmaya, ezber oynamış ya. Düzeltmemişler çocuğu. Bak Kenan'ı düzeltmiştir. O ezber oynamıyor. Yüksek bir oyuncu varsa kaldırıyor. Yoksa yerden oynuyor. Bizim temel sorunumuz bu. Ora kızsana, niye kızıyorsun Montella'ya yani? Koca ülke yetiştirmemişsin. Bir tane yerli bir tane çocuk yetiştirememişsin ülkenden. Biri Almanya'dan, biri başka yerden geliyor. Ona da kızıyorsun yani. Onu da sen yetiştirememişsin ki. Bu coğrafyada yetişmemiş. Evet. Burada bizim altyapı eğitimimizi almamış o çocukları yani. Kime kızıyorsun yani? Ve kızdığın adam da yabancı yani. Onun da konuyla bir alakası yok yani. Ama yani şöyle, tabii karamsar olmamak lazım, şöyle olmamak lazım. Biz daha önce de bu tarz organizasyonlara kaybederek başladığımız ama daha sonra bizim adımıza çok daha olumlu giden karşılığa geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nı hatırla, Portekiz maçından sonra neler konuşuyorduk değil mi? Yani 3-0'lık maçtan sonra. Ama o takım Hollanda maçına kadar gayet şahane bir oyunla gelmişti. Yine yapılabilir. Yani şimdi tabii kağıt üzerinde Amerika burada daha favori gözüküyor. Ama onların da oyun anlamında zaafları olduğunu biliyoruz. Özellikle son oynadıkları hazırlık karşılaşmasında bunu çok denemişlerdi. Belki Paraguay bu anlamda onları çok zorlamadı ama hani savunmadan çıkma hadiselerinde çok ısrarcılar. Pochettino'nun çok ısrarla yapmak istediği bir oyun planı. İşte orada kazandığın topları hızlı sonlandırırsan onların çok fazla o anlamda bir sorunu var. Yani bu Amerika'yı sen yenemezsin diye bir durum yok. Yani gidersin bu iki maçı da kazanırsın. Bunda bir ya imkansızlıkla alakalı bir durum yok. Bence işin bu tarafından bakmak lazım ama tabii ki öz eleştirini yap. Yani neredeyse oyunun 60-65 dakikası yanlış oynamışsın. Oturup o analizi sağlıklı yap.
1: Peki. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Son bölüm.
0: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Sağ ol.
0: Sağ ol.
1: İbrahim Yavuz'la konuştuk ve diğer tarafa döneceğim. Hemen Serkan Çetiner'le konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz gündemi. Şöyle hızlıca, daha fazla zaman kaybetmeden, ki biraz bağlantılarımıza sarkma oldu. Haliyle doluyuz, haliyle konuşuyoruz, haliyle detaylandırıyoruz ve bu süreçte de tabii konuşurken, detaylandırırken biraz böyle uzatabiliyoruz buraları. Ben dahil, konuklarımız dahil, uzata uzata biraz bağlantılarında, saatlerinde sarkma yapmış olduk. Sarkma yaşamış olduk, onu söyleyeyim. Serkan Çetiner, selamlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: 2-0 mağlubuz, bunu bekliyor muydun? Hepimiz gibi neler söylersin? Az çok hepimizin düşüncesi hemen hemen aynı. Ama Paraguay maçı öncesinde nasıl etkiler? Bir 10-15 dakikalık sürecimiz var. Orada sana bırakıyorum yorumu.
2: Ya öncelikle yani maça çok Türkiye tutuk başladı. Bunun da muhtemelen herkes gibi grup liderliğini konuşurken birazcık maçı hafife almışız. Hani yani oyunun kapanan takımlara karşı oyunu açabilecek teknik ayaklara sahipken bir anda o kurgunun bozulduğunu da gördük. En ümitsiz tarafı buydu bence. Hani topu çok ayağımızda tutuyor olmamız, işte orta sahada sürekli orta sahada üstünlüğün bizde olması birazcık yanıltabiliyor ki bence maç sonrası demeçleri de Montella hocanın da diğer futbolcuların da hani domine ettik diyorlar. Ben öyle bir dominasyon görmedim. Yani ilk şeye baktığın zaman da zaten Türkiye'nin 1.24'tü. Aynı oran iki gol atan karşı taraf için de aynı seviyedeydi. Yani bir dominasyon yoktu Türkiye'nin. Ya üzüldük. Yani böyle ya birazcık ruhsuz bir hani şey vardı. Çok inanmıyorlardı. Futbolcuların tepkisi birazcık ısıramadılar. Yani daha fazla en son bir pozisyon vardı. Mesela Aziz Beyci gördük. Yani onun gözlerindeki o hırsı maalesef bizim oyuncularımızda göremedik. Ben böyle bir şeyin geleceğini de biliyorum. Düşünüyordum. Çünkü genellikle böyle çok gaza, çok motivasyon bize yüklediğiniz zaman ters tepiyor. Alpay'ın böyle bir İstiklal Marşı'nın söyleyişi vardı. O maç aklına geliyor. 4-2. Belki de az motive olsaydık o maçı kazanabilirdik. Bugün çok motivasyondan kaynaklı hiçbir şey yapamayan bir takım kurgusu vardı. Bence sahada seçim yanlışları da vardı. Ama işte Montella hocanın da bu konuda onun yanlışlarıyla biz buraya geldik. Onun yanlışlarıyla da eleneceğiz. Bu konuda da bir şey diyemeyiz. Çünkü biz 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Dolayısıyla hocayı hemen eleştirmenin de bir anlamı yok. Evet, Kerem'in forvet oynamayacağını herkes söylüyor. Ama o Kerem'le geldi Dünya Kupası'na. Dolayısıyla saygı duymak gerekiyor. Ama ben Kerem'in mesela hani Fenerbahçe'de bile yani Fenerbahçe şampiyon yani şampiyonluğu bile Kerem'i orada oynatmayarak verdi. Yani orada bile düşünülmedi. Kerem biz milli takımda Kerem'in forvet pozisyonuyla milli takım yani Dünya Kupası'nı kazanmayı ya da yarı finali falan hayal ediyorduk. Yani en azından bu hayalden uyandık. Bu gerçeği gördük. Yani dünyada forveti olmayan hiçbir takım başarılı olamaz. Yani ben bunu söyleyeyim yani. Hani bugün neden Osimhen'i Galatasaray X faktör olarak
1: bugüne dek hadi iyi gidiyor işler diye cılız olarak kalan o yorumların yani cılız eleştiriler yapıyordun. Çok abartmıyordun Serkan Çetin'e ama Galatasaray söz konusu olduğunda yaptığını eleştiriler. Milli takım söz konusu olduğunda mesela biraz daha böyle hafifliyordu ama bu sonuçla beraber sen de böyle düşünüyorum diyorsun.
2: Ya şimdi ya bakıyorsun kulüp takımlarında bile forvetin eksikliğinden geliyor bütün başarılı ya da başarısızlık. Burada bizim yani bir kendi stratejisine bir aşık olma durumu var. Yani 4-6-0 gibi oynuyorsun ama işte kapanan takımlar sana bunu göstermiyor yani. Hani şöyle bir sekans söyleyeyim size. Davison'un Kerem'e yaptığını görüyorsun. 3 tane Davison'la oynuyor bu takım yani. 3 tane. Yani hangi birinin

0: çıkacak Kerem. Yani omuz darbesiyle kaybolan bir çocuk, yani ona da yazık yani. Ben bu arada hani topçuya, ya ona da yazık, o orijin mevkisi değil ki. Yani o mevkide oynayabileceğin, tamam oynarsın bak, Belçika'ya karşı oyna, Fransa'ya karşı oyna. Zaten senin ileride bir şeyin yok, hani sprinte ihtiyacın var. Uzun top, araya atılan toplara gider belki dersin, ama ya burada öyle bir pozisyon da yok. Bir de Kerem'in yani girdiği pozisyonların 3 pozisyondan birini atar da dersin giriyor, atıyor kardeşim, ama öyle bir durumun da yok. Yani Kerem girdiği, ya ortalamaya baktığın zaman 6'da 1, 7'de 1 falan yani, hani girdiği gol pozisyonları, ki bugün bir tane de %100 bir golü kalecinin üstüne vurdu. Yani hani kaleciyi zorlayamadık bile ya. Yani maçın kaleci seçilmiş galiba adamı. Bence kaleci bile değil yani. Galatasaray bugün tamamen paralize olmuş bir milli takım vardı. Ya maç bitse de gitsek havasındaydı yani. Hani hele ilk yarı çok kötüydü yani. İkinci yarı ya herkesi oynatmak isterken kimseden verim alamayacak bir kadro çıkmıştı. İlk maç, ben artık hani bir şey demiyorum ama çok fazla havaya giriyoruz biz. Birazcık hani şapkayı önüne koymamız gerekiyor. Bu tokat da iyi oldu. Şimdi biraz izliyorum mesela, herkes diyor ki zaten hani en başarılı olduğunuz dönemlerde de ilk maçlarda mağlup olduk da, öyle bir durum yok yani. Şu anda ligi 3. yani lig 4.'lüğü ben size söyleyeyim, Paraguay'da riskli. Paraguay maçında da çünkü güçlü bir takım yani Paraguay, öyle bakmayın yani Amerika 4 attı diye, ki Amerika maçına hiç şans vermiyoruz artık bu futbolu gördükten sonra. Evet. Sorun hücum etmek de değil bu arada. Sorun rakip iki kere gelip iki tane gol atması da sorun yani. Türkiye'nin bir tane sorunu yok ki. Bak Kerem'i konuşuyoruz. Defansı da konuşmak gerekiyor yani. Defansta da çok ciddi problemlerimiz var yani. Ya iki kere gelip gol atmak ne demek ya? Yani adamların taktiği belli. Biliyorduk zaten diyor. Bildiğin pozisyon, yani bile bile Lades neden oldu o zaman? Yani hiç, yani ne bileyim ya, hani biz Dünya Kupası'na gidemiyorduk ve en azından uykumuzdan olmuyorduk. Şimdi en azından sabah sinirli yani, pazar pazar insanların hepsi yani bu kadar gaza gelip bu kadar inandırılıp bu kadar kötü bir futbol mağlubiyet düşünülemezdi. Yani Paraguay maçını inşallah kazanırız, ki yani 1-0 bile yetmiyor yani şu anda o duruma geldik yani. 1-0 bile yetmiyor yani.
1: Paraguay maçını konuşurken tabi bugünü de göz önüne getirince şöyle bir abi, dikkatimi çekti açıkçası. Oradaki oyuncuların da fizik durumuna bakmak istedim. Çünkü Montella ile ve 4-6-0 ile yapabileceklerimiz ortadayken Paraguay'daki oyuncuların da şöyle fizik durumlarını merak eder oldum. Öyle söyleyeyim.
0: Valla şöyle söyleyeyim. Paraguay'da Almiron var. Newcastle'dan evet, Amerika'ya şimdi transfer oldu. Ensiko var. Wonderkid tabir edebileceğimiz hani Brighton'ın oyuncusu. Yani şu an mağlup olduğumuz takımdan daha iyi bir takımla oynayacağız. Onu söyleyeyim. İsim olarak da, evet, taktik olarak da yani bu takımın bir taktiği, belli bir taktiği vardı ama karşı takımın daha çok silahı var. Yani Paraguay mesela şu anda Türkiye, yani o yüzden karamsar noktaya getirdiler bizi. Yani hani ya ben mesela anlamıyorum abi, Can Uzun mesela Galatasaray 60 veriliyor, 70 konuşuluyor. Can Uzun bugün yok. Yani Salih oyuna giriyor. Yani hangi anlamda sağ bek değişikliği yapıyor? Neden yapıyorsun? Yani hani Zeki'nin yapıp yapamadığı ve Mert Müldür'ün yaptığı ne, o şeyle mi kazanacak Türkiye? Yani bilmiyorum, hücum konusunda 85 dakika Deniz Gül ya, 1.90 boyu var adamın. Almıyorsun oyunu hocam ya. Ya üzüldüm yani, anladın mı? Hani şimdi düşününce ya bunlarla inelim yani. Şimdi Deniz Gül'le bu takımın hani en azından bir forvetin çıkma ihtimali var yani. Hani koy Deniz Gül'ü, bununla yenilelim. En azından bu oyuncuyu kazanırız yani. Ya da ne bileyim yani işte Can Uzun'u koy. Onu yani o en azından oyuncunun bir şeyi var, uzaktan bir tane şut atabilir falan. Yani hiç yoktu ya bugün, yani hiç hayal ettirmediler bize. Ya 1-0'dı maç, en kötü 1-0 biter diye gidiyordu. 2-0 oldu, onlar attı yani. Onların gol atması da sürpriz, bizim gol atmamız da sürprizdi. Onlar ikinciyi attılar yani. Zaten bu maçlar, Dünya Kupası'nın ilk maçı genelde böyle oluyor. Yani attığın mı kazanıyorsun yani. İlk atanın kazandığı türde gidiyor maçlar yani. Ama Türkiye ya mücadele anlamında çok çok hayal kırıklığına uğrattı. Yani hani biraz havaya girmişlik var. Biraz nasıl olsa biz bu gruptan çıkarız şeyi var. Yani ben söyleyeyim, Paraguay maçından sonra ben daha yıkıcı konuşmayacağım ama şu podcastler, trans transfer şeyleri, hani o transferde ki milli takım kampında transfer gündemine, evet, oyuncuların transfer görüşmeleri yapmaları, yani bir hatırlarsan
1: aklı kalmış mıyı bana da sorgulattı, biliyor musun? Seninle az önce konuşurken, evet, hadi dedim oraya girmeyeyim çünkü Fenerbahçe'de de bir tarafa dokunacak o konu biraz. Konumuz bu değil diye. Yarın öbür gün Paraguay maçı sonrası, ABD maçı sonrası mutlaka konuşulacak şeyler bunlar olur.
0: Prim konusu gibi diye. Bunlar çıkacak.
1: Ama yani çıkacak. Orada Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih Demiral'ın bu durumları da aklıma gelmedi değil yani bunları sen söylerken. Şu an düşündüm. Tabii sen yani söylerken az önce 2-3 yani dakika önce farklı bir konudan örnek verirken oraya gitti aklım.
0: Yok,
1: neyse, peki yine de sükunet, yine de biraz daha sakin olmak, yine de Paraguay maçını beklemek ve oradan güzel sonucu alacağımıza inanmak bizi birleştirmeli, bizi orta bir yerde toplamalı. O meydanlarda toplandığımız gibi, aynı bugünkü, bu sabahki gibi. Serkan Çetin, iyi şeylerden de bahsetmek gerekiyor. O havaya biraz girmediğimizi düşünenler vardı ya, girmişiz ama ben söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani orada yani toplum olarak da, sosyolojik olarak da şöyle baktığımda saat 8:48-8:50 gibi evden çıktım. Özellikle 5-10 dakika erken çıktım maç bitimine yakın. Orada takip ediyordum ve hani yani işte kahvehanelerden tut, meydanlar, gördüğüm yerler hepsi doluydu. Onun da yanında maç oynanırken gideceğim yola baktım. 8-10 dakika gösteriyordu. Temden bağlandığın andan itibaren iş yerine kadar olan bölüm. Maçtan sonrasına baktım, 17-18 dakika gösteriyordu. Yani insanlar gideceği yerleri de buna göre ayarlamış ya da bir yere gitmiş dönüyor. Bunların hepsi esasında buradaki gerçeklik, buradaki inanmışlık, buradaki beklenti. Ama günün sonunda milli takımda bunu konuşmak Serkan Çetiner'i de Berksay'ı da naçizane üzüyor. Birçok işte taraftarı, vatandaşlarımızı üzüyor. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. Son bölümde yorumunu alayım Serkan Çetiner.
0: Yani son bölümde şöyle, ben en kötü yani Paraguay'ı yenersek üçüncü olacağız. Ama üçüncülükle dördüncülüğün arasında bir fark var mı? Hani açık söyleyeyim, sadece bir 90 dakika fazladan izleyeceğiz.
1: Dinleyicimiz diyor hani, ki ikincilik planı yapmış olabilir mi Montella diyor mesela. Sen öyle deyince o sorusu geldi aklıma.
0: Ya kimse bilerek yenilmez ya. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki. Peki.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani bu takım ikinci de olsa, birinci de olsa, yani üçüncü bile olsa ileriyi hayal ettirmedi. Yani onu söyleyeyim, yani en azından biz bu gerçeği gördük bu sabah. Hani bu takım Fatih Terim'in o hani işte Semih Şentürk'ün 90 artılarda son dakikalarda attığı, Çekya'ya 2-0'dan 3-2 geriye döndüğü kadro ve o oyuncular değil arkadaşlar. Bunu bir, yani tamam çok fazla yıldızımız var ama o harmoni, o mücadele yok yani. Ben en azından bununla yüzleştik. Yani o takımın, peki, ruhu, şimdi takım ruhundan bahsediyorlar. Ya milli takımda zaten bir zahmet olsun ya. Ya bu kadarcık takım ruhuyla 2-0 mağlup olduk. Bir de takımın ruhu olmasa 4'lük olurdu zaten. Ki adamlar gelmedi yani. Gelseler belki de 4'lük olurdu. Yani bugün sabahleyin Avustralya değil de ne bileyim şöyle ortalama bir dünya hani takımı, hani yıldızları olan, şöyle futbol medeniyeti olan bir takımla oynasaydık bugün 4-3'tük yani, onu söyleyeyim yani. Yani çünkü çok acizdi yani takım. Çok acizdi ya. Hani hiç mi bir çalışma olmaz ya rakibe? Yani bir, yani ne bileyim, Kerem'i duvar, yani iki tane 2 metrelik adamın arasında Kerem'i istasyon olarak düşündürtmek bile hiç bu işin çalışılmadığının göstergesidir.
1: Maalesef.
0: Yani orta açsan, kanada inip orta açsan Kerem var, atamıyorsun. Aralara bırakayım diyorsun, adamlar, hı-hı, zaten pozisyon vermiyor. Duvar pası yapayım, hı-hı, diyorsun, zaten duvar yok orada yani. Pas yapabileceğin bir duvar yok. Çünkü duvarın yok senin yani. Ve bu adamınla yani 85 dakika aynı şeyi deneyen, eveleyin, geveleyin yani. Top sağdan sola, soldan sağa. Hani böyle bir dönem, bir 90 dakika izledik. Oyuncu değişiklikleri zaten fecaat. Yani baktığın zaman hani 85 dakika ya forveti ikilemek bile düşünmedi hocaya. Sağ bek aldı, sağ bek çıkarttı. Orta sağ aldı, orta sağ çıkarttı. Ya formasyonunu bile değiştirmedi. Ya işte ya bilmiyorum ya, maç sonunda da Montella hocanın hani futbol değil de ruhtan konuşması beni en çok etkileyenlerden de biri oldu açık söyleyeyim. Çünkü yani bir İtalyan hocanın futbolun taktiğine değil de ruhuna, işte mücadelesine falan giriyorsa onu da Türkiye yapmışız demektir. Yani kendimize benzetmişiz demektir.
1: Peki teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Hafta içi tekrar yorumlar, tekrar konuşuruz diye düşünüyorum. Görüşürüz diye.
0: Evet, hafta içi inşallah yani toparlar. Bu Allah'tan bir hafta var. En azından çalışılmayan bir kampın olduğunu gördük. Bir 6 günde en azından kendilerine şapkalarının önüne koyup bir düşünürler. Ona göre de bir performans gösterirler yani.
1: Peki. Görüşmek üzere Serkan Çetiner. Ağzına sağlık. Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Bir hafta sonu klasiği ama bu defa kısa oldu. Zira milli takım söz konusu olduğunda birçok konuğumuza, birçok yorumcuya gittik. Birçok şeyi masaya yatırdık. Milli takımı konuştuk. Milli takım özel bir yayın oldu haliyle. Beklenilenin olduğu gibi. Dört büyüklerin gündemine gireceğimiz yayınlarımız da olur mutlaka, özellikle hafta içi. Araya gideceğim, sonrasında toparlayacağım. Parantezde son bölümde birlikteyiz. Reklamların ardından sizlerle birlikteydik. Birlikteyiz daha doğrusu ve şöyle söyleyeyim, saatler 11'i gösterdiğinde yayına girdik. 11'i gösterdiğinde saatlerimiz girdiğimiz yayında birçok detayı konuştuk. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le milli takım detaylarını birlikte konuştuk. Emre Tilev'e döndük. Emre Tilev'le uzun bir değerlendirmemiz olmuştu. Hemen ardından Ömercan Özmen, hem teknik hem taktik anlamda konuştuğumuz bir diğer yorumcumuz, kıymetli kardeşim olmuştu. İbrahim Yavuz'la değerlendirdik. Eski futbolculardan İbrahim Yavuz bizlerleydi. Ve hemen ardından da az önce reklama gitmeden evvel Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantıyı hatırlayanlar çoktur, daha çoktur. Oral Radyosu'nu açanlar daha çoktur muhtemelen. Milli takım özelinde konuştuk. Dört büyükleri de konuşmak planımdaydı ama hali hazırda böyle bir gündem de milli takımdan çok da çıkamadık açıkçası, açık olalım orada. Ama Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantıyla da programın sonuna gelmiş olduk. Sizlerden gelen mesajlar için özellikle Bayram Bey çokça mesaj yazmış, teşekkür ediyoruz. Onun yanında Hakan Güneş'in mesajını görüyorum. Fas'la alakalı bir şey söylemiş, uzun bir mesaj. Teşekkür edelim Hakan Bey'e. Süleyman Bitmez der ki ikinci golden ziyade ilk golü Sumolası'nın hemen akabinde yedik demiş. Bunlar da önemli demiş. Teşekkür edelim ona da. Onun yanında mesaj atan dinleyicilerimize, okuyamadığımız mesajlarını dinleyicilerimize şöyle tek tek teşekkürü borç biliriz ki Yenal Bey'in mesajını gördük. Adem Bey teşekkürler Zeytinburnu'ndan yazıyor. Aynı şekilde Cem Bey, size de teşekkür edelim. Ama genellikle olumsuz yorumlar var. Haliyle böyle bir günde olumlu bir şey de bulmak zor. O kadar kilitlendiğimiz, o kadar kenetlendiğimiz bir haftada, bir günde. Diyelim ve şimdi Amerika Rüyası programını haftalardır dinliyoruz. Bugün tam da günü, ne dersiniz? Az sonra Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlerle olacak. Görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Sayarla parantez sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası başlıyor.
5: İyi sabahlar, iyi öğlenler Radyo Gol dinleyicileri. Malum bugüne erken başladık hepimiz. Daha güneş doğmadan hazırlanmıştık. Uykumuzdan kalktık bunun için. Çok heyecanlıydık. Çok güzel bir gün olsun istedik. Güzel bir pazar olsun istedik ama maalesef en azından bizim bakış açımızdan bekleneni alamadığımız bir sabah oldu diyelim. Ne diyorsun Barancığım?
6: Ya iyi günler. Gün iyi değil. Ben hiç iyi değilim. Ya zaten uykudan feragat etmekte çok zorlanan bir insanım. Bir de böyle üzerine bir sinir bozukluğu da. Ya şöyle, bu maç üzüntüden daha çok böyle sinirleri bozdu tadında bir maç bence, duygusal olarak. Çünkü gerçekten milli takım gruplar belli olduğundan itibaren lokma grup, işte buradan çok rahat çıkarız. İşte turnuva beklentilerini çok yükselten, işte Arda'mız var, Kenan'ımız var, yıldızlarla dolu bir milli takım, bizim çocuklar ait. Yani çok gazladık bence millet olarak ve beklentileri çok yükselttik ve bugün biraz onun üzüntüsünden çok sinir bozukluğunu yaşıyoruz. Çünkü neden? Lekip'in başta istersen abi sen ver.
5: Abi Lekip başlığında Fransız spor kuruluşu

0: başlığında ne demiş? Avustralya Türkiye'yi tuzağa düşürdü.
1: Evet. Yani bu zaten her şeyi anlatan bir başlık. Bizim basında da yarın görürüz. Bugün görürüz yine yapılan yayınlarda. Avustralya'nın gerçekten tek bir oyun planı vardı ve biz bu tuzağa, bu kupaya bu kadar hazırlanıp nasıl düşebiliriz? Tek oyun planı olan bir takımın o beklenen yerden bizi vurmasına nasıl izin veririz? Bence siniri bozan şey ve bu ve bunu gördüğümüz koca bir 45 dakikayı çöpe attığımız yerde nasıl ikinci 45'te bunu çevirecek hiçbir şeye çalışmayız, o hamleleri yapmayız. Yani bugün Montella'ya yazar en başta. Montella'nın kaybettiği bir gün gibi. Oyunculardan önce onu söylemek lazım. Çünkü bugün taktiksel olarak yenildik. Yani ben o oyuncu kötü, bu oyuncu kötü. Evet, herkes kötü. Ama herkes kötüyse de bir yerde taktik kötüdür ve o takım işlememiştir. O zaman hocaya döner oklar. Bugün kesinlikle Montella'da bence kabahati aramak lazım ki ben Montella'yı bugüne kadarki yayınlarda çok övdüm. Yani en çok da şu şeyini övdüm Montella'nın. Milli takımlarımız genelde çok sürpriz maçlarda iyi skorları alabilen ama böyle okyanusu geçip derede boğulabilen bir milli takımdı bugüne kadar ama Montella genelde o dereleri hep stabil bir şekilde geçirtti milli takıma. Yani o dereleri o kadar iyi geçtik ki büyük maçlara zaten çok bir gerek kalmadı bizim milli takımız için son 3-4 yılda. Montella bunu çok iyi yapmıştı ve Avustralya ve Paraguay tam bunları yapması gereken, o dereyi bize önce geçirtip okyanusa sonra bakmamız gereken maçlardı. Daha en başta çok ağır boğulduk. Yani beraberlik çok işimize yarardı, o bir puanı kaybetmek bizi gerçekten önümüzdeki maçlar çok yoracak.
0: Yani şimdi Paraguay çok çok ciddi bir maça dönüştü bir anda.
1: Paraguay'da aynen, beraberlik şansın kalmadı. Paraguay'ı aynen yenmek zorundasın ki bu hiçbir şey garanti etmiyor. Paraguay'ı yendiğin denklemde Amerika'ya, ki bu oyunla kaybetme olasılığımız çok yüksek. Amerika'ya kaybettiğinde 3 puanda kalıyorsun. 3 puanla grubu 3. bitirebilirsin ve 3. olarak bu gruptan çıkma şansın 3 puanla yaklaşık %40 gibi bir ihtimaldi yanlış hatırlamıyorsam istatistik olarak. Çünkü en iyi üçüncüler çıkacak biliyorsunuz. Yani 3 puan düşük bir puan. 4 ile kesin çıkıyorsunuz gibi bir tablo var. Ama işte o artık Paraguay'ı yenip Amerika'dan da 1 puanı almayı kovalayacağım. Bence zor bir denkleme dönüştü.
0: Yani yine Türkiye'nin kaderi hep bir abi o öyle olsa bu böyle olsa buradan çıkar mıyız?
1: Aynen öyle. Bu grupta da olmasın. İşte bu grupta da bu olmasın artık. Yani bu insanın sinirini bozuyor üzmekten çok. Buraya kadar gelmişsin. 20 yılda bir gidiyorsun Dünya Kupası'na. O da inşallah 20 yılda birdir. 54'ten çünkü 2002'de gidebilmiştik. Şimdi 24 yıl sonra gittik. Hadi 20 yıl diyelim ama hani buraya gelebilmişken hem geçen program söylediğimiz bunun oradaki pazarlamasını hiç iyi yapamadın. Türkiye ürünleri satılmıyor, milli takım tanıtılmıyor. Burayı kaçırıyoruz dediğimiz şeyden bu sefer sahadaki sonuç da kötü. Hiç gittin yok oldun olacak. Çünkü şöyle bir şey var. Futbol Avrupa'da izlenen bir spor. Amerika'da değil. Yani Amerika'da tanıtım için güzel bir saat bu sabah oynadığımız saat ama hani gerçekten oradaki insana ne kadar geçirecek bir de bu kayıptan sonra Türkiye'nin futboldaki varlığını. Bu sefer Avrupa'daki insan bu sabah saatini hiç izlemiyor. Onların tam uyku saatine denk geliyor. Zaten onlar için hiç bu turnuvada olmamışsın gibi bir şey olacak. Asıl Avrupa kıtası, asıl izleyenler için. Çok verimsiz bir Dünya Kupası'na doğru, kabus tabloya doğru gidiyor. Umarım buradan çeviririz. Yani ümitlenmek için sebep var mı? Şu an benim için yok açıkçası ama inşallah yanıltır bu milli takım bizi.
0: Yani ümitlenmek zorundayız sonuçta.
1: Zorundayız yani ama.
0: Yani kazansa da kaybetse de bu takım bizim şimdi. Bizim sorumluluğumuz. Yani biz derken bizim.
1: Ama ben işte ben biraz yani bizim olduğu için eleştiriyorum tabii. Zaten. Tabii yani yabancıyı ben niye eleştireyim o?
0: Dost acı söyler.
1: Dost acı söyler. Bir de bizim milli takım bugün şeyden yayın şey maçtan sonra yatağa kendimi geri attım, yalan olmasın, çok sinirliydim, bir şey de izleyesim gelmedi o an ama böyle yalandan böyle Twitter'da birkaç yoruma bakarken Serdar Ali Çelikler'in şeyini gördüm maç sonrası yorumunda. Hani biz eleştirdikçe başarılı olan bir milli takımız yorumunu gördüm, ona ben katıldım. Yani biz negatifi bastıkça bizden bir şey çıkacaksa çıkacak bence.
0: Aynen.
1: Pozitif bu gazlamalarla gördük ilk maç, çok gaz geldik buraya. Çok kötü bir hayal kırıklığı oldu bence. Bunu ya, bırakmamız lazım şimdilik.
0: Ya bir hezimet bin nasihattan daha
1: inşallah öyledir. İnşallah.
0: Öyle umalım.
1: Telafisi zor bir maçtı ama yani inşallah yani nasihat olmasından öte gerçekten en azından bir puana ihtiyacın olan bir maçtı. O yüzden biraz ben daha karamsar tarafta yer alıyorum burada. Bir de Montella'nın gerçekten maç sonu açıklamaları da beni hiç tatmin etmedi. Yani hiç ders almış bir açıklama görmedim ben orada. Her şeyi yaptık. Bu çocuklar yüreğini koydu. İçeri girmedi top sadece dedi. Asla böyle bir maç oynamadık. Ya hocam, hocam sen ne izledin kenardan bilmiyorum ama böyle bir maç
0: yani
1: oynamadık.
0: Şöyle bir istatistik

0: var. Bundan önce bu kadar şut çekilip, yani bir takımın bu kadar şut çektiği ve hiç isabet bulamadığı, gol atamadığı en son maç 2006'da İngiltere maçı.
1: Topun şunu
0: yani 30 şut çekmişiz.
1: Aynen.
0: 1.3 kaleyi bulma
1: ama verimsiz şutlar. Yani aynen. Bu şey değil. 30 tane çektik işte top içeri girmediğiyle açıklanabilecek bir şey değil. Çok zorlayarak çekersen o top girmez zaten. Pozisyon üretememenle açıklanabilecek bir şey.
0: Aynen.
1: Abdülkerim'in uzaktan denediği, kalecinin parmakların ucuyla çevirip direkten dönen pozisyon, bir de Hakan'ın güzel arapasında Zeki'nin böyle çaprazdan karşı karşıya kaldığı pozisyon hariç Türkiye'nin cidden rakibini zorlayan yani, hiçbir pozisyonu yok.
0: Şu bile çok sinir bozucu bir şey değil mi? Bak Avustralya'ya karşı 2-0 yenilmişiz, biz hala şey diyoruz. Ya işte vurduğu top da işte kalecinin parmağına çarpmasa da girse,
1: evet, bu
0: halde olmaz.
1: Bu şey
0: yok.
1: Türkiye'si ya. Yani milli takım için 90'lardan önceki Türkiye maçlarını öyle teselli bularak açıklarmış. Biz o zamana yetişmedik tabii ama o zaman işte Polonya'ya atıyorum 2-0 kaybettiğinde Polonya da çok iyi takım, şu da olsa neredeyse yeniyorduk gibi hep o teselliler üzerinden o dönem dönermiş.
0: O zaman ne yapacaksın?
1: Oraları aştık ama yani biz her turnuvalara katıldık, iyi başarılar elde ettik, futbol ülkesi olduk, yavaş yavaş kendimizi kanıtladık. İşte Fatih Terimler, Şenol Güneşler, güzel dönemler geçirdik. Artık oralarda değiliz, biz Avustralya maçında bununla teselli bulamayız. Harbi sinirlerimiz bozulur. Yani kötü de konuşuruz bu maçtan sonra, yapacak bir şey yok.
0: Şunu da konuşuyorduk hani artık Türk, hani ben de farklı yayınları dinliyordum hani maç öncesinde. İçtiğimiz günlerde, çünkü artık biliyorsunuz herkes Dünya Kupası'na odaklandı. Gerek YouTube'da olsun, gerek televizyonlarda olsun. Hani şey diyorlardı. Artık buraya kadar geldik, kadromuz iyi. Artık Dünya Kupası'nın ve diğer turnuvaların gediklisi oluruz biz. Bu jenerasyonla. Hani böyle bir
1: yine oluruz gibi. Yine yani, oluruz gibi.
0: Olur muyuz?
1: Çünkü abi? Arda, Kenan çok gençler. Hani diğer pozisyonlarda da çok büyük sıkıntılar çıkmazsa, yani gidenlerin yerine yenilerini getirebilirsek milli takımın bundan sonraki her turnuvaya katılma ihtimali bence çok yüksek. Çünkü Euro'larda zaten katılmak artık kolaylaştı. Yani 24 takım, Avrupa'nın çoğu gidiyor zaten oraya. Dünya Kupası biraz yine zor. Yani oraya yine gider miyiz bilmiyorum ama en azından Euro'ları bu takım bence kaçırmayacaktır. Ama gittiğimizde de artık bir şeyler bekliyoruz. Yani okey değilim ya. Yani bu benim için sinmiyor. Türkiye yarı finalleri, işte üçüncülükleri gördükten sonra Euro 2024'te bir çeyreği gördü. Fena bir turnuva olmadı. Az da güzel bir tat bıraktı, kabul ediyorum ama oradan hemen bizim çocuklar sloganı, Trendyol'un milli takım reklamı diyorum, özür dilerim, belgeseli çekti. Turnuva belgeseli. Belgesellik bir turnuva değil abi. Türkiye çeyrek gördü diye belgeseli çekilmemeli o turnuvanın. Bu kendi standardını çok aşağı koymak demek. Evet. Türkiye yarı final bir şey görmüyorsa, kupa almıyorsa, kusura bakmayın artık bu yılda da 2026'da da belgesel çekmeyelim ona yani. Bunları eleştiririm. Bu çok çabuk gazlıyoruz. Bizim çocuklar olması için mesela sen, bizim jenerasyonumuz iyi bilir. Biz çocukken hepsi yaşandı. İşte 12 dev adam, filenin sultanları. Bu sloganlar çıkarken işte Avrupa üçüncülüğü, dünya ikinciliği, bir başarılar geliyordu bu takımların yaptığı. Evet. Başarıların ardından bu sloganla bütünleşiyordu. Daha başarı kazanmadan bizim çocuklar diye ortaya bir slogan atıp gazlamak, tarihin en iyi huylu, en şerefli milli takımı gibi sıfatlarla o milli takımı gazlayıp eski milli takımlara saygısızlık yapmak benim içime sinmiyor. Bu takım önce bir başarı kazansın bence.
0: Ya tabii şöyle bir şey de var. Hani böyle bir şeyin olması tabii ki güzel bu arada. Hani çocukların benimsenmesi, bu kadar reklam yapılması, bu kadar içerik üretilmesi.
1: Yani güzel. Biraz... Ama şu zaman kötü oluyor işte. Avustralya'ya kaybettim ve bir hayal kırıklığı olduğu zaman, evet, bu sefer en sert eleştiriyi sen alırsın.
0: Yani bunu geçtiğimiz yıllarda da birkaç kere basket milli takımda da yaşamıştık yani. Hani gazla gelip gruptan çıkamadan elenmeler.
1: Bak şey diyeceğim bununla ilgili. Şenol Güneş'in 2002'deki hocamızın hafta içinde çok dikkatimi çeken bir açıklaması oldu. Diyor ki 2002 Dünya Kupası'na giderken hiç kimse bizi uğurlamadı. Yani bizimle gelmedi bakan. Hangi bakanı kastettiğini bilmiyorum o dönem. Ama dönüşte bakan yanımızdaydı diyor. Mesela bunu bir eleştiri olarak söylüyor. Giderken kimse yoktu. Başarının üzerine, tamam, eleştiri olarak söylenebilir. Ama biraz da bence normali bu olmalı. Biraz bu ülke gerçekten liyakat şeylerine geri dönmeli. Biz niye baştan gazlıyoruz abi? Başarı kazanmadan herkes niye bu kadar yüksek? Giderken orada, dönerken orada bu kadar arkasında olmayı hak edecek bir şeyler kazandığında arkasında olalım zaten. Yani, bence normali bu olmalı.
0: Diyorsun ki uçaklarımızı, İHA'larımızı, SİHA'larımızı başarı gelmeden reklam filmlerine koymayalım.
1: Yani bence 2002'de dönüşte o F-16'ların uçağımıza eşlik etmesi falan, bunlar güzel
0: bunlar
1: ama
0: güzel şey.
1: Başarı üstüne güzel. Yani başarı, evet, yokken de her an pohpohlanmayı hak ediyorlar mı gerçekten?
0: Yani şimdi biraz daha içeriye
1: yani tenisçilerimiz, voleybolcularımız, işte yüzücülerimiz bu kadar pohpohlanıyor mu yani?
0: Hayır.
1: Bu futbol özelinde olan bir şey, doğruya doğru yani. Basketbol milli takımımız Avrupa ikincisi olduğunda bu kadar başarı sahiplenildi mi?
0: Yani bu tabii yani futbolun gücü, futbolun ekonomisi. Gücü.
1: Ama lütfen biraz da başarı üstüne bu güç.
0: Kesinlikle. Bu arada şöyle bir şey demek lazım. Hani biz katıldığımız son kaç 9 turnuvada mıydı? Yani ilk hep yenilgiyle başlamışız.
1: Evet.
0: Yani o yüzden
1: son 9 turnuvadan daha büyük bir şey bu. Katıldığımız büyük turnuvaların Euro ve Dünya Kupaları 9 tane var zaten. 9'un 8'inde yenilgiyle başlıyoruz.
0: Hı hı. Bu da bir şeyler demek oluyor. Ya hep bir ne mi? Bence Türk insanını da yansıtan bir şey bu. Çabuk
1: rehavete kapılmak. Geri dönüşleri severiz. Buna hep sığınıyoruz ama geri dönelim lütfen. Geri dönmezsek büyük sıkıntı var. Bu gruptan çıkamazsak gerçekten çok ayıp yani bence. Hani bu genelde turnuvalardaki grubumuz öyle olmuyor. Bak genelde yok Portekiz oluyor, yok Brezilya oluyor, bir dev oluyor, bir şey oluyor. E tamam abi zaten kolay değil. Arada da bir maçta bir tökezlediğinde berabere kaldığında iş zora giriyor. Ama abi lütfen şu an öyle bir grupta değiliz. Ya burayı değerlendirmemiz lazım. Üzer yani. Zaten üzgünüz, o da modumuzu açıklıyor diye düşünüyorum.
0: Bu arada sayın dinleyicilerimiz, isterseniz bize her zaman gibi yine WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda 92.2 Radyo Gol, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Peki biraz da bilmem ne olmuş abi, bir yorum gelmiş yani, dinleyicilerimizden. Sayın Uzundurkan, İlhan abiyle bir akrabalık var mı diyor.
1: Bizzat oğlu olur.
0: Evet, öyle bir şey. Sabah ben de onun yayınını dinliyorum. Onlar da Sports TV'de Muhsin Hoca ile beraber bayağı bir eleştirdiler. Hani
1: ha mesela bu başarılı olunca her şey güzel hatırlanır'a babanın sabah yaptığı bir yorumdan bir gönderme yapabiliriz belki. Ne demişti?
0: Ne demişti?
1: Barış Alper'le ilgili.
0: Ya işte İlhan Bey'i dinleyenler bilirler birazcık mizacını. Demişti hani Barış Alper gitmiş bir de saçını mohikan yapmış, bir de sarıya boyatmış.
1: Şimdi bu tam bunun karşılığı. Başarılı olunca her şeyi güzel hatırlar. Yani Ümit Davala da Mohikan yaptığında 2002'de o başarılı skorlar gelmeseydi ardına, bir dünya üçüncülüğü gelmeseydi gittiler orada Mohikan yaptılar, hiçbir şey başaramadılar zaten diye ben o eleştirileri tahmin bile edemiyorum. Her şey başarının üzerine güzel hatırlanır. Barış saçını böyle kestiysen abicim o başarıyı...
0: Arkasında durman lazım.
1: Barış'a değil bu arada, Barış'a değil sözüm. Bütün milli takıma, Barış tek başına bu başarısızlığı aynen omuzlamayacak. Kesinlikle öyle bir şey anlaşılmasın. Yani takım olarak ama abi Merih Meriye de diyorum. Mesela vlogları çekiyorlar. Ben geçen program övdüm. Takımın aynen enerjisi çok güzel gözüküyor vloglardan. Ama siz gidip kötü skorlarla dönerseniz bu sefer YouTuber'lık bizim işimiz. Siz bırakın bu işlere döner o yorumlar.
0: Aynen.
1: Lütfen oralara bir dikkat edelim yani. Yani bu medya yönetimini biraz şey yapmak lazım. Sahada desteklemek lazım.
0: Yani biraz daha maça geçelim istersen şimdi. Maça bence geçelim. Mesaj alındı birazcık. Hani gerçi
1: sert gideceğiz bugün. Mesaj alındı.
0: Yani neler oldu? Neler yapmalıydık? Nasıl bir yanlış taktikle başladık sence?
1: Ya ben bir haftadır kesinlikle Yunus'un başlayıp işte Orkun veya İsmail'den birinin yedek oturması gerektiğini düşünüyordum. Ve Arda, Hakan, işte İsmail veya Orkun orta sahasıyla çıkıp kanatta da Yunus. Düşüncem buydu. Çünkü Avustralya'nın tek bir oyun planı var. Avustralya fizikli oynayan bir takım. Bu arada yanlış anlaşılmasın, bu fizikten kastımız Avustralya bugün eminim herkese çok uzun gibi geldi ama Avustralya o kadar uzun bir takım değil. Boy ortalaması sadece bizden 5 santim uzun. Tam 5 santim az değil. Ama Avustralya'yı bu kadar fizikli gösteren şey 3 savunmacısının sırasıyla 1.90, 1.94 ve Suter, adını bu maç en çok duyduğumuz oyuncunun 1.98 boyunda olması. Bize bu uzun gösterdi aslında. Çünkü Kerem bunların arasında ezildi. Kerem'le ileride başlayıp buradan topu içeri şişirerek bir verim elde edemezsin. Burada topu ayağa indirmen lazım, kaldırmaman lazım. Onların kazmalıklarını ön plana çıkarman lazım bu maçta. Bunu da yapabilecek oyuncular Kenan, Yunus, Arda. Yerden ayakla Hakan'ın zeki arabasını hatırlıyoruz. Bu tarz yerden kısa hızlı paslaşmalarla Avustralya'yı bozabilirsin ancak. Bunları yapmadık. Hep kanada inip şişir. Yani nereye şişiriyorsun? İçeride Kerem 1.98 adamın kucağında kalıyor ve yapabileceği hiçbir şey yok. Kerem'e de 85 dakika sabretmesi bence bu maçın en büyük skandalı. Burada artık Görmen ve Deniz Gül'ü veya Can Uzun'u oyuna atman lazım. Hı. Can Uzun'la dediğim oyunu destekleyebilirsin. Deniz Gül'le de şunu düşünebilirsin. Ya Kerem eziliyor, bir tane pivot olsun içeriden, azından şişen topu savaşabilsin. Veya Barış'ı çıkarmayayım, Barış'ı oynatayım. Barış savaşsın onlarla. Hı hı. Fizik olarak çarpışabilsin. Bunları düşünmen lazım. Bunların hiçbirini düşünmedin.

0: Ne düşündün? 2-0'dan sonra Mert Müldür, Salih Özcan, hala savunmacı alıyorsun. Ben hiç anlam, bugün Montella'nın ne yapmak istediğine dair en ufak bir fikrim yok. Yani hayatımda daha sınıfta kalan hoca performans çok az hatırlıyorum. Bugüne kadar çok iyiydi ama Montella bugün bende biraz kredileri zorladı yani.
1: Bugün yani umarız bu bir hafta sonra buraya geldiğimizde çok farklı şeyler söyleriz. Hani dersler
0: yani mesela işte. Arda maçın en kötüsüydü bence. Beklentiyle oranlayınca, yani Arda'dan olan beklentiyle yani
1: Arda'nın
0: oranlayınca.
1: Değeriyle Avustralya'nın değerini kıyasladığımızda.
0: Aynen, Arda'nın
1: mesela,
0: değeri tek başına 90 milyon euro iken Avustralya milli takımının değeri 77 milyon euro. Arda bugün 9 milyonluk bile oynamadı bence. Bu Arda'yı sağ kanatta oynatmasıyla da alakalı. Bu zaten milli takımın sağ kanadını yok ediyor bir kere. Sağdan hiçbir verim üretemiyorsun Arda kanat oynayamayacağı için. Zaten Arda kendini sürekli içe atıyor. Sağ kanadın kalmıyor. İçe attığında da beklediği topları aldı aslında ama şutları, pasları bugün iyi değildi.
1: Bir de geçemiyor yani.
0: Ya geçemiyor. Daha fazla üretmesini bekler. Yani o profilde bir oyuncunun daha fazla o üretimi onun yapmasını beklerdik. O da yapamadı. Yapamadığını gördüğün zaman da bunun adı Arda Güler. Ne olursa olsun 95 dakika oynar dememen lazım. Eskiden demiyordu. Belki eskiden Arda'nın da daha genç, daha bu seviyede olmamasıyla da alakalıydı ama Arda kötüyse çıkarabiliyordu veya Arda'yla başlamayabiliyordu. Montella ilk zamanlarında böyleydi. Şu an Arda ne olursa olsun oynar. Bu Arda'nın takımına geldik ve bu bize zarar veriyor.
1: En azından bu maç özelinde böyle bir şey yok.
0: Ya gerçekten o an kim ise ve maçın neye ihtiyacı varsa onu yorumlayabilmen lazım.
1: Yani kendisi bir şey yapmaya çalıştı. Yani son ikinci yarıda Kerem girdikten sonra da ama hani ben de şey düşündüm, hani Arda veya Kerem bir şeyler yapmaya çalışıyorlar, içeri girmeye çalışıyorlar ve pas vermeye çalışıyorlar ama hani şimdi beraber oynadıkları
0: duvar, oyuncular... He, duvar yapabileceğin pivot santraforun yok.
1: Yani sen Real Madrid'de değilsin, hani senin oynadığın oyuncular o koşuları yapamayabilirler, o topu alamayabilirler. Yani
0: çok... Avustralya'yı tebrik etmek lazım, orada çok koşu yapacak alanı bırakmadılar.
1: Zaten bırakmadılar.
0: Ama pivot, yani sırtı dönük oynayabilecek bir forvete ihtiyacın vardı. Elindeki tek profil Deniz Gül veya yerden hızlı pas açıp içeri sızabilecek, bunu da Can Uzun yapabilir. İkisini de sokmadın abi. Yani Deniz Gül'ü 85'te soktun. 2-0 hiçbir anlamı yok, bir dakikada soktun. Yani Can Uzun'un bu maçta oynamaması gerçekten çok açıklanabilir gelmiyor bana ya.
1: Bu arada bir Sayın Mert Turgut'tan iki yorumumuz var. Birincisi bir soru. Ankara'dan Hasan Mert Turgut. Dünya kalitesinde oyuncularımızın kendi takımlarında ülke takımımız yerine daha hırslı ve daha performanslı oynadığını düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Özellikle Arda'nın Madrid ile Türkiye performansı çok farklı.
0: Bu biraz demin Mert, teşekkürler bu arada. Bu demin senin dediğin şeye geliyor. Gerçekten orada beraber oynadığı oyuncularla, bir de onlar kulüp takımı, oturmuş bir düzen sistemleri var. Orada birbirleriyle her gün antrenman yapıyorlar. Aynen. Buradaki alışkanlıklarla onların da performansı daha yukarı çıkıyor. Tabii ki bu milli takımın bu dağınıklığıyla tek başına Kenan Arda da çok iyi gözükemezdi.
1: Yani orada adamlar sürekli beraber dediğim gibi burada, pası altında kimin nerede olacağını ezbere biliyorsun.
0: Burada o yüzden oyuncudan
1: yani.
0: Çok hocanın taktik planı çıkarıp onları o sistemde doğru oynatabilmesiydi önemli olan.
1: Yani belki biraz şey diyebiliriz, hani Avustralya bize biraz ters geldi diyebilir miyiz? Yani bu kadar fizikli olmaları,
0: belliydi,
1: bu kadar kapanmaları.
0: Biz geçen hafta uyardık diye hatırlıyorum.
1: Gerçi evet, yani bunları
0: biz konuştuk. Biz şu cümleyi kurduk. Bir gol yersek çıkaramayız. Avustralya tam olarak bu takım.
1: Kesinlikle.
0: Bunu dedik. O golü yedik ve çok saçma bir şekilde dedik. Tam golü buluyor muyuz? Arda vuramadı, kalecinin üstüne vurdu derken kamera dönemedi bile bir anda. Ve uyardığımız, daha önce programımızda yine söylediğimiz Dünya Kupası'nın 10 yıldız adayından biri İran Kunda, daha önce bu ya hocanın bunu, ya biz bunu biliyoruz.
1: Bizi dinlememiş.
0: Hocanın bunu bilmeme ihtimali olmamalı yani maçın analizinde. Gerçekten tek oyun planı ve tek yıldızları olan, yıldız dediğimizde Championship'te oynuyor.
1: 20 yaşında
0: İngiltere 2. liginde, yanlış anlaşılmasın. Büyük de bir yıldız değil ama gerçekten çok hızlı. Oraya da reklamdan sonra geliriz zaten.
1: Aynen.
0: Reklama gideceğiz mi?
1: Reklama gitmemiz gerekiyor. Evet, dinleyicilerimiz bizi yazmaya devam edin. Reklamdan sonra görüşeceğiz.

0: Evet, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz. Bu arada tekrar numaramızı hatırlatıyorum. Bizi yazmak isteyenler olursa 0212 273 10 10'dan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi de yine bize gelen bir mesajdan devam ediyorum. İsmini göremediğimiz bir dinleyicimiz ne demiş? Bugün çalışacağım için sabah maçı izleyemedim. Kalkar kalkmaz telefona bakmadım. Haberleri açmadım. Hemen YouTube'dan özeti açtım. TRT'nin YouTube sayfasında özetin yanındaki gönderide Abdülkerim'den müthiş şut. Onu görünce dedim tamam, tek övündüğümüz şey buysa maç berabere bitmiştir dedim ama 2-0 hiç aklımdan geçmemişti demiş. Hislerinizi paylaşıyoruz.
1: Evet, yani bunun akıldan geçmemesi için dediğimiz gibi o geçişlere dikkat edip Avustralya'nın tek tuzağına düşmemek gerekiyordu ki bunu başaramadık aslında. Geri düştükten sonra da açması kolay bir takım değil. O yüzden tam olarak böyle can sıkıcı bir maç yaşandı diyebiliriz.
0: Aynen. Hakan Güneş de demiş ki bu sabah Fas Türkiye oynasaydık maç 6-0 Fas almıştı. Bunu da görelim, kupa bitmişti. Bu sabah haberin olsun.
1: Ben buna katılmıyorum. Ben Türkiye'nin Fas, Brezilya vesaire böyle daha kalibresi yüksek takımlarla daha başa başa oynayabilir, yani İspanya, Fransa haricinde söylüyorum bunu tabii. Hı-hı. Daha başa başa oynayabileceğini düşünüyorum. Avustralya bizi gerçekten çok bozabilecek bir takımdı. Bunu da zaten maçtan önce uyarmıştık. Çok belliydi. İşte Lekib'in başlığı da aynı şekilde Türkiye tuzağa düştü gibi. Türkiye Avustralya'nın gerçekten tek tuzağına düştü. Bunu düşmesini beklemiyordum açıkçası. Düşebiliriz, çok potansiyeli görüyorum ama milli takım teknik heyeti de bunu analiz eder gibi düşünüyorduk. Bunu tek şeyi analiz edememeleri beni çok şaşırttı.
0: Yani bu arada biz demiştik, biz söylemiştik demekten her ne kadar keyif alsam da böyle olması çok üzücü. Ama
1: bunu bu arada övünmek için, bunu herkes söyleyebilir. Biz sadece Dünya Kupası programı yaptığımız için son 1-2 aydır aşırı araştırma içindeyiz. Analizler sonucunda da çok basit gözüken bir şey zaten. Avustralya gerçekten tek oyun planıyla oynayan. Bu şekilde elemelerde de Japonya'ya da aynı sorunları yaşatabilmiş ki Japonya kıtanın en iyi takımı bence. Onlara da aynı sorunları yaşatmışlar. Onları da 1-0 yenmişler. Hı hı. Öyle bakınca biz de aynı tuzağa düştük ama işte buralara gelmişken bunu iyi analiz edip çok da düşmemek lazımdı. Düşmemek için neler yapabilirdik? Birazdan oraya da geliriz.
0: Aynen. O zaman kaldığımız yani reklamdan önce İran Kunda olayından bir daha
1: evet, İran Kunda Sports Illustrated'ın turnuva için 10 yıldız adayı arasındaydı. Biz de o yıldız adaylarında vermiştik onu. Analiz de etmiştik. İzleme fırsatı da bulmuştum bu yüzden. Gerçekten Avustralya'nın tek tehlikeli oyuncusu gibi gözüküyordu. Bayern Münih altyapısından. Watford'da oynuyor Championship'te. Hızlı bir oyuncu. Kanatta tehlikeli bir oyuncu ama böyle çok büyük bir yıldız veya çok büyük bir virtüöz de diyemem yani. Çalımlı adam eksiltir gider uçar. Öyle bir oyuncu da değil yani. Biraz sadece hızı var. Ama çok iyi. O geçiş hücumunda gerçekten Zeki ile Meri'yi çok iyi eksiltti. Bir anda patladı. Onların da savunması açısından kötü gösterdi. Yani onlar daha iyi durdurabilirdi, daha iyi karşılayabilirlerdi. Bir anda ikisi de yenik düştü ve karşı karşıya da çok iyi ters köşeye bir anda kapadı. Gerçekten kusursuz bir gol attı diyebiliriz. Onun dışında da çok gözükmedi maçta. Zaten bir tane geçiş verdik, onu da yedik. Yani 2-0 golü ayrı uzaktan yedik bir anda.
0: İkinci gol çok şaşırttı.
1: Çok yani, evet, yani uzaktan beklemediğimiz bir anda o da geldi.
0: Spiker bile şeydi, gol yedik.
1: O golde de mesela şeyi eleştiririm ben. Bu maç için bence İsmail'le oynamak fazla. İsmail çok savunmacı bir oyuncu. Avustralya'ya karşı bir tek geçiş yapıyorlar. Onu da çok yapmıyorlar. Tamamen kapan oyunu oynadılar. %72'ye 28 bitirdik zaten şeyi, toplu oynama oranlarını. Tamamen topun bizde kaldığı bir oyun. Avustralya'nın hiç tehdit bile etmediği, sadece bir kere gelip gol attığı bir oyun. İkinci golde bakıyorsun İsmail'in yanından adam geçiyor çok rahat, elini kolunu sallayarak şut çekiyor. Yani seni zaten bu oyunda tutmak çok fazla İsmail. İsmail'e demiyorum bu arada, İsmail sesleniyor gibi oldum ama hani Montella diye diyorum aslında. İsmail'i tutmak çok fazla bu oyun için bence ekstra kalıyor. Orkun, Hakan, Arda o daha şey geçişken bir orta saha yapabilirdik Avustralya'ya karşı ama İsmail de madem oyunda bu şutu çektirmememiz lazım artık. Onu da öyle bir önlem de bırakıyorsan orada, üstüne de bu şutu çektiriyorsan yani o iş Uğurcan eleştirilerine gitmemeli bence o kadar.
0: Tam oraya geleceğim.
1: Yani.
0: Uğurcan eleştirmeli miyiz sence?
1: Bence değil abi. Çok Uğurcan'ın çok soğuduğu bir maç. Yani ilk golde yapabileceği çok bir şey yok. Adam bir anda karşı karşıya kalıp çok iyi bitirdi. Çok ekstra kurtarabilir miydi? Belki kurtarırdı. O zaman da aslanım oğlum falan derdik. Yani çok ekstra olurdu. İkinci golde evet Uğurcan çıkarabilir ama bence maç içinde o kadar top gelmedi ki o da çok soğudu artık maça. Orada o şutu bir anda beklemedim. Biz de beklemiyoruz. Onlar da beklemiyor. Bir yani anda çektiriyorsun köşeye gidiyor.
0: Bunu az da olsa hani çocukken bile maçlarda kalecilik yapmış arkadaşlar.
1: Tabii yani,
0: deneyimlemiştir yani.
1: Tabii Liverpool'a karşı oynarken o kadar kurtarış yapıyor mesela. Çünkü Liverpool sürekli kalende, sürekli bir top geliyor, ısınıyorsun. Aynen.
0: Daha atiksin, daha içindesin.
1: Aynen, içindesin sürekli yani. Şu an o kadar soğumuş bir Uğurcan o ikinci golde de performansının altında gözüktü.
0: Yani umarız moralleri çok etkilemez.
1: Ya moralleri inşallah etkilemez. Etkileme şansı da yok artık. Paraguay'dan 3 puanla çıkmak da zorundayız.
0: Yani mesela yine bir dinleyicimiz bence çok güzel özetlemiş aslında bizim demin konuştuğumuz durumu. Hani mentalite olarak. Abi bizim ülke olarak en büyük özelliğimiz herkesi küçümseyip herkesin kendimizden küçük görmek. İşin sonunda anlıyoruz aslında bizden büyüklerin de olduğunu. Ama ders çıkartmayıp bir dahakine yine herkesi küçümsüyoruz demiş.
1: Abi yani çok yani gazlamak dediğimiz şey gerçekten uçuyoruz kaçıyoruz o turnuvada yarı yaparız final yaparız şampiyon oluruz. Hep bir uçma var ama Avustralya özelinde küçümsememiz de lazım.

0: biraz da ya. Yani Avustralya'dan gerçekten çok daha iyi bir takımız. Yani siniri bozan şey o zaten. Bugün Brezilya'ya kaybetsek aynı sinir bozukluğuyla konuşmayacaktık. Olmadı çocuklar, bir dahakine falan derdik ama Avustralya hakikaten çok rahat gücümüzün yetmesi lazım. Yani. Paraguay Avustralya'dan kolay olmayacak. Yani Paraguay daha sert bir takım.
1: Seninle hemfikir olan bir sürü dinleyicimiz yazıyorlar. Yani bir tane daha beyefendi ismini
0: vermemiş. Bugün insanların gazını almak için var.
1: Aynen. Bizim kadar gaza gelen bir millet var mıdır diyor. Beklenti olarak da kimin ağzı açılsa en az çeyrek final diyor. Federasyon başkanı çıkıp kupayı alacağız falan diyor. 2 metrelik defansların içinde Kerem oynatarak bunları hayal edebilmek için bayağı geniş bir hayal gücü lazım diyor.
0: Evet. Yani, ya bunu hayal ettin de 45'te artık anla ve buna bir göre bir çözüm al yani. Bu burada iki tane oyun planıyla kurtulabilirdik aslında. Oraya da gelelim.
1: Oradan devam edelim.
0: Yani bu burada iki tane çözümüm var. Hadi başlangıcı eleştirmiyorum. Benim ana kadrom bu. Ben turnuvada maçlara bu 11'le başlarım dedin. Avustralya'da olsa, Amerika'da olsa ben bunu bozmayacağım. Ama sen Montella'sın. Seni 3 aşağı 5 yukarı anladık. Milli takıma dışarıdan çok oyuncu sokmayı da sevmiyorsun. Belli bir kafanda 11 var. Tamam, okey. Bir şey demiyorum. Ama maça başladın, taktik işlemiyor. Bu artık burada şeyi gör ha yani. Hocam yani burada iki tane şeyle çıkabilirsin Avustralya'dan. Avustralya'nın tek olayı kapan çık. Ki çıkı bile unuttular artık. Tamamen kapana döndü. Ve fizikliler defansta. Topu şişirerek bir yere varman imkansız. Savunmayı yerden açamıyorum, kanatlardan ancak şişirerek karıştırırım oraları diyorsan buraya bir kere Deniz Gül'ü atman lazım. 85'te değil, 45'te bunu yapacaksın. Burada tek yöntemin pivot, sırtı dönük oynamayı bilen santraforunu atabilmen. Ama bence ikinci asas çözümün, hatta maçın başlangıcında olması gereken plan, kanatların Kenan sakat da diyelim, Kenan'ı düşünmeyelim. Hı hı. Barış ve Yunus olması kanatların, Arda Hakan Orkun orta sahasının olması. Bu şekilde tamamen hücumu düşünen, zaten Avustralya'nın o kadar geçiş planı yok. Geçişi de Orkun'la Hakan telafi edebilirler bence yeteri kadar. Barış ve Yunus'la gerçekten Barış'la içeri karıştırıp fizikle beraber, Yunus'la da yerden hızlı, dar alanda becerili oyuncu profiliyle Arda ile beraber orayı desteklemen lazım. Yerden karıştırman lazımdı. İleride de Kerem değil Can Uzun olması lazımdı. Yani Can Uzun Kerem'den çok daha forvet bir oyuncu. Yani Kerem Aktürkoğlu gerçekten hayatının hiçbir döneminde forvet olarak Benfica'da biraz ama Pavlidis'leydi daha çok. Yani tek başına değildi yine. Tek başına forvet olarak aşırı verim verebilen bir oyuncu değil. Zaten bu fizikli savunmaya karşı hiç değil. Geçiş arkaya sarkabileceği şeyler bulduğu zaman bu daha çok Kerem için olabilir. Ama bu oyunda mümkün değil. Bu oyunda Can Uzun'la daha sırtı dönük ve içeri karıştırabilecek daha teknik becerisi yüksek bir oyuncuyla oynaman lazımdı. Yani ya Deniz Gül'e ya Can Uzun'a ve kanatta da mutlaka Yunus'a. Arda'yı kanat oynatarak sağ kanadı kaybettin. Arda kanat oynayamıyor. Yani bu böyle bir şey mümkün değil. Modern futbol artık 10 numaraları taşımıyor. 10 numarayı taşıman için de sağlam bir takımın olması lazım. Ama bu Avustralya'ya taşır mesela. Avustralya sana zaten çok tehdit yaratmıyor. Bir kere geldiler hatta dediğimiz gibi. Yani burada artık Orkun Hakan Arda olabilir. Ama mesela seviyesi çok daha yüksek bir maçta Arda'yı taşıman için, tekrar arıyorum, sağ kanat zaten olmaz. 10 numarada da oynatman için gerçekten takımın geri kalanının Arda'yı çok iyi taşıması lazım. Yani modern futbolda bunun artık çok yeri yok. Onu söyleyelim yani.
1: Peki şey ne diyorsun başka türlü şekilde, hani çok defans oynayan bir takımın sonuçta karşımızda Avustralya, biz de biraz daha defansa çekilip onları birazcık bize getirmeye, maçı biraz ortaya getirmeye, evet, zorlayamaz,
0: evet,
1: mıydık hani?
0: Evet yani burada
1: onların
0: kesinlikle
1: taktiğini onları kullanmak gibi.
0: Şunu yapamadık bence biz, mutlak 3 puan Avustralya'yı zaten yeneriz kafasında çıkmışız. Bizim biraz 1 puanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayıp biraz kendi sahamızda top çevirerek sabır oyunu oynamamız ve sabır oyunundan şeyler üretmemiz lazım. Çünkü biz sabır oyunu oynamayınca Avustralya'nın üstüne gittikçe Avustralya o geçişi yakalayabildi. Onu da çok yakalayamadı, yakaladığını attı diyelim hadi. Ama yani bu sabır oyununu oynasak bizim daha üstümüze geliyorlardı. Maçın en başında da bunu gördük zaten. O sekanslarda gördüğümüz gibi üzerimize daha çok geldiklerinde biz daha arkaya geçiş hücumu yakalayabilirdik. Avustralya'yı oradan bozabilirdik. Bunu yapmadık. Ya da bunu yapamıyorsan ikinci yapman gereken pres oyunuydu. İleride takım halinde presle Avustralya'yı defanstan çıkarken hataya zorlamalıydın. Bunu da yapamadın. Kerem'i tek başına basarken gördük. Tek başına pres değildir. Bu takımın geri kalanını dağıtır tam tersine. Çünkü Kerem'i yok ediyor. Takım daha eksik kalıyor geride. Bunun bir anlamı yok. Tek başına pres çok takıma yarardan çok zarar getirir. Takımın bütün halinde bunu desteklemesi lazımdı. Bunu da görmedik. O zaman Kerem'e de dur demeyi bilmeliydin. Kerem'e de dur demedin. Yani burada komple bir planda başarısızlık var nereden bakarsan bak. Birkaç tane alternatif saydık burada. Bunu Montella'nın hadi A planında göremedin. 45'te

0: görüp bunlardan biriyle bir karşılık vermen gerekirdi. Bunu da veremediğini gördük. Üzücü olan da bu. Yani ümitleri kıran bu biraz.
1: Yani dinleyicilerimiz tekrar aynı şekilde yorumlarına devam ediyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yazmaya devam edin. Mesela Hakan Güneş tekrar demiş ki hani maçın yorumu 18 dakika sakin kaldık. Ne yapacağımızı düşündük. Sonrasında sürekli orta açarak, kenarlara oynayarak yanlış taktikli yanlış taktik yaptık. Olması gereken

0: İtalya da şimdi ortayı iyi kapadı. Orada çok yani şutlarımızın 30 şut çekip bu kadar başarısız olmamızın biraz da sebebi o şutların çok zorlama çıkmasıydı. Avustralya çok iyi kapandığı için sağlam dengeli şut çıkaramadık. En dengeli, en rahat vuran Abdülkerim de onu zaten kaleci çıkarıp direkten döndü. Yani öyle olunca da çok bir şey. Bu yüzden Kanada gitmeye zorladı Avustralya bizi. Kanada gitmeye zorladığı noktada da şimdi Barış'ı kanatta olmuyor. Barış kanatta olunca bu sefer Barış'ın teknik meziyetleri daha çok o fiziğini kullanmak üzerine, yani teknikten öte. O yüzden içeri kesmeye zorluyor kendini. İçeri kesince de bir tek Kerem var. Avustralya direkt karşılıyor. Hı-hı. Barış'ı çıkarması okey ama Barış'ı çıkarmasından daha okey olanı bence Barış'ı oyunda tutup Kerem'i çıkarıp Barış'ı forvete atıp Kenan'ı sokup meziyetlerinden faydalanmakta. Barış'ın da o fiziğiyle içeri karıştırma potansiyeli vardı. Bunu da yapmadı. Kerem'le devam etti ve bu büyük bir hata oldu bence.
1: Biraz da şeyi konuşalım mı? Tekrar Mert Turgut yazmış. Gruptan çıkma şansımızı yorumlar mısınız? Yani Paraguay'dan sonra, Paraguay'dan kaç puan alırız? Ümitlerim azaldı Avustralya maçından sonra diyor. Bence aynı şekilde şunu da konuşabiliriz. Hani biz Avustralya'yla böyle oynadık. Biz Paraguay'a karşı ne yapacağız? Amerika'ya karşı ne yapacağız? Ama aynı zamanda onlar birbirlerine. Yani Avustralya, Paraguay ve Amerika karşısında nasıl oynayabilir?
0: Şöyle. Amerika'nın hiç zorlanmadan geçeceğini düşünüyorum Avustralya'yı. Açık söyleyeyim. Yani rahat 2-3-0'lık bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Çünkü onlar da fizikli.
0: Yani hem onlar o fizik çarpışmaya karşılık verebilir hem de daha akıllı oynuyorlar. Paraguay maçında bunu gördük. Daha yerden teknik kapasitelerini ön plana çıkararak oynuyorlar. Balogun tam bir pivot santrafor Avustralya'ya açabilecek tipte. Bizde olmayan en önemli eksik Balogun.
1: Aynen.
0: Yani Deniz Gül diyoruz. Deniz Gül çarpı 10 Balogun, yani öyle bir forvetleri var. Avustralya'yı bence kolay atacaklardır. Amerika bence 9 yapacak. Ben onu söyleyeyim. Amerika'nın ben bizi de yeneceğini düşünüyorum.
1: Ya, neyse.
0: Maalesef şu an bugün itibariyle düşüncem bu. Umarım milli takım bizi yanıltır. Çünkü oradan gerçekten puana çok ihtiyacımız var şu an. Ama Paraguay-Avustralya maçı biraz belirleyici. Orada biz Paraguay'ı yener, Paraguay da Avustralya'yı yenerse bizim ikincilik denklemimiz tekrar ciddi anlamda yükselir. Hı-hı. Orada gerçekten Paraguay'ın ben Avustralya'yı kırmasını bir şekilde bekliyorum ama ne olacağını da hiçbir tahminim yok. İki tane benzer takım, Paraguay biraz daha fiziksiz ama biraz daha serti Avustralya'nın. Teknik kapasitesi biraz daha yüksek aslında Avustralya'nın. Hiçbir fikrim yok. Yani o maç çok ortada, çok böyle 0-0'a da kilitlenebilecek bir maç olabilir. Ya oradaki denklemler çok karıştı. Benim hani Mert'e şeyim, yorumum, ben de bugün itibariyle çok ümitli değilim. Ama Paraguay'ı ne yapıp edip yenip ondan sonra Amerika maçına artık final maçı olarak bakıp bugün itibariyle Amerika'yı çok daha favori görüyorum, ama onu söyleyeyim. Yani hani Amerika'yı yeneriz, buradan çıkarız, öyle bir
1: gayet
0: motivasyonda olan çok kişi olduğunu da zannetmiyorum bugün itibariyle.
1: Yani Paraguay 4 attılar ama bu şey demek değil, yani Paraguay dandik takım, Amerika'dan 4
0: attı
1: değil.
0: Paraguay çok iyi bir takım değil ama çok sert, fizikli bir takım. Yani bugün Avustralya'nın bize yaşattığını gayet Amerika'ya yaşatabilecek bir takımdı. Amerika hiç kırılmadı orada, çok rahat kırdı Paraguay'ı.
1: Yani
0: hazırlık maçları da gösteriyordu. Zaten Amerika'nın orta saha ve ileri hattındaki bütün oyuncuları dediğimiz gibi zaten biliyorsunuz. Hani Avrupa'nın üst düzey takımlarında hepsi. Çok kaliteli oyuncuları var. Kenan Arda potansiyelinde oyuncuları yok ama onun bir altında bizden çok daha fazla oyuncuları var diyebilirim.
1: Evet, evet. Son bir yorum daha gelmiş yine. Barış etkisiz de çıkması doğruydu ama ikinci yarıda İsmail çok gereksiz kaldı oyunda diyor. Yerine Can ya da Deniz alınıp gol almalı demişler. Yani evet, biz de bu
0: Barış etkisiz değil ama işte kanatta kalması bence onu daha
1: çok pozisyon değiştirmeli en azından.
0: Pozisyon en azından değiştirmeli, çünkü Barış çıkmasına çok karşı değilim ama çıkıyorsa da hani şey noktasında çıkmamasını istiyordum ben. Hani Avustralya fiziğiyle bizi dövüyordu. Fizik olarak çarpışabilecek hemen hemen tek oyuncumuzdu Barış. Yani Barış'ı belki forvete atıp içeride daha onları yorması, Kerem'den daha iyi yapabilirdi bunu bu maç üzerinde. Daha mantıklı olurdu gibi geliyor.
1: Kesinlikle. Avustralya'nın kalecisi hakkında ne dersin? Yani çok deneyimsiz bir kaleci, 22 yaşında.
0: Açıkçası tanımıyorum. İyi bir
1: görüntü de
0: çıkardı diyemeyeceğim ama yani bir şey kaçırmadık o yüzden.
1: Yani biz çok dışarı çektik aslında.
0: Abdülkerim'in şutunu bir parmakların ucuyla çıkardı. Zeki'nin şutu zaten çok kapalı köşeden. O yüzden biz bir şey kaçırmadığımız için yine performansı bir...
1: Aslında çok garip. Kaybettiğimiz bir maç hakkında, galip takım hakkında fazla bir yorum yapamıyoruz. Fazla bir şey görmedik.
0: Galip takım dediğimiz gibi o tek taktikle, o tek tuzakla bizi bozduğu için bu daha çok eleştiri maçı. Yani burada favori olan takımın ya, Türkiye olmasa da bugün Fransa, Avustralya'da değerlendiriyor olsak yenilen takımın

0: gömüleceği bir maç bu. Hani bu Avustralya tek planlı kusursuz uyguladı. Onlar için çok iyi bir başarı. Gruptan çıkma şanslarını çok ciddi oranda arttırdılar bu şekilde. Ve son turnuvada da son 16 yapmışlardı. Onlar için gerçekten üst üste iki turnuva gruptan çıkmak muazzam bir başarı olacak.
1: Evet, buradan sonra yine kısa bir reklam arası veriyoruz. Artık Türkiye'den biraz uzaklaşıp daha da turnuvanın geneline son bölümüne bakacağız. Bize yazmayı unutmayın. 0212 273 10 10. Birazdan görüşmek üzere. Evet, son bölümde tekrar beraberiz. Şimdi Türkiye bence yeterince eleştirdik. Söyleyeceğimi söyledik
0: son,
1: artık.
0: Son söyleyeceğim, teyzem maçtaydı Vancouver'da. O bana böyle videolar attı maçtan önce. Hep nasıl Türkler toplandı gittiler falan. Maçtan 2 saat 3 saat önce oradaki bir şehrin ana parkında Türk taraftarlar toplandı. Böyle meşaleler, davullar, zurnalar, çok eğlenceli bir ortam vardı. Türkler çok keyifli böyle toplanarak yürüyerek stada gittiler. Güzel de bir atmosfer oldu. Hep bizim sesimizi duyduk zaten orada. Oraya gidenler için daha da üzücü olmuştur. Sadece onlar için de böyle bir parantez açayım. Hı-hı. Oraya giden ve destekleyen taraftara hakikaten teşekkür etmek lazım. Bu turnuva ekonomisinde vesaire. Ama onlara da yazık oldu. Bize de yazık oldu, bu saatte uyandık falan. Onu bir son söyleyeyim. Bir de teyzemin şey yorumu.
1: Aynen, maçtan, onu söylemen lazım bence.
0: Aynen, maçtan canlı yorum atıyordu bana. O İran Kunda için şey dedi. O Avustralya'nın golü atan bir şey var. Çok hızlı bir şey. Adam demeyeceğim, ona bir şey diyor. Bir de bunu böyle Karadeniz şeyiyle, şivesiyle yazmış diyeyim. Çok Amerikalı bir teyzem olmasına rağmen Türkçe konuştuğunda da Karadeniz tarzında konuşmayı seviyor tercihen.
1: Böyle bir
0: öyle bir tarz.
1: İnsan köklerine daha bir bağlanabiliyor, evet, evet. Yurt dışında olduğu zaman.
0: Komik de o. Yani bir tek maçta yüzümü güldüren o yorum oldu. Ya adam demeyeceğim, ona bir şey. Çok hızlı.
1: Bir cisim.
0: Biz demiştik, biz hızına dikkat çekmiştik. Önlem alınamamış. Yapacak bir şey.
1: Ben kara şimşek diyorum.
0: Kara şimşek, aynen.
1: O zaman şimdi şu ana kadar oynanan maçlara bakalım bir. Yani dün akşam çok güzel bir maç vardı aslında. Bizim Türkiye maçı için feda ettiğimiz.
0: Ya evet, Brezilya. O biraz üzücü oldu. Yani benim, ya kusura bakmayın, hepinizden özür dilerim. Benim bünyem gerçekten o maçı izleyip üstüne tekrar kalkıp Türkiye maçını kaldırmayacağı için ben o maçı feda ettim uyumak adına, açıkçası yapacak bir şey yoktu. Brezilya, Fas ve özetine bakabildim ve okuduğum yok. Hiç öyle bir İsviçre göremedim açıkçası. Hatta attıkları, yani ben şeyi görmedim. Kaçırdıysam, biriniz yakaladıysa beni düzeltebilirsiniz ama VAR kayıtlarını görmedim. İsviçre'nin kazandığı penaltıdan önceki pozisyon çok offside gibi duruyordu. Ama sonrasında bir tekrar veya bir VAR kaydı ben yakalayamadım en azından. Belki ben kaçırmışımdır. Öyle bir golle İsviçre öne geçti. Katar son dakika golüyle büyük bir coşku yaşadı. Katar'ın da ev sahibi olduğu turnuvada puan alamamıştı. Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı oldu bu.
1: Orta Doğu gümbür gümbür geliyor bu turnuvalara.
0: Bosna Hersek'ten beklentim yüksekti. Onlar da eski Beşiktaşlı Kaylilerin golüyle, 80. dakikada gelen golle 1-1 ayrıldılar ev sahibi Kanada'ya karşı. Hı. Ama Bosna Hersek'te yine beklentim yüksek olduğu ülkelerden biri.
1: Ya, açılış maçı ne diyorsun? Meksika.
0: Açılış maçı çok kötüydü. Şovları da çok beğenmedim diyebilirim. Yani beğendin mi şu açılış nasıl?
1: Ya ben senin şovlara hani bir sürü şov, farklı kesitlerini gördüm. Hani ne kadar çok farklı şov, ne kadar farklı sanatçılar
0: hepsi
1: çıkmış falan filan.
0: Hepsi üst üste 2 saniyede geçen
1: aynen,
0: şovlar gibi.
1: Aynen, klip gibi hepsi.
0: Yani bir anda bir J Balvin'den bir anda Shakira'ya geçiş. Shakira ne zaman geldi de şarkı söyle, o hemen dağılıyor, bir şey geliyor. Sen Bocelli'yi beğenmişsin. Bocelli performansında da şey bence kötü, yani o pop söyletmeleri Bocelli'ye ve yani, sesinin yanındaki sanatçı adını unuttum.
1: Ben de hatırlamıyorum ama.
0: Onun tarafından bence çok bastırıldı, çok yok edildi Bocelli'nin sesi. Çok iyi kullanılamadı o sahnede gibi
1: ya geldi. Bana şey gibi geldi biraz, Bocelli beni çok yormayın, ben 2-3 tane İtalyanca bir şey söylerim sonra giderim.
0: Ya çok güçlü bir açılış değildi. Amerika'da olsaydı bu açılış daha güçlü bir açılış olurdu muhtemelen.
1: Yani Amerika'nın maçı için de bir açılış yapıldı.
0: Ya onlar hani, biraz Kanada ve Amerika'dakiler biraz yalan açılış
1: çok,
0: gibi.
1: Çok çok şey geldiler,
0: evet,
1: ya.
0: Evet evet, onlar basit açılışlar oldu zaten. Evet.
1: Bir de bu playback yapma olayı beni çok rahatsız ediyor yani bu işlerde. Bilmiyorum, çok tabii Amerikanize edilmiş bir gösteri şekli var. Hani
0: evet.
1: Böyle sanki hani bunların, Amerikalıların maç izleme şeklinde dinamiği de farklı ya bizden. Yani Avrupa'dan, hani maç içinde adamlar kalkıyorlar, yemek almaya gidiyorlar. Gidiyorlar. Hani maçı bırakıyor, tuvalete gidiyor. İşte maçı bırakıyor, yemek almaya gidiyor.
0: Beyzbol kültürü.
1: Aynen. Yani aksın o. Arkada dönsün.

0: gibi bir yaklaşımları var. O yüzden biraz şovlar da o tarz. Hani hepsine bakmasan da çok önemli
1: değil. O maçı
0: da
1: yani açılış maçı olduğu için zorla izledim ama yani o kadar kötü bir maçtı. Yani Meksika'yı da takım olarak hiç beğenmedim. Karşısındaki Güney Afrika zaten seviye olarak asla Dünya Kupası seviyesinde bu takımları görmesek bu turnuvalar daha güzel olur. Yani bu seviye takımı görünce insanın bir iştahı kaçıyor. İlk turlar çok yalana dönüşüyor. Ki o seviye takımlar diye gördüğümüz Avustralya'ya kaybetmiş olduğumuz mesela, bir sabahtayız ama o seviye bir takım değil aslında. Yani defansı en azından doğru yapabilen bir takım Avustralya. Güney Afrika'da o da yok. Yani gerçekten hiçbir şey yapamayan bir takım. Meksika ona karşı bile çok iyi bir görüntü sergilemedi. Yani kırmızı kartların çok hor çıktığı bir maç oldu. Son iki kırmızı kartı çok hatalı buluyorum. İlk kırmızı kart doğruydu ama yani son iki kırmızı kart çok bedavadan çıktı gibi. Değişikti bir yani. Bugünkü maçlar umut vaat ediyor bana. Bugün yani milli takımdan sonra biraz daha
0: bugün Baran'ın biraz tatsız bir günü.
1: Tatsızız ama bugünkü maçlarla biraz
0: ben kimi söylesem şey yapıyor. Çok beğenmedim.
1: Olmadı. Ama bugün beğeneceğiz bak. Bugün söylüyorum. Şimdi bugün Almanya Kruasa ile açıyoruz. 8'de. Almanya 7 mi atar 8 mi atar artık?
0: Ben diyorum,
1: bir gole doyurur bize herhalde.
0: Hiç burada beklenmedik bir şey olabilir diyorum.
1: Yok
0: bak.
1: Yok. Burada olmaz abi.
0: Bastır Kurosawa.
1: Almanya olduğu için olmaz gibi geliyor. Yani hani Türkiye olsaydı yine olabilirdi tabii abi. Almanya burada çok müsaade etmeyecektir. Gece değil de 11'de Hollanda Japonya maçı var. Bu bugüne dair en umutlu olduğum en merakla beklediğim maç. O grup için, o grup zaten çok dengeli İsveç ve Tunus'la beraber. Gece 5'te de İsveç-Tunus maçı olacak. Hollanda-Japonya bu grubun bence işte Japonya ile İsveç 2-3'e oynayacaklar büyük ihtimalle. Hiç belli olmaz. Bunlardan biri de bir olabilir. Hollanda'yı 2-3'e de atabilirler. Çok kırıcı bir grup. Buradaki maçı çok merak ediyorum. 2'de de gece fil dişi Ekvador var. Bu da Almanya-Kurosawa grubunun maçı. Burada da Almanya'dan sonra 2-3 fil dişi ve Ekvador arasında belli olacak ve o direkt belirleyici bir maçla başlıyor grup aslında. Buradaki fil dişi Ekvador maçı da gece ayakta kalabilenler için merakla izlenebilecek, güzel geçmesini beklediğim bir maç.
0: Sabah karşı 5'te de İsveç Tunus var.
1: Evet, o biraz daha görece düşük profil. Ya o maça kalkacağınıza gece olanları izleyin derim.
0: Yani F grubundan 2 maç, sonuçta F grubu ve E grubundan 2'şer maç göreceğiz. Bakalım. Bence daha en azından bize yani etli sütle dokunmadığı için maçları en azından keyifle izleyebiliriz.
1: Ya milli takım haricinde biraz milli takımı Paraguay maçına kadar soyutlayıp kafamızdan turnuvanın tadını çıkarmaya bakalım. Milli takımda Paraguay maçıyla tekrar gönülleri kazanacak
0: yani,
1: umarım.
0: Evet, dinleyicilerimizden destekler geliyor şey yani Türkiye Paraguay'ı yenecek, merak etmeyin, moral bozmayın diye. Yani
1: şöyle, bizim oradaki moral bozukluğu biraz şeye kilitleniyor, yine söyleyeyim. Paraguay'ı bence de yenmeliyiz ve yeneceğiz umarım. Ama Paraguay 3 puan aldık cebe diyelim. Burada Amerika'dan yine de bir puan çıkması lazım gruptan çıkmamız için. Ya da rahat çıkmamız için. 3 puanla çıkma ihtimalimiz bayağı bir düşük kalıyor. Bu yüzden o Amerika maçı çok finale kalıyor. Amerika ev sahibi. Toleranslar, hakem toleransları daha onların yanında olacaktır. Bizden daha iyi takım olarak zaten görüntü çiziyorlar. O maç çok zor olacak. O yüzden işin oraya kalması biraz tat kaçırdı. Yoksa Paraguay'ı yeneriz ama o 3 puan çıkmamıza yeter mi? Ya da 3. çıkarsak bir sonraki tur şansımız ne olur? Daha az güçlü bir rakiple karşılaşma açısından. Buralar biraz tadımızı tuzumuzu kaçıran şeyler oldu geleceğe yönelik. Hadi bu maçı kaybettik, önümüze bakalım ama işte önümüz de çok uzun değil. Turnuva kısa bir şey sonuçta. Bir maçı kaybedince çok şey kaçıyor.
0: Yani bu kadar şey böyle bu kadar konuşup böyle abi çok iyi işte Türkiye hazırız deyip 3 maçta kapatıp dönmek de çok üzücü.
1: Mesela 2002
0: yani
1: takımı çok gömülüyordu. Turnuva öncesi 2002 takımı o kadar yüksek değildi.
0: Siz illa böyle azardan mı anlayacaksınız?
1: Evet, 2002 takımı mesela o dönem Türkiye futbolu çok iyi gittiği için genel olarak İşte hani Galatasaray'ın başarısı o dönemler, hani Avrupa'da başarılar kazanıyoruz, biz artık Avrupa'da bir söz sahibi ülkeyiz noktasında bir eleştiriler alıyordu. Şenol Güneş beğenilmiyordu vesaire bir şey vardı ve o eleştirilerden bir başarı çıktı. Şu anda gerçekten öyle bir noktada değilken ülke futbolumuz, gereksiz bir gaz verme var ve milli takımın bir yere geleceğini bekleme var. Hep söyledik, çeyrek final muhteşem başarı olur. Şu anda bugün bakınca artık muhteşem ötesi bir başarı olur. İnşallah ilk son iki maçta iyi skorlar elde edip oralara doğru düşünmeye başlayabiliriz.
0: Kapatmadan önce bir de şey sorayım sana. Bu smolalar hakkında ne düşünüyorsun? İzleme pratiklerinin değişmesi.
1: Ya smolalarına ben benim bir problemim yok smolalarıyla. Genelde bizim ligimizde de yazın lig başladığında Ağustos'ta o ilk bir aylık dönemde smolaları oluyor. Buna hepimiz alışırız. Ama benim problemim biraz TRT ile yayıncı kuruluşla. Yani lütfen yani maçı daha çok izleyelim ya. Su molasında da o taktik konuşmaları, o kenarı biraz daha fazla görebilirim. Su molası boyunca reklama gidiyoruz. Tamamen soyutlanıyoruz maçtan. Ve döndüğümüzde maç başlamış bir anda oynanıyor oluyor. Ben bu uygulamayı hiç sevmedim. Diğer yayıncılarda da böyle olmadığını görüyorum yurt dışında.
0: Evet. Yani ne diyelim? Biraz daha dikkatli yapılabilir tabii. Belki onlar da bir...
1: Ya bu gelir olarak bakmakla alakalı. Yurt dışında bunu yapabiliyorlarsa burada da yapılabilir. Lütfen yani.
0: Bu arada kapatmadan şey söyleyeyim. Ben bu hakem bakış açısını çok sevdim. Hakem bakış açısından maçı izlemeyi.
1: Evet, alışık
0: FIFA oynuyormuş gibi. Var.
1: Aynen. Yani bunu daha önce uygulamaları ufak tefek görmüştük başka liglerde. Güzel oluyor arada o görüntünün. Hakem ya, bir de şey, bizim ligde belki şey kötü olabilir. Hakemin bakış açısından görüntü. Buradan görüyoruz işte, hakem nasıl görmüyor? Yani hakem de görmüş. Baktığında tartışmalarına daha çok yol açabilir. Ama tarafsız baktığında çok güzel bir bakış açısı sunuyor bize de.
0: Kesinlikle ben...
1: Hakemliğin de ne kadar zor olduğunu da anlatıyor aslında. O bakış açısından analiz etmek, o nabızda, o koşu anında gerçekten kolay değil hakemlik. Onu da bir kez daha bize hatırlatıyor bence bu.
0: Zaten o yüzden öyle önüne gelen hakem olmuyor. Zor
1: oluyor,
0: bir iş.
1: Oluyor maalesef.
0: bunu bir dahaki programda konuşuruz. Ekleyeceğim bir şey yoksa kapatmak durumundayız. Saat 2'yi gösteriyor.
1: Yok, umarım bugünkü tatsız programı size gelecek hafta mutlu olarak affettirebiliriz. Milli takımımız da bize bu mutluluğu haftaya verip güzel, bizi birlikte neşeli yorumlaşabileceğimiz, daha tatsız yorumlardan değil de daha neşeli şeyler üzerinden, umutla Amerika maçında ne olur konuşabileceğimiz bir program yaparız haftaya.
0: Evet, gelecek hafta sizi daha şakacı, daha keyifli, güzel bir pazar gününde bulmak dileğiyle. O zaman size turnuvaya güzel bir devam, iyi bir pazar öğleden sonrası ve uykusuz kalanlar için de erkenden güzel uykular diliyorum. Ben Uğurcan Uzundurkan, karşımda Baran Çırpın, teknik masada Berksayar'la sizlerle birlikteydik. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.
2: Uğurcan Uzundurkan ve Baran Çırpın'la Amerika Rüyası sona erdi.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.

0: Evet, maç sonu yayınına hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki tadımız yok. Çok kötü bir maç oldu bizim için. 2-0 mağlup olduk. Avustralya gibi grubun belki de bütün tahminlerde bütün otoritelerin en zayıf halka diye gösterdiği takımı 2-0 mağlup olduk. Hakan Erol bizlerle beraber. Hakan hoş geldin.
1: Hoş buldum Can.
0: Tabii ki hepimizin uykuyla alakalı sıkıntıları var. Hepimiz turnuvadaki şartlara adapte olmak adına uykularımızdan fedakarlık yapıyoruz. Ve gerçekten zorlu yayınlar oluyor bizler adına da. Tabii ki yani Transatlantik bambaşka bir tarafta Dünya Kupası oynandığı için. Yani Hakan Erol nasıl yorumlar? İlk gördüğümüz 90 dakikayı, eksilerimizi, belki içinde belki çok küçük bir artıları da gördüyse, yani bir 90 dakikanın kronolojik yorumunu Hakan Erol'dan almak isteriz.
1: Yani ben maçın başına gitmek istiyorum. Yani başlangıç ilk 11'ine gitmek istiyorum. Bence yanlış başlamış bir ilk 11'de. Yani benim kafamdan, benim en azından verim alacağımız yapının ilk 11'in Arda Güler'in daha 10 numara oynadı. İki kanatta da sağ ve solda daha kanat, daha çizgiyle oyuncularla oynayacağımız yönündeydi ama hem santrafor tercihi hem de kanatlardaki tercih beni çok şaşırttı. Çünkü Arda Güler'i sağ kanada hapsettiğiniz zaman ondan o kreatifliğini %100 kullanmasını bekleyemiyorsunuz. Nitekim de o şekilde oldu. Yani sen Arda Güler'i sağa attığınız zaman Arda'nın soluna çekip maksimum orta yapmasını bekliyorsunuz. Ki zaten Avustralya takımı da çok size'li, çok fizikli. Yani yaptığımız her orta hemen ölçü savunmadan döndü. Yani birkaç pozisyonda sadece maçın sonlarında Melih Demiral'ın yarattığı birkaç tehlike vardı. Onun haricinde Avustralya takımı hiç sollanmadan bunları bence savuşturdu. Yani 90 dakikada tamamen Avustralya'nın tuzağına düştük diyebilirim ben. Yani onların istediği oyun oldu. Yani hani bugün istatistiklerde Türkiye 30 şut çekmiş gözüküyor ama zaten Avustralya'nın istediği şey buydu.
0: Evet. Gerçekten plan oydu.
1: Evet, yani 30 şut çekiyorsa Türkiye birinci zaten zor duruma düşmüştür bu maçta. Yani bu kadar şut sayısı yüksekse. Avustralya'nın istediği bir oyun olmuştur. Avustralya zaten çok sayılı. Sanırım 3 pozisyonu varsa 2'si gol oldu. Yani 2. gol pozisyonu değil gerçi. Yani uzaktan ceza sahası dışından çekilmiş. Bir şey çok kolay. Yani 2 gol de çok kolay. Yani 2 gol çok basit. Savunma arkasında, ilk gol savunma arkasında atılan bir top. Yani herhangi bir top aslında atılan top. Yani o kadar rahat çalım attırıp, önünü açtırıp gol demek. Yani işte bir Avustralya Türkiye'ye, ben yani milli takımımıza Dünya Kupası'na hoş geldiniz dedi bence bugün.
0: Maalesef.
1: Biraz da tecrübe farkı Avustralya'nın burada hani biz ne kadar hani kağıt üzerinde insanlar genelde konuşuyor. Ama Avustralya'nın son sanırım 4 Dünya Kupası'na da katıldığını biliyorum. Yani evet. Orada olmasa kültürü yaşamak.
0: Toplam 7 olduğunu biliyorum. Hemen kontrol edeyim sen o sırada şey yaparken.
1: Evet, yani hatırlıyorum. Hatta son 6'sı da vardı galiba Avustralya'nın burada bir iki defa, hatırladığım kadarıyla benim. Hı-hı. Yani burada oynamanın başka bir şey olduğunu görüyoruz. Yani burada her şey olabilir. İsviçre Katar maçı izledik. Yani İsviçre maçı koparamadı. Yani belki 5-6-0 bitecek. Maçta 1-1 bitti.
0: Doğru.
1: Yani burası Dünya Kupası. Burada her şey olabiliyor. Yani kaybettik. Yani bu saatten sonra yaptığımız hatalardan ders çıkartıp devam etmemiz gerekiyor.
0: Şöyle bir şey sorayım.
1: Oyun içinde de ben bunu göremedim. Yani oyun içinde maçın devamında da ben takımın reaksiyonundan veya yapılan değişikliklerde de ciddi salındığını göremedim. Yani 85'e çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun santraforu dedik. Yani Kerem Aktürkoğlu'nun oyunculuğu ile ilgili benim bir lafım zaten yok, olamaz. Ama oyun onun oyunu değil. Yani Kerem Aktürkoğlu daha çok açık alanda verimli olabilecek bir oyuncu. Kanatta da kullanabilirsiniz. Açık alanda rakibiniz önde oynuyorsa onu en üstteki santrafor olarak da kullanabilirsiniz ama yani öyle bir oyun hiç yoktu. Hiç olmadı. Yani maçın birinci dakikasından 90. dakikasına kadar hiç böyle bir oyun olmadı Can.
0: %100 yani o kadar doğru yorumladın ki yani gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Yani bu arada şu bilgiyi de iğneleyelim. Avustralya'nın son 2-4-6 Dünya Kupası'na da katıldığını ve 2 kez son 16 başarısı gösterdiğini söyleyelim.
1: Bu bir kültür yani. Sonuçta onlar bu kültürü yaşıyorlar. Bizden daha fazla yaşıyorlar. Tabii ki Avrupa'dan gitmek daha zor. Asya tarafından gitmek de kıyasladığımız zaman ama yani dediğim gibi o atmosferi solumak bile, oraya sürekli gidip orada müdavim olmak bile fark ediyor. Bugün hem tecrübe farkı vardı ve aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor. Bizim çıktığımız orta saha yapısını ben hiç anlayamadım bugün. Hmm. Orkun, Hakan, İsmail.
0: Yani belki iki orta sahalı dört oyunculu mu çıkmalıydı diye söylüyorsun yani.
1: Yani üçüncü orta sahanın, üçteki orta sahanın daha ofansif bir oyuncu olabileceğini, yani oraya Arda Güler'i koyarsınız veya Yunus Akgün'ü, herhangi bir şey. Yani Orkun Kök, ya Orkun'u ya Hakan Orkun olabilir. Hakan İsmail olabilir. Gerideki ikilisi 8-6 yaptığın oyuncular ama yani üç tane oyuncu orada, yani Orkun, İsmail ve Hakan, bunlar dribbling oyuncular değil. Yani kapanan bir takıma karşı, yani sürekli farkındaysak ilk yarıda, ilk 45'te sürekli bir yan pas. Yani ben bir an 2006-2007 Galatasaray izliyorum diye düşündüm.
0: Bir Galatasaray yorumcusu yan... olarak sosunu da kattın arada.
1: Evet, yani sürekli yan pas, o dönem Galatasaraylılar bile çok sıkılmıştı o yan pas. Öyle bir oyundu yani. Orkun alıyor, Hakan'a veriyor. Hakan alıyor, orada bekten çıkmış Ferdi'ye veriyor. Yani bir şey üretilemiyor yani, belli. Ve biz devre arasındaki bizim ilk değişikliğimiz Barış Alper, Kenan Yıldız. Yani ben Barış Alper'in niye oynadığını söylemiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın ama yani Barış Alper'i oyunun farklı bir mevkilerine de kullanabilirsiniz. Yani
0: Barış, ha, onu soracaktım. Barış Alper'i santraforda görseydik mesela, Deniz Gül'den, çünkü genelde bir pivot santraforda trafor görülüyor ama evet, ileride yıpratmak adına belki iyi olabilir miydi diye sormak istiyorum. Yani solda Kenan, ileride Barış şeklinde olsaydı nasıl olurdu?
1: Bu da olabilir. O olabilirdi. Aynı zamanda Barış sağ ayaklı bir oyuncu ve çizgiyi sağ kanat attığınız zaman sağ ayağıyla çizgiye inebilecek bir oyuncu. Onu sağ kanat atabilirdiniz.
0: Hmm.
1: Yani orta saha üçlüsünden Arda Güler çıkmaz yüksek ihtimalle. Devre arasında örnek veriyorum. Orkun Kökçü'yü çıkar. Hocanın taktiği tabii ki. Ama Orkun Kökçü çıkabilir. Sağ kanada Barış Alper geçebilir. Arda Güler 10 numaraya gelebilir. Sonra da Kenan Yıldız.
0: Yani tabii.
1: Tabii.
0: Tabii.
1: Yani bu da olabilir, bu olabilecek bir senaryo devre arasında mesela. Yani ben Barış Alper'in de erkenden çıkmasını hiç anlamlandıramadım. Yani yani Montelli'de şunu da anlayamadım. Yani, tamam, Kerem Aktürkoğlu'dan olmadığını santrafor anladık yani. Hepimiz maçı izleyen insanlar olarak yani.
0: Tabii. Bütün chat yıkıldı. Yıkıldı chat yani.
1: Evet yani. 85 açık nasıl oyunda kalabilir ya? Bunu nasıl açıklayacak mesela basın toplantısında?
0: Bak, çok net bir soru gelmiş abi. Çok net bir soru gelmiş. Bu maç doğrudan hocaya mı yazar demiş Hakan Erol'a. Doğrudan bir soru gelmiş.
1: Doğrudan. Net bir şekilde. Bence başlangıç 11'i ve devam edilen 11 tamamen yanlış yani. Tüm yapılan değişiklikler yanlış. Yani tamamen %100'e. Tabii ki oyuncu grubunda şeyi var mı? Tabii ki olabilir yani. O, ama yani sonuçta bu kadroyu çıkartan bir hoca var. Bunun arkasına duracak bir hoca var. Yani bugün bizim biz vurduk da girmedi işte. Hoca ne yapsınlık bir oyun olmadı bugün. Yani top bizdeyken genelde sürekli rakip stoperlerin belki boy ortalaması 1.88, 1.85 ile 1.90 arasıdır. Biz orta yaptık.
0: Yani İlk yarı 10 tane orta açtık mesela.
1: Evet yani böyle bir oyun planı ben kabul edemiyorum yani Türk milli takımında, bunu söyleyebilirim. Tabii ki ben hani %99'unu hocaya yazarım yani bu mağlubiyetim budur.
0: Peki yani Uğurcan eleştirildi aslında birazcık, ya dikkat ediyorum tabii ki chat'teki durumlarda ama iki pozisyondan bir tanesine en azından çıkarabilir miydi diye bir eleştiri var Uğurcan Çakır'a, ki çok değerli
1: yani isimdir. Bence Uğurcan Çakır'a yerine kadar bugün çok eleştirilmesi gereken konu var. Yani Uğurcan'ın yediği goller, kalecinin de yiyebileceği goller. Tabii Dünya Kupası'nda ekstra bir şeyler bekliyoruz. Mesela ilk golde yani Uğurcan'a gelene kadar o topun Uğurcan'a karşı karşıya kalmasına kadar süreç daha vahim. Yani orada artık bire bire kalmış Uğurcan rakip oyuncuları, ki rakip oyuncuları bence çok güzel bir vuruş yaptı. Uğurcan'ın tam açıyı kapatmadan sağından topağlara gönderdi yani.
0: Bak, Nurullah Bey şöyle yazmış. Demiş ki Kerem zaten malumumuz demiş. Ama demiş bak, Can Uzun niye oyuna dahi girmiyor demiş. Yani Can Uzun bugün hangi mevkide olsa nasıl bir etki yaratırdı sana göre, yani ne gösterebilirdi bugün görmediğimiz diye sormak isterim.
1: Can, şöyle söyleyeyim ben sana. Yani bugün benim ilk 11 beklentim aslında Can Uzun santrafordu yani. Kendi içimde kurduğum, yani kendi düşüncem. Ben Kerem Aktürkoğlu solda, Barış'ı sağda, santraforda Can Uzun, arkalarında Arda Güler, İsmail Yüksek ve Hakan Şalhanoğlu bekliyordum. Yani bu benim bugünkü hani nasıl bu maçı zihnimize çeviririz, nasıl maçı kazanırız, ilk 11'im benim buydu ama tabii ki takdir edilir sonuçta. Onlarla antrenman çıkan da oyuncular, o antrenman çıkan da hoca.
0: Tabii ki. Biz yanındayız, arkasındayız demek istiyorum ben kendi adıma. Bu tip bir mağlubiyetin ardından da bunu söylemek istiyorum. Çünkü yani çok başarısız bir maç geçirdiğini söyleyebiliriz Montella'nın, ama ben kendi adıma hocanın yanındayım ve arkasındayım demek istiyorum.
1: Yani bak, dünya kupası bitene kadar olmak zorundayız zaten. Yani bu turnuva boyunca yani bir şey ol, bir aksiyon alınacak çalış. Yani bunların şimdi yazılıp çizilmesinin bir anlamı yok. Dünya kupası biter. Biz de herhalde örnek veriyorum, grup aşamasına veda etmişiz. İnşallah böyle bir şey olmaz tabii. İşte benim rastlamı değil ama oldu dersek, yani ondan sonra Vincenzo Montella'nın geleceğiyle ilgili karar zaten verilecektir. Veya yerden yere vuracaksak da eleştiri anlamında, o zaman daha sert bir eleştiride bulunmak daha mantıklı. Şu an sonuçta turnuva devam ediyor.
2: Akıştayız
1: Avrupa
2: yani.
1: Avrupa Şampiyonası'nda da mağlubiyette başlamıştık. Tabii orada Portekiz'de başlamıştık. O ayrı. Şimdi Avustralya'ya Portekiz arasında dağlar kadar fark var.
0: Yani tabii.
1: Ama yani iki alt üzerinde konuşmak için ne kadar doğru olmadığını bu maç üzerinde gördük. Ama yine kağıt üzerinde konuşacaksak Amerika ve Paraguay sonuçta bizim yenemeyeceğimiz takımlar değil normalde kağıt üzerinde. Ama bu
0: öyle
1: oyunda...
0: Öyle yani biz de bakma rezil olduk Hakan. Yani maç öncesinde yani dünkü aslında yayının tekrarlarında, gece tekrarlarında da dönerken yani ben hiç böyle bir senaryo beklemiyordum. Yalan yok.
1: Evet yani bir de dediğim gibi sonuçta ama aynı oyunda aynı sistem, aynı taktikte bir devam edilmesi halinde bir puan bile burada yani bir şey şaşırtıcı olmaz bir puanla bizim burada bitirmemiz. Yani şimdi ben karalar bağlamak tabii ki istemiyorum. Ama bir Paraguay maçı var. O maç etmemiz gerekiyor. Ama 2-0'lık mağlubiyet şu yüzden de kötü oldu. Bu en iyi üçüncü.
0: İşindeki averaj işi değil mi?
1: Evet yani averaj işi de burada çok önemli olacak. Yani 3 puanla çıkan takımlar da olacak. Çıkamayan takımlar da olacak yani baktığımızda. Yani bu averaj bizi belki olumsuz anlamda etkileyebilir. Çünkü zaten baktığımız zaman ilk maçta da yani böyle tek farklı galibiyetler geliyor. Yani Amerika 4-1 kazandı Paraguay karşısında.
0: Onun dışında hep tek fark neredeyse.
1: Evet yani bugün Brezilya Fas 1-1 bitti. İşte İskoçya maçı 1-0 bitti. Yani çoğu maç hani böyle ezici üstünlükle oynanan skorların 3-0 4-0'lar olan maçlar görmüyoruz. Kore maçı da 2-1 bitti.
0: Ha, bir Meksika 2-0 bitti ama yani o maçta 5 olması lazımdı zaten. Takım çok kötü.
1: Evet yani o maçta yani hani bu maçın hani oynanışıyla skor orada da pek örtüşmedi yani. Belki 4-5-0 bitebilecek maç 2-0 bitti.
0: Doğru.
1: Dünya Kupası da böyle şaşırtıcı bir turnuva yani İskoçya Katar maçı tekrar ettiğimizde yani görüyoruz. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek maç 1-1 bitti.
0: Son sorumu sorayım. Sonra tabii ki teşekkürümüzü edeceğiz. Hakan Erol bizimle beraber, bunu da hatırlatalım dinleyicimize. Okyanusya takımı diye çok küçümsemişiz. Hiç çalışmamışız. Reklam filmi çekmişiz. Dev aynası kırıldı. Artık turnuvaya başlayabiliriz diye bir mesaj var. Nasıl yorumlarsın? Yani Yenal Bey'in mesajı. Yenal Bey'e de selam olsun.
1: Avustralya'da biraz futbolu hani turnuvaları özellikle takip eden birisi Avustralya'nın zaten 0-0 hani işine gelen skoru çok iyi oynayabildiğini bilir.
0: Doğru.
1: Yani 0-0'ı özellikle öne geçtiği 1-0'lık maçlarda ki sanırım Japonya ile oynadıkları maç vardı 0-0 bitirip Japonya'nın böyle 30'da yakın şut attı. Sonrasında revanşını 2-0 kazandı Avustralya'nın bir maç. Yani Avustralya gerçekten 0-0'ı ve öne geçtiği maçta çok iyi oynayabilen bir turnuva takımı. Ama dezavantajı da ilk golü yediği zaman çabuk kırılan bir takım.
0: İşte ben onu temenni etmiştim. Belki de maçın evet, önünde de onu öngörmüştüm.
1: Aslında onu temenni etti. Çünkü bizim böyle bir kalitemiz var. Hani Avustralya karşısında öne geçme, Türkiye'nin Avustralya karşı öne geçmesi muhtemelen olması gereken bir şeydir normalde. Ama bugün olmadı. Yani önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri var Can. Yani
0: bugün kullandım biliyor musun? Yani tam evet, yayında yayının içinde maçı aktarırken önümüzdeki maçlara bakacağız tabirini yani kullandım.
1: Buraya takılmanın çok artık bir anlamı yok. Maç bitti sonuçta. Yani kaybettik. Bu saatten sonra neyi daha iyi yapabiliriz? Neyi düzeltebiliriz? Teknik heyetinde bence buna bakması gerekir. Umarım bizim de turnuva heyecanımız Temmuz'un biraz daha başlarını biraz geçer. Biz de biraz turnuvadan zevk alırız.
0: İnşallah bakalım. Peki Hakan Erol çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim Can.
0: Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Tabii ki stüdyoyu da bekliyoruz. En yakın zamanda çok güzel olur. Hep beraber güzel bir şeyler yaparız.
1: En yakın zamanda sözüm olsun sana.
0: Tamamdır abi. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kal. Evet, Hakan Erol bizlerle beraberdi. Biraz sonra Emre Tilev'e bağlanacağız. Tabii ki birçok bağlantımız da olacak. Bugün Emre Tilev'le devam edeceğiz. Sonrasında tabii ki Erkan Tiryaki ile devam edeceğiz. Birçok konuyu konuşacağız, birçok konuyu tartışacağız. Bugün istemediğimiz bir sonuç vardı. Milli takım nezdinde gerçekten sıkıntılı bir sonuç aldık. Üzücü bir gündüz yaşıyoruz. Gerçekten bakalım. Önümüzdeki maçlara bakacağız tabiri. Biraz daha aslında doğru bir tabir olarak dikkat çekiyor. Emre abi de müsaitliği olduğu vakitte bağlanır. O sırada ben de Emre abi müsaitliği olduğu zaman bağlanınca dilimden önce şöyle biraz mesajlara döneyim. Montella Jedlek demiş bir dinleyicimiz, Ahmet Bey. Bu maç uyandırır inşallah demiş. Vallahi bizleri uyandırdı yani skor. Yani şurada 3 saatlik uykuyla hepimiz tabii ki, ben de turnuvadaki bütün maçları izlemeye çalıştığım için özellikle biraz daha Amerika saatine göre yaşamaya da çalışıyorum. Hakikaten bizleri bu skor uyandırdı. Umarız Montella'yı da uyandırır. Montella bugün çok başarısızdı. Kabul ederim. Çok eleştiri var. Birçok dinleyicimiz yazıyor. Ki şöyle bakalım. Hasan Bey yazmış. Hasan Bey demiş ki Montella rakibe hiç çalışmamış. Hiç ama hiç çalışmamış demiş. Kendi bildiğini oynatmış. 90 dakika boyunca sırık diye tabir ettiği Avustralya savunması olduğunu varsayıyorum ki evet, beşli oynayan takıma orta yapmaya çalıştık ve kutunun içinde Kerem Aktürkoğlu'yla bir denememiz oldu demiş. 85 dakika orada tamamen kaybolan bir oyuncudan bahsetmiş ki çok kişi Kerem hakkında yazmış zaten. Hani Kerem'in tabii ki yani eleştireceğiz, birçok şeyi eleştireceğiz ama doğru eleştiriler yapmak önemli. Yani bunların arasında bir anda yersiz eleştiri yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Evet, hocanın planında bence çok büyük bir problem vardı maç nezdinde. Çünkü hoca ilk golü atacağının planına göre sanki sürekli sahadaydı. Ama 1-0'ın üzerine planın biraz daha farklılaşması gerekiyordu. Özellikle bu kadar derinde oynayan, yani rakip kaleye, kendi kalesine düzeltiyorum, yani forvet oyuncusuyla stoper oyuncusu arasında 30 metre olan bir durumda gerçekten bunun yapılmaması gerekiyordu. Biraz sonra da eğer müsaitliği olursa Emre Tilev'e bağlanacağız, onu da söyleyelim. Ara ara oyuncu açıklamalarına da gideceğiz, daha sonrasında basın toplantılarına gideceğiz. Uzun bir maç sonu yayını olacak, bunu da söyleyelim. Tabii ki yayınımızın arasında Amerika ve Paraguay'ı da konuşacağız. Yani ister istemez iki takımın da maçlarını izledik, aralarında oynadıkları maçları ve oradaki belli detayları da sizlere aktaracağım. Çok kısa bir reklam arasına gidiyorum. Reklamın ardından direkt geleceğiz. Yaklaşık bir dakika. Evet, dakika skor heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Maalesef ki 2-0 Avustralya karşısına kaybettik. Şu anda da hattımızda Emre Tilev var. Emre abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim Emre abi. Tahmin edersin ki bugün bizim adımıza çok da güzel bir yayın olmuyor. Skor kaynaklı olarak ama tabii ki adettendir. 90 dakikanın genel bir gözlemini almak istiyorum abi. Yani 90 dakika boyunca biz neleri yanlış yaptık, neden bu skor ortaya çıktı diye sorarak aslında başlayabiliriz abi.
1: Montella şaşırtmadı. Bir kere Montella bundan önceki maçlarda nasıl oynadıysa aynı oynadı. Ama Avustralya şaşırttı. Neden şaşırttı? Çok basit. Avustralya bizi çok iyi çözümlemiş. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı çok iyi planlamış. Biz 24 kere ceza sahası içerisine girmişiz. İki top kaleci tarafından çok ciddi anlamda mükemmel kurtarışla. Bir top da direkten dönerek çıkartılmış. Ve sen ceza sahasında XG'yi 1.33'e kadar çıkartmışsın. Yani 1.33 yakaladığın XG'de inanılmaz bir başarı yakalıyorsun ama gol yapamıyorsun. Neden? Çünkü bal yapmayan arı görüntüsü ortaya koyuyorsun. Peki bunun temel sebebi ne? Bir, Kerem'i bu kadar oyunda tutmanın ne anlama geldiğini bana Montella'nın anlatmasını isterim. Ama en başta aslında söylemem gerekeni söyleyeyim. Şimdi hemen bıçakları hazırlayıp Montella'ya tak tak tak saldırmanın alemi de yok. Kılıçları çıkartmış pek çok kişi Twitter'da Montella'ya ateş ediyor.
2: veriyor ve onunla saldırıyor. Bugün saldırma değil, problemleri çözebilecek, kaynakları ortaya koyabilecek beceriyi yansıtma dönemi. Peki ne yapmamız gerektiği sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Çünkü önümüzde bir Paraguay, önümüzde bir Amerika Birleşik Devletleri maçı var. Ama bence çok daha önemli bir mücadele Paraguay'la, özellikle Avustralya'nın oynayacağı mücadele. Eğer Paraguay Avustralya yenerse ve biz de Paraguay önünde galibiyet elde edersek grubu üçüncü bitirmeyi garantileriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten Paraguay önünde ortaya koyduğu futbolu çok net olarak görmüş olduk. Bizim Amerika maçından elde etmemiz gereken bir puan kalır. Amerika Birleşik Devletleri ile Avustralya'nın oynayacağı mücadelede ayrı bir önem taşıyor ama ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Avustralya'yı yenebileceğini düşünüyorum. Şimdi maç öncesiyle ilgili videolar çekiyorum ben, biliyorsun.
3: Evet, abi.
2: İkili averajda da bu videolardan birinde şunu söyledim. Dedim ki bu adamlar rugby'den geliyorlar. Dayanıklı, fizik üstünlükleri çok yüksek ve 1.90'ın üzerinde iki tane stoperi var. Bu stoperleri sakın yüksek topla aşmaya çalışma dedim. Ya biz ceza sahasına her 150 saniyede bir orta yapmışız.
3: 26 orta abi.
2: İşte bak, bu ne demek? 26 orta her 150 saniyede bir orta yapılmış. Ya da 3 dakikada bir orta yapılmış demek. Şimdi 3 dakikada bir yapılan ortadan sen ne sonuç almışsın? Sıfır. Bir tane Meri'nin indirdiği var, Kerem'in atamadığı var. O zaman senin bu adamları şaşırtma politikanı özellikle bir 9'la kurgulaman lazım. Yani sen bu mücadelede yalancı koşu yapmış mısın? Yapmamışsın. Sen Barış'a topu atmışsın, Barış adamın üstüne gitmiş. Yahu İtalyano herifi darmadağın etti Barış'ı, sağdan sildi.
3: Doğru.
2: Barış diye biri yoktu sahada. Neden? Çünkü adam rugby'den geliyor zaten. Biz çıt kırıldı futbolculardan kuruluyuz. Biz kendi ülkemizde de zırt pırt kendimizi yere atıyoruz. Hakem de zırt pırt faal çalıyor.
3: Doğru.
2: Bu maç Türk hakemlerinin müsebbibi bir maçtır. Yani Yasin Kol beyefendi, Mehmet Türkmen beyefendi, diğerleri oturup şu hakemleri bir seyretsinler. Her şeyi hop, aa yel geldi düştüm. Düt faal. Aa karınca omuzuma koydu düştüm. Düt faal. Aa kelebeğin kanatından nem kaptım düştüm. Düt faal. Ya böyle bir dünya var mı? Yok işte. Yani Dünya Kupası'nda bunu görüyoruz ve bu bize tokat gibi çarpıyor. Bu bir. İki, Kerem Fenerbahçe takımının futbolcusu olmasa bu milli takımda oynatır mıydın sorusunu sormak lazım. Oynatır mıydın? Ben oynatmazdım. Fenerbahçe kontenjanından milli takımda bir Kerem'den bahsediyoruz. Ya 84 dakika bu adama nasıl dayandın sen? Ya niye 60'ta oyundan almıyorsun? Can'ı niye oyuna atmıyorsun? Yani biz oyuncu değiştiriyoruz. Biz göbekte oyuncu değiştiriyoruz. Sonra savunmaya dön. Ya Melih belini çeviremiyor. Yani video çekiyorsun güzel, arkadaşlarla sohbet muhteşem. Evet hadi gülelim, kakara kikiri yapalım. Ama bir de abi fitness'a in, şu beli nasıl çeviririm? Ben nasıl hızlı dönerim? Abdülkerim dönene kadar mevsim yazdan ilkbahara geliyor.
3: Doğru abi.
2: Yani Melih dönene kadar bıyıklarım neredeyse beyaza dönüyor. Yani bu akıl alır bir durum değil. O zaman senin çözmen gereken temel problemler var. Hızlı oyuncular karşısında senin savunman çok ağır. Yüksek oyuncular karşısında sen yüksekten oynadığın toplarla delmeye çalışıyorsun. Bunu ikili averajda vurguladım. Eğer Avustralya'dan ilk golü yersen bunu karşılama şansın yok dedim. Ya bunu ben cücük aklımla biliyorum. Montella bilmiyor mu? Biliyor. Peki sen o ilk golü, yani iki tane savunma oyuncusu arasına hızlı koşu yapan adamı nasıl bırakıyorsun? Ya birazcık daha geriden kursana oyunu. Birazcık daha kendi ceza sahasının önüne kadar topu taşısana. Birazcık daha kendi ceza sahasının önünde sol stoperi bıraksana. Bu koşuyu yaptığında adama orada ilk müdahaleyi yapabilsin. Çünkü adamın iki tane pırpır tabir edilen oyuncusu var. Ve bu oyuncular seni darmadağın ettiler. Ya uzaktan atılan şut var. İki tane gol var. Bir tane de adamın içeriye girerek bulduğu pozisyon var. Yani şimdi burada Montella'ya fatura çıkartmayalım. Tamam, başta da söyledim. Şu anda yapıcı olma zamanı. Ama Montella'nın da ders çıkartma zamanı. O zaman da şu soru akla geliyor. Ya biz 4-6-0 oynadık Avrupa takımlarına karşı. Ama başka dünyadan gelen takımların da senin taktiksel biçimlenmeni çok net olarak öğrendikleri ortada. O zaman senin onlar karşısında farklı bir felsefeyi ortaya koyman gerekiyor. Bu felsefenin adı da bence bir pivot sahibi. olan Türkoğlu. Ve bunun yanında koşu yapacak olan, bak Kenan'ın oyuna girişi, dikili oyun, oyunu tamamen değiştirdi.
0: Kenan çok gerekti gerçekten ve bence de katılırım, yüzde yüz katılırım.
2: Ozan niye Kenan'la başlamadın da Barış'la başladın? Niye Kenan'la başlayıp adamı yıpratmadın da Barış'la başlattın, Barış'ı yıprattın? Asıl soru bu. Sen Kenan'la başla, savunmayı yıprat, sonra sen 60'ta at Barış'ı oraya. Kenan'ı da içeriye çek, Barış da kanatta yıpratsın, Kenan da sanki böyle Arda ile Kenan'ı içeride dörtlüye dön. Yani Barış bir çizgide olsun diğer kanatta. Sen Arda'yı bu kadar çizgiye atarsan öldürürsün orada Arda'yı.
0: %100.
2: Arda'yı öldürdüysen.
0: %100.
2: Niye? Çünkü sen orada birilerine yer açmaya çalışıyorsun. Yani bu, şimdi Kerem özelinde konuşuyorum. Bu oyunun içinde Kerem'e yer yok. Bugün yer yoktu.
0: Bugün yer yoktu. Çok doğru bir cümledir abi. %100 katılıyorum.
2: Yani bugün Kerem'e yer yoktu. Başka zaman olur mu bilmem. Ama ben bugün Kenan'la başlardım. Önde de bir sahte 9 atardım. Daha sonra da Barış'ı oyuna alırdım. Kenan'ı ve Arda'yı 10 numara mevkiine, yani Arda'yı 10'a çekerdim. Kenar'ı içeri deplase ettirirdim. Ve daha sonra yorulmuş bir savunma karşısında daha etkin olabilirdi. Ama yapmadı bunu Montella. Çünkü Montella'nın da kodlarını çözenler var mı? Var. Yani biz şunu seviyoruz hocam. Hadi aslanım, hadi koçum. Yaparız biz bu işi. Olmuyor işte öyle. Öyle olmuyor. Keşke öyle olsaydı.
4: Peki abi, yani şunu soracağım arada.
2: Öyle, o zaman dünyada bizden daha güçlü hiçbir şey olmazdı.
0: Doğru.
2: Ama bugün artık bilime inanıyor insanlar. Mantığa inanıyor. İki tane 1.95'lik oyuncunun arasına attığın her 150 saniyedeki ortanın 24'ü, bak 26 ortanın 24'ünü adamlar almış hocam. Ya sen gerçekten bunu 15'te gördüğünde diyeceksin ki ulan ben 15 orta yaptım. Bunun hepsini adamlar aldı. Benim buna bir çözüm bulmam lazım.
4: Veyahut da orta tercih etmemem gerekir. Yerden olmam gerekir.
2: Ya yapma bunu yani ya. Sen başka bir alternatif üret orada.
4: Çok katılırım. Abi şunu soracağım, birçok dinleyicimiz yazdığı için aslında dinleyici sorusu olarak bu soruyu yöneltmek istiyorum. Emre Tile bizlerle beraber, bunu bir kez daha hatırlatalım. Tabii ki aşinasınızdır hele hele bu saatlerde Emre Tile ve tabii ki abi sorum şu. Avustralya'yı biraz küçümsedi mi Montella veyahut da bizler Avustralya'yı biz küçümsedik mi demiş birçok dinleyicimiz. Hatta hatırlatmış ki abi gerçekten senin yayınlarında Avustralya'dan çekinebileceğim takımlardan bir tanesi noktasında Yunus Bey de hatırlatmış bu detayı. O yüzden bunu da söylemiş olayım abi tekrardan.
2: Abi ben hep söylüyorum, Avustralya'dan ben çok korkuyorum dedim. Çünkü Avustralya futbolu gelişen bir futbol. Avustralya futbolu İngiliz futbolundan kerteriz alıyor. Avustralya futbolu rugbycilerden gelen oyuncularla şekillenmiş. Fiziki üstünlüğü çok yüksek. Yani özellikle İngiliz stoperleri savaşan stoperlerdir. Çok koşan stoperlerdir. Bir kere biz ya neden bu kadar bitik kaldık? Neden nefesimiz yetmedi? Bunları sorgulamak lazım. Zaten biz bunu senle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray maçlarında da sorgulamıyor muyuz? Bu kadar bitik futbol.
4: Evet. Her zaman abi, doğru. Düşen,
2: bu kadar parçalanan anlayış ve felsefe. Özetle şimdi artık ders çıkartalım. Paraguay'ı bekleyelim. Paraguay çok hareketli bir takım, çok dinamik bir takım. Bakma sen Amerika'dan 4 yediğine, ama Paraguay'ı ortalarla geçebilir miyiz? Geçebiliriz diyorum.
4: Paraguay'ı ortalarla bile olsa geçebiliriz diyorsun abi. Peki çok güzel. Ben de bu arada inanıyorum Emre abi, inşallah Paraguay'ı yeneceğiz. Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi?
2: Efendim?
4: Amerika karşısındaki şansımızı nasıl görürsün abi son maçta?
2: Amerika karşısında şansımızı %25 görüyorum.
4: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
2: Teşekkürler, hoşça kal.
0: Evet, Emre Tile bizlerle beraberdi. Hüseyin Bey'in de bir mesajı varmış. Şöyle bakıyorum. Günaydın, iyi yayınlar Emre Bey demiş. Emre abiye sormuştu herhalde. En azından ben Can Genç sizlere ben yanıtlamış olurum en kötü ihtimalle. Milli takım teknik direktörü çok kötüydü. Çok methediyordu. Biz ona hep söyledik. Yanlış kadro, yanlış seçim diye. Bakın göreceksiniz. Dediğime gelecek iş demiş Hüseyin Bey. Yani ben bu görüşün biraz karşısındayım. Bugün çok çok başarısız bir teknik direktör performansı vardı. Ama bütünüyle ele aldığımız zaman bence artıları çok daha ağır basan bir teknik adama, teknik direktöre sahibiz. Yani tabii ki bugün oldukça
4: üzüldük. Oldukça keyfimiz kaçtı. Hem skor kaynaklı, hem oyun kaynaklı, hem tercihler kaynaklı. Emre abi inanılmaz güzel açıkladı. Yani bu kadar fizik gücü, fizik kaliteyle ön plana çıkan bir takıma karşı 26 tane ortak ortayla aslında savunmada boşluk bırak aramak büyük çok büyük bir sıkıntıydı. Çok güzel bir dille aktardı zaten Emre abi. Sağ olsun onun da bizlere yayınlarda verdiği katkı her daim çok çok değerli olduğunu söylemek isterim. Tabii ki çeşitli konuklarımızla konuşmaya devam edeceğiz, onu da söyleyelim. Hatta bakıyorum bir dinleyicimiz demiş ki Tevfik Erdem Duran demiş. Duran, John Duran gibi oldu birazcık ister istemez. Bu maç bana Türk takımlarının Temmuz ayında Avrupa kupalarında İskandinav takımlarına karşı oynamasını hatırlattı demiş. Acayip iyi bir analiz bu arada. Gerçekten Tevfik Bey'den çok yani vizyoner bir yorum gelmiş. %100 katılırım. Yani bazen böyle kapalı kutu İskandinav takımlarının fizik kaliteyle ön plana çıkan İskandinav takımlarının belli şeyler gösterip daha alacalı kadroyu mağlup ettiği denklemleri görüyoruz. Özellikle sizin de bahsettiğiniz gibi Temmuz ayındaki Avrupa Kupaları ön elemelerinde bu çok fazla karşımıza çıkıyor. Avustralya milli takımında da özellikle savunma üçlüsü ve birçok mevkideki birçok oyuncu da bize göre çok daha fizik değildi. Yani futbolun sadece fizik ve kaliteyle oynanmadığını bir kez daha savunurum. Ama bugün onların planı tıkır tıkır işledi. Bizleri sanki bu oyuna ittiler. Yani biz bu oyunda sadık kalacağımızı biliyorlar gibiydi ve yani birçok önlemi de almışlar bize karşı. Uzaktan şutları da aslında iyi çalışmışlar. Yani alan kapama konusunda ki zaten çok kompakt bir şekilde savunmanın merkezinde konumlanan bir Avustralya takımı gördük. Gerçekten yani hiçbir çözüm bulamadık. Yani mevcut kadroyla, mevcut oyun düzeninde hiçbir çözüm bulamadık. Bana sorarsanız hani çok küçük bir artı olarak şunu söyleyeyim. Kenan'ın bugün 20 dakika oynama durumu vardı. Onu söyleyelim. Ama 45 dakika oynadı. Fedakarlık gösterdi. Kenan son anda bir ufak bir problemi vardı ama devre arasında fedakarlık göstererek oyuna girdi. Onu da söyleyeyim ki girdikten sonra da bana sorarsanız Emre abinin dediği şey çok doğru orada. Yani başta keşke Kenan'la belki daha kısa kullanıp Kenan'la başlayıp üzerine Barış'la daha fazla yıpratsaydık çok daha iyi olabilirdi. Onu söyleyelim. Ya haricinde tabii ki bugün Montella'yı eleştirme günü gibi oluyor biraz ister istemez yayında. Sizlerin de yorumları bunun paralelinde geliyor. Ya ben yine de hocaya güvenmek lazım diyen taraftayım ama tabii ki bütün bana da yapacağınız eleştirilere çok açım. Ben göreceğiz bakalım süreçte. Ben de merak ediyorum ama ya turnuvada bir daha bu kadar kötü futbol oynayacağımızı düşünmüyorum. Kötü futboldan da ziyade bu anlayışla bir takıma karşı da bu kadar çaresiz gözükeceğimizi düşünmüyorum diyeyim. Belki daha kötü bir skorla ayrılabiliriz belki bu maçta ama böyle bir işte bu tarz bir oyunla görmeyeceğiz milli takım. Öyle söyleyeyim. Yani ben inanıyorum hocaya. Hocanın çözümlerine de inanıyorum. Zihni Bey yazmış. Paraguay'ı ortalarla mı geçebiliriz diye aslında Emre abinin o yorumunu. Ortalarla bile geçebiliriz. Paraguay takımının sıkıntılı oluşundan bahsetti. Aslında oradaki vurgu oydu. Yani bir tane cümleyi alırsanız evet belki kötü geliyor kulağa belki o cümle ama oradaki vurgu, oradaki kast çok daha aslında derin Emre abinin yaptığı, onu söyleyelim. Kerem'in santrafor oynadığı takım mı geçecek? Montella 80 dakika nasıl Kerem'e dayandı? Valla ona biz de inanamadık Zihni Bey. Yani yani 60 hadi maksimum yani dayanırsınız bu performansa. Ki ona bile dayanmamız gerekir. %100 katılırız. Ya Paraguay'ı bence de geçeriz bu arada. Ben yine bunu söyleyeceğim. Çünkü Amerika karşısında izlediğimiz takımın çok çabuk demoralize olduğunu gördük. Tabii ki onlar adına da bir reaksiyon maçı olacak. Bizler adına da bir reaksiyon maçı olacak. San Francisco'da oynanacak karşılaşma. İki takımın da çok net, çok istekli bir şekilde sahada olacağını düşünüyorum. Bunu vurgulayayım. Ama göreceğiz bakalım. Yani gerçekten Ben bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı düşünmüyorum. Çok daha iyi günler olacaktır. Onu temenni ediyorum. Böyle konuşmak istiyorum. Tabii ki belli yerlerde hocayı da eleştirmemiz lazım. Bugün pivot kullanılmaması eleştirilebilecek bir konu. Özellikle yani son 5 dakika haricinde yani hiç pivot kullanılmadı. Yani en azından ben bir son 35 dakika şöyle bir tabloda bir pivot bekliyordum. Ki ben hocaya çok saygı duyuyorum. Yani forvetsiz sistemde gayet olabilir. Hatta şu anda dünyanın en iyi takımı Paris Saint Germain'de Dembele ile oynuyor forvette yani. O yüzden yani böyle gelip de forvetsiz takım mı olur kardeşim gibi bir yorum yapmayacağım. Ama en azından oyunun gereksinimlerinde bugün forvet istiyordu. Oyun çok net forvet istiyordu. Ve yani ister istemez bunu hepimiz anladık. Yani bugün chatte ben hiç şey görmedim. Yani şunun aksini yazan birini görmedim. Herkes tabii ki çok güzel mesaj yazmış. Sağ olsun destek verdikleri için. 0212 273 10'unu da hatırlatalım bir kez daha ama hani herkes mesajının yanında bir de baba Kerem'e nasıl katlandın ya? Kerem'e ne kadar dayanabilirsin ya? 85 dakika Kerem mi oynar ya şeklinde. Yani sayısız mesaj var. Ya gerçekten hani bugün aslında Kerem'e bir eleştiri mesajından dolayı değil bu. Bu Montella eleştiri mesajı. Ki Montella bugün eleştirmeyi hak ediyor. Ama büyük resimde hocamıza da sahip çıkalım. Onu demek istiyorum. Yani bazen bazı takımlar olur. Bazı maçlarda çözemezler işi. Ve hocası eleştirilmeye açıktır. Bizim ülkemizin kültüründe hoca eleştiriye çok açıktır. Ve kumandan olarak görülen takımın oynatan kişisi olarak görülen kişi her zaman eleştiriye açıktır. Ama doğru eleştirilelim. Yani bütünüyle yakıp yıkmayalım istiyorum. Çünkü bu adamın başardığı şeyleri de unutmayalım istiyorum. Ama bugünü de unutmayacağız. Bugün de not edeceğiz. Yani eleştirileri yaparken günlük eleştirileri kabul edebilirim hocayla alakalı. Yasin Bey yazmış Kocaeli'den. Barış Alper'i Galatasaray hayırlısı ile satsa da demiş. En azından yüksek bir bedel alır demiş. Kenan Yıldız varken niye Barış oynuyor? Vallahi inanamıyorum demiş. Ya işte dediğim gibi Kenan 90 oynayabilecek durumu yoktu. Sakattı, hatta o yüzden yedek başladı. Bu son anda çıkan bir haberdi. Yani dün gece aslında muhtemel kadrolarda yavaş yavaş çok geç saatlerde çıktı. Yani Brezilya maçı sırasında ben de gördüm. Brezilya maçını, Fas-Brezilya maçını takip ederken ben de gördüm Kenan'ın oynamama durumunu. Benim de son dakika öğrendiğim yani daha az oynayabileceği durumunu demiş olayım. Orada öyle bir durum var. Ama tabii ki biraz sonra zaten Vincenzo Montella'ya bağlanacağız. O da her şeyi açıklayacaktır. Bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından Erkan Tiryaki ile konuşacağım. Evet, maç sonu yayınımıza devam ediyoruz. Maalesef ki Avustralya karşısında istediğimiz skoru alamadık. 2-0'la mağlup olduk ki yayınımızda Erkan Tiryaki var. Erkan Tiryaki, hoş geldin. Sesimi alabiliyor musun Erkan Tiryaki?
5: Merhaba Can, şimdi alıyorum. Heh, evet.
4: Süper, şahane. Tabii ki tadımız kaçık. Bugün keyfimiz epey kaçık. Yani bu 90 dakikada biz ne hatalar yaptık mı diye sormalıyım. Yoksa skor nasıl bu hale geldi diye mi sormalıyım. Yani bunun paydaşları ne veyahut da bunların arasında gördüğün bardağın dolu tarafından bakabildiğin herhangi bir detay var mı diye de aslında sorumu çeşitlendirmek istiyorum. Söz sende Erkan Tiryaki.
5: Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Evet, güzel bir pazar günü olmayacak bizim için ama yani galibiyetle başlasaydık bambaşka bir pazar günü olabilirdi tüm Türk halkı için. 90 dakikaya sığdıramayız yorumu bence. Bu 90 dakikadan daha öte ama bardağın dolu tarafından bakalım önce, tamam. İki maçımız daha var, bir şey bitmedi. Yani iki maçımız var. İki maçta alınacak 4 puan bile size üçüncü olarak gruptan çıkartır. Evet. Biz buradan diğer eşleşmeleri, çapraz eşleşmelerin de lehimize olduğunu düşünerek bir çeyrek final, yarı final yolu hayal ediyorduk. Asıl sorun burada başlıyordu bence zaten. Bardağın dolu tarafı iki maçımızın daha olması.
4: Peki.
5: Sorun nerede başlıyordu? Biz futbol olarak, çok net söyleyelim, Kosova maçında geldik buraya. Futbol olarak çok hak ederek gelmedik. Kaliteli kadromuzla geldik. İyi futbol oynayarak gelmedik. Kosova'ya geçmedik. Ve bu daha 3 ay önceydi. Romanya'yı çok iyi futbol oynayarak geçmedik. Sonuç olarak geçtik ve söylediğimiz bir şey vardı. Önemli olan sonuçtu. Ama Dünya Kupası'na geldiğiniz zaman sadece önemli olan sonuç olmuyor. Tecrübe oluyor. Sahaya yansıttığınız oyun stratejisi oluyor. Evet, bugün Merih'in dediği gibi, evet, sonuna kadar, son damlasına kadar mücadele etti çocuklar. Kötü mücadele etmedi. O mücadele yetmez. Sadece mücadele, saf mücadele yetmez Dünya Kupası'nda.
4: %100.
5: Nereden başladık? 90 dakikaya sığmaz dedik ya. Hedefimiz final. Final de değil, kupa. Ya bunu devlet büyükleri söyleyebilir, şey yapabilir ama bunu federasyon başkanı söyleyemez. Gerçekçi, gerçekçi olacaksınız. Şu anda 36 takım dedi değil mi bu Dünya Kupası?
4: 48.
5: Dünya Kupası takımları içerisinde kadro kalitesini bir kenara bırakıyorum Can. Takımlarım, oyuncularımızın kulüplerinde oynadığı tecrübeyi bir kenara bırakıyorum. Ülke olarak Haiti ve işte Katar kadar tecrübeye sahibiz. Bir kere tecrübesiz bir takımız. Buraları oynama konusunda Dünya Kupası farklı bir atmosferdir. Bu bütün spor branşlarında aynıdır. Avrupa Dünya Şampiyonu olursun ama olimpiyata gidince ilk turda elenirsin. Olimpiyat başka bir seviyedir.
4: Doğru.
5: Liginde şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne gidince hazırlık maçlarında yendiğin takımlar karşısında bir şey yapamazsın. Çünkü Şampiyonlar Ligi başka bir seviyedir. Grup maçlarını çok iyi geçirirsin. Bir şekilde kaliteli kadronla uzun vadeli 1,5 yıllık eleme sürecinde zaten artık gelmesi, katılması kolay herkese Uluslar Ligi'nden geliyorsun. Oralarda başarılı olursun. Tıpkı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda o şampiyon Fransa'ya kök söktürdüğümüz gibi, Şenol Güneş'in takımını kök söktürdüğü gibi içeride 3 gol atarak yendik. Deplasmanda berabere kaldık. Kök söktürmüştük o Fransa'ya. Ama gel gelelim Avrupa Futbol Şampiyonası'nda felaket bir şampiyona geçirmiştik. Doğru. Çünkü her ne kadar Avrupa Şampiyonası tecrübemiz fazla olsa bile işte 2016'nın o kaos izlerini 2020'de ki 2021'de oynandı pandemi nedeniyle taşımıştık. Bizim tecrübemiz yok. Tecrübemiz yoksa da ayağımız yerlere sağlam basacak. Avustralyalı bir oyuncu çıkıyor diyor ki evet Türkiye çok tecrübeli, çok iyi oyuncuları var, süper yıldızları var, doğal olarak grubun favorisi ama bizim bunlardan daha fazla tecrübemiz var, bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. İsmail kardeşim çıkıyor diyor ki İsmail Yüksek, buna katılmıyorum, gülüyorum. İşte biz baskı nedir iyi biliyoruz. Seni Fenerbahçe Galatasaray'da oynadığın baskıyla Dünya Kupası'nda oynadığın baskıya Dünya Kupası tecrübesi bir değil İsmail. Bir kere rakibe saygı duyacaksın. Biz rakibe saygı duymayarak başladık. Maçtan sonra Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamasını dinledim. En güzel açıklamayı kaptan Merih yaptı. Hakan maalesef kaptanlık vasfını çok liderlik karakteri olarak yerine getiremiyor, çok net söyleyeyim.

0: kazanmadılar bile. O kadar maçtan kopuksunuz. Turnuvadan kopuksunuz. Çünkü o kadar yüksekten bakıyoruz. Bu eleştirileri yapacağız. Biz bu gruptan çıkabiliriz. Amerika'yı da yenebiliriz. Paraguay'ı da yenebiliriz. Ki ben senle yayınlarımızda veya radyodaki yayınlarımızda veya etrafımızda, çevremizde futbolu konuşurken biz bu grupta sıfır çekerek sonucu da olabiliriz. 9 puanla da çıkabiliriz. Çünkü grubumuz...
1: Sen bana bunu söylemiştin. Ben bunu hatırlıyorum abi.
0: İşte Katar, ne bileyim bir Irak yok. Anlatabiliyor yani.
1: Herkesin çok çok düşük seviye bir takımsız bir gruptayız.
0: Herkesin yenebileceği bir grup. Avustralya gidip Amerika'yı yenebilir. Paraguay gelip bizi yenebilir. Biz Amerika'yı yenebiliriz. Böyle bir grup. En tehlikeli grup da zaten budur. 0 puanla da kapatabilirsin. 9 puanla liderde çıkabilirsin. Ondan dolayı işimizi ciddiye almalıyız. Evet, kadro kalitesi olarak birçok takımdan daha iyiyiz. Ama kadro kalitesiyle olmuyor. Yıllarca dünyanın bir numarasında, yani o dünya sıralamasında eleme maçlarındaki başarılarından dolayı bir numara olan o altı jenerasyon denilen Belçika milli takımı ne Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ne Dünya Şampiyonası'nda final göremedi. Yarı finali zor gördüler. Bir kere gördüler.
1: O da Fransa'yı 2-2.
0: Son 16 turunda eğlendiler. Sadece o kaliteyle olmuyor.
1: Doğru.
0: Biz bir kere bunu yapamadık. Daha sonra 90 dakikaya gelirsek de senin sorularını zaten cevaplarım. 90 dakikanın içindeki, şimdi herkes Kerem'in 1.90'lık stoperlerin arasında kaldığını yazıyor.
1: Evet, chat bu şekilde yıkılıyor bu arada.
0: Doğru 11 olabilir. Asıl eleştirilecek nokta bu kadar sabretmesi. Yoksa Kerem'le başlayabilirsin çünkü bir oyun planım var. Kosova milli takımının stoperleri de 1.90'dı. Ama Kerem orada bize galibiyeti getiren, Dünya Kupası'na getiren golü attı. Sorun 1.95'lik stoperlerin arasında Kerem'in kaybolması değil. Yerden oynarsan onların işte bir kere Hakan'ın verdiği pasla Zeki girdi. Ara pası hiç denemedik. Oyundan çok kopuğuz. İşin gerçekçi diğer bir tarafı var. Maalesef bunu geçmiş yıllarda da işte belki bizim yaşımız yetmiyor ama 80'lerde de söyleyebilirler. İşte Rıdvan milli takım oyuncusu olamadı diyebilirler. 90'larda diyebilirler. 2000'lerde, 2010'larda, 2020'lerde. Bir gerçek var ki Hakan'ın bir elin iki elin on parmağını geçmez. İşte yüzün üzerinde milli maç oynadı. Çok iyi oynadığı maç. Maalesef bugün herkese değiştirebilirsin. Arda'nın yerine Can'ı koyabilirsin. Hakan'ın yerine Salih'i koyabilirsin. Herkesin yerine değiştirirsin ama herkesin hem fikir olduğu bir yer var. Kaleci Uğurcan Çakır. Performansıyla, kalitesiyle oraya hak ediyor. Ama milli takım karnesi bir Kosova maçında iyiydi. Milli takım karnesi felaket. Konsantre olamıyor belli ki. Felaket bir milli takım karnesi var. Yani yediği ikinci gol evlere şenlik. Yani maalesef Uğurcan Çakır milli takım kalecisi olamadı.
1: Henüz olamadı diye bilim en azından.
0: Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi kalecilerinden birisi yine gözü kapalı oynatılır. Ama handikaplardan birisi o. Hakan Çalhanoğlu maalesef. Kadro tercihlerine gelecek olursak.
1: Lütfen.
0: O kadar çok haksızlık yapıldı ki. Ya ben AHA çok inanan insanlardanım. Yani eleme maçlarına çağırmazsanız ama Dünya Kupası'nı yıl boyunca, iki yıl boyunca hak etmiş bir oyuncuyu çağırmadığınız zaman onun AHA ile gidersiniz. Ya Kaan Ayhan'ın milli takımda ne işi var? İrfan Can Kahveci'nin milli takımda ne işi var? Çünkü bir yıllık performansına bakıyorsunuz. Ne işi var? Onun yerine çağrılmayan çocukların günahı ne? Salih Özcan, Borussia Dortmund'da bir yıl boyunca iki kere ilk 11'de oynamış. Bugün kurtarıcı olarak oyunu alıyorsunuz. Ve yaptığınız değişikliği Zeki'yi çıkartıp Mert'e alıyorsunuz. Amaç neydi yani? Mert daha iyi orta keser miydi Zeki'den? Bunlar zaten basın toplantısında soruldu. O yüzden o kadar ezbere gidiyoruz ki Montella'ndan çok ediyor. Evet, Montella başarılı mı başarılı ama kusura bakmasın. Bu Dünya Kupası'nda bu kadar her çok iyi oynarsın, sağdan soldan gelsin, oyuncu değişiklikleri mükemmel olur. Ya senin tamam santroforsa sistemle oynuyorsun, aminna kabul ediyoruz, bu başarıya getirmiş seni Avrupa Şampiyonası'nda da veya Dünya Kupası elemelerinde de bu getirmiş seni. Ama baktın olmuyor. İşte Kosova takımının 1.90'lık stoperlerine karşı başarılı oldu Kerem, ama baktın burada olmuyor. Ya alırsın Deniz'i. Ya Arda ile oynamak zorunda değilse çocuk çırpınıyor. Çırpındıkça hata yapıyor. Çıkartırsın. Can'ı oynatırsın. Hakan'dan verim alamıyorsun. Çıkartırsın. Orta sahaya başka bir oyuncu. Yani şeyle Orkun, Hakan, İsmail, Arda o dörtlü olmuyor. Çünkü Arda da içeri girerek oynuyor. Yani birisinden, dördünden birinden vazgeçeceksin. Altı numaradan vazgeçemiyorsun. Tamam İsmail'den, o zaman Orkun'dan vazgeçeceksin.
1: Doğru.
0: Hakan Çalhanoğlu'ndan vazgeçeceksin. Futbolu böyle bir şeydir. Bugünkü İspanya milli takımının o damga vuran 2008 Avrupa Şampiyonası, 2010 Dünya Kupası, daha sonra bir ara verdiler 2012 başarısı, daha sonra yeniden o sistemin üzerine gide gide hala bugün dünyanın en iyi takımlarından birisi 20 yıldır.
1: Doğru.
0: Ama 2008'deki radikal kararla aldılar Aragones'in kararıyla.

0: Davut sen gelmiyorsun dedi.
1: Yani sen gelmiyorsun dedi.
0: Sen geldin mi ilk 11 oynamak zorundasın. Ve sen bizim yıldızımızsın. Benim senin üzerine kurabileceğim bir sistemim yok. Arda'yı gerekirse yedek oturtacaksın. Hakan Çalhanoğlu'nu yedek oturtacaksın. Can'ı oynatacaksın. Kerem'i çekeceksin. Deniz'i soracaksın oyuna. Barış Alper Yılmaz milli takımda yok olmuyor. Yani çok garip bir şekilde. Yani bu da Türk halkına özgü bir şey herhalde. Yok Barış Alper, Uğurcan, işte yani olmuyor. Daha önceki yıllardaki örnekleri de var bazı şey, zamanında bizler hatırlamıyoruz ama Rıdvan Oğuz, Aykut Fenerbahçe'den örnek vereyim. Milli takım performansı tabii ki o zamanki milli takım maç sayısıyla, o zamanki milli takımın gücüyle bu zamanki güç bir değil. Bazı radikal kararlar almazsanız Paraguay'ı da yenemezsiniz, Amerika'yı da yenemezsiniz ki iddia ediyorum Amerika bizden kat ve kat daha kaliteli takım.
1: Öyle inanılmaz iyi gözüktüler yani Paraguay karşısında özellikle.
0: Arda ve Hakan bir aydır oynamıyor. O zaman oynatmayacaksın hocam. Can oynuyor bir aydır. Salih hocam bir yıldır oynamıyor. Milli takımı alıyorsun. Nasıl olacak bu iş?
1: Çok
0: acımasız eleştiriler olacak. Evet. Arjantin örneği veriliyor. Suudi Arabistan'a yenildi. Devam etti. Evet. Gücümüz, tarihimiz, tecrübemiz bir değil. Ama biz bu gruptan Paraguay'a yenip Amerika'yla da son maç olması çok büyük avantaj. Amerika Avustralya'yı yener. Onlara liderlik için bir puan yeter. Bize en iyi üçüncü olmak ya da ikinci olmak için bir puan yeter. Dört puanla biz gruptan çıkarız.
1: O da bir senaryo tabii.
0: Amerika maçının son maç olması bu açıdan çok büyük avantaj. Hı-hı. Ama sadece bu 90 dakikayı değerlendirerek yapılan hatalar bir kere zirve olarak göstermek, yani bir kere bir ayak yere bas. Avustralya son 6 dünya şampiyonasına katılmış. Hatırlıyorum 2022 Katar'da Arjantin'e kök söktürdüler. Dünya şampiyonu Arjantin'e. Gruptan çıktılar. Son 16 turunda Arjantin'e kök söktürdüler. 2-1 çok zor geçti Arjantin.
1: Doğru.
0: Son dakikada Avustralya'nın bir topu
1: 6 kere arka arkaya katılmış. 2 kere son 16 yapmış.
0: Üçüncü Arjantin'i saf dışı bırakıp çeyrek finale çıkıyorlardı. Senin işte Bursa Spor'da oynayan, Başakşehir'de oynayan, işte 36-37 yaşına gelmiş şu an ikincilik seviyesinde oynayan Aziz Beyç Arda Güler'den daha tecrübeli ve Dünya Kupası tecrübe işidir. Ona göre bir oyun planının, oyun sistemin olacak. Bizim ayağımızın yere basmamasından dolayı ya tabii bizim dememiz veya bazı insanların dememiz haftalardır. Bu kadar pohpohlayarak gidersek takım kaptanımız da çıkar der ki maçtan o kadar kopuk ki iki duran toptan gol yedik der. Halbuki rakipten duran toptan gol yemedik.
1: Valla o kadar güzel anlattın ki, o kadar güzel eleştirdin ki yani diyecek bir şey yok. Yani hakikaten sana da katılmamak elde değil abi yani çünkü çok detaylı, çok güzel bir şekilde aktardın. Son olarak da şunu sorayım yani bizim işimizin Paraguay karşısında mı daha rahat olacağını düşünüyorsun veyahut da Amerika karşısında mı? Çünkü oyun mantığımız kaynaklı olarak bir soru sormak istiyorum. Yani bir kısa aslında rakipleri biraz dinlemek istiyorum senden. Hem Paraguay hem Amerika'yı çok kısa dinleyelim. Ardından ben de tabii ki oyuncu röportajlarına geçeceğim abi.
0: Tamam. Şimdi Amerika maçının son maç olması az önce dediğim gibi büyük bir avantaj canım. Neden avantaj? Amerika'da Avustralya'yı yeneceğini düşünüyorum. 6 puan gruptan çıkmayı garantiliyor ama lider olarak çıkmak isteyecekler. Son maçta bir puan yetecek. Biz Paraguay'ı yendiğimiz zaman son maçın hikayesi farklı olabilir. İki takıma da beraberliğin yettiği bir maçta bu tarz organizasyonlarda o maç beraberliği. İki takım da risk almaz. Tabii kazanma fırsatı gelirse kazanırsın. Hı-hı. Sen Amerika'yı yenersen belki Paraguay'a kaç fark atman lazım orasını bilmiyoruz ama işte o zaman belki liderlik maçına da çıkabilirsin. Ama en önemli maç Paraguay maçı. Paraguay maçındaki olası bir yenilgi zaten bizim turnuvaya havlu atmamız demektir. Çünkü -3-4 avaraja düşeceksin. -3 avaraja düşeceksin. Son maçta Amerika'yı yensen bile en iyi üçüncü olma şansın %3'e %4'e düşer.
1: Aynen. Yani şöyle ben çok fazla simülasyonda oldum. Dinleyicilerimiz açısından bir bilgi olarak paylaşayım. -2 averajın gruptan çıkma olasılığı %25. Yani 3 puan -2 averaj %25 ihtimalle maksimum gruptan çıkıyor. Düşünün ki -2 averaj. Burada -3-4'ün ihtimalini siz hesap edin demek istiyorum. Evet. Lütfen. Söz sende Erkan.
0: -3'te gireceksin şeye. Yani Amerika'yı yani Paraguay'ın Amerika'ya 4-1 yenildiğine bakmamak. Avustralya'da ne kadar güzel bir sistem belirlemiş. Evet Amerika'nın Paraguay'ı yenmesi sürpriz değil normal sonuç ama 4 farklı yenmesi bu kadar dominant bir futbolla yenmesi sürpriz oldu. Avustralya hocası çıktı ne dedi? Paraguay maçının sonucu bizim taktiğimizi değiştirdi dedi. Belki maç orada 1-0, 2-0, 2-1 bitseydi onlar da en iyi üçüncülüğü düşünüyor. Avarajı düşünüyor. Biz o zaman belki bir puan ama bugünkü maçı kesinlikle kazanmak için çıktılar. Çok net ve sistemleri bizi çok iyi de analiz etmişler.
1: Evet. Yani kıpırdatmadılar bizi.

0: Peki. İlk goldeki analiz. O biraz da şans oyunu. Arda'nın topu gol olsaydı dönüp o gol olmayacaktı. Biz 1-0 öne gitseydik daha farklı bir senaryodan bahsedebilirdik.
1: %100.
0: Spor oyunu.
1: %100.
0: Paraguay maçı çok önemli. Paraguay da bizden daha tecrübeli takım. Dünya Kupası'na sık sık katılan ve işte en son eleme maçlarında Arjantin'i yenmiş bir takımdan bahsediyoruz. Son dünya şampiyonu. Brezilya ile berabere kalmış bir takımdan. Yani bu seviyeleri çok iyi oynayabilen bir takım. Maç Amerika'da oynanacak yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Kanada'nın serinliğinden, yani bu kadar sıcak değildir Amerika kadar. Amerika'nın sıcaklığı, o iklime Paraguay'ın daha hakim olması. Amerika takımı. Bunlar da etkileyecek.
2: En azından San Francisco'da oynanıyor abi. Yani 22-23 24 derecelerde, yani aslında iklim iki tarafa da alışık olduğu iklimler diyelim.
0: Onlara daha alışık ama
2: tabii ki saat diliminden zaten avantaj var.
0: Yani onların hepsi artık yan etken. Yan etkenlerin hepsini bırakarak Paraguay'ı iyi analiz etmek lazım. Bir kere çok boşluk veren bir takım. ama santraforlu sistemle oynayacaksanız, evet, Barış Alper'in kanattaki etkinliği daha fazla oluyor ama gördük bugün onu da önlem almışlar. Barış Alper'i en azından fizik kuvveti olarak santraforda kullanıp Kenan, Kerem ya da işte bence Arda'nın 10 numaraya çekilmesi lazım. Çok net söylüyorum, ya Hakan Çalhanoğlu'ndan ya da Orkun Kökü'nden vazgeçeceksiniz ki Orkun bugün yokları oynadı. Evet. Hakan da iyi değildi. İkisinden birinden vazgeçip kanatları Kenan, Kerem kurup en azından ileride Barış ya da Can'ı oynatacaksınız, bilmiyorum. Ama bir dokunuş yapmanız lazım. Radikal bir dokunuş yapmanız lazım. O radikal dokunuşu yapmazsanız saha içindeki diziliş olur. Oyuncu değişikliği olur. Ben buradayım. Ama bunu Montella hiç yapmadı. Dediğim gibi bu yıl hiç forma giyemeyen Kaan Ayhan'ı, Sade Özcan'ı kadroya çağırıp o bölgede oldukça etkili olan isimleri çağırmaması vesaire. Yani çok eleştirilecek şey var ama en baştan yeniden başlayayım. Paraguay'ı da biz yenebiliriz, Amerika'yı da yenebiliriz ama sıfır da çekerek çok büyük bir hayal kırıklığı da şey yaparız. Bir kere bu çocukların üzerine bu kadar yük bindirmemek lazımdı. Daha çok tecrübesizler. Ne kadar Real Madrid'de oynarsan oyna, Dünya Kupası görmemişsin, sadece bir Avrupa Şampiyonası görerek gelmişsin. Arda Güler, yine Barış Alper, ne olursa olsun bu milli takım kampına, 20 günlük kampa, bir de kıta dışında oynanan bir şampiyonadan bahsediyoruz. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan çok farklı. Çok daha önce biliyorsun iklim değişikliği, saat değişikliği. Bu kadar tecrübesiz bir takıma işte biz final oynayacağız, F-16'larla karşılanacağız baskısı verirseniz maalesef sorun başlıcısından başlıyor demektir. Ben mücadeleden yana hiçbir sıkıntım yok. Mücadele ediyorlar ama Montella'nın büyük hataları ki eğer zaten felaketle sonuçlanırsa büyük bir ihtimalle yola devam edilmez. Felaket dedim, bu gruptan çıkamama.
2: Tabii ki tabii ki canım, %100 felakettir. Gruptan çıkamadığın her senaryo burada felakettir.
0: Ama çok net bir şekilde bu gruptan çıkamamak Paraguay için de büyük bir hayal kırıklığı, Amerika için de büyük bir hayal kırıklığı. Geçen Dünya Kupası'nda gruptan çıkmış, Avustralya için de hayal kırıklığı, rakiplerimiz için de hayal kırıklığı gruptan çıkamamak.
2: Çok iyi bakıyorsun.
0: O yüzden biz rakiplerimizi böyle küçümsersek sıkıntı yaşayacağımızı gördük. Burada da son bir eleştiri olarak yapayım. Yani lütfen, buraya gelirse teknik direktörlük olarak veya antrenör olarak değil de Hakan Balta geleceğine, evet 2008 Avrupa Şampiyonası'nın önemli işleri yapmış. Ya evet, teknik direktörlük hiç deneyim yok ama o atmosferi yaşamış. İlhan Mansız'la geleceksin, Müştür Eşber'le geleceksin. İşte o Dünya Kupası'nı, 2002 Dünya Kupası'nı yaşamış ve şu an Türkiye'de aktif yaşayan insanlarla geleceksin. 2-3 o çocuklarla geleceksin ki o daha doğrusu o tecrübeli insanlarla geleceksin ki Dünya Kupası tecrübesini anlatabilsinler. Reklam filmi çektirmeyeceksin bu isimlere. Bu isimleri takımın içine çok çalışacaksın. Reklam filmi çektirerek zarftan bir şey çıkarttırarak Emre Belezoğlu'nu çağırsaydınız gelirdi. Mentor olarak gelirdi.
2: Gelirdi tabii ki. De.
0: Siz reklam filmi çektirmeyeceksiniz bu isimlere. Emre Belezoğlu'na, Rüştü Reçber'e, diğer isimlere, İlhan Mansız'a, bu isimleri alacaksınız. Dünya Kupası'nda bir ay boyunca bizim ne olur musunuz diyeceksiniz. Mentörlük yapın diyeceksiniz. Ama maalesef bunu da akıl edemedik.
2: Abi çok güzel konuştun hakikaten, yani diyecek hiçbir şey yok. Yani ağzına sağlık, gerçekten ağzına sağlık. İyi ki yani kırmadın bizi, bağlandın hakikaten. Bu kötü günde bizim açımızdan, yani bu kötü pazar gününe uyandık aslında. Birçok kişi maçı da tabii ki takip etti ama belki de yeni uyananlar vardır, bizi dinleyenler vardır. Onun için o şekilde yorumladım. Abi ağzına sağlık tekrardan.
0: Ben teşekkür ederim.

0: yayınlar inşallah 6 gün sonra daha güzel şeyler konuşuruz.
1: İnşallah. Abi.
0: Ders çıkartmak lazım. Dünyanın sonu değil. Bu Dünya Kupası'nda da başarısız olsak bu işin 2030'u var. Ama oralara da doğru yönetimlerle gitmemiz lazım dediğim gibi.
1: Peki. Çok teşekkürler tekrardan. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar canım.
1: Erkan Tilaki bizlerle beraberdi. Şimdi bir reklama gitmem gerekiyor. Reklamın ardından tabii ki hem oyuncu açıklamaları hem Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz. Evet, maç sonu yayını yapıyoruz tabii ki. Maalesef ki Avustralya karşısında 2-0 mağlup olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz açısından Mustafa Alkan Küçükler'e de bir selam yollayalım. Kendisi de bizi dinliyormuş. Sevgilerimizi iletelim. Tabii ki Naim Kayabören de şu anda Romanya'dan bizi dinliyormuş. Ondan da mesajlar geliyor. Ona da selamımızı yollayalım. Tabii ki bütün dinleyicilerimize, mesajlarını okuyamadım dinleyicilerin de selam vermek isterim. Erkan Tiryaki'ye hak vermiş Esen Hanım. Şöyle bakıyorum. Bütün dinleyicilerimizin en azından bir ismini geçirmek istiyorum. Konuda sohbette biraz sonra da tabii ki oyuncu röportajlarına gideceğiz. Daha sonrasında Vincenzo Montella'nın basın toplantısına gideceğiz. Sonrasında tabii ki biraz daha dinleyicilerimizle sohbet edeceğiz. Hatta dinleyici yorumları üzerinden biraz gideriz. Yani yayının bu saatinde, saat 10 ila 11 arasındaki diliminde iki kez Vincenzo Montella'nın basın toplantısını vereceğiz. Yakalayamayanlar olabilir diye. Yani ilk seferini yaklaşık bir 10 dakika sonraya, hatta bir 5 dakika sonra falan gibi vermeyi planlıyoruz. Ona göre bir yayın akışımız var. Bunu da bir kez daha hatırlatalım. Neden iki kere vereceksiniz ya da verdiniz gibi sorular gelecektir mutlaka. O yüzden de ben de olabildiğince herkes en azından yetişebilsin diye bu şekilde bir karar verdik. Takdir hakkımızı bu şekilde kullandığımızı söyleyelim. Hasan Bey mesaj atmış, sağ olsun, selam olsun. Abdullah Kurt yazmış, kendisine de selamlarımızı iletelim. Tabii ki bugün Eyüp Bey mesajlarını okuduk ama Eyüp Bey'e de bir selamımızı gönderelim. Haricinde Mustafa Bey yine bir mesajı varmış. Vallahi bakacağız. Mustafa Bey'in mesajına değineceğiz ama şu anda artık sahanın aktörlerine bir gitmek vakti geldi. Merih Demiral'la başlayacağız. Daha sonrasında Hakan Çalhanoğlu'yla devam edeceğiz. Sonrasında Vincenzo Montella'ya değineceğiz.
2: Merih Demiral, İbrahim Kırkayan yanında, sözü bir kendisine bırakalım.
3: Evet sevgili Melih, bizlerle birlikte. Melih hoş geldin yayınımıza. İstediğimiz gibi başlayamadığımız, bizim çocukların kafasındakilerini sahaya oturtamadığı bir karşılaşma oldu. Hani bazen kendi aramızda şöyle konuşuruz ya, öndeki iki koşuya, iki koşan isme önlem alamadık gibi bir başlangıçla da oldu. Bizim çocuklar bugün neyi iyi yapamadı sevgili Melih?
4: Tabii ki abi, futbol hatalar oyunu. Bugün gerçekten istemediğimiz bir sonuç aldık. Çok üzgünüz. Hiç böyle beklemiyorduk yani. Sahada gereken mücadeleyi verdiğimize inanıyorum ben. Herkes istekliydi ama bazen olmayınca olmuyor. Hiç böyle bir sonuç beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İki tane daha maçımız var inşallah. Onlar da en iyi şekilde bitirip gruptan çıkarız inşallah. Tabii ki burası Dünya Kupası. Bizim de ilk tecrübemiz. Tabii ki kolay değil ama hiçbir bahaneye sığınmaya hakkımız yok. Çıkıp yenmemiz gereken bir maçtı. O yüzden çok üzgünüz diyebilirim.
3: Sonra soyunma odasına girdiniz. Biliyoruz ki sizin hikayeleriniz orada büyüyor. İlk cümleler neydi? Hani bir dönüş işareti, bir mesajı kendi aranızda oldu mu?
4: Tabii ki konuştuk şimdi. Az önce konuştuk zaten içeride. Süre de var diğer maça. Hazırlanacağız. Gerekeni yapacağız. Tabii ki halkımızın bizden beklentileri var. Bunun farkındayız. Hem tecrübeli oyuncularımız da var. Herkes her şeyin farkında. Dediğim gibi çok üzüntülüydü ama futbol böyle. Bazen yani yıllardır ben milli takıma geliyorum. İyi günlerimiz de oluyor, kötü günlerimiz de. Ama biliyorsunuz bizim ülkemizde bazen kötü günler olduğunda da abartılıyor. İyi günler olduğunda da yukarı çok çıkartılıyor. O yüzden bunun dengesini iyi yapmak lazım. İnşallah önümüzdeki iki maçta en iyi şekilde ülkemizi temsil edip yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Teşekkür ederim.
3: Sizlere inanıyoruz zaten. Sağ olun abi. Teşekkürler. Sevgili Merih de maç sonrası hemen görüşelim. Böyle aktardı.
5: Kimsenin beklemediği bir skor. Maçı resmen domine ettik. Adamlar iki kere uzun topla 2-0 yaptı. Yani hak etmeyi kazanan takım bizdik. Ama değerlendiremedik. Dediğim gibi Zaten bu maçtan önce de söylemiştim. Sadece kontrata oynayacaklar. Gereksiz goller yedik. Ama daha önümüzdeki maç var. Daha henüz bir şey bitmedi.
2: Peki bazı...
1: Evet, Hakan Çalhanoğlu'nun ve Mirih Demiral'ın açıklamalarını sizlere dinlettik. Şimdi sırada Vincenzo Montella.
6: Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyin. Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
7: Coach, please.
6: Ve Türkan Bey de yönetecek. Buyurun.
8: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti.
6: Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık, fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
9: Ekstradan bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıyeten de 30 tane şutunuz da var. 30 tane maalesef atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
10: Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım. Second row please. Second row please.
6: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
11: TV Bu Spor, Çiğdem Günal hocam. Geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.
8: Quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
6: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar, ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
9: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar

0: oldu. O yüzden eleştirilere tabii ki de her zaman açığız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı. Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte o bu yani bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
1: Hilmi Bey.
2: Hilmi Serendol Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraftan özellikle Barış da ortaya yapıldı. Havadan ortaya yapıldı özellikle. Dediği gibi hocanın çok uzun savunma oyuncuları vardı. Barış'ın çıkma sebeplerinden biri bu muydu? İlk yarıda beklediğini alamaması. Çünkü ya da ortalar, havadan ortalar hocanın isteği miydi?
3: Devo mettere qualcosa di diverso. Barış è devastante quando ha spazio. Loro
4: aslında şöyle, biz farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da soktum. Çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
0: Şöyle, Kenan'ı oraya almamızın sebebi adamlar çok yanaştığı için ve daralttığı için alanları. Kenan'ın dar alandaki özelliklerini kullanmak istedik. Ekleme olarak hani söylüyorum. Yani aslında Barış'ı biliyorsunuz hani alan bulunca ne kadar efektif bir futbolcu olduğunu hepimiz biliyoruz ama Kenan dar alanda daha çok efektif olacağını düşündüğümüz için rakibin yerleşik oynadığını düşünürsek hani o şekilde tercih kıldık.
1: Emin Bey.
5: Emin Çağlar, NTV. Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik. Bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi neydi?
3: Perché avremmo
6: giusta valutazione,
3: ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi. Avevamo un buon dominio della palla totale, direi.
4: Biz aslında kontra ataklara daha açık
3: risolto il problema, se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo, insomma calcio è bello proprio per questo e va accettato.
0: Şöyle ben çevireyim, çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımızı da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimizi elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
1: Yes please.
7: Yeah, hi.

0: Julian Linden from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group, not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you? And do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
1: No, io avevo un grande rispetto, dell'Australia. Che giocassero in questo modo,
2: Australia karşı çok büyük saygım var. Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
3: Please.
4: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
2: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan, yani şaşırtıcı bir ilk 11'le çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
1: No, mi aspettavo questa formazione qui.
2: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda, yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan, çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini, yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunma odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontra atağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendisi kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi de oynadılar. Onları tebrik ediyorum ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü, fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
5: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç, zor olabileceğini biliyorduk. Ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
3: Emre Bey.
6: Natan Leber, GZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
1: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra, più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
2: Yok, aslında bence daha çok ortada oynadı. Yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada oynadı.
1: Caratteristiche sono quelle, a prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
2: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
1: centro destra,
2: nerede başlarsa başlasın,
1: Arda
2: ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor, topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken, oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını, özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana alıyor.
1: A volte ci sono delle esigenze appunto che si può chiedere qualcosa di diverso.
2: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
5: Yani şöyle ekstra alanda ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç gibi düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
3: Last two questions, please.
7: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
2: Patrick
7: about your thoughts
2: Johnson,
7: on the atmosphere.
2: Vancouver'dan.
7: And also how it
2: Peki atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
1: Atmosfer era fantastica. Stadio bellissimo.
2: Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Sahada, stadyum da çok iyi bir stadyum.
1: Risultato, insomma, che non ci
2: gerçekten iyi bir akşam da tabii bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
3: Last question if we have.
1: No.
3: Thank you very much.
2: Son soru varsa. Yok, teşekkürler.
8: Kaldığı yerden devam ediyor. Tabii ki bir yaklaşık bir 10-12 dakika sizlerle biraz sohbet edeceğim. Biraz aslında Amerika ve Paraguay maçını da anlatmak istiyorum. Çünkü ister istemez evet bugün üzüldük, keyfimiz kaçtı ama önümüzde iki tane daha maç olduğunun gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Özellikle ilk başta yani en sıcak gündem San Francisco'da oynayacağımız Paraguay maçı olacak. Ki yani Paraguay takımını şu şekilde özetleyebilirim. Bence turnuvadaki en büyük hayal kırıklığı olarak bizle beraber hayal kırıklığını yaşayan takım. Yani iki tane çok büyük hayal kırıklığı yaşayan takım karşı karşıya gelecek ve duygu yüklü, tansiyon yüklü bir karşılaşma olacaktır diye öncelikle öngörebiliriz. Yani Paraguay takımını konuşacağız. Tabii ki bütün detaylarına değineceğiz. Paraguay takımıyla alakalı şunu söyleyebilirim. Bir kere çok net bir şekilde yani çok inatçı bir teknik adamı olduğunu söyleyebilirim. Arjantin teknik adam Gustavo Alfaro'nun 4-4-2'yi 4 hücumcuyla oynadığını ama kendi yarı sahasında karşıladığı bir oyun gördük Amerika karşısında. Yani şunu da anlatabiliriz. Diego Gomez, Miguel Almiron, Enciso ve Sanabria. Yani bu 4 oyuncu da esasında çok daha başka bir kurguda çok daha iyi olabilecek oyuncular. Ancak Paraguay'ın oynama anlayışı birazcık aslında muhafazakar bir oyun. Biraz daha derinde oynanan bir oyun ve geçiş kovalayan bir oyun. Ama Avustralya kadar çok net bir şekilde hatların arasını kapatamıyorlar. Bu savunmasını konuşacağız tabii ki ama hücum hattında hocanın 4 tane hücumcuyla Amerika'ya karşı da çıktığını söyleyebiliriz ve bu plan tutmadı. Yani doğrudan zaten maç 3 oldu. Yani normal şartlarda oyuncuları bireysel olarak yorumlayacak olursak çok iyi bir sezon geçiren Brighton'da Diego Gomez'i konuşabiliriz. Yani hücumun her bölgesinde oynayabilen bir oyuncu var. Miguel Almiron zaten Premier Lig'de yıllardır bizlere çok iyi oyunlar izletiyor. Son yıllarda tabii ki artık Amerika'da oynuyor ama yani çok uzun seneler biz Newcastle'da Miguel Almiron'un çok iyi performanslarını en azından Avrupa futbolu seyircileri izledi. İleride Enciso bence takımın en tehlikeli oyuncusu ki Julio Cesar Enciso da Brighton patentli bir oyuncu. Yıllardır Brighton'da oynuyor ki arada bir Strasbourg sezonu yaşadı. Yani belki gol asist sayıları olarak çok tatmin eden sezonlar yaşamasa da Enciso'nun adam geçme becerisi ve ilerideki dar alandaki becerileri mutlaka dikkat etmemiz gereken etmenlerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. Yani haricinde tabii Sanabria gibi bir golcüleri var. Antonio Sanabria da Avrupa'da pek çok ligde en üst düzeyde oynamış bir isim. Barcelona altyapısı çıkışlı. Sassuolo, Roma, Betis, Genoa, Torino gibi şu anda Cremonese'de oynuyor. Tabii ki en üst düzey performansında ya da en peak'inde dediğimiz, zirvesinde dediğimiz bir performansında değil oyuncu ama yine de 4 tane gerçekten kaliteli hücumcuya sahip ancak hiçbir şekilde bu hücumcuların oynaması gereken oyunu oynatmayan bir hocaya da sahip olduklarını söyleyeyim. Orta alan çok zayıf. Yani Bobadilla-Kubas ikilisi çıktı ilk maç Amerika'ya karşı ki Bobadilla ilk yarıda o kadar kötü oynadı ki 46'da hoca Bobadilla'yı da çıkardı. Yani orta sahanın gerçekten hiçbir şekilde oyun alamadığını görüyoruz. En azından Amerika karşısında bunu yapamadılar. Yani bilmiyorum.

Bilmiyorum. Ben de birçok yorumcumuz gibi bazı şeyleri değiştirmemiz gerektiğini inanan taraftayım. Ama sanki orta sahayı ele aldığımız bir karşılaşmada sakin olarak Paraguay'ı yenebiliriz. Avustralya kadar kompakt iyi savunma yapamadılar Amerika karşısında. Bize karşı da eğer biz bu kadar fazla üretmeye çalışırsak ve ister istemez çok fazla orta açmazsak bu işi başarabiliriz. Orta açarsak da bir pivot oyuncuyla oynamamız tabii ki çok daha iyi olabilir. Çünkü şunu da hatırlatmakta fayda var. Paraguay savunmasında Alderete'de aynı zamanda yanındaki partneri Gustavo Gomez'de çok böyle nasıl diyelim Avustralya savunmacıları kadar heybetli diyebileceğimiz oyuncular değiller. Yani fizik yapısı açısından söylüyorum. Başka meziyetleri aslında daha gelişmiş oyuncular. Bunu da söylemiş olalım. Ki Gustavo Gomez'de bakıyorum evet yani iki oyuncu da 1.90'ın altında. Yani bugün tabii ki çok fazla viral oldu. 1.90'ın üzerinde 3 savunmacı arasındaki Kerem Aktürkoğlu'nun fotoğrafı sosyal medyada dolaşıyor ki aslında gecenin özeti olan fotoğrafta oydu. Ama hani çok sıkıntılı iki tane bek oyuncusu var Paraguay'ın. Alonso'nun da Casares'in de çok kötü gözüktüğünü söyleyebilirim maç nezdinde. Kaleci Orlando Gil çok kötüydü dersem yani... Yani oyunda daha kötü insanlar vardı diyeyim. Hani kalecinin de hataları var tabii ki ama oyunda daha kötü insanlar vardı. Daha kötü performanslar vardı daha doğru bir Türkçe ile konuşacak olursak. Paraguay takımına karşı ben şansımızın çok ciddi bir şekilde olduğuna inanıyorum. Her ne olursa olsun evet bugün çok kötü bir maç oynadık. Evet bugün hiç istediklerimizi sahada yansıtamadık. Hocamızın da hataları vardı ki ben sonuna kadar Vincenzo Montella'yı destekleyeceğim. Bunu da her fırsatta her yayında da vurgulamaya çalışıyorum. Bilmiyorum ben süreçte yaptıklarını değerli buluyorum. Bugün nezdinde çok başarısız buluyorum. Çok net eleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ama büyük resimde benim gözümde Montella gayet başarılı bir de hocadır. Ben konuyu bu şekilde yorumluyorum. Tabii ki herkesin yorumuna da sonsuz şekilde saygı duyuyorum. Amerika takımını yorumlamak isterim ki Amerika takımında da şöyle bir şey gördüm. Yani bir kere Balogun'un bugün mesela savunmamızın arkasına atılan toplarda arkasına demeyelim ama geçişlerdeki dripling yeteneğiyle gol vuruşu noktasında Balogun bize de birazcık başımızı artabilecek bir forvet oyuncusu ki Monaco'da şahane bir sezon geçirdi Folarin Balogun. Belki son maç bu arada yani şunu konuşuyoruz şu anda Amerika'nın as 11'ini değerlendireceğim ama son maç Amerika belki grup liderliğini garantilemiş bir tabloda da bize karşı çıkabilir. Öyle bir tabloda da o zaman tabii ki bir rotasyon görürüz Amerika'dan ve bu da bizim işimize gelir. Ama şunu söyleyelim yani Amerika bu rotasyonu yapmak isteyeceğini anlıyorum. Çünkü maçta ilk 45 dakikada belki de sahanın en iyi oyuncusu Pulisic 45 dakikada inanılmaz bir şey izletti bize Paraguay karşısında ve hoca 45'te direkt kenara aldı. Zaten maçı bitirdi kafasında. Maurizio Pochettino rakibin direkt gardı kırılmıştı. Ne olursa olsun ikinci yarıda ben biraz da olsa bir reaksiyon bekliyordum maç içinde Paraguay'dan ama o kadar demoralize olmuşlardı ki taraftarın da desteğiyle beraber hakikaten çok iyi bir Amerika izledik. Pulisic yani 45 dakikalık performansı birçok şey için yetti. Balogun'u konuştuk zaten. Yani kaleci Matthew'a gelene kadar zaten Matthew'luk bir şey yoktu. Bir tane iki tane pozisyon vardı zaten sadece Amerika kalesinde. Yani savunmada şöyle bir kurgu gördüm. Dörtlü bir savunma anlayışı gibi gözüküyor kağıt üzerinde ama Freeman, Richards, Ream ve Robinson dörtlüsü. Aslında Dest sağ önde oynayan Dest'i sağ kanat beki gibi. Anthony Robinson'ı sol kanat beki gibi gördük. Freeman, Richards, Ream üçlüsünü gördük. Yani dörtlüden üçlüye dönen sürekli aslında değiştiren bir sistemleri var. Dörtlüden üçe dönebilen ve birçok şeyi yapabilen oyunculara sahipler. Orta alanda Adams'la McKennie'nin biraz daha yani şu tabirde bir mazur görmüyorum ama işin biraz daha hamallık tarafını birazcık daha koşu, atletizm ve tempo tarafında bakan, biraz daha işin teknik tarafına bakan da Tillman vardı ki maçın ikinci yarısında özellikle Tillman'ın polis için çıktığı denklemde Tillman'ın oynadığı oyun benim bayağı hoşuma gitti. Yani futbol sever olarak hoşuma gitti diyeyim. Tabii ki bize karşı umarım oynamaz. Ama bayağı da beğenmiştim. Amerika'yı çok iyi gördüm Paraguay karşısında. Yani erken gol tabii ki birazcık işlerine yaradı. Erken golle beraber birçok şeyi
Amerika çok iyi çözdü. Paraguay'ı demoralize etti. Ki zaten aslında pastanın çileği de Giovanni Reyna'nın ayağının dışıyla Quaresma'ya selam çaktığı bir Trivera golü oldu. Yani buradan da Paraguay'ın ne kadar konsantrasyondan düştüğünü anlarız. Yani tam maçın son diliminde.

0: bu kadar averajın önemli olduğu bir denklemde dördüncü golü de yedi Paraguay. O yüzden iki takıma, yani iki takıma karşı enteresan şeyleri göreceğiz. Köy kahvesinde gibi mi konuşuyoruz? Vallahi bilmiyorum, ben bu eleştiriye katılmıyorum ya. Yani birçok şeyde kendimi eleştiririm de bu konuda hiç katılmıyorum. Söylediğiniz konuyla alakalı. Neyse. Devam edelim. Tabii ki iki takımı da konuşuyorduk. Amerika ve Paraguay'ı değerlendiriyorduk. Yani şöyle söyleyelim. Yani Amerika karşısında birazcık Amerika'yı ben rotasyonlu bir kadro bekliyorum. Çünkü yani muhtemelen Avustralya karşısında bizim gibi bir duruma düşmeyecektir diye düşünüyorum Amerika'nın. Yani Paraguay'ın da Amerika karşısında aciz kaldığı kadar, korkak diye tabir edebildiğimiz denklem kadar bir durumda olacağını düşünmüyorum. Ama ya tabii ki Paraguay'ın da sınırı belli. Yani eleme grubundaki puanına bakıldığı vakitte toplanan 28 puan. Brezilya ile aynı puan toplanıldı. Evet, gol atma yeme sayıları etkileyici. Çok iyi bir savunma takımı olarak gözüküyor istatistik kağıdı üzerinde. Ama ben buna katılmıyorum. Amerika karşısında yani tel tel dökülen bir takım gördük. Yani özellikle ben hocasının yapmak istediği şeyi pek anlayamadım. 4 tane hücumcuyla bu kadar geriye çekilerek oynamaya çalışıp zaten bu kadar boşluk verirsiniz. 4 tane hücumcu dediğim gerçekten ön alanda daha farklı bir ahenkle inanılmaz bir oyun oynama potansiyelinde olan bir takımdan bahsediyorum. Tabii ki göreceğiz. Yani maçları yaşayarak göreceğiz. Yani umarız bugünkü kadar kötü bir tecrübe bir daha yaşamayız. Bu bize ders olur. Hocamızı belki buradan çıkaracağı birçok şey vardır. Temenni ediyoruz ki umarız toparlar ki Vincenzo Montella'yı ben destekliyorum. Birçok kişi de destekliyor ama desteklemeyenler de var. Bu skor kaynaklı olarak ben evet bugün nezdinde hatalı olduğunu, lakin hocamızın bence daha göstereceği birçok şey olduğuna da inanan taraftayım. Bugün bu şekilde konuşmak istiyorum. Onu da söylemiş olayım. Evet, bir dinleyicimiz demiş ki maksimum 4 puan toplarız diye düşünüyorum demiş. Paraguay'da zor olacak diye yorumlamış. Yani artık bu saatten sonra her maç zor. Yani Avustralya karşısında ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Yani zaten ilk golü atsaydık asla böyle bir oyun olmayacaktı. Hatta bence oyun ya maç sonunda bambaşka bir şey konuşacaktık ama ilk golü atamadık. İlk golünü atmanın önemi çok büyüktü bu tip bir karşılaşmada. Özellikle bu kadar derinde oynayan bir takım 1-0'ın üzerine de bu kadar derinde oynayamayacaktı. O yüzden de gerçekten yani bize de ders oldu diyelim. Yani hocanın gerçekten hataları da vardı ama bana göre artıları çok daha fazla eksilerine göre. Onu da bir kez daha vurgulayarak söylemek istiyorum. Mehmet Bey'in bir mesajı var. Bu maç çok kötüydük ama biz gruptan çıkacağız, ben buna inanıyorum diye. Ya ben de buna inanmak istiyorum ve çıkacağımıza da inanıyorum. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Yani 3 puan topladığımız vakitte bile, 3 puanlık topladığımız bir vakitte bile gruptan çıkma şansımız oldukça yüksek. Yani turnuvada en iyi üçüncüler de çıkıyor. Ama tabii ki hayalimiz başkaydı. Gruptan lider çıkıp bangır bangır devam etmekti hakikaten. Onu da söyleyelim. Ama göreceğiz. Yani inanalım. Destek olalım. Yani eleştiri yaparken de birazcık daha nasıl diyeyim, yakıcı yıkıcı olmayalım istiyorum. Yani hepimiz eleştiriyoruz, maç nezdinde eleştirelim ama büyük resimde büyük resme de bakalım demek istiyorum. Ya yani buradaki aslında biraz isyanım bu. Onu da söylemiş olayım. Bu kadar kapanan bir rakibe karşı takımın en yetenekli oyuncusu Can Uzun'un alınmaması. Evet, tabii ki yani %100 eleştirilebilecek bir konu. Yani Can Uzun'un oyunda tercih edilmemesi bile, hele hele mesela hazırlık döneminde de oynadığı maçta şahane maç oynamıştı Can Uzun. Hangi maçtı? Venezuela'dan önce oynadığımız maç. Kontrol edeceğim. Şu anda tabii ki o kadar fazla maç var, izliyorum, aktarıyorum ki zaman zaman tabii ki benim de bazı şeyleri karıştırıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Tekrardan onu da söyleyeyim. Yani birçok hata yapıyoruz. Yayınlarda da hatalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Evet, hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ama ben de belli yerlerde tabii ki dilim de sürüşebiliyor. Hata da yapabiliyorum. Bundan dolayı da özür dilerim. Ama dediğim gibi bir tane yorum vardı mesela. Ben de o haksız eleştiriye katılmıyorum benim hakkımda yapılan. Onu da söylemiş olayım. Evet. Romanya maçından değil, şeyden bahsediyorum. Bakıyorum. Kuzey Makedonya maçından bahsediyordum. Can Uzun'u çok beğenmiştim. Yani oradaki hazırlık maçında özellikle burada dakika skorda bayağı bir konuşmuştuk. O yüzden şeydi. Bakıyorum Cihan Bey yazmış. Merhabalar, iyi yayınlar. Teknik direktörün bazı oyuncularda çok ısrar etmesi, oyuncularımızın mental hazırlığından çok aslında farklı aktiviteler, kuaför demişsiniz. Bu durumlar benim için ümit vermiyor demiş. Evet, potansiyelliyiz ama yetenekli bir takımız, fakat grubu 0 puanla bile tamamlayabiliriz demişsiniz. Ya ben öyle olacağını düşünmüyorum. Dünya Kupası'nda rengidir. Bu işler olur. Her takımda göreceksiniz. Her takımda var. Yani birçok takımda bu da oluyor. O yüzden ya bir tane mağlubiyet oldu, aklımıza gelen her eleştiriyi yazıyoruz. Ya bilmiyorum, benim düşünce mantığım, benim oyuna bakış mantığım böyle değil. Skor odaklı bakmıyorum olaya. Oyun odaklı bakınca da bugün çok büyük hatalar görüyorum. Bunların hepsini de konuştum. Yani sabah 6.55'ten bu yana 10.45 olmuş saat. Burada sizlere en azından gördüğüm her şeyi anlatmaya çalışıyorum. Ben ümidimi koruyacağım. Bu şekilde devam edeceğim ama göreceğiz. Göreceğiz. Peki, çok kısa bir reklama gidiyorum. Reklamın ardından devam edeceğiz.
1: Can Genç'le Dakika Skor devam edecek.
2: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le Dakika Skor devam ediyor.
3: Evet, maç sonu yayınından devam ediyoruz. Maalesef ki 2-0 kaybettik Avustralya karşısında, bunu da söyleyelim. Bir dinleyicimizin, evet, bana ciddi eleştirileri var Montella'yı savunduğum için. Montella'yı doğru bir antrenör olduğuna inandığım için. Saygı duyuyorum. Herkesin görüşü kendine. Ben doğru bir antrenörle çalıştığımıza inanıyorum. 24 yıl sonra bizi Dünya Kupası'na götüren teknik adama birazcık saygı diye rica ediyorum herkesten. Onu da söyleyeyim. Seni eleştirebilir miyim Can demiş. Ya herkes eleştiriyor açık canım. Aral Çimşir'i almayan adamı nasıl savunursun abi? Yani savunurum abi, tabii ki savunurum. 24 yıl boyunca benim Dünya Kupası'na götürmemiş kimse. Savunurum abi. Ya tabii ki hata, ben de katılıyorum. Ben de olsam Aral Çimşir'i alırım. Ben burada farklı bir düşüncede değilim ama hocaya destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bir tane mağlubiyet geliyor, yıkılıyor burası. Ya ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum, hakikaten anlamıyorum. Ama çok saygı duyuyorum. Çünkü tansiyonlu bir milletiz. Biz buyuz. Buyuz abi yani. Buyuz. Mehmet Bey de demiş ki bütün maçları bildin şu ana kadar demiş. Tahmin olarak bir tek Katar maçındaki tahmini tutmadı demiş. Yani tabii ki tutmayacak, yani arada da tutmayacak. Hatta bayağı da hata yapmaya da devam edeceğiz. Yani öyle bir şeyimiz yok. Yani her şeyi bilecek gibi bir durumumuz yok. Ama naçizane kendimize göre yorumlamaya gayret ediyoruz. Ben de burada sizlere olabildiğince gördüğümü anlatmaya çalışıyorum. İşte Paraguay takımını aktardım. Amerika takımını aktardım. İzlediğim bütün maçları izledim şu ana kadar. Bir tek İskoçya maçını izlemedim şu anda turnuvada. Onun dışında tüm maçları izledim. Her şeyi size aktarmaya çalışıyorum. Dilim döndüğünce vallahi konuşmaya çalışıyorum demiş olayım. Ama herkese de saygı duyuyorum görüşlerinden dolayı. Peki, bir kez daha Montella'ya gideceğimizi söylemiştik. Yani Vincenzo Montella'nın açıklamalarına değineceğimizi söylemiştik. Yaklaşık bir 14-15 dakika süreyle Vincenzo Montella'nın açıklamalarındayız.

Montella'nın açıklamalarından sonra tabii ki çok değerli meslektaşım, çok değerli dostum Berk Sayar'a aslında mikrofonu devredeceğim. Bugünlük benden bu kadar. Tabii ki güzel mesajlarınız için, eleştirileriniz için, her şey için çok teşekkür ederim. Kazanamadık. Güzel bir akşam olmadı. Daha doğrusu bu da bir ağız alışkanlığı aslında, maç sonu programlarından dolayı. Bizim için güzel bir gündüz olmadı. Güzel bir gündüz uyanmadık. Güzel bir gündüz yaşamıyoruz ülkece, ama yapacak bir şey yok. Her şey daha bitmedi. Şansımız devam ediyor. Benden sonra Berk Sayar sizlerle olacak. Arada da Montella. Varsa sorabilirsin.

0: Hangi dilde soracağınızı da lütfen söyleyeyim. Önce başlangıçta sözü teknik direktöre veriyorum.
1: Coach, please.
0: Ve Türker Bey de yönetecek. Buyurun.
2: Okay, buonasera a tutti. Siamo molto dispiaciuti.
0: Herkese iyi akşamlar. Çok üzgünüz. Tekrar durumu düzeltmek için vakit olduğunu biliyoruz. Yani grup aşamasında bu durumu düzeltebiliriz. Daha buna vaktimiz var. Başlangıçta takımımız biraz yavaştı. Ve birkaç kez aslında rakip takımın bildiğimiz taktikleri işledi ve biz zaten bunları biliyorduk ve rakibimizin bazı becerilerini çok iyi biliyorduk, fakat bunları bir şekilde aşamadık, gol atamadık. Çok iyi oynadılar. %78 oranında top hakimiyeti bizdeydi ama çok net ve son aşamayı, son golü atacak aşamayı gerçekleştiremedik. Gol atmak tabii ki çok önemli. Gol atmaya çok yaklaştık, fakat oldukça zor oldu. Savunmayı aşmak çok zor oldu. Tabii aynı zamanda rakip takımın savunması çok uzun boyluydu. Uzun boylu oldukları zaman da bu tip bir rakiple mücadele etmek, yani kendinizden daha uzun boylu bir savunmayla mücadele etmek her zaman kolay değil. Onları tebrik ediyorum çünkü çok iyi oynadılar. Biz de kendi yaklaşımımıza devam edeceğiz. Tekrar durumu değerlendireceğiz. Tabii ki halen devam ediyoruz. Yani oyunun içindeyiz hala.
3: Ekstradan bir bilgi ekleyeceğim. Hani hocamız %78 topa sahip oynadık dedi. Ayrıca da 30 tane şutunuz da var. 30 tane şutunuz maalesef atamadığınızda, şanslı olmadığınızda maçı bu şekilde bitiriyorsunuz.
4: Çiğdem Hanım. Çiğdem Hanım. Second row please. Second row please.
0: Çiğdem Hanım ikinci sıra.
5: TV Spor, Çiğdem Günal. Hocam geçmiş olsun, gruptaki diğer karşılaşmalar için başarılar dilerim. Rakip savunmanın boy ortalaması 1.94 iken ve rakip bu kadar kapanmışken Kerem'in 85 dakika boyunca süre alması biraz eleştirildi. Bir de Deniz'in oyuna biraz geç girmesi ve Can Uzun'un da süre alamaması eleştirildi. Bu eleştirilerle ilgili neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim.
2: Quando si perde accetto le critiche, anche quelle magari non reputo giusto, è un'opinione.
0: Kaybedince tabii bütün eleştirileri kabul etmek gerekiyor. Adil olduğunu düşünmediğiniz eleştirileri de kabul etmeniz gerekiyor. Ama ben tabii ki bütün görüşlere saygı duyuyorum. Şunu da söylemek isterim ki bazı oyuncuların önüne iyi fırsatlar geldi. Çoğu zaman beni eleştiriyorlar. Ben sahaya en fiziki oyuncuları koymuyorum diye eleştiriyorlar, ama ben eleştiri aldığım zaman da eleştirileri her zaman kabul ettim. Şunu da biliyorum ki başka oyuncularımız var. Başka oyuncularımız da oldukça iyi ve gelişmeye de devam ediyorlar. Ben Arda'yı sona kadar sahada tutmak istedim. Çünkü zor bir pozisyonu vardı ve ben de onu sahada tutmaya devam etmek istedim. Kenan da ikinci yarıda devreye girdi, oyuna girdi ve biliyoruz ki Kenan sol taraftan iyi oynuyor.
3: Şöyle bir düzeltme yapacağım. Şimdi biz kaybettiğimiz zaman da farklı eleştirilerde olacağını biliyorduk. Hani adil olmayanlara onları söyledik zaten. Ama kazandığımızda da farklı eleştiriler aldığımız zamanlar oldu. O yüzden eleştirileri tabii ki de her zaman aşırız. Kerem konusunda bugün sahada ruhunu bıraktı. Yani yüreğini koydu ortaya. Yani sonuna kadar mücadelesini verdi. Yani bu demek olmuyor ki gol atamayınca işte bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü kazandığımız zaman da farklı eleştirilerle karşı karşıya kalıyoruz. Can Uzun konusunda da Arda'yı merkeze çektiğimizde Can Uzun'un da aslında forvet arkası pozisyonunda daha iyi gördüğüm için hani Arda'yı da sonuna kadar tutmak istedim maçta. Kenan

0: da sola girince çok fazla yer bulamadık bu maçta, ama şu ana kadar sürekli gelişmeye açık olduğunu gösterdi ve gelişen de bir futbolcu olduğunu gösterdi. O yüzden daha fırsatımız var, maçımız var. Tabii ki de ona göre değerlendirmeler yapılacak.
1: Hilmi Bey.
2: Hilmi Serendol Ajansı. Öncelikle geçmiş olsun. Sadece eleştirmek için değil, ama tabii ki ilk yarıda çok fazla sol taraf

0: Volevo mettere qualcosa di diverso. Varice devastante quando ha spazio. Loro
1: aslında şöyle,
0: hanno fatto una strategia che ha pagato.
1: Farklı bir şey yapmak istedik. Barış'ın çok güçlü olabileceğini biliyoruz alan açıldığı zaman önünde ve bu strateji aslında belli durumlarda oldukça iyi işliyor. Ben de Kenan'ı da soktum. Çünkü Kenan da çok iyi bir oyuncu. Çok iyi de oynadı. Biz Kenan'ı kullanıyoruz, sahaya çıkarıyoruz. Çünkü o aşamada elimizdeki alanları en iyi değerlendirecek oyunculardan biriydi.
2: Şöyle Kenan'ı

0: Kerem dışında bir değişikliği daha soracağım. Zeki çıktı, Mert girdi, İsmail çıktı, Salih Özcan girdi. O bölümde 2-0 gerideydik. Bir forvet tercih etmediniz. Bu değişikliklerin sebebi neydi?
1: Perché avremmo giusta valutazione, giusta valutazione. Ci saremmo ancora di più aperti a contropiedi. Avevamo un buon dominio della palla totale, direi.
2: Biz aslında kontra ataklara daha açık.
1: Risolto il problema, se non dal mio punto di vista in quel momento specifico della partita, essere ancora più vulnerabili. Semplicemente questo, considerando che Arda Güler non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e Hakan lo stesso non giocava da tanto tempo, 90 minuti, e credo che era difficile entrare se non con delle combinazioni, se non con situazioni favorevoli. Ci siamo stati andati vicini, ma le partite possono cambiare per un episodio e noi non siamo stati neanche fortunati, sinceramente. Non credo che tante partite di questo tipo possano finire in questo modo, insomma. Il calcio è bello proprio per questo e va accettato.
3: Şöyle ben çevireyim, çeviri kesildi galiba. O anda aslında değerlendirmelerimize göre yani kontratağı engellememiz gerekiyordu. Rakipler biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde karşı hücuma çıkıyorlardı. O yüzden o anda o hamleyi yapmak durumunda olduk değerlendirmelerimize göre. Ya biliyorsunuz hani Arda ve Hakan o durumda hani uzun zamandır 90 dakika oynamıyorlardı. O yüzden yanlarına da enerji koyabilecek futbolcularımızı da koymamız gerekiyordu. Onların kalitesini de ödün vermeden oynamamız gerekiyordu. Kombinasyonlar denedik. Kaleye şutlarımız oldu. Maalesef futbol böyle girmeyince hani tabiri caizse olmuyor. Yani 30 tane şutumuz var biliyorsunuz. O yüzden daha zamanımız var. O yüzden tekrardan istediğimizi elde edebilmek için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız tabii ki de.
0: Yes, please.
4: Yeah, hi. I'm Julian Lennon from the Daily Telegraph newspaper in Australia. Question in English for Vincenzo. A lot of the talk before this game was that the Australian team was weak and they would finish bottom of the group, not from you, but from external critics. What did the Australians do that surprised you? And do you think this result will change people's opinions about what they're capable of doing in this tournament?
1: No, io avevo un grande rispetto, dell'Australia. Aspettavo che giocassero in questo modo.
2: Australia'ya karşı çok büyük saygım var. Ben onların bu maçta bu şekilde oynayacağını bekliyordum. Yani ellerindeki bütün silahları, yetenekleri en iyi şekilde kullanacaklarını biliyordum. Ve gol attılan noktalarda da oldukça başarılı ve şanslı da oldular. Sonuçta bu futbol. Sonuçta kimse burada Avustralya'nın başarısız bir takım olduğunu düşünmüyor. Bizim takımımızda hiç kimse kesinlikle Avustralya'nın kolay olacağını düşünmedi. Biz zaten onların maçlarını takip ediyorduk. Ve onların maçlarının sonuçlarını değerlendiriyorduk. Yani teorik olarak kolay olabilecek noktalar görünüyordu ama aslında gerçekte her zaman pratikte öyle olmayabilir. Öyle de olmuyor. Dolayısıyla Avustralya'yı tebrik ediyorum. Burada önemli olan bizim kendi inancımızı kaybetmememiz ve adil bir şekilde çerçeveyi ve ana resmi kaçırmadan, sonuçtan etkilenmeden ileriye doğru bakmak.
0: Please.
5: David Weiner from Football 360 in Australia. Question in English. It was a surprise lineup. Australia played with no Matt Ryan, no
2: Australia. Matt Ryan, Jackson Irvine olmadan, yani şaşırtıcı bir ilk 11'le çıktı. Bu sizin oyunun gidişi hakkındaki görüşlerinizde bir değişiklik yarattı mı?
1: No, ma aspettavo questa formazione qui.
2: Hayır, ben aslında böylesine bir 11 bekliyordum ve buradaki stratejiye baktığımda, yani tam da bu stratejiyi bekliyordum aslında Avustralya'dan, çünkü Avustralya'nın karakteristiklerini, yani oyuncuların nasıl oynadığını biliyorum. Dolayısıyla Avustralya'nın ne şekilde oynayacağı hakkında bir fikrimiz vardı. Onlar savunma

0: odaklı ve derin savunma yapan bir takım ve bunu özellikle biliyorduk ve kontratağa çıkabileceklerini de biliyorduk. Avustralya bu açıdan kendisi kendileri düşündüklerimizi yaptılar ve iyi de oynadılar. Onları tebrik ediyorum ama ben burada tabii ki dengeyi iyi kurmak gerektiğini düşünüyorum. Evet, bu maçın sonucunun böyle olması üzücü, fakat bundan sonraki aşamalarda yapacağımız değerlendirmeleri olumlu yönde ve doğru yönde etkilemesi lazım. Çünkü bundan sonra da bir takım kararlar vereceğiz sonraki maçlar için.
1: Ekstradan da şunu ekliyorum. Yani zihinsel dengeyi de hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Yani sonuçta ilk maç, zor olabileceğini biliyorduk ama bu şekilde de beklediğimiz bir rakip, bildiğimiz bir şekilde oynadı. Yani beklentimizin dışında bir şey olmadı. Sadece dediğimiz gibi kendi oyunumuzu oynamaya devam edeceğiz.
2: Emre Bey.
3: Tanrı Berge, EZT Spor. Arda Güler maça kağıt üstünde sağ kanatta başladı fakat sık sık merkeze geldi. Bu da rakibin sağ kanadı daha etkili kullanmasına sebep oldu. Gol de o bölgeden geldi ve tehlikeli pozisyonlara girdiler. Bu noktada taktiksel bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Teşekkürler.
4: Secondo me ha giocato più in mezzo che sulla destra, più verso la fine della partita ha giocato sulla destra.
0: Yok, aslında bence daha çok ortada oynadı. Yani sağdan çok ortada oynadı. İstatistiklere daha iyi bakacağız tabii ama ben kendi kafamda zaten baktığımda daha çok ortada oynadığını düşünüyorum. Sağdan çok ortada oynadı.
4: A prescindere da dove parte, ma è un calciatore che
0: Arda'nın özellikleri böyle zaten. Yani
4: centro destra,
0: nerede başlarsa başlasın. Arda ortada, orta sahada daha iyi oynayan bir oyuncu. Oradan şut atabiliyor, topu takım arkadaşlarına pas olarak aktarabiliyor. Dolayısıyla her zaman bir strateji oluştururken, ben stratejimi oluştururken oyuncunun oynayabileceği en iyi pozisyonda oynuyor olmasını, özelliklerine göre o pozisyonda oynuyor olmasını özellikle ön plana alıyorum.
4: A volte ci sono delle esigenze appunto che si può chiedere qualcosa di diverso.
0: Yani en azından böyle yapmayı deniyorum. Tabii ki bazı durumlarda başka şeyler yapmamızı gerektiren durumlar olabilir ama burada bugün öyle bir şey yoktu.
1: Yani şöyle ekstradan da ekliyorum. Arda Güler hani sağ önde iç gibi düşünün. Orada daha iyi oynayabileceğini düşünüyoruz zaten. Çünkü dönüyor, çalımını atıyor, şut atabilir, asist yapabilir. Yani aslında hanımefendinin dediği gibi devamı o şekilde.
2: Last two questions, please.
5: Patrick Johnston, Vancouver Province newspaper. Just wondered
0: Patrick
5: about your thoughts
0: Johnson,
5: on the atmosphere.
0: Vancouver'dan. And also how you Peki atmosfer hakkında ne düşünüyorsunuz? Oldukça gürültü vardı, heyecan vardı. Nasıldı sahadaki durum ve sahadaki atmosfer?
4: Atmosfer era fantastica. Stadio bellissimo.
0: Atmosfer gerçekten mükemmeldi. Sahada, stadyum da çok iyi bir stadyum.
4: Risultato, insomma, che non ci
0: gerçekten iyi bir akşam da tabii bizim için iyi bir sonuç olmadı ama şartlar iyiydi.
2: Last question if we have.
4: No,
2: thank you very much.
0: Son soru varsa. Yok, teşekkürler.
6: Can Genç'le dakika skor sona erdi. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
7: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Parantezden iyi günler dileyelim. Mutlu günler diyeceğiz ama her zaman olduğu gibi böyle mutlu günler parantezden mutlu akşamlar diye giriyoruz ya. Bugün biraz sabaha denk geldi. Sabahın öğleye kaydı zamanlara. Şimdi ben sabah dersem bana ya belki sen de bu saate sabah mı diyorsun? Can açtı saat 7'de dükkanı. Sabahtan beri onu dinliyoruz. Asıl sabah onaydı bugün. Asıl sabah ekranları başındaki milyonlar aydı bugün. Ne 11'i ne sabahı neyden bahsediyorsun diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama derdinizin bu olduğunu hiç düşünmüyorum. Saate öğle vaktine sabah saatine sabah vaktine takılacağınızı hele hiç düşünen tarafta değilim. Şöyle yolda gelirken etrafa baktığımda bir pazar sabahı saat 8.30 gibi yoldaydım ben. Maç 8.40 gibi 8.50 gibi yoldaydım ben. Son kısmını yoldan takip ettim. Bir özellikle o etrafı da görebilmek adına. Bir pazar sabahı bir işte semtlerde bunu görürsünüz. O kültürün yaşadığı yerlerde. Geldiğim noktalardan oradan geçtiğim yerlerden baktığımda bir 9'da bir kahvehanenin hani kültür vardır ya devam eder hala bir kahvehanenin o kadar dolu olduğunu görmemişimdir herhalde. Hani pazar günleri bir kahvaltılık almaya bir alışverişe ya da erkenden bir yere gidelim diye dışarı çıktığınızda gördüğünüzde sağda solda o manzaranın daha farklısını gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu havaya girdiğimizi söyleyebiliriz. Bunu sadece buradan bakarak değil meydanlara bakın ya. Meydanlara bakın. Hangi belediye iş yapmadı ki o meydanlarda o ekranı? Her belediyenin, her işte meydanın, her şehir meydanının, ilçe meydanının ekran kurarak buraya kenetlendiğini görmüştünüz, gördüğünüzde. Farklı farklı durumlar vardı. Yani işte şöyle söyleyeyim, evden çıkmadan maçın ikinci yarısı oynanıyorken, oynanmaya başlanacakken o uzun devre arası, oraya da geleceğiz ya, o da ayrı konuya. Uzun devre arasında bir yola bakayım dedim. Ne gösteriyor? Tem'den iş yerinin orayla bizim evin yakın olduğu nokta, Tem'e bağlanan noktadan 8-9 dakika gösteren yol maçın bitmesiyle 15-20 dakikaya çıktı. Yani insanlar bu kadar kenetlendi bu maça. Bu kadar erteledi yola çıkmalarını. Bu kadar işte farklı farklı noktalarda toplanarak farklı farklı yerlerde buraya hep birlikte bakalım, hep birlikte takip edelim, hep birlikte tek yürek olalım dedi ama sonucunda bizim gördüğümüz oyun neyi getirdi? Bizim aldığımız sonuç neyi getirecek? Bizim aldığımız sonucu nereye dayandırabiliriz? Ben biraz sosyolojik açıdan girdim konuya. Gözlemlerimle girdim konuya. İş nereye geldi? Neticesinde ne gördük? Karşılığında ne aldık? Karşılığında ne bulduk? Ne açıklamalar geldi? Hangisi heyecanlandıracak türden? Hangisi yok, heyecanlandırmaz diyeceğimiz türden? Hepsini konuşacağız, hepsini değerlendireceğiz. Emre Eren bizlerle. Emre Eren'le konuşacağız önce. Sonrasında konuklarımızdan Emre Tilev'e döneceğiz. Emre Tilev'in hemen ardından Serkan Çetiner, İbrahim Yavuz gibi isimler, Ömercan Özmen gibi isimler bizlerle olacak. 2 saat boyunca o maç sonunu uzattık. Maç sonunu 4 saate çıkarttık gibi düşünelim. Belki de o 2 saatlik bölümde de ben Can Genç'ten mikrofonu devraldım ve sizlerle değerlendireceğiz, konuşacağız, detaylandıracağız. Emre Eren hoş geldin, selamlar.
1: Hoş bulduk Berk. İyi pazarlar, iyi sabahlar.
0: Teşekkür ediyorum. Dediklerimi dinledin. Neresindesin söylediklerimin? İtirazın olduğu ya da işte eklentinin olacağı ne vardır diye sorayım, öyle başlayayım. Milli takımımız 2-0
1: mağlup. Tabii ki futbol 90 dakika oynanan bir oyun. Maç kaybedebilirsin, kazanabilirsin, berabere kalabilirsin. Ya bunlar 3 ihtimalle var. Futbolun içinde bu ihtimaller var ama biz kendimizi biraz daha motive etmişiz. Biraz daha kendimizi çok ön plana çıkartmışız. Biz milli takımımızın hiçbir şekilde Avustralya'ya karşı mağlup olmayacağını kafamıza koymuşuz. Yani tüm Türkiye olarak koymuşuz. Şimdi bu teknik direktör hikayesi, oyuncu hikayesi falan, tabii ki bunlara gireceğiz ama baktığımız zaman abi, şimdi ben bu maçla alakalı konuyu arkadaşlarıma sorduğumda, işte ne düşünüyorsunuz? Ben sana da sordum hatırlıyorsan.
0: Evet, evet.
1: Yani yayına geldiğimde sana da sordum. Senden de aynı cevabı aldım. Yani abi dedin, işte biz dedin iyi takımız. Tabii koşuyor, mücadele eden bir takım var karşımızda ama kazanırız dedin. Doğru mu? Yani ben de aynısını düşünüyordum. Ahmet de aynısını düşünüyordu. Mehmet de aynısını düşünüyordu. İşte futbol böyle bir oyun değil. Futbol nasıl bir oyun biliyor musun? Oyun oynanmadan önce tamamıyla yaşanacak problemlerin önlemini alacak bir grup olması lazım. Yani şimdi biz 24, ben 26 yaşındayken en son milli takım maçını izlemiştim. Futbol oynuyordum. A milli takım maçını izledim. Dünya Kupası'nda. Bugün geldiğim nokta 50 yaşındayım. Hani 24 senedir bir milli marşımı o Dünya Kupası'nda görememişim. Bunun üzüntüsüyle yaşadım yıllar boyu. Şimdi buraya girmeden yapamayacağım. Sevgili teknik direktör Montella, bizim çok beğendiğimiz, takım birlikteliğinde çok büyük bir bize katkı verdiğini söylediğimiz bir teknik adamımız. Tabii ki o da hata yapacaktır. Ona da çok yüklenmek doğru olmaz. Fakat sevgili hocam, yani 25 gündür, 30 gündür biz bu Avustralya'ya karşı nasıl oynanması gerektiğini televizyonlarda, işte radyolarda, işte orada, burada, her yerde konuştuk. Sen bizden çok daha bilgili olduğun için zaten bir takım teknik direktörüsün. Oradasın, işin başındasın. Yani hocam, yediğimiz golleri ben anlayamadım. Yani çalıştığımız yerden derler yani, yedik golü. İşte çalıştığımız yerden golü atamadık. Yani o kadar enteresan görüntüler oldu ki maçın içerisinde. Yani oyun kadrosu, ya tabii ki hocanın bildiği, inandığı oyuncular, başarmak istediği bir mücadele grubu, işte zor gelinen bir Dünya Kupası, bunlara takdirle her zaman konuştuk. Bunlara bir sözümüz yok ama sevgili hocam, benim anlamadığım bir durum var. Yani bunu kamuoyuna bence anlatması lazım sevgili Montella'nın. Şunu demesi lazım yani, sorumluluk bende kardeşim. Tüm oyuncuları ben tanıyorum. Kaybedilen buradaki 3 puan bende demesi lazımken, olur böyle şeyler demesi tabii beni üzdü. Şimdi 1.95 boy ortalaması olan bir takımın içerisinde 90 dakika Kerem'i tutmak ne kadar doğruydu? Oradan başlamak lazım. Yani Merih, ben ömrü hayatımda hani çok milli takım maçını izledim. Hani 5 tane oyuncunun birden kötü olduğunu çok görmedim. Yani hani 5 oyuncumuz da çok kötü oynar mı? Onu görmedim. Hani 2 tanesi kötü oynadı, 3 tanesi kötü oynadı. Bilemedin. Hadi 4'ü oynadı da kaleci de kötü oynar mı ya? Hani bugün öyle şey geldi ki başımıza. Ya bugün bakıyorsun sağ tarafta Zeki, sol tarafta Ferdi. Ya ben uzun yıllardır futbol camiasının içindeyim. Hani bu kadar kötü oynayan iki bek görmedim yani. Hani bugün çocuklar o kadar kötü oynadılar ki hani hiç olmaması gereken bir görüntü verdiler ki. Ondan sonra döndüğümüz zaman iki tane stoperimiz, yani Merih ile Abdülkerim bugün evlere şenlikti. Ya o kadar kötü oynadılar ki. Ya hiç iyi gördüğüm pozisyonları neredeyse yoktu. Çünkü evet, rakip ikinci bölgede bekliyordu. Hatta 1.5 bölgenin içinde bekliyordu. Sen rahat rahat geliyordun. Ama dönüşlerde öyle problemler yaşattın ki, özellikle yediğimiz ilk golde adam bir kişinin üzerinden, bir kişi, üç kişinin üzerinden korkunç derecede iyi bir gol attığını düşünüyorum. Yani aldı, geçti, vurdu falan. Yani bakıyorsun, ikinci gole bakıyorsun. Yani orta sahamız var, ne oradaki iki tane stoperimiz geri geri kaçıyor. Adam şut atacak, ya önüne çıkarsın ya. Bunlar teknik direktör konusu değil. Ama teknik direktörün de dokunması gereken bazı gerçekler vardı bugün.
0: Emre Eren'le birlikteyiz. Maç sonu yayını gibi de görebiliriz. Parantez programında değerlendirmemiz sürüyor. Paraguay maçı, ABD maçı var önümüzde ama haliyle dinleyicilerimizin de dediği gibi, mesela Hüseyin Bey, hayırlı sabahlar Berk demiş. Sabah sabah Montella hevesimizi kaçırdı demiş. Dinleyicimizin de dediği gibi böyle bir durumu sezdiğimiz noktada var. Kamuoyunda, vatandaşlarda, taraftarda.
1: Milli takım sorumlusu olarak, bu işin sorumlusu olarak kimi göreceğim? Tabii ki teknik adamı göreceğim, evet. Sevgili ben. Onu ya görmek zorundayım.
0: Şu mesela zaten dedin ya, savunma dedin, oyunculardan bahsettin daha doğrusu. Yani kulelerin karşısında o kuleleri görüyorsun abi değil mi orada? Kulelerin evet, karşısında sürekli hava topu denedik mesela.
1: Ya arkadaş, olacak şey değil yani. Hani bu oyunun bir A, B, C, D, E planı falan olması lazım. Yani plan değişikliğine geçmen lazım. Ya da güzel hocam, sevgili hocam, bak bugüne kadar o kadar iyi başarılarda bulundun ki ağzımızı açmadık. Ağzımızı açma şansımız da olmadı. Sana çok inanıyoruz. Halen inanıyorum ben. Onu söyleyeyim bak, Montella'ya halen inanıyorum. Olur bazı şeyler, bazı kazalar hayatta olabilir. Onun da bence büyük bir kazasıydı. Yani bugün o kadar üstü üstüne geldi ki bazı gerçekler. O da şaşkın bir şekilde kenarda. Ya o enerjisini, o heyecanını ortaya çıkartamıyor. Ya Berk, benim ne geldi biliyor musun aklıma ya? Ya bugün çok enteresan bir şey oldu. Ben sabah 6'da kalktım. İşte oyalandım, oraya baktım, buraya baktım falan, heyecanlıyım. Tam 7'yi 3 geçe oyun başladıktan sonra benim kardeşim aradı beni. Abi dedi, kalktın değil mi dedi, izliyorsun. Ya izlemez miyim oğlum, bir saat önce kalktım falan dedim. Nasıl olacak dedi abi. Ya ben bir şey kafama takıldı dedim başta. Hakikaten de takıldı biliyor musun? rakip Dünya Kupası'nın

0: yani Dünya Kupası marşını, yani kendi marşını söylerken aşırı derecede heyecanlı gördüm Avustralya'yı. Sonra bizim marşımız çalındı, müthiş tribünler falan, ama o coşkuyu, o oyuncudaki o böyle, birkaç oyuncu da gördüm ama tamamımız böyle değildi. İnşallah dedim, hani benim gördüğüm yanlıştır. Hani sanki konsantrasyon eksikliği gibi öyle bir şey hissettim yani maçın başında. Ya gerçekten bu da sonuçlandı ve rakibin, hatırlayacak olursan, oynamayan bir tane stoperi geçen hafta dedi ki bizim dedi Dünya Kupası'na çok alışkın oyuncularımız var dedi. Hatta herkes yerden yere vurdu adamı. Adam doğru söylemiş. Anladın mı? Ya adama niye bir şey söylüyorsunuz? Adam doğru söylemiş. Biz ilk kez Dünya Kupası oynuyoruz. Bizim oyuncuların elleri ayakları tutmadı. Rakip ne yaptığını bilen, çok güzel bir buçuk oyunun bir buçuğuna kapatmış kendini, 30 metreye kapatmış kendini, çok güzel 5-4-1 şeklinde, hiç kopuk olmayan bir oyun tarzında oyun mu oynadılar? Bence rezil oynadılar. Ama ne oynadılar, ne oynadıklarını bildiler. Yani biz Türkiye'yi bu şekilde yenebiliriz'i bildi adamlar. Biz de böyle oynayabilirdik mesela. Niye önde oynuyorum ki ben? Hani benim Merih gibi, benim Abdülkerim
1: ya
0: gibi.
1: Ya biz çok bak çabuk... o kadar güzel bir noktaya değindin ki Emre Eren. Böleceğim evet. Ama ya biz Montella'yı ne açıdan konuşup hep güveniyoruz kısmına geliyorduk. Montella turnuva hocası diyor muyduk? Diyorduk. Bu oyun tam turnuva evet. oyunu diyor muyduk? Diyorduk.
0: Evet, diyorduk.
1: Neden önde değiliz? Neden gerideyiz? Neden işte sürekli skora yatıyoruz demiyorduk tabii ama. Neden işte turnuva maçıymış gibi oynuyoruz? Önümüzde birçok maç var. Montella neden bu kültürü bize yapıştırıyor gibi birçok eleştiri yapılıyordu. Ama hep Montella'nın tarafındaydım ben. Yani hep bu oyunun bu turnuvaya uygun ya da herhangi bir turnuvaya uygun oyun olduğunu söylüyordum. Ama bugün onu görememek üzüyor. Bugün onu görememek üzüyor ve bir maçta ben burada faturayı kesmem. Onu da söyleyeyim. Bu eleştirileri mutlaka yapacağız. Ama bir maçta faturayı da kesmem.
0: Adam kendini yenileyemez. Şimdi evet. beni eleştirdiğin zaman ben de kendimi yenilerim. Önümüzdeki programlara daha enteresan bir şekilde çıkarım. Sen bana bir şeyler söylersin. Ya abi dersin, burada böyle bir hata yaptın dersin. Ben onu kendimi yenilerim. Sen de teknik direktör olarak 86 milyonun karşılığında sen de bu ülkeye bir şeyler vermekle yükümlüsün ve çalışmanı son derece doğru bir şekilde yapmalısın. Ya bizim derdimiz o. Yoksa hani bugün Montella'ya istifa kelimeleri falan çok ayıp şeyler bunlar. Bunlar çok doğru şeyler değil. O kadar da değil. Ben Paraguay maçında da Montella'nın gerçek kimliğine ve kişiliğine döneceğini düşünenlerdenim. Ben sadece çok üzüldüm. Yani 24 sene sonra çıktığımız ilk maçta hani rakibin ne oynayacağını bilerek bana mağlubi olmak. Yani mesela Uğurcan özeline baktığımızda ikinci golde Uğurcan o golü yer mi ya? Ya bir şey var yani, değil takımın mi? Üzerinde bir sıkıntı vardı bugün. İnşallah atmış olalım. İnşallah atmış olalım.
1: Şimdi mesajlara da geleceğim. Özellikle bugün sırf mesajlarla ilerlesem herhalde programda bana soru sormaya yer kalmayacak. Öyle bir durum var. Dinleyicilerimiz o kadar dolu ki Emre Eren.
0: İnsanlar pazar sabahı kalkmışlar. Güzel bir kahvaltı yapmışlar.
1: Şuraya geleceğim.
0: Çok güzel bir maç izlemek istemişler. Keyifli bir gün geçirmek istemişler falan.
1: Doğru.
0: Kafamız öne eğildi ya.
1: Paraguay için de bizim için de tamam mı devam mı maçı aslında.
0: Doğru. Doğru. Kaybettiğin zaman işin zor.
1: Her iki taraf için de böyle.
0: Berk, Süleyman Bey, Amerika.
1: Süleyman Bey demiş ki Berk günaydın, iyi yayınlar. Konuğunun dediği gibi 5-6 kişi kötü oynadı diyebiliriz ama bence günün hayal kırıklığı Arda Güler'di demiş. Mesela böyle düşünen çok az insan vardır Emre'nin.
0: Ya Arda Güler, evet Arda Güler mesela hani oyuncu baktığımız zaman hangi oyuncu iyiydi diye soracak olursam ben çok fazla bir oyuncu bulamam içeride. Hani herkes görevini yaptı. İşte Merih diyor ki işte iyi görevimizi yapmaya çalıştık. Görev falan yapmadınız. Kötü oynadınız. Darmadağın bir görüntümüz vardı. İnşallah bundan sonraki maçta bu görüntünün 10 dakikasını bile vermeyiz diye umut ediyorum ben. Çünkü çok büyük hayallerle geldik. Önemli hesaplarla geldik. Önemli maçlara geçerek geldik. Hak edilmiş bir Dünya Kupası'na katılıyoruz ama burada kalıcı olmak her şeyin daha önemlisi. Ya kalıcı olmamız lazım. Çünkü rakibe baktığım zaman ben şimdi benim üzüntüm şu. 77 milyar TL'lik 77 milyar işte adamların transfer market değeri, tamam mı? Seninki 477 milyar. Adamların 77 milyar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ya anlatılacak mevzu bu yani. 77 milyon euro yani.
1: Takımın en kötüleri sizce kimlerdi demiş. Bence Orkun, Barış, Kerem ve gereksiz yere oyuna girdiğini düşündüğüm Yunus ve ayrıca Uğurcan demiş dinleyicimiz.
0: Arada bu kadar fark varken, 6 kat bir fark varken, hani bizim takım birlikteliğimiz, oyuncu kalitemiz bu kadar yüksekken 52 kere cezalının içine girip de pozisyon yaratamamak bence burada çalışmamanın en büyük nedenidir. Yani burada çok katı bir savunma yapacaklarını, çok katı bir oyun oynayacaklarını ve kontrayla, ki iki tane oyuncuyla maç aldılar ya. Ya iki tane oyuncu, enteresan, bir tane 3 milyon euroluk oyuncu, bir tane de 2,5 milyon euroluk oyuncuyla maç kazandılar. Benim üzüntüm bu yani. Hani takımın iyi oynaması, kötü oynaması, hocanın hata yapması, yanlış kadro çıkartması, oyunun devamında yapmış olduğu değişikliklerde hata yapması falan değil. Hani rakibin kalitesine baktığın zaman bu takıma yenilmeyeceksin kardeşim. Bu takıma yenilemez bizim milli takımımız. Çünkü bizim milli takımımız rakip takımdan çok daha değerli oyunculara sahip. Çok daha önemli oyun özelliğine sahip. Bizim en büyük kızgınlığımız ve kırgınlığımız bu. Yoksa başka bir şey değil. Yani başka bir şey değil. Yani hocamızın da sonuna kadar arkasındayız. Ne olursa olsun. Hiçbir problem yok. Ben Paraguay maçında da başka bir milli takım göreceğimizi kesinlikle düşünüyorum. Hissediyorum. Hem oyuncular sirkelenecek, hem teknik heyet ve yönetim orada mutlaka bir öz eleştiri yapacaklardır. Ve bugünkü yapmış olduğu hatayı bir daha bence milli takım maçlarında yapmamaları gerektiğini biliyorlar. Bunu da uygulayacaklardır. Tabii işi zora soktuk. Biz severiz ya. Bizim hayatımız zaten zorluklarla geçmiştir Türk halkının. Çok kolay bir hayatımız olmamıştır. Hep dişimizle tırnağımızla bir yerlere gelmeye çalışmışızdır. Milli takımımız da öyledir. Her kolda öyleyiz ama çocuklar bence iyidir. Bizim milli takım oyuncularımız iyi oyunculardır hepsi. Bugün büyük bir hata yapılmıştır. Topyekün yapılmıştır. İnşallah bu hatanın da mutlaka önümüzdeki cumartesi günü bir karşılığı olacaktır. Ben Paraguay maçını da Amerika Birleşik Devletleri maçını da kazanabilecek bir milli takım oyuncularına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onu söylemem lazım.
1: Peki. Kartal'dan Nuri Kartal ben demiş. Dinleyicimiz Erkiberk günaydın. Bu maçın sorumlusu Kerem'le teknik direktörümüzdür demiş. Ey Montella demiş. Fenerbahçe'nin başına git demiş. Gelen mesajlarda Eyüp Bey de der ki Avustralya küçük takım oyunu oynadı. Dedi ki kapanayım ben. Bir kontradan gol bulurum. Korkak oynadılar yani demiş. Montella da böyle oynayan takımın üstüne gereksizce gittikçe gitti. Bekleyip adamların gelmesini sağlaması lazımdı. Montella tek sorumlu, tek hatalı. Montella, Montella, Montella demiş. Gitsin demiş. Bu kadar da değil diyorum ben ama Eyüp Bey.
0: Ya bu kadar değil tabii ya. Yani, ama tüm kamuoyu bunu biliyordu. Evet. Rakibin kapanacağını, bizim ön tarafta baskı yapacağımızı herkes biliyordu. Ama rakip bence oyunu daha iyi çalışmış. Hem oyuncu bazında hem teknik direktör bazında. Biz biraz eksik kaldık bugün. Üzüldük tabii ya. Çok üzüldük. Hani peki. Bazen böyle gergin konuşmalar ağzımızdan çıkabiliyor. Biz böyle heyecanlı bir halkız. Yani biz heyecanımızı, o enerjimizi, o yapılan bir sıkıntıdan sonra mutlaka dile getiren bir halkız. Bunu çok dille şey yapıyoruz, eleştiriyoruz. Tabii eleştiriler de dozunda kalmalı. Sonuçta bu oyuncular bizim oyuncularımız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız. 3 saat önce böyle düşünmüyorduk 5 saat önce. Ama şimdi böyle düşünmek de çok yaralayıcı olur. Oyuncu grubumuzu yaralayıcı olur. Yani iyi bir takıma sahibiz. Bugün çocuklar istenilen performansı sergileyemedi diyelim. Hoca işte taktiksel anlamda çok doğru işler yapamadı. Mesela benim kızgınlığım da şu yani teknik direktör. Ya sevgili hocam, bir Can Uzun diye bir oyuncu var değil mi? Yani bu oyuncuyu Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım kafaya takmış. Almak istiyor. Adamın bonservisi Eintracht Frankfurt'ta. Adamın bonservisi 60 diyorlar. İşte Türkiye'de 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım bu adama 35-40 milyon civarında bir bütçe hazırlıyor falan. Ama bir dakika süre almıyor. Ya ben de bunu anlamadım. Yani hani hazırlık maçlarında çok mu kötüydü Can Uzun? Hani bu takımda oynayamayacak kapasitede miydi de Can Uzun tercih edilmedi mesela? Hani değişikliklere baktığımız zaman yani Bayram değil, Seyran değil, Mert Müldür niye girdi oyuna? Anlatabiliyor muyum yani? Hani bakıyorsun Can Uzun yok, Mert Müldür giriyor falan. Yani hoca da dağılmış. Ya hocayı da toparlamak lazım. Ya akli selim insanlar hocanın yanına gitmeleri lazım. Yani bugün itibariyle özellikle Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'na ben buradan seslenmek istiyorum. Yani hoca dağılmış durumda. Hocayı toparlam. Önce bir hoca bir kendine gelsin. Hani beynine bir oksijen gitsin. Bir 24 saat falan nefes alsın. hiçbir şeye bakmasın. Hiçbir maçın hiçbir pozisyonuna bakmasın. Kafasında değerlendirsin ama yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açsın. Yani Montella'ya bizden tek ricamız bu. Çünkü biz 24 yıldır bu kupayı bekliyoruz ve bu kupadan hani bu şekilde elenirsek o zaman tepkilerimiz çok daha büyük olur. Yani onu da yapmak zorunda kalırız. Yani o yüzden biz tepki vermemek adına takımımıza mutlaka güvencimizi sonuna kadar inancımızı herkese anlatmaya çalışacağız. Bunda bir problem yok ama burada da teknik adam ve oyuncular biraz şapkalarını önüne çıkartacaklar. Diyecekler ki biz nerede yanlış yaptık? Yani bu maç bizim için önemli bir ders niteliğinde bir maç oldu. Yani yarın itibariyle yepyeni bir sayfa açıp işte Paraguay maçında bu görüntünün dışında bizim alışılagelmiş oyunumuzu ortaya koyarlarsa biz çok mutlu olacağız, çok memnun olacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Zaten bizim kupa geçmişimize baktığımız zaman işte Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları falan hani 8 tane maç oynamışız. 7'sini kaybetmişiz ama kaybettiğimiz takımda Brezilya'sı, İtalya'sı falanı filanı. Yani biz Avustralya'ya falan kaybetmeyi düşünmüyorduk. Kaybetmeyi düşünmediğimiz için de zaten böyle sıkıntılıyız bugün. Bunu düşünseydik mesela karşımızda bugün bir İspanya olsaydı, mesela bugün karşımızda bir Fransa olsaydı, bir Portekiz olsaydı bu konuşmaları yapmazdık. Evet, burada dikkatli olmamız gerektiğini falan söylerdik ama şimdi baktığımız zaman 5 kat üstünde bir takım isen, ya adamların bir tane şeyde Premier Lig'de veya Avrupa Ligi'nde bir tane oyuncuları yok. Yani nasıl kızmayalım kardeşim? Yani bazen de böyle kafam öyle bir atıyor ki ya Berk, doğru. Bakıyorsun adam
1: ama Emre Eren şimdi Hakan Çalhanoğlu'nun dediği noktaya da geliyoruz. Biraz eleştirilmişti sözlerinden dolayı. Tanınıyoruz tanınmıyoruz kısmında, yanlış mı hatırlıyorum?
0: Tabii.
1: Yani orada karşı taraftan hani biz bunu kullanırdık mesela. Tanıdınız değil mi gibi hani, ya da işte bir gönderme. Hiçbir yerde milli takım hiçbir yerde kullanmıyorsa biz medya olarak kullanırdık mesela bunu. Kamuoyu olarak kullanırdık.
0: Evet.
1: Onu yaşattılar bize. Yani tanıdınız, şimdi tanımışsınızdır. Şimdi tanımışsınızdır diyor. Oranın Emre Eren'i mesela şu an bir radyo yayınında, şimdi tanımışsınızdır bak diyor. Mesela tabii, öyle söyleyeyim sana yani.
0: Ben söylerdim mesela.
1: Evet. Ya derdin abi, kaçırmazdın çünkü biliyorum ya.
0: Abi derdik ama dilimizi bir tarafımıza sokmak zorunda kaldık. Çünkü öyle bir görüntü verdik ki bugün yani tüm dünyaya. Herkes dedi ki ya bu Türkiye mi yani dedi. Millet dedi hani böyle çıkacakmış da işte bizim çocuklarmış falan. Aslında bir nebze de iyi oldu. Yani böyle bir
1: peki, Paraguay
0: bence arınmak için çok güzeldir. Tam çok önemlidir. Bazen de bu inişlerin arkasından ciddi çıkışlar ve ciddi silkenişler olur hayatta. Ben milli takımdan böyle bir hareket bekliyorum ama baktığımız zaman ya iki tane oyuncusu Championship'ten ya adamların iki oyuncusuna baktığın zaman, ön taraftaki üç oyuncusuna baktığında ikisi Championship'te oynuyor. Hani Premier Lig'de bile değil. Ama adamlar öyle çalışmışlar ki Türkiye milli takımına. Milli takım iyi geldiği zaman o iki stoperin arasına çok ciddi bir şekilde sızma paslarla
1: bu arada
0: sonuca gitmeyi bildiler ve adamlar yapmış olduğu bütün planlamayı çok doğru bir şekilde sahaya uyguladılar. Üzüldüğüm tek nokta şu oldu. Yani Amerikalara gidip o kadar büyük meblağlar, uçak biletleri, işte otel masrafları, çok ciddi arkadaşlarımız, tanıdıklarımız, halkımız oraya gittiler. Hani bugün onların öyle bir beklenti içerisinde olması da kötü oldu. Hani biz sonuçta evimizde kalktık. İşte maçımızı izledik. Ondan sonra yorumlarımızı yapıyoruz. Sağa sola bakıyoruz falan ama onlar öyle değil. Bu kadar emek harcadılar, bu kadar para harcadılar. Milli takımın yanında durmaları için. Onlar da çok üzülmüşler. Arkadaşlarım oradalar şu anda. Kanada'dalar. Yani üzülmüşler tabii. Yani geceden beri uykusuzuz. Sabahtan beri uykusuzuz. Çok erken saatlerde kalktık. Hani takımımızı desteklemek için falan. Ama böyle güzel yorgunluklar da olur. Unutmasınlar. Paraguay maçı bizim için bence turnuvanın final maçı gibi olacak. Erken finali olacak. O maçı kazanıp Amerika Birleşik Devletleri maçından mutlaka puan almamız lazım. En kötüsünü söylüyorum. Yani buradan Paraguay maçından da 0 puanla çıkarsak ya Amerika maçında kazanmamız halinde 3. oluruz. Aksi takdirde kupaya veda etmek istemiyoruz. İstemememizin en büyük nedeni de şu: 24 sene çok bekledik. Bence Türk futbolu olarak da marka değerimizin yükseldiğini de çok net bir şekilde gördük. Ama çocuklara bugün bir kaza olduğunu anlatmaları lazım. Artık herkes motivasyonunu bir şekilde pazartesi günü itibariyle düzeltip önümüzdeki hafta cumartesi günü oynayacağımız maça konsantre olmalarını bekliyorum ben.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Emre Eren.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Berk. İyi yayınlar diliyorum. Keşke bu yayınımızda şöyle coşku dolu, heyecan dolu, yani önümüzdeki haftalarla ilgili müthiş işler yapabileceğimizi, çeyrek finallere gideceğimizi falan anlatsaydık ama bugün biraz böyle durduk. Evet. İnşallah önümüzdeki hafta cumartesi günü değil mi maç?
1: Evet, cumartesi. Şöyle pazar, cumartesi, cuma şeklinde 3 haftaya yayılan maç takvimimiz var.
0: Cumartesi 7, günü inşallah heyecanımızı yükseltiriz. Evet.
1: 7-6-5 şeklinde de geriye giden yine aynı şekilde takvim gibi maç saatlerimiz var. Öyle kodlamıştım kafayı aylardır. Bak ben bunu öyle kodluyorum kafayı aylardır. Bana bunu yaptırıyor bu artık fikstür. Ya bu kadar bekliyoruz buraları. Bunları konuşmak üzüyor abi işte. Bak ben o kadar kodluyorum onu. Üniversite sınavına girecek öğrenci gibi aklımdan çıkmasın diye böyle takvimde işte her hafta pazardan cumartesiden cumaya gelen her hafta 7'den 6'dan 5'e gelen saatleri var, tarihleri var diye kafada kodluyorum. Orada işte 14'ten 20'ye, 20'den 26'ya giden şekilde. Abi yani sonunda bunu görünce mutsuz oluyorsun. Bu kadar her şeyiyle, her şeyiyle böyle adapte olmaya çalıştığım bir sistemde ve yapabileceğimizi de çok net eminiz hepimiz ya. Yani o kadar güzel bir şekilde geldik ki buraya kadar. Ben eminiz buna üzülüyoruz.
0: Bak konsantrasyon bozukluğu nereden belli biliyor musun? Teknik nereden? Direktörde. Daha devre arası o kadar böyle hava hakimiyeti yüksek, o atletik özelliği yüksek, o kuvvetli savunmaya karşı Kerem Aktürkoğlu'nu tek başına bırakıyor. Yani sen Barış oyundan niye alıyorsun? Niye Barış'tan çok çabuk etki altında kalıp da vazgeçiyorsun? Niye geçiyorsun? Ya biz Barış bu takımın en atletik, en kuvvet özelliği yüksek olan oyuncuların başında geliyor.
1: Peki,
0: yani
1: sana bir soru, oyuncuların... sana bir soru daha Emre Eren. Madem etki dedin, Orkun konusunda da etki altında kaldı mı yoksa haklı mıydı? Emre Eren hattan düştü. Emre Eren, Orkun dedim, Emre Eren hattan düştü. Hakikaten hattan düştü. Ya yani ne diyecek diye merak ettiğim Emre Eren o anda kapattı telefonu ya da hattan düştü bilmiyorum. Hemen Emre Eren'e tekrar ulaşıyorum. Emre Eren, Orkun deyince niye gittin ya?
0: Kesildi.
1: Kesildi. Peki abi, söz sende.
0: Sana bir soru dedin, ben anlayamadım.
1: Orkun kısmında da etki altında kaldığını düşünüyor musun Montella'nın? Ne soruymuş abi ya? Soruyu bir sorduk, bağlantı kesildi.
0: Vallahi yani enteresan bir soru sordun. Ben orada da etki altında kaldığını düşünmüyorum. Yani bazı şeylerde, yani bazı taşlarla çok çabuk rahat bir şekilde oynayabildi. Yani Barış Alper çıkmaz kardeşim. İlk 45'te kötü de oynasa, rezil de oynasa çıkmaz. Çıkmaz çünkü kuvvetli bir savunma var. Kuvvetli savunmanın içinde santrofor özellikli bir oyuncun yok. Kerem'den bir kere santrofor olmaz. Barış'ı orada değerlendirebilirsin. Madem Kenan'ı alacaksın, 45. dakikada Kenan'ı alma lüksün var. Kenan'ı niye başlamadın? Kenan'la niye başlamadın hocam? Ya Kenan 45 oynayabiliyorsa ilk 45'te oynayıp işi bitirseydi o zaman. Ha niye yani ikinci yarı? Hani riske atıyorsak niye ikinci yarı atıyoruz? Çünkü rakibin ne oynadığı belli. Ya ufak tefek görünse de çok ciddi ve büyük Montella hatalarını gördüm. Ya gördüm. Yani çok girmek istemiyorum. Hani kendisi de rahatsız oluyor bu konuşmalardan. Basından çok rahatsız oluyor. Haklıdır da. Çünkü Dünya Kupası'na gitmiş. Temiz bir sayfa açmak istiyor. Ama sevgili hocam bunlara dikkat edeceksin yani. Böyle değil yani. Ya o zaman önümüzdeki hafta da Paraguay maçında da yaparsan böyle hatalar bu işin altından kalkamazsın yani. Peki. Çünkü bizim 24 senemiz geçti bu Dünya Kupası'na gitmeden. Bu kadar iyi bir jenerasyonun iyi bir hareket yapmasını bekliyoruz. Açık ve net söyleyeyim. Hani önümüzdeki hafta da Allah korusun yani sıkıntılı bir maç görürse %100 Montella'ya yazarım her şeyi. Peki. Hiç öyle bir şey yok yani. Onu da kabul etmiyorum yani. Başka Peki. bir şey de kabul etmem. Ha, o yüzden bizim milli takımımız iyi takım. Bizim oyuncularımız iyi oyuncular. Bu oyuncular nasıl iyi oynadıklarını gösterdiler. Hocam senden tek ricamız artık cumartesi itibariyle gerçek milli takımımızı görmek.
1: Peki.
0: Lütfen.
1: Emre Eren çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum sevgili Berk. Tekrar
1: görüşmek üzere. Hafta içi tekrar görüşmek üzere uygunluğun olursa. Görüşürüz. Sağ ol abi. Emre Eren'le konuştuk. Onunla değerlendirmemiz oldu. Şöyle hızlıca bir reklama gidelim. Reklamın ardından Emre Tilev'le devam edeceğim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Emre Tilev'le birlikteyiz. Emre Tilev hoş geldin. Selamlar.
2: Hoş bulduk sevgili Berk. Merhabalar. Nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum abim. Sen nasılsın?
2: İyi, biraz üzgün ama önümüzde daha iki maç var. O yüzden evet, enseyi karartmamak gerek.
1: Aynı zamanda ben şununla başlamak istiyorum abi. Senin böyle bir meslek büyüğümsün. Meslek büyüğüm olarak böyle imrenerek, tebrik ederek başlamak istiyorum. Yani oradan oraya her yerde hemen hemen her gün bir şey anlatıyorsun abi. Temmuz ayı, Haziran ayı ya da en yoğun olduğunu düşündüğümüz o Ocaklar, Aralıklar, Şubatlar fark etmiyor. Her zaman aynısın. Yani bu çok kıymetli bir şey. Hakikaten kolaylık da diliyorum sana. Yine anlatımlardaydın bugün. Maçı izledin ve hemen anlatıma, işine döndün. Öyle bir yoğunluğun vardı biliyorum. Seni tebrik ederek başlamak istiyorum abim. Selamlar, çok saygılar naziksin, iletmek istiyorum aynı zamanda da.
2: Çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Çeşme'de Şifne'de Motosurf Dünya Şampiyonası var. Ve ben de onun parkur anlatımındayım. Desmart'ta röportajlarını yapıyorum. Yani keyifli bir organizasyon. Zaten burada beraber seyrettik maçı da.
1: Evet.
2: Genelde herkes öfkelendi, sinirlendi. Hatta biliyorsun Emrecan zaman zaman bize NBA'yi anlatıyor, benim oğlum. O da kendi üniversitesinde kurulan dev ekranda izlemiş. Dev ekranlarda izleyenler tabii ki çok fazla birbirlerinin gazına gelerek hemen öfkelendiler, hemen sinirlendiler. Ama unutmamak lazım, 24 yıl sonra gittiğimiz bir Dünya Kupası bu. Alışkanlıkları olan bir takımla oynadık. 6. kez üst üste Dünya Kupası'na katılan bir Avustralya'dan bahsediyoruz. Biz bazen duygularımızla konuşmayı seven bir topluluğuz. Bu yüzden duygularımızla hareket ediyoruz. Ve bu duygularımız bizi zaman zaman sporcuların davranış modellerinin üzerinden yorum yapmaya itiyor. Örneğin işte daha bir gün önce balkonda bir tüketim maddesini, istemediğimiz bir tüketim maddesini içtikleri iddia edilen sporcuların görüntüleri üzerinden vurmaya çalışıyoruz. Ya da blok açan ve o blokta değerlendirmeler yapan bir sporcu üzerinden analizler yapmaya çalışıyoruz. Ya da milli takıma alınan ya da alınmayan sporcular üzerinde analizleri yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi aklı selim düşünmek lazım. Biz Avrupa'ya ilk kez bende Vandorf Stadında İsviçre'yi 2-1 mağlup ettikten sonra 96 İngiltere vizesi alarak gittik ve o vizeyi aldığımız dönemde İngiltere'de 0 çektik Fatih Terim'le, hatırlayacaksın. Sonra 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gittik ki arada 98 Fransa'yı ıskaladık. Ardından 2002 Dünya Kupası'na gittiğimizde giderken biz Şenol Güneş'in takım elbiselerini eleştirdik ki bugün öğreniyoruz ki Şenol Güneş'e sadece 3 tane takım elbise vermiş zaten sponsor firma. Yani sponsor firma demiş ki baba siz 3 maç oynanır dönersiniz demiş. Doğal olarak da 3 maç sonra eleneceğini düşündüğümüz bir milli takımı uğurlamıştık, Güney Kore ve Japonya'ya. Bugün de Avustralya mağlubiyetinden sonra tamam biz elendik, her şey bitti gibi bir yaklaşım içindeyiz. Hayır, öyle bir şey yok. Bugün Dünya Kupası'nda 48 takım var ve 12 farklı grubun ilk ikisi gruptan çıkıyor. Peki 4 puan grupta ilk ikiyi getirir mi? Getirebilir. Örneğin Avustralya ile Amerika Birleşik Devletleri oynayacak. Avustralya Amerika Birleşik Devletleri'ne yenilip Paraguay'a da yenilirse 3 puan da kalır. Sen Paraguay'ı yenip Amerika Birleşik Devletleri'nden 1 puan alırsan 4 puana çıkarsın. Otomatikman Amerika'nın ardından ikinci olabilirsin. Ama birçok aritmatiksel hesaplamalar var. Bugünden bu milli takım yandı, bitti, kül oldu, mahvolduk gibi değerlendirmeleri yapmanın yanlış olduğu fikrindeyim. Ben birazcık daha olumlu konuşma gayretindeyim. Ha, hatalarımız yok mu Berk? Elbette var. Nedir bence majör hata? Şunu söyleyeyim. Biliyorsun İkili Averaj diye bir YouTube adresi var. Ben de oraya maçla ilgili 1,5 dakikalık bir yorum yapmıştım. Orada da şunu söyledim ki cuma günü bizim Radyo Gol'e bağlanan bir matematik doktorumuz var. Yani matematikte doktorasını yapmış bir akademisyen. O şunu söylemişti. Dedi ki bizim iki tane stoperin bloklarını açmamız lazım. Çünkü ikisi de 1,90 boyunda, birbirlerine yakın oynarlarsa bizim onların aralarına girme şansımız yok. Ve biz yüksek top oynamamalıyız dedi. Çünkü bu adamlar hava toplarının tamamını alıyor. Peki biz ne yaptık? 26 orta yaptık. 24'ünü adamlar aldı. Yani adamların bir hava savunma sistemi var ve biz hava savunma sistemine sürekli olarak yan ortalar gönderiyoruz. babalar da gayet kolay karşılıyorlar. Bu ne demek? Her 165 saniyede bir orta yapmışız biz. Yani 2,5 dakikada bir, neredeyse 3 dakikada bir orta yapmışız. Sonucu erdirmiş miyiz? Hayır. Demek ki 3 dakikada bir biz oyun kurmaya çalışmışız. Bu ne yapmış bizi? %72'lik toplu oynama oranına taşımış. Peki toplu oynamışız da bal yapmış mıyız? Hayır, yapmamışız. Neden? Çünkü biz bu ortaları yapmak için iki stoperimizi orta yuvarlağın rakip yalana bakan dilimine kadar taşımışız. Kalecimiz kendi yarı sahasında, orta yuvarlan kendi yarı sahasına bakan yaya gelmiş. Peki bu beraberinde neyi getirmiş? Adamların uzun topu savunmayı dengesiz yakalatıyor ve hızlı koşular yapan, atletik yapıya sahip ve atletik hüviyetteki oyuncularıyla sonuca gidiyor. Yani göçmen kamplarında doğmuş, oralarda büyümüş, hayatın bütün silsilesiyle adeta tokat tokat karşılaşmış ve sonrasında da başarılı olmuş sporcular, hızlı, atletik, Afrika kökenli oyuncular bu adamların en dinamik ayakları oluyor. Zaten senin ülkende futbolu anlamış ve senin ülkende daha önce teknik direktörlük yapıp burun kıvırmış bir teknik adamları var. Adamın da intikamı acı oluyor doğal olarak. Çünkü niye? Senin dinamiklerini biliyor. Diyor ki Montella bireysel yetenekteki yüksek kalibrasyondaki oyunculara güvenecek. Arda'ya güvenecek. Kenan'a, Barış'ın uzun fuleli koşularına. Peki sana İtalyan'a o şansı verdi mi sağbekte Barış'a? Vermedi. Sen Barış'ı sol çizgiye hapsettin ve Barış çalılıklar arasında kayboldu. Peki Arda'yı da sağ çizgiye kapsettin. O da orada kayboldu. Göbekten bir tek Hakan Çalhanoğlu'yla gelmeye çalıştın. Orkun da ona ayak uyduramayınca sen boş ortalar yapmaya başladın. Peki bunu çözebilir miydin? Tabii ki çözebilirdin. Mesela eğer Kenan oynayabilecek durumdaysa ben Kenan'la başlardım. İtalyano'yu Kenan yıpratırdı. Sonra da oyunu alacağım isim Barış olurdu. Barış'ın fuleli koşuları bir anlam kazanırdı. Sen 84'te Kerem'i oyundan alıyorsun. Yavuz, Kerem'e ne erdinde ne bekliyorsun ve 84'e kadar niye Kerem'i oyunda tutuyorsun? Sonra Kerem'i de eleştirilenin ve hedefin en odak noktasına yerleştirmiş oluyorsun. Oysa yapman gereken çok basit değil mi? Kerem'i sen 50'de oyundan al, oraya canı at. Kenan zaten çizgide. Arda'yı bu kadar çizgiye alt etmek yerine canın arkasına yerleştir. Mert Müldür'ü sağ beke koy. Çizgi oyuncusu olarak oraya bir oyuncuyu at. Ve özellikle Hakan Çalhanoğlu'nun da etkili hücumlarıyla sen derinlemesinden delmeye çalış. Ve en önemlisi sen savunma güvenliğini ikinci plana bırakma. Sen eğer savunma güvenliğini ikinci plana bırakırsan bu adamların savunma arkasına atacakları hızlı toplarla sonuca gidileceğini bilmiyor musun? Biliyorsun. Ama bu hatalara Montella düşüyor mu? Evet düşüyor. Nerede düştü? Konya'da düştü değil mi? Hangi maçta? İspanya maçında. Doğru mu? 6 yemedik mi? Hı hı. Yedik. Niye? Çünkü açık bir futbol ortaya koydu.
1: Yine sonra, turnuva hocası, turnuva oyunu dediğimiz Montella'dan uzaklaştırmıştı tıpkı bugünkü gibi. Çok güzel bir tespit abi.
2: Aynen öyle. Şimdi bizim için yapmamız gereken şu anda ne? Paraguay nasıl oynuyor? Bir kere Paraguay dağınık oynuyor. Paraguay kreatif oynuyor. Paraguay Shakespeare'in tiradında olduğu gibi olmak ya da olmamak maçına çıkacak. O yüzden sen Paraguay'ı bekle gör taktiğiyle vurmaya çalışmalısın. Çünkü senin hızlı, dinamik ve Mezzella dediğimiz adam eksiltip sonuca giden Golden Zone'da da etkili vuruşları olan oyuncuların var mı? Var. Arda'n var senin. Kenan'ın var. Uzaktan kaleyi dövebiliyor musun? Dövüyorsun. İşte Abdülkerim vurdu, direkten döndü. Hakan Çalhanoğlu iki top çıkarttı adam. Arda'nın vuruşu. O zaman bunları daha efektif kullanman gerekiyor. Ve en önemlisi senin savunma bloğun çok ağır hocam. Abdülkerim dönene kadar ben Bebek'ten Ortaköy'e geliyorum. Yani bu kadar yavaş dönülür mü? Neden biz atletik stoperler yetiştiremiyoruz? Asıl problem bu değil mi? Yani Çağlar Söyüncü atletik mi? Değil. Zeki, özür dilerim, Emre atletik mi? Değil. Ama kesici özellikleri var mı? Var. Peki bu adamlar atletik değilse benim ne yapmam gerek? O zaman senin bloklar arasını daraltman gerek. Senin ön libero olarak tabir edilen oyuncuyu oradan hiç kesmemen gerek. Çünkü atletik oyuncu baktın geliyor, Abi kesici rolünü Yugoslav falan yaptırsan adama. Ya adam iki oyuncuyu allaç pamuğu gibi atıyor hatırlarsan. Kafayla topu alıyor. O topu aldıktan sonra orada hamleyi yapıyor ve sonuca gidiyor. Yani inanılmaz bir problemi çok hızlı bir şekilde çözebiliyor. Ama sen ne yapıyorsun? Sen orada Abdülkerim'le rakip adeta birbiriyle havada çarpışıyor. Ve sonuç itibariyle taça çıkıyorsun. Yani tüm bunları ard arda eklediğinde Radyo Gol dinleyenleri bir kere hemen Montella'yı asmasın abi. Hiç kimse asmasın. Önümüzde iki maç var. O yüzden de Montella'ya kredibiliteyi vermemiz lazım. Bu çocuklar bizim çocuklar. İyi günde kötü günde birlikte hareket edeceğiz. Ha turnuva biter eleniriz, o zaman eleştirili okları falan değil. Mızrağı hazırlarız. Roma mızrağı diyor ya.
1: Evet.
2: Sevgili Öztürk Serengil. Biz de Roma mızrağını hazırlarız.
1: Abi bugün... ben zaten Emre Tilev'de şu an şöyle bir şey sezdim. O mızrak hazırlanmış ama yine de sağduyudan kopmuyor. Ama yine de söylemem gerekenleri söyleyeyim ben diyor. Öyle bir Emre Tilev var. Evet.
2: Yani söylemem mızrak gerekenleri da hazır söylemez. Ama
1: sen mızrak diyorsun ya, o hazır sende yani. Ben onu sezdim.
2: Abi hazır. Ben de mızrak falan hazır.
1: Hazırlarız
2: değil.
1: Diyorsun ben... ya. Bence hazır.
2: Ben direkt yani. Fatih'in topuyla geliyorum. Yani Fatih'in topu var ya, Fetih'te kullandı. O topla geleceğim. Çünkü ben şimdi şunu soracağım. Ya 4-6-0'ın senin tutabilir. Ama sen bu takımdan Aral Şimşir'i niye çıkarttın? Diğer oyuncuları niye çıkarttın? Sen forvet oyuncularını niye çıkarttın? Kreatifleri niye koydun? Sen Samet, senin kankan olabilir, buraya taşımış olabilir ama dönemiyor. Çabuk değil, hızlı değil, etkin değil. Hamle yapamıyor. Hava gücünde zayıfsın. Yani senin bu özelliklere sahip stoperlerin yok mu bu ülkede? Elbette vardır. Sen onları niye hazırlamadın sorusunu sorarım. Ama şimdi değil. Şimdi birlik olma zamanı, beraber olma zamanı, Montella'yı destekleme zamanı. Montella'nın da bizim çenemizi susturması için iki maç var önünde.
1: Evet. İki maçta Emre Tilev sesimi alabiliyor musun?
2: Alıyorum Berk.
1: O iki maçta da neler olabileceğini konuştuk, detaylandırdık. Özellikle Paraguay takımının sen özelliklerinden de bahsettin tüm bunları konuşurken. Emre Tilev, toparlayacağımız noktada neler söylersin Emre abi?
2: Sevgili Berk, bir kere şunu yapmak lazım. Bu planlamayı yapan Türkiye Futbol Federasyonu'nun fiyaskosunu da tebrik ediyorum. Yani sen takımı Vancouver'da antrenman yaptırtıyorsun. Paraguay ya da Avustralya 3 adım ötedeki maçlara gidiyor. Sen şimdi Vancouver'dan Santa Clara'ya döneceksin. Oradan öteki tarafa geçeceksin falan. Peki ya biz daha iyi bir planlama niye yapamıyoruz? Bu bizim elimizde değil miydi? Bize yardımcı olmadılar mı? Bak Can Çabanoğlu 2002 yılında Dünya Kupası'nda Güney Kore ve Japonya'da bütün statları geziyordu. Bütün sahaları geziyordu. Biz oraya dinamik olarak nasıl gidebiliriz üzerineydi. Bu çocukları sen 2000 kilometre götürdün. Şimdi 2000 kilometre getireceksin. Sıcaktan soğuğa götürdün. Şimdi sıcağa getireceksin. Yani şurada ben Çeşme'de motosörf anlatıyorum. Dün fırtına çıktı, rüzgar çıktı, hepimiz darmadağın olduk. Ne konuştuğumu toparlayamadım. Sporcuların hepsi suda kaldı. Çıkamadılar. Yani bu hava koşulları, diğer unsurlar. Ben seyirciye bir kocaman alkış göndermek istiyorum. Amerika'da gerçekten destek çok büyüktü. Tebrik ediyorum. Özellikle. Ama şunu da gördük. Biz biraz hayal dünyasında yaşamayı seviyoruz.
1: Evet.
2: Yani biz... Avustralyalı sporcu dedi ya... Baba biz 6. kez katılıyoruz. Daha tecrübeliyiz. Son... 6 yıl içerisinde 2 kez çeyrek final gördük dedi. Son 16'ya kaldık dedi. O yüzden bizi iyi analiz etmek lazım dedi. İşte biz şöyle yapmışız abi. Baba Avustralya mı? Hah, onlar kanguru ülkesi. Rugby futboldan ne anlarlar? Ezer geçeriz. İşte öyle papaz pilav yemiyor.
1: Maalesef. Peki çok teşekkür ediyorum Emre abi. Emre Tilev. Ağzına sağlık diyeceğim. Aktardıkların, söylediklerin, yorumların, analizlerin için.
2: Yarın sabah 7'de sevgili dinleyenlerimle yayında görüşürüz.
1: Hemen tanıtım yapalım.
2: Orada da yine sağduyulu olacağım ama Roma mızrağımla geliyorum.
1: Peki. Teşekkür ediyorum abi. Selamlar, saygılar. Sağ ol, var ol.
2: Kolay gelsin.
1: Emre Tilev'le konuştuk. Emre abiyle konuştuk ki enine boyuna değerlendirdik ve devam edeceğiz ama önce ara. Aranın ardından Ömercan Özmen bizlerle olacak. İbrahim Yavuz bizlerle olacak. Serkan Çetiner'e gideceğiz. Bağlantılarımız durmuyor. Tabii bu bağlantıların planlamasını yaklaşık 5-6 gün önceden yapınca orada biraz daha farklı şeyler hayal ediyorduk. Farklı şeyleri konuşuruz diye düşünüyorduk. Örneğin İbrahim Yavuz'la daha güzel şeyler konuşuruz. Emre Tilev'le daha farklı noktalara bakarız. Emre Eren'le daha farklı noktalardan ele alırız. İbrahim Yavuz'un ardından Serkan Çetiner'le bu defa iyi konuşuruz diyorduk ama herhalde bugün biraz böyle olacak maalesef. Ve sonuçtan dolayı bu da maalesef. Birçok mesajınız var. 0212 273 10'dan mesajlarınızı lütfen iletin. Okuyacağım, değerlendireceğiz.
3: Selamlar Berk, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Ya aklıma takıldı. Şu fotoğrafı çok merak etmiştim. Bir bakayım dedim sosyal medyadan. Biraz araştırınca yapay zeka olduğunu öğrendim. Kerem Aktürkoğlu'nun iki Avustralyalı oyuncunun arasındaki boy farkı iki katı gibi yani. Orada 1.70'e 1.95'lik demezsin, anladın mı gördüğünde de. O ilgincime, ilginç bir durum gibi gelmişti. Bir tuhafıma gitmişti, öyle söyleyeyim. Tuhafıma gitmişti diyeceğimi ilgincime gitmişti diyecektim. Milli takım ayarlarımızı o kadar oynadı Ömercan. Ama şimdi yapay zeka olduğunu öğrenince ya dedim bu yapay zeka nereye getirdi işi? Niye? İsim vermeyeyim. Maçtan hemen sonra bir televizyonda, bir ulusal televizyonda şöyle bir yorumları dinleyeyim dedim. Bakayım dedim. Çok çok bildiğimiz, çok çok yakından tanıdığımız bir yorumcunun bu fotoğrafı yorumlamasına, o yorumcunun katıldığı ya da yorumcu olduğu kanalda bu fotoğrafın ekrana getirilmesine kadar gelen bir süreç ve yaptığı yorum da bademdi mesela. Kerem Aktürkoğlu badem olmuş demişti o yorumcu, X yorumcu. Şimdi işi oraya getirdiğinde bu yapay zekanın tehlikesini gözler önüne seriyor durum. Yani bir televizyon kanalında, ki radyo kanalında biz de bunu yorumlamış olabilirdik az önce. Ya da yorumlamışızdır belki, bilmiyorum. Yani buraya geldi bu yapay zeka olayı da. Hakikaten çok nadir küçük detaylara bakmadığın sürece, mesela bir forma bizim forma değil. Yapay zeka olduğunu anladıktan sonra orayı bak düşününce şöyle bir bakmaya çalıştım, anlamaya çalıştım. Başka birkaç detay daha bulursun belki karşılaşmaya ilişkin. Ama yani forma bizim forma değil mesela, ama o fotoğrafı herkes görmüştür. Yapay zeka olduğunu bilen de bence an itibariyle çok az insan var, azınlık. Ama seninle beraber konuşunca dikkatimi çekti, sosyal medyaya da bakayım dedim. Hakikaten iş farklı bir yere gitmiş. Neyse, yapay zekayı konuşmayacağız burada. Ama milli takımı konuşacağız, ama onu da söyleyeyim istedim. Yani bu tarz durumlarla zaten kızgın olduğumuz milli takıma kızgınlığımızı gereksiz, tırnak içerisinde gereksiz arttırmayalım. Ömercan, tekrar hoş geldin, söz sende.
3: Tekrar hoş bulduk. Çok haklısın. Tabii ki sevgili meslektaşlarımızın, editör arkadaşlarımızın da bu duruma çok dikkat etmesi gerekiyor. Evet, hepimiz.
1: Ben eğer yorumladıysam ben de özür diliyorum. Bilmiyorum, ben hatırlamıyorum. Bu fotoğrafı konuşmadık diye biliyorum. Hani konuşmak aklımdaydı ama laf arasında ben eğer yorumladıysam ben de özür diliyorum. Ama yani bu gereksiz olur. Bunların üzerinden zaten milli takımla ilgili problem varken şu an bu mağlubiyet özelinde. Söz tekrar sende, bölmüş oldum, özür dilerim.
3: Aynen öyle, evet. Yani özellikle o sene, o atmosferde hepimiz üstüne yorum yapabiliriz, ama dediğim gibi özellikle işte bizler gibi ulusal yayınlar yapan yerlerde, kanallarda bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla hayatımızın içine girdi ve hızlı kaydırıyoruz her şeyi. O yüzden bakıp görmek arasında, bakmakla arasında fark olduğu bir gerçek. Ben de sonradan fark ettim. İşte formamız, eski sezon formamız, orada Avustralyalı oyuncuların numarası farklı sanıyorum. Bir tane Avustralyalı oyuncu hiç oyuna girmemiş, yanılmıyorsam öyleydi. Yani bunlar önemli şeyler, özellikle bu tip durumlarda o yangını çok daha körükleyen, ateşleyen bir konu diyelim. Belki hepimizin dikkat etmesi gerekiyor.
1: Peki milli takımın dikkat etmesi gerekenler neler Paraguay maçı öncesinde?
3: Kesinlikle orada çok daha büyük problemler var. Yani aslında seninle Dünya Kupası öncesinde de bir bağlantı yapmıştık rakiplerimizle ilgili. Genel anlamında şunu söyleyebiliriz. Bizim 3 rakibimiz, hem Avustralya, hem Paraguay, hem de ABD. Üçü de benzer oyun stillerinde oynayan benzer kalitelerde. Biraz daha ABD'nin kalitesi yüksek bu diğer iki takıma göre. O tarz takımlar. Ve biz muhtemelen kalan iki maçımızda da bugün gördüğümüz oyuna benzer oyunlar oynayacağız. Ve bugün hiç iyi bir sınav vermedik bu oyunda. Özellikle 3 takıma da olması gereken durum, ön alan pres yapmamız gerekiyor. Çünkü 3 takım da pres gördüğü zaman hatalara çok müsait takımlar. İşte ABD, Senegal hazırlık maçında bunu çok net gösterdi. Paraguay ABD maçında zaten gördük, ön alan baskısına çok fazla direnebilen bir takım değil. Avustralya'da yine Meksika hazırlık maçıydı sanıyorum, izlediğimde gördüğüm şey oydu. Bugüne dönecek olursak da aslında hepimizin beklentisi Avustralya'nın işte beşli şekilde geride konumlanıp çok kompakt bir savunma anlayışı yapıp ön tarafta

ettik. Ancak bugün sahada yaşadığımız şey tam bir akıl tutulmasıydı. Montella'yı biliyorsun yani hepimiz seviyoruz. Milli takımımızın hocası bizi Dünya Kupası'na getirdi. Çok kez de hakkını vermişliğimiz vardır ama bugün en net, en ağır şekilde eleştirilmesi gereken konumdaki profesyonellerimizden bir tanesi bence Montella. Çünkü takım 3. bölgede bu kadar süre geçirmesine rağmen çok fazla çözümsüz kaldı. Zaten şeyden bahsetmiyorum artık, yani o Şutar, Burgess, Girgati üçlüsünün boy ortalaması ve bizim yaptığımız 30 ortadan bahsetmiyorum. Bu problemi çözememenin verdiği bir durumdan kaynaklanan doğaçlamaya da gidiyor çünkü ilerleyen süreçte. Genel olarak baktığımızda üretmekten çok yoksunduk ve yiyeceğimiz kontralarında farkında olarak bu maça başladık. Ben aslında maç öncesinde stoper ikilimizin Abdülkerim Melih olmayacağı yönündeki umutlarımı sürdürüyordum. Çünkü bu iki stoper de çok ağır stoperler. Bence evet, Abdülkerim Şampiyonlar Ligi oynadı Galatasaray'la, iyi kötü maçları oldu ama bunu Galatasaray konuşurken de söylüyoruz, artık o en yüksek top seviyesinde değil ve bu tip durumlarda önde oynarken özellikle orta sağ çizgisine yakın konumlandığında oradaki kontralara reaksiyonları çok zayıf, çok çabuk çalım yiyebiliyor. Eğer çabuk bir oyuncuysanız yanından çok rahat geçebiliyorsunuz Abdülkerim'e. Bu büyük bir sıkıntı. Keza Merih de oyuncu profili olarak çok çabuk reaksiyonlar verebilen, doğru hamleleri ne şekilde yapabilen bir stoper değil, tek hamleli bir stoper. O hamleyi de yanlış yaptığı zaman topu kalenizde görmeniz işten bile değil. O yüzden ben burada bir Ozan Kabak hamlesi bekliyordum Merih veya Abdülkerim yerine. Bu bence büyük bir sıkıntı yarattı. İkinci sıkıntı, zaten takımımızın ortalama dağılımına baktığımızda, ortalama pozisyonuna baktığımızda göreceğimiz problem. Yani Zeki Çelik'in, Arda Güler'in içeri doğru konumlandığında tek başına sağ kanatta pozisyon alıyor olması çok büyük problem. Ki bu bence Montella için de maça hazırlık konusunda çok büyük eksi. Çünkü Avustralya'nın en iyi iki oyuncusu ve Avustralya'nın hücum tarafında kullandığı konum kendilerinin sol tarafı. Yani Bos'la beraber İran Kunda. Tehdit burada sizin için. Bos topla birlikte çıkabilen, çok çabuk, seri ve seviyesi diğer takım arkadaşlarına yüksek bir oyuncu. İran Kunda zaten bu takımın Ture'yle beraber gol yükünü çekebilecek oyunculardan bir tanesi. Çok çabuk bir oyuncu. Topla birlikte, hani uçurtma derler ya, o tarz alan verdiğin anda problem yaşayacağın bir oyuncu. Ve sen burada sağ tarafta Arda'yı içeri doğru konumlanacak. Zaten oyuncu profili öyle. Defansif katkısı zayıf ve arkasında Zeki Çelik'i kullanıyorsun. Ki Zeki Çelik inanılmaz derecede yüksek seviyede bindirmeler yaptı. Konumlanmaları hep yanlıştı. Yediğimiz golde de orada Arda içeride kaldı. Baskıda birebire bulamadık ve olduğu konum Melih'le beraber arasındaki mesafe çok açık. Yani gol geliyorum dedi orada. Çok net bir şekilde belliydi. Ya bu tip hatalar, zaten bu tip detaylar işte buralarda büyük sıkıntı yaratıyor. Avustralya buraları oynamayı bilen bir kültüre sahip takım. Yani Dünya Kupalarına sıkça katılan, işte Tim Cahill'ın gol sevinçleriyle genetikleşmiş bir konumda olan bir takım ve ne yapacağını iyi biliyor. Arkadaki 3 stoperi dediğimiz gibi kule ve biz bunlara çok fazla yan top denedik. Çok fazla orta denedik. Oyunu Zeki tarafından hiç genişletemedik çünkü dediğim gibi orada bir dengesizlik vardı. Öbür tarafa bakıyorsun, Barış Alper, ben sezon içinde de çok fazla bu konuyu konuştum. Barış çok iyi bir oyuncu. Barış fiziksel olarak bizim şu anda milli takımımızda yükü çekecek oyunculardan da bir tanesi ve modern futbola çok iyi uygun bir oyuncu. Ama karar verme kapasitesinin kötülüğü, son vuruşlardaki beceriksizliği, pas kalitesinin düşüklüğü kendisini ters ayaklı bir kanat oyuncusu olmaktan uzağa götürüyor. Bunu Barış başaramıyor ve bütün iyi özelliklerini kullanmaktan mahrum bırakıyor. Ben milli takım hocası olsam ilk yazacağım adam Barış Alper, ama bunu asla sol tarafa değil, yani mecbursam ön tarafa, mecbursam ama değilsem her zaman sağ tarafa, düz ayaklı bir kenar oyuncusu olarak orada hem defansif olarak hem ofansif olarak çizgiye basarak oradaki tempoyu yükseltecek, oradaki güç seviyesini yükseltecek oyuncu olarak kullanırım. Hatalardan bir tanesi bence buydu. Barış Alper sol tarafta maalesef o etkinliği gösteremiyor. Hakan, İsmail, Orkun üçlüsünden bahsedecek olursak da yani burada bir tanesi fazla Avustralya'ya karşı. Ben onu çok net görüyorum. Evet, İsmail top kesebilen bir oyuncu, mücadele gücünüzü yükseltiyor. Orkun şut tehdidi var, pas kalitesi yüksek, çok kaliteli bir oyuncu. Ama bir yandan da Arda da var. Burada bir tanesini bence oturtarak başlayıp hem o pres gücünü yükseltebilecek bir kenar oyuncusuyla başlamak çok daha mantıklı olurdu diyorum. Ön taraf için

0: Zaten bir şey söyleyemiyorum. Yani bir pres oyunu yapmaya çalıştık. Doğru olan oydu. Ama set çok kötü. Birebir eşleşmeler berbat. Yani Melih öyle bir eşleşme durumunda kalıyor ki neredeyse orta sahanın ilerisinde tek hamlesini yapıyor ve topu arkasına geçiyor. Birçok pozisyon bu tehdidi gördük. Arda orada biraz daha pres oyununda kenarda hep söylediğimiz gibi zayıf kalıyor. Kerem oradaki gücü yükseltebilirdi. Çok koştu, çok mücadele etti ama arkasında doğru eşleşmeler olmadığı zaman o da çok boşta kalan bir durum oldu ve değişiklik çok gecikti. Çünkü baktınız, evet, oyun doğaçlama olarak da kenar ortalarına gidiyorsa ve bu şansı bir şekilde Kenan'la Ferdi'yle bulma durumunuz artıyorsa artık oraya bir tane santrfor koymanız gerekiyor. Deniz Gül olabilir, Can Uzun olabilir, fark etmez. Montoya oradaki bence aksiyonda da geç kaldı. Yaptığı değişikliklerle ilgili hoca şundan bahsediyor. Yani orada hem Arda'nın hem Hakan'ın 90 dakika oynayabilecek kapasitesi tam yoktu sakatlıklarından dolayı. Enerjiyi yükseltmek için oraya hem Salih'i hem Mert Müldür'ü attık diyor. Ama bu da saçma. Yani belki bir çeviri hatası vardır, bilmiyorum. Ama orada demek istediği tam olarak oysa o da çok büyük bir problem. Bunu neden yaptı gerçekten ben de anlam veremedim. Ama dediğim gibi milli takım bugün çok kötü bir sınav verdi. Bence her anlamda, hem teknik anlamda hem de saha içerisindeki motivasyon, mental durum anlamında sıkıntılı bir durum vardı. Bence bu kadarını beklemiyorduk. Biz biraz özgüvenli bir takım olarak geldik buraya. Euro 2024'ten de sonra tabii ki Avrupa'da oynayan çok iyi oyuncularımız var. Özgüven her zaman iyidir ama fazlası da hayal gördürür. Bugün bunu yaşadık. Duvara çarpıp çarpıp döndük ve sorumluluk alıp içeride oyunu değiştirebilecek oyuncular da bence hem günlerinde değillerdi hem de orada o sorumluluğu alamadılar. Biraz afalladık açıkçası ama dediğim gibi bu tamamen Montella'nın oyuna müdahaleleriyle de değişebilecek, devre arasında söyleyecekleri, yapacaklarıyla da değişebilecek bir konuydu. Maça hazırlık kısmında oyuncular maç öncesinde de söylediler. Montella çok iyi anlattı bize Avustralya'yı. Çok iyi tanıyoruz, ona göre hazırlanıyoruz. Bu çok iyi tanıyıp hazırlanılmış bir maçsa bu çok büyük bir rezalet. Bunu söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi Avustralya'yı tebrik etmek gerekiyor bence. Çok iyi bir takım disiplini, müthiş bir kompakt organizasyon ve üstüne hiç bitmeyen bir konsantrasyon. Bu çok değerli. İşte bu tip turnuvalarda bunları yaşıyoruz. Dün Katar maçında da gördük bunu. Yani İsviçre maçı domine etmiş gibi görünse de son dakika o konsantrasyon bozukluğunda maç birbirine geldi. Bunları yaşayıp göreceğiz ve ilk maçtan da yaşamış olduk. Ama şunu söyleyebilirim. Tabii ki bu bir turnuva. Bunun hepimiz farkındayız ve en iyi üçüncülerin de çıktığı bir turnuva. Burada artık bu tokatı yedikten sonra bence hızlı bir şekilde aksiyon alıp benzer oyunları oynayacağımız diğer iki maça daha net şekilde hazırlanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Montoya ve ekibinin önünde 6 gün var. Takımın önünde 6 gün var. Bu 6 günde bugün yapılan hataları kesinlikle analiz etmeleri gerekiyor ve artık turnuvanın içine tamamen girmeleri gerekiyor. Çünkü burada kim olursa olsun rakip, Avustralya, Haiti fark etmez, Katar fark etmez. Burası futbolun en üst seviyelerinden bir tanesi ve en büyük organizasyonlarından biri. Burada şu durum da çok yüksek. Duygu ve mental durum da çok yüksek. O yüzden bunların dengesini de iyi bilmek gerekiyor. Genel anlamda dediğim gibi maalesef bizim için çok kötü bir sabah oldu. Çok kötü bir ilk karşılaşma oldu. Tüm o yüksek atmosferi biraz kaybettiğimiz anlar oldu. Buradan nasıl kalkacağımız, Paraguay maçında nasıl reaksiyon vereceğimiz çok kritik. İleride Paraguay'da konuşuruz istersen.
1: Tabii ki. Oraya ilişkin de seninle konuşalım, değerlendirelim isterim. Gelecek hafta Paraguay maçı öncesinde buradan oraya pay biçmemiz gerekirse diye ben birçok konuğumuzla, birçok yorumcumuzla konuştum. Seninle de öyle toparlayalım isterim son bölümü.
0: Tabii şimdi Paraguay ile ilgili Paraguay'dan çok değerli bir gazeteci arkadaşımla da konuştum. Bundan bir hafta önceydi sanırım. Paraguay'ın maçlarını izlemeye çalıştım. Sonrasında onunla beraber yaptığım röportajda da söyleşide de çok şey öğrendik.
1: Ömercan Özmen'le birlikteyiz diye tekrar edeyim. Söz tekrar sende.
0: Çok teşekkür ederim. Paraguay tabii ilk maçında ABD'ye karşı 4-1'lik çok sıkıntılı bir yenilgi aldı. Hı hı. Ama daha demin de dediğim gibi Paraguay'da Avustralya'da benzer oyunları oynayan bir takım. Yani orada gazeteci arkadaşla konuştuğumuzda dediği şey oydu. Bizim genetiğimizde iyi savunmak, güçlü, yürekli bir savunma. Sonrasında yetenekli oyuncularımızla çok hızlı şekilde rakip kaleye gitmek. Paraguay'ın genetiği bu. Avustralya'ya benzer dediğimiz gibi. Orada Avustralya'dan belki yetenek seti olarak daha iyi olabilecek oyuncular da var. Bunlardan bir tanesi Enzico. Yani onun sakatlığı konuşuluyordu, olacak mı olmayacak mı? Döndü. İşte bir yandan Gustavo Gomez, yine Diego Gomez, Kubas, Damian Bobadilla, bunlar iyi oyuncular. Ve buraya baktığımızda, bugünkü sınava baktığımızda benzer oyunu oynayan, bence bireysel olarak daha yetenekli bir takıma karşı oynayacak milli takımımız. O yüzden orada ABT maçındaki defolarını da iyi incelemek lazım Paraguay'ın. Çünkü orada bir beşli sistem yoktu Paraguay'da ve stoperlerle beklerin arasına ABD'nin çabuk oyuncuları müthiş girdi ekstra koşularla. Bizim de yapmamız gereken o aslında. Yani evet, merkezde biz Orkun'u kullanıyorsak Orkun'u sık sık o boşlukların arasına koşturmamız gerekiyor. Arka taraf güvenliğini başka şekilde dengelememiz gerekiyor. Orada Arda Güler'i sık sık o boşluklara koşturmamız gerekiyor. Bence nispeten benim izlediğime göre bu maçtan savunma anlamında daha kötü bir savunma takımı olarak görünüyor Paraguay. Ama dediğim gibi onların da oyun stili bugünküne benziyor. O yüzden bizim hücumcular anlamında orta sahadan destek verecek veya işte sol taraftan sık sık Ferdi, orayı kırabileceğimizi düşünüyorum. Ancak aynı bugün yediğimiz goller gibi birisi alıp 70 metre topu götürüp topu kalemize gönderebilir. Birisi 70 metre uzun top atıp orada ön tarafta bizi birebir bırakabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bence stoper tandeminde kesinlikle iki oyuncudan bir tanesini daha atletik, daha birebir mücadelelerde hamleli, daha çok bu arkaya düşen topları yakalayacak oyunculardan biri yapmamız gerekiyor. Belki sağ bekte bir Mert Müldür hamlesi daha biraz daha flöli, çünkü Zeki'ye göre savunma yönü biraz daha güçlü bir oyuncu olabilir diye düşünüyorum. Ancak dediğim gibi benzer oyunları oynayan 3 takıma karşı oynayacağımız bir maçtı. İkincisine geçiyoruz. Paraguay evet, çok da bu arada coşkulu geliyor, onu da söyleyeyim. Yani orada hazırlık maçındaki atmosferi hepimiz görmüşüzdür. Burada da o arkadaşın, gazeteci arkadaşımızın söylediğine göre ABD'de çok fazla Paraguaylı vatandaş yaşıyor. Evet. Ve hepsi şu anda deli gibi maçı bekliyor. O yüzden ayaklarımızın yere bastığı, kalitemizin farkında olduğumuz evet, ve özellikle defolarımıza da çözümler bulduğumuz bir Paraguay maçı bekliyorum. Umarım ki 3 puanı alıp daha iyi noktalara gelebiliriz turnuvada.
1: Umarım. Çok teşekkür ediyorum Ömercan. Dinleyicimizin ben mesajı var sana. Selamlar Berk'i, yayınlar. Ömercan Özmen'e hata konusunda katılmıyorum. Hata değil, bence Türkiye'nin gücü bu kadar. Biz çok abartıyoruz sanırım. Biz Paraguay'ı da yenemeyiz bence demiş. Mehmet Acı böyle düşünüyor. Bunu diyen bir dinleyicimiz var senin adınla mesaj atıp.
0: Ben şöyle düşünüyorum, bu son kadar kötü alayım değiliz. Tabii. O kadar kötü olduğumuzu düşünmüyorum ama evet, ayaklarımızın yere basması konusunda katılıyorum. Çünkü bu gruplar açıklandığında birçok insan biz burada 3'te 3 yaparızı konuştu. Bizler bu takımlar bakın şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli dediğimizde farklı konuştular. Oraya katılıyorum, ayaklarımız yere basmalı ama biz iyi bir takımız. Bence Euro 2004'te de o tecrübeyi biraz gösterdik. Sadece burada Dünya Kupası tecrübesi, o hava biraz farklı ve Montella biraz daha işin içine girmeli diye düşünüyorum. Haklı olduğu yanlar var. %50 katılıyorum diyelim. Peki,
1: teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum ben.
1: Ömercan Özmen'le konuştuk hızlıca. Orada döndüğümüz bir diğer taraf İbrahim Yavuz olacak. İbrahim Yavuz'a değerlendirmemiz olacak. Onunla beraber biraz daha teknik taktik anlamda, ki Ömercan da yani futbol altyapısı olan bir isim olduğu için, bir gazeteci olduğu için oralara çok girdiğimiz bir isim. Teknik taktik anlamda da çok detaylar verdi. İbrahim Yavuz'la konuşacağız. İbrahim Yavuz'la değerlendireceğiz. İbrahim Yavuz, hoş geldin. Selamlar.
2: Berk, merhabalar. Hoş bulduk. Selamlar.
1: 5-10 dakikalık bir bölüm var reklama evet, gitmeden önce. Sözü sana bırakayım. Çok uzatmadan, uzun uzun sorular sormadan. Bugün durum belli. Mağlup olduk 2-0 Avustralya'ya ve Paraguay maçı öncesinde sen neler söylersin? Nasıl özetlersin bu süreci, eleştirini ya, ya da övgünü?
2: Tabii özellikle oyunun ilk 45 dakikası bizim adımıza çok kötü geçti. Yani yani Barış Alper'in burada, ya biz tabii tek başına Montella üzerinden hemen anlatmaya çalışıyoruz. İşte ülkenin büyük bir çoğunluğu şeye ikna olmuş. Yani aslında orada Can ya da Denizgül olsa herhalde biz problemi hallediyorduk değil mi? Öyle büyük bir çoğunluk buna ikna olmuş. Hatta bir fotoğraf yayınlamışlar. İki tane uzunun arasında Kerem var ve
1: o yapay zeka.
2: Bütün olayın özeti. Neyse, yapay zeka da olsa birileri ona ikna olmuş ama yani evet, onun bir problem olduğuna ikna olmuş yani. Ama değil mi yani, şimdi ona ikna olmuşlar tabii, yani.
1: Ya ben o yapay zeka olsun ya da olmasın şu yorumu yapıyordum mesela. Yapay zeka olsun ya da olmasın, o konudan bağımsız. Bu kadar kulelerin olduğu yerde niye sürekli hava topu deneyip özellikle ona üstüne üstün
2: şahane. Her denediğin edelim.
1: Her denediğin her denediğini olmamış olarak görmene rağmen niye hala bunu

0: zorluyorsun diye.
1: Ben bir sorguladım. %100 seninle aynı fikirdeyim. Yani ben evet bir şeye itiraz edeceksek ben de aynı fikirdeyim.
0: Yani o yapay zeka i̇tiraz fotoğrafına ihtiyacımız gereken, yok bu yorumu yapmak için mesela.
1: Tabii yani evet. İtiraz etmemiz gereken tamamen oydu. Ama o da tek başına Montella sorunu değil. Niye değil? Şimdi en çok ilk yarı ortaları yapan oyuncu kimdi? Barış Alper Yılmaz. Değil mi yani? Senin altyapıda eğitimini veremediğin, 4 senedir ligi domine eden teknik direktörünün geçtiğimiz sezon Barış Alper bu sene nerede şut atması gerektiğini, nerede orta yapması gerektiğini öğrendi dediği Barış Alper. İşte Avrupa'da hani en potansiyel dediğimiz oyuncu. Ya bu da tek başına Montella sorunu değil. İkinci yarı Kenan oyuna girdikten sonra bir tane Kenan'dan öyle bir davranış gördün mü yani? Orada uzun oyuncunun olmadığı bir yere topu kaldırmasıyla alakalı. Ya bu da yine temel eğitim. Bu da senin ülkenin sorunu yani. Santraforunun olmaması da senin ülkenin sorunu. Oradaki oyuncunun en üst seviye dediğin oyuncunun da ilk yarı orada Kerem varken sürekli yani içeride ne olup bittiğinden bağımsız sürekli oraya top atması da
0: yani diyorsun ki Serie A'daki Kenan Yıldız orada işler sıkıştığında bunu denemiyor. Ama Süper Lig'deki X oyuncu işte şimdi Galatasaraylı'ndan Fenerbahçeli'nden tutup niye Fenerli'den örnek verdin, niye Galatasaraylı'dan örnek verdin diye bugün de çıkışanlar olacaktır. Gereksiz çıkışanlar olacaktır. Bu dönemde çok oluyor çünkü. Ben sözümü esirgemeden söyleyeyim. O yüzden X oyuncu diyeyim. Süper Lig'de böyle çözüyor ama. Mesela bu alışkanlık diyorsun yani.
1: Ya çünkü sende hiçbir sistem yok. Senin itiraz etmen gereken kaç tane şut attım ilk takım ya? Bu kadar şut atarım bir takım. Bu kadar gereksiz orta yapar mı bir takım? Evet, şut da orta da oyunun bir parçası ama bir organizasyonla bir parçası. Ya benim burada Montella'yı eleştireceğim tek hadise şu. Bu kadar fazla topa sahip olduğun, oyunun büyük bir çoğunluğunu rakip yarı sahada oynadığın bir takım bu kadar şut atmaz, bu kadar orta yapmaz. Burada takım senin kontrolünden çıkmış gitmiş.
0: 30 şutumuz var, 8 isabetli.
1: Ya olur mu? 12 tanesi var. Blok diyor. Bak, İkisi 12 isabetli. Tanesi blok diyor. Berk. Evet. Yani blok ne demek? Savunmaya çarpmış. Doğru. Yani savunmaya çarpmış ne demek? Büyük engellenen. Bir çoğunluğu aslında şut atılmaması ya da gereken toplarmış yani.
0: Evet.
1: Yani duygulara yenilmiş oyuncular. Orada teknik direktöre kız. Evet orada haklılar. Bu kadar doğaçlama bir takım oyuncu yeteneğine teslim olmaz. Yapman gereken tek şey şuydu. Aslında ikinci yarı bence tutum olasına kadar bizim adımıza işler gayet iyi gidiyordu. Yani Zeki'nin o savunma arkasına yaptığı koşudaki pozisyonu hatırlayalım. Artık tamamen onların savunma dengesi bozulmaya başlamıştı. Hani basketbolda vardır ya işte işleri kötü giderken mola alır koçlar. Ya bu su molası da tamamen onlara yaradı. Oyun ritmi tamamen bizdeyken ve dönüşünde de golü yedin. Yani o tarafa kadarki süreç çok az. Yani su molasına kadar ikinci yarı oynanan oyun daha sağlıklı bir oyun ama süresi çok az. Oyunu büyük bir çoğunluğunda yoksun. Bu problemli bir hadisedir yani. Bence eleştirmemiz gereken temel sebep bu. Ben asla şeye katılmam yani. Neden santraforlu oyun? Anlaşılabilir. İkinci yarı santrafor alabilir. Buna da bir itirazım yok ama Montella 19 ya da 20 resmi maç oynadı bizde değil mi? Hazırlık maçlarını çıkıyorum yani. Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı grup eleme maçları, Dünya Kupası falan derken 20'ye yakın resmi maç oynamış bir teknik direktör. Neredeyse tamamını, bir İspanya maçı aklımda var, Deniz Gül'le oynadı galiba. Onun dışında tamamını santraforsuz oynamış, gezen oyuncularla oynamış bir teknik direktör. Burada benim elimde Deniz'le cam var, hemen sistemde değişime gidiyorum. Yapamaz. Yok, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. O adım adım hazırlanan bir şey. Orada Montella'yı anlayabiliyorum neden değişime gitmediğini. Ama biz yine öyle yerlerden bakıyoruz ki yani insanın aklı mantığı almıyor. Yani yerle bir ettiler her şeyi yani. Yok saçları yapılmış da yok bu konsantre ya övüyorduk ya giderken ne güzel bizim çocuklar çok böyle
0: çabuk,
1: şey
0: çok çabuk
1: eğleniyorlar.
0: Yelkenler çok çabuk indi diyorsun.
1: Yani Barış Alper'in yaptığı orta saçıyla alakalı bir durum değil ki, temel eğitimle alakalı bir durum. Orada yetememişsin çocuğu, ona kızsana, saçına niye kızıyorsun ya?
0: Abi bizde biraz da öyledir ya yani, biri senin
1: ama
0: gözüne
1: tamam
0: batar.
1: Ama tamam da değişsek mi
0: biri
1: artık?
0: Aile, yani aile büyüklerinde de öyledir ya, biri gözüne batar. Zaten saçını da beğenmedim deyip başlarsın orada.
1: Tamam, o bizim çocukluğumuzda vardı. Bak biz 44 olduk yani. 50'ye gidiyoruz. Değişsek mi artık yani, hani bir jenerasyon değişse mi? Bizden önce öyleydi tamam da. Evet. Ya konunun saçla ya da başka bir şeyle olmadığını öğretsek
0: i̇şte mi? Olay şuraya gidiyor. Olay şuraya gidiyor. işte saçınla başınla ilgileneceğine bununla ilgilen, onunla yapacağını çekeceğine bunu
1: orada,
0: yap.
1: Orada hani
0: aynı mesela değil. Dün LGS günüydü, liseye geçiş sınavı günüydü. Yarın işte gelecek hafta özelinde üniversiteye geçiş sınavı günü olacak. Oralarda velilerden birçoğunun

0: cümlesi belli. İşte PlayStation yerine bunu yapsaydın şöyle olacaktı. Saçınla uğraşacağını bununla uğraşsaydın. Sanki çocuk orada saçıyla uğraşacağı zaman da denemeden çalıyor ya da farklı bir şeyden çalıyor gibi. Kültürümüzde var bu. Eleştiri kültürünü eleştiriyorsun. Ya. Biliyorum.
1: Yani saçıyla uğraşması da hayatın bir parçası, kız arkadaşı evet. olması da hayatın bir parçası. Bütün gün derste de bu iş olmuyor ya, o da onun da bir parçası ya, eğitimin de bir parçası ya, sosyal ilişkiler.
0: Doğru.
1: Ya bu kadar takılıyoruz, bir şeye odaklanıyoruz. Başarılı olunca saç mı burada önemli etken oluyor? Yok, başarılı olunca siz eğittiniz anne baba olarak, doğru değil mi? Evet. Yani başarıya sahipleniyorsun biz, ama çocuğu eğittik, dershaneye gönderdik, onu yaptık. Kötü gidince saçına çok takıldı. Dışarıda çok kahve içti, gezdi, çalışmadı. Gene bak bir şey değişmiyor. Yine kültürel sorun. İşte geldin, gidene kadar çocuklara imajları
0: bence
1: şahane.
0: Burada,
1: işte.
0: Bence burada milli takımın hazırlık süreci. Yani denemelere girdik ya sürekli biz. Onu öyle görelim. Evet. Yani. Çocuklar üzerinden, çocuklarımız üzerinden ilerledik. O deneme süreci bence çok iyi geçti milli takımın. Çok da kızılacak bir yanı yok orada. Ama yani, son süreçte bir saç değişikliği orada gündem oluyor senin dediğin gibi. Orada
1: temel yani? Sorunumuz belliydi. Evet. Temel sorunumuz belli. Yani bizim bu maça özel tamamen sorunumuz şu. Bir takım bu kadar topa sahip olduğu bir organizasyonda bu kadar gereksiz şut atmaz, bu kadar fazla orta yapmaz. Yani bizim aslında eleştirmemiz gereken, Montella'ya kızmamız gereken temel şeyin olduğunu düşünüyorum. Yoksa diğer hadiseler, o yapılan ortası, o Barış Alper'in yaptığı ortanın temel sorunu yine altyapıdan geliyor. Çünkü o alışmış Osimhen'le oynadığı oyunda topu kaldırmaya, gözünü kapatıp oraya kaldırmaya. Ezber oynamış ya, düzeltmemişler çocuğu. Bak Kenan'ı düzeltmiştir, o ezber oynamıyor. Yüksek bir oyuncu varsa kaldırıyor, yoksa yerden oynuyor. Bizim temel sorunumuz bu. Ora kızsana, niye kızıyorsun Montella'ya yani? Koca ülke yetiştirmemişsin, bir tane yerli bir tane çocuk yetiştirememişsin ülkenden. Biri Almanya'dan, biri başka yerden geliyor, ona da kızıyor. Yani onu da sen yetiştirememişsin ki. Bu coğrafyada yetişmemiş. Evet. Burada bizim altyapı eğitimimizi almamış o çocukları yani. Kime kızıyorsun yani? Ve kızdığın adam da yabancı yani. Onun da konuyla bir alakası yok yani. Ama yani şöyle, tabii karamsar olmamak lazım. Şöyle olmamak lazım. Biz daha önce de bu tarz organizasyonlara kaybederek başladığımız ama daha sonra bizim adımıza çok daha olumlu giden karşılığa geçtiğimiz Avrupa Şampiyonası'nı hatırla. Portekiz maçından sonra neler konuşuyorduk değil mi? Yani 3-0'lık maçtan sonra. Ama o takım Hollanda maçına kadar gayet şahane bir oyunla gelmişti. Yine yapılabilir. Yani şimdi tabii kağıt üzerinde Amerika burada daha favori gözüküyor. Ama onların da oyun anlamında zaafları olduğunu biliyoruz. Özellikle son oynadıkları hazırlık karşılaşmasında bunu çok denemişlerdi. Belki Paraguay bu anlamda onları çok zorlamadı ama hani savunmadan çıkma hadiselerinde çok ısrarcılar. Pochettino'nun çok ısrarla yapmak istediği bir oyun planı. İşte orada kazandığın topları hızlı sonlandırırsan onların çok fazla o anlamda sorunu var. Yani bu Amerika'yı sen yenemezsin diye bir durum yok. Yani gidersin bu iki maçı da kazanırsın. Bunda bir ya imkansızlıkla alakalı bir durum yok. Bence işin bu tarafından bakmak lazım ama tabii ki öz eleştirini yap. Yani neredeyse oyunun 60-65 dakikası yanlış oynamışsın. Oturup o analizi sağlıklı yap.
0: Peki. İbrahim Yavuz, eklemek istediğin farklı bir şey var mı diye sorayım. Son bölüm.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Selamlar, saygılar. Sağ ol.
1: Sağ ol.
0: İbrahim Yavuz'la konuştuk ve diğer tarafa döneceğim. Hemen Serkan Çetiner'le konuşacağız. Serkan Çetiner'le değerlendireceğiz gündemi. Şöyle hızlıca, daha fazla zaman kaybetmeden, ki biraz bağlantılarımıza sarkma oldu. Haliyle doluyuz, haliyle konuşuyoruz, haliyle detaylandırıyoruz ve bu süreçte de tabii konuşurken, detaylandırırken biraz böyle uzatabiliyoruz buraları. Ben dahil, konuklarımız dahil, uzata uzata biraz bağlantılarında, saatlerinde sarkma yapmış olduk. Sarkma yaşamış olduk, onu söyleyeyim. Serkan Çetiner, selamlar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: 2-0 mağlubuz, bunu bekliyor muydun? Hepimiz gibi neler söylersin? Az çok hepimizin düşüncesi hemen hemen aynı. Ama Paraguay maçı öncesinde nasıl etkiler? Bir 10-15 dakikalık sürecimiz var. Orada sana bırakıyorum yorumu.
2: Ya öncelikle yani maça çok Türkiye tutuk başladı. Bunun da muhtemelen herkes gibi grup liderliğini konuşurken birazcık maçı hafife almışız. Hani yani oyunun kapanan takımlara karşı oyunu açabilecek teknik ayaklara sahipken bir anda o kurgunun bozulduğunu da gördük. En en ümitsiz tarafı buydu bence. Hani topu çok ayağımızda tutuyor olmamız, işte orta sahada sürekli orta sahada üstünlüğün bizde olması biraz yanıltabiliyor ki bence maç sonrası demeçleri de Montella hocanın da diğer futbolcuların da hani domine ettik diyorlar. Ben öyle bir dominasyon görmedim. Yani ilk şeye baktığın zaman da zaten Türkiye'nin 1.24'tü. Aynı oran 2 gol atan karşı taraf için de aynı seviyedeydi. Yani bir dominasyon yoktu Türkiye'nin. Ya üzüldük. Yani böyle ya birazcık ruhsuz bir hani şey vardı. Çok inanmıyorlardı. Futbolcuların tepkisi ben birazcık ısıramadılar. Yani daha fazla en son bir pozisyon vardı. Mesela Aziz Beyci gördük. Yani onun gözlerindeki o hırsı maalesef bizim oyuncularımızda göremedik. Ben böyle bir şeyin geleceğini de biliyorum. Düşünüyordum. Çünkü genellikle böyle çok gaza, çok motivasyon bize yüklediğiniz zaman ters tepiyor. Alpay'ın böyle bir İstiklal Marşı'nın söyleyişi vardı. O maç aklına geliyor 4-2. Belki de az motive olsaydık o maçı kazanabilirdik. Bugün çok motivasyondan kaynaklı hiçbir şey yapamayan bir takım kurgusu vardı. Bence sahada seçim yanlışları da vardı. Ama işte Montella hocanın da bu konuda onun yanlışlarıyla biz buraya geldik. Onun yanlışlarıyla da eleneceğiz. Bu konuda da bir şey diyemeyiz. Çünkü biz 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Dolayısıyla hocayı hemen eleştirmenin de bir anlamı yok. Evet, Kerem'in forvet oynamayacağını herkes söylüyor. Ama o Kerem'le geldi Dünya Kupası'na. Dolayısıyla saygı duymak gerekiyor. Ama ben Kerem'in mesela hani Fenerbahçe'de bile yani Fenerbahçe şampiyon yani şampiyonluğu bile Kerem'i orada oynatmayarak verdi. Yani orada bile düşünülmedi. Kerem biz milli takımda Kerem'in forvet pozisyonuyla milli takım yani Dünya Kupası'nı kazanmayı ya da yarı finali falan hayal ediyorduk. Yani en azından bu hayalden uyandık. Bu gerçeği gördük. Yani dünyada forveti olmayan hiçbir takım başarılı olamaz. Yani ben bunu söyleyeyim yani. Hani bugün neden Osimhen'i Galatasaray X faktör olarak
0: bugüne dek hadi iyi gidiyor işler diye cılız olarak kalan aynen, o yorumların aynen. Yani cılız eleştiriler yapıyordun. Çok abartmıyordun Serkan Çetiner ama evet. Galatasaray söz konusu olduğunda yaptığın eleştiriler milli takım söz konusu olduğunda mesela biraz daha böyle hafifliyordu ama bu sonuçla beraber sen de böyle düşünüyorum diyorsun.
2: Yani. Ya şimdi ya bakıyorsun kulüp takımlarında bile forvetin eksikliğinden geliyor bütün başarılı ya da başarısızlık. Burada bizim yani bir kendi stratejisine bir aşık olma durumu var. Yani 4-6-0 gibi oynuyorsun ama işte kapanan takımlar sana bunu göstermiyor yani. Hani şöyle bir sekans söyleyeyim size. Davison'un Kerem'e yaptığını görüyorsun. 3 tane Davison'la oynuyor bu takım ya. 3 tane. Yani hangi birinden çıkacak Kerem? Yani omuz darbesiyle kaybolan bir çocuk yani ona da yazık yani. Ben bu arada hani topçuya ya ona da yazık, o orijin mevkisi değil ki. Yani o mevkide oynayabileceğin tamam oynarsın, bak Belçika'ya karşı oyna, Fransa'ya karşı oyna. Zaten senin ileride bir şeyin yok. Hani sprinte ihtiyacın var. Uzun top araya atılan toplara gider belki dersin ama ya burada öyle bir pozisyon da yok. Bir de Kerem'in yani girdiği pozisyonların 3 pozisyondan birini atar da dersin giriyor atıyor kardeşim ama öyle bir durumun da yok. Yani Kerem girdiği ya ortalamaya baktığın zaman 6'da 1, 7'de 1 falan yani hani girdiği gol pozisyonları ki bugün bir tane de %100 bir golü kalecinin üstüne vurdu. Yani hani kaleciyi zorlayamadık bile ya. Yani maçın kaleci seçilmiş galiba adamı. Bence kaleci bile değil yani. Bugün tamamen paralize olmuş bir milli takım vardı. Ya maç bitse de gitsek havasındaydı yani. Hani hele ilk yarı çok kötüydü yani. İkinci yarı ya herkesi oynatmak isterken kimseden verim alamayacak bir kadro çıkmıştı. İlk maç ben artık hani bir şey demiyorum ama çok fazla havaya giriyoruz biz. Birazcık hani şapkayı önüne koymamız gerekiyor. Bu tokat da iyi oldu. Şimdi biraz izliyorum mesela, herkes diyor zaten hani en başarılı olduğunuz dönemlerde de ilk maçlarda mağlup olduk da öyle bir durum yok yani. Şu anda ligi üçüncü, yani lig dördüncülüğü ben size söyleyeyim Paraguay'da riskli. Paraguay maçında da çünkü güçlü bir takım yani Paraguay, öyle bakmayın yani Amerika 4 attı diye, ki Amerika maçına hiç şans vermiyoruz artık bu futbolu gördükten sonra. Bir sorun hücum etmek de değil bu arada. Sorun rakip iki kere gelip iki tane gol atması da sorun yani. Türkiye'nin bir tane sorunu yok ki. Bak Kerem'i konuşuyoruz. Defansı da konuşmak gerekiyor yani. Defansta da çok ciddi problemlerimiz var yani. Ya iki kere gelip gol atmak ne demek ya? Yani adamların taktiği belli. Biliyorduk zaten diyor. Bildiğin pozisyon, yani bile

0: ile Lades neden oldu o zaman? Yani hiç, yani ne bileyim ya, hani biz Dünya Kupası'na gidemiyorduk ve en azından uykumuzdan olmuyorduk. Şimdi en azından sabah sinirli, yani pazar pazar insanların hepsi yani bu kadar gaza gelip bu kadar inandırılıp bu kadar kötü bir futbol mağlubiyet düşünülemezdi. Yani Paraguay maçını inşallah kazanırız ki yani 1-0 bile yetmiyor yani şu anda o duruma geldik yani. 1-0 bile geçmiyor yani.
1: Paraguay maçını konuşurken tabi bugünü de göz önüne getirince şöyle bir abi, dikkatimi çekti açıkçası. Oradaki oyuncuların da fizik durumuna bakmak istedim. Çünkü Montella ile ve 4-6-0 ile yapabileceklerimiz ortadayken Paraguay'daki oyuncuların da şöyle fizik durumlarını merak eder oldum. Öyle söyleyeyim.
0: Valla şöyle söyleyeyim. Paraguay'da Almiron var. Newcastle'dan evet. Amerika'ya şimdi transfer oldu. Ensiko var. Wonderkid tabir edebileceğimiz hani Brighton'ın oyuncusu. Yani şu an Avustralya, yani şu an mağlup olduğumuz takımdan daha iyi bir takımla oynayacağız. Onu söyleyeyim. İsim olarak da, evet, taktik olarak da yani şu, ya bu takımın bir taktiği, belli bir taktiği vardı ama karşı takımın daha çok silahı var. Yani Paraguay mesela şu anda Türkiye, yani o yüzden karamsar noktaya getirdiler bizi. Yani hani ya ben mesela anlamıyorum abi, Can Uzun mesela Galatasaray 60 veriliyor, 70 konuşuluyor. Can Uzun bugün yok. Yani Salih oyuna giriyor. Yani hangi anlamda sağ bek değişikliği yapıyor? Neden yapıyorsun? Yani hani Zeki'nin yapıp yapamadığı ve Mert Müldür'ün yaptığı ne, o şeyle mi kazanacak Türkiye? Yani bilmiyorum, hücum konusunda 85 dakika Deniz Gül ya, 1.90 boyu var adamın. Almıyorsun oyunu hocam ya. Ya üzüldüm yani, anladın mı hani? Şimdi düşününce ya bunlarla inelim yani. Şimdi Deniz Gül'le bu takımın hani en azından bir forvetin çıkma ihtimali var yani. Hani koy Deniz Gül'ü, bununla yenilelim. En azından bu oyuncuyu kazanırız yani. Ya da ne bileyim yani işte Can Uzun'u koy. Onu yani o en azından oyuncunun bir şeyi var. Uzaktan bir tane şut atabilir falan. Yani hiç yoktu ya bugün. Yani hiç hayal ettirmediler bize. Ya 1-0'dı maç. En kötü 1-0 biter diye gidiyordu. 2-0 oldu. Onlar attı yani. Onların gol atması da sürpriz. Bizim gol atmamız da sürprizdi. Onlar ikinciyi attılar yani. Zaten bu maçlar, Dünya Kupası'nın ilk maçı genelde böyle oluyor. Yani attığın mı kazanıyorsun yani. Atanın ilk atanın kazandığı türde gidiyor maçlar yani. Ama Türkiye ya mücadele anlamında çok hayal kırıklığına uğrattı. Yani hani biraz havaya girmişlik var. Biraz nasıl olsa biz bu gruptan çıkarız şeyi var. Yani ben söyleyeyim, Paraguay maçından sonra ben daha yıkıcı konuşmayacağım ama şu podcast'ler, transfer şeyleri, hani o transferde ki milli takım kampında transfer gündemine, evet, oyuncuların transfer görüşmeleri yapmaları, yani bir hatırlarsan
1: aklı kalmış mıyı bana da sorgulattı, biliyor musun? Seninle az önce konuşurken, evet, hadi dedim oraya girmeyeyim çünkü Fenerbahçe'de de bir tarafa dokunacak o konu biraz. Konumuz bu değil diye. Yarın öbür gün Paraguay maçı sonrası, ABD maçı sonrası mutlaka konuşulacak şeyler bunlar olur.
0: Prim konusu gibi diye. Bunlar çıkacak.
1: Ama yani çıkacak. Orada Hakan Çalhanoğlu'nun, Merih Demiral'ın bu durumları da aklıma gelmedi değil yani, bunları sen söylerken. Şu an düşündüm. Tabii sen yani söylerken az önce 2-3 yani dakika önce farklı bir konudan örnek verirken oraya gitti aklım.
0: Yok,
1: neyse, peki yine de sükunet, yine de biraz daha sakin olmak, yine de Paraguay maçını beklemek ve oradan güzel sonucu alacağımıza inanmak bizi birleştirmeli, bizi orta bir yerde toplamalı. O meydanlarda toplandığımız gibi, aynı bugünkü, bu sabahki gibi. Serkan Çetin'ler, iyi şeylerden ya de bahsetmek gerekiyor. O havaya olur, biraz girmediğimizi düşünenler vardı ya, girmişiz ama ben söyleyeyim.
0: Evet.
1: Yani orada yani toplum olarak da, sosyolojik olarak da şöyle baktığımda saat 8:48-8:50 gibi evden çıktım. Özellikle 5-10 dakika erken çıktım maç bitimine yakın. Orada takip ediyordum ve hani yani işte kahvehanelerden tut, meydanlar, gördüğüm yerler hepsi doluydu. Onun da yanında maç oynanırken gideceğim yola baktım. 8-10 dakika gösteriyordu. Temden bağlandığın andan itibaren iş yerine kadar olan bölüm. Maçtan sonrasına baktım, 17-18 dakika gösteriyordu. Yani insanlar gideceği yerleri de buna göre ayarlamış ya da bir yere gitmiş dönüyor. Bunların hepsi esasında buradaki gerçeklik, buradaki inanmışlık, buradaki beklenti. Ama günün sonunda milli takımda bunu konuşmak Serkan Çetiner'i de Berksayır'ı da naçizane üzüyor. Birçok işte taraftarı, vatandaşlarımızı üzüyor. Serkan Çetiner'le değerlendirmemiz sürüyor. Son bölümde yorumunu alayım Serkan Çetiner.
0: Yani son bölümde şöyle, ben en kötü yani Paraguay'ı yenersek üçüncü olacağız. Ama üçüncülükle dördüncülüğün arasında bir fark var mı? Hani açık söyleyeyim, sadece bir 90 dakika fazladan izleyeceğiz.
1: Dinleyicimiz diyor hani, ki ikincilik planı yapmış olabilir mi Montella diyor mesela. Sen öyle deyince o sorusu geldi aklıma.
0: Kimse bilerek yenilmez ya. Ben öyle düşünüyorum.
1: Peki.
0: Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu takım ikinci de olsa birinci de olsa yani üçüncü bile olsa ileriyi hayal ettirmedi. Ya yani onu söyleyeyim. Yani en azından biz bu gerçeği gördük bu sabah. Hani bu takım Fatih Terim'in o hani işte Semih Şentürk'ün 90 artılarda son dakikalarda attığı, Çekya'ya 2-0'dan 3-2 geriye döndüğü kadro ve o oyuncular değil arkadaşlar. Bunu bir, yani tamam çok fazla yıldızımız var ama o harmoni, o mücadele yok yani. Ben en azından bununla yüzleştik. Yani o takım ruhu, şimdi takım ruhundan bahsediyorlar. Ya milli takımda zaten bir zahmet olsun ya. Ya bu kadarcık takım ruhuyla 2-0 mağlup olduk. Bir de takımın ruhu olmasa 4'lük olurdu zaten. Ki adamlar gelmedi yani. Gelseler belki de 4'lük olurdu. Yani bugün sabahleyin Avustralya değil de ne bileyim şöyle ortalama bir dünya hani takımı, hani yıldızları olan, şöyle futbol medeniyeti olan bir takımla oynasaydık bugün 4-3'tük yani, onu söyleyeyim yani. Yani çünkü çok acizdi yani takım. Çok acizdi ya. Hani hiç mi bir çalışma olmaz ya rakibe? Yani bir, yani ne bileyim, Kerem'i duvar, yani iki tane 2 metrelik adamın arasında Kerem'i istasyon olarak düşündürtmek bile hiç bu işin çalışılmadığının göstergesidir.
1: Maalesef.
0: Yani orta açsan, kanada inip orta açsan Kerem var, atamıyorsun. Aralara bırakayım diyorsun, adamlar Hı-hı. zaten pozisyon vermiyor. Duvar pası yapayım Hı-hı. diyorsun, zaten duvar yok orada yani. Pas yapabileceğin bir duvar yok. Çünkü duvarın yok senin yani. Ve bu adamınla yani 85 dakika aynı şeyi deneyen, eveleyin, geveleyin yani. Top sağdan sola, soldan sağa. Hani böyle bir dönem, bir 90 dakika izledik. Oyuncu değişiklikleri zaten fecaat. Yani baktığın zaman hani 85 dakika ya forveti ikilemek bile düşünmedi hocaya. Sağ bek aldı, sağ bek çıkarttı. Orta sağ aldı, orta sağ çıkarttı. Ya formasyonunu bile değiştirmedi. Ya işte ya bilmiyorum ya, maç sonunda da Montella hocanın hani futbol değil de ruhtan konuşması beni en çok etkileyenlerden de biri oldu açık söyleyeyim. Çünkü yani bir İtalyan hocanın futbolun taktiğine değil de ruhuna, işte mücadelesine falan giriyorsa onu da Türk yapmışız demektir. Yani kendimize benzetmişiz evet. demektir.
1: Peki, teşekkür ediyorum Serkan Çetin. Hafta içi tekrar yorumlar, tekrar konuşuruz diye düşünüyorum. Görüşürüz diye
0: evet,
1: düşünüyorum.
0: Evet, hafta içi inşallah yani toparlar. Bu Allah'tan bir hafta var. En azından çalışılmayan bir kampın olduğunu gördük. Bir 6 günde en azından kendilerine şapkalarının önüne koyup bir düşünürler. Ona göre de bir performans gösterirler yani.
1: Peki. Görüşmek üzere Serkan Çetiner. Ağzına sağlık. Sağ ol. Serkan Çetiner'le konuştuk. Bir hafta sonu klasiği ama bu defa kısa oldu. Zira milli takım söz konusu olduğunda birçok konuğumuza, birçok yorumcuya gittik. Birçok şeyi masaya yatırdık. Milli takımı konuştuk. Milli takım özel bir yayın oldu haliyle. Beklenilenin olduğu gibi. Dört büyüklerin gündemine gireceğimiz yayınlarımız da olur mutlaka, özellikle hafta içi. Araya gideceğim, sonrasında toparlayacağım. Parantez'e son bölümde birlikteyiz. Reklamların ardından sizlerle birlikteydik. Birlikteyiz daha doğrusu ve şöyle söyleyeyim, saatler 11'i gösterdiğinde yayına girdik. 11'i gösterdiğinde saatlerimiz girdiğimiz yayında birçok detayı konuştuk. Emre Eren'le konuştuk. Emre Eren'le milli takım detaylarını birlikte konuştuk. Emre Tilev'e döndük. Emre Tilev'le uzun bir değerlendirmemiz olmuştu. Hemen ardından Ömercan Özmen, hem teknik hem taktik anlamda konuştuğumuz bir diğer yorumcumuz, kıymetli kardeşim olmuştu. İbrahim Yavuz'la değerlendirdik. Eski futbolculardan İbrahim Yavuz bizlerleydi. Ve hemen ardından da az önce reklama gitmeden evvel Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantıyı hatırlayanlar çoktur, daha çoktur. Oralı radyosunu açanlar daha çoktur muhtemelen. Milli takım özelinde konuştuk. Dört büyükleri de konuşmak planımdaydı ama hali hazırda böyle bir gündem de milli takımdan çok da çıkamadık açıkçası, açık olalım orada.

0: Serkan Çetiner'le yaptığımız bağlantıyla da programın sonuna gelmiş olduk. Sizlerden gelen mesajlar için özellikle Bayram Bey çokça mesaj yazmış. Teşekkür ediyoruz. Onun yanında Hakan Güneş'in mesajını görüyorum. Fas'la alakalı bir şey söylemiş. Uzun bir mesaj. Teşekkür edelim Hakan Bey'e. Süleyman Bitmez der ki ikinci golden ziyade ilk golü Sumolası'nın hemen akabinde yedik demiş. Bunlar da önemli demiş. Teşekkür edelim ona da. Onun yanında mesaj atan dinleyicilerimize okuyamadığımız mesajlarını dinleyicilerimize şöyle tek tek teşekkürü borç biliriz ki Yenal Bey'in mesajını gördük. Adem Bey teşekkürler Zeytinburnu'ndan yazıyor. Aynı şekilde Cem Bey size de teşekkür edelim. Ama genellikle olumsuz yorumlar var. Haliyle böyle bir günde olumlu bir şey de bulmak zor. O kadar kitlendiğimiz, o kadar kenetlendiğimiz bir haftada bir günde. Diyelim ve şimdi Amerika Rüyası programını haftalardır dinliyoruz. Bugün tam da günü. Ne dersiniz? Az sonra Uğurcan Uzundurukan ve Baran Çırpın sizlerle olacak. Görüşünceye dek hoşçakalın.
1: Sayarla parantez sona erdi.
2: Kim ne dedi?
3: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Aydın Cingöz'le beraberiz. Aydın abi hoş geldin.
4: Merhaba Muzaffer, hoş bulduk.
3: Seninle ilk canlı yayınımız galiba Dici Futbol'da.
4: Aynen öyle oldu valla.
3: Herkese de izleyenlere özellikle yayınımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı hatırlatalım.
4: Evet.
3: Fenerbahçe gündemini konuşacağız tabii çoğunlukla. Tekrardan hoş geldin abi.
4: Hoş bulduk. İzleyenlerimize teşekkürler. Gayet iyi bir gidişatımız var Dici Futbol'da. Umarım daha da iyi olacak. Bütün izleyenlerimize şimdiden tekrar teşekkür ederim.
3: Şunu da hatırlatayım, yayın boyunca hem sana hem Fenerbahçe gündemine dair soruları varsa izleyenlerimiz Süper Chat üzerinden iletirlerse onları da tek tek ekrana getireceğim, okuyacağım, sana soracağım. Onu da hatırlatmış olalım. Süper Chat üzerinden sorularınızı gönderebilirsiniz diyelim ve Fenerbahçe gündemiyle giriş yapalım. Başla. Fenerbahçe'de tabii ki gündem transfer gündemine döndü. Seçim gündemi bitti. Artık başkan Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım ilk ne yapacak? Teknik direktör kim olacak? Birçok soru var. Dünkü açıklamalar var. Hepsi üzerinden gideceğiz ama istersen bir transferden başlamak isterim. Ben Fenerbahçe şu anda ne yapıyor? Transferde son durum ne? Taraftarın beklediği bu.
4: Evet, transferde son durum ne? Zaten özellikle Aziz Yıldırım'ın sürekli olarak dile getirdiği bir komite vardı biliyorsun. Ve bu komitenin başında Oğuz Çetin vardı. O da biliyorsun çok tartışılan bir isim oldu ve devam ediyor. Sonuçlara göre Oğuz Çetin iyiymiş, kötüymüş tartışması tekrar yapılacaktır. Şimdi Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'ın altını çizdiği belli başlı konular vardı. Yani iyi bir takım var ama buralara eklemeler yapmak lazım. Ve Fenerbahçe ilk planda da özellikle Ete Patap gittiğini düşünürsek ne yaptı? Golcü konusunda Fenerbahçe öncelikle adımlarını attı ve devamında yapılacak transferlerle ilgili çalışmalarını yapıyor. Yani Fenerbahçe'nin elinde şu anda özellikle işte Oğuz Çetin'in önderliğinde ki başkan zaten onun Aziz Yıldırım zaten onun tanımını, görev tanımını çizmişti. Hazırlıkları var. Bence listeler de hazır. Ve uzun süredir de bu arada onu da söyleyeyim. Hiç konuşmadık galiba biz bunu yayınlarda ama hani bu şey hikayesi vardı ya, hani seçim sırasında Aziz Yıldırım ne bileyim Ankara'ya gidiyor, işte evet, İzmir'e gidiyor, İstanbul'da birçok dernekte her gün Aziz Yıldırım'ın biliyorsun çeşitli toplantıları vardı. Diğer başkana da Hakan Safi'nin de aynı şekilde toplantıları vardı ve Aziz Yıldırım bütün bu toplantılarda, onu da altını çizeyim, bütün bu toplantıların içerisinde transfer görüşmelerini zaten yapıyor. Yani benim bildiğim en az 7-8 menajerle çeşitli oyuncular için görüşmelerini gerçekleştiriyor. Bu görüşmeler büyük çoğunlukla, yani nerede gerçekleşir diye sormadım ama büyük çoğunlukla Altunzade'deki ofisinde ya da onun gittiği bir yerlerde, bir yerde bir etkinlik sonrasında menajerlerle zaten transfer görüşmelerini Aziz Yıldırım gerçekleştiriyordu. Yani seçim zamanında Aziz Yıldırım'ın planlaması kesin olarak şuydu. Bir kadro kurulacak, o kadronun üzerine çalışmaları var ama Aziz Yıldırım sadece derneklere gidip kendi propagandasını yapmıyordu. Aynı zamanda o yoğunluğun içerisinde görüştüğü menajerler de vardı. Hatta onu da söyleyeyim. Mesela o toplantılara katılan bazı isimler de şunu söylüyorlardı. Şeye çok hakim, yani bu menajerlik dünyasına da çok hakim, ilişkileri çok derin. Bir de şöyle yapıyormuş bu arada Aziz Yıldırım. Mesela seninle konuştu ya, matematikte sağlama vardır ya, evet. onu her zaman yapan adam, yani detaycı bir adam. Transfer konusunda bir süredir zaten, yani Aziz Yıldırım şöyle, bence öncesi de vardır ama bildiğim tarafıyla Aziz Yıldırım başkan adayı olma kararı verdikten ve sahaya çıktığından itibaren zaten transfer görüşmelerinde menajerlerle birlikte yapıyordu Aziz Yıldırım. Kısa süre içerisinde transferler

0: Açıklanacaktır. Ama transfer dinamik bir mesele. Onun altını çizmek lazım. Çünkü bugün anlaştığın oyuncuyla yarın koşullar değişebilir. Mesela şunun altını özellikle çizeyim. Birkaç yayında da söyledim. Örneğin Cirasi konusu. Cirasi de
1: en çok beklenen isim o çünkü.
0: Tamam, şöyle. Yani bir anlaşma var zaten. Hani bunu teyitlediğim için söylüyorum. Zaten çok uzun süredir de yazıldı. Yani herkes de bunu yazıyor. Yeni bir şey değil. Daha önceki yayınlarda da söyledim. Tekrar söyleyeyim. Oyuncu şunu bir istemiş ama yani ben demiş imzayı atacağım ama hocayla da bir konuşmak istiyorum. Bence hocayla da konuştu. Konuştuğunu düşünüyorum.
1: Hoca belli.
0: Birazdan konuşuruz onda.
1: Tamam.
0: Dolayısıyla hani orada da bir ya son dakika bir şey olur mu bilemiyorum ama bu konuda yani golcüler konusunda zaten yoğun bir hazırlık vardı. Şeyi de söyleyeyim, onu da söyleyeyim, yani bu Sörlot meselesi gündem dışında olan bir konu değil.
1: Çalışılıyor.
0: Sörlot'u ben sorduğum zaman şöyle bir bilgi edinmiştim. Yani evet, gündemde olan bir oyuncu ama Atletico Madrid o zaman şey demiş. Yani biz pardon.
1: Sıkıntı yok.
0: Su vardı, o döküldü diye endişe ettim. Atletico Madrid o zaman şey diyor ya, kimle masaya oturacağız? Yani hangi sıfatla oturacağız haklı olarak? Adamlar,
1: seçim öncesinde değil mi?
0: Tabii ki. Adamlar haklı olarak bunu söylüyorlar. Yani buradan da şu noktaya gidiliyor aslında. Hani bu seçim öncesinde şimdi bir örnekle hemen tamamlayalım. Yani geçen sene 24'teki seçimlerde Aziz Yıldırım Mourinho ismini ortaya koydu. Ali Koç gitti, o işi çözdü ve seçimde bir adım öne geçti. Hani ondan bağımsız seçime girerken de imza yetkin yoksa transfer yapmak çok zor.
1: Tabii.
0: Yani kulüple gideceksin, oturacaksın, hangi sıfatla, yani ön bir şey yaparsın, gidersin kulüple görüşürsün, kulüp der ki ben bu parayı istiyorum, bitti gitti, bir daha peki pazarlık şansın var mı? En fazla %5 düşerim, %10 düşerim, başka yani 5 dakikada bitecek bir görüşme. Devamı çünkü bambaşka bir hikaye. İçeriye girdikten sonra işin maliyeti vesaire. Dolayısıyla Sörlot konusunda onu biliyorum yani. Bir gündem de var. Belki de hala gündemdedir. Ben gündemde olduğunu düşünüyorum. Yani o değerlendirmeleri mutlaka yapacaklardır. Ama Atletico Madrid o zaman bunu söylüyor. Yani biz tamam görüşelim de yani ortada resmi bir görev yok. Dolayısıyla resmi bir görev olmayınca konuştuklarımızın hepsi boşa düşüyor. Boşta kalıyor. Bu da kulüp ciddiyetiyle alakalı bir şey. Bu işler böyledir. Yani ciddi bir iş yapıyorsan eğer resmiyete bakarsın, imzaya bakarsın, yetkiye bakarsın. Bunlar var mı yok mu? Yoksa eyvallah dersin. Yani olsun öyle gelin dersin. Bu konuda durumu Vedat Muriç ile ilgili olarak da zaten
1: o bitti herhalde abi zaten.
0: Bitti
1: Vedat
0: bitti.
1: Vedat Muriç bitti. Vedat Muriç hayırlı olsun. Bence çok yararlı bir transfer, biliyor musun? Ben gerçekten istediğim bir oyuncuydu Vedat Muriç.
0: Yani genel kamuoyunda da şey gördü zaten Vedat Muriç. Ha şeyi söyleyeyim ya, Vedat Muriç ile ilgili bu söyle arada abi, bir bilgi vereyim. Onu söyleyeyim Vedat Muriç ile ilgili. Amerika'da MLS'de Orlando diye bir takım var mı?
1: Var evet.
0: Var mı?
1: Var var.
0: Ha. Vedat Muriç ile ilgili şöyle olmuş. Bu takım çocuğu istemiş. Orlando istemiş.
1: Orlando şeyi. City.
0: Orlando City. Vedat Muriç. Bunu da ben dün öğrendim. Vedat Muriç'i istemiş. Yıllık da 10 milyon euro vermişler. Şeye, Vedat Muriç'e. Hı hı. Gel bizde oyna diye. Ama Vedat Muriç tercihini Fenerbahçe'den yana kullanmış. Hatta şöyle şeyler dönüyor. Vedat Muriç'e Fenerbahçe yani 10 milyonu reddediyorsa kaç paraya Fenerbahçe'ye gelecek? 6 diyen var, 7 diyen var. Bir taraftan da diyorlar ki ya Aziz Yıldırım öyle 7 milyon euroyu falan kolay kolay vermez. Oturur konuşur. Belli koşullar, belli şeyler koyar. Ne derler ona? Etaplar koyar. Ama oraya gidiyormuş. Bak bu net bilgi. Dün de öğrendiğim bir şeydi. Onu da söyleyeyim. Yani bir sohbet sırasında onun menajeri üzerinden edindiğim, menajerinin anlattığı yani o transfer sürecinde olan birisinin aktardığı bir bilgiyi aktarayım. Orlando'ya gidiyormuş ama orada Fenerbahçe devreye giriyor ve bu transferi gerçekleştiriyorlar. Şimdi bu aynı zamanda işte bu planlamanın bir sonucu. Bak yine söylüyorum, hani planlamanın bir sonucu diyorum. Neden planlamanın bir sonucu diyorum Muzaffer? Çünkü yani neden, hani ben gece yattım, gece rüyamda Vedat Muriç'i gördüm, kafamda planladım. Bu arada hazırlarım. Bu nitelikte bir insan yani karar verebilir, oyuncuya karar verebilir. Geçmişte çünkü bir sürü transfer yapmış ve oyundan anlayan bir adamdan bahsediyoruz. Bu Ederson'la ilgili hatırlıyor musun? Bilmiyorum izledin mi? Now Spor'a çıkmıştı. İzledim, orada çok güzel bir şey anlattı ya Aziz Yıldırım aslında. Çok detaylı, hakikaten çok basit anlattı. Dedi ki ya dedi şimdi takımlar dedi oyuna başlarken dedi sağa veriyor, sağa oluyor. Yani topa sahip olmak için baştan başlıyorlar, en başından başlıyorlar. Mesela dedi bu adamın ayakları çok iyi yani gerçekten de öyle böyle 40-50 metre 60-70 metre çat diye nokta atışı pas yapıyor. Bırakın dedi adam oraya atsın dedi. Bu da bir yorumdur, tartışılır. Doğru diyen olur, yanlış diyen olur. Yani bu aslında adamın işin içerisinde ne kadar olduğunu gösteriyor. Vedat işi tamam. Özetle onu söyleyeyim. Yani birinci ağızdan olduğunda söyleyeyim. Vedat'la anlaştık. Vedat tamam ama Cirasi konusunda dediğim gibi yani ben orada bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Fenerbahçe'de oynayacaktır bu oyuncu. Ama oyuncu şeyle 4 yıllık bir kontrat olacak. Şeyle bir görüşmek istiyormuş. Adam da
1: haklı olarak abi sonuçta hoca yani beni nasıl düşünüyor?
0: Ben nasıl bir takıma geleceğim?
1: Tabii.
0: Pozisyonum ne olacak? Nasıl oynanacak?
1: Oyun planı nasıl olacak?
0: Gibi birçok detay var ama hani ikisinde işin zaten çok uzun süredir konuşuyor olduğunu söyleyeyim. Ya, ha şeyi söyle de söyleyeyim abi. Bak bunu da söyleyeyim. Şöyle bir durum da var. Ben bu arada tabii Aziz Yıldırım başkan oldu. Ne zaman? Pazar günü. Pazar akşamı. İşte, bugün Cuma. Ben bugün hocanın falan açıklanmasını bekliyordum. Şimdi gidildi. Mazbata alındı. Orada bir yoğunluk var. Görev dağılımı yapılacak. Transferle ilgili çalışmalar var. Ama şunu da altını çizeyim. Transfer konusunda şey çıkmıyor dışarıya. Böyle bilgi sızması çok zor.
1: Sıkı çalışıyorlar.
0: Yani yeni bir şey yok. Yeni bir detay yok konusu. Yani yeni bir detay yok derken isimlerle ilgili çok şey konuşulabilir. Mesela Sörlot'u söyledim. Sormuştum çünkü. Doğrudan Aziz Yıldırım'a sormadım ben bunu. Sörlot'u sormamıştım ama Sörlot konusunu çünkü bir süredir gündemde olduğunu biliyordum. Kulübü o zaman yani şey yapın ondan sonra göreve gelin. Resmiyete kavuşsun ondan sonra görüşelim dediklerini biliyorum ama şimdi gidip Fenerbahçe hani o görüşmeyi yapıyor mu orada son durum ne onlarla ilgili biraz daha beklememiz
1: Sherlock
0: lazım.
1: Sherlock kısmına sence şöyle mi bakıyor Aziz Yıldırım yönetim yani Jurassic olursa da Sherlock'un peşinde devam ederler mi sence yoksa Jurassic transferi tam anlamıyla gerçekleşirse
0: vallahi Muzaffer
1: Sherlock'tan vazgeçilir mi?
0: Muzaffer şöyle bu işin şimdi bazı arkadaşlarımız var bu hani bu analizleri iyi yapıyorlar. Evet. Ben o tarafta değilim yani o işlerden de anlayan insan değilim yani. İkisi birlikte oynar, üçü oynamaz, öyle olur, böyle olur, şu sistem olur, bu sistem olur. Bunlara hakim insan değilim. Bilmediğim bir konuda hakkında böyle oyuncu öyle olursa böyle yorumlanır, böyle yaparlar diye değil. Ben var olan bilgileri aktarıyorum. O analizleri mutlaka yapmışlardır. Ona göre hareket ettiklerini biliyorum.
1: Peki şimdi şu anda anlıkta da 2000 kişiyiz.
0: Teşekkürler izleyenlerimize.
1: Süper Chat geliyor. Onların da hepsini ekrana getireceğim. Hatta bir ufaktan getireyim. Sonra
0: olur, ara
1: devam.
0: Çıkalım.
1: Aynen.
0: Eskide gitmemiş oluruz.
1: Sona saklamayalım. Ahmet Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sonrasında da bir yorum atmış. Gördüğüm en dobra, en objektif gazeteci Sayın Aydın Cingöz. Teşekkür ederim. Sizce Aziz Yıldırım ile tekrar 2000'li döneme girer mi Fenerbahçe demiş.
0: Girer. Şöyle bak o günün koşullarında sen kaçlıydın?
1: 96.
0: 96'sın bebektin yani o zamanlarda. Şimdi ben 84'lüyüm. Dolayısıyla o yılları çok iyi hatırlıyorum. Hikaye şu ve bu arada Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde ben bunu çok defa da konuştuk. Seninle de konuşmuş olabiliriz. Aziz Yıldırım'ın seçilmesinde referansları yani Aziz Yıldırım'ın geçmişi çağırıyordu. İnsanlar da geldi Aziz Yıldırım'a oy verdi. Şimdi ben o yılları hatırlıyorum. Bak o yıllar ve o takım yani o Galatasaray takımı Hacı Popescu'yu çıkar. Tafarel'i çıkar. Onun yerine Rüştü vardı. Hacı'nın yerine Yıldıray Baştürk vardı. Savunmada da Popescu'nun yanında kim vardı? Alpay Özalan vardı galiba. Aston Villa oynuyordu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O takım gitti dünya üçüncüsü oldu. Yani öyle bir takımdı Galatasaray takımı. 2000'de Galatasaray Avrupa şampiyonu olmuş. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş. Bir de Avrupa şampiyonu olmuş. Devamında o meşhur Real Madrid var ya. Şey, Real Madrid'ken Los gitmiş Galactico. Real Madrid'i yenmiş ve Süper Kupayı almış. Yani Galatasaray o yıllarda muazzam işler yapıyordu Avrupa'da. Ve Aziz Yıldırım geldiğinde böyle bir Galatasaray'la baş etti. Ve baş ederken de ne oldu? Galatasaray'la kafa kafaya geldi. Yeni bir stat yaptı. Şampiyonluk sayılarını almaya başladı. Yıldızları getirmeye başladı. Kurumsallaşmayı başlattı. Hep söylüyorum belki çok tekrar olacak ama 2005 yılında Ergün Gürsoy şunu demişti Galatasaray eski ikinci başkanı. Kardeşim Fenerbahçe bizi geçti. O günlerde çok acayip bir tartışma başlatmıştı. Bu değerlidir. Önce tespit yaparsın sonra sorunun çözümüne doğru gidersin. Şimdi burada mesele şu. Fenerbahçe'nin bu yıl alacağı bir şampiyonluk Fenerbahçe'nin geleceği açısından çok belirleyici olacaktır. Aziz Yıldırım iyi bir yönetici. Aziz Yıldırım iyi bir planlayıcı. Kurt bir adamdan bahsediyoruz. Yani Aziz Yıldırım 20 yıl başkanlık yaptı ama geriye dönük mesela Murat Aşık'ın babası Metin Aşık'la birlikte yönetici o yıllarda.
1: Evet.
0: Yani Fenerbahçe'nin içerisinde Aziz Yıldırım 40 yıldır var. 40 yıldır bu oyunun ve futbolun içerisinde. Ne yapacağını biliyor, ne yapmayacağını bilmiyor. Özellikle Aziz Yıldırım için Mesele burada zaman konusu. Yani Aziz Yıldırım'ın bir yılda, bak, şampiyon olduktan sonraki hikaye bambaşka bir şey ama...

0: Bence şunu biz şunu göreceğiz. Daha dirençli, daha isteyen, daha doğru adımlar atan, daha kavga eden bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Yani Aziz Yıldırım'ın kafası neye basıyor? Bunlara basıyor mesela. Bunu istiyor. O istediği şeyi o takımına yansıtabilen bir adamdan bahsediyoruz. Niye ben bunu söylüyorum? Geçmişin referansı bize zaten bunu veriyor. Dolayısıyla o yıllara dönebilmesi için Fenerbahçe'nin bir kere şampiyon olması lazım. Bak
1: Doğal olarak abi.
0: Fenerbahçe'nin ben iyi bir Aziz Yıldırım'ın bu sene futbol adına iyi bir yapı kuracağını düşünüyorum. Şampiyon olamazsa o yapının devamında gelecek olan başkanlar tarafından doğru şekilde kullanılması halinde kısa süre içerisinde başarı geleceğini de düşünüyorum. Ama burada şampiyonluk konusu önemli. Şampiyon olursa Aziz Yıldırım devam eder ve bu 2000'li yıllardaki Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalama hikayesi, denkleme meselesine doğru adım atacağını düşünüyorum. Ama şunu da altını çizmek lazım. Galatasaray o yıllardan ders çıkarmış bir takım. Hem de onun da altını özellikle çizelim. O günün koşullarıyla bugünün koşulları aynı değil. Kaynaklar çok daha var ve Galatasaray daha böyle geniş kaynaklara artık ulaşabildi. Her açıdan Galatasaray'a ulaşabildi. Burada bir beceri de var. Yani onun da altını çizmek lazım. Fenerbahçe'nin özellikle Aziz Yıldırım'la birlikte önümüzdeki 3-5 yılını bana sorsan nasıl yorumlar? Yani 3 yıllık gelseydi eğer burada daha böyle çerçevesini çizebileceğimiz konular olabilirdi. Yine de belli konularda çizdiğimi düşünüyorum. Ama bu yıl önemli. Yani bu yıl şampiyonluk alırsa Fenerbahçe devamını çok daha güçlü getirir. Ve zaten temel kafada şu Aziz Yıldırım'da. Bundan da hiç vazgeçmiyor bu arada Aziz Yıldırım. Onu da söyleyeyim. Ben kendisiyle çok da başkan olduktan sonra çok kısa süre bir konuştum. Orada ilk sözü de zaten Aziz Yıldırım şu.
1: Ne dedi?
0: Şampiyonluk. Şampiyonluk.
1: Evet, bunu sürekli
0: şampiyonluk.
1: Söylüyor
0: şampiyonluk
1: zaten.
0: İçinde bir olmak, birlik olmak, beraber olmak. Bu çok önemli. Biz bunları başaracağız. Yani kafasında Aziz Yıldırım temel mesele şampiyonluk. Oynadığı nokta orası. Çünkü o da biliyor. Şimdi o da biliyor derken aslında şunun altını çizelim. Yani kendi kariyeri, tabii ki her insan kendi kariyerini önemser. Risk almak da liderlerin işidir ve bunu da yapıyor. Aziz Yıldırım bunu şu açıdan özellikle vurguluyor. Yani ben şampiyon olursa devam etme şansım şampiyonluğa bağlı gibi bir düşünce içerisinde olduğunu düşünmüyorum.
1: Derdi o değil
0: bunu
1: yani.
0: Da söylüyor zaten. Ne olur bir sene olmadı bırakır ve Aziz Yıldırım der. Yapamadım der. Kendisinde anlatır. Zaten bırakıp gider meselesinde de şöyle. Zaten seçime gidecek ve devamında şampiyon yapamadı. Yeni bir seçim oldu. Zaten Fenerbahçe'de bir seçim olacak.
1: Olağan
0: Kongre
1: seçim var,
0: üyesi
1: evet.
0: Başka bir aday seçimine zaten gitmek zorunda kalacaktır. Burada konu Aziz Yıldırım'ın bakış açısı da bu zaten. Yani bir şampiyonluk demek Fenerbahçe'nin yeniden ayağa kalkışı ve yeniden güçlü şekilde yürümesini beraberinde getirecektir diye yorumluyor.
1: Bence Aziz Yıldırım tarafında abi Fenerbahçe kamuoyunda şöyle ikiye ayrılan bir kesim olduğunu düşünüyorum. Sayın Aziz Yıldırım'ı son 4 yılıyla değerlendirenler ve işte daha çok 2000'li yıllarıyla değerlendirenler olarak
0: toplam değerlendirmek, toplam değerlendirmek gerekiyor. Toplam değerlendirmek gerekiyor. Çünkü eğer toplam bir değerlendirme yapmazsan
1: şimdi
0: yanlı olursun. Yanlı olursun. Ama 2011 sonrası hikaye de başka bir hikaye. Yani orada şunu yok sayamayız. Yani siz büyük bir badire atlatırsanız eğer, şimdi bak bu iş şöyle de bir büyük bir badire atlatırsanız eğer önce badireden sonra bir kendinizi toplamaya çalışırsınız. Bu bir zaman meselesidir. Ve badire atlatmışsınız ama o badirenin depremi, artçıları devam ediyor. Yani size karşı basınç var. Arkada işler dönmeye devam ediyor bir taraftan. Ve diğer yandan böyle bir rekabette yani futbol rekabetinde ne oluyor? Şu oluyor. Siz aşağıya doğru futbolda böyle değil midir? Yani rekabet nedir? Birileri aşağıya doğru giderken birileri yükselir. Çok normaldir bu. Özellikle Galatasaray'ın ağırlığını koyduğu yıllarda yeniden bu dönemlere denk geliyor. Çünkü Fenerbahçe'nin o badireden sonra düşmeye başlaması Galatasaray'ın beraberinde yükselişini getiriyor. Burada bir şey ima etmiyorum ha. Böyle bir ima falan yok. Bu hayattır, normaldir bu yani. Şimdi biz aynı işi yapıyoruz seninle.
1: Evet.
0: Aynı koşullarda çalışıyoruz. Aynı rekabet içerisindeyiz. Sen cezaevine giriyorsun bir yıl boyunca bir olaydan ötürü. Sonra çıktığında senle ben aynı yerde olmayız ki.
1: Doğal olur.
0: Bir noktada ben daha güçlenmiş bir şekilde senin karşında olurum. Sonra sen çıkıp tekrar benimle o rekabeti yapabilirsin ama Aziz Yıldırım'ın döneminde Aziz Yıldırım'ı 2011 öncesi değerlendirmek, ondan sonra işte son 4 yılını değerlendirmek.